0: bu yana farklarını açık açık ara gösterdi. İngiltere favorim de ama bence Norveç Fransa'nın yeni rakibi. Tabii ki bunlar da FIFA'nın eli değmeden demişler. Bir yandan saate de bakıyorum çünkü söz verdiğim gazeteci dostlarım var. Onların saatine de sadık kalmak istiyorum. Evet, Galatasaray ile ilgili son haberleri de şimdi alacağız. Galatasaray bildiğiniz gibi dün sezonu açtı. En hazır takım ve de en avantajlı takımlardan bir tanesi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Şampiyon olan takım da biliyorsunuz ki sezonu en son açıyor ve diğer takımlara nazaran da avantajlı olabiliyor. Hem oturmuş kadrosu hem de transferler düşündüğünde. Bakalım Anadolu Ajansı'ndan sevgili Emrah Oktay Galatasaray ile ilgili bizlere neler aktaracak? Emrah Oktay, hoş geldin Radyo Gol'e. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına nasılsın?
1: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray dün açtı sezonu. Emrah, birkaç bilgi alabilir miyiz? En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu Icardi meselesiyle ilgili. Lütfen bizlere aydınlatabilir misin?
1: Evet, Galatasaray biliyorsunuz şampiyon oldu. Barcelona'da şampiyonluğu elde etti. Önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Süper Lig'de de zaten sezon Ağustos ayının ortasında başlayacağı için Galatasaray bu noktada biraz daha hazırlıklar açısından daha rahat konumda. Diğer rakiplerine göre, özellikle Avrupa Kupalarında eleme oynayacak rakiplerine göre biraz daha geç, yaklaşık 10-15 gün geç sezonu açtı. Dün ilk kez bir antrenman gerçekleştirdi. Milli takımda olan futbolcuların çoğu yoktu. Özellikle zaten şu an Alisson Sanchez, Karol Sane, bizim milli takımda olan futbolcular izinle Macaristan milli takımına gitmişti. Roland Saray, o 10 Temmuz'da gelecek. Saray 13 Temmuz'da gelecek. Victor Osimhen de 10 Temmuz'da kampa katılacak. Şu anlık elindeki kadroyla çalışmalara başladı Sarıkan'ın ortak. Sonrasında 23 Temmuz'da bir yurt dışı kampı olacak. Hem isterdi hem de şampiyonlar.
0: Emrah'cığım, arada bir kesiliyor. Ben seni tekrar arayayım mı? Bir kere daha dinleyelim. Çünkü dinleyicilerimiz de yazıyor. Tam anlayamıyoruz Emrah Bey diye. Şimdi sevgili Emrah'ı bir kere daha arıyorum. Daha belki sağlıklı bağlantı olabilir diye. Türk usulü olur ya, hani böyle telefonu açıp kapatırsınız ya da tekrar ararsınız ama gerçekten öyle yani. Sonuç alabiliyorsunuz. Emrah, şimdi nasıl ses?
1: Abi, senin sesin gayet net geliyor abi. Benimki geliyor
0: evet,
1: mu?
0: Evet, şimdi gayet net geliyor. Lütfen kaldığın yerden devam eder misin?
1: Evet, istersen kısa bir toparlayayım abi. Galatasaray sezonun rakiplerine göre, Süper Lig'deki rakiplerine göre 15 gün geç açtı. Çünkü önümüzdeki sezon, bu sezon bir Avrupa elemesi oynamayacak ve ilk resmi maçını Ağustos'un ilk ikinci haftası oynayacağı için biraz zamanı vardı. Bayağı eksik oyuncuyla aslında açtı sarı kırmızı takım. Milli takımdaki oyuncular yok. Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncular yok. Osimhen 2 gün sonra gelecek. 5 gün sonra da Roland Sevay'a gelecek ve kampa katılacak. Diğer milli futbolcular da 20'sinden itibaren kampa katılmaya başlayacak. Şu anlık eksik kadroyla sarı kırmızı takım İstanbul'da çalışmalarına devam edecek.
0: Bu futbolcular izinli mi? Mesela hani Osimhen falan ki geç katılıyor ya.
1: Tabii Osimhen'in özel bir izni var. Bu şeyde izin zamanında bir rahatsızlık yaşadığı için Okan Hoca ekstra 3 gün izin vermiş. Yani takım 7'sinde başladı. Osimhen onun da kampa katılacak. Singo mesela Dünya Kupası'nda mücadele etti, bir sakatlık yaşadı. İstanbul'a geldi, şu an İstanbul'da ama antrenmanlara katılamıyor tabii ki. Roland Sevay Macaristan milli takımına gitmişti sezon bitince. O da daha az, diğer arkadaşlarına göre daha az izin yaptığı için 13 Temmuz'da kampa katılacak. Hı hı. Bizim milli futbolcular da 20 Temmuz'da kampa katılacak. Sonrasında da işte Dünya Kupası'ndan elenme tarihine göre futbolcular da peyderpey kampa dahil olacak. Bazılarının Avusturya'daki kampa dahil olacağını tahmin ediyoruz.
0: Sevgili Emre Oktay, peki transferler için herhangi bir duyum var mı? Çalışmalar hangi mevkiler için yapılıyor? Benim aldığım bilgiler doğrultusunda Galatasaray'ın 1-10 numara ve 6 numara için bir çalışma yaptığı şeklinde, sen neler söylemek istersin?
1: Abi şöyle, sen ilk bağlantıyı açarken Icardi'yi sordun. Artık Icardi'de ben sona gelindiğini düşünüyorum. Sona derken. Yani artık yol ayrımına geldi Icardi ile Galatasaray. Henüz daha işte Galatasaray'ın sözleşme teklifine geri dönüş yapılmadı Icardi'den. Kabul ediyorum veyahut da etmiyorum şeklinde. Her ne kadar menajeri işte Mayıs ayında biz kabul etmediğimizi ilettik dese de hala Galatasaray bir yanıt bekliyor. Şu anda transfer çalışmaları da aslında Icardi'nin kararıyla şekillenecek. Galatasaray'da biliyorsun Victor Nelson'un ayrılmasını bekliyoruz. Yine yerli futbolculardan Ahmet Kutucu'nun ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Elias Yener kiralıktan dönen futbolcu. Onun da yeni sezonda takımda olmayacağını düşünüyoruz. Galatasaray bu matematikte, Icardi'nin olmadığı matematikte iki futbolcuyu yaş kriteri olmadan 3 futbolcuyu da 23 yaş altında. Yani toplam 5 futbolcu kadrosuna katabilecek durumda. Yabancı oyuncu da. Bir santrafor olacak Galatasaray. Birisi yerli, birisi yabancı olacağını tahmin ediyor. Tabii burada John Duran ismi hala sıcaklığını koruyor ama henüz net bir gelişme yaşanmadı. Duran tarafı tamam ama kulübüyle hala görüşmeler devam ediyor. Yine Galatasaray oraya gelecek vadeden bir yerli futbolcuyu da santrafor da katmak istiyor. Burada en özellikle 10 numarada bir boşluk var. Orada Mertens'in ayrıldığından sonra ileride baskıyı da yapabilecek dinamik genç bir futbolcu. Burada yabancı kuralının etkisiyle Galatasaray can uzunda ısrarcı ama çok böyle istekli görünüp pazarlık masasında elini zayıflatmak istemiyor. Tabii ki Galatasaray'ın biraz önce bahsettiğimiz o sezonu geçecek olması resmi maçı işte Şampiyonlar Ligi'nde Eylül ayında oynayacak olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Biraz daha böyle kısık ateşte o transferi yapmak için demlemeye bırakmış vaziyette öyle diyelim.
0: Emrah peki John Duran'ı özellikle Okan Buruk mu istiyor?
1: John Duran tarafından Galatasaray'a gelen bir şey bu menajerinin önerisiyle. Ve özellikle yapılan görüşmelerde biliyorsunuz John Duran'ın mental bazı problemleri vardı. Disiplin sorunları vardı. Galatasaray'da bunları aşmak için elinden geleni yapacağını dile getiriyor John Duran. Ama tabii ki burada Galatasaray'ın da çekinceleri var. Buna göre sözleşmesine bazı maddeler eklenecek. Burada John Duran tarafı tamam ama dediğim gibi kulübüyle görüşmeler sürüyor. Okan Hoca da John Duran'dan verim alacağını düşünüyor. Hem Osimhen'le birlikte hem Osimhen'in olmadığı zamanlarda John Duran'ın Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyor. O yüzden bu transferi onay vermiş durumda. Ama burada Icardi meselesi tabii ki var. Icardi Temmuz ayının 15'inde ben geliyorum dediği zaman Galatasaray'ın transfer politikası biraz da orada değişebilir. Çünkü şimdi kamuoyunda şöyle bir şey var, yani sosyal medyada bir yangın var. Galatasaray transfer yapmıyor, transfer için çalışmıyor gibi bir düşünce var, böyle bir algı var. Bu kesinlikle yanlış. Galatasaray Ocak ayından itibaren bu yaz döneminin transferi için çalışıyor ama burada yabancı kuralı, işte Icardi'nin durumu gibi bazı etkenler etkili. Aynı şekilde Dünya Kupası'nın oynanması Galatasaray'ın şu ana kadar bir transfer yapmamasına neden oldu. Ama bu yönetimin çalışmadığı anlamına da gelmez tabii ki. Yani sarı kırmızı yöneticilerden aldığımız izlenim şu: 14 yabancının tamamının A plus kalitede olacağı. Yani işte B sınıfı, yani böyle insan hani sporcu sınıflandırıyorum, yanlış anlaşılmasın. Kalite biliyorsunuz, yani dünya çapında starlar var. Onların bir alt kalitesi var. Yani Galatasaray alacağı bütün yabancı oyuncuların takıma doğrudan katkı verecek
0: A plus oyuncular olması lazım yani.
1: A plus olmasını istiyor. Onun için inceleyip sık dokuyor. Özellikle 23 yaş altındaki futbolcuları Türkiye'ye getirmek inanılmaz zor. Hepsinin bu A plus olarak nitelendirdiğimiz futbolcuların hepsinin İşte Fransa Ligi'nde, İspanya Ligi'nde, Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da hepsinin bir talibi var. Ve bu futbolcular kararını verirken aslında biraz da bu liglerle alakalı tam şeyin netleşmesini bekliyor. Talip olmayanlar da çıkabilir diye bekliyor.
0: Bu konuyla ilgili dinleyicimiz var. Ahmet Bey diyor ki Sara, Salahi, Torreira, Lemina, Abdülkerim'le Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olmaz Çağatay Hocam. Bunlar gönderilip üst seviyeye lazım. Lütfen Emrah abiye sorabilir misiniz bu konuda ne düşünüyor diye. Bunun da hemen hemen cevabı olmuş gibi.
1: Yani şöyle söyleyelim. Şimdi çok keskin görüşler var. Ben bu dinleyicimize katılmıyorum açıkçası. Niye katılmıyorum? Galatasaray'ın bu sezon en efektif futbolcusu kimdi? Yani baktığımızda sağ bek oynayan Roland Sarayi. Yani bu futbolcu devre arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinin izlediği bir futbolcuydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren, yani Singo'yu yedek bırakan, Sasha Boy'u yedek bırakan bir futbolcu olarak gördük değil mi?
0: Evet.
1: Aynı şekilde mesela bir Juventus maçı hatırlıyorum. Maçın oyuncusu ödülünü alan Gabriel Sara var. Maçı çeviren 5-2'lik galibiyeti getiren futbolcuydu. Yani şimdi burada ben dinleyicilerimiz, evet herkes futboldan anlıyor ama bu kadar keskin olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani saydığı oyuncular Abdülkerim Bardakçı mesela, evet Manchester City maçında Haaland yanından uzadı gitti. Hepimiz gördük. Ama Haaland'ın yanından uzayıp gitmediği futbolcum var. Dünya Kupası'nı izliyoruz. Dünyanın en elit stoperlerine karşı nasıl üstünlük kurduğunu hepimiz görüyoruz. Yani burada oyuncuları değerlendirirken biraz daha insaflı olmak lazım. Abdülkerim Bardakçı özellikle hem milli takımımızda hem Galatasaray'da oyun kurulumunun çok büyük bir parçası. Abdülkerim'in olmadığı maçlarda Galatasaray çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani sadece savunma anlamında bakmamak lazım. Takımı çıkarırken, hücum ederken de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor Galatasaray. O yüzden Abdülkerim de çok kıymetli bir futbolcu. Galatasaray'a 4 yıl sezon üst üste şampiyon olan takımın bel kemiklerinden birisi. O yüzden biraz daha adil ve insaflı olmak lazım. Ben dinleyicimize saygı duyuyorum ama katılmıyorum.
0: Emrah Oktay, Almanya'dan bir dinleyicimiz var. Okay Ersan Galatasaray taraftarıymış. Çok evet. Özür diliyorum.
1: Selamlarımızı iletelim.
0: Taraftar olarak biz transferlerin hep geciktiğinden rahatsız oluyoruz. İşte kışın transferde iyi bir orta saha beklerken Niaga transferi gerçekleşti ve bu oyuncu Avrupa listesine yazılmadı bile. Şampiyon olan biziz, erken plan yapmak bu kadar zor mu? Neden bekleniyor? Para varsa, transfer planlaması varsa bu sezon biter bitmez yapılır. Yönetim bu konuda açık ve net bilgi de vermiyor. Biz taraftar bu konuda rahatsız oluyoruz ve çoğunu da anlıyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon bizden daha zengin bir kulüp mü? Ama transferleri en azından erken yapıyorlar. Bu konuda Emrah Oktay ne söylemek ister acaba diye.
1: Şimdi Galatasaray'ın elinde Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir kadro var. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 oynamış bir kadro var. Yani buradan eksilen kim var abi? Icardi var ki geçen son 2 sezondaki katkısı ortada. Süper Lig'de her ne kadar çift taneleri skor üretse de oyuna bir etkisi var mı Icardi'nin? Yok. Diğer tarafta Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynamış bir takım var. Eksilen kim var? Noah Lang, Asfiria, Sasha Boy, Icardi. Hı hı.
0: Noah Lang ile ilgili bir şey var mı? Yani tekrar geleceği falan söyleniyor. Var mı böyle bir şey?
1: Şöyle söyleyelim. Noah Lang eğer yabancı sınırı 10+4 değil de 12+2 olsaydı bugün Noah Lang Galatasaray forması giymeye devam ederdi. Bu kadar net. Yani hem takım içinde sevilen, teknik ekip tarafından tutulan, sevilen bir oyuncu. Aynı şekilde yönetiminde beğendiği, karakterini, duruşunu beğendiği bir futbolcu. Eğer yabancı kuralı bugünkü şartlarda olmasaydı Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katardı. Yani devam ederdi. Şunu da söyleyelim. Türk futbolunda çok fazla değişken var. Yani yabancı kuralı bir hafta oldu Türkiye Futbol Federasyonu'nun evet değişmeyecek, böyle devam edecek demesi. Yani hala kulüpleri oy birliğiyle gelirse değiştiririz diye bir haberleri okuyoruz. Sen de okuyorsun. Bütün dinleyiciler de okuyor. Yani hala bir hafta sonra değişmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Aynı şekilde kulüp harcama limitleri de açıklanalı yaklaşık 10 gün oldu. Şimdi bugün biz Fenerbahçe'nin aldığı cezayı konuşuyoruz. 7 milyon euroluk bir cezası var. Fenerbahçe'nin göndermek için çabalayacağı futbolcuları da konuşacağız. Evet şu anda alıyor. İşte Beşiktaş'ın 18-19 yabancısı var. Fenerbahçe'nin yine 20 küsürlerde yabancısı var. Galatasaray bir planlama dahilinde devre arasında 3 futbolcuyu kiraladı. Noah Lang, Asprilla ve Sasha Boy. Bunu da kiralık geldiğinde de herkes eleştirdi. Galatasaray 40-50 milyon euro harcayıp bonservisiyle transfer yapsaydı ve bu futbolculardan verim alamasaydı nasıl bir yol izleyecekti? Göndermek için çabalayacak ve ekstra maliyetin altına girecekti. Hı hı. Galatasaray geçen sezon limitleri tutturan bir takım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip bu performansı göstermesine rağmen limitler içerisinde kalan ne TFF'den ne UEFA'dan herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan bir takım. Bu takıma planlama yapılmıyor diye bakmak biraz insafsızlık. Yani Galatasaray'ın mevcut bütçesi dışında, harcamaları dışında harcayabileceği ne kadar rakam var bu sezon için? Yaklaşık 40-50 milyon euroluk bir harcama limiti var Galatasaray'ın boşta. Buna bonservis de dahil, futbolcu alacakları da dahil. Bu böyle bir ortamda nasıl harman savurmasını bekliyor dinleyiciler? Evet, taraftarı anlıyorum ama takım, kulüp transfer yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Hep şundan yanayız. İstikrar. İşte Manchester City'ye bakıyoruz. Sabit bir kadrosu var. İstikrarlı bir omurgası var. Ona bir ya da iki takviye yaparak ilerliyor. Barcelona bir oyuncu alıyor veyahut da almıyor. İşte Real Madrid aynı şekilde. Şimdi biz burada şampiyon olan başarılı bir takım var. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmuş. Yine buna da yönetim diyor ki biz A plus transferler yapacağız. Şu an Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular var. Yani ismini bilmediğimiz, hala sır gibi saklanan ama görüşmelerin sürdüğü oyuncular var. Şimdi biz burada planlama yapmıyor diye dersek, oradaki gönüllülük esasına göre gece gündüz emek veren yöneticileri, yine aynı şekilde scout ekibinde çalışanları, kulüp idaresinde çalışanları haksızlık yapmış oluruz. Ya bunu derken bir de oluyoruz. Yani yönetimi savunan, işte farklı tabirler de kullanılıyor bizim için ama biz gördüğümüzü aktarmakla yükümlüyüz. Burada Sayın Başkan Dursun Özbek'in çıktı, dedi ki aynısı hiçbir kişinin lafa bakılmaz. Biz bu zamana kadar 4 sene 3'te şampiyon olduk. Futbolcuları biz getirdik. Icardi'yi, Osimhen'i, Sané'yi, işte diğer Davinson Sanchez'i, Torreira'yı biz getirdik. Yenilerini de biz alacağız. Sadece sabır istiyoruz dedi. Ve bu 4 sezon üstte şampiyon olmuş bir yönetime tanınması gereken bir kredi olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı.
0: Dinleyicilerimizden Cemal Bey diyor ki Galatasaray tribün seyirci sayısı arttırması ile ilgili çalışmalar ne oldu, sorabilir misiniz hocam demiş.
1: Stadın fizik şartlarında bu çok zor. Burada işte koltuk küçülterek, yani koltuk aralarını daraltarak bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte bu sosyal alanları lojeye çevirerek bazı çalışmalar yapılıyor ama Galatasaray stadının mevcut durumunda çok ciddi bir kapasite artırma imkansız. Hı hı. Yani zaten Galatasaray bu geçen sezona baktığımızda ortalama olarak, evet, büyük maçlarda, Şampiyonlar Ligi maçlarında bilet bulmak çok zordu ama 40 bin ortalamaya oynadı Galatasaray. 40-42 bin. Özür dilerim. 40-42 bin ortalamaya oynadı. Galatasaray bütün maçları 52 bin ortalama oynasa, bütün maçlar sold out olsa, yani kapalı kişi olsa, bu denilen şeyi anlayabilirim. Tribünün kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini düşünebilirim ama mevcut durumda özellikle kombinesi olanlar da gelmemiş olabilir ama sonuç olarak Galatasaray tam dolulukla sezonu geçirmedi. Yine de fiziki şartlar da buna çok imkan tanımıyor. İşte biliyorsunuz Dortmund'daki gibi kale arkasındaki koltukların kaldırılıp oraya ayakta daha fazla seyirci alınması gündemde ama ona da Türkiye Futbol Federasyonu talimatları izin vermiyor.
0: Evet. Basında yazılan isimler doğru mu? Yani Emrah, en çok soru onlardan geliyor. İşte Bernardo Silva'lar falan yazılıyor.
1: Yani anlıyorum. Ya Bernardo Silva olmayacak artık. Hı hı. Bruno Fernandes yazılıyor.
0: Bruno Fernandes çok düzeltiyorum, evet.
1: Can Uzun yine aynı şekilde yazılıyor. Hepsinin bir doğruluk payı var ama ben Bruno Fernandes'i çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Menajerler tarafından şunlar geliyor. İşte Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkarabiliriz. Atıyorum X bir futbolcuyu Real Madrid'den çıkarabiliriz. Düşünür müsünüz diye geliyor. Bunlar da basına yansıdığı zaman Galatasaray izleniyor oluyor. Ama şu anda biraz önce bahsettiğim gibi hem basına yansıyan isimler arasında hem de henüz kimsenin duymadığı isimler arasında Galatasaray'ın çok ciddi çalışmaları var. Hatta işte yazıldığı için söyleyelim. Saibari biliyorsunuz Sas milli takımının golcülerinden. Hı hı. Galatasaray bu oyuncuyla anlaşmıştı Ocak ayında. Ama yabancı kuralından dolayı bu işi sonlandıramadı. Sonra Bayern Münih araya girip oyuncuyu transfer etti. İşte biraz önce bahsettiğim yabancı kuralının çok geç netleşmesi. Çünkü bizde çok sık biliyorsun abi. Oyun oynanırken kural değiştirmeleri çok alışkınız. Yabancı kuralıyla alakalı, diğer şeylerde konularla alakalı. Sezonun başlamasına birkaç gün kala bile yabancı kuralında esnemelerin olduğunu, yaş kriterlerinde esnemelerin olduğunu şahit olduk. O yüzden yönetimin de net bir şekilde plan yapamamasına gayet iyi anlıyorum.
0: Evet. Sevgili Emir Oktay, çok teşekkür ediyorum Galatasaray'la ilgili bizlere bilgi verdiğin için, bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Son olarak söylemek istediğim şeyler varsa onu da alalım.
1: Yok abi, ben teşekkür ediyorum bağladığın için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere Emre Oktay, işin gücün rast gitsin. Hoşçakal. Evet, Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programı devam ediyor. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Hepsine bakacağım. Bakalım buradan. Diyor ki Murat Bey, evet Murat Soytürk, çok teşekkür ediyorum. Ünsal Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanları okuyorum şu anda. Mehmet Aklık, çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından yazan dinleyicilerimiz var. Onların da mesajlarına bakacağım ama bir yandan spor yazarlarının da saatlerini takip edip onlara da, çünkü söz verdik, o saatlerde telefonlarımızı açacağız. Mehmet Ali Demioğlu demiş ki Çağatay Hocam, Galatasaray formalarında hiçbir değişiklik yok, bunu sorar mısınız konuğunuza demiş ama şimdi gördüm, kusura bakmayın lütfen, ama ilk bağlantımızda Galatasaraylı spor yazarlarına ve muhabir arkadaşları da bunu sorarız, merak etmeyin. Yurt dışından var. Doğancan Yeşilkaya, çok teşekkür ediyorum. Fransa'dan selamlar Çağatay Hocam demiş. Adamsınız, severek takip ediyoruz her zaman, hem televizyonda hem radyoda demiş. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Çağatay abi. Fenerbahçe'yi konuştunuz mu? Biraz geciktim radyoya demiş. Hayır Firas Bey, daha konuşmadık. Gerçi Murat Aşık'a bağlandık. Ama tabii kampla ilgili bilgileri almadık. Abi lütfen Bülent Uslu, Bülent Uslu demiş. Ahmet Bey, Bülent Uslu şu anda tatilde. Dün bana şezlongtan resimler attı zaten. Önümüzdeki hafta beraberiz hocam dedi. Kamavinga'da herhangi bir gelişme yok. Yine sizlerin mesajlarıyla devam ederken isimlerinizi de yazarsanız çok teşekkür ederim. Daha beni işlerimi kolaylaştırmış olursunuz. Fikret Akkösem, Çağatay Bey biz geçen sene hiç bilet bulamıyorduk. Nasıl 40 bin kişiye demiş. Real Madrid ve Barcelona'nın yaş ortalaması ile Galatasaray'ın yaş ortalaması nedir? Plansızlıktan girip zorla gönderilen futbolcularımızı da unutmayalım lütfen. Plan şart demiş. Galatasaray'ı lütfen üzmeyelim mesajları var. Caner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Fas milli takımdaki sakatlık durumlarını sormuşlar Caner Beyler. Ona da bakalım, araştıralım. Serkan Bey diyor ki tüm dünyada uygulanan kurallar bizde bir önemi yok, tersini yapan ve uygulayan bir anlayış var, federasyon, hakem falan, ben gelişmez diyorum, bizim ligimiz bu Çağatay Hocam demiş. Teşekkürler. Serhan Türk'ü yayına bağlar mısınız demişler. Serhan'ı da ararız, rica ederiz. Galatasaray haberleri versin demiş ama biraz önce sevgili Emrah da Galatasaray haberleri verdi zaten. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştuk. Beşiktaşlı muhabir ve gazeteci arkadaşlarımız inanın çok yoğun. Ben birkaç alternatif arkadaşımıza daha şimdi reklam arasında ulaşmaya çalışacağım. Çünkü Beşiktaş tarafında da transferler var. Onların da değerlendirmelerini almak istiyorum. Sizler bir yandan 0212 273 10 10 lütfen mesajlarınızı yazın. Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi de bizlerle paylaşın. Bu bağlantıyı şu anda açamayacağım. Değerli dinleyicimize de iletmiş olalım. Bir kısa araya gideceğiz çünkü bir saattir konuşuyoruz. Hem bir su molası verelim, reklam arası verelim. Ardından yine kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem son bir saatinde yine devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son bir saate girdik. Beşiktaşlı taraftarlar bizden haberler olacak mı diyor. Tabii ki olacak. Çünkü Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail Er var ve İsmail Er'in de bugünkü haberiyle devam ederken kendisi de şu anda mikrofonun diğer ucunda zaten. Kaleyi sağlam alan bir Beşiktaş var. Yeni kaleci Nübel için İsmail Er neler söylemek ister acaba?
2: Beşiktaş tarihinde biliyorsunuz en önemli şey atanla tutan iyi olacaktı. Başkan Serdar Adalı ve yönetim kurulu bu konuda inceleyip sık dokundular ve Beşiktaş'ın kalesinde gelecek için güven verecek bir kaleci tercihi yaptılar. Nübel hem Alman milli takımında hem de Alman yanın altyapısında yetişmiş önemli bir oyuncu. Bu oyuncuyla birlikte Türk milli takımının gelecekte kalesini koruyacak olan Doğan'ı da transfer ettiler Başakşehir'den. Daha önce Kayseri'deydi biliyorsunuz. Ve gerçekten alkışlanacak ve önemli bir olay. Tabii burada yeni teknik direktör Vincenzo Italiano bu konuda çok hassas davranıyor. Transferleri inceleyip sık dokuyor. Ve Beşiktaş'ın yeni sezonda yapacağı hamleleri de şimdiden oluşturmuş oluyor. Yani son yıllarda yani şimdi Ersin kötü müydü? Değil. Mert kötü müydü? Değil. Ama işte bu bir hava sorunu, bir konsantrasyon sorunu. Bu nedenle Başkan Serdal Adalı ve yeni sportif direktör Önder Özen ve yardımcısı Gökhan Keskin ile birlikte güzel bir yapılanma içerisine girdiler. Bu yapılanmada sanırım Beşiktaş taraftarlarını mutlu edecek, Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürecek ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşatacak bir ekip oluşturma çabasında içerisindeler. Bu ekip de gerçekten yani kariyer olarak da kendini kanıtlamış oyuncular ve Beşiktaş'ın da önümüzdeki sezondan itibaren ayakta alkışlanacak bir takım hüviyetinde olacağından şüphemiz yok.
0: Sevgili İsmail Er, bana en çok sorulan soru Trossard. Lütfen bu konuyla ilgili son durumu bizle paylaşır mısın?
2: Şimdi bu Trossard olayı daha önceden zaten gündeme gelmiş. Başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç ve diğer yöneticiler temaslarda bulunmuşlardı Trossard'la ilgili. Ve medyada da dillendirildi. Medyada gerekli açıklamalar yapıldı. Ve Trossard konusunda da işte Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı zaten kendisiyle aşağı yukarı anlaşılmıştı. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Çünkü Beşiktaş kulübünden bugüne kadar Trossard hakkında herhangi bir olumsuz bir açıklama yapılmadı. Trossard gerçekten ki alınırsa imza atılırsa ben öyle inanacağım. Çünkü hem sağ ayağını hem sol ayağını hem zekasını kullanan önemli bir oyuncu. Bu oyuncu hem kanatlarda hem de kontrataklarda Beşiktaş'ın önemli bir gücü olacak.
0: Burak Bey diyor ki İsmail Bey lütfen sorar mısınız Çağatay Hocam demiş. Kanat transferine Trossard haricinde herhangi bir isim yok mu? Çerni ile mi devam edecek Beşiktaş diyor.
2: Şu anda Çerni ile devam etme pozisyonu var. Çünkü Çerni Beşiktaş'tan aldığı parayı hiçbir yerden alamaz. Neden diyeceksiniz? 5-6 milyon euro şu anda Türkiye dışında kulüpler fazla para harcayamıyorlar. Fazla para yatırım yapmıyorlar. Bu nedenle sözleşmesi de devam ediyor. Eğer sözleşmesi devam etmeseydi çok güçlü bir Fransa'dan kanat oyuncusu geliyordu. Ama maalesef Charlie devam edeceğini ifade etti. Bu nedenle Charlie'nin bu seneki performansını biz de merak ediyoruz.
0: Yunus Bey diyor ki İsmail Er Galatasaraylı olarak soruyorlar. Beşiktaş bu sene yaptığı transferlerle şampiyonlar oynar mı yoksa yapılanma ilerisi için mi? Takımın uyumu en az 10 hafta futbol oynadığım için amatör değerli görüşlerinizi alabilir miyim lütfen demiş.
2: Şöyle biliyorsunuz geçmişten bu zamana kadar yani özellikle geçen yıl teknik direktör Sergen Yalçın bu konuda çok hassas davranmıştı. Ve biz sadece bir altyapı oluşturuyoruz, altyapıyı kuruyoruz ve geleceğin takımını oluşturuyoruz. Bize bir iki sene zaman lazım, şu an acı çekiyoruz, acı çekmeye devam edeceğiz şeklindeydi. Aynı sıkıntıyı da Vincenzo Italiano da söylüyor şu anda, diyor. Daha yolun başındayız gençlerle beraber. Hırsı var, çalışıyorlar ama benim istediğim kapasitede değiller şeklinde. Yavaşlar, biraz daha tempoyu yükseltecekler şeklinde demeçleri var. Bu nedenle teknik direktör Sergen Yalçın'ın dedikleri harfiyen yerine geliyor. Neden? Diyeceksiniz çünkü işte olaytan alındı biliyorsun. Herkes eleştirdi. Sergen dedi ki biz bu takımın dedi altyapısını temellerini oluşturuyoruz. Daha henüz A klas oyuncular almadık demişti. Daha sancı çekilir mi böyle demişti. O sancı bu sene sürer. Sürmezse şöyle bir şey olur. Sürpriz olur. Çünkü teknik direktör Vincenzo hırslı, idealist bir adam. Sergen de hırslı, idealist adamdı ama bu kadar böyle geniş bir kadro oluşmamıştı. Şimdi Salih Özcan da geliyor. Yani hem orta alanda hem forvette hem kanatlarda ve kalede özellikle etkili isimlerin alınması teknik direktör Sergen'in dediklerine harfiyen uyuyor. Çünkü geçen yıl bir altyapı, kemik bir yapı oluşmuştu. Bu kemik yapıya da Vincenzo ile birlikte A klas esas takım oluşturacak oyuncular yerleştiriliyor. Hı hı. Ve bu nedenle işte Galatasaraylılar merak etmesinler. Yine rakipleri Beşiktaş olacak. Beşiktaş'la yine final oynayacaklar. Ve final oynayacak bir takım oluşturuyorlar. Güzel rekabet olsun, futbol olsun, bol gol olsun, kavga olmasın. İnsanlar birbirlerine saldırmasın. Bu sonuçta futbol, bir kişi bir takım şampiyon oluyor. Ama şu bir gerçek, yani Galatasaray şu anda Türkiye'nin tek istikrarlı takımı. Çünkü Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk göreve geldiğinden bu zamana kadar 4 yıl içerisinde kadroda yani 5-6 tane temel direkt oyuncu tuttu ve diğerlerinin yanına, yani bu oyuncuların yanına star oyuncular, Osimhen gibi böyle klas oyuncular yerleştirdi. Yani diğer takımların işte en büyük handikapı da bu. Çünkü her sene 10-15 tane oyuncu alıp 10-15 tane oyuncu gönderiyorlar. Hatta 3-4 yıllık anlaşma yapıyorlar. Bu da takımların hem istikrarını, hem havasını, hem de ekonomik tablosunu bozuyor. Hı hı. Bu nedenle Beşiktaş da sanırım Galatasaray gibi istikrarlı bir yola girmek üzere.
0: Dinleyicilerimizden Ayhan Bey diyor ki, Doğan Alemdar için başarılar dileriz. Yalnız Altay varken, Tarık ve Muhammed niceleri varken nasıl Alemdar gelecekte milli kaleyi alsın? Bence zor demiş. Rakipleri iyi çünkü diyor.
2: Ben katılıyorum, yoruma katılıyorum. Gerçekten öyle iyi bir yorum yapmış arkadaş. Ama tabii bu oyun tercihleri de futbol koordinatörü ve teknik direktör Vincenzo'ya ait. Bu konuda da sezon bitiminde eğer olumlu olumsuz bir şey varsa da, olumlu da olumsuz da olsa bu ikili cevabını verecek, hesabını verecek. Mutlaka bildikleri, güvendikleri, inandıkları bir şey var ki bu Nübel ve Doğan'ı tercih ettiler.
0: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail Er, bağlandığın için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İsmail Er'i de dinledik. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben de bir yandan mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Şöyle bir bakalım, bayağı bir mesaj var. Gelen, evet, Instagram'dan takibi alanlar. Çınar Satılmış, sevgiler. Semih Sözer, teşekkür ediyoruz. Orhan Beyaz'a teşekkür ediyorum. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey, evet, o da beni takibi almış. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Mehmet Aklık Beyefendi'ye de çok çok teşekkürler. Evet, şimdi yine bağlantılarımıza devam edeceğiz ama çok güzel mesajlar geliyor. Okumadan geçemeyeceğim. Kayıtsız kalamam çünkü yurt dışında. Doğancan Bey'in çok güzel bir resimle beraber paylaşmış. Strasbourg Avrupa Birliği Parlamento binasında çalışıyorum. Son ses Radyo Gol dinletiyorum millete. Çağatay Hocam herkes artık tanıyor Radyo Gol'ü demiş. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Vallahi çok mutlu ettiniz bizleri. Gelen mesajlarla devam edelim çünkü birikiyor. Grimut almış. Fenerbahçe Grimut almış. Açıklandı diyor. Serkan Karataş, şimdi ben de takip edeceğim, programda olduğum için bir yandan da gözüm orada ajanslarda, ama siz de bana yollayabilirsiniz resmi olarak geçirip geçirmediğiyle ilgili haberin, bizimle de paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Hiç vakit kaybetmeden değerli spor yazar arkadaşlarımız var. Onlarla tabii ki bağlanacağız. Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray'ı konuştuk. Beşiktaş'ı konuştuk. Birazcık da Trabzonspor'la ilgili haberlerimizi verelim. Trabzonsporlu taraftarlar da bir yandan 2-3 tane dinleyicimiz vardı. Son bilgiler nedir diye işte onlardan bir tanesi de Trabzonspor haberlerini alacağımız, çok güvendiğim, özellikle analizleriyle, yorumlarıyla sevgili Furkan Uzun şu anda mikrofonun diğer ucunda. Sevgili Furkan, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim hocam, çok naziksiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba.
0: Merhaba. Aslında Trabzonspor'la ilgili konuşacağız ama ben dün akşamki maçlardan sonra, biliyorum Mısır'ı da destekledin. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda senin dikkatini çeken, aklında kalan en son enstantaneler nelerdir?
3: Yani Dünya Kupası hakikaten şaşırtıcı bir biçimde ilerliyor. Çünkü Almanya elendi. Dün akşam işte yine Kolombiya elendi. Brezilya elendi. Brezilya belki de tarihinin en zayıf kadrosu müsaade etti. 1990'dan beri en başarısız dünya kupası derecesine imza attı. Şu an baktığımız zaman İspanya ve Fransa'yı büyük iki favori olarak gözüküyor ama Fas bence Fransa'yı yenildiği takdirde gizli bir şampiyon gibi de olacak gibi duruyor ki bence Fas'ın Fransa karşısındaki şansı hiç de az değil. Onun dışında baktığımız zaman dünya futbolunda zaten aşağı yukarı bir bence gerileme var. Yani İtalya mesela üç tur dünya futbolarına katılamıyor. Yani Almanya keza gruptan çıkamıyor son yıllarda. Bu şekilde bence dünya futbolunda yavaştan bence bir gerileme olduğu ortada.
0: Furkan'cığım ses çok sağlıklı gelmiyor. Müsaade edersen ben seni bir kere daha arayayım. Çünkü biraz tamam. Önceki spor yazarı dinleyicimize de aynı problemi yaşadık. Şimdi tekrar tamam. Arıyorum seni sevgili Furkan Uzun. Nedense bugün böyle. Ama Furkan'ı tekrar arayalım. İnşallah daha net gelir sesi ve daha sağlıklı bir yayın yapmış oluruz. Evet, Furkan çalıyor. Yayına da verdim. Sevgili Furkan. Evet. Furkan, birazcık konuşursan anlayabileceğiz.
3: Tamam, tamam. En son Fas'ın ben...
0: Evet, sürpriz takım olarak.
3: Evet.
0: 40 maçlı da yenilmeyen, yani ülke milli takımları bazında 40 maçlı da yenilmeyen bir Fas var.
3: Bunu bilmiyordum ama bu hakikaten çok enteresan bir detaymış. Fas'ın bir önceki turnuvadaki zaten büyük bir başarısı vardı. Ondan önce de bu mevcut Fas'ın, yani bu modern Fas'ın temellerini atan teknik adamlarından biri Halil Ossic. Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda Cezayir'le çok başarılı bir turnuva geçirmişti. Trabzonspor'un eski teknik adamı. Yani bence Fas'ın bu kadar iddialı durumda olmasının temelli nedenlerinden biri iyi teknik adam seçimi yapması. Çünkü teknik adam seçimi çok önemli. Yani bugün baktığımız zaman her ülkede aşağı yukarı, elenen her ülkede aşağı yukarı bir teknik adam ayrılığı yaşandı Dünya Kupası'nda. Devam edecek gibi de duruyor ama Türkiye'de henüz öyle bir gelişme yaşanmadı malumunuz. Yani doğru teknik adam seçimi aslında sizin ilerleyen yıllarınızda size bir yol gösteriyor. Bugün baktığımız zaman İsviçre bir akşam mesela yıllar sonra, 72 yıl sonra sanırım Dünya Kupası'na çeyrek finale ulaştı. Ki son 4 büyük turnuvanı, yani Avrupa Şampiyonası'na kattığımız zaman son işte Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na kattığımız zaman son 4 büyük turnuvanın 3'ünde çeyrek finale oynayan bir İsviçre takımı görüyoruz. Ama İsviçre futbolu o kadar ötürleşti olmamasına rağmen. Yani baktığımız zaman bugün Türk takımları İsviçre takımlara karşı mücadele etse herhalde Türk takımları favori olarak sahaya çıkar. Ama bugün baktığımız zaman İsviçre hem Avrupa Şampiyonları'nda hem de Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ulaşabilen bir takım durumunda. Dolayısıyla tabii bu da biraz milli takımda çalıştıracak olan teknik adamın sorunu gibi duruyor.
0: Şimdi dinleyicilerimizden de sevgili Furkan Uzun sorular geliyor. Trabzonspor tarafına geçmek istiyorum. Trabzonspor'da Malinovski şu an kimse bilmiyor. Yani en çok gelen sorulardan bir tanesi. Kampa da katıldı. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Ukrayna milli takım oyuncusu yanılmıyorsam.
3: Tabii ki Malinovski çok kaliteli bir oyuncu. Yani Malinovski'nin kariyeri zaten Atalanta'da yaptıkları. Ondan önce Belçika Ligi'nde sanırım Genk forması giymişti. Orada yaptıkları. Ama özellikle Atalanta'da yaptıkları, Gasperini yönetimindeki Atalanta'da yaptıkları çok sansasyonel şeyler. Sonrasında Marsilya ve Jean'a performansı biraz bence dalgalanmalı gitti ama Malinovski hakikaten yani Trabzonspor'un Ali Kamşik'ten bu yana aradığı o lider, yönlendirici, yaratıcı, orta saha profiline ve aynı zamanda takımlarda bir liderlik yapabilecek, toplamda yapabilecek profile uygun bir oyuncu. Evet.
0: Furkan'cığım ben yine seni arayacağım çünkü gerçekten hani çok anlamaya çalışıyoruz ama nedense bağlantıda bir problem yaşıyoruz. Bir kere daha deniyorum. Sevgili Furkan'ı, Furkan inşallah şimdi daha iyi duyacağız seni. Çünkü arada bir kesilmeler oluyordu.
3: Evet, bir saniye ben de şu mevcut yerimi değiştireceğim. Hı-hı. Şu an daha mı iyi?
0: Evet, şu an daha iyi.
3: Tamam.
0: Malinovski'de kalmıştık ama bilmiyorum şuna katılır mısın? Malinovski biraz Sosa ile Bakasetas karışımı gibi diyebilir miyiz?
3: Biraz aslında öyle ama onlardan da daha farklı bir oyuncu olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Yani liderlik vasfı anlamında.
3: Evet. Kesinlikle liderlik. Kesinlikle. Trabzonspor zaten Marek Amşik takımlar ayrıldığı günden beri orta sahasında
0: bir lider eksikliği var.
3: Kesinlikle. Dolayısıyla Malinovski de o profile çok uyan bir oyuncu ki burada Malinovski'yi tabii ki transfer etmek önemli bir durum ama Nisan ayında Trabzonspor bu transferi bitiriyor. Yani sezon daha devam ederken bu da aslında baktığımız zaman çok planlı bir görüntü ortaya koyuyor ki Trabzonspor'un bu sene baktığımız zaman son olarak Şaralçevşir transferi Temmuz ayında daha yani onu bile olmadan Trabzonspor aşağı yukarı bir kadro sonra oluşturdu. Kaleci Onana, işte Aralçevşir, Malinovski, diğer tarafta işte alternatif stoper olarak Samet Akay'ın Melih, yine keza alternatif orta saha oyuncusu olarak keza hücum hattında Saviolo gibi farklı çeşitlilik oluşturdu. Bu da aslında gerçekten planlı bir çalışmanın olduğunu da gösteriyor. Çünkü Trabzonspor bir tane Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak. Elemesi halinde, rakibinin elemesi halinde uzun yıllar sonra, belki de sanırım 4 yıl sonra galiba grup aşamasına kalmış olacak ki yeni aşama, yeni lig formatında da ilk defa mücadele edecek. Dolayısıyla bir tabii ki heyecan yaratan bir durum bunlar. Hı hı. O bakımdan gerçekten iyi bir planlama olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Trabzonspor geçen sene yerli oyuncu sorunu yaşayan bir takımdı. Bu sene baktığımız zaman daha transfer dönemine açılmasına belki bir ay bile geçmeden işte dediğim gibi Samet Akaydın, Metan Mimaroğlu, işte Melih Kabasakal, Aral Sevişir gibi 4 tane yerli oyuncu kadrosuna kattı ki elinde zaten Mustafa Eskellas gibi gerçekten takım hocalar konusu da olan. O bakımdan baktığımız zaman hakikaten planlı bir Trabzonspor takımı izlediğimizi şu ana kadar söylemek mümkün.
0: Mesut Bey var dinleyicimiz. Diyor ki Saviola ve Aral aynı mevki oyuncusu diyebiliyorum. Trabzonspor aynı mevkiye neden iki oyuncu aldı? Furkan Uzun'a sorabilir misiniz demiş.
3: Şöyle evet aynı mevki oyuncuları ama Trabzonspor bu sene 55-60 maça çıkacak. Dolayısıyla o mevki de yani sol kanat pozisyonundaki oyuncu sayısının Meta Mimaroğlu mesela orada oynayabiliyor. 3 olarak tarif edebiliriz. Ama aynı zamanda Saviolo sağ kanatta da oynayabiliyor. Aral Şemşer 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Yani bu iki oyuncu klasik olarak sol kanatta. Bakayım klasik bir sol kanat oyuncusu. Sol kanattan başka yerde oynaması çok az olan bir oyuncu. Ama Aral Şemşer ve Saviolo öyle değil. Saviolo'nun sağ kanatta oynadığı maçlar var. Aral Şemşer'in 10 numara oynadığı maçlar var. Hatta Saviolo'nun geçen sene beraber çalıştığı teknik adam Luis Pinto ile ben röportaj yapmıştım. O mesela oyuncu Jeremy Duke'ye benzetiyor ve iki kanatta da iyi bir şekilde oynayabileceğini ifade ediyor ki Samyon'un zaten Trabzon'a geldiğinde havalimanında kendisine Kerem'i
0: dokuyor. Açıklamaları yapmışlar.
3: Evet, evet, evet, doğruladı yani hocamın söylentilerine katılıyorum dedi. Dolayısıyla Samyon'u sadece bir sol kanat oyuncusu olarak düşünmemek lazım. Sağ kanatta da oynayabilecek bir oyuncu ve Aral Çemişli'de dediğim gibi oyunun belirli anlarında 10 numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu.
0: Hı hı. Sevgili Furkan, Arko Dori ismi geçiyor. Bu konuyla ilgili son duyumlar nedir?
3: Açıkçası oyuncunun profiline çok hakim değilim. Yani açıp da çok az maçını izledim ama Trabzonspor'un kiralama teklifi yaptığı biliniyor ve Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrasında zaten orada bir santrafor transferi gerekiyordu. O bakımdan baktığımız zaman bu Trabzonspor'un profiller, aradığı profiller, aradığı oyun tarzına, oyuncu tarzına uyan bir oyuncu gibi duruyor. Kiralık olarak ben biliyorum. Bendeki bilgi bu şekildeydi. Ben Trabzonspor'un transfer edebileceği bir oyuncu olacağını düşünüyorum Anakoleri'nin. Ki baktığımız zaman ekranına Trabzonspor'a ve Süper Lig'de ciddi katkı verme ihtimali olan bir oyuncu. Onun dışında Benfica'da oynayan Prestiani, Arjantin'in sağ kanat oyuncusu.
0: Onun da olacak herhalde muhtemelen Trabzon'un transferi evet. Gerçekleşecek.
3: Öyle gözüküyor ve Trabzonspor Portekiz'de şöyle demek lazım yani aşağı yukarı. Bir üst kurdu diyebiliriz. Çünkü baktığınız zaman Pedro, işte Wagner Pina gibi oyuncular, Saviola gibi oyuncular hep Portekiz'den geldi. Geçmişte Pereira ve Bosipa gibi oyuncular da Trabzonspor'a Portekiz'den gelmiş ve katkı vermiş. Dolayısıyla Portekiz liginden Trabzonspor oyuncu aldığı zaman çok yüksek ihtimalle katkı veriyor ve ondan birini olabiliyor. Dolayısıyla Cristiano transferinin önünde Trabzonspor'un bitirme noktasına geldiğini söylemek doğru olabilir.
0: Burhanettin Bey diyor ki iyi yayınlar. Furkan Bey'e sorabilir misiniz? Trabzonspor'da yaklaşık 10-15 oyuncu yaşı 30 ve 30 üzeri, bu sıkıntı yaratmaz mı diyor.
3: Yani o kadar fazla oyuncunun 30 yaş üstünde olduğunu...
0: Ben de olduğunu düşünmüyorum, evet.
3: Ben evet, orada bir yanlışlık olabilir. Çünkü Melih Kabasakal 30 yaş üstünde. Onana galiba 30 yaş üstünde diyebiliyorum. Malinovski o şekilde. Onanusu o şekilde. Onun dışında benim şu an aklıma gelmedi 30 yaş üstünde bir oyuncu.
0: Belki Savic'i falan da kastediyorlar.
3: Doğru, evet. Savic ve Okay, Ozan onlar da 30 yaş üstünde ama onlar alternatif oyuncu. Yani dolayısıyla ilk 11 üzerinden bakmak lazım. Geçen sene mesela Trabzonspor takımı ligin en genç takımıydı. 23 veya 24 yaş ortalaması var. Şu an rakam tam aklımda değil ama ligin en genç takımıydı ilk 11 bazında. Dolayısıyla
0: 24.6 diye hatırlıyorum.
3: Evet yani. 24 aynen doğru evet. Tam ben de emin olamadım ama ilk 11 üzerinden değerlendirmek lazım. Trabzonspor'un yeni sezonda ilk 11'inde kaç oyuncusu 30 yaş üstünde veya 25 yaşın altında olacak, o önemli. Mesela Dünya Kupası'na örnek vermek gerekirse Brezilya takımının Norveç maçındaki arka beşlisinin 4'ü 30 yaş üstündeydi. Trabzonspor'da yeni sezonda böyle bir şey olmayacak. Belki oynadığı zaman Savic 30 yaş üstünde bir oyuncu. Belki de bir de Onana. Dolayısıyla 2, 5'te 2 olarak değerlendirmek lazım. Keser için de kaç maç oynayacak, kaç maç ilk 11'de başlayacak ayrı bir soru işareti. O bakımdan ilk 11'in yaş ortalaması üzerinden değerlendirmek gerekir.
0: Evet. Furkan Uzun, şimdi 10 tane transfer yapıldı. 10 tane transferin 11'e eğer uygulayacak olursan senin kafanda, hani yerleri zaten bellidir. Burada Muçi'yi görüyor musun? İlk 11'e koyar mısın mesela?
3: Muçi'yi tabii ki koyarım. Çünkü Muçi geçen sene ortaya koyduğu performansla zaten ben ilk 11 oyuncusuyum dedi. Ayrıca bugün de aslında geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Milli Takımı'nın eski hocası Silvinho ile bir röportaj yapmıştık ve Muçi'nin Premier Lig seviyesinde bir oyuncu olduğunu söyledi kendisi. Daha önce bunu Trabzonspor teknik adamı Fatih Tekke de söylemişti. Yani iki farklı futbol adamının bu ifadesi Muçi'nin aslında Trabzonspor'un yeni sezonda ilk 11'inde vazgeçilmez bir oyuncu olabileceğini gösteriyor. Çünkü hakikaten Muçi Trabzonspor'u geçen sene tek başına, tabiri caizse uzun bir periyotta tek başına taşıdı. O bakımdan böyle bir oyuncuyu alternatif oyuncu yapabilmek pek de mümkün gözükmüyor ki. Muçi fiziksel olarak da baktığın zaman oyunu etkileyen bir hocam. Koşu mesafelerinde her zaman Trabzonspor'a olumlu bir durumu olan bir oyuncu. O bakımdan ben yeni transferlerden Onan'ın, Muçi'nin, Malinovski'nin, Aral Şevşir'in, Saviola'nın ve Muçi'nin ilk 11'de olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, sol tarafta bazı maçlarda Saviola, 10 numarada Aral Şevşir, sağ kanatta Muçi veya işte solda Aral Çemişir, 10 numarada Malinovski, sağdan Muçi gibi bu şekilde ben değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Ama ağırlık olarak Muçi, Malinovski, Onana, Saviola ve Aral Çimşir'in ilk 11 seviyesinde olacağını, Samet Takan'ı, Melih Kabasakal, Derek Karadeniz gibi oyuncuların da alternatif oyuncu olarak maçın belirli anlarında veya işte kupa maçlarında gibi durumlarda oynayabileceklerini düşünüyorum.
0: Evet, Vivo'nun da Fulham'la anlaştığı söylentileri var. Büyük bir ihtimalle gidiyor söylentileri var. Neler söylemek istersin?
3: Anlaşmayı bilmiyorum ama Fulham'ın çok ısrarcı olduğunu biliyorum. 25 milyon euro seviyelerinde bir teklif yaptığını duymuştum. Ama Vivo Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu.
0: Ben gelmiş geçmiş en iyi stoperi olarak görüyorum.
3: Çok iddialı. Yani çok iddialı. Olabilir, gerçekten olabilir. Ben Batogol'u mesela çok beğeniyordum. Batogol tabii ki sakatlanması kötü oldu ama Vivo hakikaten direkt olarak tat yaratacak bir oyuncu. Ki Vivo gelmeden önce şöyle deniliyordu. Davinson Sanchez etkisi yapabilecek bir stoper diye tabir edilmişti Trabzonspor yetkililer tarafından ve hakikaten Davinson Sanchez'den de bence iyi bir performans sergiledi. 6 aylık performansıyla 25 milyon euroları gördü. Ama şu an Trabzonspor Vivo'yu satması halinde kadrosunu mesela Zucco gitti, olay gidecek, Pelepe gitti. Vivo da giderse %40'dan %50'sini değiştiren bir takım olacak. Dolayısıyla büyük bir risk. Bence alınmaması gereken bir risk. Vivo ile bence Trabzonspor en az bir tam sezon daha devam ettirir. Çünkü Vivo hakikaten çok enteresan bir stoper. Ve çok enteresandır. Mesela Vivo hiç altyapı eğitimi almayan bir oyuncu. Yani hiç altyapı eğitimi almayan bir oyuncunun bu kadar iyi bir savunmacı olması da belki de dünyada eşine çok az rastlanacak bir durum.
0: Evet, olay da herhalde gitti gibi Furkan Uzun.
3: Olayı evet. Yani olayın zaten şöyle. Olayının
0: olayı o gibi galiba.
3: Doğru, olay Fatih Hoca'nın deyimiyle olayının olayı. Öyle bir ifade kullanmıştı Fatih Hoca bir basın toplantısında. Yani olayı çok yetenekli bir oyuncu ama mental olarak biraz soru işaretleri olan bir oyuncu. Olayı keşfeden Bastiat kulübünün skotu Antonetti ile geçtiğimiz pastalar bir röportaj yapmış. Orada şöyle bir ifade kullanmıştı Antonetti. Olayı izlemek için üç maçına gittik. Birincisinde beğendik. İkincisinde işte olumlu röportajı. Üçüncü maçta oynatılmadı. Çünkü disiplin cezası aldı. Yani 15 yaşında bile, 16 yaşında bile mental olarak soru işaretleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmişken elinize, 35 milyon euro bir teklif gelmişken tabii ki o teklifi değerlendirmek gerekir.
0: Trabzonspor'da da öyle olmuştu, oynamamıştı.
3: Evet, evet, aynen. Kesinlikle geliş, evet. Gelişi kırmızı kart cezası nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Ve çok saçma sapan bir şekilde, yani yedek kulübesinde bir oyuncu olarak gol çevirici yapan oyuncuya gidip tokat attı galiba. Yani bunu kapsam şu an hatırlamadım.
0: Yok, tokat atmadı ama itti.
3: Evet evet, aynen doğru. İtti, ve 4 maç ceza almış. Dolayısıyla baktığın zaman çok fevri davranıştır olabilen, biraz da disiplin sorunları soru işareti olabilen bir oyuncu. O bakımdan Trabzonspor takımı böyle bir oyuncuyla yola devam ederse, yani 30 milyon euro teklif almasına rağmen satmazsa büyük bir risk almış olur. Mesela bu bir uyda alabilecek bir risk. Ama olaydı alınamayacak bir risk. Dolayısıyla böyle bir teklif geldiğinden ben Trabzonspor'un olayıyla yollarını ayıracağını düşünüyorum ki yeni sezonlardan olayının olacağını da pek sanmıyorum.
0: Peki Furkan Uzun, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sana da işlerinde güçlerinde başarılar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, bir araya gideceğiz. 0212 273 10 Çağatay Hoca Instagram adresinde de mesajlarının son yarım saatte yine sürpriz bağlantılarımıza devam edecek. Lütfen Radyo Gol'den ayrılmayın. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Çok dinleyicimizden mesaj gelmişti. 2 gün önce de, dün de gelmişti. Ama kısmet bugüneymiş. İrfan 25. Sevgili İrfan 25. Şu anda Radyo Gol'de mikrofonun diğer ucunda. İrfan'cığım hoş geldin. Nasılsın?
4: İyiyim Çağatay. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili gündem, Greenwood üzerine, Watkins üzerine neler söylemek istersin? Dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konu bu. Daha sonra sohbetimiz zaten devam eder.
4: Greenwood konusunda adım adım Fenerbahçe'ye geliyor diyebiliriz. Greenwood'un Fenerbahçe yönetimi Greenwood'la prensipte sözleşme şartları, mali detaylar konusunda prensipte anlaşmaya varmıştı. Marsilya'yla Monsens pazarlarını sürdürüyordu. Şu anda Marsilya'da 50 milyon euro da diretiyor ve bu rakamın aşağısına inme konusunda herhangi bir şey göstermiyordu. Tabii Fenerbahçe Marsilya'nın istediği rakama yanaştı ve ona yani o son teklifini iletti. Artık ödeme planı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Marsilya tabii yıllık ücret, yani bonservis bedelinin bir kısmını %40 gibi bir rakama Manchester United ödeyeceği için bu ödeme planının büyük oranda peşin olarak ödenmesini istiyor. Fenerbahçe ise taksitler halinde ödeme yapmayı planlıyor. Şu ana kadar en iyi teklif Marsilya'ya, Marsilya'nın istediği ücrete yakın en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. Roma'nın şu anda resmi bir teklifi bulunmuyor. Ve bu rakam ve Atletico Madrid'de henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Şu anda masadaki en iyi teklif Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de ödeme planı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin hedefi 15 Temmuz tarihine kadar, 15 Temmuz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önlemede kadroyu vereceği son tarih, 15 Temmuz tarihine kadar Fenerbahçe Greenwood transferini bitirmek istiyor. Tabii burada artık son şey ödeme planı üzerinde.

0: Kayış pazarlıkta artık son aşamaya gelindi.
1: Dinleyicilerimizden İsmail Kılıç da yazmış zaten ama İtalyan basını diyor Greenwood'un Roma ile anlaştığını yazıyormuş. Doğru mu diyor?
0: Yok, hayır. Roma ile herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Roma'nın zaten Fenerbahçe'nin şu andaki verdiği teklif Roma'nın verdiği teklifler çok daha iyi. Hatta Roma'nın resmi bir teklifte bulunmadığı yönünde bir söz konusu. Şimdi Greenwood'a Fenerbahçe önerdiği yıllık ücret 8 milyon euro civarında. Roma'nın önerdiği ücret ise 4,5 milyon euro. Yani Fenerbahçe neredeyse Greenwood'a zaten iki katı bir yıllık ücret teklifinde bulundu. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Şu anda da Fenerbahçe ile Marsilya arasında artık son detaylar konuşuluyor. Adım adım Fenerbahçe'ye doğru geldiğini söyleyebiliriz Greenwood'u. Dün Malcolm ile ilgili
1: evet,
0: iddialar ortaya çıkmıştı. Ama şunu söyleyeyim. Yani Malcolm'un zaten bir yıllık bir sözleşmesi orada çok yüksek bir yıllık ücret alıyor. Malcolm iddiaları çıktığında da ben Fenerbahçe'nin Greenwood'dan vazgeçmiş değil. Fenerbahçe işte bu pazarlıklar esnasında Greenwood olması alternatif isimlere yönelik alternatif isimleri de gündeme getiriyordu. Burada alternatif isimler içerisinde Brahim Diaz vardı, işte Sassuolo'dan Llorente vardı. Yani burada Fenerbahçe'nin transfer özellikle kanat transferinde, sağ kanat transferinde önceliği Greenwood'u ve Greenwood transferini bitirmek için Fenerbahçe artık son düzlükte diyebiliriz, son pazarlıklar yapılıyor. Burada Marsilya'nın inadı biraz daha kırılırsa, bir noktada anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe Greenwood transferini kısa süre içerisinde açıklayabilir.
1: Sol bekle ilgili transfer olacak mı İrfan 25?
0: Ben de şu aşamada sol bek transferi beklemiyorum. Çünkü Ayşe Buran özellikle topuk yaylası sesinden de İsmail Kartal oyuncu görmek istedi. Oyuncu topuk yaylasında yapılan nattak testlerinde fizik dayanıklılık anlamında tüm testlerde birinci çıktı. Orada yapılan taktik çalışmalarda, çift kere maçlarda iyi performans gösterdi ve teknik direktör İsmail Kartal oyuncunun performansından oldukça memnun kaldı ve şu aşamada sol bek transferi yapılması düşünülmüyor. Ayşe Buran için gelen teklifler vardı. Ayşe Buran aynı zamanda artı 3 kuralına uyan bir isim. Dolayısıyla bu artı 4 kuralı devam ettiği için de Fenerbahçe'nin Ayşe Buran'ın şu aşamada satma gibi düşüncesi bulunmuyor. Ayşe Buran'la yola devam edecek. Teknik heyet Ayşe Buran'ın performansından oldukça memnun. Dolayısıyla bir sol bek transferi şu aşamada düşünülmüyor. Ama tabii ilerleyen dönemde ne olur? Hep birlikte göreceğiz. Daha transfer döneminin bitmesine çok uzun zaman var. Eylül ayında bitecek. Özellikle sosyal medyada bir grup şunu yapıyordu. Fenerbahçe yönetimi daha göreve geleni tam bir ay doldurdu artık, tam anlamıyla bir ay doldurdu. Bir ay içerisinde işte Vedat Muriç'i transfer etti. İşte belki kısa süre içerisinde önünde Greenwood transferini gerçekleşecek, forvet transferini gerçekleşecek ama özellikle bir grup var ki hani sanki çok geç kalınmış gibi bir hava estiriliyor. Fenerbahçe yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor, doğru adımlar atıyor. Doğru transferlere, nokta transfer, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan noktalara transfer yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda da çalışmalar sürdürüyor. Biz hep şunu söyledik. Fenerbahçe'nin limit sorunu var. Fenerbahçe'de yönetiminde para sorunu yok. Bunu söyleyeyim. Ama bir limit sorunu olduğunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Hem maaş konusunda limit sorunu var, hem UEFA'da bir limit sorunu var. Ama yönetim de aşmayı da planlıyor. Değişik projeler var. Bunları da hayata geçirerek bu limit sorununu da çözeceğini söyleyelim.
1: Yine o zaman Fred de İsmail Kartal'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi mi? Yani Fred gidecek mi, kalacak mı? O da henüz belli değil İrfan.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bak, kanat transferi ve forvet transferini gerçekleştirdiği takta forvet içinde şunu söyleyeyim. Forvet içinde Watkins ismi gündemde. Şimdi Fenerbahçe Watkins ve diyelim ki Greenwood transferini gerçekleştirdiğinde sözleşmesi devam eden 25 yabancı oyuncusu oluyor Fenerbahçe'nin. Artı 4 kuralı da aynı şekilde devam ederse Fenerbahçe'nin 2004 öncesi doğumlu olan, yani bu kuralı, artı 4 kuralına uymayan 18 tane yabancı oyuncusu oluyor.
1: 18.
0: Dolayısıyla evet bak, ama artı 4 kuralına uymayan. Şimdi artı 4 kuralı Fenerbahçe'de gidecek yabancı oyuncular aslında belli. Livakovic, Diego Carlos, Amrabat, Beka, Usaba. Yani bunlar şu anda gönderilmesi planlanan oyuncular arasında yer alan yabancı oyuncular. Ama bunun üzerine artı 2 kanat ve forvet transferi geldiği takdirde Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuyla da yoldan ayrılması gerekiyor. O zaman kimler gidecek? O zaman Osterwolde, Ake transferi geldi artık. Osterwolde'nin bir ihtimali var. Osterwolde için Ocak takımda kalacak dedi ama yabancı sınırına

0: yabancı kontenjan olmak için belki bu oyuncu da yoldan ayırmak zorunda kalacaksın. Fred, İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği oyunculardan bir tanesi. Tadiçka, Kante. Yani bu dört isimden en az iki tanesi yoldan ayırmak zorunda kalacaksın. Yani çünkü yabancı kuralına uyman gerekiyor. Artı dört kuralına uyan üç tane oyuncum var. Yani dört oyuncum var aslında. İşte Şerif, Nene, Arşı Burak, işte Amara Diouf. Onun haricinde ki artı dört kuralına uyan Mimović ve Ömer Fayet'le yollar ayrılacak. Ama diğer isimlerle kaldığını düşündüğümüzde o zaman bu isimlerden az önce saydığım dört isimden iki tanesiyle mutlaka yollar ayırmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Ake'nin transfer olduğu bir stoper tandeminde oraya bir yerli transfer daha yapılması planlanıyor. Yerli stoper. Yerli stoper olarak da Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan isim de Adil Demirbağ. Şimdi oraya yerli stoper transfer edildiğinde Ake, Şikrinyar, işte bir yerli stoper, yani Çağlar var. O bu denklemde o Serbode'yle yollar ayrılır.
1: Evet.
0: Hoca çünkü takımda kalacağını söylemişti ama yabancı kontenjan dediğinde ayrılmak zorunda kalabilirsin. Diğer taraftan orta saha rotasyonunda İşte Kante'nin, Gendouzi'nin, Asensio'nun, işte Mert Hakan'da sözleşme yenilendi. Mert Hakan, İsmail Hüseyin olduğu bir senaryoda orta sahadan da bir oyuncunun yoldan ayırma ihtimali söz konusu olabilir ki burada da Fred'in Atletico Mineiro ile Brezilya ekibi diğer konuda anlaşmaya varmıştı. Bu noktada Fred'le de iyi bir bonus resmeleri gelirse yoldan ayırabilir. Talişka'ya da bakarsanız şimdi forvet hattında şimdi iki tane forvet olacak Fenerbahçe'de. İşte Vedat Muriç, Şerif, bir de yeni transfer olarak düşündüğümüzde 3 forvet. Ya şimdi 10 numara pozisyonda Asensio var. Şimdi Talişka da ilk 11 oynayamıyor. İlk 11 belki sezonda gelecek sonra ilk 11'de çok fazla görmeyebiliriz Talişka'yı. Hem 10 numaranın hem forvetin alternatifi olacak. Belki devre arasında geçen sezon sözleşme yenilenmeseydi Talişka'yla ve şu anda Talişka'da belki Fenerbahçe'de devam etmiyor olabilir veya sözleşme yenilemiyor olabilirdi. Çünkü o rotasyonda dolu Fenerbahçe'nin o bölgesi. Ama geçen sezonda çok iyi performans sergileyen bir Talişka var. Ama mevcut yabancı kontenjanı ve yabancı kuralını düşündüğümüzde Fenerbahçe bazı oyuncularla da yollarını ayırmak zorunda kalacak. Abi bunlar kim olacak? Az önce saydığım isimler belli ama onun haricinde de duruma göre bazı sürpriz ayrılıklar da söz konusu olabilir. Hı hı.
1: İrfan Bey'e sorabilir misiniz? Fenerbahçe'de yerli futbolcuların olacak çiçekler hangileri demiş. Amerika'dan selamlar diyor Muhammed Bey.
0: Şöyle söyleyeyim. Tamam, şimdi Fenerbahçe yerli oyuncu kalitesini bozmak istemiyor. Fenerbahçe'nin güçlü bir yerli kadrosu var. Yani şimdi İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, onlar İsmail Yüksek, Mert Müldür, Levent Mercan. Yani bunlara baktığınız zaman güçlü bir yerli kadrosu var. İşte Tarık Çetin kalede. Fenerbahçe bu yerli kadrosunu korumayı, üzerine bu kadroyu da güçlendirecek tatbiler yapmayı da planlıyoruz. İşte genç, gelecek vadeden gurbetçi, bazı yurt dışında gurbetçi oyuncularla da görüşmeler devam ediyor. Yine az önce söyledik, Adil Demirbağ stoperde Konyaspor'da görüşmeler, önümüzdeki günlerde resmi olarak temaslar başlayabilir. Diğer taraftan İsmail Yüksek'e gelen teklifler var. İsmail Yüksek artık 27-28 yaşına geldi. Kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde bir yerde sürdürmek istiyor. Ama şimdi Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna baktığın zaman geçen sezon yedek kalmıştı. Özellikle Tedesco döneminde. Ama İsmail Kartal'a daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum ben İsmail Yüksek'in. İsmail Yüksek'e de çok ciddi transfer teklifleri var. Avrupa'nın 5 büyük liginin 4'ünde mücadele eden takımlar ki orta düzey takımlar. Yani Avrupa Ligi'nde 3 oynayan, mücadele eden takımlar. Onlardan İsmail Yüksek'e teklifler var. Ama İsmail Yüksek bu teklifleri değerlendiriyor ama Fenerbahçe yönetiminin astronomik bir teklif gelmediği sürece İsmail Yüksek'i bırakmayı düşünmüyor. Hı hı. Fenerbahçe yönetiminin teknik heyetinin İsmail Yüksek'le ilgili daha fazla gelecek sezon oynatmayı planlıyor, o yüzden bırakmayı düşünmüyor. Şimdi Oğuz Aydın var. Hem Mourinho hem Tedesco döneminde çok fazla forma şansı bulamamıştı. Bence çok kaliteli bir oyuncu. İsmail Kartal'ın da Oğuz'u daha fazla değerlendireceğini, özellikle sol kanatta oyuncuya görev vermeyi planladığını söyleyebilirim. Diğer taraftan İrfan Can Kahveci geçen sezon Kasımpaşa'da forma giymişti kiralık olarak. İrfan Can Kahveci'nin de İsmail Kartal'ın takımda kalacağını söylediği isimlerden bir tanesi ve İrfan Can Kahveci kariyerinin en iyi dönemini İsmail Kartal döneminde yaşadı. Dolayısıyla İrfan Can Kahveci'nin de yeni sezonda daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum. Cengiz Ünder mevzusu var. Cengiz Ünder Artık onun için de kariyerinin son şansı. Onun Avusturya kampında göstereceği performans Fenerbahçe'deki geleceğini de belirleyecek. Cengiz'in de özellikle Fenerbahçe geldikten sonra dibe doğru giden bir şeyi var. Kariyerinde bir iğme var. Dibe doğru iniyor. Evet evet. Yani bu süreçte artık onun da bir öz eleştiri yapıp yeniden bir çıkış yakalaması gerekiyor. Cengiz Ünder de bunun farkında, çalışmalara, topuk yaylasına fit durumda gelmişti. Ama onun Avusturya kampında göstereceği performans da onun geleceği açısından belirleyici olacak. Aslında baktığımızda tek tek isimlere baktığımızda Çağlar'ı da sayarız. Cengiz'i, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Levent Bercan, Mert Müldür, Tarık Çetin. Yani baktığında çok güçlü bir yerli kadrosu var Fenerbahçe'nin, ama zaman zaman performans anlamında kendilerinin beklentilerinin altında kalan yerli oyuncular var. Onlar için de bu Avusturya kampı çok belirleyici olacak zaten.
1: Dinleyicilerimizden Erkan Bey diyor ki Greenwood alternatifi Llorente nasıl olur? Biri sol, biri sağ kanat demiş.
0: Yani şöyle söyleyeyim, iki çift taraftan. Şimdi İsmail Kartal oyun sistemini aslında belirledi. 4-3-3 oynatmayı planlıyor. Yani 3-3 gibi bir oyun planı planlıyor. Yani bu anlamda işte Greenwood'u sola, sağda değerlendirdiğinizde işte solda Oğuz Aydın Kerem ikilisi ve onların önünde Vedat Muç ve o tarafa bir transfer yaptığınızda aslında çift iki kanatlarda oynayabilen özellikle oyuncular. Greenwood sadece sağ kanatta oynayabilen, çift yani iki kanatta da oynayabilen, zaman zaman forvet de oynayabilen bir isim.
1: Evet. Peki yine sorulara bakıyorum da Vedat Muriç yetişecek mi?
0: Vedat Muriç'in minimum 3 veya 4 hafta deniliyordu. Şu anda sakatlık olalı herhalde 10 günü geçti. Tam olarak hani sağ topuk yaylasının ilk dönem kamp döneminde sakatlanmıştı. Gornik maçında ilk maçta oynayan, yani ben Gornik iki maçta da oynayacağını düşünmüyorum. Yani çünkü bu sakatlık şöyle bir adalet sakatlığı. Tam olarak iyileşmeden sahaya çıktığınızda tekrar nüksetme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesi planlanmıyor. O yüzden hani her iki maçta da özellikle 15 Temmuz'da da Fenerbahçe'nin Gornik maçı için kadroyu verecek. Dolayısıyla o maçlarda, o kadroda ben Vedat Muriç'in olmasını beklemiyorum. Ama yoğun bir tedavi uygulanıyor. İstanbul'da kaldı. 24 saat esasına göre bir tedavi programı uygulanıyor. Bireysel çalışmalarını aksatmıyor. Oyuncu da bir an önce sahalara dönmek için tedavi sürecine çok dikkat ediyor. Ama bir de Fenerbahçe'de şey var. 6G aleti diye bir alet var biliyorsunuz. O adalet sakatlıklarında yine bireysel koşu yapıyorlar. Çok fazla oyuncular daha yük binmeden o şeyde koşu yapabiliyorlar. Dolayısıyla orada da çalışmalar sürülüyor. Mümkün olduğunca kısa sürede sahalara dönecek ama özellikle o Gornik maçında oynamasını beklemiyorum Vedat için. Ama bir sonraki maçta ya da ligde kesin %100 hazır olacak.
1: İrfan Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi Watkins ismi geçiyor ama o zaman Jiresi'den vaz mı geçiliyor yoksa ayrıca düşünülen isimlerden bir tanesi mi?
0: Şöyle söyleyeyim, İsmail Kartal'ın özellikle istediği isimlerden bir tanesi. Daha hareketli bir oyuncu istiyor. Zaman zaman Vedat Muriç'le birlikte oynayacak, zaman zaman kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu istiyor. Watkins Jiresi ise daha çok pivot santrofor özelinde olan bir isim. Vedat Muriç de özellikle bir oyuncu. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda daha hareketli, farklı mevkilerde de oynayabilen, kanatlarda da oynayabilen bir forvet profiline yöneldi Fenerbahçe ve bu anlamda da Watkins'le temas kurdu. Watkins'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe. Watkins aslında Dünya Kupası sonrası görüşelim mesajı vermişti Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ısrarı sonucu oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Sözleşme şartları ve mali şartlar masaya yatırıldı. Orada bir anlaşma sağlandığı takdirde oyuncunun kulübü Aston Villa'yla masaya oturacak Fenerbahçe. Orada da 35-40 milyon euro bandında bir Aston Villa'nın isteği var. Fenerbahçe ise daha uygun maliyetli oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Tabii burada limit sorunları var. Bu limit sorunları daha az önce çok sayıda Fenerbahçe'nin futbolcusu var. Bu futbolculardan bazıları bonservis bedeliyle ayrılacak. Dolayısıyla oradan da limitini aşması ve Fenerbahçe'ye gelir elde etmesi planlanıyor. Ben işte Livakovic, Dinamo Zagreb'e anlaşmak üzere 3+1 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle. Diğer taraftan İşte Diego Carlos Como'yla var. Amrabat'a hem Real Betis hem Olympiakos'un teklifi var. Musaba'ya yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Fenerbahçe bu oyuncuları iyi bir bonservis bedeliyle satarak halen de harcama limitinde yer açmak, hem maaş bütçesinde yer açmak istiyor.
1: Evet. Sevgili İrfan 25, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için, verdiğin bilgilerden dolayı da.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum Çağatay. İyi çalışmalar.
1: Çok çok sağ olasın. Evet, İrfan 25'te de son bağlantımızı yaptık. Programın da sonuna geldik. Yine sevgili dinleyicilerimizin mesajlarına bakıyorum. Gökhan Tüfekçi yollamış. Erhan Polat, Çağatay Bey bu sene de Galatasaray şampiyon olur demiş. O da mesajını paylaşmış. Lütfi Cansever merhaba demiş. Merhaba. Gelen bakalım, yine bir yandan bakıyorum dinleyicilerimizden gelen mesajlara Instagram üzerinden ve takibe alanlara da teşekkürlerim olacaktı. Onları da es geçmeyeyim. Mehmet Aydın'a çok teşekkürler. Serdar Özdemir, Instagram Çağatay Hoca adresini takibe alan isimlerden. Murat Yıldırım, Lütfi Cansever'i söylemiştik, o da almış. Çınar Satılmış, Semih Bey'e yine çok teşekkürler. Bugünlük de bu kadardı. Bizlerle birlikte olduğunuz için, yine 2 saati bizlerle paylaştığınız için gönüllerinize sağlık, kulaklarınıza sağlık diyoruz. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de bir araya geleceğiz. Yarın önemli günlerden bir tanesi. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nde fikstür çekimi olacak. Bizim de programımıza denk gelecek. Hem oraya bağlanacağız, hem bakalım 14 Ağustos'a başlayacak olan ligde derbi haftaları nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Çünkü kamuoyunda bu tartışma hala devam ediyor. Yarın bu soruların cevabını alacağız. Bugün herkese yine çok çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosunda Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Akla. Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak ve kendisiyle de hem Dünya Kupası'nın hem transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Wimbledon devam ediyor bir yandan. Wimbledon'da bugün heyecanlı mücadeleler var. Gerçekten Alexander Zverev, Taylor Fritz mücadelesi özellikle dikkat çeken karşılaşmalar arasında. Kobolli'de Arthur Ferri ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer yanda Viyana'da sabah 6'da millilerimiz parkedeydi. Filenin sultanları Polonya karşısında Viyana'nın bu ayağına önde başladılar. 3-1 kazandılar. Filenin sultanlarını da tebrik ediyoruz. Bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Şu anda oynanan bir başka Viyana mücadelesinde Çin Kanada ile karşı karşıya. İlk set için 25-19 kazandı Kanada. Şu anda 11-9 önde. İkinci setteyiz. Güzel bir maç oluyor orada da ve bir diğer tarafta tabii Dünya Kupası. Bugün Dünya Kupası'nda ara bugün yok ama dün ne maçlar izledik gerçekten. İsviçre-Kolombiya maçı biraz daha sıkıcı bir maçtı tabii ki. 0-0 sona erdi. Penaltılara kadar gitti mücadele ve İsviçre 4-3 ile turu geçen taraf oldu. Kolombiya veda etti. İsviçre Arjantin'in rakibi oldu. Tabii Arjantin demişken de nefis bir karşılaşmayı geride bıraktık. Lionel Messi. Gerçekten kelimelerle onu anlatmak çok zor. Kelimelerle Lionel Messi'yi ifade etmek bir hayli zor. 3-2 kazandı Arjantin ama ne kazanış. 15. dakika Yasir İbrahim'in attığı gol. Mısır 1-0 öne geçti. 21. dakikada Arjantin penaltı kazandı. Messi bu penaltı vuruşundan yararlanamadı. Cezayir maçının ardından bir penaltı daha kaçırdı Lionel Messi. 67. dakikada Mustafa Zico Mısır için farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Artık Arjantin veda ediyor. Messi veda ediyor demiştik ki 79. dakikada Messi'nin asistinde Romero topu ağlarla buluşturdu. 83'te Montiel'in asistinde bu kez sahnede o vardı. Lionel Messi vardı. Skor 2-2'ye geldi. 90. dakikada son sözü Lautaro Martinez'in harika ortasında Enzo Fernandez söyledi ve Arjantin 3-2 ile kazanan taraf oldu. Yunus Aydın hattımızda, hemen onunla da konuşmaya başlayalım. Yunus, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Tabii Arjantin maçıyla başlayalım. Yani yine müthiş bir maç izledik. Yine Lionel Messi'nin şovunu izledik. Pes etmemek, o penaltıyı kaçırdıktan sonra sorumluluk almaktan kaçınmamak, gerçekten onu kelimelerle anlatmak çok zor. Az önce de söyledim. Bu arada şunu da baştan belirteyim. O konuyu da konuşacağız Yunus tabii ki. Sosyal medyada çok fazla görüyorum ama ya hakemlik gerçekten hiçbir şey yoktu. Hakemin verdiği her karar doğruydu. Yani Mısırlı oyuncular veya Arjantin'in elenmesini isteyen olabilir yani. Çünkü hani genelde huyumuzdur. Ben de bazen yaparım. Daha düşük kaliteli olan taraf, oyuncu kalitesi olarak daha böyle zayıf gözüken tarafı desteklemek keyifli gelir herkese ama yani itiraz edilen her şey, hakemin etrafında doluşulan her şey de haklıdır diye bir kanı bence saçma. Çünkü gerçekten pozisyonları teker teker de izledim. Müthiş bir maç yönetmiş François Letexi. Ve Arjantin yoluna devam eden taraf oldu. Hakem kararlarında konuşacağız. Pozisyonlar aklımda. Muhtemelen sen de takip etmişsindir maçı diye düşünüyorum ama ilk olarak Arjantin'i ve Lionel Messi'ye nasıl bir parantez açarsın? Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin merak ediyorum.
6: Yani gerçekten 79. dakikaya kadar bizim gördüğümüz yani Messi oynuyor mu, işte penaltıyı kaçırdı gördük. Yani hepimiz aslında 79. dakika itibariyle bir hikaye bitti mi? Burası hani Dünya Kupası'ndan Messi eleniyor mu diye düşünürken sonrasında o kadar büyük bir kapıyı araladılar ki yani gerçekten bir futbol resiteli izledik. Ve bir gün öncesinde Ronaldo'nun elenmesi, bir gün öncesinde Neymar'ın elenmesi, bugün de Messi mi eleniyor fikrini hani hepimize düşündürürken Messi gerçekten bu futbolcunun çok ötesinde olduğunu bence hepimize gösterdi. Az önce senin saydığın evet yani hepimiz aslında baktığında Yani bir Paris Saint Germain Arsenal finali izlediğimizde örneğin belki Arsenal'in yanında olmak istiyoruz. Düşük bütçeli bir takım gördüğümüzde, daha az nüfusa sahip bir takımı gördüğümüzde onun yanında olmak istiyoruz ama bu dünya futbol kuralları için geçerli. Messi gerçekten bu dünyadan değil. Bize bunu bir kere daha kanıtladı. Yani çok başka bir futbolcu. Yani izlemek ya bambaşka bir keyif. Onun kazanması, onun yazdığı hikaye, dediğin gibi öncesinde penaltının kaçırılması, oyundan düşmemesi. Yani mental olarak 79'da eminim ki hem Mısırlı futbolcular hem de Arjantinli futbolcular, aslında demek ki Arjantinliler bunu düşünmemişler ama yani bugün dün işte Simeone'nin yüzü ortaya çıkıyor. 79'daki ve 96'daki farkı gerçekten bambaşka bir hikaye yazdılar. Evet, hakemle alakalı dün birçok kişi, hani ambiyane tabiri söyleyelim, Mısır'ın doğrandığını düşünüyor belki. Ama ben de buna katılmıyorum. Bence doğru kararlar çalındı. Belki turnuvanın başında benim de eleştirdiğim bir maçtan Messi'yi izleyebilmek için o verilmeyen kırmızı kart olabilirdi. Ama turnuva daha devamında başta Amerika'ya olmak üzere çok fazla pozitif tolyanslar geçildiğini de gördük. Yani çok başka bir hikaye yazdılar. Messi neden Neymar'dan, neden Ronaldo'dan daha büyük olduğunu, neden hala Avrupa sahnesine çıktığı zaman, dünya sahnesine çıktığı zaman farkının ne olduğunu bize gösterdi. Yani Messi'yi Dünya Kupası'nda bir maç daha izleyebilecek olmak çok büyük keyif. Hani Ronaldo'yu artık çok çok yüksek ihtimalle ve bence kesinlikle son kez Dünya Kupası'nda izledik. Ha, belki diyecek olanlar vardır. Diyor ki Dünya Kupası'nda da Messi, Ronaldo'yu, Modric'i son kez izlediğimizi düşünüyoruz belki ama en azından Ronaldo ve Modric için kesinlikle bunun son olduğunu tahmin ediyoruz. Messi bambaşka birisi. Dün onu izlemek, bir kere daha izleyebilecek olmak ve belki Dünya Kupası'nda final şampiyonluk sahnesinde bir kez daha çıkabilecek olması, müthiş bir hikaye yazarak belki maçın başına itibaren Mısır'a karşı üstünlük kursalar, daha başka bir senaryo konuşurduk ama Mısır'ın 1-0 öne geçmesi, ardından iptal edilen golü, ardından 2-0 Mısır ve 13 dakikada, yani sadece 13 dakika oyuna konsantre olarak oynamaları Mısır'a karşı geçmeye yetti. Tabii farklı bir parantez açalım biraz, hani yerelden de konuşacak olursak. Buna en çok Sergen Hoca da atlamıştır büyük ihtimalle. Çünkü 80. dakika itibariyle Mısır'dan hiçbir şey olmaz yazısı için birçok kişi belki Sergen Yalçın'ı eleştirmeye hazırlanıyordu ama 13 dakika içinde Arjantin'in 3 gol atması bizde Sergen Yalçın'ı da çok ciddi atlatmıştık.
5: Vallahi Sergen Yalçın o konuda hiçbir şey kurtaramaz diyorsunuz. Çünkü biraz kurcalasak oradan şey de çıkar yani. Lautaro Martinez topçu değil işte falan. Orada Arjantin'den de
6: Alanta. Alanta'yı gibi söylediği.
5: Yani hani reyting için ben öyle diyorum. Nuri Şahin dediğinde çok yüklenmişti o konuda ama yani ya Sergen Hoca da futboldan o kadar anlamayan bir insan değil yani. Hani bizi kandırmasın bu konuda lütfen. Rating için deyip geçelim. ve tabii ki o hakem kararları çok konuşuldu ama ben teker teker baktım. Şimdi 3 itiraz edilen pozisyon var. İlk olarak offside pozisyonu, Arjantin'in golünde bir offside itirazı vardı. Zaten teknolojiyle destekli bir şekilde burada offside olmadığı ortaya çıktı. İkinci olarak Lisandro Martinez'e yapılan bir faul, Mısır'ın iptal edilen golü. Ayağa basma var orada. Yani Salah'ın pozisyonuyla kesinlikle aynı değil. Üçüncü pozisyonda şuydu. Arjantin'in 3. golünde Muhammed Salah'ın penaltı beklediği pozisyon, ki bunun da bir açısı var. Yani o pozisyon olduktan sonra Mısır teknik heyetinin de Muhammed Salah'ın da oyuncuların da hiçbir itirazı yok. Dönüşünde golü yedikten sonra itirazlara başlıyorlar. Hal böyle olunca da yani biraz Mısır ya haklı tabii, kaybediyorlar ve her şeye itiraz etmek istiyorlar ama sonrasında çıkan yok ayarlanmış bilmem ne tarzı açıklamalar hiç hoş değil bence.
6: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani baktığın zaman işte 79'a kadar hani tamam iptal edilen golleri var ama bir kere ilk başta o pozisyondan bahsediyoruz. Zaten hani deyimin ötesinde ya biz bunu çizgi teknolojisiyle konuştuk. Yani top geçti mi geçmedi mi önceki maçlarda. Yani sonuçta bilimin üstünde bir otorite yok. Orada hani net bir şekilde karar verilmiş. Hem offside için söylüyorum hem daha önceki maçlarda gol top çizgiye geçti mi geçmedi mi. Sonuçta hepimiz buna inanmak zorundayız. Yani çünkü artık net bir şekilde bununla ilgili durum var. Gol iptali en kritik tabii konuşulan şey. Çünkü hani adeta maçı buradan alıp diğer tarafa verdi iddiaları var. Ben de o net bir açıdan zaten gördüğümüz anda hani kararımız hani hepimizin aşağı yukarı aynı. Yani hakemin kararının doğru olduğu yönünde. Ki VAR'dan da zaten bununla alakalı bir düzeltme gelmedi. Diğer tarafa bakıyorsun. Şimdi Mısır Futbol Federasyonu açıklama yaptı. İtiraz edeceklerine yönelik ama yani tabii ki buradan bir dönüş olma ihtimali yok. Buradan herhangi bir şekilde dönüşün olması mümkün değil. Diğer tarafta hakemin tabii ki hani Messi üzerinde bir korunuyor algısı herkeste var. Ve turnuva içinde bunu turnuvanın başında destekleyecek bir ibare olduğu için dediğim gibi o net evet. bir şekilde yani çapraza bastığında...
5: Şurada şu da yanlış anlaşılmasın mesela. Hani sadece Messi tarafında değil. Mesela Ronaldo tarafında da şu vardı. Hırvatistan'ın son dakika işte verilmeyen golü falan dediler. Ya orada da yine teknoloji destek neye itiraz ediliyor şu anda? Hani teknolojiye mi itiraz ediyoruz? Yani topun içine çip takılmış ve o çip bize ses dalgası olarak Matanovic'in kafasına çarptığını gösteriyor. E hal böyle olunca offside oluyor. Yani son dakikada atılmış bir gol iptal edilemez diye bir kural yok. Eğer ihlal varsa tabii iptal edilir.
6: Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi burada bakıyorum, şimdi mesela yorumlara bakıyorum. Şimdi Leteksiye'ye maçın hakemine mesela FIFA turnuvanın kalanında maç vermeyebilir diyor. Şimdi turnuvanın kalanında Leteksiye'nin maç almayacak olması bu maçtaki kararının da yanlış olduğu anlamına gelmez. Zaten daralan bir ağaç var, daralan bir maç sayısı var. Yani kalan maçlarda o ilk 6 ilk 7'ye koymamış da olabilirler. Yani sonuçta burada hakemin kararının tartışıldığı anlamına da gelmez. Yani tabii ilginç şeyler. Yani şimdi Mısır'da çok ciddi bir yüklenme yaptı hakeme. O, benim gördüğüm kadarıyla Leteksi Instagram hesabını falan da kapatmış. Çünkü dünya üzerinden Messi'de birçok tepki geldi. Yani tabii bir de sadece Mısır halkı tepki göstermiyor. Yani Ronaldo destekçileri de tepki gösteriyor.
5: Olay biraz hani alakasız yere gidiyoruz.
6: Tabii tuzu biberi.
5: Yani şöyle bir alakasız yere gitti çünkü Mısır teknik direktörü biraz ayıp ediyor gerçekten. Şöyle ayıp ediyor. Leteksi ona sarı kart gösterdiğinde itirazlarından dolayı ellerini kaldırdı ve çapraz işaret yaptı. Bu işaretin anlamı nedir? Irkçılık ihbarıdır.
6: Irkçılık.
5: Yani sarı aynen. kart gördü diye hani böyle hassas bir konuya gitmesi çok ayıp bir şey.
6: Yani katılıyorum. Yani hani çok farklı futbol dışına yerlere çekmeye çalışıyorlar. Hani dün itibariyle ben hiçbir ırkçılıkla alakalı bir şey de görmüyorum. Mısır Futbol Federasyonu da bu açıklamaya mesela değinmiş. Yani ne alakası var? Biz oradan hiç ırkçılıkla alakalı bir şey göremedik ki. Biz mesela daha önce yani ırkçılıkla alakalı dünyanın en büyük organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki bizim futbolcumuz Pierre Webo mesela buna maruz kaldığında zaten herkesin hep birlikte nasıl buna eşlik ettiğini gördük. Yani hatırlayalım, Paris Saint Germain'li futbolcular da o dönem Başakşehir'deydi Pierre Webo. Yani neden bunu yaptın diye gidip itiraz ettiler hakeme. Yani buna karşı zaten herkes hep bir dilden, maçın sonucundan bağımsız ses çıkartıyor. Irkçılık hepimizin karşısında olduğumuz bir konu. Ya açıkçası Mısır teknik direktörünün de hani yenilirken aslında konsantreyi, kontrolü kaybedip yaptığı bir hareket olduğunu düşünüyorum.
5: Kesinlikle aynı fikirdeyim ve böylelikle Arjantin turu atlayan taraf oldu. Rakibi de belli oldu. Rakibinin belli olduğu mücadele, hatta beraber konuşma fırsatı da bulduk. Gerçekten ya İsviçre-Kolombiya mücadelesi ya turnuvanın en sıkıcı geçen mücadelelerinden de herhalde, ki turnuvanın en keyif veren takımlarındandı Kolombiya ama kendi oyununu oynamadı. Biraz daha korkak bir oyun oynadı ve ben maçın ortasında İsviçre'nin turu geçeceğini anlamaya başladım. Çünkü Kolombiya gerçekten penaltılara gitsin şu maç bir şekilde kafasıyla oynuyordu. Böyle oynayan bir takım kaybeder zaten. Penaltılarda sizin turu geçeceğinizin garantisini kim veriyor ki? Yazı tura gibi bir şey aslında. Aslında kağıt üstünde baktığımızda da penaltılarda başroller, ana faktörler kaleciler. Ve Gregor Kobel, İsviçre'nin kalecisi, aynı zamanda Borussia Dortmund'un kalecisi. Burada daha ağır basan bir taraftı. Ve İsviçre yoluna devam etti. Kolombiya karşısında Kolombiya veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun?
6: Yani kesinlikle katılıyorum. Bence de turnuvanın şu an ki bu üst düzey seviyedeki en sıkıcı maçlarından bir tanesiydi. Hemen hemen bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. İzlerken de dediğin gibi konuşuyoruz seninle. Hani yani en çok belki konuştuğumuz maç olabilir. Çünkü maç kendini bir türlü izletmedi. Yani o kadar sıkıcı, o kadar hani alışveriş. Şimdi çok yüksek bir maçtan geçiyorsun. Mısır Arjantin'den geçiyorsun vesaire. İşte tüm maç gol olmuyor. Hani dediğin gibi bizim aslında Dünya Kupası'nda az gol olur dediğimiz işte maçlardan, başında turnuvanın konuştuğumuz maçlardan bir tanesiydi. Sıkıcı bir maçtı tabii. Dediğin gibi uzatmada da penaltıda kalması için bütün her şeyi yaptılar. Ama baktığında hani böyle futbol oynayan bir takımın da aslında turnuvada devam etmemesi gerekir. Yani Paraguay için de aynı şeyi söylüyorum. Yani bir üst turu daha hak ediyorlar mıydı oynadıkları futbolla? Hayır, bence geldikleri yere kadarı da hak etmiyorlardı. Hani bence de turnuvanın en keyifsiz maçlarından bir tanesi oldu ama tabii bu seviyede artık bu kadar fiziki belirgin farklar varken oyunda kalmak adına hani bu tarz futbolu bence izlediğimiz son maç oldu. Artık çeyrek finallerden itibaren, son 16'dan itibaren bunları göreceğimizi düşünmüyorum. İnşallah da görmeyiz bu arada. Ama turnuvanın kalan ağaçlarına, kalan maçlarına baktığımız zaman da ya böyle bir maç görmeyeceğiz gibi duruyor bundan sonra. Yani başta hani yani kalan hiçbir maç, sonra kalan maçları mutlaka eşleşmeleri konuşuruz ama ya bence şu ana kadar turnuvada izlediğimiz en kötü yani 3 maçtan biriydi bence.
5: Bir dinleyicimiz demiş ki selamlar Göksel'in Kolombiya'dan Quintero'yu yorumlar mısınız? Yani daha ne kadar yorumlayalım ki Quintero'yu? 2014 Dünya Kupası'ndan beri Wonderkid olarak gördüğümüz ama bir türlü o çıkışı yapamayan, o patlamayı yapamayan bir isim gerçekten. 33 yaşında. Tamam iyi futbolcu ama milli takım dışına çıktığımızda çok da iyi bir futbolcu olmadığını gördük. Yani River Plate'de oynuyor ama dediğim gibi yıllardır ondan çok şey bekliyoruz gerçekten ama bir türlü o beklediklerimizi yansıtamadı sahaya. Yine etkili bir performans sonradan oyuna girip ama sallantılı bir grafiği var. Şu maalesef o beklediğimiz patlamayı yaratamayan oyunculardan biri olarak akıllarda kalacak. Bir dönem kısa da değil aslında yani 6 yıl kadar Avrupa macerası da vardı Porto'da ama ötesine geçemedi Quintero. Çok duyduk değil mi Yunus yıllardır bu ismi?
6: Dediğin gibi yani aslında senelerdir Wonderkid. Yani çok fazla hani genç oyuncu potansiyel patlama. Yani şimdi turnuvalarda izlediğin zaman hani bir heyecan yaratıyor. İşte 2-3 maç elemelerle birlikte 5-6 maç o heyecanı yaratabiliyor. Sonradan giriyor ama hani bu isimleri sezona yaydığın zaman 35-40 maçlık sezona yaydığın zaman başarılı bir istikrar gerçekleştiremiyor. Hani hepimiz genç oyuncu çıkış bekliyoruz dediğin zaman işte bugün hala yerelden örnekleyeceğim yine bir şans daha verilmeli bir şans daha verilmeli diye hepimizin aklına aynı isim gelmiş Emre Mor. Yani baktığında veriliyor bütün şanslar ama hani doğru anlamda değerlendiremiyor. Zaten Emre'nin artık milli takım Fenerbahçe kariyeri de bence bitti ama hani bu oyuncu için de aynısını düşünüyorum. Bir patlama yaratabiliyor mu? Bir patlama yaratamıyor. Hani heyecan var mı? Heyecan var oyuna girir. Evet yetenekli futbolcu ama dediğin gibi ya, 30 yaşının üstüne geldiği halde hani 6 yıllık Porto macerasından sonra hani bir çıkış daha benim beklediğim bir oyuncu değil.
5: Peki eşleşmelere şöyle bir bakalım. İsviçre-Arjantin eşleşmesi ilk olarak nasıl değerlendirirsin?
6: Yani ben bu maçı oranla söylüyorum. Yani Arjantin için daha kolay bir maç olacağını tahmin ediyorum. Yani baktığın zaman hani bence daha hani Messi'nin daha rahat kendini ifade edebileceği, maçın başına itibaren üstünlük kurabileceği. Çünkü Messi'nin de biraz yorgun olduğu bir maç. Bence gördük. Maçın saati de gece 4. Hani izlemesi zor bir maç olacak ama hani benim ekran karşısında olacağım bir maç olacak. Yani en azından onu söyleyeyim. Rahat bir Arjantin geçişi bekliyorum. Bence Arjantin'in daha turnuvada önü de açık. Yani finale kadar da bence görebiliriz. Biz Arjantin'e de keyifli maçlar bekliyor. Bence Arjantin'in yani birkaç adım daha rahat önde olduğu bir mücadele. Maçın geneline 90 dakikaya yayılım açısından da Mısır maçına oranla çok daha rahat bir Arjantin galibiyeti bekliyorum.
5: İngiltere, Norwich.
6: Yani tabii burada bence en sürpriz açık maçlardan bir tanesi. Yani sen de geçen gün hatta ben senin paylaşımını da görmüştüm. Hani ihale Henry Kane'e kalacak gibi bu gidişle diye. Hani gerçekten öyle olabilir. Kağıt üzerinde belki herkes İngiltere'yi favori görüyor. Ama Norwich'in buraya geldiği yolculukta da hani ya ben Norwich'in Brezilya maçı özelinde söylüyorum. Hani 2-0 öne geçeceğini yani çok fazla ihtimal veren insan sayısının olduğunu düşünenlerden değil. Brezilya tabii bir penaltı kaçırdı. Maçın sonunda attığı gol penaltıdan vesaire ama hani Brezilya'yı da hani Brezilya adına dramatik bir şekilde elediler. Haaland'ın iki golü de özellikle ilk golü çok net tam bir santrofor golü. Yani tam bir anda öne çıktı. Yani ikinci golü biraz daha kaleci hatası. Yani orada çok uzaktan gelen bir vuruş çok hazırlıksız yakalanıyor. Ama ilk golü özellikle çok güzel bir gol. Hani daha kolay bir maç oldu Norveç için. Ben İngiltere karşısında da net bir şekilde şansı olduğunu düşünüyorum Norveç'in. İngiltere'nin net favori olduğunu söylemek güç ki İngiltere'nin turnuva kariyerini Euro 24'ü dışarıda bırakıyorum tabii. Hani bu tarz takımlar elendiği çok turnuvada gördük. Yani çok kafa kafaya bence en böyle belli olmayan eşleşme son artık bu turdan bahsediyorum. Ya yani ben bir sürpriz tahmin hakkımı kullanayım. Ya yani ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum turu.
5: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ya İngiltere bir türlü o etkiyi yaratamadı. 4-2 yendikleri Hırvatistan maçında bile o etkiyi yaratamadılar esasında. Meksika'ya elenmemeleri de bir sürprizdi bence. Yani o aşamaya geldikten sonra maç bir yerden sonra yani tek başına Meksika'nın oynadığı bir mücadeleydi gerçekten.
6: Şimdi finalde mesela İngiltere için söyleyeyim. Mesela finalde kaybettikten sonra Southgate'i gönderdiler. Ya turnuvanın bu ayağında kaybederlerse acaba yine bir teknik direktör değişimine giderler mi? Yoksa Southgate'i harcamak çok daha mı kolay? Onu da eğer Norveç'e elenirlerse görmüş olacağız.
5: Bence Tuchel'i harcamak daha kolay olur. Alman bir teknik direktör çünkü.
6: Gönderirler mi?
5: Bence gönderirler. Ya bu ya şey söylentilerini yani görüyordum yani İngiltere'nin mesela gazetelerinin altındaki yorumlara bakıyorum. İşte kötü oynanan bir maç sonrasında direkt bu adam Alman ajanı falan diyorlar Tuchel için.
6: Olabilir. Alman olduğu için gönderebilirler, evet.
5: Peki. Bir diğer tarafta Fransa Fas.
6: Yani çok keyifli bir maç olacak şüphesiz. Ya aslında Fransa'nın buraya gelişte hepimizin tahmini şuydu. Paraguay maçıyla alakalı söylüyorum. Tamam, hani Almanya'yı kapandılar, yendiler. Bizi kapandılar, yendiler. Hani ne yazık ki bizim yerimize üst tarafa çıktılar. Ama hani biz mesela Cihan abiyle yaptığımız yayında, Cihan Dişli'yle yaptığımız yayında diyorduk ki yani Fransa hani Paraguay'a kapanmak neymiş gösterir. Hani o kadar farklı bir galibiyet alır ki diyorduk. Ya Fransa maçın sonunda kilidi zor açtı. Yani çok beklentimizin aslında altında bir maç skor olarak oldu. Ama ben buna rağmen hala Fransa'nın Dünya Kupası'nın net favorisi olduğunu düşünüyorum. Bizim turnuva öncesinde yaptığımız simülasyon yayınlarında da Fransa benim iki ayrı yaptığım simülasyonda da şampiyon olmuştu. Yine finalin en iddialı takımlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Fas gerçekten iyi bir oyun oynuyor. Yani aslında bir önceki Dünya Kupası'nın aslında hala etkilerini görüyoruz. Oyuncu kalitesi keza, oynadıkları oyun. Ya genel olarak sempatik geliyor Fas herkese. Tabii hani doğudan bir takımın buralarda olması herkes için hani farklı anlamda taşıyor. Dün mesela Mısır'ın işte kendince şikayetçi olduğu konunun Fas'a hiçbir şekilde uygulanmadığını hep bir şekilde görüyoruz. Ama saha içinde kalacak olursak, yani Fransa ile alakalı zaten söylediğimiz şeyler çok başka. Yani oynatmadıkları ilk 11'i, ya Fransa Dünya Kupası'nı kazanma şansı en yüksek takım. Oynatmadıkları yedek ilk 11'i de Dünya Kupası'nın ikincisi olma ihtimali çok yüksek. O kadar güçlü bir 11'leri var. Yani yedek bekleyen oyunculara bakıyorsun. İlk 11'deki oyunculara bakıyorsun. Dueler, Kylian Mbappe'ler, Barcola'lar, yani Dembele'ler. Yani saymakla bitecek oyuncu değil. Saymakla bitecek bir kadro değil. Çerki yedek bekliyor. Yani çok yüksek ihtimalle Fransa'nın kazanacağını ve bir üst turda olacağını düşünüyorum. Yani en az sürpriz olan ihtimal bence maç. Ama tabii ki 90 dakika tek maç her şey olabilir. Uzatmalara gidebilir, penaltılar olabilir ama şu turnuva ağacında en net favori Fransa bence burada.
5: Ve son eşleşme İspanya-Belçika.
6: Yani Belçika'nın tabii Amerika karşısında kazandığı galibiyet herkesin çok dilinde. Yani çünkü artık Amerika'da yapılan bir turnuvada bu kadar artık yani tolerans geçildi demeyeceğim. Yani çok üst düzey bir ayrıcalık sağlandı. Yani buna tolerans falan diyemeyiz. Yani kırmızı kartları iptal edildi ve oyuncunun oynaması sağlandı. Şimdi baktığında teknik direktörleri diyor ki buna ben karışamam. Evet doğru, sonuçta o saha içiyle ilgilenmek zorunda ama herkesin yani işte Amerika'ya karşı olan o elenme. Yani artık Amerika'da yaşanan bir turnuvada herkes farkındaysa da bu tepkiyi de gösterdi ki Belçika'da gerçekten hani kenetlenmişler adeta. Yani Amerika gol attıktan sonra bir dakika içinde zaten karşılığını verdiler ve farklı bir galibiyet kazandılar. Tabii ki buraya kadar geliş hikayeleri, yani işte De Ketelaere'nin golleri ise gerçekten çok güzeldi, keyifliydi ama ben Belçika için de turnuvada yolun sonu olduğunu düşünüyorum. İspanya'da rahat bir galibiyet almadı. Yani oyununda çok eleştirilebilirdi. Bence ikinci 45'te çok daha diri olmaları lazımdı. Portekiz'e göre fiziksel üstünlüklerini net bir şekilde ortaya koymaları lazımdı. Daha en azından iki farkla da oyuna daha hükmederek kazanmaları lazımdı. Çünkü ikinci yarıda artık Ronaldo ve Felix'in tamamen düştüğünü hep beraber gördük. Daha oyun önünde oynamaları gerekiyordu ama hani sonuçta bir üstüne kendi adlarını yazdırdılar. Keyifli bir maç olacaktır, gollü bir maç olacaktır. Bence İspanya-Belçika oyunu iki oynamayı seven takım gollü bir maç olacağını düşünüyorum ama bir üstüne çıkacak taraf bence İspanya olacak.
5: Ve tabii bir yandan da ülkemizdeki transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Onun öncesinde bir başka dinleyicimizin mesajı var. Mehmet Bey diyor ki, Göksel'in iyi yayınlar. Ben Yunus Aydın'a katılmıyorum. Fransa'nın son maçına çıkacağını düşünüyorum. Fas final görmez mi sizce demiş. Ya şöyle, İsmail Saibari'nin sakatlığı büyük bir eksik. Onun dışında da turnuva öncesinde Ezabte sakatlanmıştı zaten. Ya, hücum konusunda biraz daha yetersiz kalan bir Fas göreceğiz bence.
6: Yani hücum konusunda yani şimdi iki eksikleri var çok net. Bir turnuva içi bir turnuva dışında sakatlanan ama yani ben Fransa'nın Fas'ın kadrosu tamamen yerinde de olsa net bir şekilde üstün olduğunu düşünüyorum. Yani Fransa'nın elindeki bolluk yani hem Deschamps için hani hem de ya Fransa yani müthiş bir bolluk var. Yani bu bolluğu yönettikten sonra gerçekten dünyanın aktif en iyi starlarına sahipler. Yani Şampiyonlar Ligi'ne üst üste domine eden takımın oyuncularına sahipler. Yani Fransa için ya Fas'a karşı elenme tabii ki yoruma saygı duyuyorum. 90 dakika her şey olabilir, hep söylüyorum. Yani sonuçta futbol hani sürprizlerle dolu. Bizim kendi açımızdan baktığımızda turnuvanın en erken elenen ikinci takımı olacağımızı kimse hayal dahi etmezdi. Ama ne yazık ki bunu yaşadık. Ya, futbolda her şey oluyor ama bunun çok olası bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani Fransa benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Yani Fas'ı da geçeceklerini düşünüyorum. Ama tabii Fas Fransa'ya elerse yani sonrasında final görmek için tabii ki yolu açık. Ama eleyebileceklerini düşünmüyorum.
5: Peki transfer gündemine geçelim. Transfer gündeminde her takım taraftarı beklentide gerçekten. Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u bekliyor. Beşiktaş taraftarı Trossard'ı bekliyor. Galatasaray taraftarı hareketliliğin sona ermesini bekliyor. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Greenwood transferi ne aşamada Yunus? Çünkü Roma'nın adı artık çok ciddi bir şekilde anılmaya başlandı.
6: Evet, yani başından beri masada. Yani aslında Greenwood'la alakalı durum şu. Yani net bir şekilde 50 milyon euro istiyorlar. Yani Roma 50 milyon euro istiyor. Özür diliyorum. Roma 50 milyon euro, Roma'dan 50 milyon euro'nun verilmesi isteniyor. Şimdi Fenerbahçe ile alakalı durum şu. Fenerbahçe'nin 36 milyon euro harcama limiti vardı. Tabii ki bu 50'ye parça parça ödeyeceği için bunu içeriye verebilir. Ama Fenerbahçe'nin Sidik Şerif'in ilk taksitinin ödenmesiyle birlikte sonrasında da maaşların ayarlanmasıyla birlikte yani burada 23-24 milyon euroluk bir manevra hakkı kaldı. Yani bu transferi hem Greenwood'un istediği parayı vererek hem de kulübü Marsilya'nın istediği parayı vererek bitirmek çok zor Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe şu an masada hem bonservis olarak hem de oyuncuya vereceği maaş olarak en yüksek parayı veren takım. Ama 50 milyon eurodaki diretme yani Fenerbahçe'yi gerçekten işini zora sokuyor. Çünkü 5 yılda ödeyeceğinizi düşünelim. 5 yılda ödeyeceğinizde 10-10-10 şeklinde yazabilirsiniz sisteme ve Fenerbahçe'nin hem sağ ön hem de santrafora yaklaşık 80 milyon euro gibi bir para harcaması var. Marsilya'nın 50 milyon euroda indirim yapmaması Fenerbahçe'yi de geri adım attırmıyor. Aslında burada Aziz Yıldırım tarzı bir artık yeni yönetimin tarzında bir transfer harekatı görüyoruz. Fenerbahçe şu an teklifini masaya koydu. 50 milyon euroya yakın bir paralar 46-47 oyuncuya istediği 5 milyon euronun üstünde para bonuslarla 9-10 milyon eurolara çıkan zor bonuslarla birlikte bir para veriliyor. Ve kabul ederseniz ederseniz etmezseniz de biz zaten A, B, C, D, A tentlere gideriz şeklinde bir algı var Fenerbahçe'de. Yani şu an masadaki en yüksek teklif dediğim gibi Fenerbahçe'nin. Şimdi Greenwood kampa katıldı. Zaten katılmak zorunda. Marsilya'da devam etme ihtimali yok. Ama Marsilya'nın kampına zaten mecbur olarak katılmak zorunda. Yoksa oyuncu hakkında işlem yapılır. Bu nedenle kampta. Ama Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Fenerbahçe son teklifini yaptı ve asla maaşı arttırmayacağını da kulübüne de iletti. Yani Roma 50 milyon euroyu verirse oyuncuyu alır. Ama şu an Roma'nın da inanılmaz bir financial fair play problemi var. 50 milyon euro maaş, üzülüyorum 50 milyon euro bonservis verme ihtimali yok. Yani Marsilya tarafı bence mutlaka esnemek zorunda. Esnediği noktada istediği parayı zaten Fenerbahçe veriyor. Fenerbahçe neredeyse 45 milyon euro'lara kadar çıkmış durumda. Greenwood transferini Hakan Safi döneminde Hakan Safi bitirdiği için Aziz Yıldırım tarafının da ben de alabilirim, ben de alırım anlamında imaj olarak Fenerbahçe yönetimi, mevcut Fenerbahçe yönetimi bu transferi önem veriyor. Ama 50 milyon euroyu da vermeyecekleri çok net.
5: Bir diğer tarafta tabii Beşiktaş tarafında da aynı bekleyiş Trossard için var diyebiliriz ki Trossard'ın özellikle ABD maçında sonrasında artan performans turnuvada devam etmesi de Beşiktaş taraftarını korkutuyor biraz çünkü 5 büyüklükten bir ilgi gelir mi? Gelirse eğer Trossard'ın aklı çelenir mi ve şu ana kadar Trossard'la bir ıslak imza var mı? Aslında Beşiktaş taraftarının kafasını kurcalayan soru işaretleri bunlar.
6: Trossard'da ıslak imza yok çünkü ülkesi hiçbir şekilde şimdi ülkenin iki ayrı bakış açısı var Dünya Kupası'na devam edenlerin. Bir oyuncuların görüşmesine izin verenler. Bunlardan birisi ne yazık ki bizdik. Yani Merih Demiral'ın mesela işte mevcut Fenerbahçe yönetiminde aday olanlarla görüşmesine izin verildi. Sonrasında bunlara tıkandı vesaire ama Trossard'ın ülkesi buna izin vermiyor. Hiçbir şekilde oyuncuyla görüşme yapılamıyor. Bu yüzden de Beşiktaş bekleme sürecinde turnuvada da devam ediyor. 18+2 milyon euroluk bir durum var. Bu 18+2 milyon euroyu Beşiktaş çok yaklaştı. Hem kulübüyle hem oyuncuyla zaten net bir şekilde anlaşmalı gitmişti. Trossard'da bence Beşiktaş tarafında bitecek. Ama turnuvada dediğin gibi sürekli bir adım öne gitmesi, bir adım öne gitmesi. Yani hem 5 büyüklük hem de oyuncunun isteyeceği maaş beklentisini de arttırabilir. Menajeri de zaten hani bu konuda bu süreci oyuncusu adına elbette iyi yönetecektir, iyi değerlendirecektir. Ama şu an yani dünyada Arabistan da dahil olmak üzere oyuncuya en iyi teklifi veren takımın Beşiktaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş Trossard'ın haricinde Salih Özcan'la da hani Beşiktaş'ın genel olarak haberini vermiş olalım. Beşiktaş da hızlandı. Hem Nubel'i transfer ettiler 5+5 milyon euroya. Hem de Salih Özcan için 2 milyon euro maaş, 1 milyon da imza parası olacak. Oyuncunun bonservisi zaten kendisinde. Bu nedenle Beşiktaş tarafında da bir hareketlilik var. Ersin Destanoğlu ile yollara ayırdılar. Aslında Ersin'e bir teklif vardı benim bildiğim ama Ersin mevcuttaki teklifi kabul etmedi. Yurt dışına girecek gibi gözüküyor. Halstead'in teklifi vardı ama Halstead bir kaleci transferi daha yaptı. Büyük ihtimalle o ortadan kalktı. İspanya'dan teklif olduğunu biliyorum Ersin Destanoğlu'na. O tarafa gidebilir. Ama tabii Beşiktaş'ın baştan beri söylediğimiz bir transfer, santrafor transferi ihtimali de var. Vlahovic'le net bir şekilde ilgileniyorlar. Ama Beşiktaş tarafı Vlahovic'e 13-14 milyon euro maaş vermeyi kabul etti halde Vlahovic Türkiye'yi bekletiyor. Türkiye'de oynamak istemiyor. Ve menajeri Avrupa'dan 7-8 milyon euro, az önce senin söylediğin 5 büyüklükten 7-8 milyon euro teklifler bekliyorlar. Yani Beşiktaş çift taneyle çıkmasına rağmen şu an bu transferin sonuçlanması çok muhtemel gözükmüyor gibi duruyor. Beşiktaş başka santraforlara gitmek zorunda kalacak. Lukaku ismi her sene olduğu gibi anılıyor. Lukaku'nun da istediği miktar 10 milyon euro. Eğer Vlahovic'den kesin bir et gelirse, daha önce Sergen Yalçın mesela Lukaku'yu istedim demişti. Ama o dönemde yönetimin tasarrufu Lukaku'yu almamak yönünde olmuştu. Şu an Vlahovic gerçekleşmezse Beşiktaş yönetimi taraftarı da doyuracak Trossard'la beraber bir yıldız transferi ismine mutlaka santrafor'da da girişecektir. Bunlardan birisi de bence potansiyelde Lukaku olur.
5: Peki diğer tarafta tabii Trabzonspor'ta da hareketlilik devam ediyor. Aral Şimşir çok önemli bir transfer. Özellikle bu yerli kuralı değişmezse Trabzonspor için harika bir transfer, ki değişse de bence harika bir transfer. Nasıl değerlendiriyorsun Aral Şimşir hamlesini?
6: Dediğin gibi değişse de değişmese de harika iş bence. Yani ama değişmemesi lazım. Ya bununla alakalı çok ufak bir eleştiride bulunuyorum. Yani transfer döneminin başladığı andan itibaren aslında oyun başladı demektir. Yani oyun başlarken kural değiştirmemek lazım. Yani çünkü yani şu an mesela Jondon transferi bu 10+4 için U23 futbolcular için çok önemli. Yani çünkü Jondon bu konuda çok çok değerli. Zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani kulübüyle de görüşmeler hallolduktan sonra bu transfer sonuçlandırılabilir. Ya yani oyun baş Fenerbahçe için de keza Sidik Şirir. Şimdi Trabzonspor'da Aral Şimşir. Yani bu oyuncular bu kuralda çok ekstra önem sarf ediyorlar. Baktığın zaman da şimdi Aral'la alakalı 4 yıllık sözleşme, yıllık 2,5 milyon euro. Yani bence çok çok değerli. Yani ben zaten Aral son milli takım hazırlık maçında da oynamıştı. Yani ben herhalde alacak dedim. Yani çünkü bizim bu oyuncuya ihtiyacımız da vardı bence. Hani Montella'nın hatalarından birisidir bence göndermemek, kupaya almamak. Ama neyse, artık orası geçti. Belki artık Türkiye'de göz önünde olduğunda daha çok süre aldığında daha çok forma giyecektir. Milli takım kapısı da kendisine açılacaktır. Ama şimdi Trabzonspor'un zaten çok çok iyi bir kadro yapılanması var. Çok genç oyunculardan oluştuğu, potansiyel iyi satışlarını yapabildi. İşte bunu Filip Augusto'yla da gördük. Yani şimdi bakıyorsun mesela Olay'a da Fiorentina'nın net bir şekilde ilgisi var. Trabzonspor'un daha önce yine yüksek bonservis satışları var. Trabzonspor iyi bir futbol yapılanması kurdu. Yani belki Fiorentina'yı da aynı şekilde Olay'a karşı yüksek bonservisli bir satış gerçekleştireceklerdir ama Onoaçu'ya da aynı şekilde ilgi var. Onoaçu'ya da teklifler var. Tabii Trabzonspor'un Samet transferi olsun, Aral transferi olsun, zaten iyi yerli oyuncuları varken üzerine iyi transferler de yaptılar. Bu yüzden değerli. Ben Trabzonspor'un kadro yapılanmasına gerçekten iyi gittiğini düşünüyorum. Augusto'ya da bir hücum oyuncusu da mutlaka alacaklardır. Premier Lig'den görüştükleri futbolcular var diye biliyoruz. Beşiktaş'ın da zamanında ilgilendiği birkaç oyuncuya resmi olmasa da ilgileri var. Ahmet Can Kaplan için de bir teklifleri var. 5 milyon euroluk bir teklifleri var. Ahmet Can transferi de eğer gerçekleşirse Trabzonspor adına bence çok çok değerli olur diye düşünüyorum. Yani doğru bir yolda Trabzonspor. Bu yılda bunun karşılığını aldılar. Devamı mutlaka gelecektir. İyi yabancılar, potansiyelli yabancılar ve hem şehir aidiyeti olan hem de doğru yapılanmalı Türkler. Bunun üzerine Aral Şimşir gibi geleceği parlak yıldız oyunculara yatırım yaparak, hani biraz da tabii bonservis harcaması ama bunları iyi satışlardan, işte Uğurcan gibi, Augusto gibi satışlarla bir şekilde karşılayabiliyorlar. Muçi gibi yoktan var ettikleri oyuncular da var. Fatih Tekke'nin bu konudaki payı şüphesiz çok büyük bir risk aldı. Kendisi de ben bu riski Trabzonspor için aldım dedi ve bunun karşılığını da aldı Muçi ile. Bence çok doğru bir yapılanma Trabzonspor. Önü bence çok açık Trabzon'un.
5: Peki bir diğer tarafta tabii Galatasaray'daki sessizlik. Yani sence doğal bir sessizlik mi bu, yoksa bir şeyler yolunda gitmiyor mu?
6: ben doğal bir sessizlik olduğunu düşünüyorum. Galatasaray en büyük bir bekleme lüksü olan takım. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi'ne oyuncu yetiştirmek zorunda değil, elemelere gitmiyor. Yani Dünya Kupası'ndan dolayı zaten bir sessizlik var. Yani Galatasaray tek başkan adaylı bir seçime girdi. Dursun Özbek yani çok ciddi bir şekilde para harcamak zorunda da değildi. Bu seçim için acele etmesine de gerek yoktu. Hani birçok kişiyi büyük ihtimalle şüphelendiren şey şu. Yani geçen sene Leroy Sané Mayıs sonu Haziran başı bitmişken şu an neden biten bir transfer yok fikri. Hani insanları tedirgin ediyoruz ama dediğim gibi Galatasaray'ın başta Bruno Fernandes olmak üzere daha yeni mesela Dünya Kupası'ndan elendi. Yani bekleme lüksü vardı çünkü direkt lige gidecek. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne lig formatından, lig usulünden katılacak. Bu çok değerli. Oyunculara karşı şu an oyuncular fazla mesela iştahlı, fazla yüksek teklifler bekliyor. İstedikleri kontratları alamadıkları yerde Galatasaray devreye de girebilir. Bu da çok değerli, bence çok değerli bir koz. Ben çok büyük bir kriz ortamı olduğunu düşünmüyorum ama Galatasaray'ın da 3 ana bölgeye 2 orta saha bir de Icardi'nin yerine santrafor mutlaka transfer yapacağını düşünüyorum. John Duran'la net bir şekilde anlaştılar. John Duran Galatasaray'a gelmek için zaten yani neredeyse Fenerbahçe ile oynadığı dönemden beri çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Onun tercihi o yönde. John Duran Fenerbahçe'de olduğu süreçte baktığında yani işte sakatım numarası, Mourinho gittikten sonra bence yalan ameliyatlar. Çünkü o ameliyat sürecinde değnekli olması gerekiyordu. Sene boyunca çok anlattık. Yani işte değneksiz fotoğraflar verdi, sonra bütün doktorlar, spor doktorları bu konuyla ilgili yorum yapınca hemen geri adım attı, değnekle fotoğraflar verdi vesaire vesaire derken Fenerbahçe'de bağları koptu. Galatasaray bu tarz bir oyuncuyu alır mı? Yani bu konuda tek alınabilir yapan 10+4 kuralı. Oyuncuyla dediğim gibi anlaşıldı. Ama yabancı kuralındaki potansiyel değişiklik de Duran'dan belki vazgeçilmesine sebep olabilir. Icardi de çünkü belli ki devam edilmeyecek. Yani ben dediğim gibi Galatasaray'da transfer sessizliğinin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmaktan kaynaklı. Geçen sene de böyle oldu. Ya başta Singo transferi olmak üzere herkes Osimhen için o teminat mektubu nedeniyle bekletildi. Bence Galatasaray'ın da Dünya Kupası'nın da sona yaklaşmasıyla birlikte oyuncularla görüşüp, çünkü Galatasaray çok nokta atışı 3 yıldız transfer yapacağını düşünüyorum ben. Bunun da hani bir süreç gerektirdi. Ortada bence Dünya Kupası'nın biraz daha bitimine doğru Galatasaray'dan transfer harekatı göreceğiz. Bazı futbolcuları göndereceklerdir. Sara bunlardan bence bir tanesi. Yani Can Armando'yu gönderebilirler. Icardi ile zaten yollar ayrılıyor. Nelson keza tercih edilecek. Davinson için 30 milyon euro üstünde teklif bekleniyor deniyor. Onu da 30 milyon euro üzerine teklif gelirse gönderebilirler ama mutlaka bir stoper transferi yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın da az önce saydıklarımın üstüne.
5: Bir dinleyicimiz diyor ki abi Sara, Şallahi, Torreira, Lemina, Abdülkerim'le Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olmaz. Bunlar gönderilip üst seviye oyuncular lazım. Ahmet Ertaş, ben sorar mısın diyor Ahmet Bey.

0: geçen sene bu isimlerle Liverpool yenildi, Juventus yenildi. Yani çok da ben hani kötü isim olduğunu düşünmüyorum ki. Mesela Laurent Chalai ile alakalı. Ya başta Hull City olmak üzere Premier Lig'den birçok oyuncu var. Yani Galatasaray'ın oyuncularının ben o kadar değersiz olduğunu düşünmüyorum. Ha, Şampiyonlar Ligi'nde beklenen hedef yarı final ve üstüyse evet bu oyuncular yetersiz. Ama yani son 16 ve çeyrek finalse, yani Bruno Fernandes gibi ya da birkaç yıldız isim daha bu takıma monte edilebilirse bu takım buraları yeniden görebilir. Bu konuda çok umutsuz değilim ama tabii ki hani Şampiyonlar Ligi'nde hedeflenen şey, istenen, hedeflenen şey yani ya dediğim gibi ben bu oyuncuların çok yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın kadrosunu hem Avrupa için hem lig için çok iyi bir iskelet kurulduğunu düşünüyorum. E tabii Torreira gibi oyuncularda biraz bir mental yıpranma ve 4 senedir şampiyon kadronun iskeleti olmasından kaynaklı hadi bir artık hem göz aşinalığı hem de fazla eleştirel bir durum oldu ki Lucas Torreira'nın hem özel hayatı hem işte ailesiyle olan hayatında mental olarak yıpranması oyuncuyu biraz daha eleştirel kıldı. Ya belki Torreira'da bir değişiklik olabilir, Sara'da değişiklik olabilir. Zaten iki orta saha transferini söyledim ama bu mevcuttaki oyuncu da hala bence Avrupa başarısı için, lig başarısı için de çok potansiyelli ve yeterli oyuncular. Sadece ciddi bir doymuşluk var Galatasaray futbolcularında. Orayı da getirecek yıldız oyuncularla birlikte zaten güncellemeyi, resetlemeyi düşünüyorlar.
1: Tabii artık son bölümdeyiz ve basketbola da bir değinmek istiyorum. Çünkü milli takımımız 6'da 6 yaptı. İsviçre karşısında 12 dev adam kazandı. Transfer süreci de hareketli. Hatta dinleyicilerimizi de uyaralım. Çünkü çok yanlış anlayan olmuş. Fenerbahçe erkek basketbol takımı böyle bir yeşillik orman fotoğrafı paylaştı. Greenwood falan dediler ama yok. Yani Fenerbahçe basket takımı paylaştı onu. Trent Forrest transferi için o. Yani yanlış anlamayın lütfen. Karıştırmayın diye söylüyorum. Basketbol gündemini nasıl değerlendirirsin Yunus?
0: Ben görmemiştim onu, güzelmiş Forrest'ı ormanla tanıtmak. Basketbol medyası da gerçekten hani iyi çalışıyor Fenerbahçe'de. Yani şöyle basketbolda Fenerbahçe'nin bir numaralı önceliği şu an Cedi Osman. Tarihin ayrılması birlikte 2 milyon dolar bir buyout bedeli gelecek Fenerbahçe'ye NBA'den kaynaklı. O parayı da şu an Cedi transferine harcamayı düşünüyorlar. Cedi aslında Anadolu Efes'le net bir şekilde görüşüp anlaşmıştı ama Fenerbahçe şu an bu 2 milyon dolar sıcak para girdisiyle birlikte Cedi'ye ciddi bir teklif yaptı ve Cedi beklemeye geçti. Galatasaray'ın da net bir şekilde ilgisi vardı ama Cedi bunu değerlendirmedi. Şeyh Mus'tan sonra yüksek bir maaş bilgisi, maaş teklifi yapılmıştı, maaş bilgisi verilmişti Cedi ama çok ilgilenmedi. Şu an Euroleague sahnesinde Fenerbahçe ve Efes'te görüşüyor. Ben Fenerbahçe'nin birkaç adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman'a göre Forrest transferi de bence çok değerli. Shane Larkin'i de bitirecekler. Yani 12 dev adamın 6'da 6 yapmasından sonra milli takım süreçte şimdi Ağustos'a kadar maçlar daha duracak. Ben bu süreçte Cedi transferinin de sonuçlanacağını düşünüyorum. Bence çok değerli olur Panathinaikos'a devam etmez. Tabii Panathinaikos'a çok ciddi bir kadro kuruyor. Hani orada da Obradoviç var. Obradoviç'e çalışmayı reddetmek de kolay değil ama hani hem Cedi'nin Türkiye'de yaşama isteği hem işte eşinin burada oyuncu olması vesaire bunlar da elbette hani bu denklemi çok ciddi etkiliyor. Bence Türkiye'ye gelmek isteyecekti. Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Zaten Efes anlaşmasının sebeplerinden de bir tanesi buydu ama Fenerbahçe'de Tarık Biberovic'in NBA kapısının açılması, burada Dallas'a gidişi, oradan hani bu arada düzeltelim yani minimum kontrata öyle haberler de var. 2 yıllık 3,5 milyon dolara değil 2 yıllık 11 milyon dolarlık kontrata imza attı. Bu nedenle Fenerbahçe'de 2 milyon euroluk bir buyout bedeli olacak. Bu parayı da Fenerbahçe en net bir şekilde Cedi Osman'da kullanmak istiyor. Bence çok da değerli olacak Cedi'nin Fenerbahçe'ye eklenmesi. Ben Fenerbahçe'de şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bence bu transferi yani birkaç hafta içinde resmi olarak açıklaması çok mümkün.
1: Peki dinleyicilerimizden gelen bazı mesajlar da var, onları da es geçmeyelim. Bir dinleyicimizin mesajı daha var Trabzonspor'la ilgili. Sevgili Yunus Aydın, her şeyi anladım, iyi transferler tamam da Samet Akaydın neden transfer edildi, ben anlamadım, sen anladın mı acaba diyor Mehmet Bey.
0: Ya şöyle, ben Samet'in Adana Demir, Fenerbahçe milli takımındaki hatalarından dolayı çok eleştiriliyor ama genel anlamda çok kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir zaman da düşünmedim. Çok görev adamı, ana ilk 11 oyuncusu olacak mıdır? Bence olmayacaktır ki Samet transferine rağmen işte Ahmet Can'la vesaire ilgilenildiği için bunun net bir şekilde aslında Samet'i ana planda düşünmediklerini gösteriyor. Ama yani Samet'le alakalı tamam çok kritik hataları oldu. Çok yanlış kaleci, geri paslar. Evet milli takımda da büyük hataları oldu. Hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Ama Ben Trabzonspor'un bu kadar nokta atışı transferler yaparken Samet'i de tercih etmesinin aslında Samet'e olan bakış açısına da değişmesi gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Çok kötü bir futbolcu bence değil. Evet, potansiyel hataları stoperin, yani tek yapmamız gereken şey gerçekten bomba tarzında hatalar yapıp hani takımını geri düşürmemesi. Ama hani baktığında, yani şimdi Trabzonspor transferlerine bakıyoruz. Ya Aral, Andre Onan'ı tekrar kiraladılar. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın.

0: Bir tanesi Samet'e bakış açısında değiştirmek lazım. Bence iyi bir futbolcu. Yani iyi bir yedek Trabzonspor için. Yani Samet'in kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika özetledin spor gündemini, ağzına sağlık her zaman olduğu gibi.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Yeniden görüşmek üzere. Daha Dünya Kupası uzun zaten, konuşacağımız çok konular olacak.
0: Tabii ki abi. Selamlar, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya Karışık'ta ben Göksel'in Çağrı Saray sizlerle birlikteydim ve birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam edecek efendim. Kaçırmayın diyorum, yaklaşık 5-6 dakika sonra Kazandıran Saatler'de Efe Uysal sizlerle olacak.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim abi, hoş geldin.
6: Selam. Hoş bulduk Can. Selamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
5: İyi, çok şükür. Görüşmeyeli nasıl geçti abi bir hafta?
6: Çok hızlı geçti. Bak, geçen haftaya göre bu hafta biraz fazla hızlı geçti.
5: Evet. Dünya Kupası maçları devam ediyor abi. Ama Dünya Kupası maçları devam ederken de transferler de hız kesmiyor. İşte özellikle Beşiktaş transferleri hızlandırdı bir tık. Galatasaray'dan şu an ses çıkmıyor. İşte Fenerbahçe de ağır adımlarla ilerliyor ama istersen Dünya Kupası ile bir başlayalım.
6: Dünkü yani, maç istersen biraz Mısır maçı.
5: Arjantin-Mısır. Evet. Orada da ilginç şeyler oldu. Mısır hocasına İsrail bayrağı gösterdiler.
6: O İsrail
5: bayrağını tükürdü falan, böyle ilginç enstantaneler yaşandı. Ama biraz da maçın içinden de
6: konuşabiliriz. Aslında maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani beklenen bir oyundu değil mi? Yani Mısır kapanacak. İşte hızlı oyuncularıyla Arjantin'e problem çıkartacak.
5: Doğru.
6: Hasan, yani kenarda oynayan o Real Oviedo'daki oyuncu sakatlanana kadar aslında onlarda plan şahane işliyordu. 73 dakika falandı. Hatta biraz oyuncunun profiline bakarken ya böyle bir oyuncuya bizim Anadolu takımları nasıl bulamaz diye biraz girdim baktım. Yani şahane bir oyuncu. Hele hele bu oyunların en iyi oyuncuları. Hem ayağına hakim, hem süratli, hem becerisi, ki ikinci goldeki asisti de şahaneydi. Sakatlandıktan sonra artık şey ortadan kalktı Arjantin adına. İleride onlara tehdit çıkartabilecek hızlı oyuncu profili ortadan kalktı. Salah tek başına kaldı. Ve artık tamamen yaslandılar. İşte o dakikadan itibaren şey çok risklidir. Tamam, iki farklı öndesin ama golü yediğin an o skoru koruma içgüdüsü ister istemez seni hataya zorluyor. Hele hele bu kadar kalite farkı olan oyunlarda. Ve yine işte o işin kahramanı penaltıyı kaçırdı ama sonrasında ilk golün asisti de bence şahaneydi. Messi'nin yaptığı asist. Ve finalde işte bitiriciliğiyle 2-2'ye geldikten sonra artık zaten tamamen Mısır şeye teslim oldu. Yani acaba penaltılara götürebilir miyiz? Çünkü skora katkı sağlama şansı yoktu. Ki oyuna talip olmazsan o işi halletme şansın maalesef ortadan kalkıyor. Yani aslında keyifli. Yani Mısır adına tabii olumsuz hikayeyi de çok fazla içinde barındırdı. Senin söylediğin biraz önce, ben görmedim o yaşanan hadiseyi ama şeye biraz itiraz etmiştim. Biraz bize benzettim kültür olarak. Hani bizde de skor kendi lehine olmadığın zaman takımlar üzerinde özellikle kulübede ciddi anlamda sürekli birileri kart görüyor. Onlarda da bir ara biri sarı, biri kırmızı, işte teknik direktörü, yardımcısı, masörü, malzemecisi, herkes oyunun içindeydi. Çünkü biz de çok görüyoruz öyle. Hele Anadolu takımları buraya İstanbul'a, Galatasaray, Fener maçına skoru yakalayıp sonra geriye düştüklerinde bayağı orada bir problem oluyor. Onu çok benzetmiştim bize. Ama onlar adına, onların gelişimi adına bence şahane bir deneyim.
5: Evet, ben de şimdi seninle konuşurken biraz tekrar maçı anımsamak adına özetine bakıyordum. Mesela Mısır'ın iptal edilen golünden önceki pozisyon faul deniliyor. Ama mesela Arjantin'in de 3. golünden önce Salah'a yapılan bir hareket var. O nasıl penaltı veya faul olmadı, onu da anlamadım. Mesela
6: ya şeyi Cihan,
5: en yani, kötü hakem performansı olabilir izlediklerimin arasında. Yoksa Dünya Kupası'nda fena yönetmiyorlardı.
6: Şeyi biraz oluyor yani bu işte favori ülkeleri,
5: kollama
6: işte favori oyuncuları, hani

0: Arjantin'de severim gerçi.
1: Yani ama onları sanki biraz kollama hadisesi oluyor. Anlaşılmaz asla bu durum ama hani işte Amerika'da kırmızı kart gören oyuncunun ya aslında biraz haksızlık yapılmış, cezasını bu maç değil de sonraki maçlarda görsün düşüncesi gibi değil mi? Trump aramış, evet, müdahale Balogun etmiş, hatta ya yıldızlar kalsın onlara niye gönderdi? Şimdi bunların olduğu bir ortamda tabii ki kabul edilemez. Yani orada nasıl devreye giriyorsa var, burada da bir olumsuz bir şey varsa girmesi gerekiyor.
0: Evet, onu peki doğru buluyor musun o olayı?
1: Yok asla. Doğru bulacak hiçbir şey,
0: şey
1: yok.
0: Şey dedi de Trump, ben futbol çok iyi bilirim. En iyi oyuncuların oynaması lazımdı. Bu cezanın ertelenmesi gerekiyordu zaten gibi bir cümle kurdu.
1: Ya Trump'la ilgili eğer konuşacaksak,
0: güçlü olunca haklı oluyorsun herhalde.
1: Trump'la ilgili konuşacaksak bu verdiği karar en masum karardır yani. Hani ya da oyuna bir şeye dahil olup
0: şu
1: kendi lehine,
0: dikkatli konuş,
1: kendi lehine çevirme adına en masum şeyi olur. Keşke bütün Trump'ın verdiği kararlarda bu şey gibi olsa, oyuna müdahale ettiği kadar olsa ama maalesef biliyorsun. Yani problemler var değil mi? Yani onların müdahil olduğu bir sürü insanın canını yakıyorlar. Evlerinden, barklarından, ülkelerinden ediyorlar. O yüzden onunla ilgili konuşmaya kalkarsak bu işin en masum tarafı olur yani.
0: Evet, İsviçre'de sürprizlerine devam ediyor. Kolombiya karşısında kazandı ki zaten ondan önceki karşılaşmada bunu yapabileceğini düşünüyorduk. Penaltılarla kazandı. Davinson Sanchez de penaltıyı kaçırdı. Yani bir günah keçisi ilan edilebilir mi? Turnuvada da çok iyi bir performans sergiliyordu. Hatta ben dedim ki Galatasaray Sanchez'den çıkmasın, Van Dijk falan bıraksın. Benle de hazır, dalga geçmeyin kadar dedim ama yani
1: muazzam. Aynı fikirdeyim. Ben de performans olarak dün hatta yayındaydım tam maçın olduğu anda. Ekrandan da izlemeye çalışıyordum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu kadar hazır, bu kadar fit, bu kadar iyi durumda olan ve o camiayla da oynama tekrarı olan bir oyuncudan vazgeçip yerine daha isim bile olsa birini getirmek bana daha riskli geliyor. Hiçbir şey olmaz tabii, penaltı kaçırması ister istemez ya öyledir. Ya ne kadar iyi oynarsan oyna, penaltıyı kaçırınca bir eleştiriyle karşılaşacaksın ama bütününe baktığında onun adına şahane bir turnuva performansı oldu.
0: Evet, döneriz tekrar turnuvaya abi ve transferler diyelim istersen. Salih Özcan
1: bugün Beşiktaş.
0: Beşiktaş'la işi bitirdi.
1: İki hafta önce galiba Önder Hoca'nın yeni geldiği dönem burada bir bize mi denk gelmişti bir açıklaması, öyle bir hadise hatırlıyorum. Şu yorumu yapmıştım. Yani Beşiktaş bugüne kadar işin sportif direktörlük anlamında çok fazla o tarafı yok saydılar. Ya da getirdikleri insanlara çok fazla müdahale ettiler. Önder Özen'de sanki bu iş öyle olmayacak. Yani o işin futbol aklını Önder Özen'e teslim edecekler. Önder Özen'in belirlediği teknik direktörün planlamasıyla hareket edecekler ki bu düşüncenin çok sağlıklı olduğunu o gün söylemiştim. Benzer ifadeyi kullanıyorum. Hatta bugüne kadarki süreçte transfer hareketine bakınca işte iki tane kaleci transferi son derece onlar adına önemliydi. Salih'in varlığı bu anlamda çok önemli. Hani hepsini bir araya getirdiğinde Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptıklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, yani sözleşmesi de çok uygun değil mi abi? 3+1 yıllık 2 milyon euro. Yani artık uygun gibi geliyor bana. Normalde yani, hani biz bu 6-7'leri 9'lara alıştık
1: 2 milyon
0: yani.
1: Euro. Ufak 2 milyon bana. Euro'ya itiraz eden oyuncular var. Yani 2 milyona imza atıp biraz performans sıkıntısı yaşayanlar değil mi? Hemen biz bu kontratı oynamayız diyorlar yani.
0: Evet, dinleyenimiz de sormuş mesela Beşiktaş'ın izlediği yol doğru mu demiş. Fenerbahçe'ye de geçeyim, İsmail Kartal.
1: Beşiktaş'ın son derece
0: oynamak istiyor. Galatasaray'a da geçeyim ama biraz
1: zamanlarda,
0: Beşiktaş konuşmak istiyor.
1: Son zamanlarda Cihan en doğru planlama. Yani en doğru planlama. Ama burada yine belirleyici olan şu olacak. Maalesef bizde skorlar belirleyici oluyor. Şimdi bu bahsettiğim planlama çok sağlıklı. Ama bu planlamanın sabra ihtiyacı var. Yani sen tutup Önder Özen'in, Italiano'nun, işte oyuncuların bu kadar kısa sürede maksimum verim ortaya çıkarmasını beklemeyeceksin. Biraz zamana ihtiyaçları var. Yani hatta ilk maçta Beşiktaş bu kadroyu kurdu. Ligin ilk haftası içeride kaybetti. Anlamaya çalışacaksın onu taraftar olarak da idareci olarak. Ya sakın aman bir plan olmadı, ilk maç gittik atıyorum Konya'ya mağlup olduk, olmayacak gibi düşünceye kapılma. Kapılırsan muhtemelen bir önceki seneye benzersin. Çünkü her sene aynı şeyleri yapıyorsun yani.
0: Evet ya, bir de mesela Serdal Adalı'yı bir şu yüzden eleştirmiştik ya, başkan verdiği hiçbir sözü tutmadı bu sezon için söyledik ama şu an mesela sezon başında demişti ki en az 8 transfer yapacağız demişti. Bir sol bek alanında, iki kaleci, bir sol açık. İşte bugün de Salih geliyor. 5 transfer.
1: Bunu bu Serdar Adalı'nın bilgisi doğrultusunda olacak işler değil yani. Bu teknik direktörle sportif direktörün planlamasıyla olacak işler. Yani eğer Serdar Adalı kendi tespit ettiği eksikler üzerinden bir şey yapıp yani tespit yapıp 8 oyuncu alacağız diyorsa orada problem var yani. Bilemez Serdar Adalı oradaki eksikleri. Bilemez teknik anlamda nasıl görsün sol bekin bir kere bilmez sol bekin aksiyonlarını bilmez, ön liberonun aksiyonlarını bilmez, stoperi bilmez. O yüzden teknik direktör ve sportif direktörün bu dili kullanması lazım. Ya anlıyorum, kulüp başkanlarından taraftar bunu talep ediyor. İşte başkan transfer söylesin diyor, transfer anlatsın diyor bize. Hoşuna gidiyor ama başkanın öyle bir donanımı yok ki. Başkan sportif direktörle teknik direktörün verdiği raporu uygulasın ya da onlara desin ki işte Cihan'ı isteme, Cihan'ın maliyeti yüksek, İbrahim'in biraz daha düşük, İbrahim'i alalım desin. O anlaşılabilir bir durum.
0: Taraftarı karşısına almasını nasıl buluyorsun? Özellikle çarşı grubuna karşı tribün takımın performansına olumlu katkı vermedi dedi.
1: Diyorum evet. Ya mesela kulüp başkanları çok fazla konuşmasınlar. Çünkü ister istemez bir önceki söyledikleriyle çelişiyorlar. Her şeye dahil oluyorlar. Onunla ilgili bir video izledim. Hı-hı. Diyor ki ya işte bu bilet fiyatları ile ilgili ya çok yüksek olduğu ile ilgili.
0: Okuyayım sana istersen.
1: Yani söyle o dönemi. Yani
0: kapalı tribün kombinelerini ezeli rakiplerimizin fiyatlarının yarısına satışa çıkardık. Normalde kapalı tribün fiyatları 50-60 bin lira bandında olsa bugün bugünden olmayacaktı. Kapalı tribünle ilgili neler söylüyorlar? Geçen sezon tribün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma hiçbir etki yapmadı. Geçen sezonki raicin oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş tribünlerine bir katkısı oldu mu? Tribün olarak hangi maça etki ettiniz?
1: Tribün olarak bir kere bir maça etki etmez.
0: Yani taraftarını...
1: Ya bak bir taraftar maça
0: ya etki etmez. Bunu söylememesi lazımdı bence.
1: Etmez ya, senin planlama ne der? Kaç tane teknik direktör değiştirmişsin? Taraftar nasıl etki etsin? Taraftarın da kafası karışmış ya, sağda bir onu görüyor, bir Cengiz'i görüyor, bir Sergen Yalçın'ı görüyor, bir Solşehir'i görüyor, bir Immobile'yi görüyor. Taraftar ne yapsın? Taraftar nasıl böyle bir etki etsin? Ya senin planlaman yanlış. Senin burada eleştirmen gereken şu olabilir. İçinde bulunduğun durumdan bağımsız, şampiyonla oynasan da oynamasan da bu aidiyet böyle bir şeydir. Taraftarın bir camiaya olan aidiyeti. Her maça gitmesi lazım. Bizim de talep ettiğimiz budur değil mi? Ya bırakın şampiyonla mı oynuyorsunuz, düşmeye mi oynuyorsunuz, iddianız mı yok? Oyuna, kulübe sahip çıkın, doldurun o statları. Bunu diyebilir bir kulüp başkanı ama sen oyunu etki ettin de ben mesela taraftar derneği başkanı neyse çarşının başında biri olsam ben de derim ki ya başkanım biz nasıl etki edelim? Solşehir'le başladın, Sergen Yalçın dedin, Cengiz Ünder dedin, Rafa Silva dedin, Abraham dedin, bizim kafamız karıştı. Her gün bir oğul geldi, bir öteki, nasıl biz etki edelim yani?
0: O çarşıda cevap verdi. Çarşıda dedi ki herkes haddini bilsin dedi.
1: Ya onlar tabii teknik cevaplardan bekle vermez
0: tabii. Yok, teknik değil. Yani 1982'den beri tribünde tek bir otorite, tek bir kanun vardır. Onun adı da çarşıdır dedi. Bu ülkede tribün kültürünün kitabını yazan, raconunu koyan biziz. Biraz evet daha böyle semt ağzı bir açıklama. Pankartın dilini, bestenin hasını, tribünün raconunu biz öğrettik. Çizgisini biz çizeriz. Türkiye'nin değişmez, tartışılmaz tek otoritesi çarşıdır dedi. Başkanla çarşı arasında ya çarşı hiç, karıştı.
1: Ya bu diyaloglar çok problemli diyaloglar. Yani şimdi bak biraz önce anlattığım hadise gelecek başına iş açacak senin.
0: Açacak.
1: Çünkü senin zamana ihtiyacın var. En yumuşak dili kullanman gereken bir dönem. Ha şu olursa bir şey demem ha. Mesela başkan ben planlamama sadık kalacağım. Kıyamet kopsa stadyumda planlamamın dışına çıkmayacağım diyorsa eyvallah ama o çarşının tepkisinden ister istemez senin de fikrin değişecek.
0: Ama
1: planlamanın dışına çıkacaksın.
0: Sert kayaya tosladınız, ensenizde olacağız diyorlar. Yani şimdi Serdal Adalı en ufak bir hata da herhalde.
1: Şimdi onu bekleyen bir kalabalık ister istemez oyuncuyu ve teknik direktörü etkileyecek bu durum yani. Ne gerek var? Bir de ben eski bir video izledim. İşte dün ve bugün diye kesmişler videoyu. O gün aynı aslında çarşının itiraz ettiği şeye Serdar Adalı itiraz ediyor. Hani en ucuza en uygun bilete taraftarların ulaşması gerektiğini söylüyor. Şimdi o yüzden siz çok fazla eğer açıklama yaparsanız kendinizle çelişmek zorunda kalıyorsunuz. Çok konuşuyorsunuz çünkü bir kulübün başkanı bu kadar konuşmaz. Ben sayısını unuttum Serdar Adalı göreve geldikten sonra. Radyoda, televizyonda bizim yayınlarımız Serdar kesilip Serdar Adalı'ya gidildiği hadisesiyle ilgili. Ben unuttum sayısını yani. Hatta diyordum ki abi ne konuşur bir kulübün başkanı? Sürekli konuşuyor. Mesela ne anlatabilirsin ki bir kulübün başkanı olarak yani? Ya bir kere konuşursun, genel değerlendirme yaparsın değil mi? Mali açı.

0: planlama. Eyvallah. Ama bir bakıyorum 2 hafta sonra bir daha. Hakemler 3 hafta sonra bir daha. Federasyon bir daha, taraftar, oyuncular, teknik direktör, böyle olmaz. Yani o yüzden teknik direktör, kulübün başkanı bu işe çok fazla dahil olmayacak. Bak, dahil olunca daha yola çıkarken en sağlıklı planlama yaptığın dediğin hadisede bu sefer taraftarınla karşı karşıya geldin.
1: O taraftara fırça atma olayı, yani 20 olmaz, yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı bile görevden aldı. Hani paralı bilmem alma neler taraftarı dedi ya yani. Taraftar alma onun taraftarı fişini çekti yani.
0: Bak ne taraftarı kutsa.
1: O dönem.
0: Bak ne taraftarı kutsa.
1: Tabii.
0: Bak ne kutsa ne saygısızlık yap. Neyse artık o değil. İkisini de kullanma yani. İkisinin de sana bir faydası yok yani. Bak dikkat et, futbolcular çok yapar. Teknik direktör çok yapar. İsmail Kartal mesela, merak ediyorum bu sene onu yapacak mı? Mesela, taraftarımdan özür diliyorum. Niye özür diliyorsun taraftardan ya? Niye özür diliyorsun abi taraftardan yani? Taraftardan özür dileyince onlar da gerçekten kendinde bu hakkı görüyor. Ulan bize özür, bizden özür dilediyse demek ki böyle bir durum var diyor. Bu sefer senden her şeyi talep ediyor. Olur olmadık şeyleri talep ediyor.
1: Niye özür dilemek gerekmez mesela?
0: Hiç gerekmez.
1: Mesela kötü oyun var ya ortada. Oraya da insanlar yani saatinden, vaktinden
0: futbol,
1: alıp gelmiş.
0: İşte ya sen hepsine talip oluyorsun taraftar olarak. Kötüye de taraftarlık böyle bir hadise. O zaman takım tutma mesela. Git her hafta en iyi oynayan takımlara, iyi giden takımlara git, orada maç izle. Hı. Taraftarlık böyle bir durumdur ya. En kötü anında yanında olma hadisesi var ya.
1: Doğru.
0: Ona da talip oluyorsun sen.
1: Yani sevinmek için sevmedik diyorsun.
0: Ya öyledir, öyle değil mi? Slogan atıyorsun ama işe gelince kabul etmiyorsun yani. Ben diyorum ki sana, iyi oyunda var, kötü oyunda var. Eleştiri ayrı bir şey. Öz eleştirisini yapar bir teknik direktör. Evet, planlamamızın dışında bu oldu. Beklentinin altında olduk. Evet, bizi izleyenleri o anlamda bir hayal kırıklığına uğratmış olabiliriz. Ama sürekli özür özür özür. Nedir özür ya? Bir İsmail Yüksek geçen sene utanıyoruz falan dedi ya. Niye utanıyorsun ya? Maç kaybetmişsin. Niye utanıyorsun yani? Sonra taraftar o tepkiyi gösterince de işte Serdar Adalı gibi bu sefer sen de ona saldırıyorsun. E sen verdin o hakkı. Utanıyoruz, özür diliyoruz dersen o da gerçekten kendini öyle bir pozisyonda görüyor.
1: Evet, ben az önce mesela İsmail Kartal dedin. Oradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. 4-3-3 oynatacağım bir İsmail Kartal yeni sezonda. Sahaya o şekilde çıkacak. Anderson Talişka'yı da forvet arkası ve santrofor olarak kullanabileceği.
0: Şimdi 4-3-3'te Fenerbahçe'nin kadrosunu yapalım mı seninle beraber? Şimdi savunmanın merkezinde Skriniar'la beraber neydi Hollandalı oyuncu? Yeni transfer. Abi gerçekten benim hafızayla ilgili sorun
1: yok
0: var.
1: Benim de var, benim de. E tamam, sen söyle.
0: Neyse konu. İşte o Beşiktaş'tan gelen oyuncu. Hı-hı. Ake.
1: Ha, Ake. Daha her gün yayınlıyoruz. Oradan baktım ben. Yani.
0: Ake ile beraber Skriniar değil mi?
1: Evet.
0: Gel sağ beke. Semedo var, Mert var ya. İki tane mil takım oyuncusu. Sol bekte şu an Archie Brown var. Osterwolde de oynayabilir. Stoper de oynayabilir. Bak birkaç pozisyona da alternatif üretiyorsun. Şimdi esas Fenerbahçe'nin başına şaşacak yere geldik yani. O çok belirleyici olacak. Çok merak ediyorum nasıl bir planlamayla hareket edecekler. Bana göre Fenerbahçe'nin çift, yani aslında 4-3-3'te tek ön libero ile diyor değil mi? Üçlü orta sahayla bir planlama yapıyor.
1: Evet.
0: Ama tabii onu nasıl yapacak? Tek ön libero mu, çift ön libero, önünde Asensio mu? Bana kalsa
1: çift ön libero yapar ya. Tek mi yapacak?
0: Tek de yapabilir. Tek ön libero, önünde iki tane gezen orta saha oyuncusu. Önde üç tane hücum oyuncusu. İki kanat, bir forvet. Bence çift ön libero daha sağlıklı. Yani çift ön libero ile yapacağı merkezde ikili. Onların önünde Asensio. Çünkü sen mecbursun Asensio'ya fiziksel anlamda bir özgürlük tanımayı. Asensio şey falan oynayamaz yani. Şimdi bakıyorum mesela kanat. Oynayamaz Asensio kanat. Senin orada problemini çözemez. Ve senin Genduzi ve Kante'den de vazgeçme şansın yok. Çünkü çok yüksek maliyetler. Çok yüksek maliyetler.
1: İsmail de var orada.
0: Şimdi İsmail iyi bir alternatif o bahsettiğin oyunculara. Fred sayısal olarak senin oradaki problemin. Mecbursun vedalaşmaya Fred'le. Kerem her türlü senin kenar oyuncun olacak. Her türlü kenar. Ya %100 kalıyor. Evet, onu biliyorum ya. Fred kalıyor ama bence planlamaya uymayacak. O Fenerbahçe'nin ayağına dolanacak. Neden? Çünkü Kante'nin maliyeti çok yüksek. Git de Kante'ye gidecek mi Kante? Gitmeyecek. Para, maaş yüksek. Bu sefer Kante diyecek ki sana, ha siz benimle şeysiniz değil mi yani? Beni bir de dalaşıyorsunuz benimle. Peki abi, ödeyin maaşımı. Bu durumunda sana hiçbir faydası yok. Yine cebinden bu kadar para gidecek. Ben de diyorum ki ne olursa olsun elinde bir potansiyel var. Yaşı ne olursa olsun. Şu an senin Süper Lig'de her türlü işini görebilecek bir oyuncu. Bir orta saha organizasyonu. Genduzi Kante ile merkezi tutacaksın. Onun önünde Asensio bütün oyuna zenginlik katacak. Ve ön tarafta işte takviyelerle beraber

0: Kerem olabilir, işte Greenwood deniyor, Watkins deniyor, neyse. Yani Fenerbahçe'nin aslında kadronun bütününe baktığında bak gerçekten çok iyi kadrosu var. Ama dün gördüm mesela, hayal kırıklığı yaşadım yani maçı. Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'i gördüm yani. Bak Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder senin var olan bütün enerjini, potansiyelini aşağı çeker ya. Mesela senin Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i falan artık kampa götürmemen lazım Fenerbahçe olarak. Planlamaya başlıyorsan oradan başla yani.
1: Mert Hakan'la da bir yıllık sözleşme.
0: Mert Hakan zaten o başlı başına bir skandal yani. Mesela Mert Hakan'la bir insan niye sözleşme imzalar? Bana teknik anlamda bu işi, bana hemen yazacakları şeyi biliyorum. Aidiyet. Nasıl bir aidiyet?
1: Şu yüzden olmuş, ben sana anlatayım. Geçen sezon ben hani cezam vardı, onu çektim, oynayamadım, bana paramı ödediniz, ben de bu sezon bana asgari ücret verin oynayayım demiş. Onlar da evet, aidiyet, senin dediğin gibi son aidiyete çıkıyor. O sebeple yapılmış.
0: Abi bunun bak, bu bahsettiğin oyuncu senin problemini mental anlamda ortadan kaldıracak güce sahip biri değil. Kendisinin psikolojik anlamda iyi olmadığını görüyoruz ya. Bak yaşadığı olumsuzluğa yani tabii ki hepimiz üzülüyoruz. Yani bir an önce toparlamasını diliyoruz ama ya oyun şöyle bir şey. Yani işte ya Hakan, Mert Hakan'ın psikolojik sorunlarını toparlayalım. İşte geçmişteki oyuncuların psikolojik dertleri, onlar bizim efsanemizdi. İşte İsmail Kartal'ı da üzmüştük aslında. Bir de onu da gelelim tekrar hani bir moralini, motivasyon. Ya böyle olur mu? Böyle kulüp yönetilir mi? 12 senesi gitmiş Fenerbahçe'nin ya. Şimdi Mert Hakan'ın sana fiziksel olarak yakın zamanda katkı sağlama şansı çok düşük. Çok düşük. Yani şimdi nasıl buna talip oluyorlar bilmiyorum yani. Hani sözleşme yenilemek bu anlamda bence çok sağlıksız bir durum. Çünkü artık senin zaten bu kadar sayısı olarak fazla oyuncularla ilgili bir planlaman var. Kaç tane takık oyuncu var Fenerbahçe'nin antrenmanında? Olur mu o kadar fazla oyuncuyla antrenman yapılmaz ki zaten. Bak benzer durum İrfan Can'la ilgili. Onun da fiziksel durumu çok problemli. Tamam hadi ona talip oldun, anladım, hadi o oyuncunun potansiyeline talip oldun. Ama şimdi İrfan fiziksel anlamda sıkıntılı, gelişimine talipsin. Mert Hakan fiziksel anlamda sıkıntılı, gelişimine talipsin. Nasıl olacak abi?
1: Ne yapması lazım yani bu oyuncuları? Kadro dışı mı bırakacak? Elinde tutmayıp mesela Çağlar kadroda, Cengiz kadroda. Ne yapacak bu oyuncularla?
0: Vedalaşacak.
1: Takım bulamıyor şu an. Kiralar mı diyorsun?
0: Bak abi, bazı oyuncular var. Mesela Kante, evet maliyeti yüksek, yaşı mantıklı bir transfer değildi. Ama vedalaşamazsın. Çok yüksek maliyeti yani. Ondan faydalanabilirsin. Ama Cengiz Ünder'den faydalanamazsın. Cengiz Ünder'le de vedalaşabilirsin. Hmm. Verirsin Cengiz Ünder'i, Çorum'u, oraya buraya. Alırlar hala o bizim buralarda. Alırlar bizimkiler.
1: Alırlar. Anadolu,
0: şimdi olur. O yüzden mesela Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder. Bak çünkü bir tane kontenjanım var orada. Birini ayağa kaldıracaksan bir tane isim söylüyorum sana. İrfan için zamanın harcı. Çünkü o da fiziksel olarak iyi durumda değil yani. Hadi birine, kaç kişiye talip oluyorsunuz abi? Kaç kişiyi birden ayağa kaldıracaksınız yani? Hala 2 sene önceki Fred konuşuluyor. Yok, yakalamadı o ritmi. Oyun ritmini yakalayamadı. Sen bir de onun için zaman kaybedeceksin. Hazır elinde Gendouzi, Kante varken, Asensio tekrarın varken, bunlardan vazgeçip 2 sene önce ben 99 puan aldım. Bu organizasyonun önemli parçasıydı Fred İsmail. Ben onlarla tekrar yapamazsın. Yok öyle bir zamanın da yok zaten ya. O yüzden Fenerbahçe'nin şu bahsettiğim planlaması, aslında çok güçlü kadrosu var şu an Fenerbahçe'nin. İşte bahsettim. Ake, Skriniar, Gendouzi, Kante, Asensio. Abi bakar mısın? Semedo, Ederson. Yani acayip zengin bir kadro ya. Yani şimdi havalimanında Galatasaraylı, Fenerbahçeli oyunculara, mesela Paris'te havalimanında denk gelseler, iki Fenerbahçe Galatasaraylı oyuncular yürüse değil mi, herkes Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektirir değil mi? Yani dünyanın her yerinde karşılığı olan isimler bunlar yani. Bu kadar önemli isimler yani.
1: İsim olarak bak.
0: İsim olarak. Doğru. Ama sen oyunla bunları alacaksın yukarı. Bakma geçen sene bunlar yerden yere vuruldu ama oyunun çok kötüydü. Sen eğer düzgün, sağlıklı bir oyunla planlama yaparsan, bunlar sana iyi oyunu vaat ediyorlar. Yapmışlar bunları yani. Ama senin düşüncen sağlıksız. Şimdi İsmail Kartal'ı göreve getirdin. İsmail Kartal'ın zaten en büyük problemi neydi? Dili değil mi? Anlatması, davranışı. Hala aynı sorunları yaşıyor. Şerif için ne dediğini hatırla. Yüksek bonservisi dedi. Ya sen teknik direktörsün ya. Mevcut eldeki oyuncunun bonservisini bir teknik direktör yüksek ya da düşük der mi ya? Onun görevi o oyuncuyu en yüksek seviyeye çıkarabilmek değil mi? Verimlilik anlamında. Şimdi bana gelmiş, Cihan'ı verdiler bana oyuncum. Ya Cihan'a bir önceki yönetim çok para vermiş. Ne diyeyim ben? Abi çok para vermiş olmaz mı? Benim oyuncum ya Cihan. Ben ondan maksimum nasıl verim alırım? Ne Cihan'ın özelliği? Süratli ama bitiricilikte zayıf. Tamam, onun üzerine bir oyun inşa edebilirim kısa vadede. Ondan böyle faydalanabilirim. Şimdi iş mi oyuncu için ya yüksek onun mal? E ne oldu? Bak oyunda seni geldi cezalandırdı, kaldın şeye, Şerif'e. Yok bak, net bir tane santrafor var Fenerbahçe'nin şu an, Şerif. Kulübün başkanı da yetersiz dedi. Bir de diyor ki satacağız diyor mesela. Ya şimdi sen X bir kulüpsün, düşünsene. Sana önerilen kulübün, ya oyuncunun kulübün başkanı diyor ki fazla diyor. Ya senin fazla dediğini ben niye alayım yani?
1: Greenwood olursa hani Şerif'e belki talip olmazlar. Tam sağ kanat ama hani forvet ve forvet arkası da oynayabiliyor. Ya, ama benim tanıdığım Aziz Yıldırım 50 milyon ödemez Greenwood'a. Yani.
0: Şu an benim anlatmak istemiyor musun? Şu an acil bir planım var ya, yakın tarihte. Maçın var ya senin. Bugün en kaçı? 8'i. 2 hafta sonra maç oynayacaksın.
1: Önelim.
0: 2 hafta sonra sen bir de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksın. Sen niye eldeki bir tane oyuncunu yok sayıyorsun yani? Sen mecbursun onun üzerine. Ha gelirse daha ileri eyvallah, bir şey demiyorum da şu an yok ya. Ve bir maça çıkacaksın sen yani. Ve muhtaç olduğun şu an oyuncu, fiziksel anlamda en iyi oyuncun. Yani Şerif fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Geniş alanları oynama konusu. E şimdi diyorsun ki ben Talişka ile oynayacağım. E oyna bakalım Talişka ile, nasıl oynayacaksın Talişka ile? Oynayamayacaksın ki Talişka ile. Talişka'nın sert maçlarda falan sana katkı sağlama şansı yok.
1: Ya ona biraz forvet arkası değil de gerektiğinde böyle santrafor olarak deneyecekmiş Talişka'yı.
0: Ya denesin de oynamıyor ya oyuncu.
1: Yeni planda.
0: Ya
1: hani
0: geçen sene de denediler. Ya istemiyor Cihan. O zaten stoperlerin kucağına gitmediği için durmuyor orada zaten. Dikkat et, sürekli stoperlerden kurtulayım diye merkeze geliyor. Çünkü biliyor stoperlerin arasında kaybolacağını. E geniş alanda da oynayamıyor. Önüne atıp gidebilir mi Talişka'nın önüne vurduğunda? E ne kolu kovalıyor? Sırtı dönük aldığında direkt şut atabilecek alan kolluyor. Ya da işte stoperlerden sıyrıldığında bitiriciliğiyle. Şimdi bu kadar kısa şeye talip olan bir oyuncuya ben niye teslim olayım yani? Fiziksel anlamda elimde daha iyisi varken. Onunla da bir oyun inşa etmen lazım. Diğerine de ihtiyacın olabilir. Ama Talişka ile 90 dakika güçlü oyun oynayamazsın. Net yok, oynamamış. 1,5 senedir yok öyle bir maçı.
1: Evet, mesajları da döneceğim arkadaşlar. 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Onlara da bakacağız. Şimdi Galatasaray taraftarı bir kısmı diyor ki bu transferler nerede kardeşim? Gecikiyoruz yine diyor. İşte bu sene önceki senelerin üstüne katarak gitmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde iyi noktalara erişmemiz lazım. Ama yönetim biraz sessiz bu transferlerde diyor. Evet, isimler anılıyor. İşte Can Uzun konuşuluyor. Farklı isimler var. Ama şu an herhangi bir gelişme yok Galatasaray'a. Bir transfer yok.
0: Şimdi yolda gelirken Doğan abi dinliyordum. Orada Galatasaray'ın son 4 sezonda yapılan transferlerin sadece 5'i kamp dönemine yetişmiş. Geri kalan işte 60 küsurda, evet yani 50 küsur oyuncu hep sonrasında gelmiş. Yani aslında Galatasaray'da şunu anlatıyor. Ya Galatasaray hiçbir zaman bir planlamayla bir şey halletmemiş yani.
1: Geçen sezon sanki bir tık erken yaptı bu işleri.
0: Bir tek sene yaptı geçen sene.
1: Ama sonra sene ortasına doğru da evet.
0: Yani Galatasaray ya ilk ayı da aslında o işin içine kadar. Yani erken yaptı da yaramadı Galatasaray'ın işine. Şimdi Galatasaray zaten hiçbir zaman, bak Galatasaray'ın iki tane oyuncusu var son 4 senede değil mi? İlk dönemler Icardi en zirve oyuncusuydu. İkinci Osimhen. İkisinin de planlamanın içinde olmadığını biliyoruz zaten. İkisi de kulüpleriyle sorun yaşayıp biri 9. hafta geldi biliyorum Icardi. Diğeri de oralar geldi değil mi? Kafadan yoktu Osimhen. Tabii. Kendi kulübüyle. Yani Galatasaray zaten
1: Icardi'nin maaşını kulübü ödüyordu zaten geldiğinde.
0: Ya öyle geldi Icardi Galatasaray'a. Yani. Şimdi siz zaten hiçbir zaman planlamayla bir şey halletmemişsiniz ki. Yani o yüzden bazı şeyleri Galatasaray'da şöyle doğru bulmuyorum ama anlıyorum. Şimdi kulübün başkanı da şunu diyebilir mesela, bana mantıklı mesela Okan Hoca diyor ya, işte Can Uzun'u istiyorum diyor mesela, ya da işte genç oyuncuların gelişimine talibim diyor. Mesela ben Tursun Özbek olsam derim ki hocam kabul ediyorum da sen Yelert'in gelişimine talip oldun, olmadı. Yine genç oyuncu söyle Galatasaray'ın işte
1: birçok isim.
0: Cuesta, Yelert, bu Frankowski, Anelinho, ya sayısını unuttum yani. Kazımcan yine aynı genç oyuncuydu. Şey Yusuf Yıldırım genç oyuncuydu. Bu sayıyı arttırabilirim
1: Yusuf
0: yani.
1: Demir'e.
0: Şey Yusuf Demir, özür dilerim. Bak kaç tane genç oyuncu var? Hiçbirinden faydalanamamışsın. Ben sana niye bir daha genç oyuncu vereyim? Bir de daha da yüksek maliyetli. Yapamamışsın ya sen teknik direktör olarak. Ben şöyle yapayım demiştir Dursun Özbek. Sen bekle hocam. Ben sana yine böyle kulübüyle sorun yaşayan daha böyle elit oynama tekrarı fazla olan oyuncuyu bulayım. Sen onları da iyi idare ediyorsun. Onlara bir özgürlük tanıyorsun.

0: Galatasaray'ı o yüzden anlayabiliyorum. Doğru bulmuyorum ama anlıyorum planlamalarını yani. Çünkü rakipleri zaten o anlamda yeterince problem yaşadığı için.
1: Jondron olayına ne diyorsun?
0: O da ayrı bir çaresizlik yani. Koca Galatasaray takımı yani hiçbir şey bulamıyor gezegende. Jondron'a talip oluyor. Onun da sebebi ne? Bak temel sebebi var ya bak. Bir, Fenerbahçe'nin 20 küsura verdiğini biz 4'e alıyoruz. Bir kere onu hemen satın alıp kullanmak istiyorlar yani. İki, Fenerbahçe'nin oynatamadığına talip oluyor. Bak sen yapamadın ben oynatıyorum. Bir de oyuncuya da 2 tane 3 tane süslü şeyler söyletecekler. İşte burası başka, bu acayip bir seviye falan filan böyle. Ve ikincisi yok elinde şey. Alternatifi de gerçekten yok Galatasaray'ın. Bilmiyorlar, çalışmıyorlar yani. Ben inanamıyorum. Dördüncü senesini bitirmiş bir teknik direktörün ve o ekibin nasıl oluyor da yani Avrupa'dan, işte Balkanlardan, işte Afrika'dan, neyse bir yerden böyle bizim bilmediğimiz etmediğimiz bir oyuncunun gelişimine talip olamamasın yani alternatif anlamında ya. Hadi Osimhen var elinde.
1: Ogochukwu diye bir oyuncu var Burnley'den. Şu an piyasa değeri 28 milyon, onunla ilgileniyor Galatasaray.
0: Ya Galatasaray
1: 10+4 kuralı olduğu için.
0: İşte hep olmuşla ilgileniyor. Galatasaray'ın bir tane böyle alıp değer kattığı bir oyuncu söyler misin bana ya? Ay yok ya, Galatasaray bir tane oyuncuyu alıp değer katamamış Galatasaray. Galatasaray'ın bir tane değer kattığı oyuncu söylüyorum. Bak bir oyuncu var Galatasaray'ın değer kattığı. Sasha Boy. Onu da Okan Buruk dedi ki bu bizim planlamamızın parçası olamaz dedi. Yetersiz dedi. Dubois'u aldı. Dubois sakatlanınca çaresizlikten Sasha Boy'a döndü. Tarihin en pahalı bek transferini yaptı. Orada da yine gitti verdi geri aldı daha ayağına dolandı. Bu sefer yine oynatamadı oyuncuyu. Ya bu kadar hiçbir oyuncunun gelişimine talip olmamış bir organizasyona ben çıkartıp 50 milyon 40 milyon para vermem Can Uzun'a yani. Çünkü Can Uzun'a Galatasaray 40 milyon euro verirse bugüne kadar gördüğüm Okan Buruk performansıyla Can Uzun 41 milyon euro etmez yani. 40'a verirsen büyük başarı, 40'a iade edersen. Yapamamış çünkü bugüne kadar. Şimdi bu kadar yapamamış oyuncu sayısı varken ben Can Uzun 40'ı olur 50 yaparlar diyemem. Bir de Galatasaray'ın aslında daha büyük problemi yine geleceğe talip oluyor Galatasaray değil mi? Mesela 40 milyon euroya Avrupa'dan bir oyuncuya talip oluyor. İşte senin söylediğin yine genç bir oyuncu diyorsun mesela 28 milyon euro. Galatasaray'ın önümüzdeki sene nerede antrenman yapacağını biliyor musunuz? Galatasaray altyapısının akademisinin. Bir kere Okan Buruk'tan duydun mu akademiyle ilgili bir yorum? Ki orası o kulüplerin geleceği, kurtuluşudur normalde akademiler yani. Oralardan mı? Ki Galatasaray bunu en iyi yapan takımlardan biri değil mi? Arda Turanlar oradan gelmiş. Kendisi de oradan gelmiş. O akademinin bir parçası Okan Buruk. Galatasaray'ın önümüzdeki sene altyapısı nerede antrenman yapacağını kimse bilmiyor. Bunu ben defalarca televizyonda, programda söyledim. Galatasaray muhabir arkadaşlarıma da sordum. İşte bir kısmı diyor ki yarısını kullanılacak, biri işte o arkada bir restoran varmış, oranın halı sahası varmış, o prefabrik varmış, geçici. Olur mu ya? Ya bu kadar para harcayan bir camiye altyapısına şu ana kadar bir planlamaya sokmaz mı ya? Ya tek kelime etmiyorlar biliyor musun altyapıya? Tek kelime yok. Galatasaray altyapısı nerede antrenman yapacak? O kadar yok sayıyorlar altyapıyı ya.
1: Bugün de sezonu açtı Galatasaray. Bu Dünya Kupası'na giden oyuncular 20 Temmuz'a kadar izinli. Yine onun dışında Macar oyuncu Şalai ve Osimhen, onlar da 13 Temmuz'da dönecek. Biri de 10 Temmuz'da dönecek. Oyuncular falan böyle mutluydu, keyifliydi. Dursun Özbek de takip etti, Abdullah Kavukçu da takip etti.
0: Ya şu Antrenman. An Türkiye'nin en rahat kulübü. Yani işte direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı oradan getirisiyle ilgili bir şeyleri öngörebiliyorlar. Gözünü kapattığında hala kadro tekrar anlamında rakiplerine göre bir hayli avantajı var. Bak 4. senenin sonunda hala 7-8 oyuncuyla tekrar yapıyor. Aynı teknik direktör. 3 aşağı 5 yukarı bazı şeyleri öngörebiliyor, başına gelebilecek şeyleri.
1: Sana bir salvo gelmiş mesela. Tabii ki. Diyor ki Galatasaray bir oyuncunun gelişimine neden talip olsun ki? Hem Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olsun diyorsunuz, hem oyuncu geliştir diyorsunuz, hem şampiyon olsun diyorsunuz. Ketçap mayonezi de olsun mu?
0: O zaman
1: onu yapacak olan akademi olur.
0: İsim
1: Okan Buruk mu talip olacak demiş.
0: İsim ne?
1: Ferhat Gürsesçim.
0: Ferhat Bey, senin öyle bir paran yok. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen bilmiyorsun, sana söyleyeyim. Senin öyle o bahsettiğin Şampiyonlar Ligi'nde City, Liverpool, United'la yarışacak paran yok ya. Yani paran yok. Öyle bir paran yok. Sen nereye talip oluyorsun ya? Sen mecbursun akademiye talip olmaya. Yine devam edeyim. Galatasaraylısın. Hafızan da demek iyi değil. Çünkü Fatih Terim senin söylediğin akademideki şu bugünkü teknik direktörüyle UEFA Kupası'nı kazandı. Yarıştı işte. Nasıl talip olmuş ya? Nasıl bir hafızanız var?

0: sizin. Yaşını bilmiyorum. Çok genç olması lazım. Çünkü genç olmasa direkt kendiyle çelişecek.
1: Genç bir kardeşimiz.
0: Bülent Korkmazlar. Bülent Korkmaz hangi an nereden geldi? Okan Buruk nereden geldi? Emre Belezoğlu nereden geldi? O akademinin bir parçası değil mi bahsettiğim oyuncular? Almadı mı Galatasaray akademinin parçasıyla UEFA kupasını? Nasıl yarışamıyormuş? Ya yarıştı işte. Süper kupayı da aldı. Öyle şey olur mu yani? Yarışamazsın bir de. Sen bırak stile miti. Nasıl yarışacaksın ekonomik anlamda ya? Senin gelirin belli, giderin belli. Sen Süper Lig'de şampiyon olduğunda Galatasaray'ın kaç para aldığını biliyor musun ya? Bir tane oyuncunun maaşını karşılamıyor ya.
1: O tarz çok mesaj var mesela. Okan Buruk yarışta mı tutsun, futbolcu mu yetiştirsin tarzı böyle.
0: Ya Okan Buruk futbolcu yetiştirsin demiyorum. Futbolcuların gelişimine talip olacak. Ya bu kadar basit. Ya olmuş ya Fatih Terim diyorum ben de. Gözünün önünde Ozan Kabak'ı nereden aldı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynattı ya? Semih var. Ya bir sürü var ya yani, şimdi sayısını unuttum yani. Şimdi bu kadar oyuncuya Fatih Hoca ve bak sebebini de anlattım geçen. Ceyhun Müderrisoğlu. O dönem akademinin bütün yaş kategorilerinde olan teknik direktörü. YouTube'da bir kanala çıkıyor. İzledim. Dinlemiyorlar çünkü, anladın mı? Onların derdi şu, adını bildikleri insanları hemen dinliyorlar. Ne dedikleriyle ilgilenmiyor. Bir tane adam çıkıyor. Bugün siyah dediğine yarın beyaz diyor. Adam oturup onu dinliyor. Altını doldurmadığı şey. Dinlesene Ceyhun Müderrisoğlu'nu. Anlatsın sana Galatasaray Akademisi'nde neden oyuncu yetişmediğini. Fatih Terim zamanı neden yetiştiğini, bugün neden yetişmediğini. Fatih Terim her içerideki maçları Cihan gidiyormuş, izliyormuş. En kötü bir yarı bile izliyormuş. Kendi görüyor altyapıdaki oyuncuları.
1: Biliyorum, gelişimini Arda Turan'la izliyorlar da.
0: Ama şimdi, oyuncusuyla izliyorlar. Tamam şimdi bu tesadüf olabilir mi? Gitmiyormuş Okan Buruk, işte onu anlatıyorum. Bilmiyor bile, bak nerede antrenman yaptıklarını bilmiyorlar yani. Ya bunu niye görmek istemiyorsun? Yok hem yarışmacı olacakmış hem şey olacakmış. Ya olamazsın yarışmacı. En iyi yaptın 16. olmuşsun işte. En iyi 16'ya girmişsin. O da Liverpool'da tarihi ezimet yaşıyordun yani. Ya bir biraz şanslı olsa Liverpool, Beşiktaş'ın yaşadığı durumu yaşayacaktın yani. Hangi sen şeyden bahsediyorsun? Yarışıyormuş. Yarışamıyorsun. En güçlüyle yarışamadın. Bak Osimhen'ler hepsi orada. Ya Alzı Akbar'ı neyle anlatacaksın? Young Boys'u, Sparta Pırağı.
1: Aleyküm selam. Bekliyordum ne zaman gelecek diye.
0: Senden ben de o tepkiyi bekliyordum.
1: Her hafta. Mesela diyor ki Ali Cemal Bey de, tamam ben anlıyorum İbrahim Bey diyor. Talip olmak, geliştirmekten bahsediyor. Hemfikiriz ama diyor Türkiye'de futbol iklimi buna müsait mi?
0: Yani müsait.
1: Kağıt üstünde güzel söylemler. Kabul etmiş onu da. Ama mesela 5 sene önce Türkiye'nin en kariyerli başarılı hocası Terim bunu denedi. Ne başkan kaldı demiş, ne hoca kaldı. Biri Arabistan'da soluğu aldı. Diğeri de başka bir yere gitti. Yani Okan Hoca birilerini geliştireyim, yetiştireyim deseydi şu an bu takımın başında kalamazdı demiş.
0: Yahu ben zaten demiyorum altyapıdan bir takım kursun yarışsın. Diyorum ki 4 senenin sonunda Okan Buruk altyapıdan bir oyuncunun gelişimine talip olabilirdi. Geçtiğimiz sezon Arda diye bir oyuncu vardı. Hatırla sezon başı kampı.
1: Sen tüm kadroyu öyle kurmasın.
0: Ya öyle şey, öyle bir şey söyler
1: miyim? Oyuncu çıksın diyorsun
0: ya
1: yani.
0: Bu kadar basit bir şey. Bir planlamam var. Talip ol Osimhen'i. Olma demiyorum ama arada Osimhen'in yanına da birini yetiştir. Ya bu Ahmet Kutucu'nun durumuna falan üzülmüyor mu bu Galatasaraylılar? Ya bu adam uçuyordu Eyüp Spor'da. Ya ne oldu sana geldi, tanınmaz hale geldi. Yusuf'la ilgili biraz önce söyledim. Ya ortalığı ayağa kaldırdı Galatasaray. Hatırla ya, yerli yabancı, biz bu çocuğu kullanamıyoruz. Bunu Barcelona'dan aldık, bu uçuyor falan. Ya 15 dakika tahammül edemediler. Yelert öyle. Ya acaba problem sende olabilir mi yani? Çünkü talip olmuyorsun sen. Sen sürekli şey derdinde. Osimhen'i görmek istiyorsun. Icardi diyorsun. Ben sana diyorum Tete, Ziyech, Zaha, Ndombele. Sayısını unuttum yani. Bunlar ne olacak abi?
1: Evet ya, lig bitti. Ben bugün antrenmanda Ahmet Kutucu hala top kaybediyordu. Mesela abi herhalde Eyüp Spor'un yolu.
0: Ya Ahmet yani. Kutucu zaten orada sen yok ettin. Ya hiç kimsenin gelişimine talip olmamışsın ki. Ya şurada bir bak, telefonumda vallahi billahi duruyor. Bak videosunu çektim. Kasımpaşa maçı. Icardi topun üstünde oturuyor. Isınacak hali yok çünkü. Bak gücü yok adamın. Ve sözleşmesi bitmiş oyuncuyu sen neredeyse 90 dakika sahada tuttun. O şey var ya, Maradona neydi şey ismi neydi ya, aldı ya Galatasaray genç bir oyuncu.
1: Can Armando.
0: Can Armando Maradona.
1: Ya olur.
0: Armando'dan dolayı Maradona.
1: Ben de oradan şey aldım. Olur.
0: Ya Can Armando'yu bak o maçta ya 88'de falan aldı. Ya ne olur Icardi'yi çıkar, adamın zaten ısınacak gücü yok. Golü de Galatasaray oradan yedi. Tuttu ayağındakini, kaptırdı, kontradan golü yedi. Ya ne işi var Icardi'nin artık daha Kasımpaşa'da son maçta? Oynatsana John Armando'yu, oynatsana şu gençleri de bir görsün insanlar. Hiçbirinin gelişimine talip olmak istemiyorsun. Duruyor telefonumda, bak isteyen olursa senin üzerinden atayım, izlesinler videoyu. Ya depar atacak hali yok, oturuyor topun üstünde. Hala Galatasaray 1.5'a Icardi'yi bekledi ya. Ha diyor ki yok yıldızlarla yarışa. Neyle yarışacaksın Icardi ile yani?
1: Ben İbrahim Bey'i anladım. Altyapıdan 2 tane genç alıp 28 kişilik kadroya monte edeceksin. Bu kadar zor olmamalı demiş. Bunu söylemeye çalışıyor bence diyor.
0: Ya olmama şansı olabilir mi ya? Ya altyapıdan oyuncu olmama şansı. Ya nereden geldi bu Barış Alperler, Yunuslar nereden geldi? Bak Fatih Hoca ile ilgili biraz önce örnek verdi ya. Evet Fatih Hoca bu anlamda çok önemli işler yaptı ama sonuçta Fatih Hoca da o planlamayı yanlış yaptı. Yani evet bahsettiğin gençlere yatırım yaptı ama Fatih Hoca gitti Çıkıldağ'la Morutsan'a yatırım yaptı. İçinde aynı organizasyonda olan Yunus'u da Adana Demir'e gönderdi. E şimdi bunu Fatih Terim yaptı diye bunu yok saymıyorum. Yanlış, o da yanlış yaptı.
1: Mesela diyor ki Bülentler, Tugaylar çıkarken Türkiye'de 3 yabancı sınırı hakkı vardı. Bunun etkisi yok mu diyorsunuz?
0: %100 etkisi var, ondan bahsediyorum zaten. Mustafa, o gün zaten UEFA kupasını kazandığında kaldırsaydın sınırı aynı şey olacaktı. Ben doğru bulmuyorum yasak hadisesini ama maalesef Türkiye'de mecbursun. Çünkü o özgürlüğü yanlış anlıyor idareciler, teknik direktörler. O zorunluluktan mecbur şey çıkıyor. Mesela orada da hemen şöyle bir cevap geliyor. Ya tamam da o zaman yerli oyuncular çok verme. Verme abi Tarık Çamdal'a. Tarık Çamdal ne yapsın? Veriyorsun, parayı alıyor. Mesela yerli yabancı kuralında ilk şey Tarık Çamdal'a saldırıyorlar. Sanki çocuğun suçu var. Niye veriyorsun abi o parayı? Çocuk ne yapsın? Verdiler, aldı çocuk parayı. Verme parayı ya, verme. Altyapından yetiştirirsen ihtiyaç duymazsın. Bak Yunus senin altyapından yetişti. Yat kalk dua et, o gene Montella'ya falan değdi de Montella aldı. Bak Yunus'la ilgili de, bak yine Okan Buruk'la ilgili sana bir şey anlatayım. Yunus Akgün Okan Buruk'un geldiği dönem şeydeydi değil mi? Adana Demirspor'daydı. Şahane bir sezon geçirmişti Montella'yla. Sonra geri döndü Okan Buruk ilk senesinde. Değil mi Yunus? Okan Buruk'un, yani Fatih Hoca gönderdi. Hı hı. O Çıkıldağ Morutsan'la gelecek inşa ediyorlardı. Yunus'u gönderdiler. Yunus müthiş bir sezon geçirdi. Fatih Hoca Okan Hoca ile geri geldi sezon başı. Sonra geri geldi Okan Hoca ile. Çok kötü, devre arasına kadar çok kötü bir sezon geçirdi. Hatta herkes şöyle dedi. Ya arkadaş bu adam Adana Demir'de uçuyordu. Ne oldu Galatasaray'da bu tanınmaz hale geldi? O Icardi'lerin ilk geldiği sene. Devre arası Leicester'a gitti. Bak oynayamadı Galatasaray'da. Leicester'a gitti. Sezon başı geri geldi. Yine Yunus yoktu planlamada. Galatasaray 5 tane yedi Beşiktaş'tan. Hatırlıyorsun değil mi? O maçtan sonra Kerem, Tete, Ziyech, Zaha. Dördünü birden Galatasaray'a gönderdi. O soyunma odasında yaşanan hadiseler falan. Bir anda Yunus'a şans doğdu. Barış Alper'e daha fazla şans doğdu. Onlar da o süreci iyi geçirdiler. Yani yine planlamayla bunları halletmedin ki sen yani. Orada bir kaos oldu.
1: Altyapı dedin de İbrahim abi, bu arada radyosunu yeni açanlar için İbrahim Yavuz'la beraberiz. Fenerbahçe tam bu altyapı sözünün üzerine dün Şenol Çorlu ile yolunu ayırdı. Müjdat yetkinleri getirdi. Yani tanıyorsun, çalıştın mı hiç?
0: Yok hoca, Müjdat Hoca'yı da sabah Emre abi konuk etti programını. Orada dinledim. Ya şöyle, şimdi geçen bir yerde bir söz okudum, çok güzel. Her çağın dilini konuşma ile ilgili bir işte yaşı ilerlemiş bir konuşmacı her çağın dilinden bahsediyor. Yani çok önemlidir. Biz çünkü o konuda çok eksik kalıyoruz. Yaşı ilerlemişler sürekli yeni nesille bir çatışma halinde. Anlamak istemiyorlar. Sürekli onları geçmişe götürmek istiyorlar. Bizim zamanımızda böyleydi, bizim zamanımızda böyleydi. Ama şimdi çağ değişti ya, ona ayak uydurmak zorundasın. Şimdi burada belirleyici olan o olacak Müjdat Hoca ile alakalı. Geçmişte yaptıklarını anlattı bugün. Evet değerlidir, kıymetlidir ama işte dünde kaldı, düne ait ne varsa diyor. Yeni söz söylemek lazım. Şimdi ne söyleyeceksin sen? Ama sen sürekli geçmişle ilgili bir şey anlatıyorsun. Çok değerli yaptığı şeyler varmış. Mesela bu çimleri ekme ile alakalı o dönem Aziz Yıldırım'a demiş ki ben hallederim demiş başkanım demiş. Çim ekmeyle bir şey var, çok para istemişler, tamam mı? Altyapıdaki diyor iki yaş kategorisini aldım çocukları diyor. İşte 50 tane çocuğu almış. Böyle tek tek çimleri ektirmiş çocuklara. Sonra belli bir süre sonra oldu diyor. Tamam yani üretim konusunda şahane bir şey yapıyor. Çocuklara da sorumluluk falan neyse. Ama yeni bir şey duymadım yani. Merak ediyorum tabii. Orada da bugün başlıyormuş görev. Hayırlı olsun. Anlıyorum düşünceyi Fenerbahçe'de. Çünkü Aziz Yıldırım'a talip olanlar da geçmişteki başarıya talip oldu. O da kendi altyapısında güvendiği geçmişteki başarıya talip oluyor. İsmail Kartal göreve gelirken de 99 puana talip oldular. Herkes bir geçmişe talip oldu Fenerbahçe'de. Şimdi bakalım onların sözlerine, yeni söyleyecek sözleri var mı? O çok belirleyici olacak tabii.
1: Ama o dönemde Müjdat Hoca ile ilgili söylentiler çıkmıştı.

0: hatırlarsan işte iyi oyuncuları tırpanlıyor. Galatasaray'a, Trabzon'a, Beşiktaş'a gitmemesi için önlerine set koyuyor tarzı. Böyle
1: şimdi şöyle şeyler çıkmış. Mikrofon açık mı?
0: Açalım.
1: Açalım. şimdi Fenerbahçe'de de oynamış geçmişte arkadaşımız.
0: Şer koyduruyormuş altyapı çocuklarına yani. Böyle iddialar vardı o dönem.
1: O daha yakın. O yüzden bence daha sağlıklı bir şey. Bence söyle baba yani hani altyapı ile alakalı yani öyle şeyler oldu mu olmadı mı diye.
2: Yani şer koyma şöyle. Tabii ki de yani elindeki oyuncuların başka bir rakibine gitmesini istemez yani. Hiçbir kulüp istemez. Şimdi Galatasaray'dan mesela Galatasaray'ın altyapısından Yusuf geldi Fenerbahçe'ye. Çok mu istiyordu? Çocuk bir şekilde şartları zorladı. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe ne yaptı? Bunu Arabistan'a sattı. Çok ciddi bir para kazandı. Şimdi bu korkular yaşanması çok normal. Yani patlama yapabilecek çocuğu keşfetmek kolay bir şey değil. Yani belli bir standarda getirdikten sonra olabilir de olmayabilir noktası var. İşte oradaki karar merciğinde kendilerini bir garantiye alma kulüpler.
0: Elden yani, kaçırmayayım diye.
2: Tabii tabii yani garantiye alma mevzusu var burada. Çok normal. Ben bunu esasında şey yapmıyorum. Ama tabii çocuğun da önünü kesmemek şart.
1: Yani o belirleyici yani olacak. Yani önünü tıkama çocuğun ama gelişimine bence o şekilde dahil olabilir Fenerbahçe. Onda da bir problem yok.
0: Evet yok. Yok hani bir o dönem birisi çıkmış söylemişti de işte benim oğluma falan böyle yapıldı diyor.
1: Daha yakın zihnime. Camiaya daha yakın birinden biz almamız gereken mesajı aldık. Dinleyenler de almıştır diye düşünüyorum.
0: Camiaya yakın bir isimden adını vermeyelim. İşte istemedi çünkü verse kendi verirdi.
1: Yani kendi vermediği için biz de bir şey demiyoruz yani.
0: Sesten tanıyan tanır falan. Teşekkür edelim. Bilgiyi de aldık. Net bilgi sonuçta. Hani Müjdat abinin de şeyi kalması yani sonuçta söyledi.
1: Müjdat abinin programı da bu arada sabah yatıyorsundur dinlememişsindir. Ben dinledim şimdi. Dinliyorum, şöyle oldu. Dinliyordum. Şöyle oldu. Emre abi onu telefona bağlarken muhtemelen o tam
0: başkasıyla konuşuyordu.
1: Tam anlayamadı olayı. Buyurun dedi. Herhalde kimi aradınız mı? Öyle bir şey söyledi. Bu arada Emre abiyi de kutluyorum. Şey çok zordur ya. Mesela ben o an empati kurdum. Ben onun yerinde olsam muhtemelen telefonu kapatırdım. İdare edemezdim çünkü. Oradan nasıl bir tepki geleceğini bilmiyorsun, tamam mı? İşte bir aracı varmış. Bir arkadaşları, ortak arkadaşları varmış. Onun ricasıyla aramış ama başta
0: ama biz bak biz o sapıklığı tırnak için çok yapıyoruz Emre abiyle. Yapıyorduk daha doğrusu. Sabah insanların afyonu patlamadığı için.
1: Zaten o
0: da. Ne kim beni arıyor diye yanlışlıkla açıyor, anladın mı abi?
1: Dursun... Kim aradınız dedi zaten.
0: Dursun Özbey'e yaptık bunu. Sonra Fikret Orman'a yaptık. Şeye yaptık. Özür Beşiktaş'ın eski Ahmet Nur Çebi'ye yaptık mesela. Yani deprem döneminde deprem uzmanına falan yapmıştık. Sabah böyle bir kontrada kalıyorlar herhalde.
1: O an yani
0: bir, önemli biri mi arıyor sabah 7'de?
1: Ya kim aradınız mı dedi? Kimle görüşüyor? Ama Emre abi o kadar güzel götürdü ki böyle adım adım. Sonra zaten şöyle oldu. Program tamamen Müjdat Yetkinler'e geçti yani. O Emre abiden aldı programı.
0: Ha bir de yayındasın dediğinde kapatamıyorlar.
1: Tabii şu an dedi herkes sizi dinliyor canlı yayında.
0: Emri var ki. Başka türlü bağlanmak çok zor işte. Beni 10 dakika sonra bağlayın. 15 dakika. Şunu sorarsan bağlanırım falan. Yani abi işte başka yere gidiyor
1: yani. Yani sizin buradaki deneyiminiz de çok önemli işte abi. Hani mesela biz olsak orada var elimiz ayağımız orada kem küm yapıp yüzüne kapatırdık telefonu.
0: Yok canım estağfurullah. Anladım, Galatasaray'da her şey tesadüfen oluyor. Okan Hoca bu kadar mı başarısız demiş. Başka türlü anlamış Yener.
1: Okan Hoca'nın başka teknik direktörlük başarıları var. Yok demiyoruz tabii ya. Öyle şey olur mu? 4 sene şampiyon olmuş bir teknik direktör hiçbir şey yapmıyor demiyoruz. Biz daha fazla şeyler yapılabilir. Yani tek başına şampiyonluğa talip olma diyoruz. Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu bir sezonda 3 kupa kazandı. Bak benzer bir durum. O dönem içinde bir röportajını hatırlıyorum. Dedi ki hocam hani başarıyı anlatır mısınız dedi. Ne yaptınız bu kadar kısa sürede? Dedi ki oyuncular dedi sıkılıyordu analizden. Toplantıları iptal ettim dedi. O gün onu duydum ya. Dedim yani şimdi bu konunun şeyle Hamza Hoca ile bir alakası yokmuş dedim. Ya, ikna oldum yani. Yani anlatmak istediğim şu. Bu davranışlar Okan Hoca'nın geleceğine katkısı olmaz. O yüzden zaten Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen Avrupa'dan teklif alamıyor. Almaz. Bak bunu geçen sene de söylüyordum değil mi? Mümkün değil. Alamaz. Hayır ya parayı da bir tarafa bırakıyorum. Almaz, talip olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Çünkü oradaki adam bakıyor buna. Planlamaya bakıyor. Oyuncuların fiziksel durumuna bakıyor. Icardi'yi bir görüyor sahada. Diyor ki arkadaş bunlar nasıl bir antrenman yapıyor? Bir oyuncu bu durumda olamaz diyor ya. Bak her gün antrenman yapan bir oyuncu fiziksel olarak hala daha kilolarıyla falan uğraşmaması lazım. He diyor ki burada lig çok zayıf diyor. Oyuncu kalitesi çok belirliyor diyor. Ve Okan Buruk belli ki bunlara sınırsız özgürlük veriyor. Bir de avantajı şu, diğerleri çok fazla hata yapıyor. Şimdi Beşiktaş'la ilgili durum.

0: anlattık ya, kaçıncı teknik direktör? Fenerbahçe'nin durumu aynı. Kaçıncı başkan teknik direktör? Yani ne olacak? Zaten bu kadar değişime uğramış yapılardan güçlü bir organizasyon çıkmaz ki. Yani Fenerbahçe mesela güçlü olsa ben şaşırırım, ya da Beşiktaş güçlü oyunu olsa şaşırırım. Bu kadar değişimden çıkmaz. E, Trabzon'un hali ortada zaten. Yaklaşacak şampiyonluğa teknik direktör ısrarla dördüncülük başarı diyor. Yukarı gelmiş artık, hala diyor ki hayır başarı dördüncülük.
1: Hayır, ya tamam,
0: al oldun, tamam al oldun. Üçüncü oldun, tamam. Niye bu kadar kısıtlıyorsun? Üçüncü. Ya bırak şey belirleme ya. Bırak, oyun seni alıp götürür zaten. Bursaspor sezona başlarken şampiyon mu olacağım dedi. Onuncu mu olacağım dedi. E aldı oyun, bak götürdü bir anda. Şampiyon yaptı Bursa'yı ya.
1: Trabzonspor da bir tık böyle yapılanmasını değiştirdi gibi. Maliyetleri arttırdı.
0: Ya aslında şimdi sağlıklı iş yapıyorlar.
1: Şimdi yani. Pristiani diye bir oyuncu var Benfica'da. Ona 20 milyon vermeyi göze koymuş.
0: Ya şöyle mi? Yani işte Cabral mesela son aldıkları, evet, yeşil, evet, burun adı. Mesela baktığın zaman aslında o ya bu kadar kolay değil aslında. İşte scouting buradaki faydası ortaya çıkıyor. Trabzonspor onu yapıyor. Alıyor. Oyuncuya değer katıyor. Ve bir ederini bulduğunda veriyor oyuncuyu. Yani aslında Türkiye'de şu an hemen hemen birçoğunun yapması gereken bu. Başka türlü yarışamazsın zaten ha. Evet, öyle bir durum varmış. Altyapının başına mesela Hüseyin Eroğlu'yu getirme durumları varmış Trabzonspor'un. O da mesela enteresan bir karar. Şimdi Hüseyin Eroğlu bu kadar Süper Lig'de çalıştı, bir sürü takımda. Aslında Altınordu'da altyapı planlamasıyla tanınan biri Hüseyin Eroğlu. Hatta Samsunspor'un başkanı o dönem, ya onun ismi geçtiğinde, ya o daha dedi genç oyuncularla çalıştıran bir teknik direktör. Ben dedi nasıl bu kadar yıldız oyuncuyu alayım dedi. Sonra sıkıştı, aldı, o da şampiyon yaptı onu. Samsun onunla beraber şampiyon oldu. Ya biraz tabii şey, yani Trabzonspor'u ayırıyorum ama mesela şey transferi çok çok sağlıksız transfer. Mesela Samet Akaydın'ı Trabzonspor niye alır ya? Mesela Samet Akaydın'ı Trabzonspor niye alır?
1: Onu sana söyleyemem.
0: Bak düşünüyorum.
1: Hayır onu.
0: Düşünüyorum. Can bak oturalım mesela, bak oturalım, haksızlık da etmeyelim.
1: Al dersen alırlar.
0: Mesela bak Samet Akaydın'ı oturalım şimdi bir düşünelim. Samet Akaydın Fenerbahçe'de problemi ortadan kaldırmış mı? Çünkü Fenerbahçe, yok, Trabzon, Galatasaray bunlar üst seviyelerde oynayan değil mi yani?
1: Evet.
0: Kaldıramamış.
1: Yok.
0: Samet Akaydın Panathinaikos'ta Fatih Hoca'nın sorununu ortadan kaldırmış mı? Hatta bir geri pasını hatırlıyorum. Daha da sorunu çoğaltmış bir oyuncu. Milli takımda sorunu ortadan kaldırmış mı? Zaten en son kendi var ya, heyecandan diyor perişan oldum şey maçında diyor. Hani acayip kötüydüm diyor yani. Heyecandan nasıl bittiğini bilmiyorum maçın diyor. Bak heyecana direnç gösteremiyor oyuncu. Şimdi ben niye bu kadar üst seviyeleri planlarken, oraları deneyimlerken sorun yaşamış bir oyuncuyu alayım getireyim ki oraya? Bak Metehan'ı da aynı şekilde söylerim. Metehan benim de takım arkadaşım yani.
1: Niye aldılar ben sana söyleyeyim. Altyapısında yetişti ya, o yüzden aldılar.
0: Ya ama olmaz.
1: Öyle düşün yani.
0: Şey mi altyapısında?
1: Az önce söylediğim
0: Samet mi altyapısında yetişti?
1: Öyle de öyle olmadı mı, yanlış mı biliyorum?
0: Samet Bolu Spor'da da var. Ben Bolu'da oynadığım dönem bizim altyapıda da oynamış Samet. Samet de ne yapmış? Bütün Türkiye'nin altyapıları her yerde oynamış mı? Ne yapmış?
1: Bakayım bir.
0: Bolu'da da var çünkü Samet.
1: Trabzon U16, oradan İtman Ocağı'na geçiyor. Oradan Bolu U21'e, ama Trabzon'da
0: tabii çıkıyor. Bize geliyor. Ben çünkü Boluspor'da oynarken o bizim altyapıdaymış yani. Biz de antrenmanlara falan
1: ama
0: geliyormuş.
1: İlk Trabzon çıkarmış. Arda gibi.
0: Trabzon'dan
1: yani
0: tekrar memlekete dönmüş.
1: Evet, memlekete
0: yani
1: dönmüş.
0: Rize'den yani bu tarafa geçeyim. Evet. Yerli oyuncu. Daha önce milli takımda da oynamış. Yani çok sağlıksız. Ya Trabzonspor altyapısından Samet Akaydın'ın yerine birini koyamıyorsa zaten orada da problem var ya.
1: Peki bir saat başı yapalım mı?
0: Böyle güzeldi ya, biz bayağı sohbet
1: ettik. İyiydi, iyiydi. Ama bir saat yapalım, başı yapalım, reklam var. Çünkü dönüşte dinleyenlerimizin mesajlarıyla dönelim. Çok fazla mesaj var. Bir 5 dakikalık bir ara rica edeceğim sizlerden. Hem İbrahim Yavuz adına hem kendim adına. Hamit Altıntop'un bir Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. 5 dakika sonra buluşalım, olur mu? Hemen geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.10'u gösteriyor. 12-13 arası aralıksız gitmiştik, reklamsız. 5 dakika sizlerden müsaade istedik ve yerimizi aldık. Şimdi saat 14'e kadar da yine aralıksız gitmeyi planlıyoruz. Biz bir sorun, bir problem olmazsa sizlerden gelen mesajlar var. Onları bir okuyalım hızlıca. Tedesco ve Mourinho Süper Lig'den Avrupa'ya tekrar transfer oldular. Mourinho ve Tedesco Süper Lig'de Okan Hoca'dan daha başarısız oldukları için gönderildiler. Burada başka bir şey var benim anlamadığım. Süper Lig mi çok kötü, Okan Hoca mı çok kötü? İbrahim Yavuz Süper Lig'i nerede görüyor ve ne bekliyor Süper Lig'den demiş.
0: Ya onların oraya gitmesinin ya burayla bir alakası olmadığını bir kere biliyor olmamız lazım. Çünkü Tedesco kariyerinde zaten Almanya'da Değil mi? Schalke'de, Leipzig'de, bir yerlerde çalışmış zaten yani. Mourinho ile ilgili olur mu yani, şimdi Türkiye'den mi yorumlayacağız Mourinho'yu? Ki yani Mourinho'nun performansı da burada elle tutulur hiçbir şey yok. Antrenörlükle ilgili birçok eksiği içinde barındırıyor. Ama onların da sen nasıl talip oluyorsun İsmail Kartal'a? Mourinho'ya da Real Madrid öyle talip oldu. Geçmişte yaptıklarına talip oldu yani. Benzer davranış aslında. Ama onlar yapıyor diye de bunu da olumlu bir şey diye anlatmayacağız tabii ki. Ama Okan Hoca'nın oraya gidememesinin temel sebebinin buradaki planlamayla alakalı olduğunu söylüyorum. Yani hiçbir oyuncunun bu anlamda gelişimine dokunmamasıyla alakalı olduğunu. Yani o taraftan bakmak lazım. Orada o daha anlaşılabilir bir durum. Yani fiziksel anlamda oyuncuların durumu ortada. Şimdi onlar tabii ki burayı takip ederken maç önü maç sonu açıklamalarını dinliyorlar. Okan Hoca Türkiye'de de Avrupa'da da sürekli hakemden, sistemden şikayet eden bir teknik direktör davranışı değil mi? Ya onlar buna bakıyorlar, okuyorlar yani. Nasıl talip olsunlar? Elle tutulur bir şey göremiyorlar ki.
1: İbrahim Yavuz Bolu Spor'dan Hüseyin Kuzu'yu tanır mı? Forvet oynuyordu demiş.
0: Vallahi hatırlayamadım.
1: Türkoğlu Türk. Dünya Kupası'ndan önce Montella'yı beğeniyordu İbrahim Bey, en azından eleştirmiyordu diyor. Çok iyi bir teknik, yani çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyordu demiş. Sonrasında yine aynı fikirde mi? Bir değişiklik oldu mu fikrinde diyor.
0: Şöyle hayal kırıklığı yaşadığım bir tane şey oldu Montella ile ilgili. O atılan şutu ve topa sahip olma ile alakalı oyunun bütününün analizinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar şut atmayı Montella'nın olumlu bir istatistik olarak bize anlatmaması gerekiyordu. Çünkü o sağlıklı bir ya da yapılan ortayı. O sağlıklı bir planlama değildi. Aslında dün de benzer bir oyun vardı değil mi? Mısır-Arjantin maçında. Bak, mümkün olduğunca topu kaldırmadan o senin orta dediğin hadiseyi onlar pasla halletmeye çalışıyor değil mi? Mesela Messi'nin yaptığı ortada kafayla vurduğu pozisyon gibi. Sen bir belirsizliğe, kalabalığa topu kaldırıyorsun yüksek topla. Ve senin teknik direktörün o gün onu olumlu istatistik olarak anlatıyor. Evet, orada bir hayal kırıklığı yaşadım ama ben bütününe baktığım zaman, yani Montella'nın bugüne kadarki performansına baktığım zaman, evet buradaki performansı yeterli değildi. Ama bugüne kadar yaptıklarını da yok saymamak lazım.
1: Satılmış Çınar, ben bir Beşiktaşlı olarak Cenk Tosun'a tarihi haksızlık yapıldığını düşünüyorum demiş. Şimdi de Beşiktaş tribün lideri Alen bile hakkında konuşuyor kendisinin diyor.
0: Cenk Tosun'a niye...
1: 3-5'in hesabını yapmış Cenk. Beşiktaş'a bunu yapmasıydı. 3-5'in hesabını yapmış, bu kadar para kazandırmış Beşiktaş kendisine diye. Cenk Tosun'u bir eleştirmişti de Alen Markaryan. Onunla ilgili bir yorumunu yapmış yani. Diyor ki,
0: ya orada yine oyuncularda problem var. Niye oyuncularda problem var? Sen şimdi bu kadar duygular üzerinden seviyorum, ölüyorum, bitiyorum ifadesi kullanırsan, sonra başka yere gidersen de insanlar senin için madem bu kadar seviyordun o zaman üçe bir şey bakmayacaksın derler. Yani yine sende hata. Girme o işe ya bu kadar. Ya da giriyorsan da Bülent Korkmaz gibi ol mesela. Bildiğim için söylüyorum. O dönem Bülent Korkmaz Galatasaray'dan aldığından fazlasını başka kulüplerden alıyordu. Gitmedi. Ben Galatasaraylıyım, burada bırakacağım dedi. Bak, bu anlaşılabilir bir durum yani. Ama sen onu dile getiriyorsun ama fazlasını bulduğunda da gidiyorsun. Ve direkt rakibine gidiyorsun. Sonra kızıyorsun, insanlar bunu söyledi. Söylüyorlar. Keşke hiçbir ne oyuncu onu söylesin ne yorumcu aynı ifadeyi kullansın.
1: Ya da Hasan Şaş da mı, onu da söyleyebilirim.
0: Hasan abiyle ilgili de net, bak bildiğim, Galatasaray'a ilk geldiğimde Hasan abiden direkt dinlediğim için söylüyorum. Yani Dünya Kupası sonrası
1: teklif doluydu.
0: Aziz Yıldırım'ın, bak özellikle Aziz Yıldırım'ın ona yaptığı teklifi anlatıyor. Yani Galatasaray'da işte atıyorum birkaç senede kazanamayacağım parayı peşin olarak Hasan Şaş'a Aziz Yıldırım teklif ediyor. Ve telefonlarını kapatmak zorunda kalıyor en son Hasan Şaş. Çünkü mecbur kalacak ya da işte öyle bir durum yaşayacak. Şimdi bunlar gerçekten kulübe olan
1: ama şimdiki aklım olsa giderdim diyor, biliyor musun? Söyledi bunu programda. En büyük hatam Liverpool'un teklifini reddetmişti, gitmemekti diyor. Az işte, para vermişlerdi diyor.
0: Işte, o yüzden oyuncu profesyonel olduğunu unutmayacak, duygularıyla hareket etmeyecek. O dönem biraz daha fazlaydı o aidiyet hadisesi. Mesela ben yaşadım onu, gördüm Galatasaray'da yani. Ben bir derbi gördüm Galatasaray'da. O derbi haftası işte Bülent Korkmaz'ın
1: Tam Bülent Korkmaz'ın
0: Bülent Korkmaz'ın
1: ve arkadaşlarının
0: Her gün pembenin Hakan Ünsal'ın. Olan o aidiyetini, Hasan Şaş'ın o aidiyeti gördüm. Bak gerçekten onlar taraftar gibi davranıyorlardı yani. O dönem oyuncular öyleydi yani. Ama doğru değil. Bak o da pişmanlığını dile getirmiş. Öyle davranmasa belki kariyeri çok başka bir yere gidebilirdi.
1: Uğur Dalkıran yazmış. Teknik direktör o da. Altyapılarla ilgileniyor. Zaman zaman yayınımıza da alıyoruz. Kendisine teşekkür edelim Uğur hocamıza. İbrahim Bey'e selamlar. Çok selamlar.
0: Selamlar
1: hocam. Naçizane benim şöyle bir isteğim var diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda

0: Milli takımlar sorumluluğu ve altyapı sorumluluğu adı altında bir birimin olması ve hatta bu birimi de farklı insanların gelmesini çok isterim. İbrahim Bey de olabilir, farklı kişiler de olabilir.
1: Ya şöyle, şimdi bu milli takımlarda orayı da deneyimlediğim için söyleyeyim. Genç milli takımların bütün yaş kategorilerinde oynadım. Şimdi biz o dönem işte rahmetli Gündüz Sekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer, işte onlarla beraber işte Necati Özçağlayan, Turan Mesci,

0: biri geliyor baştan yapılanma içinde oluyor, bir sene sonra o gidiyor, diğeri geliyor, o da baştan bir yapılanma falan derken, yani orada sabra ihtiyacım var, orada sürekli değişim olmaması gerekiyor. Ama maalesef işte biri geldiği an ben diyor komple değiştireceğim, kendi hekimimi getireceğim. Ya oraya bir şey getirmen lazım, bir zorunluluk getirmen lazım. Öyle her gelenin ben burayı değiştireceğim dememesi lazım. Ya da birilerini göreve getirirken onları çok iyi süzgeçten geçireceksin abi. O donanıma sahip olması gerekiyor o insanların. Yani seni beni tanıyor, aramızı yaman, bizim çocuk orada dursun değil. Ya da geçmişte çok iyi futbolcuydu. E tamam da antrenörlük konusunda ikisi bambaşka hadise. Belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bak hep söylüyorum, yine söyleyeyim, ben UEFA B lisansına sahibim. Kimse kalmadı abi bizim şeyde, kursta. Herkes geçti. Herkes geçer mi bir sınavdan yani? Muhakkak birileri bir şey eksik yapmıştır. Ama niye? Hepimiz eski futbolcuyduk. Ya futbolcuysa bunlar yapabilir. Değil abi yani. Onun iyi antrenörlerin sınavdan geçmesi gerekiyor. Türkiye'de geçmiyorlar. Abi, ne teoride ne pratikte geçmiyorlar yani.
1: Abi Galatasaray antrenmanını izlediniz mi diyor. Sarı'nın o kiloları ne evet. diyor öyle. Icardi'yi mi örnek alıyor?
0: Ya enteresan bir durum var aslında oyuncular.
1: Brezilya'da da çalıştı Sarı aslında ama niye öyle, kamera açısından mı öyle gözüktü acaba? Ya
0: yanakları çok şey değil mi, yüzü çok.
1: Bir de saçları falan da kestirdi acaba, evet, yüzü şiş mi geldi gözüme?
0: Yani bilmiyorum, zaten bununla ilgili biliyorsun bir testten geçiyor oyuncular.
1: Mideyi çok tutamıyor biliyorsun, külliyede
0: evet,
1: yiyordu.
0: Evet, külliyede de herkes dinlerken o gayet götürüyordu yani. Ya şöyle, şimdi normalde bizim zamanımızda lig biterdi Cihan. 2 ay sonra görüşürüz derlerdi. Herkes yani en iyi aktivite şey, halı sahada bir top oynarsan. Şimdi öyle değil. Şimdi onları gönderirken fiziksel durumlarıyla alakalı bir testler yapılıyor. Onlara işte bu liste antrenman veriliyor. Takipleriyle alakalı bir polar saat dediğin o antrenmanı takip etmeyle ilgili bir sistem var. Giriyor bakıyor senin ne yaptığına. Şimdi böyle bir sistemde bir oyuncu ya istesen de o durumda olamazsın. Acaba ona mı uymadı? İyi durumda değil. Eğer o gözüktüğü gibiyse zaten ne oluyor biliyor musun? O durumda arkadaşlarına yetişmek için de ekstra bir çaba sarf ediyor. İşte sakatlıklar da orada ortaya çıkıyor. Mesela kas sakatlıkları. Mesela eğer Sara bu fizik gördüğümüz gibi, şimdi televizyonda gördüğümüz şeyde gördüğümüz, gerçekten yanakları falan bayağı şiş. O onu sakatlığa iter yani.
1: Abi kusura bakmayın, yaşlanınca bana taraftar bakmayacak. Adam ailesini düşünüyor Cenk. Ki kimse kötü yorumlamasın. İşin içine para girince bu işleri yorumlayamazsın.
0: Bir şey demiyoruz. Yani aynı fikirdeyim. Profesyoneller hakkıdır.
1: Herhalde bir
0: Cenk'in.
1: Önceki dinleyicimize
0: söylemiş. Öncesinde şey demeyeceksin. İşte gerekirse ben şöyleyim. Aşığım, ölüyorum, bitiyorum, bir yere gitmem deme.
1: Aynen,
0: ben profesyonelim de. Ben de yani doğru bulmuyorum o yorumu, ama oyuncu o kapıyı açıyor diyorum. Sen açıyorsun o kapıyı. Sen şöyle desen ki mesela, Altay dedi onu değil mi? Kaleci Altay. Biz profesyoneliz dedi. Oraya da giderim, oraya da giderim. Taraftar sevmez normalde bu dili değil mi? Ama şimdi Altay Galatasaray'a gitse kimse bir şey demez. Zaten oyuncu ben oraya giderim demiş yani.
1: İlk gittiğinde söyledi.
0: Söyledi bunu yani. Şimdi tamam, bunu dedi. Ama Cenk onu demedi. Cenk aidiyetten bahsetti, hiçbir yere gitmem, seviyorum, ölüyorum, bitiyorum deyip Fener'e gittiğin zaman olmuyor işte o iş.
1: Uzun bir mesaj gelmiş Medi'den. O şöyle bir şey söyleniyor. Okan Hoca Can Uzun'u istiyor. Çünkü 10 numara ve kanatlarda gerektiği zaman da ileride kullanmak istiyor. Şimdi sana 3-4 mevki saydım. Asıl mevkisi neresi? Merkez orta saha abi. Sence bir oyuncuyu 4-5 mevkide oynatmak mı mantıklı? Asıl oynadığı mevkiden meyve almak mı mantıklı diyor.
0: Ya bence oyuncunun yani ideal bir mevkisi olması her zaman avantajdır. Çok fazla bölgede oynamak biraz her yere eksik oynamak demektir. O da iyi bir şey değildir yani. Ben mesela onu futbolculuğumda yaşadım. Sağ bek oynuyorum, stoper oynuyorum, önlü bir oynuyorum. Ama hepsinde yarım oynuyorsun. Ama tam bir bölgenin oyuncusu olamıyorsun yani.
1: İş görüşmelerinde de hani ne iş yaparsın, her işi yaparım i̇şte, dediğinde de almıyorlar.
0: Mesela
1: genelde.
0: Avantajın ne biliyor musun? Çalıştığın bir teknik direktöre denk geliyorsan o bir avantaj. Bak o iyi bir şey. Diyor ki ya ben alırım diyor. Sağ bek oynatırım, sol bek oynatırım diyor. Ama net bir bölgenin oyuncusu değilsin. Nesin diyor oyuncu? Sağ bek misin, sol bek misin, stoper misin, orta saha mısın? Planlamada dışarıda kalıyorsun. Ben de arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Bir bölgenin oyuncusu olmak her zaman daha iyidir oyuncunun gelişimi açısından.
1: İbrahim abinin Atakan Kurt'la yayınında Bülent Korkmaz anısı bayağı bir viral olmuş diyor.
0: Evet ya, o, ama o şöyle oldu, anlatayım
1: yine,
0: onu.
1: Yine piyasada dolanmaya
0: evet,
1: başladı.
0: Evet. Ya Bülent şöyle bir olay yaşadı. Kızıldız'la oynuyoruz ya parti.

0: Zanya Kızılırlı, tamam. Zikiç diye bir santrafor var. Adam uçuyor. Zaten oradan sonra şeye gitti. He. Ben de tabii sağda ıslak. Bülent abi de sürekli bana topu kaldırarak atıyor, tamam mı? Abi kaldı şimdi. O topu kaldırarak attığında zeminle beraber kayıyor, kontrol et, düzel falan böyle. O ara ona hani zaten biraz şeyim, hani ya şu topu yerden at bizi artık şey, yorma içinde bizi yani, hani ekstra. O arada Zikiç bayağı şey yapıyor, Bülent abi yıpratıyor yani, vuruyor. Bülent abi bayağı zorlanıyor. Abi her pozisyonda da bana kızıyor ama yani. Konunun benimle ilgisi yok, neredesin? Ona çalım atıyor, sen yoksun. O oldu, bu oldu, korner oldu en son. Abi dedim bir sus da dedim. Tabii o ara bir aydınlandım ama söyledikten sonra bir kime ne dediğim bir
1: hani bir sus da topumuz mu oynayalım dedi ya.
0: Bir gün Hasan Şaş bana öyle dedi, biliyor musun? 5'e 2 oynuyoruz. Konsesao Real Madrid'den gelmiş. Bir şey oldu. Ben Konsesao sen geç dedim, tamam mı? Hasan abi böyle yaptı. Ya dedi, Adana Sporlu İbrahim Yavuz'a bak dedi. Real Madrid'i Konsesao'yu ortaya geçirmeye çalışıyor. Yani orada bir şey oldum lan, ne yapıyorum ben.
1: Bazen oluyor öyle şeyler.
0: Ama orada bir de Bülent abi sakatlandı. Çok uzun süre benimle şey konuşmamıştı yani böyle.
1: Yani daraldınız bildiğin.
0: Çok ya, bana çok şey.
1: Allah Allah.
0: Maç bu maçta çünkü şey. Zikiç bir şut attı. Bülent abi sakatladı dizinden. Bir girdim soyunma odasına, yatıyor sedyenin üzerinde. Hiçbir şey diyemedim zaten, yüzüme bakmadı ya.
1: Yani genelde sağ içinde.
0: Abi geçmiş olsun, bayağı yıprattı seni. Sen öyle diyormuşum içeri. Abi geçmiş olsun, bayağı yıprattı seni.
1: Evet, Bülent Korkmaz. Selam olsun buradan da diyelim. Belki bir yerlerde dinliyordur. Trabzonspor altyapısı kuvvetli bir kulüp ama Fatih Hoca ilk 11 altyapıdan oyuncu monte edemedi. Ona da bir şeyler söylemek lazım bir İbrahim.
0: Bir problem var mesela. Hiç talip olmadılar. Hatta Fatih Hoca şöyle bir şey söyledi. Çok eksikler dedi. Ya çok eksik olduğunu biliyoruz zaten. Orada işte sizin teknik direktörünüz devreye giriyor. Geliştirmek zorundasınız onları. Yani hiç yok diyemezsin çünkü bunlar sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda en iyilerle karşılaştılar. Değil mi yani? En iyi Inter'i, işte Barcelona'sı, neyse, bunlar yarıştılar onunla. Şimdi bundan 7-8 sene sonra Avrupa'nın önemli takımlarının oyuncularıyla yarıştılar, denediler. Ya o kadronun içinden 1-2 oyuncu oraya dahil olabilirdi. Eksik olmasını anlıyorum. Eksik olacaklar tabii ki yani. Zaten senin varlığın da orada değerli hale gelmiyor mu? Senin dokunman, bu Guardiola'lar falan bilmiyor mu mesela birini eksik demeyi? Adamı görmüyor musun? Sahanın içine giriyor, düzeltiyor oyuncuyu, bir şey anlatıyor, maç bitiyor, düzeltiyor. Yani o yüzden Trabzonspor'da ben o işi biraz sağlıklı bulmuyorum. Yani kendi altyapından o işin içine katabileceğin oyuncular vardı. Ama tabii yabancı oyuncuları getirip değer kattıkları için en azından orada tamam eksik bir şey var ama artıları da içinde barındırdığı için o kadar da eleştirmemek lazım.
1: Bir dinleyenimiz bize Dursun Özbey'in dünkü röportajını hatırlatmış, Onur. Geçmiş dönemde söylenenleri hatırlayın. Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Torreira, Sané. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi diye bir yazı yazmış. Taraftarların tepkisine istinaden Dursun Özbek böyle söylemişti ve gerekeni yapacağız ifadesini kullanmıştı.
0: Ya işte tam olarak biraz önce anlattığım şey.
1: Soru sormuş. Şov mu yapacak Galatasaray transferde? Bunu mu anlamalıyız diyor.
0: Yok, orada şunu yapıyor. Diyor ki yani biz bundan hiçbirini diyor planla getirmedik diyor. Şu anda diyor bir plansızlık var. Niye acele ediyorsunuz diyor yani. Gelecek diyor. Muhakkak birileri bir yerlerde bir sorun yaşayacak diyor. Biz onlardan birini bulacağız, fırsat diye getireceğiz diyor. Mesela onu dediği an şey de diyebilirlerdi. Kabul ediyoruz başkanım ama işte Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha, Yelert, Cuesta, Frankowski, Angelino. Değil mi mesela, sayıyı arttırabiliriz. Hatta şey dün Dünya Kupası'nda da Vinicius muydu neydi o santrafor? O bile gelmiş Galatasaray'a, unuttum dedim. Tesiste çalışana sorsa onun da haberi olmaz yani.
1: Vinicius
0: muydu? Hatta gol mol attı Kasımpaşa'ya, değil mi böyle? O da gelmiş. Hiçbir kaç tane tutmamış, sen tutturdun 2 tane 3 taneyi bize anlatıyorsun işte. Normal. Yani onların hiçbiri planla gelmediği için başkanı anlayabiliyorum yani. Verecek en güzel cevabı vermiş yani. Niye acele ediyorsunuz? Bu kadar plansız başarılı olmuş bir takımdan planla bir programı beklemeyin demiş yani.
1: Çağatay yazmış. İbrahim Yavuz çok profesyonel mesela. Fenerbahçeli olmasına rağmen Galatasaray'a geldi demiş. Ben yanlış bilgi. Galatasaraylı.
0: Benim bir de çocukluk fotoğraflarım çıktı. Şey nedir o? O dönem Galatasaray.
1: Sen olması. Şimdi Okan Buruk'u falan böyle eleştirdiğini düşünüyorlar ya bazen, planlamayı falan. Aslında sen düşünceni söylüyorsun. Seni Galatasaraylı zannetmiyorlar. Genelde evet. Yorumcular
0: ama Fenerbahçe'yi de zannetmiyorlar.
1: Ne yani, zannediyorlar sen abi? Adana Demirspor.
0: Beni şöyle zannediyorlar. Tavşan yani, yine. Hangi takımı eleştirirsen mesela Fenerbahçe'yi eleştiriyorsam Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı eleştiriyorsam Fenerbahçeliyim.
1: Bir tık yani. Sivri gibi geliyor ya dilin aslında, ondan mı acaba?
0: Ya ben gördüğümü yorumluyorum. Herkesin şeye başka bakış açısı başka. O pozitif taraftan bakıyor. Ben bir şey demiyorum mesela yani. Hani o diyor ki Galatasaray şampiyon oldu diyor. O da bir bakış açısı. Ben de diyorum ki tamam şampiyon oldu ama işte gelir gider, gelişim, işte diğerlerinin yapamadığı, bir de bu pencereden bak diyorum. Beşiktaş da onların anlattığı durumda Şampiyonlar Ligi'nden namalüp çıktı. 2 sene üst üste şampiyon oldu. Ama ekonomi anlatıldığı gibi değil mi? Benzer ifadeyi Fikret Orman kullanıyordu o dönem yani.
1: Satın alma müdürümüz İbrahim abiye selamlar demiş. Futbolcu ev geçindiriyor. Kimse yorum yapamaz kısmına katılmıyorum. Futbol neticesinde reyting işi. Yine İbo abinin terimiyle biz satın aldığımız için bu paraları kazanıyorlar. Yoksa voleybolcu da ev geçindiriyor ama izleyen olmayınca para kazanamıyorlar demiş. Öyle bir yorum yapmış. Seni satın alma müdürü ilan etmiş.
0: Müdür ilan etmiş benim bir şey yok.
1: Güzel güzel. Bakayım fotoğraf atmış bize Ilgaz Çınar'ın paylaşımı. Burada gayet fit diyor. Tek kareye bakıp yorumlamamak gerekiyormuş. Tarafımdan büyük hata yapmışım, özür dilerim demiş Ilgaz Çınar. Ilgaz abiyi de severim. Önceden de çalışmıştım. Icardi'nin fotoğrafını paylaşmış. Fotoğrafta fit gözüküyor.
0: Icardi mi fit gözüküyor?
1: Icardi değil. Sara. Özür diliyorum. Ha. Sara. Icardi yok zaten de. Yani. Ya bu fotoğrafta fit gözüküyor. Evet ama videoda farklı gözüküyor. Bilemiyoruz.
0: Bakış açısı.
1: Bakış açısı. Cem Yılmaz bakış açını değiştir.
0: Bakış açını değiştir yani.
1: İbrahim Yavuz bence tanıyordur. Muhsin Ertural diye bir hoca var.
0: Evet, beraber program da yaptım hocamla.
1: Afrika futboluna çok hakim. Evet. Galatasaray böyle bir adamla neden koordine olup genç futbolcuları entegre etmiyor? Ya da bizim bilmediğimiz şeyler mi var diyor Süreyya Bey.
0: Derdi yok ki Galatasaray'ın öyle bir. Yok yani anlatmak istediğim o zaten. Öyle bir derdi yok işte. Başkan da söylüyor ya saydığı isimleri. Ben onları alıyorum diyor yani. Ben de diyorum ki bir yerden sonra o ekonomi sürdürülebilir hale getirilemez. Yok çünkü öyle bir karşılığın Süper Lig'de. Galatasaray bir sene şampiyon olmadan bütün planlama çöktü. Bak şampiyon olamadığından bütün planlaman çöktü. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğinden yok o ekonomi. Şimdi o nedir o inşaat, proje, planlama değil mi? Onlardan bahsediyorlar yani. Peki bakacağız. Evet,
1: Muhsin hocamıza da selam olsun. Muhsin hocaya selam olsun. Biz de eskiden çok bağlantı kurardık kendisiyle. Daha fazla paraya başka bir yere gitmeyecekse bir futbolcu neden ona profesyonel diyoruz ki biz demiş. Bu insanlar profesyonellik adı altında bu iş için, bu işi para için yapıyorlar. Amatör duygular amatör kümede demiş. Böyle bir mesaj var.
0: Yok, amatörlük de içinde barındırılabilir ya. Bunda bir anormallik yok yani.
1: Real Madrid ille demiş. Kadrosunda akademiden birkaç oyuncu oynatıyor. İşte bizim de bunu yapmamız lazım demiş.
0: Hepsi oynatıyor. Mesela Arsenal geçtiğimiz sezon.
1: Real Madrid'de de Barça bunu çok yapıyor. Real biraz daha hazıra. Konan'ı alır. Parası var. Basıyor parayı alıyor.
0: Arsenal geçtiğimiz sezon içeride unuttum rakibini. Sağ bekte oyuncu sakatlandı.
1: White söylüyorsun.
0: Bir oyuncu girdi.
1: Ha, söyledin.
0: Girdi abi. Ben geçen de anlatmıştım. Ha. Baktım oyuncu kendi akademisinden. Arsenal şampiyonluğu oynuyor. Ya, o da diyebilirdi abi ne uğraşacağım ben akademiyle. Gideyim alayım mesela. Sasha Boy'u alayım ötekini alayım. Yapabiliyor. Onlar yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Ondan bahsediyorum. Yarışma demiyorum. Osimhen'i alma demiyorum. Al yarış. Ama birilerini de kat. Çünkü kurtuluşun orada. Bu kadar fazla alternatif oyuncuyla götüremezsin o paralarla yani. Tabii tabii yani. Bir sürü var ya. Sayı artar yani.
1: Ne demiş? Real'de Barça'da kaç oyuncu var şu anda oynayan? Biraz gerçekçi olmak lazım diyor.
0: Barça'da mı kaç oyuncu var?
1: Barça'da vardır. La Masia zaten onlar da. Hani Real'de belki birkaç tanedir de Barça'da.
0: Ya Real'le bir de kendini nasıl bir tutuyorsun ya? Sen onun biliyor musun reklamlarını, gelirini, forma satışını, televizyon gelirini, uluslararası organizasyonlara gittikleri gelirini? Nasıl bir tutuyorsun Real Madrid'le kendini? Ben onu da anlamıyorum yani.
1: Trabzonspor'un altyapısı nasıl eksik ben anlamıyorum yani. Bu çocuklar U23 Şampiyonlar Ligi'nde final oynamadılar mı? Rakiplerin hepsi transfer yaptı. Nasıl eksikler? A takıma giremeyecek kadar mı eksik bu çocuklar? Demiş.
0: Aynı fikirdeyim. Muhakkak yani oradan bir iki tanesini atabilirdin organizasyona.
1: Gelişimlerine talip
0: olmuyorsun abi. Nerede olmuyorsun yani. Şimdi Samet Akaydın olur mu orada bir sürü genç oyuncu varken? Bak Metehan için de aynısını söylerim. Metehan benim takım arkadaşım ama kariyerinde bir tane sezon geçirmiş oyuncu Trabzonspor. Hiç deneyimlememiş ki Metehan. Baksana kaç yaşında, çok merak ediyorum Metehan'ı. Metehan yani kariyerinde

0: yerinde böyle bir şey yapmamış bir oyuncuyu bu yaştan sonra. Trabzonspor'sun sen. Bak bir tane daha oyuncu aldı Trabzon yerli. Kim aldı ya?
1: Meta Mimar 31 yaşında. 94'lü hatta 32.
0: Yok Aras değil. Bir tane daha genç oyuncu aldı. Yerli oyuncu aldı. Şimdi Metan yani o hiç deneyimlememiş 31 yaşında bir oyuncuya ne gerek var? Onu harcayacağın zamanı altyapıdan bir çocuğu harcayabilirsin yani. Samet öyle.
1: Melih Kabasakal'ı mı diyorsun?
0: Ha, Melih ya olur mu yani şimdi? Yani Melih Kabasakal'a Trabzonspor nasıl talip olur ya? Ya Eyüp Spor'da en iyi olduğu sene yani müthiş sezon geçirdiği dediğin bir tane fazla top kapmış yani. Oyunun hücumuna hiç katkı sağlamamış bir oyuncu ve defalarca stadyumda izledim. Şimdi nasıl Trabzonspor'da olay var orta sahada atıyorum bu kadar seviyeyi yukarı çıkarmışsın. Şimdi nasıl Melih'le organizasyon ne diyorsun yani Melih'le mesela ne planlayacaksın Melih'le? Melih, Metehan, Samet Akaydın.
1: Bir de Thierry Karadeniz diye bir genç arkadaşımız Köln'den almışlar U19 18 yaşında. Thierry Karadeniz.
0: İşte bilmiyorum. Oralara talip oluyorsun gel dibinde var yani hep oralara gidiyorsun diğerine gidiyorsun bilmiyorum yani.
1: Bir iş yerinde alabileceğin stajyer sayısı bellidir diyor. Fazla stajyer çalıştırırsan ürünler patlar. Futbol da öyle. Komple çıraklarla devam edersen çırak kalırsın.
0: Ege etti şey Barcelona şey İspanya amil takıma senin çıraklarınla işte oynuyor. Nasıl senin anlattığın şirkette futbolun ne alakası var yani stajyerle onunla ne alakası var? Bak bazı meslekler vardır mesela. Olursun bir yerde hani atıyorum bir meslekte mesela futbol öyle bir şey hiçbir zaman olmazsın. Anladın mı yani verdiğin örnek mesela sanatçı da öyledir hiçbir zaman olmaz sanatçı atıyorum işte bankada olursun işte neyse müdürsen neysen bilgin birikimin onu tekrarıyla gidersin ama işte futbolculuk sanatçılık değil mi yani verdiğin meslekle onun uzaktan yakından alakası yok yapmış İspanya diyorum ya adını duymadığın burada çocuk diyeceğin çocuk şeylerle oyuncularla bak neler yapmış yani bence doğru örnek değil.
1: Evet örneği çeşitlendirebilir Ali Cemal Bey zaten sık sık yazar bize eski dinleyenlerimizden. İbrahim Yavuz'a göre kupayı kim alır? Bence en iyi organizasyon İspanya'da oyun disiplini hiç değişmiyor demiş. Evet gol yemiyorlar ya abi Fransa duyuyor herkes ama İspanya.
0: Hiç vazgeçmiyorlar mesela değil mi abi oyun planından hiç vazgeçmiyor. Son ana kadar taktik disipline sadık kalıyor planlamaya sadık kalıyor. Mesela şey yok İspanya'da. Var mı mesela net uzun santrafor kim var İspanya'da mesela var mı öyle bir oyuncu?
1: Yok şu an
0: o kadar bize de o kadar güzel örnek mesela Montella'yı yerden yere vuruyorlar ya mesela.
1: Eskiden Morata falan oynardı
0: yok
1: zaman zaman.
0: Mesela,
1: evet,
0: şu yok. An yok. O bahsettiğin gezen oyuncularla Oyar Zabal burada çok ön plana çıkıyor değil mi? Ya, oynanabiliyormuş oyun böyle. Bizde çok böyle acayip bir şey var. Yani biri çıkıyor bir şey atıyor ortaya uzun santraforun yok diyor. Oynuyor bak o kısalarla uzunların arasında. Bak oyun belirleyici oluyormuş. Atıyor golü. Hiç öyle topu da kaldırmasına gerek kalmıyor yani.
1: Evet Dünya Kupası'ndan devam etmiş dinleyenlerimiz mesela. Bir anda böyle oraya geçiş yapmışlar. Evet. Fas Fransa maçı ne olur demiş. Evi arabayı satın evet. Fas'a yatırın. Yok tabii ki. Fas. Öyle şeyler yapmıyor da. Tehlikeli işler.
0: Fas şey yani Fas aslında bu planlama konusunda geçmişte oraya yatırım yapıp işte akademilere tesisleşmeye yatırım yap ama oraya tek başına şey değil. Mesela akademiye yatırım yapıyorsun. Eyvallah. Tesise yatırım yapıyorsun ama esas yatırım yapman insan değil mi? Eğitici, antrenöre yatırım yapman lazım. Sen onu yapmıyorsun işte. Oraya getirdiğin adam belirleyici oluyor. Onun bilgisi, birikimi, öngörüsü belirleyici oluyor. İşte anlattım yine anlatayım bence önemli. 2016 yılı yanlış hatırlamıyorsam Zeki Çelik İstanbulspor'da oynuyor. Taylan Antalyalı Hacettepe'de oynuyor. Maç izlemeye gittik.
1: Hatırlamıyorum.
0: Bahçeli ama. Evler stadına bak. TFF 2. lig. 10 sene önce. O gün de mil takımlarda görevli eski futbolcu bir abimiz arkadaşımız. O da izlemeye gelmiş maçı. İşte dedi ya şu Taylan'la dedi şeyi söylediler dedi. Zeki Çelik'i söylediler dedi. İzlemeye geldim dedi. 50 ya da 55. dakika. Dedi ben kaçar dedi falan. Bunlar da futbolcu falan değil dedi. Tamam bak. Eğitici ne? Çocukları teslim ettiğin. O gün de Zeki Çelik Fransa'dan Lille izlemeye geliyor. Bak Lille aynı göz. Bir tanesi Fransa'dan bir tanesi senin dibinde. Lille diyor ki evet bu diyor çok önemli oyuncu olacak. Bak aynı biri diyor ki bu futbolcu değil. Yani belirleyici olan o arkadaşımız olsa Zeki Çelik'in kariyeri buralara gitmeyecekti abi. Kalacaktı orada, yetersiz raporu verdi. Ama Fransa'dan biri dedi ki evet.

0: bu gelişir dedi. Aldı. Bak senin mil takımı hocan yetersiz dediği oyuncuyu, bak, alt yaş kategorisi için yetersiz dediği oyuncuyu aldı. Fransa Lig 1 oyuncusu yaptı. Şampiyonlar Ligi oyuncusu yaptı. Bir de dedik sana al senin antrenörlerin bilmiyor dedi. Al ben sana bir de daha mil takım oyuncusu yaptım. Al oynat dedi. Şimdi problem kimde? O bahsettiğimde arkadaşımız da futbolculuğu çok üst seviye olduğu için antrenörlük bilgilerine bakmadan getirdiler koydular onu mil takımların başına. 50 dakikada yetersiz olduğuna ikna oldu. Onun yetersiz dediğini de Fransa'dan birileri aldı götürdü. Diğer yetersiz dediği de Galatasaray'ı gördü Taylan Antalyalı'da. Bak bakalım problem kimde yani.
1: Evet. İbrahim Bey'e sorabilir misin? Galatasaray'a transfer oldu. Ben hiçbir resmi maçta oynadığını
0: hatırlamıyorum.
1: Yok. İki hazırlık maçında oynadı. Az
0: İki
1: önce...
0: değil ya, daha fazla. Şimdi o da bizi
1: Ha.
0: iyice öldürmesin.
1: Şöyle bir soru sormuş.
0: Hazırlık maçlarının hepsinde oynadı. Öyle.
1: Az önce anlattığı Bülent Korkmaz'ın bu varsa ben yokum yaklaşımına mı kurban gitti?
0: Yok ya, öyle bir şey olmaz.
1: Ondan mı kadroya girmedi, sormak
0: yok.
1: istedim dedi.
0: Ya şöyle, aslında ben
1: bu konu hakkında itiraf edeceği bir şey var mı diyor.
0: Yok, ben planlama, ya itiraf edeceğim çok şey var da itiraf edersem baya bir şey olabilir ya.
1: Haydi
0: o dönemi
1: bilenler
0: onu ayırıyorum böyle
1: söyle.
0: Biraz daha şeyde bir dönem anlatacağım tabii ki, çok oradan
1: ortalık karışır mı?
0: Özel, tabii çok özel hikayelerim ya, ortalık karışır değil ama yani önemli hikayeler için.
1: Bak şu an piyasa durgun abi. Dünya kupası falan. Tamam, insanlar Türkiye eğlenici çok izlemiyor. Ben izliyorum ama transfer de yok. Evet. İtiraf edersen gündem olur.
0: Ne olur, %100 olur.
1: Bence bunu düşün yani.
0: %100 olur.
1: Maçlar
0: ya.
1: Falan da çok yok böyle.
0: Şimdilik şey yok.
1: İyi, peki yavaş yavaş.
0: Ya benim o dönemki problemim şuydu aslında. Ümit Mil takımında oynayan kadronun tamamı büyük takımlara transfer olmuştu. Ben de Adana Spor'da oynuyordum. 21 yaşındaydım. Yani aslında benim ihtiyacım olan, işte atıyorum, bir Gençler Birliği, bir Antep gibi tekrar oynama ritmini devam ettirebileceğim, daha fazla deneyim kazanabileceğim bir yerdi. Galatasaray'da bu anlamda en yanlış tercihti. Niye? Galatasaray'ın UEFA kupası olduğu gibi orada duruyordu. Dedim ve anlatacağım şeyler.
1: Ya ben biliyorum da.
0: Hemen anladı. Ama mesela Fenerbahçe o dönem tamamen bizim Ümit Mil takımında kadroyu almıştı. İşte Tuncay, Volkan, Kemal, Servet, Serkan, tamamen Ümit Mil takım yani. Hani oraya Serhat Akın, oraya gittiğimde mesela, gitsem Fenerbahçe, orada daha çok Ümit Mil takımında, genç mil takımlarla beraber oynadığım arkadaşlarım olurdu. Mesela orada en azından o şansı bulma anlamında bir tekrarım olurdu. Galatasaray'da kadro bir açıklanıyordu. Şimdi benim kadroya giremediğim şeyi söyleyeyim. Kadro açıklandı, Hacı açıklandı, bakıyoruz dışarıda kalanlar. Elvir Baliç, Ayhan Akman, Ümit Karan, Saido yeni gelmişti, Saido yok. Petre Buratu'yu saymıyorum zaten, onlar da... Hatırla Fatih Hoca'nın şey,
1: Ümit Karan dedin de dün aradım onu. Ya bu adam yani bir sıkıntı yaşamıştı. Dedim abi, ben dedim, ben seni niye aramadım ya, bir aydır dedim mesaj atıyorum falan. İyiymiş, pazartesi yayınlara başlıyormuş, belki takipçilerin onunla bilgisini verir.
0: Ben de Ataşehir'de spor salonunda gördüm Ümit abiyi. Bir hafta önce gördüm yani.
1: Çok
0: iyi durumda, iyi durumda gördüm.
1: Her yerde roşata atıyor. Canı sıkıldıkça stüdyoda falan attırıyorduk ona.
0: En sevdiği şey zaten. Antrenmanlarda en sevdiği şeydi yani.
1: Erkan Kambur yazmış Sarıyer'de. Ünsal Furkan'la beraber dinliyorlarmış. Selam yollamışlar bize, teşekkür edelim. Fas inşallah kazanamaz diyor Fransa'dan bir dinleyenimiz. Yoksa buralar sıkıntı oluyor. Eğlenmeyi, kutlamayı bilmiyorlar. Arabalara hasar veriyorlar, dükkanlara zarar veriyorlar.
0: O başka bir derdi var.
1: Yasin, bence inşallah Fas kazanır ya. Eskiden Osmanlı toprağıydı sonuçta. Bizden sayılırlar yani.
0: Ama çok iyi sevinemiyorlarmış. Bak,
1: evet, öyle bir problemleri var.
0: Sorunları varmış.
1: Evet.
0: Fas çok güçlü aday yani. Hani
1: ben,
0: en son
1: ben Fransa'yı
0: 2022'den, evet, 22'den bu da yani kolay geçmeyecek. Bir kere onu net söyleyebiliriz yani. Ki Fransa'nın son karşılaşmada da o kapalı savunmayı açmayla ilgili bir hayli problemleri oldu yani. Çok zorlandılar yani.
1: Hatta maç sonunda Mbappe hani Paraguaylı oyunculara neredeyse küfür etti. Yani argo tabir
0: mesela
1: kullandı.
0: Aynı şeyde mesela bizim oyuncuları yerden yere vurduk. Bizimkiler de açamadı mesela. Tamam, eksik kaldılar ama biz yerden yere vurduk değil mi? Çok acımasız davrandık. Fransa da çok zorlandı.
1: Bizim en elimizde çok fırsat da geçti. Fransa o kadar geçmedi belki
0: yani
1: de.
0: Biz mesela o durumu yaşadık yani. Ama biz tabii çok acımasız davranıyoruz. Paraguay'ı bilmediğimiz için. Yani bizim en büyük problemimiz o. Avustralya'yı bilmiyoruz. Paraguay'ı bilmiyoruz.
1: Çok
0: hayatımızda izlememişiz. Biz Arda'yı, Kenan'ı, Hakan'ı bildiğimiz için diyoruz ki biz hepsini yeneriz. Bilmiyoruz ki orada nasıl bir organizasyonla. Bak, hiç bilmediğimiz bir şeyi deneyimledik yani.
1: Evet hani genelde böyle stoperler çaktırmadan fok fok vurur ya.
0: Paraguay direkt zaten yani. Şöyle bizim maçta da yaptılar. Bak hatırla, Kenan'ın karşısında oynayan 2 numaralı yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu vardı.
1: Bezdirdi Kenan'ı.
0: O kadar ona hissettiriyor ki temas ederek. Yani mesela bizim en büyük sorunlarımızdan biri de oydu aslında.
1: Çekindik.
0: Onu da biraz hatta dün Kemal Aslan'la otururken o işin o tarafıyla ilgili de hani o fiziksel olarak işte bu jet lag olma hadisesi, işte iklim, işte o vücudun ona uyum sağlaması, zamanlama, işte uçakla yapılan seyahatler falan aslında çok doğru. Çok kısa sürede oyuncunun buna uyum sağlaması kolay değil. Bence biraz o sorunu da yaşadık. Mesela her maçta çok böyle biz o konuda sönüktük değil mi? Daha coşkulu bizim milli takımlar, daha sert oynar. Mesela Paraguay bize onu hissettirdi fiziksel olarak. Biz sizden daha çok istiyoruz bu işi. Bu çok şeydir. Etkileyicidir ki Fransa maçında da benzer durumu yaptılar. Biraz tabii Fransızları da psikolojik anlamda bozmaya çalışıyorlardı.
1: Evet ya, biraz da bir sindirmeye çalışıyorlar.
0: Sinirlendirip aynı zamanda. Çünkü sinirlenen insan hata yapar değil mi? Yani o seni çünkü yeteneğiyle problemi ortadan kaldırmayacak. Fiziksel olarak seni rahatsız etmeye çalışıyor. Mental olarak seni bozmaya çalışıyor.
1: Evet ya, bir de bu Fransa'yı kaybettiklerinde ben böyle her maçtan sonra takımların forumlarına falan girerim. Bir de hala kendilerini haklı zannediyorlar. İşte penaltı değildi. Yani evet. Normalde Paraguay'ın belki iki tane kırmızı kart yemesi lazımdı adamları.
0: Tabii,
1: bayağı dövdüler yani Fransa'yı.
0: Bayağı da hakem aslında onlara bir özgürlük tanıdı.
1: Tanıdı
0: yani.
1: Bence de. Söyleyeceklerine talip biz İbrahim Hoca, ver coşkuyu demiş. Micho Tamer. Ver coşkuyu abi o zaman. Bu da benim araştırmam. Geçen gün de atmıştım diyor. FAS 2018 Dünya Kupası sonrası mağlubiyetlerden dolayı tesis ve stadyum yenileme projesi başlattı. Sadece FAS'ta değil, Avrupa'da FAS'lı oyuncular buldular. FIFA turnuvalarına ev sahipliği yaptılar ve sonrasında U20 takımı Arjantin'i finalde yendi, şampiyon oldu. Milli takımda bulunan oyuncuların 7 tanesi FAS'lı, 19 oyuncusu gurbetçi FAS'lı. Federasyon bu konuda çok çalışarak bir bayrak altında bir araya geldiler ve tesisleşme yaptılar demiş. 2022 yarı finali ve şu an Dünya Kupası'nda buraya gelmeleri hiçbir zaman tesadüf değil demiş.
0: Asla, kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben de izledim o planlamayla ilgili videoyu da izledim. Çok çok da güzel yani. O zaman anlıyorsun aslında bir şeyin tesadüf olmadığını, Katar'daki turnuva ve bu turnuvadaki performanslarından.
1: İbo abi, bugün spor salonunda her şeyi bilen abiden bahsetmedin demiş. Sen anlatıyordun ya, spor salonunda bir abi var, sürekli bana yorum yapıyor falan diyordun, hatırlıyor musun?
0: Galatasaraylı olanı.
1: Evet evet, Galatasaraylı.
0: Onu görüyorum ya. O...
1: Ondan bugün hiç bahsetmedi diye. Ya.
0: Görüm yani şey, en son yani buraya gelmeden önce dün de temas etmedim, bir öncekin. O çok iyi bir Galatasaraylı, asla kabul etmiyor. Bana diyor ki, geçen gün televizyonda programı izlemiş, diyor ki ben işte İlkay Gündoğan'la ilgili bir şey anlatıyorum, tamam mı? Diyorum ki bu İlkay Gündoğan'ın tek başına problemi değil diyorum. İşte bu Galatasaray'ın sistemle ilgili çok fazla doğaçlama oyunu oynamasıyla alakalı bir durum. O sürekli benim açığımı diyor ki çok çelişiyorsun kendinle diyor. Ne abi diyorum, mesela çeliştiğim şeyi söyle diyorum. Bana da bir faydası olur diyorum. Diyor İlkay'la ilgili diyor işte diyor sistemin olmadığını söylüyorsun ama işte sakatlık süreciyle ilgili o tarafı atlıyorsun. Ya dedim, senin derdin şey, sen haklı olmaya çalışıyorsun dedim. Sen benim çelişmemle ilgili bir şey bana söylemiyorsun dedim. Sen benden şey duymak istiyorsun abi, sen haklısın. Eyvallah, tamam Ercan abi, sen haklısın dedim.
1: Ercan, adını Ercan da öğrenmiş
0: abi,
1: olduk.
0: Ercan abi, tamam dedim yani.
1: Şöyle devam edelim hızlıca. Yavaş yavaş zaten 45 yapmışız saati.
0: Evet, evet vallahi.
1: İbrahim abi Fransız gözüyle Türk gözünü kıyasladı. Biri olmaz dedi, biri aldı götürdü dedi. Ben diyor Diego Costa'nın filmini izledim. Orada bir menajer vardı. Belli yerlerde böyle futbolcuyla alakası hiç olmayan insanlara para ödeyerek iyi olan futbolcularla bunlara haber uçuruyorlardı. Ve bunlar da bir ekip kurup gidip bakıyorlardı demiş. Evet yani. Para veriyormuş vesaire. Hangi film, filmin de adını yazarsanız seviniriz.
0: Biz de izleriz.
1: Avrupa'da bahsettiğiniz takımlar var ya diyor, o takımların hepsinin B takımları var demiş. Orada hazırlayabiliyorlar bu oyuncuları. Bu bizde yok. Altyapıdan çıkan oyuncu gelişmesi için maç oynayan.
0: B takımı vardı.
1: Bir de o B takımı
0: kaldırıldı.
1: Lige de çıkamıyor mesela.
0: Tabii kaldırıldı.
1: Mesela yani Dortmund çıkıyordu. Dortmund'un ikinci takımı, çıkarmadılar.
0: Ya senin daha büyük sorunların var. Oraya gelene kadar yani senin öyle bir derdin yok ki. Anlatmak istedim. Sen kurdun Türkiye'de B takımı, yine doldurdun, oynatmadın yabancıları oraya. Senin çocuklara bir faydası olmadı. Çok kısa sürede gitti zaten. Otel masrafı, uçak masrafı çok geldi, bıraktılar ya.
1: Yakup abi bana dedi ki Fenerbahçe 0 puan çekti diye kaldırdılar onu dedi. Sonuncuydu orada. Yani orada bile şey yapıyoruz yani. Galatasaray Fenerbahçe.
0: Taraftarcılık yapıyoruz.
1: Orada da taraftarcılık.
0: Gitmek istemeyen bir sürü şey var.
1: Gitmek istemeyen oyuncular oldu tabii. Saşa

0: boy bile orada oynadı yani, biliyorsun, rezerv takımda.
1: Bayram Olcay abiye selamlar. İbrahim, herkesi memnun edemezsin. Ercan'ı kendi haline bırak demiş. Doğru söylüyorsun abi.
0: Trabzonspor'un da B takımı Süper Lig'e çıkma hakkını kazandı ama çıkamadı yanlış hatırlamıyorsam diyor.
1: Ben hiç hatırlamıyorum. Ben de doğru da hatırlamıyorum.
0: Boray, o Trabzonspor'un B takımı değildir ya. O zaman bir rezervlik var mıydı ki? Bilmiyorum yani, 1461 Trabzon'la falan onunla bir bağlantısı yok.
1: Yok
0: ama.
1: O başka,
0: başka takım. Evet,
1: sahibi başka.
0: Sahibi yani. Başka, evet. Acaba oradan mı bir şey oldu? Ben de hatırlayamadım. Bilmiyorum. Evet, yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz abi. Bu noktada var mıdır?
1: Eksik, çok teşekkür ederim.
0: Bıraktığımız, yarım bıraktığımız.
1: Mesaj atan, katkı sağlayan herkese de çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar.
0: Gidiyor musun?
1: Gidelim abi.
0: Son kez bir de şu takımların şeyini de yorumlarsan, bu sezon nasıl bir başlangıç olur falan.
1: Abi şöyle, şimdi Galatasaray'ın durumu zaten belli değil mi? Yani en fazla oynama tekrarı olan oyuncuları, teknik direktörü, kulübün başkanı ve son 4 senenin şampiyonu ciddi içinde avantajları barındırıyor. Fenerbahçe ile ilgili biraz önce söylediğim, aslında kadro kalitesine baktığında çok önemli oyuncuları var ama işte bir sürü şey söyleniyor. Kante ile durum, işte Asensio, Ederson, ya orada ne olacağını çok merak ediyorum. Ciddi bir belirsizlik var. Burada teknik direktör ve idareci davranış çok belirleyici olacak. Bunların içinde Beşiktaş'ı çok sağlıklı buluyorum. Yani çok fazla teknik direktörde, oyuncuda, kulüp başkanında değişime gitmişlerdi. Planlamaları bugüne kadar hem oyuncu katkısı anlamında hem teknik direktöre ve sportif direktöre teslim olma anlamında. Ama onlar da yine dediğim gibi belirleyici olan o sabır olacak. Yani geçtiğimiz sezona göre sanki biraz daha Galatasaray, Fener'in dışında işte Trabzonspor'un da biraz daha dahil olacağı, Beşiktaş'ın da biraz daha dahil olabileceği. Şeyi çok merak ediyorum, onları hiç konuşmuyoruz aslında ama yeni çıkan takımların performansı da çok önemli. Çünkü onların performansı da ne kadar zorlarsa Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ya da diğerlerini, seyir zevki açısından daha keyifli lig izleriz. Yoksa gerçekten son zamanlarda çok sıkıldık. Lig başlar başlamaz 10. haftada neredeyse düşecek takımları tahmin edebiliyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe hemen ayrılıyor bu yarışta. İşte Göztepe'nin, Samsun'un son 2-3 senedir yaptıkları çok değerli. Umarım arttırarak devam ederler. Ama seyir zevki açısından sanki biraz daha bu sene geçtiğimiz sezonlara göre daha keyifli bir lig olacak gibi hissediyorum ben.
0: Evet. Teşekkürler İbrahim abi. Şunu da demiş dostumuz, sonunda okuyalım. Eskiden PAF takımları maçları olurdu Süper Lig maçlarından önce. Çok zevkli oluyordu.
1: Çok güzel,
0: oluyordu.
1: Müthişti. Çok önemliydi. Yani gelişimlerine de inanılmaz katkı sağlıyordu. Düşün, Ali Samiye'ne gidiyordu altyapıdaki, işte Gaziantep, Galatasaray. Gaziantep'teki oyuncu da kalkıyordu. Galatasaray'daki oyuncu da o stadyumun önünde bir hazırlık yapıyordu. O kalabalığa karşı oynama hazırlığı da yapıyordu. Aslında o da eğitimin bir parçasıydı.
0: Zemin çok bozulmuyormuş i̇şte, demek ki.
1: Ya ne olur yaparsın zemine, biraz zaman ayır ya. Ayrıca biraz da bozulsun zemin, hiç de problem değil. Orada ciddi gelişime katkı sağlayan oyuncular oluyor ki, bak işte Güvenç adını da söylemiş oldum. Güvenç onu PAF takımda defalarca deneyimlemiş. Maçlardan önce Fenerbahçe'de deneyimlemiş. Ya çok önemliydi. Bence en büyük hatalardan biriydi planlamadan vazgeçmek.
0: Ağzına sağlık İbrahim abi. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dikkat
1: çok
0: et kendine.
1: Sen de.
0: Tüm dostlara da teşekkür ediyoruz. Bize mesaj atan, mesaj atmayan, sessiz dinleyen herkese teşekkürlerimizi iletelim. Kendinize iyi bakın. Haftaya çarşamba yine İbrahim Yavuz'la burada olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Selam Muzaffer, hoş bulduk. Herkese selamlar.
4: Nasılsın abi?
5: Sağ ol, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Gündem hareketli. Fenerbahçe'ye dair konuşacağımız çok fazla konu var. Transferleri doğru konuşacağız. Aziz Yıldırım ve yönetiminin ne yaptıklarına dair fazla konumuz var. Hepsini
5: Dursun
4: konuşacağız.
5: Dursun Özbek'in savunması da var.
4: Dursun Özbek'le alakalı konuşacağımız konular var. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ama istersen bir Dünya Kupası'yla başlayalım istiyorum abi. Hem de birazcık yayını ısıtmış oluruz.
5: Doğru.
4: Şimdi Dünya Kupası

0: kere
1: enteresan bir dünya kupası.
0: Şöyle, takımların aslında ne kadar iyi hazırlandığına bir göstergesi. Çünkü kimse maçları bırakmıyor. Şimdi 2008 yaşı yetmeyen, yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir hatırlatma yapayım. Biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadık ama hep son dakikalarda maçları kazanarak gelmiştik. Yani takımımız çok güçlüydü. Yıllar sonra o turnuvanın hikayesini anlatanlar özellikle fiziksel olarak milli takımın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Hep son dakikalarda kazanmıştık. Şimdi dünya futbolu öyle bir noktaya geldi ki işte 90 dakika ise 90 dakika, 120 dakika ise 120 dakika. Eğer güçlü değilsen maçları çevirme şansın yok. Ya da bu turnuvaya baktığımız zaman özellikle işte dünkü İspanya-Portekiz maçı da dahil olmak üzere Amerika maçını bir kenara koyuyorum. Amerika-Belçika maçını birazdan dilersen o konulara da bir parça gireriz.
1: Gireceğiz.
0: Ama şunu
1: abi,
0: söylemek lazım ki, şunu söylemek lazım ki özellikle güç önemli ve bu turnuva bize bunu bir kez daha gösteriyor. Son dakikaya kadar neyin ne olacağını kestirmek hakikaten mümkün değil. Yani maçlar kopuyorsa bu başka bir şey. Yani bir maçın kopması başka bir şey ama biz bugün bunu da gördük. Yani Belçika'nın Senegal'i elediği maçı hatırla. Oydu değil mi? 2-0'dan maçı çevirdiler.
1: 3-2 maçı
0: bugün,
1: kazandılar.
0: Fas aslında bu işi bitirmi, pardon, Mısır, özür dilerim.
1: Mısır.
0: Bitirdi derken Arjantin tekrar devreye girmesi. Yani son dakikaya kadar heyecanın devam ettiği birçok karşılaşma gördük. Bundan sonraki turlarda da biz, maçlarda da biz buna ve bu ve buna benzer maçlar bence göreceğiz. Son dakikaya kadar takımlar bırakmıyorlar. Yani kopan maçlar var tabii. Tekrar altını çiziyorum ama dünkü maç, bugünkü maç, daha önceki birkaç maç bize bunu gösteriyor. İyi olursan, güçlü olursan sonuna kadar mücadele ediyorsun ve gerektiğinde geriden gelsen de kazanmayı başarabiliyorsun. Bana 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı tam olarak buydu. Son dakika maçları kazanmıştı. O günü göstermişti. Çünkü güçlü bir takımdı. Yetebilen bir takımdı. Bu Dünya Kupası'nda bence biz bunu bir kez daha görüyoruz işin açıkçası. Sürprize çok açık, çok heyecanlı maçlar oynanıyor, onu da söyleyeyim.
1: Abi bizim de kanalımızda yorumcu olan isimlerden birisi Ahmet Konanç der ki dünya tarihinde kırmızı kartı silinip bir sonraki maçta oynayan iki tane oyuncu var dedi. Birisi Gökhan Zan, diğeri de Balogun. Balogun biliyorsun kırmızı kart gördü ama Dünya Kupası'nda Trump'ın da Infantino ile görüşmesi sonrası kırmızı kartı kaldırıldı ve o maçta forma, Belçika maçında forma giyebildi. Ahmet Konanç da diyor ki iki tane gördük böyle bir örnek dünyada, biri Gökhan Zan, biri Balogun diyor.
0: Doğru. ona geleceğim ama şimdi Ali Naci Küçük'ten bir mesaj geldi.
1: Peki.
0: Onu aktarayım. Söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri Şahan Gökbakar'ın disipline sevk edilmesi için dilekçe vermişler.
1: Konuşuruz onu da.
0: Yeni bir bilgi. Hı hı. Onu da söylemiş olayım. Dün biliyorsun çok gündem oldu. Ali Naci'nin yayınından sonra da Ali Naci'ye karşı sözleri de hiç kabul etmiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray Başkanı'na hakaretten ötürü Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan, özür dilerim, Şahan Gökbakar'ı disiplin kuruluna sevk etmişler. Bir bilgi olarak vereyim. Şimdi ondan gelen bilgiyi paylaşmış olayım yayında.
1: Bunu da aktarmış olduk.
0: Şimdi
1: peki,
0: gelelim
1: şey meselesine.
0: Meselesi. Bir güç meselesidir bu. Yani ben Gökhan Zan işine girmeyeceğim. O günlerdeki hikaye bence evet Gökhan Zan cezası ertelendi. Sonra bu kural zaman zaman işletildi falan. Bence saçmalık. Yani kural neyse onu yapın. Şimdi Amerika'nın meselesine gelince bu konu detaylı ama çok hızlıca özetlenebilecek bir şey. Şimdi bir kere Amerika diyor ki ben dünyanın ağasıyım kardeşim. Ben ne dersem o olur. Futbolda da o olur. Ya bu bir skandaldır. Bu bir rezalettir. Bak hikaye şöyle başladı. Platini biliyorsun UEFA başkanıydı.
1: Evet.
0: Sepp Blatter FIFA başkanıydı. Ve bu ikisine de operasyon yapıldı. Kim yaptı bu operasyonları? FBI yaptı. FBI yaptı. Bu operasyonları İsviçre'de yönetilen UEFA'ya ve FIFA'ya operasyonları yapan tarafın FBI olduğunun altını özellikle çizeyim. Buna gerekçe olaraksa birçok şey gösterilebilir ama FBI'ın 2000 20'lerde yaptığı bu operasyonun ana bir nedeni vardı. Çok açık bu, çok konuşuldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'da oynanmıştı. Amerika bunu yazdı. Rusya'ya da oynandığı için hem UEFA Başkanı Platini'ye hem de FIFA Başkanı Blatter'e operasyon çektiler. Bunları görevden aldılar. Hatta ben bu konuya yaklaşırken bugün buralara hakim bir arkadaşım bana ilginç bir bilgi verdi. Normalde hem FIFA'nın hem de UEFA'nın merkezi İsviçre'dedir. FIFA'nın hukuk merkezi şeye taşımış, Miami'ye taşımış. FIFA'nın hukuk birimi Miami'den yönetiliyor.
1: Bayağı içli dışlı olmuşlar yani.
0: Amerika içli dışlı olmuşlar. Amerika'nın yaptığına gelince, şimdi sen hem Blatter'e hem UEFA başkanına operasyon çekiyorsun. Tamam mı abi? Ve devamında ne oluyor? Infantino'yu oraya koyuyorlar. Yani Infantino bizim Serdar abi, Serdar Çelikler Fino diyor. Tamam mı? Tam olarak öyle. Demek ki Infantino'nun aslında ipleri o kadar Amerika'nın elinde ki bu ortaya çıkıyor. İstedikleri gibi bu adamlara yön veriyorlar. Tamam mı? Bu bir gerçek. Kimse gazel okumasın. Bir kere bu buradaki bu adaletsiz tutumu bir görmek lazım. Yani sen Rusya-Ukrayna meselesinde, ki Rusya'nın kendine göre haklı olduğu net taraflar var. Sen diyor benim yanı başıma geleceksin, bir Rus kuracaksın, Ukrayna'yı ele geçirip benim başıma bela edeceksin deyip Ukrayna ile arasındaki mesele devam ediyor. Rusya'ya karşı abi, her yerde ambargo koyduracaksın. Devamında İsrail Filistin'de soykırım yapacak, İsrail'i koruyacaksın, kollayacaksın. Sonra bana adaletten bahsedeceksin. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de zaman zaman tartışılıyor ya, yani buna çok böyle çeşitli açılardan bakanlar var. Madem böyle, bunu biraz da böyle esprili falan anlatanlar da var ama yani ne oldu yani işte bazen böyle gereksiz övgüler yapılır ya Batı ile ilgili olarak, şöyleler böyleler falan. Bak demek ki dünyanın her yerinde bu ve buna benzer şeyler varmış. Dünyanın en büyük organizasyonunda Amerika kalkıyor diyor ki böyle yapacaksın diyor. Yani futbolun içerisine siyaset dibine kadar, köküne kadar giriyor. Oradaki adamlarına da her türlü operasyonu yaptırıyorlar. Yalnız burada ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe ile ilgili olarak da bunu özellikle altını çizeyim. Ali Koç şöyle bir fırsat olması eğer olsaydı o soruyu Ali Koç'a soracaktım. Hatırlar mısın Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey vardı. Rusya'ya karşı buradan da uyarmış olayım.
1: Dinamo Kiev'le hazırlık maçı
0: Rusya'ya
1: oynamış.
0: karşı ambargolar varken Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ambargo var biliyorsun. Rusya'nın takımları uluslararası turnuvalara alınmıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Sporcular alınmıyor. Müzisyenlerine boykotlar var. Fenerbahçe Ali Koç döneminde gitti Rusya'da ambargo idealdi ve Zenit'in bir turnuvasına katıldı. Buradan da söyleyeyim Fenerbahçe'ye karşı çünkü bunu yazarlar. Yarın öbür gün Avrupa maçlarında biz tekrar bunu göreceğiz bence. Fenerbahçe'ye karşı özellikle bu ambargo idermesinden ötürü yarın öbür gün UEFA uluslararası maçlarda sıkıntı olduğunu insanların aklında bu mutlaka olsun. Özellikle buralarda operasyon çektikleri çok açık ve bunu da yapıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim ama gerçekten de mesele böyledir. Amerika şeyi bağlamış, Infantino'yu bağlamış, istediği gibi ona operasyon yaptırıyor. Dün eğer böyle maç 1-0 falan bitseydi başka bir hikaye de
1: Tabii.
0: yapabilirlerdi. Zaten Trump maçtan önce diyor ki yani burada zaten diyor bize karşı haksızlık vardı. Biz diyor eğer Belçika'ya yenilirsek de burada şaibe vardır. Sağ olsunlar FIFA nedense Ürdünlü hakemi de koymuş. Bak hoca enteresan bir şeydir. Ürdünlü hakemi bu maça koydu. Bak Ürdün Orta Doğu'da Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. En önemli müttefiğidir, tamam mı? Dolayısıyla kalkıp da Ürdünlü bir hakemi buraya koymak da aslında operasyonun bence bir parçasıydı. Ama güçleri yetmedi. Belçika'yı tebrik edelim. Ama
1: Belçika tak tak.
0: herkes biraz herhalde akıllanmıştır diye düşünüyorum. Burada net adaletsiz bir ortam var kardeşim. Adamlar istediği her şeyi yapıyorlar. Futbol sadece futbol değildir. Bunu da Amerika kanıtlamıştır. Kimse öyle güzellemeler falan yapmasın. İşlerine gelince adiller, gelmeyince hiç adil değiller. Kendilerine yönelik her şeyi alırlar. Tamam mı? Bu bizim hakkımız derler. Başka bir millet, başka insanların hakkı, hukuku kimse için onlar açısından önemli değildir. Bu da herkese bence bir önemli bir ders olsun. Ama Fenerbahçe konusunda özellikle bu konuyu böyle geniş değerlendirirken özellikle söylüyorum. Bak Fenerbahçe'yi yazdılar. Bence yazdılar yani. Onu yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Abi yeter artık ya. Fenerbahçe'yi yazmasınlar, bir rahat
0: Ama
1: bıraksınlar
0: o da
1: beni.
0: mesela önemli bir duruştu. Yani ya herkesin öyle, tabii ambargo de koyduğu dönemde İsmail Kartal'ın işte ikinci dönemi abi. Yok.

0: üçüncü dönemi pardon.
1: Dört ya. Hayır, o zaman için söylüyorsun.
0: Yesus'tan önce.
1: Anladım.
0: Bir saniye abi. Yesus'tan önce miydi İsmail Kartal? Sonra. Mourinho'dan önce. Yesus, Mourinho arasında. İsmail Kartal ya. O dönem Rusya'ya gitmişti ya.
1: Evet.
0: O hikayeden bahsediyorum.
1: Peki. Ya genel anlamıyla abi yani çok böyle benim içime sinmeyen bir turnuva şu anda Dünya Kupası. İnşallah yarı finaller, çeyrek finaller, finaller daha güzel olur diyelim. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe gündemine
0: geçelim
1: istiyorum Aydın Cingöz. Abi transfer konusuna geleceğim. Herkesin de merak ettiği konu o zaten. İzleyenlerimize de hatırlatayım.
0: Bence Fenerbahçe yani Malcolm mu, Greenwood mu?
1: Greenwood
0: mu? Bence Fenerbahçe Greenwood'da ısrarcı.
1: Onun detaylarını sana soracağım.
0: Yani hala ben kanat oyuncusu konusunda Fenerbahçe'nin birinci adayının Greenwood olduğunu söyleyeyim.
1: Neden böyle düşündüğünü soracağım sana. Hı-hı. Ama ilk önce birazcık daha Fenerbahçe gündeminden yani transfere tamam. Gelmeden ilerleyelim istiyorum. Bu arada süper chatlerinizi de ekrana getirip tek tek okuyacağım. Süper chatlerinizi
0: tamam.
1: İletebilirsiniz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Abi Aziz Yıldırım'la alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi mesela Ake transferi. Bu arada hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Nathan Ake ile anlaştı Fenerbahçe ve bu Fenerbahçe Ake transferini Fenerbahçe radyodan duyurdu ve Ake ismi aslında ne sosyal medyada ne YouTube yayınlarında evet adı geçen bir oyuncuydu ama genellikle kamuoyu daha fazla Sar ismine, Malang Sar ismine yönelmişti.
0: Yani sağ herkes gösterip sol vurdu.
1: Öyle bir durum oldu.
0: Tamam,
1: ben şimdi şöyle sormak istiyorum sana. Aziz Yıldırım'ın basın ilişkileri nasıl ilerliyor? Aslında buradan bir yürüyelim. Sonra isimler üzerinden gidelim. Malcolm mu, Greenwood mu?
0: Yani Aziz Yıldırım'ın nasıl basın bir kere benim gördüğüm zaman zaman da bir konu olduğu zaman ben Aziz Yıldırım'ı arıyorum. Sayın Başkan bu konuda durum nedir diye soruyorum. Ama basın ilişkileri konusunda ben Aziz Yıldırım'ın gayet şeffaf olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani şeffaflıktan kasıt şu. Kalkıp da kulübün bütün sırlarını transferde ben şöyle yapıyorum. Şuna şu kadar verdim. Şu noktaya geldik gibi Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey duymazsın. Yani Aziz Yıldırım böyle bir bilgi vermiyor. Ama Aziz Yıldırım'a genel tablo ile ilgili bir soru sorduğun zaman genel hatlarıyla kulübün çıkarları doğrultusunda kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o bilgileri veriyor. Yani Aziz Yıldırım tarafında Aziz Yıldırım'da doğrudan bir şeyi reddetmek noktasında bir tavır değil. Aziz Yıldırım'a bir konuyla ilgili bir şey sorduğunuz zaman size bununla ilgili bir yanıt Aziz Yıldırım veriyor. Yanıt sizi tatmin eder ya da etmez ama şeffaf bir tavır sergilediğini söylemem gerekiyor. Şimdi basınla ilişkiler meselesinde yani Aziz Yıldırım'ın geçmişten beri hatta bana Şansal Büyükada söylemişti. Aziz Yıldırım basın ilişkilerinde zor insandır. Zor insandan kasıt şu. Yani net insan ve en azından basındaki tavırlar, yorumlar buraları çok yakından takip eden birisinden bahsediyoruz. Şimdi özellikle Fenerbahçe Radyosu meselesine gelince de Fenerbahçe'de bir zihniyet değişimi aslında bu. Şöyle biliyorsun Fenerbahçe'de daha önce özellikle yani kulüplerde böyle bir hal var. Sosyal medya üzerinden transfer politikaları ya da mesela bir transfer açıklanacaksa önden kulüplerin her kulübün bir tarzı var. Bu sefer Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim bu ürün kimin? Fenerbahçe'nin ürünü. Bu kanallar kimin? Fenerbahçe'nin kanalları. Dolayısıyla biz bütün yaptığımız operasyonları resmi olarak herhangi bir yerden duyurmayız. Çıkarız son dakika deriz ki bu oldu bu olmadı ve bunu da biz kendi kanallarımızdan yaparız. Tıpkı Ake meselesinde olduğu gibi. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde miydi? Evet gündemindeydi.
1: Konuşuluyordu.
0: Ama Malang Sar ismi daha çok konuşuluyordu. Sonuç itibariyle şu da yanlış anlaşılmasın. Birçok arkadaşımız ne oluyor ne bitiyor diye kulüp etrafından kulüp içerisinden bilgi almaya çalışıyor. Kulübün kendi bir politikası var. Arkada yürüttüğü bir politika var. Kamuoyuna yansıttığı bir ister istemez bir politika vardır. Onu artık kulübün kendisi, başkanın kendisi, yönetimin kendisi bilir. Bir stratejileri mutlaka vardır. Ama diyorlar ki kardeşim ben bir şey yapıyorsam bu ürün benimse ben bu ürünümü önce buradan duyururum. Yani ben önce kendim açıklarım. Kimseye bırakmam. Ben çeşitli transferde hamleler yapıyorum. Dışarıya çeşitli bilgiler sızar ya da sızmaz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ne yapacağımı da biliyorum. Ona göre hareket ederim. Kamuoyu baskısına da bakmam.

0: Fenerbahçe Radyosu'nun açıklaması meselesine gelince de aslında bu sembolik.
1: Çok izlenmiş. Yani dinlenmiş.
0: Sembolik ve güçlü bir şey bu. Şöyle dinlenmesi meselesi de ben özellikle Fenerbahçe Radyosu'nda bu ilan edildikten sonra Fenerbahçe Radyosu'na girdim. Web'ten dinliyorum. O arada tam 5 dakika falan var ya da birkaç dakika var yayının başlamasına. Telefonumdan dinlerken telefonum çaldı. Geriye döndüm, telefon kapattım. Siteye tekrar giremedim. Yoğunluktan çöktü. Evet. Tamam mı? Bu bilmediğimiz şeyler değil. Zaman zaman bizim de yaşadığımız evet. şeyler. Ve devamında dinledim sonuç itibariyle. Başka bir arkadaşımızın telefonunda bu açıktı. Hatta galiba Oğulcan Akçe'nin telefonu, Oğulcan Akçe de açmıştı. Ben çünkü o gün Sports Dijital'de yayındaydım. Dinledik. Ve Fenerbahçe bu radyosu biliyorsun Saadettin Saran döneminde zarar ettiği gerekçesiyle kiralanmıştı 150 bin TL'ye. Fenerbahçe gelir gelmez bunu geri aldı. Kiralayan adam da Fenerbahçe bir kolaylık sağlamış. 100 bin dolarlık tazminat olmasına rağmen orada da ben Fenerbahçe ile mahkemeleşmem diyerek ve onun da hakkını Fenerbahçe koruyarak hareket ederek o işi hemen hızlıca geri aldı Fenerbahçe radyoyu. Yani burada radyoyu doğru ve etkin kullanırsan radyo sana iş yapar. Ben de yıllardır bu işin içerisindeyim. Yani uzun yıllar radyoculuk yaptım. Radyo yönettim. Radyoyu doğru kullanırsan radyo etkin bir şekilde bir karşılığı vardır. Ve Fenerbahçe Radyosu birden herkesin gündemine girdi. Anlıkta
1: 30 bin
0: insan Fenerbahçe Radyosu'nu webten yalnız bak webten dinleyerek Fenerbahçe Radyosu'nu takip ediyorlar. Araç konusuna gelince de abi o gün o saatler özellikle İstanbul trafiği, Ankara trafiği ama Fenerbahçe Radyosu sadece İstanbul'da bölgesel olarak yayın yapıyor. Muhtemelen araçlarda da Fenerbahçe Radyosu o saatlerde en çok dinlenen radyo oldu. Çünkü herkes Fenerbahçe'nin bir transfer açıklayacağını anladı. İlk siz duyacaksınız vurgusuyla. Dolayısıyla Fenerbahçe Radyosu güçlü bir geri dönüş yaptı. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım, bunlar bizim değerlerimiz. Televizyonda, radyoda bunları ilk yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin eserleridir. Fenerbahçe'nin kamuoyuna yön verme ürünleridir. Biz buraları kullanacağız diyerek hareket ediyor. Ama ben özellikle tekrar altını çiziyorum. Şeffaf olmayan bir tavır olduğunu düşünmüyorum basın ilişkileri konusunda. Yani en azından diğer yöneticiler de dahil olmak üzere bazılarını tanıyorum. Aziz Yıldırım'ın da tavrı bu. Net.
1: Şeffaflıktan
0: bir şey sorduğun kastım... zaman evet ya da hayır abi hiç şey yok Aziz Yıldırım'da. Öyle böyle falan yok. Net.
1: Okey kimse sormamış mıdır yani Aziz Yıldırım'a? Şimdi şeffafsa abi, şimdi şöyle, evet ilgileniyoruz ya da alacağız demiştir hayır. herhalde. Yani, Okey haberi onu... dediğim gibi ismi çok konuşuluyordu ama dediğim gibi Malanksar ismi daha fazla gündemdeydi. Şimdi şeffaflık derken nasıl bir abi, şeffaflık
0: şöyle,
1: abi?
0: Şimdi bak
1: bunun
0: şeffaflık
1: içinde birazcık karşı tarafı
0: burada
1: da manipüle etmek var mı?
0: Kulüp çıkarları meselesi önemli ya. Yani bir transfer duyulduğu zaman kamuoyuna yansıdığı zaman başka bir hikaye oluyor. Bunlar bu insanlar da eskiden beri bu işin içerisindeler. Ama şöyle yani AKE konusu zaten konuşuluyordu. Bak zihnim beni yanıltmıyorsa eğer ben AKE konusunda şöyle bir şey oldu. Aziz Yıldırım şey seçildikten sonra başkan seçildikten sonra ben kendisine bir mesaj atmıştım. Sonra Sayın Başkan da yani hayırlı olsun mesaj atmıştım. Aramıştı. Orada yani ne yapacağını söylerken bu AKE isminden bahsetmişti. Yani daha doğrusu hani ilgilendikleri oyuncular değil de ya bir şey oldu diye hatırlıyorum orada AKE meselesi tamam mı? Ama şu konu da şöyle değil. Yani sonuç itibariyle Sayın Başkan Greenwood'u alıyor musunuz? Ben sordum mesela bunu.
1: Gelelim mi oraya şu?
0: Yok yani geleceğiz tabii de Greenwood'u alacak mısınız diye ben bunu sormuştum. Ne zaman sormuştum? Bundan 15 gün önce falandı. Öyle hatırlıyorum.
1: Ne dedi?
0: Şöyle dedim ki yani bu konu dedim çok sıcak bir mesele. Greenwood alacak mısınız diye Aziz Yıldırım da şöyle demişti. Ben alacağım oyuncularla ilgili kamuoyuna şunu alacağım bunu alacağım demem. İsimler konuşulabilir. Burada mesele kulübün çıkarları, kulübün menfaatleri. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa ben onu yaparım. Aksini yapmam demişti. Dolayısıyla ve bir yandan da özellikle kamuoyu baskısı bu konuda çok belirgin Sayın Başkan. Ne diyorsunuz demiştim bu konuda. Onları da aktarmıştım özet diye hatırlıyorum diğer yayınlarda. Şunu söylemişti hazırlığım. Ya biz burada bir kulüp yönetiyoruz. Kulübün kendi şartları var. Kulübün kendi çıkarları var. Kamuoyu baskısıyla hareket edecek insan değilim. Fenerbahçe'nin şartları olgunlaşırsa eğer, Fenerbahçe'nin şartlarına uygun hale gelirse Fenerbahçe için gereken neyse onu yaparız demişti. Bunu bu arada hani Aziz Yıldırım'ın genel tavrı bu zaten. Daha önce de söylemişti. seçim döneminde de, bu dönemde de. Ama şunu biliyorum ben, Aziz Yıldırım kalkıp şunu da net olarak söyler. Yani ben Greenwood alacağım diye kimseye söz vermedim. Ya da ben bu oyuncu alacağım diye kalkıp herhangi bir söz vermedim. Bir açıklama yapmadım diyebilme hakkı var. Çünkü böyle bir şey söylemedi. Dolayısıyla transferde sağ gösterip sol vurma işinde ben çok tecrübeli olduklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki,
0: ama Greenwood konusuna geleceğiz. Yine söylüyorum. Ben Fenerbahçe'de kanat oyuncusu sağ ön konusunda birinci adayın, güçlü ismin Greenwood olduğunu düşünüyorum.
1: Madem abi o zaman konu açılmışken oraya da girelim isterim.
0: Girelim.
1: Şimdi sosyal medyada yaklaşık özellikle 2-3 saattir Malcolm ismi çok fazla konuşuluyor. Yani Fenerbahçe işte Malcolm'un temsilcisinin İstanbul'da olduğu söyleniyor. Ve bu haberler doğrultusunda da Fenerbahçe taraftarı doğal olarak şunu düşünüyor. Herhalde Greenwood isminden vazgeçildi. Fenerbahçe Malcolm ismine gidiyor ya da Malcolm'la anlaşılacak diye. Şimdi sen az önce söyledin ki hani Aziz Yıldırım ve yönetimi Ake transferinde olduğu gibi sağ gösterip sol vurdu. Bu Malcolm transferinde ya da Greenwood transferinde de böyle bir durum yaşanır mı, öngörün ne? Yani Malcolm ismi mesela chatte de görüyorum bu arada. Çok böyle zeki olmaya gerek yok. Bazı izleyenlerimiz şunu yazıyorlar. Bence Aziz Başkan Malcolm'u yem olarak kullanıyor. Greenwood'u aldı diyenler var chatte. Bunu yaparlar mı? Fenerbahçe Greenwood'u mu alacak, Malcolm'u mu alacak?
0: Bence
1: bunu konuşalım.
0: Greenwood'u, yani Malcolm mu yoksa Greenwood mu dersen, ben Fenerbahçe'nin Greenwood'dan yana tavır koyduğunu, en azından başkanın transferde en azından Greenwood'u zorladıklarını düşünüyorum. Yani Greenwood'u daha çok istediklerini düşünüyorum edindiğim bilgiler çerçevesinde. Şimdi Malcolm konusuna gelince, bu olay, ben Malcolm ismini öğlenden sonra saat böyle 15-16 gibi duydum ama teyit edememiştim.
1: Evet.
0: Ama yazan gazeteci arkadaşlarımız oldu. Yağız yazıyor bunu. Ahmet Ercanlar galiba.
1: Yayında söylemiş.
0: Yayında söylemiş.
1: Direkt hatta o kapak da girmiş yayına.
0: Zaten birkaç saattir de Malcolm ismi dönüyor. Ama ben, biz zaten saat 22'ye kurmuştuk.
1: Evet.
0: Öyle Twitter'dan da onu aldı bunu aldı falan filan.
1: Öyle bir tarzın yok senin.
0: Oradan da hareket etmiyorum en azından, ama doğrulatmaya çalıştım ben Malcolm meselesi. Malcolm'la ilgili bir girişim olduğunu doğruluyorlar. Bunu doğrulayan ben kalkıp da hazırlığıma sormadım, onu söyleyeyim. Ya da bir yöneticiye sormadım. Çok net, açık. Ne varsa ben olduğu gibi anlatıyorum.
1: Peki.
0: Hatta menajerinin dün değil evvelki gün İstanbul'a gelmiş. Onunla bir görüşme yapmışlar. Al Hilal takımında galiba Malcolm,
1: evet
0: Malcolm oynuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle çizeyim. Transfer odak noktasıdır ama bazen de odak şaşırtarak gitmen gerekir. Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeye dayanarak söylüyorum. Sonuç itibariyle masaya birçok oyuncuyla oturmanın Fenerbahçe bir zararı yok. Yani insanlar nasıl ki sana karşı transferde çeşitli stratejiler üretiyorlarsa, sen de bu stratejileri üretebilirsin. Fenerbahçe'nin Malcolm'la bir teması olduğu doğrulanıyor. Yani evet, bir görüşmeden bahsediliyor. Ama resmi bir ağızdan aldığım bir bilgi değil. Ama resmi ağızlara yakın kaynaklardan edindiğim bilgiler bunu doğruluyor. Ama bu Fenerbahçe'nin Malcolm'u alacağı anlamına mı gelir sorusuna bendeki yanıt henüz evet değil.
1: Bence Greenwood'un, asıl soru bu.
0: Greenwood'un, Greenwood meselesinin ben daha önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe çünkü çok uzun süredir Greenwood konusunda masada. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu seneki politikası şu. Bir sene başkan, sonra seçim var. O seçimde başkanlığına devam eder mi, edemez mi, bunu bilmiyoruz. Ama şampiyon olamazsa eğer, Aziz Yıldırım'ın seçime girse bile seçimi kaybetme ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü artık Fenerbahçe'de seçimler şampiyonluğa bağlı.
1: Doğal olarak.
0: Yani Fenerbahçe'de bugün Aziz Yıldırım 3 yılına gelmiş olsaydı eğer, yani bu son yapılan seçimde 3 yılına dahi gelmiş olsaydı eğer, Fenerbahçe bu senenin sonunda şampiyon olamazsa diyeceklerdi ki olağanüstü kongreye git. Çünkü o şampiyonluk baskısı çok ağır. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım hedefe en doğru, en kestirme yoldan nasıl gidilir bilen insan. Dolayısıyla buna göre transfer yapma iradesi olan birisinden bahsediyoruz. çok uzun süredir Greenwood meselesi konuşuyor. Ben Greenwood'un

0: Fenerbahçe açısından hala o bölge için en önemli alternatif olduğunu ve bu konuda çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Geçen ben Spor Dijital'deki Radar programında bahsetmiştim. Sonra onunla ilgili başka detaylar da çıktı. Greenwood transferinde birkaç nokta vardı.
1: Nedir abi?
0: Tamam mı? Birincisi, Marsilya'nın bu oyuncudan 50 milyon euro istediği. Toplam 50 milyon euroluk bir değerlemeden bahsediyoruz.

0: Yani
1: 50 milyonun altına inmiyor Mars gibi abi,
0: onların
1: özetle.
0: Bileceği mesele ama aslında konu şöyle. Manchester United'ın oyuncuda hakkı varmış. Sonra Murat Zorlu bunu geliştirdi. Dedi ki sadece kendi programında şey değil, Manchester değil, Hetafe'nin de
1: Evet.
0: İspanyol Hetafe kulübünün de bir payı varmış. Ve aynı zamanda oyuncunun da kendi bonservisi üzerinde bir hakkı varmış. Yani oyuncunun bonservisinde 3 tüzel kişi, bir gerçek kişinin hakkı var. Marsilya, Manchester United, Hetafe ve neydi adı? Oyuncunun kendisi.
1: Greenwood.
0: Tamam mı? Şimdi dolayısıyla sen transferde sadece Marsilya ile pazarlığa oturmuyorsun. Diğer taraftan Manchester'ın da istediği bir para var. Bir payı var daha doğrusu. Yani sen 50 milyon euroya sattığın zaman bunun %30'unu Manchester'a, %20'sini şeye, belki işte ya da %15'ini Etafe'ye, o oranlar bende yok. %5'i, 10'u, ki 10'u söyleniyor. %10'un oyuncunun kendisinde olduğu söyleniyor. Ona verdiği yönde, vereceği yönde bilgiler var ve bunlar da teyitli bilgiler. Onu da söylemiş olayım. O yüzden
1: Peki.
0: bu transfer kolay bir transfer olmayacaktı. Bir de gerçekten pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu getirdiği zaman şöyle olacak. 50 milyon euro deniliyor ya. 50 milyon euro bonservis bedeli. 3 yıl bir anlaşma yapsan oyuncunun 10-12 milyon euro bandında alacağı bir para var. Hadi biz kabaca şey diyelim Muzaffer. 30 milyon euro da oyuncunun garanti ücreti var diyelim. 3 yıllık anlaşma yaptığını düşünerek söylüyorum. Bunun üzerine vergileri de koyuyorsun. Dolayısıyla az buz bir para değil. Yani en az bahsedilen rakamı söylüyorum. 120 milyon euro.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim günaydın, herkese merhabalar. Yepyeni bir günün sabahında ve tarihler 9 Temmuz, saatler 7.01'i gösterirken karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi her perşembe attığımızda bir PDR uzmanı, doçent doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın. Bütün dinleyicilerimize selam olsun. Herkese iyi sabahlar.
0: Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa şarkısını söylerken siz yayladasınız zannediyorum, değil mi hocam?
1: Evet, ben şu an iletişimin zor kurulduğu bir yerdeyim. O yüzden ara sıra sesim giderse herkesten şimdiden özür dilerim. Hatırlatmak isterim.
0: Hocam bu dağcılık merakı nereden geliyor?
1: Ya dağcılık merakı değil, memleketimiz orası. Yani yükseklerde olunca. Yaşam alanımız.
0: Ordu'nun yüksek yaylaları çok keyifli değil mi? Özellikle yazın, ama bir fırtına geliyormuş hocam. Oralar soğuk mu?
1: Vallahi siz nasıl kavruluyor musunuz bilmiyorum ama yorgansız uyuyamıyoruz biz.
0: Aa, gerçekten mi?
1: Evet, 17 derece şu an hava yeni yeni ısınmaya başladı. 17 derece.
0: Yani yaylalarda şu anda yok.

0: Yorgan var, yorgan yastık falan böyle yatıyoruz diyorsunuz.
1: Evet. Evet, kesinlikle kesinlikle çok çok temiz ve güzel bir hava yani.
0: Hocam harika. Peki o zaman başlayalım. Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun gözyaşları vedayı, Messi'nin gözyaşları da büyük bir yükü mü yansıtıyordu? Neler söylersiniz?
1: Yani yaşama direnemeyeceğim, yani zamana direnemeyeceğimizin resmidir Ronaldo'nunki. Yani kendisi bir şeyleri değiştirmeye çalışsa da futbolun ve dünyanın bir gerçeği var. Direnemeyeceğimiz tek şey ve elimizde tutamadığımız tek şey zaman. Ronaldo zamanına doğal olarak yaşa, her şeye farkındalık yarattığı bir andı gözyaşları. Ronaldo'nun yaşadığı şey şu ana kadarki çok güzel bir futbol kariyeri. Bunun zamanla yenilmesinin farkındalığı bence başka bir şey değil. Messi'ninki de gerçekten muhteşem bir maçtı ya. Yani skorlarıyla her şeyiyle. Çeyrek final bize maçları futbol seyrettirdi, keyiflendirdi. Geçen hafta da böyle demiştim zaten. Şu an gerçek karşılaşmalar ve gerçek futbol oynanacağını gözlemliyoruz diyorum. Çok keyifli bir çeyrek finaller. Tabii ki sansasyonel haberleriyle süreçleri de bitmeyen bir sürü şey var ama çok keyifliydi. Messi'nin, yani daha doğrusu Arjantin'in 3 golünün imkansızlığına, yani 3. golü gördükten sonra artık hiçbir şey diyemedim zaten ben. Yani gerçekten maçın
0: Messi de zaten öyle diyor. Bugün yaptığımız şey çılgıncaydı dedi hemen maçın sonrasında.
1: hiç, ya gol olacaksa olacak diyorlar ya, yani olacaksa olacaktı. Yani hangi o topların hiçbirinin golle alakası olamazdı yani. Futbolun içerisindeki emeğin, çabanın ve muhteşemliğinin, yani her bir imkansıza yakın bir goldü. O yüzden çok keyifliydi yani. Ama ben Mısır'ı bitirdi bu işi derken bütün dünyada benimle aynı fikirdeydi galiba.
0: Yani ben de öyle düşünüyordum. Peki,
1: Yani.
0: Ankara'da bir NATO zirvesi oldu biliyorsunuz. Takip ettiniz mi hiç?
1: NATO zirvesini hiç takip edemedim. Özellikle de zaten Türkiye'deki bu önemli bir süreç tabii ki, açıklamalarıyla her şeyleri, çok ufak açıklamalar, yani gazete başlıklarından haberdar olabildim. Bizim de kendi gündemimiz de çok yoğundu. Hem hastalıklar hem ziyaretler. Yılda bir kere ziyaret edince bir sürü sorumluluklarımız birikmiş oluyor. O yüzden futbolu neden takip ettin? O ayrı bir şey. Sanki meslek gibi oldu bize de, çok keyifli olduğu için. Ama NATO'yu takip edemedim hiç.
0: Ya şunu soracağım onun için. Bize yıllardır işte görüyorsun Avrupa'da bir başbakan ya da işte dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir isim korumasız falan gider, pazarları gezer, sokaklarda dolaşır, Hyde Park'ta işte taklalar atar, yoga yapar, oradan buraya şöyle gider, böyle giderdi. Macron dün NATO zirvesinde, daha doğrusu 2 gün önce koşarken böyle yanında 80 korumayla falan koştu. Onun için soracaktım, bu bize dayatılan bir palavra mıymış gibi algıladım da onun için onu merak ettim.
1: Ya belki normal hayatın akışının içerisinde bunlar olabilir ama şimdi bir defa bu kadar büyük bir organizasyonun bu bölgede, Türkiye'de yapılırken hatanı minimize edebilmek için yapılmış bir süreçti. Bence de yerinde. Çünkü bütün imajı alt üst edecek, yani bir hataya yer verdiğiniz zaman, güvenlik zafiyeti yarattığınız zaman önlenemez bir noktaya gelecektiniz. Geçen yıl tesadüfen Amsterdam'daydık biz bu NATO sürecinin olduğu süreçte, o durumda. Orada da aynı bir yoğunluktu, felaket bir şeydi. Hatta bütün her yer durmuştu. Şehrin bu güvenlik önlemlerinin kaldırılması 1,5 ayı bulacaktı. Şehrin tekrardan kendine gelme sürecinin içerisinde. Bence bütün ülkeler bu önlemi almak zorunda, çünkü bir hatanın geri dönüşü yok. Ve hem kurumların büyüklüğüne zarar vermek hem de NATO'nun kendi büyüklüğünü koruyamama gibi bir zafiyetleri de içeriyor. Bunlar çok normal. Çünkü kendi kurumsal imajlarınız, ülke imajlarınız her şey işin içerisinde. Hayatın akışı içerisinde girebilirsiniz belki ama normal şartlarda bu yapılabilecek bir şey değil. Yani pazara şu an yapılamaz ya da. O yüzden de güvenlik önlemleri çok yerinde bir şey yani.
0: Peki, tabii merak edilen pek çok konu var. Özellikle liderlerin bir kare içerisinde yer aldıkları fotoğraf önemliydi. Ve Arnavutluk lideri, herkes böyle takım elbisenin altında muazzam güzel makosenleriyle yer alırken o beyaz sportif bir ayakkabı giymişti. Bu çok konuşuldu. Bunu mesela psikolojik olarak nasıl yorumlarsınız?
1: Ya bunun benzerini de Sırbistan Başbakanı yapmıştı. İtalyan Başbakanı'nı ağırlarken, Meloni'yi ağırlarken. Başbakan, yani o giyim danışmanlarının niye böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum ama yani zaman zaman karşılaşıyoruz onlar içerisinde. Farklı duran bir şey var ya da bir fikir vermek için ya da diplomatik bir mutlaka mesaj altına yatıyor bunun. O yüzden bu mesajların kime ne mesaj verip onları ne aldı? Biz imaj danışmanı olarak görüyoruz zaman zaman ama o diplomatik olarak onlara ne verdiği daha büyük bir resme hitap eden yorumlar olabiliyor. Bu yüzden de özellikle Sırbistan Başbakanı'nın yapmış olduğu o hareketlerden sonra çok şaşırmıştık. Eğilmeler falan. Çok benzer bir toplantı, uluslararası toplantı nezdindeydi. Bunun mantığı gerçekten ne vermeye çalışıyorsunuz? Yani hangi imajla, nasıl bir iz bırakmaya çalışıyorsunuz? Bu galiba önemli olan. Tabii ki oranın doğasına uygun olan herkesin diplomatik biri olduğu için normal olması gerektiği gibi düşünüyorum ama Arnavutluk Başkanı'nda bir bildiği vardır acaba.
0: Peki, oradan kopalım. Tekrar futbola dönelim. Bu akşam Fransa Fas maçı var. Hepimiz biraz Faslıyız. Neden? Hatta birazın da ötesinde herkesin kalbinde Fas var. Bu hani aynı dine mensup olmamızdan mı kaynaklanıyor yoğunlukla, yoksa Fas'ın Fransa önünde daha mazlum gözükmesinden mi?
1: Kesinlikle bununla ilgili var. Ya ben de biliyorsunuz geçen hafta da Fas tarafta. Ya daha doğrusu bir şey başladığından beri yani ilk maçlar bittikten sonra Fas'ı ilk maçını seyrettikten sonra da Allah Allah Fas'ı merak ediyordum. Oynadığı futbolun da defans ağırlıklı futbolu da ortaya koyarak Fas'ın nereye kadar gideceğini gerçekten merak ediyordum. Bunu Afrika Kupası'ndan söyledim. Geçen hafta da söyledim. Bu eşleşmeden de çok tabii ki futbol üzerinden konuşabiliriz ama futbol futbol olmadığı için, başka mesajlar içerdiği için Fas'ın da bu bir baş kaldırıysa, bir kendini göstermeyse, bir durduğu yerin belirlenmesi ise başka mesajları da içerdiği için nasıl İran'ın durumu sadece futbol değildi ya da Paraguay'ın içerisindeki, Uruguay'ın içerisindeki o açıklamalar kesinlikle futbolun ötesindeydi. Bunu düşündüğümüzden biz de bir pozisyon seçeceksek Fas'ı seçiyoruz. Dinin çok büyük bir etken olması çok anlaşılır bir şey. Duygu yüklüyüz çünkü o konunun içerisinde. Onun yanında da doğal olarak siyasi tarih de yani ülkelerin kendi tarihlerinin de çok büyük birikim var. Fas'ın, Cezayir'in böyle süreçlerin içerisinde bulundukları yer çok stratejik ve önemli bir nokta. Bu yüzden ben de Fas taraftarıyım. Şu anda özgü değil benim Fas taraftar olmam. Ben turnuvanın başından beri Fas'ın geleceği yerin neresi olduğunu merak ediyorum. Favori tabii ki futbolun içerisinde her zaman kendi gönlümüzden geçenleri istiyoruz ama Fransa'nın son maçının da süresel olarak çok zor bir maçtı. Bu zorluğun içerisinde çok stratejik ve çok doğru bir hareket ettiği için maç maç gidebildiği için maçın çok kritik olarak görmemize rağmen ben tabii ki Fransa'nın önde olduğunu düşünüyorum. Bütün gönlüm Fas'la. Oyun kalitesi olarak da Fransa'nın gerçekten daha farklı varyasyonlar.

0: oynayabilmesi. Yani 1-0 maçı aldı ama bu kadar yoğun zorlandığı bir maçın içerisinde hiç hata yapmaması, defansının çok da gerçekten orta alan ve defansının çok fazlasıyla konsantrasyonun yüksek olması, bir kere bile o hataya izin verebilecek bir durumun olmaması bambaşka şeylerdi. Bu yüzden çok güzel ve iyi bir maç bekliyoruz. Tabii ki defans ağırlıklıya biraz daha sert bir futbol olacak. Fransa'nın farklı futbol oynayabilmesini, futbol çeşitliliğini ortaya koyabilmesi ya da o sürecin içerisindeki sonradan giren oyuncunun dar alanda yaptıkları muhteşemdi. O kısa alanda, dar alanda o usta ayak denen şeyin ne olduğunu gösterebilmesi. Yani sen eğer maçın kaderini değiştirebilecek oyunu kurgulayamıyorsan, yeteneğe bıraktığınızda yeteneğin neler yapabildiğini gösterdi. Yani bu yüzden de dar alandaki oyunu da oynayabilecek oyuncuları var. Bütün o noktalara baktığınızda çok büyük oyun varyasyonu üzerinden gördüğümüzde Fransa çok önde duruyor. Ama yani Fas'ın defans hattı ya orta ve defans hattı çok çok muhteşem ve çok konsantre yani. Bunu da görmek gerekli. Hakeza Norveç-Brezilya eşleşmesinin içerisinde ne kadar çok siz Norveç'i durdurmak için, Haaland'ı durdurmak için yapsanız da bir hata yaptığınızdan onun gol olabildiğini ve skoru değiştirebildiğini gözlemleyebildik. Onu da şey yapabilmek lazım. Yani bir hata skoru zaten değiştirebilecek noktaya geliyor. Bu yüzden Fas'la Fransa arasındaki maçın konsantrasyon düzeyinin ne olduğunu merak ediyorum. Neler olabileceğini, çok gollü bir maç olacak beklemeyeceğiz diye düşünüyorum ama inşallah güzel gollü bir karşılaşmayla biz de Fas'ı bir üst turda görürüz diyorum.
1: Günaydın, yağmurlu bir İstanbul sabahından Yalçın ben Mimarova tarafındayım. Şu an sıcaklık 22 derece, soğuk bir İstanbul bizi bekliyor demiş. İstanbul ve çevresinde bugün soğuk bir hava olabilir çünkü soğuk bir siklon dalgasının İstanbul üzerinde, hatta Marmara bölgesi üzerinde etkili olabileceğini meteorologlar ifade etmişlerdi. Bu bağlamda da soğuk bir güne, yağmurlu bir güne, fırtınalı bir güne İstanbullular hazır olsun demişlerdi. Hocam, şimdi kritik bir soru soracağım. Siz üniversitede PDR uzmanısınız ve bir doçentsiniz ve çok değerli bir göreve yürütüyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Son dönemde üniversitelerin mezuniyet törenlerinde çocukların ellerinde pankartlarla çıktıklarını gözlemliyoruz. Bunların bazıları siyasi içerik taşıyor. Bazıları mezuniyetin coşkusunu yansıtıyor. Bazıları tepki çekiyor. Bazıları "Aa evet çok güzel olmuş" deniliyor. Bazıları çok ciddi eleştirisel boyutu barındırıyor bünyesinde. Hatta bazıları haddini de aşıyor. Bazıları da daha farklı bir görüntü ortaya koyuyor. Öğrenci mezuniyetinde bunu neden yapar sorusunu da son günlerde herkes birbirine soruyor. Çünkü ben 1994 mezunuyum. Yani bizim zamanımızda öyle yoktu. Sizin zamanınızda var mı bilmiyorum. Neler söylersiniz?
0: Ben de 2000 mezunuyum. Bende de yoktu. Tabii ki bu geldiğimiz yer ODTÜ'nün meşhur Devrim Stadyumu'ndaki gösterilerle başladı. O filtre işleyen ve ilk bu protesto dalgasının
1: Sadece protesto özelinde sormuyorum. Başka şeyler de oluyor bazen.
0: gösterme açısından. Yani bu şimdi karşınızda dünyadaki gençlik hareketlerinin tarihini bilmek lazım. Yani 1970'lerden itibaren dünya gençlik hareketleri önlenemez bir noktada. Ve zamanın içerisinde de mutlaka kendi duygu ve düşüncelerini yansıtan siyasi olarak da bu sürece dahil olarak fikirlerini belirtiyorlar. Şu an Türkiye'nin siyasi konjonktürünün, siyasi yapısının gençlerin üzerindeki etkisini anlamakla ilgili bir şey bu. İfade özgürlüğü Türkiye'de güvence altında değil. Benim için de değil, sizin için de değil. Bunu yani açık açık söyleyebilmek zorundayız. Yani bu söylediklerimizden birisinin CİMER'e bir şikayet edip hiçbir şey ne olduğunu anlayamadığımız açıklamalara sebebiyet verecek noktada.

0: Kamu yayıncılığı yaparken de bunlar tabii ki önemli bir yerde ama siyasi içerikleri nasıl olduğunu, nereye gidebildiğini. Şimdi bunu bilmeden, bunu görmeden eğer gençleri anlamayacak bir cümle ediyorsak bu da büyük bir hata. Şimdi bunu bir tarafa bıraktık ifade özgürlüğü noktasında. Bir de Türkiye'de bir kültür oluştu. Biliyorsun sosyal medya adaleti diye bir adalet var Türkiye'de. Yani mahkemelerin istenen noktayı yapabilme becerilerinin eksikliği, bu bir eleştiri. Ve doğal olarak kamuoyunun sosyal medya üzerinden bir kamuoyu oluşarak kararın hareket etme şekli ya da toplumun hareket etmesini gözlemliyoruz. Bunların hepsi biriktiğinde gençlerin kendi zaman zaman hadlerini aşarak zaman zaman ifade özgürlüğü olarak görünür olmak için bir şeyler olduğunu gözlemliyoruz. Bu geçmiş dönemler içerisinde benim üniversitemde de oldu. Bu dönemin içerisinde de üniversitemizdeki. Tabii ki öğrencinin ifade özgürlüğünün nerede olduğunu, öğrencilerin de bunu sınırını çizememesiyle ilgili bir şey. Bunların her biri toplumsal olarak farklı. Şimdi gençlerin hem apolitik olmasını isteyeceğiz, hem ülkenin geleceğini düşünmesini isteyeceğiz. Böyle bir çelişki var mı ya? Bizim geleceğe yön vereceğini düşündüğümüz kitlenin sorumluluk sahibi olarak bir konuda fikir beyan etmesi ya da bir konuyla ilgili düşünmesinin tezahürü bu. Bunu ne olursa olsun eleştiri üzerine, hadsiz de olsa eleştiri üzerinden düşünmek zorundayız. Bu ülkenin en nitelikli gençleri dediğimiz üniversitelerde bunları eğiterek kendi vatanımızı, geleceğimizi emanet edeceğimiz 20 yıl sonra ülkenin toplumun içerisindeki en önemli kurumlarda yürütücü olacak insanların kanaatleri, fikirleri ve düşünceleri. Şöyle düşünün. Ali Kırca'nın programının düşündüğünüzde geçmişe yönelik gençlerle yapılan o çalışmalardan şu andaki siyasilerin içerisindeki bir şeyi gördüğünüzde dönüyorsunuz Ali Kırca'nın programında 20 yıl önce oradaki yorumlarına bakıyorsunuz. Bunu çok defa karşımıza çıkmış olması lazım ve bunu buradan okumanız lazım. Yani sizin bu gençlerin 20 yıl sonra ülkenin yönetimine kendilerini adamış ya da bulunmak istedikleri yerler olarak bir siyasi çizgi olabilir, bir hayat çizgi, kariyer çizgisi olduğunu gözlemlemeniz gerekli. Birçok siyasinin 20 yıl öncesinde Ali Kırca'nın programından ünlü olduklarını görebiliyorsunuz. Oradaki siyasilerle söylüyorum. Bunlar yok şu an. Ülkedeki gençlerin siyasete, geleceğe tutunmalarını başka nereden sağlayacaksınız? Bunu ifade özgürlüğünün dışında hiçbir yerde düşünemezsiniz, düşünmemelisiniz. Çünkü bu çocuklar şu an 20-30'lu yaşlarda olabilir ama 15 yıl sonra ülkenin en kıymetli yerlerinin yöneticileri olacak. Bunların toplumsal sorumluluk sahibi olmaları gerektiği yerdeyim. Ben de bunu buradan görüyorum. Bu yüzden de ifade özgürlüğünün ötesine bir şey düşünmüyorum. Eleştirileri hadsizliğine katılırım. Ama bunu böyle görmek zorundayım. Marjinal olarak değil, bunu böyle görmek zorundayız. Bu gençleri sistemde tutmak değil bu. Bu ülkelerin gelecekleriyle ilgili kendi endişelerinin ortada olmasını fark etmek olarak anlamanız lazım. Kimi zaman derslerde ben de haksız eleştiriye maruz kaldığımı düşünüyorum. Kendim de eleştiriye dahil olarak. Çünkü ne olursa olsun sizin bulunduğunuz yer, yaşınız, ülkenin durumu olarak zaman zaman beni de bir konumda tutarak çocuklar eleştiriyorlar. Bunun ötesinde görmemek, saygı duyuyoruz görüşüne. Haksız olduğunu biliyoruz ama fikrini savunması buraya kadar yani yapabilmesi lazım. O yüzden ben ülkeye sahip çıkma olarak görüyorum. Bunu eleştiri olarak görüyorum. Bunun ötesinde de düşünmemesi gerekiyor. Başka bir şey değil yani.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve çok özel bilgiler aktardınız bize.
0: Teşekkür ederim. Fas'a şimdiden tekrardan başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın efendim. Doçent Doktor Engin Büyüköksüz, süper bir isim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.
2: Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sepetinde. Tatil sepeti. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve birlikteliğimizde gazetelerden yansıyan haberlere birazcık göz atacağız. Greenwood tamam, sıra Marsilya'da. Sarı lacivertler 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferinde sona yaklaşmış. Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yakın. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu aynı zamanda menajerliğini de yapan babası Andrew Greenwood'un Roma ile yapılan pazarlıkta 1 milyon euro ekstra para istemesinin ardından İtalyan kulübü devreden çıkıyor. Böylece bu transfer yalnız kalan sarı lacivertler artık çok yakınlar. Bu transfere Sofyan Amrabat, Olympiakos talip kendisine, takımdan ayrılması gündemde. Yunan Kokinos Paratinilatis gazetesine göre faslı orta saha Olympiakos'la her an anlaşma imzalayabilir. Başkan Aziz Yıldırım da Greenwood'la ilgili devreye girmiş. O da bir haber olarak yansıma gösteriyor. Fenerbahçe gol şov yaptı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor Fenerbahçe. Hazırlık maçında bu ülkenin birinci liginde yer alan Admira Wacker'le karşılaştı ve Admira Wacker'i 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip 9. dakikada Guendouzi ile ara pasında Cengiz'in klas vuruşuyla öne geçiyor. 42'de Levent soldan ortalıyor. Kafayı Skriniar vuruyor. Yerde de seken top, kalecinin müdahalesi yeterli değil, 2-0. 60'da Musabba'nın pasında Fred uzak köşeye yerden bir plase, 3-0. 70'te Asensio'nun kullandığı kornerde Çağrı Baltan'ın kafa vuruşunda Gliteya'ya çarpan top ağlarda, 4-0. Ve 75'te sağdan Asensio'nun serbest vuruşunda kafa vuruşunu ortasını yapan Bekao skoru ilan ediyor. 5-0. Fenerbahçe 5-0 kazandı. Cengiz'in, Skriniar'ın, Fred'in, Glita'nın kendi kalesine ve Bekao'nun attığı goller ile. Bunlar gündemden yansıyan sıcak gelişmeler. Efendim devam edelim. Bu akşam Dünya Kupası'nda çok kritik bir maç var. Artık yarı finale kalma mücadelesi ve saat 23'te Fransa-Fas. Komşu neredeyse iki ülkenin birbiriyle mücadelesi, Akdeniz üzerinden komşular diyelim. Ve Fransa-Fas mücadelesi TRT1'den naklen yayınlanacak saygıdeğer dostlar. Devam edelim kıymetli misafirler, sevgili dostlar. File'nin sultanlarından muhteşem bir başlangıç. A milli kadın voleybol takımımız Milliler Ligi'nde, Milletler Ligi'nde WLNL biliyorsunuz 3. etabının ilk maçında Polonya'yı tam 3-1'lik skorla 27-25, 20-25, 25-19 ve 25-19'la mağlup etti. Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynandı maç. Vargas 23 sayıyla en skorerimiz oldu. İlkin Hande ve Zehra da çok başarılı bir performans seyretti. Grubumuzun diğer maçında Amerika Tayland 3-0, Brezilya Japonya 3-1 yendi. Oynadığı 9 maçta 7 galibiyet aldı Sultanlar ve sabaha karşı yarın saat 07'de 9'da 8 yapan Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacakmış. Voleybolun bu kahramanlarına yürekten başarılar diliyoruz. Efendim devam ediyoruz beraberliğimize. Bu arada 0533 265 39 95

0: 0533-265-39-95'e mesajlarınızla destek olabilir, bana yazabilirsiniz. Trabzonspor'da Aral Şimşir transferini kapa bildirmiş. Yapılan açıklamada oyuncunun 4 yıllığına bordo mavili renklere bağlandı ve her yıl için 2 milyon avro alacağı belirtilmiş. Kulübün Midland'dan bonservis için 13 milyon avro ödeneceği, ödemenin de 7 taksitte yapılacağı belirtilmiş. Diğer yandan 19 yaşındaki Arjantinli Gianluca Prestiani'nin de Benfica'ya 20 milyon euroya teklif ettiği öğrenilmiş. Belki ona da bir imza gelebilir. Beşiktaş Oleitan çok üzgün olduğunu söylerken, diğer taraftan dün akşam arka arkaya imzalar vardı. Önce Alexander Nubel'le 3 yıllık, ardından Doğan Alemdar'la 4 yıllık sözleşmeler imzalandı ve Beşiktaş kalesi garantiye alındı. Ersin Destanoğlu da yaptığı bir açıklamayla takıma veda etti. Ersin artık başka bir takımda kariyerini sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş Salih'i imzaya getirmiş. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakalı, sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum derken, diğer taraftan da Salih'le anlaşma imzalanmış ve havalimanında Salih büyük bir coşkuyla karşılanmış. Hürriyet gazetesinde skandalların şampiyonası deniliyor. FIFA'nın Bologun kartını Trump'ın isteğiyle iptal etmesinin ardından son şampiyon Arjantin kullanıyor mu soruları çok çok konuşulmuş. Bu arada Fransa-Fas maçına da bir Arjantinli hakem atanmış ve Mısır teknik direktörü Hossam Hassan da çok sinirlenmiş ve Hossam Hassan madem Arjantin kazanacak bizi buraya niye çağırdınız demiş. Gerçekten enteresan. İstifalar da ardı ardına geliyor. Zlatko Dalic, biliyorsunuz 2018 Dünya Kupası ikinciliği, 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşıyan Dalic 9 yıldır yürütüyordu biliyorsunuz görevi. Zlatko Dalic Hırvatistan'la yollar ayrılmış. Bu arada hakem Lüteksiye ve yardımcıları hakkında Mısır yaşanan maçla ilgili şikayette bulunmuş ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu Fransız'a hakkımızı yedirmeyiz kardeşim demişler. Yazık oldu Mısır'a ya. Vallahi ben çok üzüldüm. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? 0533 265 39 95 efendim. Telefon numaram 265 39 95 0533'lü. İsterseniz arayabilirsiniz de sizi böylelikle yayına da alabilirim. 40 geçeye kadar, çünkü orada Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocam olacak. Ona gideceğim. O yüzden de buradaki blokta ancak beni çaldırırsanız sizi yayına alabilirim saygıdeğer dostlar. Efendim devam ediyorum Fanatik gazetesinden. Fanatik gazetesi Kanarya 2 yıldızla kanatlanacak yazmış. Greenwood ve Malcolm. Bu arada çaldıran dostlar var. Onları da fazla bekletmeyelim. Hemen arayan arkadaşı yayına alalım. Sonu 59'da bitiyor. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, hoş bulduk. Ben de Emre Demir İstanbul'dan.
0: Buyurun efendim. İstanbul soğukmuş ha. Yağmur mağmur var diyorlar.
1: Evet, şu anda kapalı ama gün içinde yağacak öyle söylendi.
0: Fırtına bekliyorlar. Hatta arabanızı kapalı parka taşıyın. Çünkü dolu bile yağabilirmiş. Ciddi bir siklon halkası üzerinden geçecekmiş İstanbul.
1: Bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Sizden öğrendim şimdi.
0: Ben de bilmiyordum. Ben de meteorologlardan öğrendim. Bir de işte Emrecan'ı da uyardım. Yani arabanı dedim kapalı bir yere park et. Evet. Böyle bir sıkıntı olabilirmiş.
1: Evet, önlemlerimizi alalım ki sıkıntı yaşamayalım, haklısınız. Dünya Kupası'nı konuşuyorduk, oradan devam edelim.
0: Buyurun efendim.
1: Mısır'a ben de üzüldüm Emre Bey. Yani ama o kadar hani 75 dakika falan oyunu tutup bir 15 dakika daha dayanamadıkları için daha çok üzüldüm yani. Mesela hani yapılınca yapılabiliyor bu savunma, ki bunu Paraguay'da falan gördük yani, hem bize karşı.

0: olsun. Hem Almanya'ya elerken gördük. Biraz daha dirayetli olsaydı Mısır belki biraz da şanslı. Geçebilirdi herhalde ama maalesef üzüldük. Fransa, Fas'la alakalı konuştunuz az önce. Onda da dediğiniz gibi tabii biz biraz daha yakın duruyoruz. Belki mazlumdan yana olmayı mı seviyoruz bilmiyorum ama güçlüden yana değil de. Gönlümüz Fas'la ama tabii kağıt üstünde bakıldığında da Fransa zaten bu maçın değil de sanki kupanın favorisi gibi geliyor bana. Bir yandan da ligimizde transferler oluyor. Bakalım neler olacak. Greenwood vesaire. İşte Beşiktaş'ta az önce konuştunuz yine. Galatasaray biraz sessiz kalıyor. Bilmiyorum sebebini. Acaba Fenerbahçe'yi mi bekliyor? Öyle düşünüyorum kendimce. Bir yandan da son bir görüşüm var, onu ileteyim. Montella'yla devam kararı az önce konuşuldu yine. Hani birçok hoca ayrılıyor. Yani benim gönlüm tabii profesyonelce de bakmak lazım ama sanki bizim dilimizi, kültürümüzü, bu tüm mirası genlerinde taşıyan biriyle bu işin devam etmesi bana daha mantıklı geliyor, bilemiyorum. Bu konuda bir de son bir görüşüm arkadaşlarla. Geçen bir tespitte bulunduk Emre Bey. Hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Size de danışmak isterim. Hep böyle hani aynı isimler etrafından dönüyoruz milli takım hocalığında da. Şöyle son 20-30 seneye düşündüğümüzde biz hiç Fenerbahçeli bir hocaya rastlamadık gibi geliyor, bilmiyorum. Siz benden bir tık daha büyüksünüz yaş olarak. Belki vardır geçmişte ama. Hani son 20-25 senede Fenerbahçe'de başarı yakalamış hocalar diyelim. Hani işte şampiyon yapan Aykut Kocaman o kadar sene boştayken mesela. Kaldı ki ben oynattığı futbolu bir Fenerbahçeli olarak çok beğenmememe rağmen. Ya da İsmail Kartal 99 puan topladığında. Hiç bu isimlerin esamesi geçmiyor bile milli takımda. Ben bu konuda da sizin görüşünüzü merak ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani şimdi tabii milli takımda en çok konuşulan konulardan bir tanesi teknik direktörü seçerken geçmişinde hangi takımlarla anıldıkları. Çok doğru bir noktaya temas etti saygıdeğer dostumuz. Ama daha önce var mıydı? Son 40 yıl içerisinde milli takımında teknik direktörleri şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Kimler vardı? Kimler son 40 yıl içerisinde milli takımı çalıştırdı? Coşkun Özarı vardı. Sonra Mustafa Denizli geldi. Tınas Tırpan geldi. Ondan sonra Danimarka'dan Sepp Piontek'i getirdik. Fatih Terim'le çalıştırdık. Sonra Mustafa Denizli geldi. O Fenerbahçe'de görev almıştı. Ersun Hoca geldi. Lucescu, Stefan Kuntz, Montella. Yani 2017'den beri Lucescu, Şenol Güneş, Stefan Kuntz ve Montella daha çok Beşiktaş ağırlıklı olmuş. Şenol Güneş ve Stefan Kuntz'tan dolayı ve Lucescu Galatasaray ve Beşiktaş. Yani hani ben böyle bir ayrımın içerisinde olmuyorum. Ama şunu söylemekte fayda var. Milli takımı ben yerli bir teknik direktör çalıştırsın isterim. Mesela 2011-2013'te milli takımı çalıştıran bir Abdullah Avcı vardı. Olabilir mi? Bilemiyorum. Dediğiniz gibi bir Aykut Kocaman olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Yani bu deneyimleri elde etmiş bireyler üzerinden birazcık akıl yürütmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hani Fatih Terim mesela Euro 2096'ya ilk kez katılımı sağladı. Sonra 2008'de yarı final oynandı. Şenol Güneş 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti. Türkiye'nin tarihteki en önemli başarısıydı. Sepp Piontek Euro 96'nın bir anlamda temellerini attı. Mustafa Denizli 2000 yılında bizi çeyrek finale kadar taşıdı. O penaltı atılsaydı belki Portekiz'i de eler, daha büyük işlere de imza atabilirdik. Yani Piontek'ten Montella'ya, Ay Yıldız'ın 40 yılına baktığımızda şunu çok net söylemekte fayda var. Bir takım hüviyeti içerisinde değil de bir milli takıma nasıl yardımcı olabilir hüviyeti içerisinde hep baktım. Ama belki de milli takımın temel problemlerinden ve milli takım teknik direktörüne görev verenlerin de ürkekliğini tetikleyen temel etkenlerden biri bu. Nedir o? Milli takıma hangi takımdan teknik direktör gelecek. O yüzden zaten Adana Demirspor'da kümülatif anlamda büyük bir başarısı olmayan bir adamı milli takımın başına getirdiler. Öyle yapmadılar mı? Elbette öyle yaptılar. Aman Şenol Hoca'yı getirirsek Beşiktaşlar sevinir, şu takım bu takım üzülür. Terim'i getirirsek şöyle olur, böyle olur. Abdullah Avcı'ya aman abi Trabzon bak orada şeyler oldu falan. Yani bu tip söylevler hepimizin birbirimizi yıpratan felsefesi. O yıpratmışlığın yaratmış olduğu, haşa yaratmak Allah'a mahsus ama etkiler. Buna bağlı olarak sistemin kendi içerisinde sürekli error vermesi. Aman o olmasın bu olmasın kulisleri. Milletvekillerinin belki daha üst seviyedeki kimliklerin milli takım teknik direktörü için futbol federasyonu başkanına edilen telefonlar. Onun üzerindeki baskı adam bence yeter ya dedi. Bir tane İtalyan seçelim dedi. Hiç olmazsa kimse beni zan altında ya da zorluklar altında bırakmasın dedi. Ve böyle bir felsefeyi benimsedi. Yani yanlış mı? Bence yanlış değil. Yani ben ortaya konulan bu tavrın çok patolojik bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Sağlıksız bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Efendim, Kanarya 2 yıldızla kanatlanacak. Fenerbahçe Marsilya ile büyük ölçüde anlaştı az önce söyledim. Mason Greenwood ile ilgili olarak. Sarı lacivertler sürpriz bir gelişme daha yaşadı. Al Hilal'in yıldızı Malcolm'un menajerleriyle de görüştüler. Ve birçok talibi olan Nene'nin satılması halinde Sambacı'yı da kadroya katmak istiyorlar. Al Hilal'den Malcolm'u da kadroya katmayı arzu edecekler. Bu da enteresan gelişmelerden biri. Gündemden yansıyan haberleri konuşacağız. Ama 0533 265 39 95 telefon numaram, bana ulaşabilirsiniz. Dört gözle transfer bekleyen Galatasaray camiasına gardı müjdesi. Son yıllarda sarı kırmızılı kulübün yaptığı en flash transferin altında imzası bulunan Gardi dün İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla Okan Buruk ve yönetimle görüşmüş. Bakalım Gardi'nin sürprizi ne olacak? Dünya Kupası'nda kimse kalmamış Galatasaray'dan. Uğurcan, Abdülkerim, Kaan, Eren, Barış, Yunus dönmüş. Almanya'da Sané dönmüş. Fildişinde Singo, Senegal'de Jacobs ve Kolombiya'da da Sanchez Dünya Kupası'nı noktalayınca sarı kırmızılıların artık...
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve sizlerden gelenlere de bakıyoruz. Az sonra Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla da beraber olacağız ama sizden gelen mesajlar da var. 0533 265 3995 diyor ki Çağlar Gedik. Emre abi, şimdi Fenerbahçe bu kadar yabancı futbolcu alıyor ama elindeki yabancılar çok fazla, yabancı sayısı çok olmadı mı değerlendirmesi?

0: kendisini yapmış. Enteresan bir değerlendirme. Fenerbahçe'nin elindeki yabancılara bakalım. 2026. Şöyle yapalım. Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda elindeki yabancılara bir bakalım kimler var. Kimler takımın başında İsmail Kartal'dan görev alacak. Ve en önemlisi de bu yabancılardan Fenerbahçe işte Amrabat'ı Olympiakos'a göndermeye çalışıyor. Gönderebilir mi? Bu yabancı isimler gider mi? Bu çok önemli bir soruyu da beraberinde getirecek. Şimdi Livakovic gitmeye hazırlanıyor. Büyük ihtimalle Zagreb'e gidecek. Ederson milli takımdan dönecek. Mimović gider. Beka muhtemelen gidecek. Oş dün gol attı ama belki kalabilir. Carlos. Osterwelde şöyle bir sayayım. 1. Livakovic, 2. Ederson, 3. Mimović, 4. Beka, 5. Carlos, 6. Osterwelde, 7. Brown, 8. Semedo, 9. Skriniar, 10. Fayet, 11. Amrabat, 12. Fred, 13. N'Golo Kante, 14. Matteo Guendouzi, 15. Foul, 16. Asensio, 17. Talisca, 18. Dergoles Nene, 19. Musabba, 20 kim? Şerif. Şimdi 10+4 kuralı da var. Yani en az şimdi Greenwood gelecek. Greenwood'la birlikte Malcolm konuşuluyor. 22 olur. Çok değil mi ya? Yani 10+4 demek oluyor ki bu en az 8 ile 10 arasında yabancıyı göndermek zorunda. Kaldı ki yaştan dolayı, hani bu yaş kriterlerinden dolayı mecburen kalacak olanlar var. Bunları da eklersek enteresan bir durum oluşuyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin çok hızlı aksiyon alması lazım. Çok çok hızlı ve çok çabuk aksiyon alarak hareket etmesinde fayda var diye düşünüyorum. O yüzden de Fenerbahçe zannediyorum transfer noktasında birazcık daha doğru bakış açısını ortaya koyup kadroyu birazcık boşaltmak zorunda. Çünkü çok yüklü bir görüntü ortaya koyuyor. Bu da devamında sıkıntıları getirebilir gerçekten. Şimdi hattımızda süper bir isim var. Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin Hocam. Hocam günaydın, müsait olabildiniz mi?
1: Evet, günaydın Emre. Selamlar herkese.
0: Sağ, yan kapıdan geliyor sanki sesiniz hocam. O kadar güçlü geliyor ki.
1: Güzel.
0: Yaşasın telekomünikasyon şirketleri.
1: Diyoruz, bazen de çekmeyince isyan ediyoruz.
0: Hocam çekmiyor Allah'ını severseniz ya. Bana bir tane süper box verdiler. Burada internetle dediler ki 1000 megabit, 100 megabit şöyle böyle. Ya bir ölçtük işte evden yapıyorum ya yayını. 6 megabit hocam. Aradım, dediler ki 128 saat içinde geri döneceğiz sana.
1: 128 saat.
0: 128 saat hocam.
1: Tam yaklaşık 5 gün ediyor.
0: Muhteşem.
1: İyi ki acil bir durum değil diyorsun.
0: Ya hocam şaka gibiydi ya. Neyse, bu konumuz Fenerbahçe olsun. Fenerbahçe'yi seyretmişsinizdir akşam. 5 gol attınız. Umutlandınız, heyecanlandınız, coştunuz mu?
1: Yok, seyredemedim. Kimle oynadığından bile haberim yok açıkçası.
0: Aa, sizin gibi bir Fenerbahçeli.
1: Evet, bir iş yemeği. Çünkü hiç haberim bile yoktu yani hazırlık maçı olduğunda.
0: Aa, süper. Ben söyleyeyim size, 5 tane gol attı. Armani Vaker'i yendi. Fenerbahçe. Ha,
1: Avusturya takımı.
0: Evet. Ve hazırlık maçında hatta Admira Vaker. Armani dedik ama Admira Vaker.
1: Vaker evet.
0: Çok önemli isimler geri döndü. Peki o zaman şöyle sorayım size. Greenwood transferi bitmiş. Fenerbahçe'nin 20 yabancısı var. 21. yabancı 24 yaşındaki sağ kanat olmuş. Ne dersiniz?
1: Yani şimdi tabii 10+4 kuralı var. Boşaltması lazım kadroyu acilen. Yani işte Livakovic gidecek diyorlar. Değil mi?
0: Livakovic, evet, Livakovic Zagreb'e gidiyormuş. Ben size söyleyeyim, Amrabat'ta Olympiakos'a gidiyormuş.
1: Evet, yani kadroyu boşaltmaları lazım. Nedense bizim hani pek bir işe yaramaz deyip gönderdiğimiz adamlar, mesela Livakovic Dinamo Zagreb'de iyi bir performans sergiledi geçen sene. Ayrıca Dünya Kupası'nda da gördün, performansı iyiydi Livakovic'in. Ama her nehalse mesela Livakovic'i gönderiyorlar.
0: Ben
1: İşte
0: Ederson'u niye aldınız onu anlamadım zaten.
1: ben hiç anlamadım. Ben de hiç anlamadım. Ama şimdi takımdaki yerini çok kuvvetlendirdi. Çünkü önüne eski takım arkadaşı Nathan Ake geldi. Sol stoper. Dolayısıyla Ederson kalacak. Bakalım nasıl bir Ederson seyredeceğiz yani. Ben geçen seneki performansından hiç memnun değildim. Yani Manchester City'de oynadığı oyunun üçte birini Fenerbahçe'de gösteremedi. Bir de üstüne üstlük Galatasaray derbisinde kendini bilerek attırması. Net olarak bilerek attırdı kendini yani. Öyle bir adamdan hani Fenerbahçe ne bekleyebilir, ne kadar güvenebilir? Onları bilemiyorum tabii. Tabii farklı dokunuşlarla futbolcular farklı oyun harmonisi yakalayabiliyorlar. Motivasyonları farklı olabiliyor. O açıdan tekrar Ederson'u geri kazanmaya çalışacaklar. Ama ben geçen sene yaptıklarını hiç unutmayacağım açıkçası.
0: Ederson'u satıp Livakovic'i tutmayı tercih ederdim.
1: Kesinlikle ben de öyle. Kesinlikle. Yani Livakovic ne de olsa burada oynadı. Ondan sonra iyi bir form düzeyi de yakaladı. Asıl Livakovic'i iyi motive edip kazanmak çok daha önemli. Livakovic daha iyi bir karakter. Daha bizim seyircimizin ve halkımızın böyle seveceği bir tip. Onu tutup ben Ederson'a gönderirdim açıkçası. Ama Ederson da Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında olmasına olmadı. O zaman pazarı da olmuyor. Nasıl olacak? O kalacak herhalde. Ondan sonra işte Amrabat gidecek. Doğru. Diğer orta sahadan bazı oyuncuları gönderecekler. İşte Nene satılabilir diyorlar. Yani sonuçta belli bir operasyon yapıp bu 10 artı 4 kuralını uydurmak lazım açıkçası sevgili Emre. Orada da kimi göndereceğin gelecek senin iskeletini belirleyecek getirdiklerinin yanında. Oyun anlayışına göre belli seçimler yapıp takımı şekillendirmek lazım.
0: Peki, Müjdat Yetkiner yeniden altyapına koordinatörlüğüne getirildi. Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı. Halbuki yani birlikte çalışma stratejileri ayarlanamaz mı gibi soru aklıma gelmiyor değil. Yani Ali Koç'un adamı Şenol Çorlu, Aziz Yıldırım'ın adamı Müjdat Yetkiner gibi bir algı oluştu. Ne dersiniz bu konuda?
1: Evet. Şimdi şöyle bir olay oldu orada. Biliyorsun Müjdat Yetkiner Hoca Ali Koç Başkan döneminde işte çeşitli konularda hani suçlanarak işte yok başkana sinkaflı sözler söylemiş vesaire falan filan şeklinde kulüpten uzaklaştırıldı. Ama her zaman Aziz Başkan'a çok yakın bir hoca. Böyle Şenol Çorlu'yu gönderip kendi gruplarına yakın bir hocayı, ki onun da altyapı tecrübesi var, getirdiler. Ama senin dediğin gibi bir kurum hafızasının oluşması açısından mesela ikisi bir arada çalışamaz mıydı? Sonuçta ikisi eski iki takım arkadaşı, anlatabildim mi? Yani bilmiyorum,
0: Bir
1: böyle
0: de ben
1: değişimler oluyor.
0: Şenol Hoca ile program yaptım, Şenol Çorlu ile uzunca bir süre beraber maçta anlattık. Çok çalışkan, yani inanılmaz çalışkan ve çok gayretli bir isim.
1: Zaten senelerdir altyapının başındaydı. Onun olduğu dönemde altyapıdan Fenerbahçe'ye A takımına hiç oyuncu verilmezken mesela onun döneminde bu hareket başlamıştı. Altyapıdan iyi çocuklar yetişiyordu, geliyordu. Yoksa hatırlasana bizim de çocukluğumuzda işte üç büyük kulübün altyapıları söz konusu olduğu zaman hepsinde işte torpil dönüyor. İşte yöneticilerin yakınları işte takıma giriyor. Çok yetenekli çocuklar alınmıyor falan denirdi. Fakat bir takım bunun istisnasıydı İstanbul'da. O da Beşiktaş. Çünkü Serpil Hoca vardı. Serpil Hamdi Tüzün. Serpil Hamdi Tüzün belki Beşiktaş'ın altyapısına kaç sene hizmet vermiştir sevgili Emre? 20 sene mi diyeyim, 25 sene mi diyeyim? Yani senelerce tüm altyapı Serpil Hoca'dan sorulurdu. Beşiktaş da altyapıdan nice nice gençler yetiştirdi A takımına. İşte ne bileyim aklıma Rıza geliyor mesela, Sergen geliyor değil mi? Bir sürü oyuncu, bir sürü oyuncu verdi A takımına. Yani burada senelerdir işi bilen bir insanın liyakata bağlı bir şekilde orada tutulması. Beşiktaş ne kadar güzel oyuncular kazandı küçük takımlardan, kendi küçük takımlarından, yaş kategorilerinden. Ve o dönemde Gordon Milne birlikte senelerce hani Türkiye liglerinin deyim yerindeyse tozunu attırdı. Çok iyi kadrolar kuruldu. Yani ben hep onu söylüyorum. Ne bileyim bir Mason Greenwood'a 50 milyon euro vereceğini, o 50 milyon euroyu koy aşağıdaki gençlerin bütçesine. Ondan sonra onlara yurt dışında kamplar yaptır, işte yabancı takımlarla oyunlar oynattır, işte yurt dışındaki futbol akademilerine götür, yaz boyunca eğit mesela. Bunlar yapılabilir, anlatabildim mi? Ve buradan çok iyi çocuklar yetişebilir. Ama nedense hep hazır kuvvet futbolcu alınmak istiyor. Onlar da tabii çok pahalı oluyorlar.
0: Peki buna vakti var mı Fenerbahçe'nin? Yani bunu tölere
1: edilmesi... Ne zaman vakti oldu ki? Ne zaman vakti oldu ki? Hangi, kimin vakti oldu ki? Yani anlayış böyle hani baştan bozuk olunca paralar havada uçuşuyor. Ondan sonra bakıyorsun Fenerbahçe'de sadece işte bir sene bile durmamış bir yönetim 200 milyon euroya yakın para harcayıp gidiyor. Ondan sonra olmayacak şeyler oluyor. Yani mutlaka Fenerbahçe'nin nasıl diyeyim bu Ajax sistemine mesela dönmek lazım. Nasıl Hollanda'da Ajax mesela hep altyapılar üstünden A takımını oluşturuyor. En büyük yatırım altyapıya yapılıyor. Yani Ajax'ın Amsterdam'da bir alt kategori futbol takımları için bir antrenman tesisleri var. Bizdeki Süper Lig takımlarının %80'inde yoktur, öyle söyleyeyim. Yani öyle bir altyapı sistemi kurmuşlar ki oradan yetiştirdikleri oyuncularla onları parlatıp satarak tüm kulüp bütçesini idare ediyorlar. Bizde tam tersi. Yani 50 milyon euroluk oyuncu alana kadar mesela sağ açık oynayacak. Sen gidip mesela 15 milyon euro, 10 milyon euro bütçeli böyle genç oyuncular çıkarıp bunları alıp takıma monte edip ondan sonra da onları satarak büyük paralar kazanabilirsin. Bizde genellikle zaten pahalı alınıp tutarsa işte 5-10 milyon euro karla satılıyor mesela. Bizde genellikle böyle oluyor. Öyle olunca da kulüp bütçeleri dönmüyor. Nereye kadar bu? Şimdi hadi arazilerini satıyorsun, üstüne apartmanlar konduruyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan. Peki nereye kadar, hangi arazileri satacaksın? Bir süre sonra onlar da bitecek. Yani bu çarkın bu şekilde dönmesi mümkün değil. Bir de diyorsun ki sen işte peki Fenerbahçe bekleyebilir mi? Sabrı var mı? 2014'ten beri bekliyor zaten. Yani olmuş 12 sene. Sen 2014'te bu altyapı hamlesini mesela başlatsaydın, paraların büyük kısmını mesela oraya aktarsaydın, çok iyi hocaları alıp A takımın başına getireceğini, mesela alt kategorilerin çok iyi hocalarını Fenerbahçe'nin altyapısının başına getirseydin, işte ülkeyi tanıyan bir Şenol Çorlu var mesela, onun yanına bir iki tane yabancı hocayı implante etseydin mesela, belki bugün çok daha farklı şeyler konuşuyorduk. Belki bugün 16-17 yaşında Arda Güler gibi bir sürü çocuklar Fenerbahçe'de oynayacaktı. Mesela Arda Güler bile Fenerbahçe altyapısından değil, Gençler Birliği altyapısından bulunup getirilen bir çocuktu mesela. Yani biliyorsun işte peki, böyle.
0: Peki şimdi bir soru gelmiş Hakan Güneş'ten. Diyor ki Galatasaray'da zaten Icardi dışında giden de yok. Bu nedenle oyuncular arasında 2-3 takviye ile biz ligin yine en iyi takımı oluruz demiş. Katılır mısınız bu fikre?
1: Çok doğru söylüyor. Çünkü oturmuş bir kadro var. Galatasaray zaten o hususlarda son derece çizgileri belli bir camia. Yani Icardi geldiği sene nasıl oynuyordu? Geçen sene ne yaptı mesela? Yani verimlilik üstünden gidiyor Galatasaray. Yani Icardi'nin Galatasaray'a artık kalsa bile faydasının olmayacağı belli. Hemen yolları ayırıyor. Ona göre yabancı sayısına göre kadrosunu yeniden şekillendirecek. Hakikaten Galatasaray'a baktığın zaman 2-3 tane böyle kaliteli takviye ile zaten oturmuş bir takım var. Gelecek sene yine şampiyonluk için en büyük aday olur. Yani dikkat edersen Galatasaray'dan mesela bazen bazı takımlar birkaç sene üst üste şampiyon oldukları zaman

işte büyük kopmalar oluyor mesela. İşte buradaki misyonumuzu tamamladık deyip mesela futbolcular başka takımlara gidebiliyorlar. Öyle bir durumda yok. Çünkü Türkiye'deki futbolcu maaşları

0: hiç ilişkileri olmamasına rağmen, başka takımlarda kiralık olmalarına rağmen hala maaşlarının, yıllık maaşlarının bir bölümünü Fenerbahçe'den alıyorlar. Şöyle ki 5 milyon euroya bir oyuncu aldık. Memnun kalmadık mesela. Bir yıl sonra bir başka takıma kiraladık. O takım diyor ki ben bu futbolcuya en fazla 1 milyon euro veririm diyor. Bizde oynamamasına rağmen 4 milyon eurosunu biz ödemeye devam ediyoruz gibi. Yani böyle saçma sapan işler var. Hani bu saçma sapan işlerle de takımların bütçeleri ne kadar devamlılık gösterebilir? Ben onu bekliyorum merakla.
1: Saygıdeğer hocam, iyi yayınlar demiş Yunus Balyer. Beşiktaş'ın bir transfer politikası var mı? 2 sene önce adını bile duymadığımız genç oyuncular alındı. Bu genç oyuncular Sergen Yalçın döneminde yollandı. Şimdi yine böyle garip grup transferler. Nerede strateji, nerede gelecek planlaması demiş. Siz ne dersiniz?
0: Evet, çok çok doğru. Aslında o sadece Beşiktaş'ın problemi değil. Yani Beşiktaş çok büyük bir camia. Taraftarı da artık başarıya susadı. İyi transferler bekliyorlar haklı olarak. Yani Beşiktaş'ın en büyük problemi son yıllarda kalede yaşadı mesela. Yani Sergen Yalçın döneminde mesela takımı şampiyonluğa götüren Ersin o formu bir daha yakalayamadı. Yani Beşiktaş'ta istenilen kaleci ve istenilen defans kurgusu kurulamadı. Geçen sene bir sağ bek bir sol bek aldı Beşiktaş. Yani evlere şenlikti ikisi de. Yani orta sıralarda mücadele eden bir takımın bile beki olamayacak 2 tane adam getirdiler. Kurguyu iyi yapamadılar. Bu sene Beşiktaş'ın çok büyük paralar harcayarak çok iyi nokta transferler yapması lazım. Yani ne bileyim o takıma nereden baksan 2 tane bek, 1 tane stoper, bir kaleci desen zaten defanstan otomatik olarak 4 tane kontenjanını harcamış oluyorsun. Orta sahada Orkun Kökçü var. İyi. Ama o da yanında oynayanların kalitesi yüksek olmayınca kendini gösteremiyor. Hücumda kim olacak? Yani Beşiktaş'ın kadro oluşturma serüveni çok daha çetrefilli olacak gibi duruyor ve henüz doğru dürüst hiçbir transfer yok Beşiktaş'ta. Belki Dünya Kupası bitiminden itibaren bir 15 günlük periyotta transferler gelir ama benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş çok erken bir ön eleme maçı oynayacak mesela. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Yani Beşiktaş hakikaten çok sancılı bir dönemden geçiyor. Taraftarı da çok büyük beklenti içinde ama henüz gerçekleşmiş hiçbir şey yok. Bilemiyorum artık. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Beşiktaş'ın hakikaten çok ciddi bir sıçramaya ihtiyacı var. Dediğim gibi bir sürü yeni oyuncu alması lazım. Bir sürü pozisyondaki oyuncuların kalitesi katiyetle Beşiktaş'ın anlayışına yaklaşmıyor bile. Ben şahsen bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş hep iyi olsun isterim. Yani iki camia aslında yapı olarak birbirine çok benzer. Sadece Fenerbahçe biraz daha ağı yaygın, hani network'ü yaygın bir camiadır. Ama Beşiktaş da Türkiye için çok önemli. Yani Kasım aylarında Beşiktaş'ın havlu atması sürekli son yıllarda ligin de tadını kaçırıyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray sürekli birbirleriyle çekişip duruyorlar. Beşiktaş'ın olması, Trabzon'un olması mesela bu ligde, bu ligin değerini de arttıracak bir şey. Mesela Trabzonspor gitti o Yeşilada, yani Yeşilburun adalarından çok kaliteli bir oyuncu aldı. Dünya Kupası'nda mesela inanılmaz bir gol attı o oyuncu. Onu bulup mesela Trabzon çıkarabiliyor. Bir olay mesela. Olayının nasıl oynadığını Dünya Kupası'nda herkes gördü. O da Trabzon'un zaten kendi oyuncusu. Böyle oyuncuları bulmak lazım. Genç oyuncuları bulup uygun fiyatlara getirmek lazım. Yoksa bu transfer politikalarıyla gene paralar havalara saçılacak. İşte Kasım ayında, Aralık ayında olmadı denip hoca gönderilecek. Sıkıntılı. Beşiktaş'ın bence bu sene yaptığı en iyi transfer getirdiği hocası. Yani mantalite olarak kendini kanıtlamış bir hocayı getirdiler. O hoca normalde çok başarılı olma potansiyeline sahip. Yeter ki ona kendi sistemini oturtması için süre verilsin. Tabii sistemini oturturken de iyi oyuncular olması lazım. Yoksa hoca ne kadar iyi olursa olsun, yani İnönü Stadı'na gidip de 2-3 tane maç kötü giderse önce yönetim istifa demeye başlar taraftar. Sonra da teknik direktörü istifaya davet eder. Onun için getirdikleri hocaya yakışan bir kadroyu da Beşiktaş'ın en kısa sürede

0: kurgulaması hepimizin ortak dileği diyorum sevgili Emre'ciğim.
1: Son olarak bu akşam Fransa Fas.
0: Evet, Dünya Kupası benim beklentilerimin çok üstünde iyi gidiyor. Özellikle son 32 turlarından itibaren mücadeleler çok keyif vermeye başladı. İşte ne bileyim, bir İngiltere ile mesela Demokratik Kongo oynuyor. Demokratik Kongo ciddi bir şekilde İngiltere'ye kafa tuttu mesela. Yani Harry Kane'in inanılmaz iki güzel golü olmasaydı mesela İngiltere o girdabın içinden çıkabilir miydi? İşte her ne kadar işte göze hoş gelmese de mesela Paraguay gitti koskoca Almanya'yı eledi. Fransa'yı ise sadece 1-0'la yenilerek mesela turnuvanın dışında kaldı. İşte Mısır çok güzel oynadı. Arjantin karşısında hakikaten Mısır'a çok yazık oldu. Ben çok üzüldüm. Fas bu akşam Fransa ile oynayacak. Bana sorarsanız eğer Fas Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı gibi bir futbol oynarsa Fransa'nın işi hiç kolay değil. Ama dikkat edersen her zaman bir büyük takım refleksi oluyor. Mesela Mısır mükemmel kontrataklarla güzel kapanarak maçı 2-0'a getirdi. Arada bir tane golü öncesinde faul olduğu gerekçesiyle sayılmadı. Yani çok güzel bir kontratak futbolu oynadı Mısır hızlı oyuncularla. Ama işte Fransa, Arjantin özür dilerim, bir büyük takım refleksi gösterdi. Bir 78. dakikada maç 2-0 iken artı 2'lerde uzatma dakikalarında maç birden 3-2'ye gelmişti. Yani orada bir büyük takım refleksi de devreye girebiliyor her zaman için. Fas ise turnuvanın beğenilen takımlarından, şu an çeyrek finaldeki tek Afrika temsilcisi eğer yanılmıyorsam. Bakalım akşam göreceğiz. Tabii ki kağıt üstünde Fransa favori. Ama Fas'ın kolay lokma olacağını hiç zannetmiyorum. Hep beraber göreceğiz sevgili Emre.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu arada bol bol mesaj geliyor. İstanbul'da yağmur başlamış, bereket yağıyor diye. Ve gerçekten muazzam bir yağmur bekleniyor bugün İstanbul'da.
0: Biliyorsun bundan birkaç sene evvel, yani tam zamanını hatırlamıyorum. Belki 7 sene 8 sene olabilir. Bir Temmuz ya da Ağustos ayıydı. Yani bizim çay bardaklarının yarısı büyüklüğünde dolu yağmıştı hatırlarsan.
1: Tabii canım, arabaların hepsinin üstü patlamıştı biliyorsunuz.
0: Oh, ne biçim olmuştu değil mi? Yani evet. Köstebek deliği gibi arabaların tabii, üstü. Ondan sonra o vuruk çıkıkçılar çok büyük para kazanmıştı o işten.
1: Onlar köşeyi dönmüştü. Şu anda hepsi zaten gökyüzüne bakmış, dua ediyor.
0: Vallahi bilmiyorum. Aklı olan arabasını kapalı garajda tutsun.
1: Ya vallahi
0: ben... Yani çünkü biz...
1: Özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben İzmir'de Emrecan'ı aradım. Dedim ki arabanı sakın dedim dışarı çıkartma, kapalı bir yere koy.
0: Ya sorma, ben o galiba 8 sene önce falan, tam net hatırlamıyorum, o inanılmaz doluyu. 2018 olabilir. Belki 2019. Belki de 2020 yani. Tam net hatırlamıyorum ama böyle şeyi hatırlıyorum. İnsanların arabaların üstlerini evden getirdikleri battaniyelerle örttüğünü falan hatırlıyorum. Hani arabayı kapalı bir yere çekme vakti olmayacaklarını. Ama büyük hasar olmuştu yani. Çok büyük hasar olmuştu.
1: Ya ben arabanın üstüne yatanını görmüştüm hocam.
0: Arabanın kapısını. Yani benim kafam patlasın ama arabaya bir şey olmasın diye, değil mi?
1: Mal canın yongası derler hocam.
0: Evet de işte başka ne derler? Allah bes, baki heves, değil mi?
1: Yani... Ay, bu da güzelmiş. Bunu bilmiyordum ben.
0: Tabii Allah bes, baki heves. Yani Allah her zaman başımızda. Hevesler ise dünya hevesleri, geçici anlamına. Yani şimdi malını alıp nereye götüreceksin ama sonuçta insanlar bazen böyle şey yapabilir. Yani kendini atar mısın hiç arabanın üstüne? Benim başım patlasın ama arabama bir şey olmasın gibi. Bırak araba gitsin kardeşim yani, tamam mı?
1: Ona akıl tutulması diyoruz hocam. Şimdi siz daha
0: iyi. Ya olabilir. Refleks olarak bazen insanlar komik şeyler yaparlar. Anlatabildim mi? Yani onun için mesela elektrikçilerin en önemli şey söylediği şey şudur mesela, elektrik işiyle uğraşanlar. Mesela buzdolabında elektrik kaçağından şüpheleniyorsan mesela sapını elinle tutmayacaksın hiçbir zaman. Çünkü refleks olarak sapı sürekli tutarsın, böyle elin kasılır. Onun için hep elinin dışıyla kontrol ederler eğer kontrol kalemin yoksa vesaire. Bazen refleks olarak insanlar garip hareketler yapabiliyor sevgili Emre.
1: Cansınız hocam. Hocam kucak dolu sevgiler. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Şimdiden tüm dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamdan hızla reklama gidiyorum efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. 8 kuşağında reklam yokmuş. Aa, enteresan. Nasıl olmaz? 8 kuşağında reklam çıkmamış. O yüzden böyle ayın ilk dönemlerinde böyle oluyor. O yüzden de ben 8 kuşağına hiç bakmadım tabii. 8.20 gözüküyormuş orada. Hemen atladım böyle Jaws gibi reklama gidiyoruz diye. Ama dediğim gibi 8 kuşağında reklam yokmuş. Olsun, siz varsınız, beraberiz günlerden perşembe. Ve şimdi sizleri Almanya'ya götürmeye çalışacağım. Almanya'da Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikte olmaya gayret edeceğim. Tabii Almanya'yı ararken genelde ben WhatsApp üzerinden arıyorum. Ve Seyhan Asırcı hocamı da yine böyle arayacağım. Almanya'da bir de saat farkı var. Hocam erkenden kalkmış oluyor. Bizle birlikte oluyor erkenden. Ben de hemen saygıdeğer hocama kocaman bir günaydın diyeyim canlı yayında. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre'ciğim, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Hocam Almanya soğuk mu?
1: Ve Almanya bu sene inanın Türkiye'yi aratmadı. Daha sıcak.
0: Bir de orada deniz de sadece kuzeyde değil mi? Hamburg tarafında var. Aşağıda da yok. Kuzey güneyde.
1: Doğrudur. Doğrudur. Doğru. Maalesef bizim bulunduğumuz yerde deniz yok. Bol miktarda göl var. Millet göllere saldırmaya başladı burada, evet.
0: Hocam yalnız hani bu çevresel faktörlerden midir ya da farklı nedenlerden midir? İsviçre'de de gördüm. Mesela adam bisikletiyle gidiyor Luzern gölüne, evet. Atıyor kendini, bir yüzüyor, geri dönüyor. Biz de Boğaz'da bile denize giremiyoruz. Neden?
1: Yani birkaç nedeni var sanıyorum. Aslında Boğaz'da hala yüzen insanlara rastlayabiliyoruz.
0: Çok, çok, yani Emre'ciğim,
1: çok eskiye göre çok az. Eskiye göre çok az, doğru. Burada gerek fiziki alanların bakımı, gerekse suların temizliği, gerekse doğanın yani insanlar tarafından korunması söylemek istiyorum. Çünkü bizim ülkemizdeki bir yığın göl gittikçe yok olma eğilimi içerisinde, biliyorsunuz. Bunu çok tartıştılar hem basında hem genel anlamda. Yani dikkat etmiyoruz biz kendi göllerimize. Su çok önemli bir kaynak ve bu suyu çok kötü kullanıyoruz ülkemizde. Bu nedenle gittikçe azalmaya başlıyor gibi geliyor bana. Ama Avrupa'da özellikle sizin de demiş olduğunuz gibi insanlar bisikletiyle binip göl kenarına gelip havlusunu açıp denize girer gibi göle girip serinleyip tekrar evine dönebiliyor. Böyle bir imkanı var. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğrudur.
0: Efendim siz spor psikolojisinin Türkiye'de temellerini atan isimlerden birisiniz. Ve
1: estağfurullah.
0: Öyle, ama yani bu konularda çok mütevazı, evet, olmayı gerektirmiyor. Çünkü gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: 10 çocuklu bir ailenin 6. çocuğusunuz siz.
1: Doğrudur.
0: Buradan sportif psikolojik anlamda baktığımızda kalabalık ailelerden daha mı kolay sporcular yetiştirilebiliyor? Yoksa hani biz sporcu yetiştiremiyoruz'u tek çocuklu ebeveynli ailelere mi bağlamak gerekiyor? Çünkü bizim, yani sizin zamanınızda 1950'li yıllarda genelde, evet, işte 7 aile, evet, 8, 9, belki 10 çocuklu aileler vardı. Bugün aile profili değişiyor. Tek çocuk, bilemedin en fazla 2 çocuk oluyor. Bu da çok konuşuluyor. Ne
1: çok
0: dersiniz?
1: Doğru. Emre'ciğim, yani bu aile ve çocuk konusu eskiye oranla bu günlerde çok aza düşmüş olmasının bir yığın nedeni var aslında. Yani başta ekonomik nedenler, ikincisi çocuk yetiştirmeyle

0: ilgili sorunlar. Üçüncüsü işte çocuk anne babanın işe gitmesi sonucunda gitmek zorunda. Yani iki anne baba işe gitmeyince eve giren para miktarı az oluyor ve geçim sıkıntısının arttığını düşündüğümüzde mümkün olduğunca daha az çocuk yapma eğilimi içerisine giriyor gençler. Tabii bizim zamanımızda yani anne babamızın çocuk yapmayla ilgili konusu tamamen apayrı. Ben bir yığın hikaye duydum ama genellikle kırsal alanda yaşayan insanlar yarın yani tarlası bahçesi olan özellikle insanların bol çocuk yapmaların altında yatan nedenlerden bir tanesi de yarın çocuklar bahçede ya da tarlada kendi işlerini yapmayla ilgili çalışmalar yapacaklarını belirttiklerini duydum kendi kulaklarımla. Yani anne baba çocuk yapıyor, yarın bahçede anne babaya yardımcı olabilmeleri açısından. Abi tam doğru mu yanlış mı? Bu tartışılabilir, tartışma götürülebilecek bir konu. Ancak bol çocuklu aileden iyi sporcu mu çıkar ya da az olan çocuklardan mı çıkar? Bunun tamamen yani böyle bir felsefe, böyle bir yorum yapmak yanlış olur. Çünkü spor yapmayla ilgili en önemli unsurlardan bir tanesi uygun ortamların oluşturulması. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara siz bazı şeyleri sunarsanız o çocuklar kendi yeteneklerini kendileri bulup ortaya çıkabilir. Sporcu mu, müzisyen mi ya da güzel sanatların diğer dalları ressam mı olup olmayacağını çocuk kendi yolunu çizerek ortaya çıkabilir. Yani Adana'da biliyorsunuz Adana çok bol miktarda sanat alanında insan yetiştirmiş bir şehir. Bu açıdan bizim o günlerdeki yaşam tarzımız, deneyimlerimiz bizim geleceğimizi belirleyen önemli şeyleri oluşturmuştur. Ve özellikle anne babanın buradaki tutumu çok önemli. Yani çocuğa destek mi oluyor yoksa köstek mi oluyor? Yani ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Eskiden futbol maçlarımız olurdu. Yani çocukken top oynamaya gittiğimizde nasıl anlatayım? Top oynadığımız yere yakın bir Seyhan Nehri'miz var biliyorsunuz. Adana'nın en önemli, en büyük nehirlerinden biri. Top oynadıktan sonra, terledikten sonra o suya girip ırmakta yani nehirde duş alma amacıyla girdiğimizde kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bu nedenle anne ve babalar çocukların futbol oynamasını bile engellemeye başlamışlardı. Yani nedeni fiziki bir ortamın olmamasından kaynaklanıyordu. Oysa futbol oynamak hem sağlık açısından hem de çocuğun geleceği açısından oldukça önemli bir spor dalı aslında o zamana göre.
1: Hocam, Türkiye'de bir sporcunun sosyal güvencesi, haklarını güvence altına alabilme kabiliyeti ama en önemlisi de o sporda tutunabilme noktası eksik kaldığından ebeveynler genelde 8. sınıfta işte özel okullar geçiş sınavı ya da LGS daha kalitatif değeri yüksek okullar geçiş sınavı ya da üniversite döneminde çocuklarının spor bünyesinden çıkışına engel olmuyorlar, hatta destekliyorlar. Bu da
0: Doğru.
1: sporcunun 13-14 yaşına kadar yapmış olduğu sporun noktalanması anlamını taşıyor. Almanya bunu mesela nasıl çözmüş? Siz Köln Spor Akademisi'nin önemli üyelerinden birisiniz. İsviçre, Almanya Spor
0: Estağfurullah.
1: Birliği'nin değerli yöneticilerinden birisiniz. Pek çok
0: Nasıl?
1: apoletiniz var. Bunu nasıl çözmüş? Sayın Profesör Doktor Seyhan Asılcı ile birlikteyiz.
0: Emreciğim, bu konunun spor kültürünün o ülkedeki durumuyla yakından ilgili. Yani çocuk ebeveyn tarafından ısrarla herhangi bir spor dalına yönlendirilmesiyle ilgili bir konu. Fiziki anlamda burada özellikle Almanya'da, İsviçre'de ya da Fransa'da çocukların çok küçük yaşlardan itibaren spor yapabilme olanakları her zaman vardır. Hatta bir köyde bile vardır. Yani tenis, atletizm, özellikle ve özellikle jimnastik. Bunun üstünü basa basa söylüyorum. Çünkü gelişim dönemindeki

0: küçücük çocukların bizde çok önemli iki tane konu vardır. Birisi kondisyonel yetenekler, yani kuvvet, sürat, dayanıklılık ve esneklik diye bir konu var biliyorsunuz. Bunların hepsi kondisyonel yeteneklere gider ve bunlar geliştirilebilir. Bir de çok ince detayı olan koordinatif yetenekler dediğimiz dengeymiş, çabuklukmuş, buna benzer bazı yeteneklerin geliştirilmesi 7 ile 11 yaş arasında geliştirilen bir şeydir. Almanya bu konuda oldukça önem veriyor yani bu konuya. İlkokul dönemindeki çocukların beden eğitimi dersi ve hatta her yıl iki defa tüm çocukların bir testten geçirilmesi söz konusudur burada. Testten geçen çocuklar, bu testlerin içeriğine girmek istemiyorum ama özellikle işte koordinatif yetenekler de dayanıklılık ve kuvvet sürata dayalı testlerdir. Kimin ne kadar hızlı, kimin ne kadar kuvvetli, kimin ne kadar becerikli olduğunu daha o yaşlardan belirliyor ve çocuk büyük bir hevesle kulüp, aile, okul üçgeni içerisinde mükemmel bir şekilde çalışma ortamı yaratılmıştır burada. Yani çocuk okula gider, çıkıp oradan kulüpte sporunu yapar, oradan çıkıp gelip eve ödevini yapar ve akşam yatar sabah tekrar bu döngü içerisinde devam eder yaşantısına. Yani böyle bir ortamı olan bir insanın spor yapmaması için bir neden görmüyorum. Hem anne babalar hem çocuklar büyük bir zevkle böyle bir spor ortamı içerisinde olmayı isterler ve inanın büyük bir potansiyeli elde etmiş oluyorlar. Yani çok bol miktarda spor yapan çocuk içerisinden çok yetenekli olanlar rahatlıkla bulunup ortaya çıkıyor. Yetenekli olan çocuklar da eğer istiyorlarsa, ki burada bir zorlama hiçbir zaman için yoktur, isterse dünya şampiyonluğuna kadar gidebilecek yol içerisinde bulunabiliyor. Bilmiyorum, kısa ve öz olarak anlatabildim mi?
1: Efendim, mükemmel anlattınız. Devam edelim. Dünya
0: Evet.
1: Kupası'nı nasıl buluyorsunuz? Nasıl bir Dünya Kupası oluyor? Ve bugün Fransa-Fas maçı var. Hakem kararları ve özellikle sporcuların tepkiselliği çok konuşuluyor. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Büyük bir zevkle, büyük bir istekle başladığımız Dünya Kupası bizim için bir hüsranla bitti. Bunu biliyoruz, defalarca söyledik. Ve ben başlamadan önce şöyle bir şey ifade etmiştim. Bu Dünya Kupası ilk defa, yani 48 tane ülkenin katılımıyla ve ayrıca 3 farklı ülkede uygulanan ilk bir Dünya Kupası'ydı. Sorunlar yaşayacağımızı belirtmiştim. Sorunların en başında gelen konu iki maç arasındaki mesafeler. Kanada Vancouver'dan çıkıyor, tekrar Amerika'ya dönüyor. Yani binlerce kilometre yol kat edip tekrar kamp yerine gelen kulüplerin aldığı sonuçlar ortada. Hakemlerin tutum ve davranışları ve özellikle Amerika ile maçı olan hangi takımdı, bir kırmızı kart alan Amerikalı'nın tekrar affedilip böyle bir şey, yani mümkün değil, olması mümkün olmayan bir şeyi yaşadı.
1: Belçika maçı.
0: Ha, Belçika maçına tekrar çıkıp top oynamasını yaşadık biz bu şampiyonada. Hiç de doğru bir karar değildi. Yani FIFA Başkanı Infantino'nun yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesidir bana göre. Yasal olabilir ama kırmızı kart alan herkesin bir sonraki maçta oynamaması gerekirken affedildi ve oynatıldı. Hakemler sanırım sağlıklı karar veremiyorlar zaman zaman. Yani bu kendi ülkemizdeki hakemleri hep eleştirirdik ama bugün dünyanın en büyük organizasyonunda görev yapan hakemlerin de hata yaptıklarını görebiliyoruz. Hepsi mi? Değil. Çok iyi hakemler de vardı aralarında. Ve bugün Fransa Fas ile oynayacak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Fas yükselen bir enerjiyle bir potansiyelle geçen defa yapılan dünya şampiyonasını hatırlarsak, yani finale kadar gelmiş bir takımdı. Yarı finalden sonra sanırım elendi. Oldukça iyi bir takım. Bugünkü maç için Fransa'nın işi çok kolay olmayacağını düşünmekteyim, ben de diğer arkadaşlar gibi. Ama bekleyip görelim. Buna rağmen başından beri söylemeye çalıştığım favoriler arasında Fransa, İspanya olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, ama bekleyip görelim. Erkenden karar vermek doğru değil.
1: Çok mu siyasallaştı futbol?
0: Maalesef, maalesef yani izlediğimiz kadarıyla olmaması gereken şeylerin o. Yani Sayın Trump'ın bu oyunun içerisindeki rolü nedir? Neden böyle davrandığını bir türlü anlamadım. Bir anlam da vermek istemiyorum. Yani bir devlet başkanının ta buralara kadar inip karar vermesi çok kötü. İyi bir şey değildi.
1: Peki özellikle A milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın istifa etmemesi çok konuşuluyor Türkiye'de. Çünkü bütün başarısız olan teknik direktörler hemen hemen istifa ediyor. Bu konudaki görüntünüz nedir?
0: Evet, üzüntünün en büyüğü bana göre burada. Yani kaybettik, döndük, okey. Ancak döndükten sonra hem federasyon başkanının hem de milli takım antrenörünün bana göre anında, hiç zaman kaybetmeden istifa etmeleri onların açısından da büyük bir güzel bir şey olabilirdi. Ama bunu yapmadılar. Israrla bu işi şansa bırakmak istediler. Yani sporda şans denilen kavram mutlaka vardır, ama her şeyi şansa bağlamak kesinlikle yanlıştır. Montella'nın var olan potansiyeli, yani var olan ona karşı olan var olan bir sevginin bana göre artık tamamen kendi kendine yok edildiğini rahatlıkla izleyebiliriz. Montella Avrupalı bir insan olarak bana göre hemen istifa etmesi gerekirdi. Ama Montella kendi başına karar verebilen birisinin olmadığını ispatlamış oldu. Yani bir sürü spekülasyonlar oldu biliyorsunuz, takımın yapılmasında, orta sahaya çıkan sporcuların saptanmasıyla ilgili. Yok işte şu adam karar veriyor, Montella karar vermiyor gibi. Bunu bize kesinlikle ispat etmiş oldu. Montella tek başına karar verebilen bir insan değil. Bence hemen istifa etmesi gerekir.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ve rica ederim
1: Var
0: Emreciğim.
1: mı eklemek
0: İyi.
1: istediğiniz bir şey saygıdeğer hocam?
0: Hayır, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere de sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum Emreciğim. Hoşça kalın. İyi
1: Almanya'ya saygılar
0: hafta
1: hocam.
0: sonları.
1: Sağ olun efendim.
0: İyi hafta sonları. Sağ olun.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklam bitti.

0: servisi devam ediyor.
1: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirler, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve hattımızda doktor öğretim görevlisi, gazeteci, yazar ve aynı zamanda akademisyen çok değerli bir isim sevgili Taner Karaman var. Taner'cim günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın hocam, selamlar, sevgiler, saygılar herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz, saygıdeğer hocam. Hocam şimdi şunu merak ediyorum. A milli takımda Montella'nın istifa etmemesi hala çok konuşuluyor. Son olarak Hırvatistan'da 9 yılın ardından Zlatko Dalić de istifa etti. Bu bir başarısızlıktır ve Montella'da bırakmalıdır diyenlerin sayısı hayli fazla. Bir cümleyle oraya gireyim, sonra Fransa-Fas maçını nasıl görüyorsunuz? Oradan devam edelim.
2: Şöyle hocam, yani Montella'yı görevden Montella alındıktan sonrasını eğer planlamıyorsak Montella yollar ayrılmaz. Ama eğer biz Montella ile yolları ayırıyoruz, sonraki planımız şudur, yol haritamız budur, şurada mantıklı şeyler yapıyoruz, şurada Montella'da düzeltilmesi zor donelerimiz var elimizde diyorsak da yollarımızı ayıralım. O yüzden yani bu çok stratejik bir karar. Yoksa gelsin kulüp takımı gibi bakacaksak gelsin gitsin vesaire, ama burada bir yapılanma var. Ve Montella hocanın bazı eksiklikleri zaten Dünya Kupası'nda çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bilimsel altyapıyla alakalı çok ciddi soru işaretlerimiz var. Ve bunları eğer kendisi takviye kuvvetle evet ben hata yapmışım diyerek üstüne eklemeyi kabul ediyorsa Montella hocayla zaten devam edilsin. Ama eğer ki hoca hala daha ben noktasındaysa, Ben buyum, burada ihtiyaç yok, şuna gerek yok deyip de modern çağın gerektirdiklerine sırtını dönecekse, bir sonraki Dünya Kupası'na ya da bir sonraki şampiyona, hatta Uluslar Ligi karşılaşmalarına ekibini geliştirerek girmeyecekse, buna ek olarak da yine dediğim gibi 1900'lerin başından itibaren tüm dünyada uygulanan futbolun biliminde olan unsurları hala da milli takım içerisine koymayacaksa Montella Hoca'yla görevden Montella Hoca alınsın. Ama ben hata yapmışım diyorsa, bir şeyleri düzelteceği konusunda da gerekli raporlamaları federasyona yapıyorsa ve üstüne bir taş üstüne taş koyuyorsak da Montella Hoca devam etsin. Yani tamamen buradayım ben ve Dünya Kupası'nda baskın bir oyun oynadık, evet. İlk iki maçımız çok baskın bir oyundu. Üçüncü maçı kazandık zaten. Ama bu baskın oyunun skora dönüşmemesi, baskın oyunun galibiyete dönüşmemesinin altındaki unsurları bizim tespit etmemiz lazım. Şanssızlıkla, kaderle, kısmetle, nasip değilmiş de eğer açıklarsak Uluslar Ligi'nde de problem yaşarız. Çünkü bu şanssızlık değildi. Bu bambaşka bir hikayeydi. Ve o hikayedeki unsurları, eksik kalan unsurları da bilim dünyası zaten yıllardır literatürde açıklıyor. Ama bizim hocamız eğer literatüre sırtını çevirecekse, ben biliyorumculuk yapacaksa acilen yoldan ayrılması lazım. İşte bu konuda kararı federasyon yönetimi verecek. Ben Montella Hoca'nın bu yanlıştan döneceğini düşünüyorum. O yüzden de eğer dönüyorsa da mutlaka hızlı bir şekilde ekibi güçlendirilip yoluna bakması lazım.
1: Peki Fransa-Fas.
2: Güzel maç. Yani köken olarak birbirine çok paralel iki topluluktan bahsediyoruz aslında bakarsanız. Çünkü Fransa milli takımına baktığımız zaman da orada yine bu topraklardan gelen, özünde bu toprakların bir parçası olan çok sayıda sporcu var. Ve bence çok kıymetli bir eşleşme. Fakat Fas için tabii talihsizlik. Çünkü Fas benim Dünya Kupası finaline çıkarsa da şaşırmayacağım takımlardan bir tanesi. Yani burada Fransa'ya denk gelmek yerine eğer Arjantin'in yol haritasından geliyor olsalardı kesin finalde derdim. Ama şimdi Fransa'ya denk gelince ve eşleşmede gerçekten zorlu bir ağacın kısmında olunca da kolay değil işleri. Yine de Fransa da aynı muhtemelen benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Fransa emin olun Fas dışındaki diğer bütün takımlarla karşılaşmak isterdi. Onlar için de Fas tehlikeli bir rakip, zorlu bir rakip ve dirençleri hiç Fransa için de kolay bir maç olacağını düşünmüyorum.
1: Şampiyonlar Ligi serüveni dün itibariyle başladı ilk tur mücadeleleri. Biz bu sene 9. basamaktayız ve seneye girerken 11.800 puanımız silinecek. En yüksek puanı silinen ülkelerden biri olacağız. İşin garip tarafı 2025-2026'da altımızdaki Polonya 15.000, onun altındaki Yunanistan 14.000, onun altındaki Danimarka 12.000, 15.

0: Kıbrıs Rum kesimi 12.000 puan topladı. Biz ancak 11.075 puan toplayabildik. Bu konuda riskliyiz. Neler söylersin Şampiyonlar Ligi yolculuğu, özellikle Fenerbahçe'nin dünkü 5-0'lık galibiyetiyle? Çünkü yolculuğun ilk kapısını onlar aralayacak.
1: Evet, yani burada şu hikaye var. Bir kere Konferans Ligi'nin ekmeğini çok ciddi anlamda bütün ülkeler yiyor. Yani biz daha iyisini yapmamız lazım. Burada kaybediyoruz. Yani bu ülke puanı konusunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi içerisinde toplamaya kalktığımız zaman az önce saydığımız Polonya gibi, Yunanistan gibi birçok ülke Konferans Ligi'nde geldikleri noktalarda aldıkları galibiyetlerle ciddi puanlar aldılar. Bu da tabii sıralamada kendini yukarı atmasına sebebiyet veriyor. O yüzden bir kere Konferans Ligi'ni küçümsemeden ciddi alarak mutlaka oynamamız lazım. Bunun altını çizeyim. İkincisi, Fenerbahçe için de görece tabii ki Fenerbahçe'ye göre çok daha rahat bir rakip. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu kulvarı geçmesi lazım. İsmail Kartal'ın da kadro derinliği olan bir ekiple sahada olacağı bir kesin. Her ne kadar transferler tam olarak bitmemiş olsa bile Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu bu turu geçmeye yetmesi lazım.
0: Evet, Górnik Zabrze değil mi? Górnik takım, Polonya takımı.
1: Doğan.
0: Evet.
1: Evet, Polonya
0: Bir
1: takım.
0: de orada tabii çok şanslıydık ha. İskoçya'dan Hearts da vardı karşıda yani.
1: Doğru. Ve o Hars gelseydi muhtemelen Fenerbahçe maçın favorisi olarak karşılaşmaya başlamıyor olabilirdi.
0: Tabii, ben geçen yıl
1: İnanılmaz.
0: Hearts şampiyonluğu oynadı. Son maçta kaybetti Celta'ya, işte gitti.
1: Ve inanılmaz bir futbol oynadılar. Orada da bir yatırımcı hikayesi var. Kendilerini Şampiyonlar Ligi potasına sokmaya çalışan bir ülke. O yüzden de takım. O yüzden de şimdi oradaki yatırımcının da hedefi Şampiyonlar Ligi ayak bastı parasını almak. Yani burada ciddi bir aslında rakip Hars ve Fenerbahçe eğer Hars gelseydi şu oturmamış kadroda maça favori olarak Hars başlardı.
0: Bu arada eğer Fenerbahçe hani bu turu geçerse Hartz'da Sturm Graz'la oynayacak. O da geçerse bir sonraki basamakta yeniden üçüncü ön elemede de yine bir durum söz konusu olabilir belki
1: Evet.
0: playofflarda.
1: Tabii. İşte oradaki şansı Fenerbahçe'nin hızlı davranması lazım. Yani karşısına Sturm Graz yani bir nebze olsun tercih ederim ama Hars'ı tercih etmem. Yani bir sonraki etaplarda Hars'la karşılaşma gibi ihtimalleriniz olduğu için de kadronuzu bir an önce kurgulamanız lazım. Yani şu turda Hars'ın gelmemesi şanstır ama bir sonraki turlarda gelme ihtimaline karşı da böyle güçlü ekiplerin hazırlıklı olmakta fayda var.
0: Peki, Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı mı sence? 5-0'lık galibiyet,
1: Tabii
0: yani
1: yani
0: Avusturya takımı.
1: oyunu da görmekte fayda var hocam. Yani daha detaylı bir şekilde. Şimdi rakip nasıl çıktı tam olarak açıkçası burada hatalı bilgi de paylaşmak istemem. Bu kıymetli yayında. Ama elde edilmiş bir galibiyet ve burada oyunculara vereceği motivasyon önemli. Yani burada aksi bir sonuçta bir şeyler yolunda gitmiyor izlenimini de taraftarın sırtında olmaması lazım. O yüzden de iyidir ve bu tarz galibiyetler bir de ortalamanın biraz üstü takımlara karşı almak da önemlidir diye düşünüyorum.
0: Peki, doktor öğretim görevlisi sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz. Çok keyifli bir sohbette. Taner, en çok merak edilen konulardan biri şu. Çok şişkin kadrolar var. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Şimdi Trabzonspor transferini adeta canavarına dönüştü. Müthiş isimleri kadrosuna katıyor, yerli yabancı. Neler söylersin bu şişik kadrolar? Mesela az önce saydık, 23 yabancı olmuş Fenerbahçe'de.
1: Ve geliyor bir taraftan da hala da Fenerbahçe yabancı oyuncu bakıyor bir taraftan da ama muhtemelen lisans çıkmayan oyuncular göreceğiz. Yani bu kadroyu mevcut yabancı kuralına uydurabilmek kolay bir iş değil. Ve geçmişte Fenerbahçe'de de çok kez gördüğümüz gibi bazı oyuncular dışarıda kalacaklar. Bu yüzden de kendilerine kulüp bulma konusunda sadece kulüp bir arayışta değil, oyuncuların da bu istekte olması lazım. Aksi halde çıkmayan lisanslarla beraber evet kulübe külfet ama bütün sezonunu kenarda bekleyerek geçiren oyuncular da görme ihtimaliniz var. Bu yapılanmakla alakalı bir şey hocam. Yani geçtiğimiz yılın başında anonslanmış olan yabancı kuralına üstünden geçen 12 ayın sonrasında adapte olamıyorsanız tabii ki Fenerbahçe için de böyle bir öz eleştiri yapması lazım kendisinde. Yani bu kural dün çıkmadı. Bu kural 12 ay önce kulüplere bildirildi. Ve buna göre transfer yapın. Bak bir sonraki sene

0: bu geliyor dendi. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin kendi içinde Ali Koç yönetiminden Saran yönetimine geçiş, Saran yönetiminden Aziz Yıldırım yönetimine geçiş derken kendi iç kongre sürecini yönetirken kulübün futbolcu politikasını yönetmekte belli ki zorlanmışlar.
1: Galatasaray'a geçelim. Sezonu açtı Galatasaray. Dünya Kupası'nda olan bütün oyuncuları da elendikleri için tatilden geri dönecekler. Şunu merak ediyorum. Dünya Kupası futbolun ritmini biraz bozar mı? Çünkü bak daha çeyrek finaller başlayacak. Normalde biz bu cumartesi muhtemelen finali yapıp Dünya Kupası'nı kapatacaktık. Ama 15'ine kadar sürecek. O ara Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başladı bile. Takımlarına dönenler falan. Yani acayip bir ritim bozulması olmayacak mı sence?
0: Oluyor. Yani bu tarz turnuvalar Afrika Kupası, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası hep genel bozar. Bu UEFA ile FIFA'nın bir takvim yılına sığamamasının zaten etkilerinden bir tanesi. Ki önümüz biraz daha kötü günler gösteriyor hocam. Yani çünkü FIFA kışa çekmeye çalışıyor Dünya Kupası'nı. Hem kışa çekmeye çalışıyor hem de 60 takımla oynamaya çalışıyor. Bu sefer 48-60'a çıkartıp bir de kışın oynattığı zaman neredeyse takvimden bir 2 ayı Dünya Kupası'na alacaklar. O zaman üstüne bir de Uluslar Ligi maçları gibi maçları eklediğimiz zaman kulüp takımlarının gölgesinden çıkıp adeta sezon milli takımlar gölgesinin içine girecek. Yani bunu da UEFA tabii çok yanaşmıyor ama FIFA didişiyor. Burada aslında futbolun ritmini bozacak olan şey biraz bu gibi geliyor bana. Ama tabii ki de yazın ortasında bu kadar uzaklarda yapılan bir turnuvanın da Avrupa'daki organizasyonlara etkisi olacaktır.
1: UEFA ile FIFA arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmış durumda. Hatta bazı kesimler Infantino ile ilgili suç duyurusunda bulunmuşlar Dünya Kupası'na yönelik. Sanki böyle iş Blatter-Platini tartışmalarına gidiyor gibi. Diğer taraftan şunu da merak ediyorum. Yeni kurallar var. Rossetti ve Collina aslında vatandaşlar ama ikisi de birbiriyle çelişmeye başladı. Neler söylersin bu konuda?
0: Ve bu kuralların bir kısmı da Türkiye'de uygulanacak. Hangileri olacağını önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu açıklamasını yapacak zaten. Ama tabii burada bir Ceferin'le Infantino arasında bir koltuk mücadelesi var diye söyleyebilirim. Öyle hissediliyor. Çünkü muhtemelen Ceferin FIFA başkanlığını oynuyor. Ve haklı çıkışlar yaptığını da düşünüyorum. Özellikle son iki açıklamasında işte hakemin Amerika'ya girememesiyle ilgili yaptıkları davranış, en son kırmızı kart iptali vesaire derken yani UEFA ve FIFA arasındaki bu gerginlik tabii ki de biraz belli ki delegeleri etkilemek adına aynı kendi ligimizde de kulüplerin dönem dönem yaptığı şeylere benziyor. Yani stratejilere benziyor. Ama oyunun kuralları ile alakalı da önümüzdeki yıl Süper Lig daha hızlı olacak. Çünkü Dünya Kupası'nı görüyoruz ki işte yerde kalan oyuncunun eğer çok ciddi bir problemle kalmadıysa sert bir hareket gibi örnek veriyorum. 1 dakika bekleme süresi hikayesi Dünya Kupası'nda işe yaradı. Kimse kendisini yere bırakmıyor farkındaysanız. Oyun sürekli akıyor. Sürekli bir tempo var. Ve bu tempoya ayak uydurmak konusunda da fiziksel olarak iyi olan takımlar daha iyi işler yapmaya başladılar. Taktiksel anlamda iyi olanlara göre. Ve o küçük 3 dakikalık su molaları diye adlandırılan reklam araları da bile olsa oyuncular yüksek tempoya devam ediyorlar ve bu önümüzdeki yıl Süper Lig'de olduğu zaman açıkçası fiziksel kapasite problemi olan takımların çok ciddi problem yaşayacağı düşüncesi değil. Ve futbol artık teknik performanstan da öte fiziksel performansa doğru eğilen bir branşa doğru gidiyor.
1: Sevgili doktor öğretim görevlisi Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner, son sorum. Özellikle lig başlarken bugün fikstür çekimi de gerçekleştirilecek. Bu fikstür çekimi hep böyle katakulli yapıldığı iddialarıyla gölgede bırakılır. İşte erken oynadılar, şu geç oynadılar, erkeni geci nedir onu da hiç anlamamışımdır ve çözememişimdir ama bu konudaki fikrini de almak isterim.
0: Valla hocam algoritmalar hesaplıyor, algoritmalarla çekiliyor. Burada belli parametreler var. Avrupa'da olan, olmayan vesaire gibi. O yüzden hiçbir katakulli falan yok. Ben ona çok net söyleyeyim. Herkes 3 günde bir maç oynayacak tempoya göre

0: karşılaşmalar hazırlanırsa Binali'nde 3 gün olmaz 5 gün olur bonus gibi olur. 5 gün olmaz 3 gün olur zaten ben hazırım olur. En güzeli Avrupa maçlarının da bu kadar sık olduğu periyotlar geldiği için 3 günde bir maç temposuna takımlarımızı antre etmemiz lazım. Ve fikstür de Türk futboluna hayırlı olsun inşallah. Bugün 14'te çekiliş yapılacak.
1: Hocam çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Saygılar sunuyor ve reklama gidiyorum efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
0: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve birlikteliğimizde şimdi sizden gelenler olacak. 0533 265 3995 çaldırırsanız sizi ararım. 0533 265 3995 telefon numaram. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan İzmir'e selamlar. Sabah servis iyi ki varsın, tüm konuklarına selam olsun, Rabbim işini gücünü rast etsin, Allah seni hiç kimseye muhtaç eylemesin demiş. Hiç kimseye eylemesin sevgili dostum, çok sağ ol, var ol. Güzel bir NATO güvenlik zirvesi gerçekleşti, ben beğendim. Özellikle Mehteran takımıyla karşılamak da ayrı bir ironiyi beraberinde getirdi ve yıllar süren Osmanlı deneyimi, onun öncesinde ta Göktürklerden bugüne yansıyan o muhteşem resim burada da vücut olmuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle yapmış olduğu sohbetlerde de bazı gazetecilere böyle nükteren yaklaşımı, Mehteren'le ilgili ne düşünüyorlar zaten onlar iyi tanır değerlendirmesinin yanında özellikle bir yabancı gazetecinin yazdığı "müzik sadece müzik değildir" değerlendirmesi mutlaka okunmaya gerekli bir değerlendirme diye düşünüyorum. Mutlaka okuyun. Şimdi ilk değerli konuğumuzu alacağız. Bizi aradı. Biz de hemen kendisini arayalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Sonu 12.24 ile biten kıymetli misafirimizi yayına alacağım ve onun görüşlerini dinleyeceğim. An itibariyle 0533 265 3995'i arayabilirsiniz. Hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Buyurun, siz dinliyorum. Radyonuzun sesini azıcık kısmanızı istirham ediyorum.
1: Kapattım şu anda.
0: Harikasınız. Buyurun efendim.
1: Anne için aradım. Geçmiş olsun. İyi inşallah.
0: İyi vallahi, işte bugün doktora gidecek bir kez daha kontrolleri. Anneler bizim baş tacımız biliyorsunuz. Çok kıymetli.
1: Eyvallah. Evet. Seni seviyorum. Annemden öperim Emre abicim. Görüşürüz.
0: Eyvallah. Onun için bunun için aradığınız için ayrıca minnettarım. Sağ olun efendim.
1: Rast gelsin. Kolay gelsin.
0: Efendim sakın.

0: Annelerinizi aramayı ihmal etmeyin. Anne ve babalarınızı hayattalarsa mutlaka arayın. Onlar çok değerliler, çok özeller. Eğer yanı başınızdaysa mutlaka bir sarılın, halini, hatırını bir sorun. Nasılsın anneciğim, iyi misin babacığım değerlendirmesini yapmak hakikaten çok özel ve çok kıymetli. 0533 265 39.95 benim numara biraz zor herhalde, hafızalarda da kalmıyor ama oradan çaldırırsanız ya da mesaj atarsanız, çünkü normalde bizim hattımızı maalesef kullanamıyorum uzaktan yayınları gerçekleştirdiğim için, ancak buradan size merhaba diyebiliyorum. Onun ötesinde NATO zirvesinde dikkat çeken görüntüler vardı. Bu görüntülerde zaten fazlasıyla sosyal medyada konuşuldu, fazlasıyla dile getirildi. Sadece bu noktalarına değinmek istedim. Enteresan bir toplantıydı. Özellikle ben İspanya Başbakanı'nı hep çok beğeniyorum. İspanya Başbakanı yine aynı şekilde duruşuyla, Arnavutluk Başbakanı enteresan görüntüleri beraberinde getirdi. Güzeldi. İyi bir ev sahipliği yaptık. Bu bağlamda emeğe geçenleri kutlamak gerek diyelim. Hattımızda sonu 0550 ile biten saygıdeğer dostumuz var. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abi. İyi haftalar diliyorum sana da. İyi misin, nasılsın?
0: İyi vallahi, her şey yolunda.
1: Annenizin de ellerinden öperim. Çok
0: Eyvallah,
1: geçmiş
0: çok
1: olsun
0: naziksiniz.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizi çok seviyorum. Daha çok televizyon ekranlarında görmek isterim ben sizi. Sizin gibileri. Çünkü bu tarz sadece futbolu, sporu, hayatı, çocukların gelişimini, aileye saygıyı öğreten çok az, çok ender insanlardan birisiniz. Sayınızın çoğalmasını diliyorum. Çünkü hayatınız, bu da bize çok lazım diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar diliyorum size. Hoşça kalın.
0: Efendim, nazik görüşleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer dostumuza. BST'den gelmiş. Mutluluğun şehri Başakşehir'den selamlar. Mutluluğun şehri mi, ilçesi midir Başakşehir? İlçesi ya, Başakşehir şehir olmadı da. İlçesi diye geçer biliyorsunuz. Mutluluğun şehri Başakşehir'den selamlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak transfer konusunda sanki biraz yavaş ilerliyoruz. Diğer rakiplerimiz transfer konusunda hızlı bir giriş yaptı. Umarım Galatasaray'da atışlarını iyi futbolcuları takıma kazandırır. Tüm Başakşehir Belediyesi çalışanlarıyla ayrıca selamlar. Bekir Selçuk Temel'den gelmiş. Görüşler. Bekir Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz. 0533 265 39.95 0533 265 39.95'e gelen telefonlar üzerinden değerlendirmeleri yapıyoruz. Ben de gazetelerden, haberlerden yansımaları okuyorum. Radyolarını yeni açanlar olabilir. Kanarya 2 yıldızla kanatlanacak haberi dikkat çekiyor. Fenerbahçe Marsilya ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Mason Greenwood için artık geri sayım başladı. Sarı lacivertler sürpriz bir girişimle Al Hilal'in yıldızı Malcolm'un da menajerleriyle görüşme halinde, yönetim birçok talibi olan Nene'nin satılması halinde Sambacı'yı kadroya katmayı planlıyormuş. Aslan Turan'a gidiyormuş. Enteresan bir haber. Bu birkaç yerde var. Dikkat çekici haberlerden biri. Şöyle ki, Sarı Kırmızılılar Kerem Turan için bir kez daha Juventus'la masaya oturmaya hazırlanıyorlarmış bu konuyla ilgili. Sonu 96 ile biten değerli dostuma gideyim. Sonra haberleri okumaya devam edeceğim. Alo, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emre Bey, günaydın.
0: Günaydın efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Emre Bey, öncelikle annenize tekrar geçmiş olsun diyeyim.
0: Sağ olun efendim.
2: Ben de bir kalp krizi geçiren kişi olarak çok iyi anlıyorum size.
0: Efendim aman çok dikkat edin. Yani
2: evet.
0: sürekli uyarılar, hatta ben bugün bir daha götüreceğim. Yani sürekli uyarılar yapılıyor. Aman çok dikkatli olun efendim.
2: Evet, ben yaklaşık 10 sene önce geçirmiştim Emre Bey. Düzenli şekilde ilaçlarımızı falan kullanıyoruz tabii. İnşallah annenize en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ben bir de Emre Bey, Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray zannedersem 4 sene üstü şampiyon olmanın verdiği bir güven herhalde. Anladığım kadarıyla transferlere biraz ara verdi diyelim artık. Muhtemelendir ki rakiplerin yapacağı transfere göre bunlar daha transfer yapmayı düşünüyorlar diye düşünüyorum. Fikriniz nedir burada?
0: Sizce Kepren Turam Galatasaray'daki krizi bitirir mi? Mesela böyle bir değerlendirme var bugün gazetelerde. Okan Buruk'un listesinin en üst sırasında. Juventuslu Yıldız.
2: Emre Hocam, benim fikrim şu anda Galatasaray'ın gayet iyi. İşte Torreira'sı, Lemina'sı gitmeyeceğini düşünürsek tabii. Gayet iyi bunlar. Kepren Turan tabii çok iyi bir transfer ama bu kadar zannedersem maliyeti bayağı yüksek bu futbolcunun. Gerek var mı diye bir düşünürüm bence. Yani Torreira var elinde, Lemina var elinde. Bunlar yeterli diye düşünüyorum. Yani parayı dışarıya saçmanın bir anlamı yok bu açıdan. Benim düşüncem bu Emre Bey.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok fazla arayan var. Ben teşekkür ederim. Arayanlara dönüyorum.
2: İyi yayınlar Emre Bey. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin.
0: Efendim sonu 58 ile biten değerli dostumuz sürekli aradı. Biz de hemen onu arayalım. Bu arada sonu 79 ile biten değerli dostuma da gideceğim. Onu da arayacağım ama önce sonu 58 ile biten değerli dostumuza bir merhaba diyelim. Bizi ısrarla çaldırdı. Telefondayken ben lütfen aramayın ki sizle bağlantı kurayım. Hattımızda değerli dostumuz.
3: Çok üzüldü.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
3: Merhaba, kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim, buyurunuz.
3: Sesim geliyor değil mi?
0: Evet, geliyor. 20 geçeye kadar tamam. Zaten vaktimiz var. Bol bol dinleyeceğiz sizi. Buyurun efendim.
3: Tamam, teşekkür ediyorum. Öncelikle annenize çok geçmiş olsun. Ben yeni duydum.
0: Eyvallah, sağ olun efendim.
3: Evden çıkıyorum arabada. Arabadan geçiyorum dükkana. Hemen şimdi iş yerinde ilk iş radyo gol açmak.
0: Ne güzel.
3: Ciddi efendim. Bağımlılık oldu, alışkanlık değil. Fakat dün sevgili Müjdat Yetkiner'le ilgili konuşmanızı sosyal medyaya taşımıştım. Hasan Gültekin. İsmimi de vereceğim çünkü siz retweet yaptınız.
0: Evet, sorun yok. Gayet güzel taşıyabilirsiniz. Hiçbir problem yok.
3: Yok, hayır, sorun orada değil de çok nahoş yorumlar vardı. Hatta mahkemelik olacak derecede size hakaret eden Fenerbahçeli olmalarından utanç, bir Fenerbahçe olarak utanç duyduğum kişiler var. İstiyorsanız onları size de gönderebilirim.
0: Ya dikkatinizden gerek kaçmıştır. Yok hocam. Herkes.
3: Ya hoş değil ama olur mu öyle şey ya?
0: Sağlık olsun.
3: Ben 52 yaşında bir insanım. Ondan sonra Fenerbahçe ile her anlamda bağım olan birisiyim. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye emek veren, gönül veren insanların kendi içindeki değerlere bu şekilde kahır küfür etmeleri, onu radyoda ağırlayan sevgili Emre Tile ve galiz galiz hakaretler etmeleri gerçekten çok canımı acıttı. Bunu söylemek için aradım. Hani ulaşabilirsem diye. Vaktinizi almak istemiyorum ama gerçekten seviye dipte ya, yazık yani.
0: Estağfurullah efendim. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben
3: şunu söylememe izin verirseniz sadece onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İşte Fenerbahçe'nin başarısızlığını aslında benim o tweet'te gördüm. Ben biliyordum ama maalesef öyle. Ya biz hep böyle parçalıyız. Ali'ciyiz, Aziz'ciyiz, Saadettin'ciyiz, Ahmet'ciyiz, Mehmet'ciyiz, Hasan. Ya Fenerbahçeli değiliz. Bir Fenerbahçeli olabilirsek, yek vücut, tek vücut olabilirsek yeterli. Başarı orada gelir. Allah aşkına bırakın şu adamcılığı ya. Müjdat Yetkiner zamanında... yani az konuşacağım dedim ama aklıma geldi, söylemek durumundayım. Zamanında adam kadro dışı bırakıldığında gitti taksicilik yaptı ya, başka takıma gidemez miydi? Müjdat Yetkiner iken. Bunları bilmiyorlar, sallıyorlar. Yazık ya, vallahi yazık ya.
0: Üzülmeyin efendim, üzülmeyin. Şöyle deyin.
3: Ben
0: bu bana çok değerli bir dostumun nasihati oldu. Radyoculuk yaparken bunu öğrendim. Bir lafa bakın laf mı diye, bir de adama bakın adam mı diye. Yani ben mesela hani isimlerini oraya yazma cesaretini dahi koyamayan, kendilerine bir nickname koyan ve o nickname'le kendilerinin görüşlerini yansıtma cesaretini yansıtan kıymetli misafirlerimiz için özellikle sosyal medyada gülüp geçiyorum. Yani bu bana edilmiş bir küfür değil. Ben Müjdat abiyi ağırlamaktan büyük onur duydum. Yine olsun, yine ağırlarım. Söylediğim sözlerde de ben Müjdat abiyi anlatma şansı da yakalamış bir adamım. O yüzden de Müjdat Yetkiner Fenerbahçe'nin önemli değeridir. Zaten değerlere sahip çıkamıyorsak kendi aklımızı sorgulamamız lazım. O yüzden takılmayın. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben de teşekkür ediyorum. Az önce de dediğim gibi yani biz zaten o isimcilikten

0: Olayı başarılı olamıyoruz. Tamam, yan etkenler bir takım şeyler var. Onları kimse yadsıyamaz ama yani oralara takılıyoruz. Bu tarafta da kendimizi paramparça ediyoruz. Yani bari burada yek vücut olalım. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar annenize geçmiş olsun. Ellerinden öpüyorum.
1: Sağ olun efendim.
0: Bütün arkadaşlara, Galatasaraylısından Trabzonlusuna, Beşiktaşlısına herkese selam olsun.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Çok fazla arayan var. Hızlı hızlı hepsine döneceğim. Sonu 70.

0: telefonumuz var. Buyurun efendim.
1: Sağ olun efendim.
0: Efendim radyonuzun sesini kısar mısınız? Radyonuzun sesini. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Beni telefondan dinler misiniz? Buyurun efendim.
1: Dinleyeyim abi. Buyur.
0: Buyurun efendim.
1: Aradınız. Şimdi Emre abi. Ben kusura bakma, bir dakika konuşsam yeterli. Ben seni çok iyi tanıyorum. Yıldırım Aktun'a zamanında Bakırköyspor'dan sorumluydum ben o zaman. Malzeme sorumlusuyum. Ama çok konuşulacak şey var. Bu radyoyla, telefonla, şununla, bundan olacak şey değil. Hatta kapının önünden geçersen ya bir su var mı diye ikram eder misiniz? Orada seni çok iyi tanıdığım için televizyonlarda da bazı şeylerde görüyordum. Hemen içeriden suyu aldım, verdim. Sana teşekkür ederim Cettin arkadaşına beraber. Yıldırım Aktun'a rahmetli belediye başkanıydı Bakırköyspor'un. O zaman onun peşine de galiba başkanın peşine de yönetim kurulu mu ne gelmişti? Geçtiler. Ben de işte sonradan seni zaten argıladım. Şimdi bağlandım da hiçbir şey konuşmayacağım. Eğer bir müsaade edersen şimdi değil. İlerici zamanlarda zamanın şu yun bu yun olursa bir 10-15 dakika konuşma, Türk futbolu hakkında konuşmak istiyorum. Ben de yani konuşacak çok şey var da Müjdat abinin üzerinden de konuşacağım. Onun için büyüklere saygı duyuyorum. Küçüklerini de gözlerinden öperim. Annem de geçmiş olsun. Bir mukabele. Allah'a emanet olasın.
0: Eyvallah üstad. Ne demek? Her zaman bekleriz. Dükkan sizin. Biz burada hancı konumundayız.
1: Aşk olsun. Aşk olsun.
0: Siz her abi, zaman bu dükkanın sahibisiniz. Saygılar sunuyorum efendim.
1: Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere kardeşim.
0: Eyvallah efendim. Saygılar. Biz geliyoruz, geçiyoruz. Aliler, Veliler, Osmanlar, Hasanlar yayın yapıyorlar. Ama biz dediğim gibi sizle birlikte olmaktan büyük onur duyuyoruz. 0533 265 3995'e gelen telefonlar var. Sonu 2835 olan bir değerli dostum. Hemen onu da aradım. Ona da ulaştım. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Efendim?
0: Buyurun efendim. Aynı numarayı mı aradın?
2: Emre Bey merhabalar.
0: Merhaba efendim. Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
2: Nasılsınız efendim, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz, yayındayız. Evet, değerli dostumuz anladığım kadarıyla kapattı. Sonu 28-35 olan kıymetli dostumuz. Dediğim gibi ararsanız 0533 265 3995 telefon numaramız. Beni arayabilirsiniz. Değerlendirmeleri yapabiliriz. Çok fazla mesajınız var. Emre abi, biz bu transferleri niye bu kadar bekliyoruz? Abi bence bizim yapacağımız transferler şu an dünyada hala devam eden oyuncular, elenen takımlar, demek ki transfer yapmayacağız demiş Dünya Kupası ile ilgili. Kadir Baytemir'den gelmiş. Ya bence beklemelerinde sakınca yok. Yani burada bekledikleri şey bambaşka.
3: Bilinmeyen numara.
0: Bir başka değerli dostumuz şu anda attığımızda. Sonu 94-52 olan. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
4: Günaydın Emre Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Geçmiş olsun derim bir de.
0: Eyvallah. Buyurun
4: efendim. Ben iki el işleyip bir de size olacak. Müsaadenizle.
0: Lütfen.
4: Geçen Galatasaraylı bir yorumcu, böyle adı sanda bayağı bir anılan. Şöyle bir yorumu var. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Galatasaray niye transfer yapmıyor diye soruldu. Galatasaray'ın güzel bir listesi var. Dünya Kupası'nda oynayan topçu bunlar. Şimdi o kadar parayı bağlayıp da ya bu adam sakatlanırsa diye transfer yapmıyor demek. Sizce ciddi bir anlamda ciddiyetsizlik mi yoksa bugünü atlatmak mı? İlk sorun bu.
0: Ya valla ben şunu bekliyorum Galatasaray'dan. Yani Galatasaray şimdi geçen yıldan oturmuş bir kadrosu var. Kendi kiralık oyuncuları var Galatasaray'ın kadrosunda. Mesela Noah'ın durumu ne olacak? Bazı isimler ne olacak? Davinson Sanchez gidecek mi, gitmeyecek mi? Galatasaray bence bunları netleştirmeye çalışıyor. Bunları netleştirdikten sonra da transfer hamleleri yapacaktır. Ama tabii böyle artık transferde 3-5 milyon eurolar değil, 40-50 milyon eurolar konuşuluyor. O yüzden de bunları çöpe atmak istemiyor Galatasaray. Ayağını da yorganına göre uzatmak istiyor diye düşünüyorum. Gardi, Galatasaray'ın transferlerinin en önemli mimarlarından biri Gardi de dün İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Mutlaka yönetimle, Sayın Okan Buruk'la bir araya gelecektir.
4: Doğru. Yok yani Dünya Kupası oynanırken bu futbolcu prim de yapabilir.

0: Şimdi böyle bakmak lazım. Ben o maksatla sordum size. Yani tam ters bir tepki de olabilir, etki de olabilir. Yani o maksatla beklemek doğru mu demek istedim. Tabii fikirlerimiz böyle. Bir de geçen hafta Cuma günü Sayın Deniz Ateş Bitner gazoz kapağı koysa ona oy veririm dedi. Ben buyu siz bir durdurmaya çalıştınız aslında. Sizi orada tebrik ediyorum ama bu tarz konuşmalar böyle bu tarz radyolara yakışmıyor bence. Neticede bir adam bir kurumun başında geçmişi var, geleceği var ama bu şekilde eleştiri ben yakıştıramadım ya. Siz tabii biraz bir hemen durdurdunuz onu fark ettim aslında ama biraz daha dikkatli mi olsa yorumcularımız acaba diye
1: Söylemiş.
0: söylemek istedim.
1: Sağ olun efendim.
0: Size de
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Eyvallah. Kolay
0: Hoşçakalın.
1: gelsin. Kendinize iyi bakın. Efendim 0533-265-3995'e gelen telefonlar var ama reklam girmem lazım. Bir reklama gireyim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Şifa dilekleri Mehmet Yıldırım'dan gelmiş, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar değerli kardeşim, ben Ankara'dan Beytullah Şahinöz. Aydınlık evlerde oturuyorum, sessiz dinleyicilerin denim, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aydınlık evler benim çocukluğumun geçtiği yer. Sonu 89'la biten bir telefon var. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Efendim
1: Emre abim, günaydın.
0: Radyodan dinlemeyin. Buyurun efendim, günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Abicim ben Çengelköy'den Enver. Emre abi, sizi neden ulusal spor programlarında göremiyoruz? Bir yerden sıkıntılımınız mı var? Yani sizi televizyonda izlemek istiyoruz. Yani çünkü her akşam spor kanallarını izliyoruz. Adını sanını daha yeni duyduğumuz arkadaşları görüyoruz ve her gece aralıksız. Ama sizi bir türlü televizyonlarda, ulusal televizyonlarda göremiyoruz. Bunun bir sebebi var mıdır abi?
0: Vallahi hocam ben 2019'a kadar biliyorsunuz kanalda ve CNN Türk'ün yönetiminde ve ekranlarındaydım. 2019'da CNN Türk'le yollarımız ayrıldı, veda ettik. O tarihten itibaren böyle denizdeki küçük bir kayık gibi oradan oraya savruluyorum. Bunun nedenini de henüz anlayabilmiş değilim. Yani henüz 1994 ile 2004 arasında, yani 10 yıl ben Show TV ve Sine 5'te görev aldım. Sonra 2004-2006'da Dünya Kupası'nı yaptık. ATV grubu Kanal 1'de görev aldım. Sonra da bir transferle, yani bunların hepsi transferle oldu. 2009'dan sonra bir transfer gerçekleştirdim aslında. 2019'dan sonra TV bunun başına geçtim. Orada yani bir yıl ancak tutunabildim. Ekip benim onları çok çalıştırdığımı düşünerek ve böyle birazcık da kuyu kazarak beni elemine ettiler sistemden. Anladığım kadarıyla bu ekip böyle, ya bu Emre Tilev çok çalışkandır, manyağın tekidir, çok çalışır değerlendirmeleriyle böyle benim medya sektörümde böyle bir şey çıkmış olabilir. Ben biraz çalışmayı çok seven bir adamım. Yani günün şöyle söyleyeyim size, uyuyorum ve çalışıyorum hocam, bir de arada spor yapıyorum, yani yürüyüş yapıyorum, onun dışında farklı hobilerim yok. Yani hani ben mesela oğlumu da ıskaladım, hanımı da gerektiği kadar özen gösterip göstermeme noktasında hala soru işaretlerim olabilir. Ben işine aşığın ötesine geçmiş, yani iş manyağı bir adamım. Belki de hani şöyle düşünüyor olabilirler, lan biz bu adamı alırsak şimdi bu iş manyağı hepimizi yerimizden eder, deli gibi çalışır. Çünkü ben 7'den gece 12'ye kadar çalışıp 12'den sonra da abi bir maç var sabaha karşı, bunu anlatır mısın dediklerinde tabii anlatırım diyen bir adamdım. Bilmiyorum neden olduğunu ama biz buradayız hocam, ya kapıyı çalarlarsa eyvallah deriz, o kapıdan girmeye hocam çalışırız. Takdir onların.
1: Yani ben bir işveren olarak bundan daha iyi bir eleman bulabilir miyim? Çalışmayı seven, çalışmayı isteyen, saatlerce çalışan.
0: Saygıdeğer dostum, yani bizim sektörde şöyle bir şey var. Bizim sektör çok çalışan adamı sevmez. Çünkü çok çalışan adamın kendisini, yani yönetici kendisini yerinden edeceğini düşünür. Ve bu konuda da hep böyle ehemmiyetli bir yaklaşım ortaya koyar. Ve bu maalesef bizim dönemimizdeki yöneticilerde tam tersiydi. Sizin gibi bakıyorlardı. Çünkü kendilerine güvenleri tamdı. Yani İlker abinin, Barbaro Stalin'in, keza onun öncesinde Şansal abinin, yani benim çalıştığım adamlar bunlar, Altan Tanrıkulu'nun kendine güvenleri tamdı. Ve bu adamlar derlerdi ki ya çalışsın abi, ne güzel işte. Bugün yönetici profilinde genelde şu var: abi bu adam çok çalışıyor, çok göz önünde. Yani yarın bizim yerimizi alır. Aynen, bravo. Evet. O yüzden de çok kapı açamıyoruz. Hani ben de artık çilingir pozisyonuna dönüştüm. Yani her kapıyı açmaya çalışıyorum. Ama maalesef açamıyoruz.
1: Peki hocam, böyle kendi mecralarınızdan YouTube öyle bir yayın yapmayı düşünmez misiniz?
0: Hocam bunu da çok söylüyorlar. Saygıdeğer üstadım, benim taraf olmam lazım. Ben taraf olamam. Yani
1: YouTube'da, neden hocam, yani YouTube'da yayın yapmak için taraf mı olmak gerekiyor?
0: Maalesef
1: yani
0: öyle hocam ya. Yani YouTube'da bir tarafınız olması lazım. Yani siz, çünkü Bak, ortada olduğunuzda YouTube'da çok izlenmiyorsunuz. Ama çıkıp da A takımı var ya, bu A takımı tamamıyla yapı var hocam. Bu A takımı o yüzden şampiyon oluyor. B takımında bizi eziyorlar dediğiniz anda, "Aa işte bak adam doğru söylüyor," diyor. İşte oradan süper chatler gönderiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ve siz attığınız taşla ürküttüğünüz kurbağa misali para kazanıyorsunuz. Ama benim gibi olup da "abi yapı nereden çıktı, o nereden çıktı, bu şöyle olur mu, bak gerçek dinamikler şunlardır" örneklerini verdiğinizde, "ya bu Emre Tilev ne diyor abi, kapat şunu," yaklaşımı oluyor. O yüzden ben,
1: çünkü sizin gibi düşünenler az oluyor.
0: evet yani ben, ya da işte yani mesela doğrular, yani benim bildiğim doğrularım var. Ve ben o doğrularımı da bir temele oturtmaya çalışıyorum. Yani bununla ilgili kafa yoruyorum. Yani oturuyorum, ders çalışıyorum.
1: Ama
0: Mesela
1: hocam,
0: kimsenin yazmadığı bir hikaye var. Bugün eğer girerseniz gazete alırsanız gazetelerde de var. Keza yine aynı şekilde benim sosyal medyama da koydum. Mesela Norveç'in 3 iki kuşağı var. Bilmiyorum okuma şansınız oldu mu? Benim Twitter'ımda da var.
1: yok açık.
0: 3 tane eski futbolcu ve bugün oynayan 3 futbolcu, babalar ve oğullar. Yani üçü de milli takımdaydı babaların, üçü de milli takımda oğulların. Üçü aynı anda oynadı, üçü şimdi aynı anda oynayacak. Ve ben mesela bunu buldum, bunu kaleme aldım, bunu yazdım. Hani dikkat çeker mi çekmez mi görürüz ama
1: Çekmez hocam.
0: ben biraz bunları araştırmayı seviyorum. Biz bunları sevmiyoruz hocam. Bak ben yıllardır program yapıyorum. Dün Müjdat abi sağ olsun teveccüh etti, yayına çıktı. Saygıdeğer bir dostumuz da bunu Twitter'a koydu. Abi ben böyle küfürler görmedim. Yani geçmişte takım için ter döken, orası için mücadele eden bir adamı hayatında hiç tanımayan 20 yaş kuşağı, 22 yaş kuşağı tukaka etmiş. Neden? Yani ben bu aklı henüz daha anlayabilme kapasitesine ulaşamadım. Ya ben bu akıl karşısında geri zekalı olmayı tercih ediyorum.
1: Anladım hocam. Peki hocam, biz televizyonlarda görmek istiyorduk ama zor gibi duruyor o zaman. Yapacak bir şey yok. O zaman size hayırlı günler diliyorum hocam.
0: Sağ olun hocam. Biz buradayız. Her zaman bekleriz saygıdeğer hocam.
1: Yo,
0: Onur
1: dinliyoruz
0: duymuşsunuz.
1: sabahları oğlumla beraber dinliyoruz ama
0: Aa, ne
1: böyle
0: güzel.
1: televizyonda daha sık görmek istiyoruz ama
0: Eyvallah. İnşallah.
1: takdir sizin.
0: İnşallah. İnşallah efendim. Saygılar
1: Peki
0: sunuyorum
1: hocam,
0: efendim.
1: kolay gelsin. Saygılar
0: Sağ olun efendim.
1: sunuyorum. Sağ olun.
0: Emre Bey merhabalar. Sizi uzun zamandır severek dinliyorum. Bu ayın 20'sinde Efes Antik Kent'te gezmeye geleceğiz. İzmir'de olursanız sizinle şahsen her zaman hocam. Ben Seferihisar'dayım, Akarca'dayım. Bu ayın sonuna kadar mecburen buradayım. Hatta belki biraz da geçmek zorundayım. Çünkü zannediyorum 3 ya da 4 Ağustos gibi bir kez daha anjiyo gerçekleşecek anneme. Hatta bugün işte bir EBT çekilmek için bir kez daha hastaneye gideceğiz. Embolileri hangi noktada, onlara bakacağız. Emre abi günaydın, iyi yayınlar. Yayıncı kuruluşta çalışma gibi bir düşünceniz var mı? Valla Caner, bu sorular çok geliyor. Yani şu anda beni çağıran birileri yok. Günaydın Emre Bey. Galatasaray en iyi transferi Okan Buruk'un kafa yapısını değiştirmesi ve daha cesur olmasıdır. Genç futbolculara şans vermesi ve yıldız oyuncu çıkarma başarısı göstermesidir demiş. Eyüp Kaya'dan gelmiş. Ya ben

Okan Buruk da yaş aldıkça bu işi öğreniyor. Liverpool maçı sonrasında ya Okan Buruk teknik direktör değil diye bir tweet atmıştım. Bundan dolayı da çok büyük bir utanç duyuyorum ve kendime de çok kızıyorum. Çünkü birazcık da o 3-0'dan sonra gaza gelip öfke şey Juventus maçından sonra 3-0'dan sonra gaza gelip kendi kendime sinirlenmiştim. Ama bazen işte böyle insan oluyoruz biz. Şeşer beşeriz. O anlamda da özür dilemiştim yayında. Hatırlayacaksınız. Bir kez daha yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi Okan Buruk'u bu yıl bu gözle gözlemlemek lazım. Yani hocam sen Juventus maçından kendine ne kattın? Liverpool maçından kendine ne kattın? Diğer unsurlardan kendine ne kattın? Eğer Okan Buruk bu hikayeden bir ders çıkarttıysa ben o tweetimden dolayı özür dilemiştim. 100 kere, 10 kere, 1000 kere, milyon kere özür dilememiz gerekir. Hatta eğer mümkün olursa gider Okan Buruk'un elini sıkarız. Ya hocam yanılttın bizi, affına sığınıyoruz. Ama Okan Buruk aynı çizgisinde devam edip ya benim için öncelikli hedef Fatih Terim'in 4 şampiyonluk rekorunu geçip 5. şampiyonluğu alıp Türkiye'de kalıcı bir isim haline gelmem mantığıyla bakarsa o zaman bu kadronun ya da bu kadroya takviyelerin ya da milyon dolarlık isimlerin bu kadro içinde yer almasının bir anlamı var mıdır sorusunu sormak gerekir. Çünkü artık bu kadronun Avrupa'da ciddi bir başarıyı beraberinde getirmesi lazım. Yani Okan Buruk 5 kere üst üste Türkiye'nin şampiyon takımının mimarı olarak anılabilir. Ama yine Fatih Terim'in gölgesinde kalır. Çünkü o 4 yıl üst üste şampiyonluğu bir UEFA kupasıyla taçlandırmıştı. O yüzden de o taçlandırma zaferini en az bir çeyrek final, en az bir yarı final görerek pekiştirmesi gerekir. Okan Hoca'nın bu minvalde, bu çizgide, bu doğrultuda bakmasının daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Öncelikle geçmiş olsun demiş. Gökhan Lökten gelmiş. Teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarıyım. Bence Dursun Başkan son yıllardaki onlarca başarısız transferden sonra Okan Hoca ve scout'a kulak vermiyor. Ve en önemlisi numunelik oyuncu çıkaramayan, gençlere süre vermeyen Okan Hoca'ya güvenmiyor. Kendisi bu işe el atıp olacak değil de olmuş oyuncuları kendi alacak. Ha. Yani bu işi Dursun Özbek yönetiyor gibi. Elbette başkanlar yönetiyor. Para onda sonuç itibariyle. Emre abicim demiş çok teşekkür ediyorum. Şafi ve hürmetine şifaya sonsuz teşekkürler. Semih Mercan'dan gelmiş. Ayağınıza taş değmesin sizin de. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerle analizleri, yorumları yapmayı sürdürüyoruz kıymetli dostlar. Saatler 9.17'yi gösteriyor. Az sonra Ünal abiye gideceğim ama bir 10 dakikam daha var. O yüzden 0533-265-39-95 0533-265-39-95 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıntıları, detayları konuşabiliriz. Saygıdeğer dostlar 0533-265-39-95. Beni eğer ararsanız buradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz devam ediyor ve bu beraberlik, bu birliktelik içerisinde gelen mesajları da okudum. Tamamını okuma şansı yakaladım. Başka mesajlar da atabilirsiniz. Birazcık da gazetelerden yansıyan haberlere de bakalım. Turan. Az önce de söylemiştim. Krizi bitirebilir şeklinde bir değerlendirme var. Greenwood'la ilgili bir değerlendirme var. Greenwood bitti diyor. Sonra Malcolm'u transfer etmeye çalışacak. Asensio için 40 milyon avroluk bir bedel konulmuş. Müjdat Yetkiner haberi burada da Fanatik'te de gündemde. Mario Junior teklif yok ama demiş bir değerlendirme haberinde. PSV Eindhoven'ın Brezilyalı sol bekine yakın ilgi göstermişti Fenerbahçe. Al Ahli Semedo'yu istiyormuş. Bu da gündemden yansıyan haberler. Filenin Sultanları seriyi sürdürüyor. Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında sahne aldı. Brezilya etabında 2 galibiyet 2 mağlubiyetle tamamladılar. Önemli işlere imza atıyorlar. Ankara'da 4'te 4 yapan Ay Yıldızlar
Japonya etabına da zaferle başladı. Kadın millilerimiz Polonya'yı 3-1 yenerek ve

0: VNL'de bu sezon üst üste 6, toplamda 7. galibiyeti elde ettiler. Ve bu önemli. Ne önemli? Amerika ile oynayacaklar. Amerika 9'da 8 yaptı. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi bir reklama gideceğim. Ama bir mesaj daha geldi. Hemen onu da okuyalım hızlıca. Bu mesajları. Emre Bey, ben Çorum Spor Paso Lig almak istiyorum ama hala bir alt ligde görünüyor. Hasan Beyciğim, lig kuralları çekilecek ya. Bugün çekilecek o kurallar. Muhtemelen Paso Lig'de lig kuralları çekildikten sonra onu takvimin içine ekleyecektir diye ümit ediyorum. Böyle olduktan sonra ancak bir Paso Lig'in sahibi olabileceksiniz. Ünal abiye gideceğim. Ünal Özak'la biraz basketbol konuşacağız. Çocuklar müthiş işler yaptılar. Hem 17 yaş altı.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz devam ediyor ve Ünal abiye gidiyoruz. Ünal Özak üstadıma. Ünal abi günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Emre.
0: Nasılsınız?
1: Süper, teşekkür ederim. Spor komisyonumuz için de daha da mutluyum.
0: Aa, süpersiniz, harikasınız. Ünal Özak üstadımla birlikteyiz. Efendim, şimdi tabii en çok merak edilen noktaya gidelim. Basketbol milli takım. Çok iyi gitmiyor muyuz abi? Yani
1: evet.
0: Müthiş işler yaptık.
1: Evet. Müthiş işler yaptık ve de dev adam, 2001-12 dev adamını seninle beraber anlattığımız 2012 dev adamın ruhu tekrar canlandı. Federasyonuyla beraber yani 12 dev adam sahada oynayan 12 dev adam, basketbol federasyonunun başına geldikten sonra Türkoğlu ile birlikte güzel işler yaptılar, doğru karar aldılar ve de bugünlere geldik. Şu anda geçtiğimiz günlerde Avrupa ikincisi olduktan sonra bu başarıyı daha da ileriye taşımak durumundayız. İlk seriyi çok güzel geçtik. Sırbistan'ı, yani Avrupa basketbolunun eski kralı Sırbistan'ı iki kere yenerek müthiş yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel gidiyor futbolda. Artı U17
0: Junior 12 dev adam da gümbür gümbür geliyor değil mi?
1: İşte esas güzellik de o. Alperen'le gelen, Van Witt'in yarattığı mucizeyle gelen, altyapıdan gelen oyuncularımızdan epeydir ses seda gelmiyordu. Ama şimdi Ömer Kutluay'la eteke bürünen müthiş bir genç yıldız takım var. Bu yıldız takım daha sonra genç takım olacaklar. U18 olacaklar, U20 olacaklar. Basketbolumuzun altyapısı da sağlam.
0: Abi çok soru var. O yüzden hızlı hızlı gidiyorum. Trent Forrest Fenerbahçe'de nasıl değerlendirirsiniz bu transferi? Beko ile Fenerbahçe'nin anlaşması bitti. Uzatır mı?
1: Beko ile Fenerbahçe'nin anlaşması tabii Ali Koç'un başkanlığı süresince var idi. Şimdi de Beko'nun anlaşması için Fenerbahçe yeni bir sponsor bulacak, isim sahibi bulacak diye düşünüyorum. Yenilenmez, farklı bir şey de bulacaktır Fenerbahçe. Ama sonuçta Fenerbahçe Euroleague'de bizi çok iyi temsil ettiği gibi az önce söylediğin transferleriyle de yeni oluşumlar aramakta. Çünkü çok gidenler oldu. Fenerbahçe gene arasını sürdürecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada Anadolu Efes'te yeni bir yapılanma içinde. Santi Justa, İspanyolların önemli ismi, transfer etti Santi Justa'yı. Alper Yılmaz da açıkladı, dedi ki 3 transfer daha gelecek dedi.
1: Alper Yılmaz tabii ki menajerliğe geldikten sonra, yani yeniden gidip geldikten sonra yeni yapılanmayı kuracaktır. Larkin'in gitmesi, geçen seferlerde de konuştuğumuz gibi Efes için güzel olmuştur bence. 8 yıl başarılı oyunlar oynadıktan sonra raf ömrünü tamamladığını düşünüyorum. Çünkü Larkin'in tek topla oynadığını hep biliyoruz ve konuşuyoruz. Yani Larkin bir maçta 30 sayı atar ama sonuçta gene de takımını başarıya götürecek gazları bulamaz. Artı koçlara çok müdahale eder. Tabii Larkin'in bunları anlatırken Fenerbahçe'ye geçiyor oluşunda bütün bu özelliklerini Jessica Vicious'a yapamayacağını da gayet iyi biliyoruz.
0: Galatasaray Barcelona'nın eski uzunu Metu ile anlaştı. İyi bir transfer mi, ne dersiniz?
1: Süper transfer, çünkü Galatasaray diğer takımlarımız gibi, yani Anadolu Efes ve Fenerbahçe gibi, onların dilemmasının uzunsuz oynamakta, klasik pivotsuz oynamakta olduğunu biliyoruz ve yazıyoruz ve de konuşuyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'da yeni girdiği yolda iyi bir pivotla uzunlu basketbol oynamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray'ın yolu da daha sonra onda konuşuruz.
0: Tarık Biberovic NBA yolunda, özellikle Mark Stein'ın haberine göre Dallas Maverick'le 2 yıllık 6 milyon euro karşılığında anlaşma imzalayacak. Neler
1: Vallahi üzülürüz
0: söyleriz? Çünkü
1: yani
0: milli takımda da oynayamayacak NBA'ye giderse, değil mi? Arada maç kaçırıyor.
1: yani bir de o olacak ki o çok sıkıntı çünkü Ağustos'ta oynayacağımız milli maçların yeni aşamasında yeni turunda Darlık'la Flying arasındaki seçimimizde ne yapacağımızı biz düşünürken bu haber bomba gibi geldi. Fenerbahçe bunu hep yaşıyor maalesef. Ta Bogdanovic döneminden beri bu Yugoslav asıllı oyuncuları kullanıyoruz. Tabii ki o sırada bize çok faydalı oluyorlar ama tam en verimli çağlarında da NBA'ye kaçıyorlar maalesef. Bu Tarık Biberovic olayında da böyle gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak ama tam basketbol milli takımımızın başarılarına sevinirken, Fenerbahçe'nin başarılarına da ayrıca sevinirken bu haber güzel olmadı doğrusunu istersen.
0: Evet, Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı, saygıdeğer Ünal Özak üstadımızla birlikteyiz. 2027 Dünya Kupası elemelerinde Amerika Birleşik Devletleri için oynayan bir isim var, biliyorsunuz abi. James. James şöyle bir açıklama yapıyor, Mike James. Diyor ki NBA Europe'un yeni bir lig kurmak yerine mevcut EuroLeague'le ortaklık yapmasını daha mantıklı buluyorum demiş. Sizin bu konudaki fikrinizi de almak isterim. Uzun uzadıya konuşmuş. Çok özel bir röportaj. Merak edenler The Athletic'ten alabilirler. Hatta eğer İngilizceniz yoksa önemli değil. Euroops da bunu yayınlamış zaten.
1: Mike James çok doğru konuşmuş. Bizim de devamlı söyleye gelmekte olduğumuz şekilde NBA Europe büyük bir hayal ve de macera. Tabii ki FIBA'nın NBA Europe'un arkasında olmasının sebebi de EuroLeague'deki yıllardır süren, 20 yıldır yaklaşık sürmekte olan EuroLeague'in ticari başarısını, kulüpler arasındaki ticari başarısının getirisine göz koymuş olması. Ama EuroLeague daha yeni duyuyoruz ki bunun karşı tedbirini de almakta ve Wildcard'la sponsorship anlaşması içerisinde yapacağı 8 başka takım daha yol açtı. Onların 8 takımla

0: daha arttırmaya gidiyor Euroleague'de. Yani Euroleague'in kulüplerinin şu andaki sıkıntıları fazla para kazanamıyor oluşları. Yani Euroleague kendisini döndürüyor ama kulüplere getirisinin yeterli olmadığını, NBA Euro'unda bunun çok çok üstünde kat getiri söz verdiğini düşünüyorlar. Buna karşı da Euroleague dediğim gibi 8 takım daha wild card açtı. Bunun içerisinde tabii Bahçeşehir Üniversitesi takımına da bu başvuruyu yapma şansı doğuyor bana göre. Dolayısıyla 4 takıma, Beşiktaş'tan sonra da 4 takıma da Euroleague'de çıkabiliriz. Yani Süper Kupası ile Eurocup'la Euroleague'i birleştirerek Euroleague'in üst tabanını açmaya çalışıyor Euroleague. Bu tedbiri alması da olumlu oldu bence.
1: Bu arada Euroleague'de Olympiakos'un baş antrenörü Bartzakos sizin dediğiniz noktanın altını çizdi ve dedi ki Asvel bir anda büyük bütçelere ulaştı. Dubai deli paralar harcıyor. Panathinaikos önemli yatırımlar yapıyor. Bu Euroleague'deki dengeleri alt üst ediyor dedi.
0: Aynen öyle. Tabii ki buna karşı işte az önce söylediğimiz tedbiri getiriyor Euroleague. Diyor ki parası olsan olan tercümesi o. Parası olan bütçeyi toparlayan ve Euroleague'e katkıda bulunacak başka takımlara da kapımız açık diyor. Yani takım sayısını arttırırız. Siz hiç merak edin, etmeyin, yeter ki Mevlana gibi nasıl olursa ol gel diyor.
1: Hidayet Türkoğlu'ndan enteresan bir çıkış geldi. Dedi ki hakemlerin performansını beğenmiyorum.
0: Beğenmiyor ve de tabii ki burada da bir söz konusu olan durumumuz var. Euroleague'deki mesela 5 hakem açıklandı. Emin Moğol Koç da bunların içinde olmak üzere. Ama Euroleague'de bu hakemlerin kadroda olması önemli değil. Bu hakemlere maç verilmiyor. Geçen sene, geçtiğimiz yıllarda da iki hakemimiz var, üç hakemimiz vardı Euroleague'de ama sadece Emin Moğol Koç'a görev verildi. Tabii ki bu ve diğer nedenlerle kendi U17'de de yaşadık turnuva sırasında hakemler yeterli değil maalesef.
1: Bu arada Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin sezon kuralları çekildi. Galatasaray, MCD, Teknik ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. A grubunda Azerbaycan'dan Sabah, Fransa'dan Nanter 92 ve son Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ritas Vilnius'la eşleşti Trabzonspor. Galatasaray, MCD, Teknik ise B grubunda yer alacak. Fransa'dan Strasbourg, Polonya'dan Legia Varşova ve Hırvatistan'dan Zibona takımları ile eşleşti. Galatasaray'ın grubu hayli zor.
0: Evet, zor birinci etaplarda böyle oluyor. Onları geçer diye düşünüyoruz Galatasaray yeniden yapılanması içerisinde.
1: Şehmuz Azer falan geldi. Değil mi?
0: Şeyhmuz'u da aldılar, evet.
1: Bir
0: Dolayısıyla
1: Metun'un
0: Galatasaray...
1: sakatlığı vardı abi. İyileşti o değil mi? Metun'un sakatlığını hatırlıyorum ben.
0: Evet,
1: Nijeryalı.
0: Nijeryalı'nın sakatlığı artık bu sezon geçer inşallah. Ve de onun da katılmasıyla beraber yeni uzunluğuyla birlikte ve de Pozeko'suyla birlikte Galatasaray orada iyi işler yapacaktır diye düşünüyoruz. Ama hep çekincemizi koyduk, koyuyoruz, koymaya devam ediyoruz. Çünkü son toplantılarında da beklediğimiz gibi Galatasaray Basketbol AŞ kurulamadı. Yani kuruluşu gerçekleştirilemedi. Dolayısıyla hep önerdiğimiz, Beşiktaş'a da önerdiğimiz şekilde futbol kulübünden sıyrılarak basketbol AŞ'lerini kurmak suretiyle ayrı bir kulüp havasına girmeleri, getiri ve giderlerinin kendi bütçelerini yapacak şekilde olmalarını hep tavsiye ediyoruz. Bunu bu sene bir an evvel yapsınlar diye diliyoruz.
1: Peki biraz futbol ne dersiniz? Dünya Kupası son 8 maçları an itibariyle bugün başlıyor. Gece 23'te Fransa Fas maçıyla başlayacak. Neler söyleriz?
0: Evet.
1: Nasıl bir Dünya Kupası oluyor?

0: Valla mükemmel oluyor bence. Çok güzel oluyor. En son da Arjantin'in geri dönüşünü seyrettik Mısır karşısında. Orada da işte hakemlerden şikayet var. Ve de ama Messi öldü diyenler yanıldılar. Messi geri dönüş yaptı. Mesela Ronaldo, diğer futbolun yıldızı Ronaldo bunu gerçekleştiremezken İspanya Portekiz'i yenerek geçti. Bu eşleşmelerde Fransa Fas'la oynayacak, İspanya Belçika ile oynayacak, Norveç İngiltere ile oynayacak, Arjantin İsviçre ile oynayacak. Çok güzel ve çekişmeli maçlar bekliyor bu akşamdan başlayarak. Bu akşamki maç da tabii ki enteresan. Fas da iyi futbol oynayan bir takım ve de Fransa'nın müstemlekesi daha öncelerinde. Dolayısıyla oradan Fas'tan Avrupa basket futboluna kazandırılmış, hatta bizim Galatasaray'la da oynamış oyuncular var idi ya, Fas'tan gelen futbolcular arasında. Dolayısıyla Fas futbolda enteresan bir takım. Fransa-Fas maçı çok güzel olacak bu akşam.
1: Starmer biliyorsunuz İngiliz başbakanı diyor ki İngiltere eğer kupayı kazanırsa bir gün tatil ilan edeceğim diyor.
0: O bunlar için büyük bir şey tabii yani, bizdeki gibi öyle uzun uzun tatiller, bayramlar yapmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Norveç İngiltere maçı da tabii, onlar da tribünde kürek çekiyorlar Norveçler, ve de o maçta müthiş bir çekişmeye yer verecektir. Tabii İngiltere bir günlük tatili bana göre pek yapamayacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi Fransa Fas maçını yapay zekaya sordum abi. Dedi ki Desire Doué yedekten oyuna girerek fark yaratabilir. Saibari yokken enteresan işler olabilir. Fransa'nın bu oyunu almasını tahmin ediyorum dedi ve 2-1 kazanır dedi. Fransa kazanır ve turlar dedi. Siz ne diyorsunuz?
0: Vallahi yazalım bunu bir tarafa, 2-1'i, ve de yapay zekanın katkısına, denemesine, ben de yani 2-1 bilmem ama Fransa aynen o aradaki fark kadar ağır basıyor Entebbe'siyle beraber. Dolayısıyla bakalım nasıl bir maç yaşayacağız ve göreceğiz. Uzatmaya kadar da gidebilir, bir maç duruyor önümüzde.
1: İspanya Belçika'yı sordum. Son 16'da Portekiz'e karşı son 3'te İspanya'nın çok geride olduğunu sanıyorum dedi. Oyarzabal İspanya'nın en iyi fırsatını kaçırdı dedi. Torres'e Merino'ya bir parantez açtı. Ama Belçika'nın buraya gelmesi bile şaşırtıcı. İspanya 2-0 kazanır dedi.
0: Onu da yazıyoruz bir tarafa.
1: Siz ne
0: Orada da
1: yazıyorsunuz?
0: orada çok haklı yapay zeka. Yani Belçika hakikaten bisikletten çıktı geldi oraya. Yani orada da bir başka takım o pozisyonda olması gerekirdi. Bütün oynanan futbolları gözden geçirdiğimiz zaman, ama İspanya hakikaten 2-0'ı bilmem ama geçer bu seri maçı diye düşünüyorum.
1: Norveç İngiltere'yi sordum. Cumartesi o maç. İngiltere Miami'de biliyorsunuz.
0: Evet.
1: İngiltere'nin çok zorlandığını düşünüyor. Ve özellikle Harry Kane ve Jude Bellingham'ın pozisyon bulmakta zorlanacağını düşünüyor. Maçı da 2-1 Norveç kazanır dedi.
0: Evet, onu biraz evvel de konuştuk. Yani İspanya Başbakanı tatil yapmayı arzu ediyor tabii
1: İngiltere.
0: ki. İngiltere Başbakanı tatil yapmayı arzu ediyor ama Norveç, tribünlerde kürek çeken Norveçler hakikaten maçlara çok nefis asılıyorlar. Harry Kane bir efsane. Harry Kane bize bir efsaneden sahneler yaratır mı bilemem ama bu maçta da Norveç'i favori görüyorum ben.
1: Messi'nin Arjantin'i İsviçre'yi 2-0 yener dedi yapay zeka.
0: O da haklı. Yani Messi mi? Süper hakikaten. Yani Bütün maç saklanıyor. Diğer oynadığı zamanlarda yaptığı gibi saklanıyor, asistler yapıyor ve de oradan içeri drive'larıyla anlamıyorsunuz. Bizim Metin Oktay da eskiden öyle oynardı. Top ayağına yapışıyor ve de adam eksilterek gidiyor. Onun eksilttiği oyunculardan sonra da okazyon çıkıyor diğer futbolcuları için Arjantin'in. Bu maçı da Arjantin çok rahat alır diye düşünüyorum.
1: Bu arada maçları hatırlatalım. Perşembe 23, yani bugün Fransa Fas, yarın saat 22 İspanya Belçika. Keza 24'te cumartesi günü güzel maç Norveç İngiltere. Bir de saat de güzel, gece 24 böyle. Cumartesi, pazar nasıl olsa tatil var diye. Ve pazar günü de sabaha karşı 04'te Arjantin İsviçre.
0: Güzel bir hafta sonu yaşayacağız. Tabii bunlar sayılı günler futbol için. Keyfini çıkartmaya bakalım. Gelecek hafta da finallerini seyredeceğimiz maçlar olacak. Bakalım finali kim oynayacak, nasıl bir gelecek bekliyor, yakın gelecek bekliyor bizleri.
1: Abi harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın Emre, iyi yayınlar diliyorum. Futbollu ve de Ağustos'ta da basketbol dolu günler diliyorum.
2: Abi. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gelen mesajlar var. Ünal abi ve heyecanı müthiş demiş bir değerli dostum. Hayat çok garipten geliyor zannediyorum. Yağmurlu bir İstanbul resmi de atmıştı bana. Bu arada İstanbul'da yağmur var mı? Ne dersiniz? Yağmur yağıyor mu? Bir de yazarsanız bilgi vereyim ben de sevgili dinleyenlere. İzmir'de hava günlük güneşlik. Ayıptır söylemesi. Ben şimdi hemen yayını bitirdikten sonra annemi doktora götüreceğim, orada bir BTS çekilecek falan derken döneceğim. Eğer tabii çabuk biterse işim, öyle akşam üzeri 5 gibi 4 gibi döneceğim ve kendimi cüp diye Ege'nin serin sularına bırakacağım. Burada çalışmak çok güzel ya. Ben gazeteci falan, yani mesela televizyonlara buradan çağrımdır. İstanbul'da falan bürolarını bırakırsın. Ankara'da olduğu gibi. Mesela Ankara büro, İstanbul büro var ya. Mesela İzmir'e kursunlar. İzmir'de bir medya center yapsınlar. Valla burada yaşam daha ucuz. Daha ekonomik. Mesela yakacaktı, oydu buydu, bundan da böyle kesat ediyorsun. İnanılmaz oluyor. Kartal günlük güneşlik demiş. Salih'ten gelmiş. Valla işte hava kapalı gelmiş. Bahçeşehir tarafı biraz kapalı abi demişler. Yine bakıyorum şöyle. Şirin Evler günlük güneşlik abi demiş. Maltepe günlük güneşlik abi demiş. Gelenler var. Kozyatağı'nda hafif bulutlu abi demiş. Nasıl Maltepe günlük güneşlikse Kozyatağı nasıl bulutlu oluyor? Allah, ha, onu da anlamıyorum. Sizin üstünüze hafif bir bulut geldi. Yoksa normalde bulut falan yok. Ve hattımızda Sayın Giray Bulak hocam var. Canım hocama kocaman sevgilerimle günaydın diyelim. Hocam günaydın.
1: İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olun, nasılsınız canım hocam?
1: Çok iyiyim, sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah.
0: İyiyim hocam. Beylerbeyi'nde hava nasıl? Güneşli mi, yağmurlu mu?
1: Yok, yağmur geliyor. Hava bozdu, kapattı.
0: Aa bak, Maltepe günlük güneşlikmiş. Şirin nerede?
1: Aa yok.
0: Aa bak, beyler geliyor. Maltepe geliyor, bekle. Evet. Ay, çok güzel. Evet, peki hocam, Dünya Kupası diyelim. Neler söylersiniz? Nasıl geçiyor sizin için Dünya Kupası?
1: Çok iyi geçiyor. Çok iyi bir Dünya Kupası oluyor. Yani maçların kalitesi iyi, oyuncuların kalitesi iyi, taktik anlayışlar iyi, statlar mükemmel, seyirci kapasitesi çok yoğun, yüksek oranda. Çünkü aşağı yukarı bütün dünya ülkelerinin, insanların yaşadığı bir ülkede oynanıyor. Gerçi Meksika, Kanada elendi, Amerika elendi.

0: Ama Amerika'nın o
1: Üzüldük mü?
0: muhteşem silahları,
1: Üzüldük mü
0: hayır hiç
1: Amerika'nın
0: üzülmedik.
1: elenmesine? Hiç üzülmedik, değil mi?
0: Hani böyle çok üzüldük, hani böyle insan oynar ya o şekilde
1: Bu arada Trump'a da el salladık. Güle güle canım dedik.
0: yani. Gitti mi?
1: Gitti, gitti. Başka uçakla
0: İyi.
1: gitmiş. Başka uçak çağırmış. Özgür'den gelmiş abi. Büyükçekmece ve Çatalca yağmurlu demiş. Keza yine sevgili Ayarsız'dan gelmiş. Konum atmış bana. Abi yağmur geliyor demiş. Bana tam 376 kilometre uzakta Defne Parkı'nın oradan. Peki Fransa Fas için ne söyler Sayın Giray Bulak hocamla birlikteyiz.
0: Şimdi asıl bahçeyle arka bahçe oynayacak.
1: Çok güzel. Nefis.
0: Şimdi tabii Fransa artık dünya futbolunu domine ediyor yani. Çok antrenör yetiştiriyor, dünyaya sunuyor. Çok oyuncu yetiştiriyor, dünyaya sunuyor. Akademilikleri iyi. Üçüncü ligi iyi, ikinci ligi iyi. Kendi ligi çok iyi, Fransa ligi çok iyi. Yani oyun belki orada bir dominantlık var. Paris Saint-Germain bir parça araya Marsilya sokuluyor. Bir parça zaman zaman işte Lille giriyor. Bir parça zaman zaman Monaco giriyor. Ama Bayern Münih nasıl Alman futbolunu baskılamışsa Paris Saint-Germain de baskılamış. Ama onun altındaki takımların bütün oyun anlayışları iyi. Atlet oyunculardan kurulu, teknik oyunculardan kurulu, futbol mantalitesi çok yüksek, çok hızlı oynanıyor. Aynı oyun tarzında Fas oynuyor. Çünkü sonuçta orada oynayan oyuncular genelde İspanya Ligi'nde ve Fransa Ligi'nde oynayan oyuncular. Bu bakımdan işte Medcezir'in Fas'a, Cezayir'e, Tunus'a katkısı çok fazla. İşte sular çekildiğinde herkes hemen kumsala koşuyor. Aynı Brezilya futbolu gibi kumsalda oyuncu kendi yeteneklerini, doğal yeteneklerini geliştiriyor. Doğal fizik gücünü koruyor. Orada bir pilates eğitimi de var oyunculara. Kumda oynamanın pilates anlamında. Pilatesin anlamı şu, çalışmayan aile gruplarında çalıştırılması. Onlar çok güçleniyor. Ve oyuncular bu atletik özelliklerini, fiziki, doğal fizik güçlerini Fransa'daki eğitimle tamamladıklarında muhteşem bir takım çıkıyor ortaya. Çok bu akşam ben böyle çok gol atılacağı ve çok kaliteli bir maçın oynanabileceği bir maç düşünüyorum. Belki de yani final maçı bu kadar güzel olmayabilir. Ben öyle bir maç bekliyorum.
1: Peki, dilerseniz buradan biraz takımlara geçelim. Fenerbahçe Greenwood'u bitirdi. Farklı isimler gündeme geliyor. Dün 5-0 kazandı. Nasıl okuyorsunuz maçı?
0: Yani o maçı ben izlemedim ama aldığı transferleri de Fenerbahçe'nin baktığımızda yani önemli işler yaptı Fenerbahçe. Greenwood bitmişse iyi bir santrfor. Yani Aston Villa'nın oyuncusu değil mi? Ake'yi aldı, Muriç'i aldı ama çok paralar harcanıyor ya. Yani Diouf var galiba. Karşıya kadar da o çabuk oyuncu, genç oyuncuyu aldı. O Adem Yeşilyurt
1: Evet.
0: muhteşem bir gelecek.
1: Ben onu
0: Muhteşem bir
1: anlattım
0: gelecek.
1: geçen yıl biliyorsun. Zaten ben anlattım çocuk meşhur
0: Evet.
1: oldu.
0: Evet. Ben de oradan takip ettim zaten.
1: Ya işte diyorum.
0: Dedim tabii, programlarımızın karşılığı böyle oluyor işte. Ben de takip ediyorum oradan. Sana gizli bir hayranlığım var zaten her konuda.
1: Estağfurullah.
0: Sağ ol canım.
1: Peki.
0: Güzel. Fenerbahçe'nin transferleri daha devam edecek çünkü daha kadroyu oluşturamadı Fenerbahçe. Yani daha bir Galatasaray olamadı. Önüne geçmek için hem Beşiktaş çabalıyor hem Fenerbahçe çabalıyor ama Trabzonspor'a dikkat.
1: Peki devam edelim. Galatasaray. Galatasaray'a baktığımızda Okan Buruk çok transfer hamlesi yapmadı. Nasıl okuyorsunuz Okan Hoca'yı bu yıl?
0: Yani Galatasaray zaten kadrosunu koruduğunda yine takımlar transfer yaparsa ancak Galatasaray'a yaklaşırlar. Galatasaray belli ki bir iki hamle yapacak. büyük bir transfer yapacak. Fener'i kolluyor. Onlar birbirlerini kolluyorlar zaten. Fener ne kadar agresif transfer yaparsa Galatasaray'a araya bir tane koyacak hemen. Belki yine ön plana çıkacak. Galatasaray'ın kadrosu çok sorunsuz olduğu için yapacak olduğu hamleler Galatasaray'a katkı sağlar. Galatasaray'ın ama bu konularda çok özellikle transfer hamleleri var. Geçmişten beri zaten böyle. Bakın o bu işleri çok iyi beceriyor Galatasaray takımı. Okan Hoca da iyi biliyor Avrupa futbolunu. Böyle nokta atışları yapıyor ve öne çıkıyorlar. Ama kulüpler acımasız borçlanma içerisinde. Şimdi ben bakıyorum Beşiktaş transferi yapıyor Beşiktaş takımı. Önemli transferleri de yapmaya başladı. Kaleciyi aldı, sol açık. İşte Arsenal'ın Trossard'ı aldı. Ama yani bu kadar para veriyorsunuz. 26 milyar mı 30 milyar lira mı borcu var. Yani bu borcun karşılığında bu transferler nasıl yapılıyor ben bunları anlamış değilim. Yani bilemiyorum. Çok çok saçma sapan işler geliyor bana. Yani biz bu konuda en düzgün işleri Trabzonspor yapıyor. Genç vuruyor, zamanında vuruyor, daha hesaplı transfer yapıyor. Direkt 30 yaşında, 32 yaşında oyuncular diyor, büyük paralar veriyorlar. Trabzonspor da belki yerli oyuncuları aldı. Yani 3 tane yerli oyuncu aldı kadrosunu derin tutabilmek adına. Yani onlar da 30-32 yaşlarında o transferler. Genoa'dan aldığı Mihanovski 33 yaşında. Yani ama işte Samet'ti, Melih'ti, bunlar veteranlı. Bunlar yaş olarak barajı geçen oyuncular. Fakat Trabzonspor işin bu tarafına şöyle bakıyor. Yani ben bu oyuncuların omuzuna basarak nasıl genç oyuncuları geliştirir, satar, çok daha fazla para kazanırım. Bu tip oyuncularla da işim gereği işte kupada olsun, işte son dakikalarda olsun veya seçtiğim maçlarda olsun rotasyonlu bir kadro nasıl oluşturabilirim? Trabzonspor akıllı gidiyor. Fakat bu kadar borçlanmalar acımasız. Ben Fenerbahçe'nin de verdiği paraları duyuyorum. Yani inanılmaz paralar ya bu. 7-8 milyon eurolar, oyunculara yıllık verilen paralar anlaşılır gibi değil ya. Nereden geliyor bu paralar? Nasıl geliyor? Yani bence Aziz Yıldırım sanki başkan olduğuna pişman olmuş gibi ya.
1: Peki Trabzonspor'u konuşalım. Son 7-8 dakikamız var. Trabzonspor çok güçlü transfer hamleleri yapmadı mı Sayın Hocam?
0: Tabii Trabzonspor bir defa Onana'yı tutmakla orayı çözdü. Kaleyi çözdü. Şimdi Onaçu var. Onaçu gider mi gitmez mi bunun Trabzonspor hesabını yapıyor. Eğer giderse onun yerine kim alırım? Şu anda Trabzonspor'un odaklandığı o Portekiz'deki oyuncu ve santrofor mevkisi. Dolayısıyla sağ açığını, sol açığını, sağ bekini, sol bekini artık Trabzonspor oturttu. Şimdi kaldı burada. Yani yapacak olduğu bir stoper transferi ve santrofor transferi. Eğer on açı kalırsa o sorunu çözmüş olacak Trabzonspor. Ama bir yabancı stoper alacak gibi Trabzonspor. Yani çok mantıklı ve akıllı gidiyor Trabzonspor takımı. Aldığı genç oyuncular iyi. Yani burada Aral'ı da kattı. Çok enteresan bir oyuncu. Yani oynatabilirse yani Vakeme nasıl orada adam geçiyor, adam eksiltiyordu. O sol kenarı kullanıyordu. Biz son zamanlarda onları çok bulamamıştık bizim İskender Gönen'den sonra. Yani öyle birebir durduğu yerde, olduğu yerde adam geçen. Fakat bir bakmışsınız ki rakibi tamamen orada boşaltmış bir anlamda bir kenar oyuncusu aldı gibi geliyor bana.
1: Peki, şimdi Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe derken Beşiktaş iki kaleci aldı. Ve bu iki kaleci hamlesi, bunu nasıl yorumlarsınız?
0: Kalecisini gönderdi yani Beşiktaş. Bir Mert'i daha önce göndermişti. Şimdi şeyi de gönderdi. oynayan kalecisini de gönderdi.

0: Dolayısıyla orada iki kaleci boşluğu vardı Beşiktaş'ın. Hem bir genç kaleci aldı hem de Bayern Münih'ten aslında bana göre Almanya'nın iyi kalecilerinden bir tanesini aldı Beşiktaş takımı. Burada iyi iş gördü. Hani Ersin'in gitmesi zaten göndermek istiyorlardı. Taraflar çok tutmuyordu. Yani o çocuğun da gidip başka yerde artık kendini ispat etmesi lazım. Kendini oyuna vermesi lazım. Beşiktaş'ta sahaya çıktığı zaman oyuna veremiyordu. Çünkü taraftar bir hatada hemen Ersin üzerine yükleniyordu. Aslında böyle olmamalı. Yani bu çocuklar kolay yetişmiyor. Bunlar hemen bir maçta böyle iki maçta kaybediyoruz. Hata olacaktır, yapılacaktır. Kim hata yapmıyor? Ama biz çok acımasız davranıyoruz. Aslında futbolda böyle bir acımasızlık var. Ama bazı ülkeler daha toleranslı davranıyor oyuncusuna. Olaya daha farklı boyuttan bakıyor. Ama işte böyle bir parça bizim gibi futbolu çok yoğun yaşayan veya başka ilgi odağı olmayan ülkelerde acımasız eleştiriler oluyor.
1: Peki, Giray hocamla birlikteyiz. Son sorum. Hocam, Dünya Kupası kirli mi?
0: Ben sadece bir kirliliğini gördüm orada. Yani bir İran'a yapılan kirlilik. Ben elendiği için Amerika'nın kendi oyuncusuna yapmış olduğu kart ertelemesini çok da düşünmüyorum. Ama İran'a karşı yapılan müthiş bir haksızlık vardı. Mısır'a yapılan bir haksızlık yok. Mısır 2-0 ele geçirmiş maçı. Yani orada 10 dakikada maçı vermesi çok kötü oldu. Ama başka kirlilik var mı? Senin düşündüğün veya gündeme gelen benim kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum.
1: Yok yani
0: Hakemin alınmaması,
1: hakem var,
0: Afrikalı,
1: Somalili hakem.
0: Somalılı hakemin alınmaması o bir şey. Yani İran'a yapılan zulüm ta nerelerden kalkıp 5-6 saatlik yolculukla beraber maçlara çıkartılması. İşte oyuncuların iki ülkeye daha yapıldı. Acımasız şekilde aranması polis tarafından. Bunlar oldu. Onun dışında başka da bir şey görmedim ben. Yani bir hakem hatası olmadı başlarda. Çok hata olmadı. Belki birkaç tane o da olacaktır. Ama samimi söylüyorum muhteşem maçlar yönetiliyor. Ama birkaç tane olacaktır tabii ki.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler aktardınız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Sana kadar yağmur gelmez. Sen rahat edebilirsin. Rahat. Biz buradan
1: Cansınız hocam.
0: engelleriz
1: Gelsin ya, rahmet yağsın.
0: sana
1: Güzeldir yağmur.
0: olsun, olsun. İstiyorsanız olsun.
1: Saygılar hocam. Hürmetler, öperiz
0: Öpüyorum. Hoşça
1: ellerinizden.
0: kal.
1: Saygılar.
0: Sağ gözlerini öpüyorum. Sağ ol.
1: Çok değerli bir isim, saygıdeğer hocam Giray Bulak'la bir araya geldik. Çağrı Balta dün özellikle sosyal medyada gündemdeydi. İlk golünü attı. Çağrı Balta Fenerbahçe kariyerini hak ettiği gibi başladı şeklinde değerlendirmeler var. Maç TV100'deydi. Gelen bir ortada Çağrı Balta kafayı vurdu. Çok da güzel bir orta geldi. Kafayı da vurduktan sonra rakibine çarptı top. Birazcık da rakibinin kendi kalesine golü gibi değerlendirilebilir. Çağrı Balta transferi çok konuşulmuştu biliyorsunuz. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelişi, Hakan Balta'nın oğlunun oluşu falan. Bu çok ama çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Bugün sosyal medyada da dikkat çeken konulardan biri. Sevgili dostlar. Evet, sosyal medyada bundan sonra dikkat çeken konuları sporda sizlere paylaşarak veda edeceğim. Gündemdeki en önemli konulardan biri hiç kuşku yok ki Fransa-Fas maçı var. Fas maçı çok konuşuluyor. Gündemdeki önemli konulardan biri. Bugün Perşembe. Perşembe hadisesi yine çok konuşuluyor. Mimović çok konuşuluyor. Keza Greenwood hadisesi çok konuşuluyor. Çağrı Balta da yine çok konuşulan spor konularının başında geliyor. Sosyal medyada gezinirken bunlara dikkat edersiniz. Efendim, yavaş yavaş sona geliyoruz demiştim. Artık bitiriyoruz. Sizlerle beraber olduk, zamanı paylaştık. Çok değerli bilgileri sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Ama en önemlisi siz mükemmel yorumlarınızla bize değer kattınız.

Bizimle birlikte olduğunuz, size minnettarım. Destekleriniz için, yorumlarınız için, analizleriniz için, katkılarınız için, mesajlarınız için. Bol bol İstanbul'da yağmurla ilgili mesajlar geliyor. O kadar çok geldi ki süper adamsın abi. Seferihisar'da olduğun için kıskanıyorum demiş. Maltepe'de havanın kapalı olduğunu yazmış. Giray Hoca'ya Okan Buruk'u sorar mısınız demiş. Sorduk Okan Buruk'u.

Birlikte olacağız. Bugünkü sonuçlar önemli benim için, valide ile ilgili. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen annemi Türk hekimlerine götürüyorum. Onlara emanet edeceğim. Efendim, kendinize çok iyi bakın. Rabbim sizi korusun, ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Ama en önemlisi ve en kıymetlisi, birbirimize saygıyı, sevgiyi asla yitirmeyin. İyi ki varsınız, iyi ki zamanı benimle paylaştınız. Şükranlarımla, hoşça kalın.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit.

0: birlikte oluşturuyor. Giresi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Giresi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Giresi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

cap canlıyız. Bant program değil. Bir kere onu söyleyelim. Emre'nin ardından adam Seferihisar'dan yayınlar yapıyor. Bizim buradan bant yayına girmemiz hoş olmazdı zaten. Diğer taraftan İrfan'la da diyalog kurdum. O da memleketinde. Giresun'da. Onun sonrasında onunla da ilerleyen dakikalarda bir telefon bağlantısı yapacağız. Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri, ayrıntıları ondan öğreneceğiz. Aslında hazırlık kampı sürecinde 5-0'lık bir galibiyetle Admira Wacker karşısında iyi bir sonuçla sahadan ayrıldı. Takım hazır mı sorularını tabii ki sorduruyor Fenerbahçe ama yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçıydı bu. Diğer taraftan Leeds kentindeki Rivesham Arena'da oynanan karşılaşmada Weinberger, Sebastian Gruber ve Fatih Tekeli hakem üçlüsü bu maçta görev aldı. Müsabakaya İsmail Kartal, kalede Tarık Çetin, Mimović, Škriniar, Osterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bertu Elmas, Cengiz Ünder, Fred, Musabba ve Çağrı Balta ilk 11'ini sahaya sürüyor. 11'i saydıktan sonra bütün her şeyin değiştiği gerçeğini aslında konuşabiliriz. Şimdi 9. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe'de acaba bu Cengiz mi? Acaba mı sorularını sordurabilir. Biz bu soruları aslında İrfan'a soracağız. Bunun cevabını ondan alacağız. Sonrasında ataklarını sürekli sürdüren Fenerbahçe'nin Škriniar'la onun sonrasında bulmuş olduğu goller. Yiğit Efe Demir oyuna giriyor. İrfan Can, Eğribayat, Bekao gibi isimler. Pardon, Yiğit Efe Demir, İrfan Can, Eğribayat, Adem Yeşilyurt, Asensio, Emre Demir, Kamil Efe, Üregen, Alaaddin Ekici, Çağrı Fedai ve Yiğit Fidan oyuna sonradan dahil olan isimler. Bu arada onu da söyleyeyim. Ama tabii ki baz almak mümkün değil bu mücadeleyle alakalı. Ama oyuncuların birazcık mental anlamdaki duruşları, yeni bir sezon başlangıcı içerisindeki uyumları ve moral motivasyon üzerinden bakılırsa 5-0'lık bir galibiyet değil ama yeni sezon için beklentilerin yüksek olduğunu oyuncular üzerinden görebiliyoruz. Bu dosta güven, düşmana korku falan gibi hani öyle şeyleri de beraberinde getirmesin sakın. Buraya gelen bütün taraftarlara öncelikle teşekkür ediyorum diyor Fred. Şöyle devam ediyor ki Fred, çünkü bu takımın eğer İsmail Hoca varsa en önemli kozlarından bir tanesi. Onların burada olmaları bizi çok mutlu ediyor. Her zaman takımlarının arkasında durdular. Umarım

bu şekilde devam edeceğiz. Bizler bu sezonu onlar için başarmak istiyoruz diyor. Ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları diğer maçlara da değinerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için o eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız derken klasik bir futbolcu konuşması gördük. Ama bu sefer daha bir inanç var şeklinde bakılmış olaya, onu da söyleyelim. Ama bugün şu kara bulutları kaldırmak lazım aradan. İstanbul'da çünkü gerçekten metrekareye 20 kilogram yağmur düşeceği söyleniyor. Geçenlerde İstanbul'da yağan yağmur dolayısıyla Beşiktaş ve çevresinde yaşanan felaketi net bir şekilde herhalde sosyal medya hesaplarınızdan ya da televizyonda ana haber bültenlerinden görmüşsünüzdür. Marmara bölgesi için AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi, bir uyarıda bulunuyor bugün için. Gün boyunca sürebileceği yağışların dikkat çekiliyor. Metrekareye 10-20 kilogram yağmur düşeceği uyarısı var. Sıcaklık Marmara'da azaldı. Hafif serin, güzel bir hava var. Tam uyku havası. Böyle gri, puslu, onun sonrasında kasvet biraz ağırlık kazandırabilir. Mevsim normallerinde seyreden bir sıcaklık var gerçi ama yine de havanın biraz kapalı olması, güneşin olmayışı, biraz da esen bir rüzgar sanki bir sonbaharmış izlenimi ve hissiyatı yaratabilir, onu söyleyeyim. Ama diğer taraftan ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık geçebilecek bir hava tahmininin tam karşımda durduğunu da aktarmak isterim. AKOM'dan yapılan açıklama, 30-32 derecelerde seyreden sıcaklıklar bugün 26-27 derecelere düşüyor. Nereden geldi bu soğuk hava? Her zamanki yerinden, Balkanlar üzerinden geldi. Ve İstanbul'da sabah saat 8'de başlayan, akşam üzeri saat 18'e kadar da farklı bölgelerde etkili olması beklenen bir yağmur var bugün. Yarın gene biraz daha normale dönecek. Ama Antalya ve oradan Hatay'a kadar olan kısımda şimşekler, gök gürlemeleri biraz tedirginlik yaratabilir. Bu konuda tabii biraz daha kadınların etkili olduğunu, hani gök gürültüsünde falan böyle bir korkan çevrenizde mutlaka insanlar vardır. Marmara bölgesi bu konuda biraz daha geniş bir alanı kaplıyor. Bu yağmur konusunda onu söyleyeyim. Hatta Trakya tarafında Balkanlardan gelişten dolayı Edirne ve Tekirdağ taraflarında çok daha şiddetli bir yağmurun olacağı söyleniyor. Ama bu dönemlerde bir de şöyle bir şey vardır. Hep Antalya'da, Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de falan tatil yaparken böyle bir dönem içerisinde güneşe alışılmış, çocuklar havuza sokulmaya çalışılıyor, plaja inilmiş, kovalar alınmış, şezlonglarda havlular atılmış, onun sonrasında işte pıtır pıtır parmak arası terlikler şıpıdık şıpıdık gezilirken, öbür taraftan gözleme kuyruğuna geçelim falan filan derken televizyonlardan ya da sosyal medyadan "Oo, İstanbul yıkılıyor ya, ne yağmur varmış, ne yağmur varmış" diye hep böyle bir bakılır. Hep bir denk gelir zaten bir tatile gidildiğinde Marmaris'te, Bodrum'da, Fethiye'de falan şezlongda yatarken "İstanbul yıkılıyor" diyorlar falan diye. "Aman bana ne ya" falan diye öyle şeyler var. "Trafik varmış, bana ne" falan öyle şeyler. Ama burada şimdi bu durumu yaşayabilecek insanlar da var aramızda. Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de, Alanya'da, Antalya'da, o bölgelerde tatil yapanlar bugün "İstanbul yıkılıyor" diyecekler. Onu söyleyeyim. Ankara'da işler bildiğiniz gibi NATO zirvesiyle alakalı çok fazla detay var. Gündeme yansıyan yenilen yemekler, ikramlar, onun sonrasında ağırlamalar, organizasyonlar, yapılan konuşmalar, açıklamalar. Bu da dünya gündemini yakından ilgilendiriyor. Ve mehter alayıyla işte devlet büyüklerinin, ülke liderlerinin yürüyüşleri esnasındaki tavırları, külliyeyi gördükten sonraki devlet liderlerinin bakışları, "Allah Allah, hani neden acaba" ya da "bu kadar büyüklük" falan derken onun şoku, böyle şeyler var, onlar yaşanıyor. Ama Trump'la ilgili hemen şunu söyleyebilirim. The Guardian gazetesi Ankara'daki zirvede Trump kızmasın diye Dünya Kupası'nın konuşulmadığını yazmış.

Türkiye'nin 22 yıl sonra ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi dün sona erdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki iki günlük tarihi zirvede Amerika Başkanı Trump dahil 32 lideri ağırladı. Ve zirveye ilişkin çok ilginç de kulis haberleri geliyor tabii. İngiliz Guardian gazetesinde NATO liderlerinin ittifak açısından kritik bir dönemde Amerika Başkanı Trump'ı rahatsız etmemek için gayri resmi olarak Dünya Kupası hakkında konuşmama kararı aldıkları öne sürüldü. Bu talebinde saygın birinden, aslında öyle bir geçiyor ama sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir ricadan dolayı kaynaklandığı söyleniyor. Öyle bir iddia da var. Yetkililer Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Trump'a asla ve asla Dünya Kupası ile ilgili soru sormamak, laf sokmamak falan, aslında soru sormamak dediğin hani soru sormak şu soru olabilirdi. Gerçekten Infantino'yu arayıp da o kırmızı kartı iptal ettirdin mi? Hani bir ihtimal hani Amerika ile ilgili, Amerika'da futbol da fena değilmiş Sayın Trump. Hani soccer falan diyorsunuz ama dünyada futbolu da artık kabul etmiş gibi gözüküyorsunuz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptınız ama diğer ülkelere yapmış olduklarınız. Messi'yi bile aradınız ya. Hayırdır yani falan gibi şeyler var. Messi aranmaz mı? Messi aranmaz mı ya? Hepimiz aramıyor muyuz takımlarımızda? Keşke böyle bir oyuncu bizde de olsa diye. Aramak var, aramak var yani. Oradan oraya bağlarım konuyu. Ama diğer taraftan Messi'yi tek arayabilme nedenim insan mı değil mi, uzaylı mı falan mı filan mı, ona bakarım yani. Ama skandalların şampiyonası olarak da tarihe geçmiş durumda. Bunu ne Trump değiştirebilir ne NATO'da futbol konuşmamak değiştirebilir. O yüzden güvenlik gerekçesiyle taraftarlar, takımlar, görevliler adeta biraz suçlu muamelesi gördüler bütün turnuva boyunca. O yüzden en büyük çileyi zaten hani daha öncesinde İran çekerken takımlar köpeklerle didik didik arandığı anları da gösterdi. Bunlar yansıyanlar, bir de yansımayanlar da vardır. 11 saat 12 saat boyunca sorgulanan futbolcuları unuttunuz mu hemen ya? Bosna maçında oyundan atılan hani Bologun'un kırmızı kartının iptali hala daha yankılarını sürdürüyor. Özkan bile maç sonrasında eğer bir değişiklik olmazsa Amerika elendi dedi yani bu skorla. Ve Trump'ın Infantino'yu aradığı söylendi, kabul edildi, yalanlanmadı ya da aleyhine bir penaltı verilen Mısır'ın bir golü de iptal edilirken Arjantin'in galibiyet golü öncesinde faul olduğu iddia ediliyor. Hala da hakem Lexer miydi, Lökse miydi, öyle bir şeydi bir de isim, performansıyla eleştiriliyor. Hani nasıl Somalili hakem bilmem ne falan derken, ya da Faslı bir hakem miydi? Bir tane bizim maçlardan Omar Artan mıydı? Hakemin arkasında durup durmama konusuyla alakalı. Somalili hakem. Artan'dı galiba, Omar Artan diye hatırlıyorum ben ama. Başka da bir şey olabilir benim hatırladığım. Abi o şeydi. O müteahhit o falan diye. O da çıkabilir ya. Ama bir kollanma var mı? O olur mu? Yani şimdi Fransa-Fas maçına Arjantinli hakemin atanmasını biz kaosla beslenen insanlar olarak, sevgili dinleyicilerim, futbolla ilgilenen kardeşlerim, futbolcular, eski futbolcular, hakemler, spor severler, Romalılar, Fransa-Fas maçına atanan Arjantinli hakem Fas'ı mı kollar, Fransa'yı mı kollar? Hani Arjantin'in rakibi kim olsun? Bu Arjantin, Fransa bak ters gelebilir. Fas'ı mı salsak acaba? Biraz ona mı acaba müsamma? He? Hani bilemedim ki falan. Bilmiyorum yani. Tabii biz burada senaryo üzerine senaryo yazıyoruz da. Bizim niye aklımıza gelmedi ya? Şu Bolulu imamı dua için milli takıma getiremedik ya. Kalecimizin bir panter edasıyla 90'dan çıkarmasını nasip ettiği topları bizi gösterme ihsan eyle ya Rabbim falan diye yani. Cenab-ı Allah NATO zirvesinde Dünya Kupası'nda olanlarla ilgili konuşmamayı bize nasip etti. Aslında bir de
Sayın Federasyon Başkanımızın açıklamalarını dinlediniz. Günaydın Doğan abi. Evet, sahalarda Messi insansı mı diye sorulur ama radyoda da sana soruyorum insansı mısın diye demiş. Eyvallah. Ya abi ben en çok neye güldüm biliyor musun? Uçaktan iner inmez. Uçak yeni 800 milyon dolar mı milyon dolar mı artık neyse onu söyleyip daha ilk uçuşu NASA ama güzel mi falan demesi komedi değil miydi demiş. Ya. Refik döktürmüş gene. Abi birkaç bilgi paylaşayım mı diye yazdı bana. Dedim ki sal gelsin. O da atmış. Diyor ki durgun geçen bu transfer döneminde üç büyüklerle ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki Beşiktaş'ın Slovakya kampında 6 tane hazırlık maçı oynayacağını açıkladığı günden itibaren 2 Temmuz'da Cilmot, ondan sonra 5 Temmuz'da MTE 1904 KFT maçı var. Bilmiyorum tam çok kısaltılmış. 10 Temmuz'da Mattersburg. 35'er dakikadan iki devre oynanacak olan maçlardan bir tanesi hazırlık maçları diye. 35'er dakikadan iki devre bir diğer maçta Widzew Łódź maçı 10 Temmuz'da oynanıyor. Bir tanesi 18'de biri 19.30'da başlıyor aynı güne. 14 Temmuz'da salı günü Dinamo Malzenice takımıyla oynayacak ve Spartak Trnava ile de aynı günde saat 18.30'da karşı karşıya gelecek 14 Temmuz Salı günü Beşiktaş. Tabii şu an serbest bir oyuncu konumunda olan Vlahovic'in transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ihtimaller üzerinden olur olmaz yorumları çok fazla yapılıyor. Kaleci Nübel'in, Trossard'ın gelişi, Davidashvili'nin Saint-Étienne'li oyuncunun sol kanatta Beşiktaş'a önerilmesi, teklif edilmesi, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilenmesi gibi yorumlar yapılıyor ama ben burada daha transfer sezonu açıldığında aslında neredeyse yani Dünya Kupası başlamış takımlarla ilgili yorumlar ve milli takım üzerinden konuşurken milli takım oyuncularının kulüplerle görüşmelerinin eleştirildiği dönemlerde ya Can Uzun bak Galatasaray'la görüşüyormuş, Hakan Çalhanoğlu, Melih Demirallar falan işte Hakan Safi aracılığıyla Fenerbahçe'ye işte koz olarak kullanıldı, işte seçim vaadi olarak ön plana çıktı gibi yorumlar yapıyorduk ama şöyle bir şey var. Burada benim ön plana çıkardığım yani Vlahovic olur mu olmaz mı, kaleci Ersin kalır mı, Nübel gelir mi, Trossard anlaşılır mı anlaşılmaz mı, öteki oyuncular gider mi bilmem ama Orkun ve Salih uyumunu çok sevdim. Salih inşallah Beşiktaş'a gelir dedim. Çok istedim. Belki 40 defa söylersen olurmuş mantığıyla yaklaşırsak da bu transferin gerçekleştiğini dün gördük. Dün akşam İstanbul'a gelen milli futbolcunun bugün İşte atılan imzalar sonrasında işte verdikleri kartal pençesi pozlarıyla beraber dört gözle beklediği bir günün savaşçı ruhumla hedeflerimizin şampiyonluk olduğunu bütün camia bilsin isterim açıklamalarıyla beraber ben bir gaza geldim. Öyle hani Doğancığım sakin sakin, orada oturmuş kadrolar var, Trabzon çok güzel bak bir oluşum içerisinde, Galatasaray'ın mevcut kadrosu, Fenerbahçe aslında bakma transfer yapıyor ediyor falan ama kadrosu iyiydi, üzerine güzel takviyelerle mantıklı 3-5 adımla beraber çok da güzel olur ama Beşiktaş işte bu havlu olayını Kasım, Aralık, Eylül, Ekim falan o kısımlarda atlatıp eğer Ocak sonrasına bırakabilirse o zaman tadından yenmez kısmındayım. Yani o gaza gelmek de tabii ki bir futbol sever olarak belki biraz gönül vermiş biri olarak söyleyeyim. Hoşuma gidiyor. Şimdi Salih Özcan'la her konuda anlaşmaya varıldı açıklandıktan sonra geç saatlerde de milli futbolcuyu İstanbul'a getirdi Beşiktaş. Ve 28 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, senelik 2,5 milyon euro alacağı da söyleniyor. Sağlık kontrollerinden geçip imza atmasının ardından Slovakya'ya kampa katılması bekleniyor Salih Özcan'ın. Havalimanında dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş'ın sporcusu olduğum için gurur duyuyorum. Savaşacağız kulüp için. Hepimiz şampiyonluk için mücadele edeceğiz diyor. Bu açıklamaları yapıyor. Öte yandan Beşiktaş kulübü kapa yaptığı açıklamada
Nübel'le 3 yıllık, Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyuruyor. Beşiktaş sözleşme yenilemediği Ersin Destanoğlu'na yaptığı bir açıklamayla da veda etmiş durumda. Onu da söyleyebilirim. İnsanların başı

Öne eğdirdim, bu sene telafisini istiyorum, özür diliyorum diyen isim de tabii Türkiye Kupası'nda Konya Spor maçında performansıyla Olaytan'ın Beşiktaş'ta bu sene her şeyin sebebi benmişim gibi hissediyorum. O yüzden bundan dolayı daha çok çalışacağım şeklindeki açıklaması kıymetli. Merak edilenler arasında tabii ki şeyler var. Futbolcular üzerinden de gidilebilir. Diğer taraftan takımların oyun anlayışıyla da ilgili gidebilir. Mesela Noah Lang bir belirsizlik içerisinde. Napoli yıldız isim için bir karar vermediğini açıklıyor ama hala da kafada olduğunu söylüyor. Oradan Aral Şimşir 4 yıllık imza atıyor Trabzon'a. Belki de sezon boyunca izlenirken ne yapacak acaba diye merak edilen oyuncular listesinde ilk 3'te yer alabilecek isimlerden biri gibi gözüküyor bana da Aral Şimşir. Bunlar güzel şeyler. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, hani başarıyı yakalayabilmek adına yaptığımız konuşmalar ve bununla ilgili olarak işte bir maçın yaklaşık bir hafta, 3 ay, 5 ay konuşulması gibi bir şeyler olabilir. Şimdi tabii yayın boyunca da bunları söylüyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz ama bugün için İrfan 25'e de bağlanacağız ve onunla ilgili olarak Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, bütün ayrıntıları da alacağız. Ve hazırlık kampında oyuncularla teknik adam arasında, teknik adamın yönetim arasında, yönetimin teknik adamdan istedikleri, teknik adamın yönetimden istedikleri transferler hakkında, işte Greenwood'un tamam olduğu sırada Marsilya'nın bulunduğu falan filan, bunları biraz konuşmak gerekiyor. İrfan'la da birazdan bağlantı yapacağız ama bir başarı arayışı içerisindeki konuşmalarımız bunlar. Burada bir de başarı var. Bak, filenin sultanlarından muhteşem bir başlangıç oldu. İşte Polonya karşısında alınan bir galibiyet. Belki Japonya etabının ilk maçında Polonya'yı yenmek. Polonya bu arada dünya voleybol sıralamasında kadınlarda ilk 5'te yer alan takımlar arasında, 6 belki ilk 10 içinde diyeyim, hadi oradan mutlaka biri çıkacaktır. Brezilya'yı öne koyarım, Çin'i arkaya çıkartırım, öbür taraftan işte Slovakya'yı koyabilirim, işte Amerika'yı unutmayalım falan gibi, hani bir sürü örnekler verilebilir. İtalyanlar mutlaka keza dünya bir numarası gibi gözüküyor çoğunlukla oyuncular anlamında, ama Türkiye'nin de bütün dünya genelinde bu soru sorulduğunda ilk 3'te yer aldığını herkes kabul ediyor. Burada bir mevcut başarı var. Ama bu başarıyı hani o kadar sindirdik ve kabullendik ki, yani kızlar yani uzay işgal altında bir maç istediler, uzaylıları yendik desek yine aynı şekilde konuşuruz. Evet, filenin sultanları uzaylıları da yendi diyelim, geçelim Fenerbahçe'deki son gelişmelere, Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında olanlar falan diye devam ederiz yani. Umrumuzda olmaz. Kızlar zaten başarılı onlar. Yani onları bırak. Hatta şeye bile dönebilirim ya. Abi konuşmayalım. Nazar değmesin. Onların başarıları onlarla kalsın. Hani sonlara doğru bir alkışlarız. Ekonomi uçururuz. Ondan sonra geldiklerinde burada hani gene şey yaparız. Ebrar öyleymiş. İşte Vargas şöyleymiş. Ay kız böyle diyorlar. Hangisi güzel sence? Hani başarıları haricinde hani filenin sultanlarında anne baladın güzel kız be. He? Zehra iri olmasa o da güzel kız, da çok iri abi falan diye. Hani böyle şeyler konuşuluyor, anladın mı, etrafta? Sence en güzeli hangisi? Oğlum maç oynuyoruz. İtalya'yı dünya bir numarasıyla 2-0 öndeyiz. 3 yaparsak şampiyonu, dünya şampiyonu olacağız falan. Hande güzel kız be falan. Giyen Gizem. Gizem'i almıyordu bir önceki Fenerbahçeli diye falan diye. Yani oralara bağlanıyor konuya. İnanamıyorum teyze. Orta hakem, birinci yardımcı, ikinci yardımcı, üçüncü var hakemi. Bunlar neymiş arkadaşlar? Gelen mesajlara bakıyorum şimdi. En baştan başlayayım. Hadi hepsini geçtim. İrfan yok mu bugün? Adem Muhçı yazmış. Var. Hem de memleketten İrfan var. Organik İrfan. Toprağından, menbaından bugün. Çotanak, çotanak var bugün. Bağlayayım bir dakika ya. Bunu yapalım yani. Bu kardeş neden rahatsız? 65-31. Avcı kendisi galiba. Ama şey yok, kuru sıkıyla çıkmış. Çok etkilemiyor yani. Abi filenin sultanlarına yapacak bir şey yok. Millet olarak ilgimizi çekmiyor açıkçası. Nasıl Amerikalılarda bir numara Amerikan futboluysa, bizde de futbola bir ilgi çekiyor. Ne yapalım, kendimizi de suçlamayalım acaba demişti yani.

0: ya da kendimizi mi suçlayalım yani? Sevmiyorum abi, ne yapayım yani, futbol yani. 86-87 sezonunun maçının tekrarı olsun, gene onu izlerim ben. Buna da kadınlar anlam veremiyor ya bizim çevremizde. Hani ona baktığında. Ne seyrediyorsun sen? Ya geçen senenin en güzel gollerini gösteriyor da. Geçen seneydi o. Seyrettin onları sen. İşte şeye bakıyorum gene. Allah Allah, ne anlıyorsunuz? Anlamıyorum ki ben bundan diye. Yani geçen sene gene hiç olmazsa çok yeni be. Hatun. İsterse orada şeyi versin yani, 83-84'ü versin yani. En iyi golleri olan, ne gollermiş. Onların da anlatımı. Buradan böyle hani şimdiki spiker anlatımlarına bakınca bu konuyu ben bir saat işlerim de bu spikerlerle ilgili. Hani onun üzerinden giderim de, zaten çok da yapmışlığım vardır program içerisinde. Orada şeye dönerim yani konu. Hani Orhan Ayhanlardan başlarım, işte Ümit Aktanlara giderim, Ertem Şenerlerle bağlarım, Özkan Öztürklerden, Melih Şendillerden, Ercan Tanerlere falan böyle bir tur atarım. İnanılmaz şeyler var yani, gözlenmediğimiz, akıllarda kalan şeyler yani. Böyle öyle böyle değil yani. Ama o dönemin mesela 83-84 sezonunda işte Tanju Çolak'ın bir rovaşata golü var mesela. Ama anlatımı çok enteresan. Sağ kanattan orta geliyor. Tanju müthiş yükseldi. Ters bir vuruş. Müthiş bir rövaşata golü. 2-0 oldu falan diyor. Hani şimdiki jenerasyon sağdan öyle bir orta geldi ki rüzgarı mı hesapladı sanki, onu bilemedim. Tanju bir yükseldi. Hani İstanbul'da safir diyorlar ya, en büyük bina. Sanki onu bile geçti. Paratoner taksan yıldırımdan korursun falan. Öyle anlatıyorlar şimdi mesela hani Tanju. Gol! Tanju, Tanju, Tanju, o mu şu mu bu mu Tanju falan yani. Öyle şeyler ya. Neler neler ya. Abi sen de iyi maç anlatırsın diyenleri de hep duymuşumdur. Yani hakkını verirdim. Çok da altta kalmazdım hani, bundan daha iyi, bundan biraz tık daha aşağıda falan olurdum gibi yorumlamıyorum ama iyi maç anlatırdım. Ki anlatmıştığım kendi arkadaş ortamında oynadığımız konsol oyunlarda ya da ufak tefek böyle halı sahalarda ayağımda top varken bile maç anlatmışlığım vardır yani. Hani güzel bir artistik hareketle birini falan filan geçtiysem, bir bacak arası falan yaptıysam onun anlatımını yaparım yani. Reklama gidelim. Reklam dönüşü de reklama gitmeyelim hatta. Saat başı yaparız. İrfan'la bağlantıyı direkt kuralım. Onun sonrasında kardeşim Organik İrfan'la memleketten Fenerbahçe ile ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili hepsiyle konuşalım. Alo. Ha şey, bağlanmadı mı da? Çalıyordu. İrfan telefonla yaklaşıyordu. Çalan telefonla şöyle bir baktı. Elini aldı ve alo dedi.
1: Efendim.
0: İrfan'cığım günaydın. Memleket günaydın havasıyla Doğan. Seni Karadeniz'in o gri havası mı diyoruz? Sende de var mı? İstanbul'da inanılmaz böyle bir kara bulutları kaldır aradan şarkısı. İnanılmaz.
1: Yok canım, burada şu anda çok güzel bir hava var.
0: Ne diyorsun?
1: Güneşli. Aslında bir iki gün önce hafif yağmurluydu ama şu anda o güneşli bir hava var. Gayet güzel. Gayet güzel. Hafif serin, çok da sıcak da değil.
0: Burada şey var ama, böyle hani patladı patlayacak var ya hava. Hani ha yağdı yağacak gibi bir hava var burada.
1: Yok, burada gökyüzü masmavi, öyle söyleyeyim. Herhangi bir grilik söz konusu değil Doğan.
0: Tadın o senin güzelliğin. Güneş gibi açı vermişsin memleketine. Bugün sana bir isim taktım, onu söyleyeyim. Memleketinden bağlanacağı için Organik İrfan dedim senin için bugün.
1: Teşekkür ederim. ama denize gidemiyorsun. Çok fazla yağmur yağdığı için biraz daha şey. Senin ama nispeten güzel. Evet.
0: Serin deniz daha güzeldir be. Öyle sıcak denize de girilir mi? Yani hiç mi Antalya, Mantalya o taraflara gidiyorlar? Ya,
1: yağmur yağdığın zaman derelerden denize doğru çamur geliyor ama şu anda da iyi. Dün baktım evet.
0: Renk anlamında diyorsun.
1: Tabii.
0: Ya Kleopatra bile güzeldi. Çamurda bu hale geldi. Allah aşkına İrfan sen de iki çamur al yani, ne olacak?
1: Ama güzel yani, şöyle söyleyeyim, şu anda çok güzel bir hava var Doğan. Tavsiye ederim Karadeniz'e gelmeni. Beklerim
0: vallahi,
1: yani.
0: Vallahi isterim yani. Hani bir kafamda iki yer var. Bir Ayancık tarafı Sinop, bir Hopa tarafı Artvin. Bir de senin oraya geleceğim, söz veriyorum. Üç yer.
1: Vallahi güzel yani, şey tam şey havası, yayla, güzel deniz. Her şey, Giresun güzel bir şehir. Memleketimi öveyim biraz.
0: Öv tabii canım.
1: Ama gerçek anlamda güzel. Yani
0: evet.
1: Karadeniz sahili hepsi güzel, öyle söyleyeyim.
0: Hattımızda da Bulancak Spor'un iletişim direktörü Sayın İrfan 25 var. Bize Bulancak'la ilgili son gelişmeleri aktaracak.
1: Bulacak Spor'da da yönetim değişikliği oldu. Yeni başkan oldu. O da söyleyeyim. Ama tabii Giresun'un ne yazık ki profesyonel ligde takımı kalmadı Doğan. Giresun Spor da amatöre düştü.
0: Ya.
1: Yani işin kötü tarafı bu. Yani Süper Lig'de izlediğimiz Giresun'un şu anda amatör bölgesel amatör lige düştü.
0: O milli maç öncesinde Fenerbahçe'ye karşı o galibiyeti almayacaktı o İrfan.
1: Ya biraz aha aldı diyorsun ama yapacak bir şey yok yani, ama çok yanlış şeyler işte bence biraz ayağını yorganı göre uzatma, yanlış transfer politikası bu noktaya getirdi.
0: Bu arada doğru hatırladım değil mi? Giresun galibiyeti vardı Fenerbahçe'nin ilk tökezlediği, dönüşte de milli aradan sonra Trabzon mağlubiyeti olmuştu.
1: Tabii Giresun'un deplasmanda Fenerbahçe 2-1 yenmişti. Ardından zaten ondan sonra buradaki deplasmandaki maçta da 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe.
0: Ha, bir darbe ama, daha var.
1: Evet 1-1 berabere kalmıştı. Ama yani keşke Giresun'un en azından bir tane takımın amatör, yani şu anda profesyonel liglerde takım yok. Bu çok kötü bir durum yani. Orada ciddi bir altyapı da yapılmıştı. Stat falan, yeni stat yapılmıştı. Ve Giresun Spor'un şu anda dediğim gibi profesyonel liglerde mücadele eden bir takımı bulunmuyor.
0: Peki bu puan kayıplarından sonra senin de yıllar sonra ilk defa memlekete gittiğini de hatırlatalım. O kayıplardan sonra bir gönül koymuşluğum vardı. Şaka bir tarafa, Roma'yı yaktı Fener'e geliyor denilen Greenwood'la ilgili olarak Allah aşkına bizi biraz bilgilendiriyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin artık Greenwood'u bekliyor, onu söyleyeyim. Yani yani yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin Greenwood transferini açıklamaya hazırlandığını ifade ederiz. Burada Marsilya ile yapılan anlaşmadaki mali detaylarla ilgili artık son detaylar konuşuluyor. Fenerbahçe Greenwood'la 2030 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalaması. Yıllık ücretini de Greenwood'un 8 milyon euro, net ücret artı 2 milyon euro da bonusların olacağı bir 4 yıllık sözleşme imzalamasını bekleniyor. Transfer bedelinin de 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro da bonuslar olarak toplamda 42 milyon euroluk rekor bir bonservis bedelinin ödenmesi ödeneceği ifade ediliyor. Tabii Marsilya ilk etapta 50 milyon eurodan aşmıştı ve 50 milyon euronun aşağısında bir transfer bedeline sıcak bakmıyordu. Diretiyordu bu transfer bedeli. Ama yapılan pazarlıklar sonucu bunu 40 milyon euro seviyelerine kadar Fenerbahçe çekti. Tabii burada Roma'nın devreden çıkması, Roma artık Greenwood transferinde tamamen devreden çıktı. Atletico Madrid o bölgeye farklı bir isim transfer etti. Kankli'yi transfer etmişti yanılmıyorsam. O da bu transferde devreden çıkınca Fenerbahçe tek kaldı ve Marsilya'nın istediği bedeli en yakın bonservis bedelini Fenerbahçe önerdi. Artık bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Uzun zamandır yoğun çaba sarf ediyordu Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek için. Fenerbahçe yöneticiler birkaç kez Marsilya'ya gitti. Marsilya kulübü yönetimiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Greenwood'la zaten süreç içerisinde biliyorsunuz başkanlık döneminde Sayın Hakan Safi prensipte yıllık ücrette ve anlaşmaya var. Orada da yapılan pazarlıklarda da Greenwood'un istediği yıllık ücretle de Fenerbahçe yönetimi indirime gitti. İndirme gibi dikilmesini sağladı ve Greenwood daha uygun bir bedelle Fenerbahçe'ye gelecek. Herhangi bir son dönemde bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'nin bonservis bedelini de taksitler halinde ödeneceği yönünde bilgi var. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin tabii Greenwood transferi dediğim gibi uzun zamandır çaba gösterilen bir transfer. Fenerbahçe kanat transferini çözdükten sonra Greenwood transferlerinden bir de forvet mevkine transfer yaparak aslında ilk etap transfer politika çalışmasını tamamlayacak. Zaten Sayın Hazırdır'ın seçim sürecinde açıklama yapmıştı biliyorsun. İlk etapta ne demişti? Çok fazla transfer yapmayacağız.
0: Bir yıldız, gerisi asker gibi mi?
1: Evet, bir de şöyle söyleyeyim, çok fazla transfer yapmayacağız demişti. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulamıştı. Şimdi Fenerbahçe'nin durumuna baktığımızda kimler geldi? Stoper mevkinde eksik vardı. Stopere zaten Fenerbahçe bir yeni bir yabancı stoper transferi yapmak istiyordu. O bölgede Natenake transfer edildi. Forvet'e Vedat Muriç transfer edildi. Şimdi kanat mevkiine Greenwood, sağ kanata Greenwood transfer edilecek. Forvet'e bir yabancı daha transfer edilmesi, bir forvet daha transfer edilmesi planlanıyor. Fenerbahçe bu doğrultuda ilk etap transfer çalışmasını tamamlamış. O olacak. Aslında Sayın Aziz'in de demişti bir yıldız, diğerler asker olacak diye. Aslında baktığınız zaman Greenwood'u bir yıldız olarak değerlendirebiliriz. Ve diğer isimler işte Vedat Muriç, belki forvet mevkine de bir yıldız gelebilir. O konuda da çalışmalar devam ediyor. Ama öncelik zaten dediğim gibi Greenwood'u artık Fenerbahçe'nin bekliyor ve biz kısa süre içerisinde Greenwood'un açıklanıp oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyoruz.
0: Şimdi Fenerbahçe tabii ki bu transferleri yapıyor. Bu transferlerle ilgili bütün detayları da paylaşıyoruz, görüyoruz. Mesela dün oynanan mücadele Admira karşısında 5-0'lık bir galibiyet ama gollere bakıyorsun. Cengiz Ünder bir tane atmış, Şikrinyer bir tane atmış, hatta Osterwolde falan oynamış. Ya bu oyuncular satılmayacak mı, satılacak mı? Bunlar satılmadan işte bu kadar oyuncu konusunda limit diyen dinleyicilere cevap olarak ne vereceksin?
1: Ama limit var, onu söyleyeyim yani. Fenerbahçe'de
0: tükenmez kalem gibi bitmeyen limit yapmıştı.
1: Yani şöyle söyleyeyim, limiti açarsın. Fenerbahçe'de para sorunu yok. Ya biz limit sorunundan bahsederken Fenerbahçe'de para sorunu var demedik. Fenerbahçe bu limiti, yani bu limiti, bu parayı sokma düşüncesi var. Yani kulübe nasıl sokacaksın? Yoksa Fenerbahçe yönetiminde çok ciddi anlamda mali gelir yaratacak isim var. Artı limitten daha çok aslında Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi yabancı oyuncu sorunu. Şimdi şu anda Fenerbahçe'nin 23 tane sözleşmesi devam eden yabancı oyuncusu var. Sağ kanat işte Greenwood'da bir de forvet transferi gelirse bu 25 olacak. Şu anda yani daha bu iki transfer gelmeden önce şu anda artı 4 kuralına uymayan Fenerbahçe'nin 16 yabancı oyuncusu var. Kanat ve forvet transferiyle beraber bu rakam 18'e ulaşacak. Hani Greenwood'da bir forvetle. Dolayısıyla Fenerbahçe 8 oyuncusu da yollarını ayırmak zorunda. Şimdi bu 8 oyuncudan aslında 5 tanesi belli diyebiliriz. Yani bu 5 tanesi kim diyebiliriz? O işte bu artı 4 kuralına uymayan 18 yabancı oyuncudan, işte 16 yabancı oyuncudan. İlk etapta Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Bekao, Musaba.
0: Bu arada Amrabat'ı da Olympiakos ve Real Betis istiyormuş. Evet, ikisi evet. Arasında da bir gerçekten yarış varmış. Yani 15 milyon eurodan aşağı inme gibi bir niyeti yok Fenerbahçe'nin bildiğim kadarıyla. Evet, Yunan evet. Ekibi biraz daha ağırlık gösterip 15'e en yakın Yunan gibi gözüküyor.
1: Ama şimdi Amrabat'ın tercihi de Real Betis'te forma giymek. Yani onu da söyleyelim. Yani çünkü orada geçen sezon kiralık oynadı. Orada iyi performans sergiledi. Yani oyuncunun tercihi biraz Real Betis gibi ama tabii Olympiakos ve Real Betis arasında Fenerbahçe en yüksek bonservis bedeliyle oyuncuyu satmayı düşünüyor. Aslında az önce sen demin sorundan bahsederken işte bu yabancı oyunculara iyi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe satarsan hem limit sorununu çözmüş olacak, limite ek katkı sağlamış olacak, hem de maaş bütçesinden yer açmış olacak. Yani maaş bütçesinde de sıkıntı var Fenerbahçe'nin. Az önceki duruma gelirsek.
0: Ya oradan da hemen şeye bağlıyorlar İrfan, yani ben hani araya giriyorum, şeyi söylüyorum da Hakan Bey dolayısıyla adı çıkmış 9'a inmeyecek 8'e, bu askeri ücretle alakalı, hani asgari ücret limite takılmaz zaten İrfan deyip hani sürekli olarak bu hatırlatmaları
1: yapılıyor. Yok yok yok, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Şimdi Fenerbahçe'nin Limiş sorununda, yani burada zaten Fenerbahçe UEFA'dan ceza almadı mı? Aldı değil mi? Hı hı. Yani UEFA'nın gözü zaten Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir şekilde mali kriterleri aşma gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani orada Fenerbahçe yönetimi zaten buna çok dikkat ediyor. Ve bu noktada zaten mali kriterlere uymak için uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu oyuncularla yoğun pazarlıklar yürütüyor. Bunu en uygun maliyetle de en uygun bonservis bedeliyle oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda yıllık ücret anlamında oyuncularla da görüşüyorlar. Bu oyuncuları da en uygun maliyetle Fenerbahçe'ye kadroya katmaya çalışıyorlar. Ama öncelikli olarak tabii Fenerbahçe transfer dönemine İlk etap transfer çalışmanı tamamladıktan sonra zaten hedef kanat ve forvet transferini yaptıktan sonra zaten elindeki yabancı oyuncuları ayırmaya öncelik tanıyacak. Orada da işte Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, BK, Musaba ilk etapta 5 tane oyuncuyu da yollarına ayrılması bekleniyor. Ama ondan sonraki süreçte kanat ve forvet transferi yapıldığı zaman diğer oynayacak oyuncular kim olacak? Aslında orada çok ciddi bir matematik problemi gibi sorun
0: var. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Okuduğum en güzel mesajlardan bir tanesi, birçok Fenerbahçeli de katılacaktır. Takımın ana iskeletine bakıldığında aslında İrfan, kaleciden forvete 30 yaş üstü oyuncular var. Ve yeni transferleri de 32 yaşlarında topluyor farkındaysan. Şimdi düşündüğü isimleri, geçen sene çok fazla sakatlık vardı. İsmail Hoca'nın da bir huyu var biliyorsun. Başladığı 11 ile devam etme gibi bir özelliği var. Kolay kolay kadroyu değiştirmiyor.
1: Ama şöyle söyleyeyim, bu sefer değiştirir. Yani çok ciddi bir kadro
0: alternatifi var.
1: Alternatif olacak, geniş bir alternatifli olacak ve bu noktada da yani yedek kulübesindeki isimler de oldukça güçlü isimler olacak. Ama şöyle söyleyeyim, Greenwood mesela 24 yaşında. Onu söyleyeyim bir kere, yani 31 yaşında.
0: Ama iskeletten bahsediyor, hani orta göbekten itibaren bahsediyor.
1: Şu anda birçok oyuncu
0: Asensio'sundan, Talişka'sından, Vedat Muriç'inden Ederson'una kadar olan kısımdan bahsediyor yani. Fred Miret falan yani gittiğinde
1: şöyle oraya söyleyeyim. Mesela Watkins'te 30 yaşında, evet doğru. Ama ama şu var. Şimdi bu oyuncular mesela Şikrinyar'ın herhalde bir iki yıl daha Talişka'nın 2 yıl daha sözleşmesi var. Şimdi bu oyuncuların Avrupa'da baktığım zaman 35-36 yaşına kadar oynayabiliyorlar. Zaman zaman tecrübeli futbolcunun olması da önemli. İşte bu oyuncuların arasına genç, gelecek vaat eden veya potansiyel oyuncuları da kadroya kattığınız zaman kadroyu yavaş yavaş şekillendirebilirsiniz. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlardaki en büyük hatalarından bir tanesi şuydu Doğan. Çok fazla transfer yapıyordu. Neredeyse her sene sil baştan kadro oluşturuyordu Fenerbahçe'de. Aslında bu şu andaki kalabalık kadronun olması, Fenerbahçe'nin şu anda sözleşmesi devam eden 41 tane yabancı oyuncu, 41 tane futbolcusu var. Bunların yani 23 tanesi yabancı oyuncu. Bunlara hala maaş ödüyor Fenerbahçe. Aslında her sene sil baştan yapmanın veya her sene transfer, çok fazla sayıda transfer yapmanın getirdiği sonuçlar bunlar. Bu evet tecrübeli bir şey var ama bunu bir planlama doğrultusunda, bir kadro planlaması doğrultusunda bu isimlerin arasına genç, gelecek vadeden isimler de kadroya katarak oradaki kadroyu yeniden dizayn edebilirsin. Burada mesela Fenerbahçe'ye şu anda baktığınızda genç isimler var mı? Var. İşte kim alındı? Şerif alındı mesela. Genç, gelecek vadeden bir isim. Hı hı. Mimović var. 20 yaşında genç, gelecek vadeden bir isim. Yani gönderilmesi.
0: Dün de oynadı zaten.
1: Dün de oynadı. Şimdi bakıyorsun altyapı işte Çağrı Baltay'ı kadroya dahil ettiler. Altyapı da işte bu sezon belki dün hazırlık maçında forma giydi. Aslında genç isimler de var. Altyapıdan yetişen Yiğit Fidan, Yiğit Efe Demir gibi isimler var. Bu isimleri bu tecrübeli futbolcuların arasında monte edip buralardan da bu oyuncuları kadroya dahil etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama bu zamanla gerektirecektir. İşte Fenerbahçe ne diyor bu sene? Bu sene şampiyon olmak zorundayız. O yüzden tecrübeli.
0: Kesildi mi? Daha tecrübeli isimlerden mi bahsediyordu? İrfan duyabiliyor musun? Peki. Hemen şey yapalım. İrfancığım duyabiliyor musun? Peki bir daha bağlantıyı kuralım. İrfan'la kaldığımız yerden devam edelim.
1: Alo.
0: Kesildi herhalde bağlantı. Evet, tekrar evet, birlikteyiz. Evet. Peki.
1: Ya bu genç tecrübeli isimlerin arasında genç isimlerini de kadroya katmak gerekiyor. Diğer taraftan da yani şu önemli. Fenerbahçe bu sene ne olursa olsun şampiyonluk paralojisiyle çıktı. O yüzden baskıyı kaldırabilecek tecrübeli isimlerin kadroda olması, lider oyuncuların kadroda olması bence bu sezon için çok önemli.
0: Yani bu yüzden mi Mert Hakan Yandaş'la anlaşma yenilendi?
1: Yani şöyle
0: ya da...
1: söyleyeyim, Mert Hakan Yandaş'ın tabii biz biliyorsun aslında normalde cezası devam ediyor ve bu ceza sonra erirse Mayıs ayına kadar arada forma giyemiyor. Hı-hı. Ama onunla ilgili tahkimde bir süreç devam ediyor. Tahkim kurulunda incelemesi devam ediyor. Cezasının hapiste kaldığı 4 ayında cezasından düşürülmesi konusunda girişimler var. Cezanın daha aşağıya çekilmesi konusunda girişimler, görüşmeler var. Tahkim kurulunda cezanın iptal edilmesi konusunda. Bunlar devam ediyor. Fenerbahçe işte kaptanını belki şöyle söyleyeyim. Yarı yolda bırakmak istemedi Mert Hakan. İsmail Kartal da Mert Hakan takımda kalmasını istedi. Aslında pazarı hazırlık kampındaki performansında da oldukça memnundu. Mert Hakan çok fazla hani belki takım içerisinde değil ama dışarıda belki tepki görüyor ama takım içerisinde sevilen de bir kişilik, onu söyleyeyim. Futbolcular tarafından sevilen bir isim. Kendisi de herhangi bir sözleşme, herhangi bir ücret konuşmadı. Boş sözleşmeyi imzaladı. Zaten askeri ücretle sözleşmeyi imzaladığını kulüp açıkladı. Çünkü o da takımda kalmak istiyor. Fenerbahçe'de forma giymek istiyor. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ve bu doğrultuda da Fenerbahçe yönetimi de ona bir yıllık bir sözleşme verdi. Dediğim gibi yani kaptanının kendi Fenerbahçe'de forma giyerken böyle bir durumda karşılaştığı için bu süreçte yalnız bırakmamak adına belki de bir vefa süreciyle kendisine bir yıllık bir sözleşme teklif etti Fenerbahçe.
0: İsmail Hoca'nın şaşırtabilecek bizi takımda kalmasını istediği bir oyuncuyu duydun mu hiç? Mesela Cengiz gibi bir isim olabilir mi? İrfan Can Kahveci olabilir mi?
1: Valla şöyle söyleyeyim. Fred mesela gitmek istiyordu. Hatta sezon sonunda Saadettin Sanan yönetimine ayrılacağını iletmişti. Ve Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Hatta Atletico Mineiro'nun kulübüne yakın bir yerde kendi Brezilya'da ev tuttu ve bununla ilgili oranın dizaynının değişimiyle beraber yaptığı yönünde de Brezilya basına haberler yansımıştı. Ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte Fred'in düşüncesinde de bir değişiklik olduğu gibi gözüküyor. Çünkü geçen sezon Tedesco'nun tercihleri doğrusuna rotasyon oyuncusu konumundaydı. Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiriliyordu. Ama İsmail Kartal yönetiminde yeniden takımı vazgeçilmez isimden biri olması bekleniyor. Dünkü maçta da gördük. İkinci yarıda tüm oyuncuları değiştirdi. Bir tek Fred sahada kaldı. 90 dakika sahada kalan tek isim Fred'ti. Hı hı. Hoca ona orta sahada daha fazla sorumluluk verdiğini gördük. Kaleye daha yakın oynadı. Hücum organizasyonlarının merkezinde olduğunu gördük Fred'in. Aslında Fred'in İsmail Kartal'ın 99 puanlık hani Fred olmazsa biz ne yapacağız düşüncesinin olan taraftarlar böyle düşünüyordu. Veya Fred oynamadığında Fenerbahçe eksik oynuyor söylemlerindeki o Fred performansına göreceğiz gibi gözüküyor. Çünkü pas bağlantındaki etkinliği.
0: Bu arada dünkü maçtan mı bahsediyorsun? 62'de Adem girmiş galiba yerine Fred'in.
1: İşte 62 mi? Pardon.
0: 62'de
1: yani. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, Fred de o maçta bir gol bir asistlik bir performans ortaya koydu. Yani Fred'in
0: mesela gerçekten elindeki herkesi deniyor İsmail Hoca.
1: Ama mecbur denemek zorunda çünkü 36 mı 30 yani milli takımdaki futbolcularla beraber yaklaşık şöyle söyleyeyim 37 tane futbolcu falan var. Yani 30 futbolcu şeydeydi.
0: Yani Bekay'ı da deniyor, Osterwolde'yi de deniyor, İrfan Can'ı da deniyor, Tarık'ı da deniyor, Mimovic'i de deniyor.
1: Şöyle söyleyeyim, hoca hepsini görmeye gitmiyor. Şöyle bir durum var. Yani buradaki performansına göre oyuncuları şu anda elindeki tüm oyuncuları deneyip ondan sonra son kararını vermek istiyor. Topuk kellesinde çok fazla bir hazırlık maçı yapmadı. Sadece bireysel programlar, taktik çalışmalar, işte çalışmalar gerçekleşti.
0: Biraz yükleme diyebiliriz aslında.
1: Tabii. Burada şimdi
0: hatta bu konuda biraz rahatsız mı olundu? Oyuncular tarafından sakatlık olabilir düşüncesiyle çok fazla yükleme yapıldı.
1: Zaman İsmail Hoca'nın zaten çalışma prensibi bu şekilde. Biraz daha ağır bir çalışma yöntemiyle başlıyor. Ama topuk kellesinde önce Vedat için Adele sakatlığı yaşaması, sonra Talisca'nın bir sakatlık yaşamasının ardından biraz tempoyu düşürmüştü. Şimdi burada iyi bir çalışma temposu yakalanmış durumda. Zaten dün Fred de açıkladı, yaptığı açıklamada onu dile getirdi. İlk geldiği, yani topla çalışmada başladığım ilk dönemden beri de çok iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz ifadesini kullandı. Yoğun bir çalışma dönemi geçiriyor Fenerbahçe. Ama şu anda bütün futbolcular da memnun çalışma temposunda. Herhangi bir sıkıntı değil. Sıkıntı yaşamıyorlar. Az önce bahsettik, Fred'de gitmekten sanki vazgeçmiş gibi gözüküyor. Dünkü açıklamasında, maç sonrası yaptığı açıklamada...
0: Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşuyor, ligle ilgili konuşuyor.
1: Bir de şöyle söyleyeyim, Sayın İsmail Kartal'ın kendisine duyduğu güven, mesela ona inanması, güvenmesi, onun Fred'in takımda kalma fikrine sıcak basını da sağlamış olabilir.
0: Sonuçta hocası geldi diyebiliriz yani.
1: Tabii şöyle söyleyeyim, onunla ilgili zaten cümlesi var. İsmail Kartal harika bir insan, bizler futbolcular olarak onun burada olmasından çok mutluyuz ifadesi de. Sadece bizler değil, taraftar da çok mutlu ifadesi de aslında Fred'in hocaya bakış açısını gösteriyor. Dün de zaten 8 numara mevkinde çok iyi bir performans ortaya koydu. Ben bu aşamada şunu söyleyebilirim. Fred belki takımda, yani İsmail Kartal belki gelmeseydi Fred'in ayrılığı noktasında haberleri okuyabilirdik veya gidebilirdi. Ama İsmail Kartal onun takımda kalmasını istiyor ve biz Bowling maçında Fred'i ilk 11'de sahada göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Yine Asensio için takımda kalacak ifadesi kullanmıştı. Ama şimdi Nathan Ake transferi gerçekleşti. Şimdi Nathan Ake transferin gerçekleşmesiyle beraber şimdi yerinde de yabancı kontenjanı sıkıntısı, sorunu da var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Osterwolde'nin her ne kadar İsmail Kartal takımda kalacak dese de sanki ayrılacak gibi gözüküyor. Yani şu aşamada bir de, çünkü yabancı kontenjan da yer açmak
0: zorunda. Bu arada Ake Şikrinyar tandemine alternatif olarak Osterwolde giderse kimi tutarsın? Bekao da gidecek büyük ihtimalle.
1: Çünkü orada zaten yeteri kadar şey var. Rotasyon elinde çok ciddi bir rotasyon var. Yani çünkü orada bir de yerli stoper transfer edilmesi de planlanıyor Doğan. Konya'dan Adi Demirbay ismi gündemde. İşte,
0: bu arada Yiğitefe döndü mü?
1: Yiğitefe Demir bence bu sezon kiralanacaktır, onu söyleyeyim. Çünkü geçen sezon Tedesco'nun döneminde Yiğitefe'nin özellikle biliyorsun Göztepe maçında bir hata yapmıştı. 1-1 bitmişti maç. Yani o maçın ardından sonra oyuncunun Kadıköy'e çıkarken heyecanlandığını, Tedesco'ya hocam beni oynatma veya hazır değilim dediğini, bazı maçlar öncesi o heyecandan kustuğu yönünde bilgiler de var. Yani oyuncu halen daha tecrübe kazanması, biraz daha olgunlaşması, o baskıyı kaldırabilecek tecrübeye ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla ben Yiğitefe'nin bu sezon üzerinde kiralanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O bölgeye işte kim olur? Nathan Ake, Şikrinyar ikilisi artı Osterwolde gideceğini düşünüyorum. Çağlar devam edip o bölgede işte Adi Demirbağ gibi.
0: İşte şeye geliyor yani abi, hani Cengiz'i, İrfan Can Kahveci'yi, ondan sonrası Çağlar'ı hala daha tutup Mert Hakan'ı da ekleyip de takımda bu isimleri barındırmak abi, hani bazı şeylerin değişmediğini gösteriyor diye tepki gösteriyor Fenerbahçe taraftarı.
1: Abi şimdi şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarı evet tepki gösteriyor ama az önce söyledik, bak Fenerbahçe'nin her sene taraftar transfer istiyor. Her sene sil baştan. O futbolcu gitsin, bu futbolcu gitsin, yerine şunu alalım. İşte bu çöp, onun yerine başka transfer yapalım. Her sene böyle söyleniyor. Ama sonuçta gelinen noktada ne oluyor? 41 tane futbolcu oluyor işte. Bak bugün bu futbolcularla yollarını ayırmaya çalışıyorsun. Tamam, performans anlamında eleştirilebilir ama mesela şimdi Çağlar biraz kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Cengiz'in artık bu son şansı, artık yani o bu şansı değerlendiremezse artık bu saatten sonra onun kariyeri açısından daha kötü bir duruma gelecek. Bir de İrfan Can Kahveci işte İsmail Kartal döneminde yeniden belki çıkışa yakalayacaktır ki İrfan Can Kahveci'nin takımda kalmasını isteyen de İsmail Kartal. Ve İrfan Can Kahveci de biliyorsun 99 puanlık sezonda takımın en iyilerinden, kariyerinin en iyi asist ve gol katkısını sağladığı dönemi yaşamıştı. Bir sezon önce de Jesus döneminde taraftarın gitsin protestosu ne işi var Fenerbahçe dediği bir isimdi İrfan Can Kahveci. Yani tweetler atılmıştı. Hadi git bu takımdan, Mesut Özil gibi abinin yanına göndereceğiz seni şeklinde tweetler atılmıştı. Ya bunlar ne çabuk unutuldu. Bir sezon sonra ise aynı İrfan Can Kahveci taraftan sevgilisi haline geldi. O yüzden hocaya güvenmek lazım. Hocanın inandığı, güvendiği, tercih ettiği oyunculara nedeniyle hocaya saygı göstermek lazım. Ki taraftar istemedi. Taraftar İsmail Kartal gelince memnun olmadı mı? Oldu. Hoca da kendi inandığı doğruluğunu bildiği kararlar doğrultusunda hareket edecektir ve o isimlerle yola devam edecektir. O yüzden ben hocanın kararına saygı gösteriyorum. Eğer bir bildiği mutlaka vardır. Çünkü sonuçta hoca da

0: futbolcularla daha fazla vakit geçiren, antrenmanlarda onların performansını yakından gören, onlarla birlikte daha fazla zaman geçiren bir isim olduğu için ben hocanın kararına saygı gösteriyorum.
1: Peki yani hiç yerli bir hamle düşünülüyor mu mesela Ümit Aktağ gibi bir ismin Adil Demirbağ yerine öyle bir ismin alınmasıyla ilgili de mesaj yazıyor dinleyiciler.
0: Şöyle şimdi.

0: ciddi değil.
1: Evet, şimdi çok ciddi rakamlar istiyor. Mesela Bertu da Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Doğan. Hı hı. Ama Bertu için Başakşehir 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Şimdi gerçekçi mi bu rakamlar? Yani şimdi yerli oyuncu, belli o yabancı kuralı böyle olduğu için yerli oyuncuların istenen bonservis bedeli yüksek oluyor. Yani keza Ümit Aktağ için de aynı şekilde Fenerbahçe'den çok yüksek bonservis bedeli istendi. Ayrıca şöyle de bir durum var. Ümit Aktağ aynı zamanda Romanya milli takımının da işte çağrılan bir isim. Dolayısıyla eğer mesela milli takıma seçilmez, işte Romanya milli takımı tercih ettiğinde de tıpkı Vedat Muriç'te olduğu gibi şey olabilir. Yabancı kontenjanda oynama riski gibi bir durum söz konusu. Böyle bunu da dikkate almak lazım. Ama hani oyuncu bir üç büyük takımlardan, şu an Alanya'da belki milli takıma seçilmiyor ama üç büyük takımlardan bir tanesine forma giyerse ben eminim ki ilk forma giydikten, ilk maçından sonra A milli takımın kadrosunda yer alır Ümit Aktağ.
0: Ne zaman netleşir sence? Yani Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde mi takım kadro belli oldu?
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında Fenerbahçe kulübü Sayın Aziz'in başkanlığında transfer politikasında zaten önemli bir değişim yaşandığını görüyoruz hepimiz. Çok sayıda oyuncu transfer eden bir anlayış yerine takımın ihtiyaçları doğrultusunda nokta atışı transferler yapan bir yapıya yöneldiğini görüyoruz Fenerbahçe'nin. O yüzden şu anda bir öncelik Fenerbahçe'nin Greenwood transferi kanat için artı bir forvet transferi. Yani bu Greenwood ve forvet transferinde 15 Temmuz'da Fenerbahçe UEFA'ya kadro bildirimini yapacak Şampiyonlar Ligi önerilmesi için. Bu iki transferi Şampiyonlar Ligi önerilmesi maçına yetiştirmeyi planlıyor. Bu iki transferin ardından eğer yetişse, bu iki transferin ardından ise biraz beklemeye geçecek ve daha sonra da kadro planlamasında yer almayan isimlerle yolların ayrılması da biraz ağırlık verecek Fenerbahçe. Bu ayrılıkların gerçekleşmesi halinde de oluşacak ihtiyaçlara göre yeni transfer hamleleri de gündeme gelebilecek. Bu doğrultuda da yerli bir stoper, yerli bir forvet tabiyesi de yapılması planlanıyor. Ama ilk etapta Şampiyonlar Ligi önleme maçına kadar böyle hani 4-5 transfer değil ama önce kanat transferi, sonra forvet transferi tamamlayarak Fenerbahçe o maça çıkmış olacak. Ondan sonraki yapılacak ayrılıklara göre yaşanacak.
0: Başka bir sürprizle karşı karşıya kalınır mı? Yani biraz şey üzerinden gidiyorsun. Greenwood bitti bitiyor. Watkins de geldi geliyor gibi gözüküyor.
1: Watkins geldi geliyor demiyorum ama Watkins için pazarlıklar devam ediyor. Tıpkı Greenwood olayındaki gibi. Yoğun bir pazarlık var.
0: Mesela başka bir alternatif var mı? Mesela Beşiktaş Lukaku'ya gitti. Örnek veriyorum sana.
1: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin her zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın hedefinde olan bir isim Charlotte. Yani ama tabii Charlotte'un transferi de oldukça zor. Çünkü kulübü çok ciddi bir bonservis bedeli istiyor. Aynı zamanda Charlotte'un istediği yıllık ücret de oldukça yüksek bir yıllık ücret. 15 milyon euro civarında bir ücret istiyor. Dolayısıyla bu şartlar altında transferi biraz zor gözüküyor ama olmayacak gibi bir şey değil. Bakarsın önümüzdeki şeylerde olabilir. Yani ne diyeyim, imaj sözleşmesiyle bir yıllık ücretin bir bölümünü karşılanıp veya bonservis bedelinin yine karşılanıp bu transfer gerçekleşebilir ama orada İsmail Kartal'ın forvet profilinde, transferinde daha hareketli, zaman kanatlarda da formaya giyebilen bir isim olması isteniyor. Ayrıca şu da düşünüyor, Fenerbahçe yönetimi şunu düşünüyor Doğan. Şimdi biz iki forvete de çok ciddi bir bonservis bedeli veya çok ciddi bir yüksek yıllık ücret ödeyeceğiz. Dolayısıyla her iki, yani bu oyuncunun bir tanesi böyle yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu yedek kulübesinde oturması. Dolayısıyla birlikte oynayabileceği bir sistemin belirlenmesi gerekiyor. Ve aynı anda birlikte oynayabilecek bir oyun sistemi belirlenmesi. Dolayısıyla burada ikinci forvet profilinin ise daha hareketli, kanatlarda oynayabilecek, kanat forvet özelliğini de taşıyan bir isim olması hedefleniyor. Bu doğrultuda da zaten Watkins ismi ön plana çıkmış durumda.
0: Peki bugün saat 14'te Riva'da fikstür çekimi var. Fikstür çekimiyle ilgili olarak yine tabii kollanıp kollanmama, bazı takımların gidişatına göre ta ki Avrupa maçlarına kadar etkileyecek bir sistemin belirlenmesi gibi, ama enteresan şeyler söylendi. Fikstürde derbilerin daha önceden belirlendiği, hangi haftalarda oynanacağı ve bir doğru orantı. Mesela en son Kasımpaşa maçı yapıyorsun, örnek veriyorum sana. İkinci yarıya Kasımpaşa maçıyla başlayıp sona doğru geliyorsun gibi bir sistem. Değil mi? Böyle bir sistemden bahsediliyor.
1: Evet. Zaten daha önceden hani bir de İstanbul'da işte daha fazla takım olduğu için üst üste İstanbul'da belli

0: sayıda maç oynama kriteri. İşte ilk haftalarda derbi olmayacak kriteri falan. İşte farklı kriterler varsa bu kriterlerin tamamının ortadan kalkması gerekiyor, onu söyleyeyim. Madem çoğu kriterleri koyduktan sonra da bir takım her zaman dezavantajlı başlıyor. Geçen sezon hani 6 numaralı top muydu? İşte kimse 6 numaralı topu çeken sıkıntılı başlayacak demişti.
1: Beşiktaş çekmişti.
0: Beşiktaş çekmişti mesela. Yani şey, süreçte en zor fikstürlerden bir tanesiydi Beşiktaş.
1: Yani şimdi yani böyle bir simetriden bahsediyorum ben. Bahsettiğim konu simetri konu. İkinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanıyor.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, bu şeylerin tamamen ortadan kalkması, hani kriterlerin ortadan kaldırılırsa belki bu tartışmalar çok fazla yaşamayız. Yani şimdi tabii İstanbul'da aynı anda iki derbi oynanmış.
1: Eskiden şey vardı ya, Fenerbahçe'nin oynadığıyla biz haftaya oynuyoruz, bizim oynadığımızda da Konya haftaya oynuyor gibi bir şey vardı. Şimdi hiçbir takım başka bir takımın sezon boyunca düzenli olarak takip edemiyor.
0: Bence eski sistem daha iyiydi. Çok fazla tartışma yaşamıyordu en azından, öyle değil mi? Yani bu kriterleri getirdikten sonra daha fazla tartışma yaşamaya başladık.
1: Evet.
0: Yani bu süreç, bu tartışmaları yine yaşayacağız. Ya ama hani Fenerbahçe mesela son 4 sezondur mesela üst üste hep Galatasaray maçlarını ikinci yarıda son haftalarında oynuyor mesela derbilerini.
1: Yine öyle mi olacak?
0: Yani ben bu sezon umarım olmaz. Yani bu sezon şimdi bununla şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili algı yapmaya hemen başladılar ya. Diyorlar ki işte Fenerbahçe, işte bu bazı yorumcular görüyorum. Yani çok net bir şekilde bunların birçoğu da zamanında televizyonlarda spor müdürlüğü yapmış isimler. Çıkıp yorum yapıyorlar, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte Fenerbahçe bastıracak bu sefer, ne yapıp edip Galatasaray maçını ikinci arasında, Galatasaray'ın oynayacağı son derbiyi ikinci yarının son haftasında ikinci arada oynatacaklar diye. Tamam da 4 sezon üst üste Galatasaray Fenerbahçe maçı AC'de oynandı, Türk Telekom Arena'da oynandı. Yani Arena'da
1: Ramspark'ta oynandı. Diyelim, evet.
0: Evet, Ramspark'ta oynandı. Tamam da şimdi o zaman bunu eleştirmiyordunuz da şimdi Fenerbahçe diyelim ki ikinci yarının ilk defa mesela diyelim ki 4 sene sonra.
1: Ya şimdi bütün oklar tamamen tersine çevrilebilir. Fenerbahçe olduğunda bak Aziz Yıldırım geldi de böyle oldu kısmına da dönebilir.
0: Abi çünkü bunlar zaten hazır bekleniyor zaten bu tür çalışmalar. Hazır şu anda fixture çekimi saat 14'te mi? Diyelim ki öyle bir şey çıktı. Saat 16'dan itibaren biz bununla
1: tabii canım 16'dan okuruz. İtibaren trend topik olan şeylere bak yani abi. Listenin bir numarasını.
0: Bunlar mesela Galatasaray çekimi.
1: Kadıköy, işte Ramspark, öyle şeyler çıkacak yani.
0: Tabii canım, tabii. Yani bunu biz 16'da tartışmaya başlarız ya. Yine yeniden konuşuruz yani. Ben şey söyleyeyim sana.
1: Ama bu 7 tane kriter var. Birazdan konuşuruz senden sonra o bağlantıda bunları. Ama gene heybe dolu yani. Malzemesiz bırakmıyor bizi hiçbir zaman Türkiye gündemi.
0: Biz bir şey söyleyeyim. Çok fazla algı yapılıyor yani. Yani gereksiz şekilde algılar yapılıyor. Gereksiz şekilde yorumlar yapılıyor.
1: Abi fikstür istediği gibi çekilsin edilsin. Sen kadronu iyi oluşturduktan sonra deplasmanmış, oymuş. Bazen Fenerbahçe için deplasmanda oynamak daha keyifli oluyordu. Daha garanti oluyordu aslında.
0: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin aslında futbolcuları sorsanız birçoğu futbolcuya
1: deplasmanda oynamak isterdim.
0: Vallahi tabii deplasmanda oynamayı daha bak açık ve net söyleyeyim, bu bilgi dahilinde söylüyorum. Bak bilgi dahilinde söylüyorum. Deplasmanda daha rahat oynuyor Fenerbahçeli futbolcu.
1: Evet,
0: deplasman
1: evet.
0: Türü başlıyorsun.
1: Kadıköy baskısı daha eskiden rakibe karşıydı, şimdi kendi takımına karşı.
0: Bir şey söyleyeceğim, başladım. 12 senenin getirdiği zaten bir şey var Fenerbahçe'de. Yine o baskıyla çıkacak sahaya futbolcular. Yani tamam, skorlar iyi geldiği takdirde bu sıkıntı yaşanmaz. Bu şey olur ama olası bir olumsuz skorda o baskıyı hisseder futbolcu. Çünkü Fenerbahçe tribünleri çok kırılgan. Fenerbahçe tribünleri en küçük olumsuzlukta umurdanmalar başlıyor Fenerbahçe'de. Ama deplasman tribünü böyle değil. Deplasman tribünü Fenerbahçe geriye düşse dahi 90 dakika boyunca oraya 2500 kişi mi gitmiş? 2500 kişi 90 dakika boyunca inanılmaz tezahürat yapıyor.
1: Yok, gerçek mesela, ruhu kaybetmiyor canım deplasman tribünü.
0: Kocaeli maçında gitmiştim mesela, Kocaeli Spor. Oradaki Kocaeli'deki arkadaşlar şunu söylemişti. Kocaeli tribünü sen çok daha iyi biliyorsun. Bugüne kadar gelmişti de buraya gelenler de en iyi deplasman tribün taraftarı dedi Fenerbahçe taraftarı için. Şimdi futbolcu da dolayısıyla deplasmanda çok daha rahat oynuyor. Üzerinde baskıyı fazla hissetmiyor. Hani deplasmanda oynamak Fenerbahçe için aslında biraz avantaj da teşkil edebilir. Yeter.

0: ki ben aslında şurada söyleyeyim, bu sezon özelinde biz hakem hatalarını konuşmayalım. Hakemler doğru dürüst yönetsinler. Kafalarında bin bir tekil dolaşmasın. Ya ben bu kararı verirsem gelecek hafta maç almam, işte şu sıkıntılar yaşarım. Gördüğün neyse onu çal. Artık bu sezon özelinde belki Dünya Kupası'nda hani uygulanan su molası hariç uygulanan kurallar burada da uygulanacakmış. Hani taç, hatalı taçlar, işte hatalı korner olduğu zaman.
1: Zaman geçirme, korner atışı falan.
0: En güzel, en sevindiğim noktalardan bir tanesi bu zaman geçirmeydi. Hani hemen işte
1: ya
0: bir dakika.
1: Bunu tabii şöyle bakmak lazım. Hani bir takım için 5 saniye, 10 saniye de olabilir. Bir takım için 5 saniye, 3 saniyede de bitebilir yani. Hani hakemin sayış hızına bağlı olacak gibi gözüküyor. Orada ya bile tartışma şey... çıkacak yani.
0: Yok, o kadar da olmaz diye düşünüyorum. Bu ya, şey yaparlar da kuru, bizim taraftan kronomet el tutar orada.
1: Hadi,
0: şey, hadi.
1: Hadi iddiaya girelim. Bir kilo fındığına hadi.
0: Olur olur, getiririm ben sana gelirken. Ben getiririm canım sana. Canımsın.
1: Peki. Tabii şeyi söylüyorum. Kim katılacak bugün? Federasyona gidecek olan isim belli mi Fenerbahçe'den?
0: Yine Barış Bey katılır. Başkan vekilimiz Barış Bey.
1: Peki bir açıklama yapma ihtimali olabilir mi bugün bu konularla ilgili? Tekrar Barış Bey'i konuşur muyuz 3 hafta boyunca?
0: Barış Bey mutlaka bir açıklama yapar diye düşünüyorum yani. Şöyle söyleyeyim, zaten Sayın Barış Göktürk yani bu noktada başkan vekil olarak görev yapıyor ve daha çok temsil anlamında Fenerbahçe'yi bu şeyde kulüpler birliği toplantısında kendisi temsil ediyor. İşte geçen federasyona gittiler, konuştular, fikstür tanıtım toplantısına aslında sadece kulüpler profesyoneler göndermişti. Sayın Barış Göktürk oraya gitmişti. Dolayısıyla bugünkü kura çekiminde de Sayın Barış Göktürk'ü bekliyoruz ve kura çekimi sonrasında mutlaka bir değerlendirme toplantısı yapacaktır. Ama bu fikstürle ilgili bilgilendirme döneminde de bilgilendirme ile ilgili federasyona gitti. Federasyon yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuşlardı. Burada özellikle bu fikstür konusundaki şikayetlerini dile getirmişlerdi bir önceki ziyaretlerinde de. Umarım Fenerbahçe'nin daha çok hani itiraz etmeyeceği bir fikstür çekimi olur. Fenerbahçe'nin neyine olur diye düşünün. Bu sezon 12 sene oldu artık Fenerbahçe şampiyonluğu ya hasret. Mesela bazıları da şöyle söylüyor. Hani ben hep geçen de yayında da söyledim. İşte Şampiyonlar Ligi'ne çok fazla ödem verilmesin. İşte lige daha fazla konsantre olsun. Fenerbahçe bu sezon üzerinde. Hem Şampiyonlar Ligi çok önemli Fenerbahçe adına. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak Fenerbahçe açısından önem arz ediyor. Diğer taraftan ise aynı zamanda ligi şampiyon tamamlamak. Bu doğrultuda da ben yönetimi tebrik etmek gerekir. Fenerbahçe yönetimi çok akıllı adımlar atıyorlar. Sosyal medya çok dikkate almadan çalışmalarını yürütüyorlar. Bu doğrultuda da onları da tebrik etmek gerekiyor. Aslında dün mesela bir yalanlama yaptılar, gördün mü bilmiyorum. Greenwood'la ilgili. Yani bu süreci de biraz şey yapıyorlar. Bu süreçte işte kulübün kendi sosyal medya ve kulübü hesaplarından transfer süreçlerini açıklamayı daha doğru buluyorlar ve dolayısıyla çok fazla medya habersiz maması konusunda çok dikkatli adım atıyorlar. Bu konuda gizliliğe çok fazla önem veriyorlar. Çünkü bu süreç içerisinde olası medyaya sızan haberler nedeniyle pazarlık süreçlerinin zarar göreceğini, Fenerbahçe'nin kulüp kasasından daha fazla para çıkabileceğini düşünüyorlar. Doğrusu bu doğrultuda da gizlilik konusunda çok dikkatli adım atıyorlar. Dünkü mesela yalanlanan Greenwood'la ilgili, yani herkes anlaştı haberi çıktıktan sonra yalanlama aslında Greenwood'la ilgili değildi. Onu da söyleyeyim. Yalanlama şununla ilgiliydi. Yalanlama ev bakıldığı, evin işte kiralanması sürecinde ve kira sözleşmesi yapılması gibi süreçle ilgili bir yalanlamaydı. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe yönetiminin Sayın Aziz'in döneminde de şöyle bir yeni uygulama var artık. Şimdi ev ve uçak bileti desteği yeni futbolcularda artık tamamen kaldırıldı. Çünkü Aziz'in başkanlığında transfer eden futbolcularla yapılacak sözleşmelerde futbolcular adına ev kiralanması, kira sözleşmesi yapılması ya da kulüp tarafından konut sunulması gibi uygulamalara yer verilmeyecek. Yani bunlar aslında oyuncuların sorumluluğunda olacak. Yine öte yandan uygulama yalnızca konaklama ile de sınır kalmıyor. Yönetimin aldığı karar doğrusunda futbolculuğu uçak bileti teminde kulüp tarafından artık karşılanmayacak. Bu düzenleme kulübün mali disiplin politikası çerçevesinde hayata geçirilecek.

0: diyor ve transfer sürecinde kulübün yükümlülüğünü daha net sınırlar içerisine çekmeyi amaçlanıyor. Bu da aslında dünkü yalanlamanın nedenlerinden bir tanesi buydu.
1: Bakalım neler olacak, neler yaşanacak, hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta bayağı hararetli ve hareketli geçecek gibi gözüküyor.
0: Önümüzdeki hafta şu açıdan da Fenerbahçe için hareketli geçecek. 37 futbolcu var. Natenaki ile beraber 38 Avusturya kampına katılacak olan futbolcu. Avusturya kampının son ermesiyle beraber Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular artık yavaş yavaş belli olacaktır. Yani bu 38 futbolcudan en az 10 tanesiyle yollar ayrılacak zaten. 28 kişilik kadroya düşünmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Burada birçok yabancı futbolculardan ayrılacak olan oyuncular olacaktır. İşte Diego Carlos Coma'ya gitmek istiyor. Coma'yla görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun hedefi Coma'ya gitmek ve bu doğrultuda yönetime yani Coma'ya gitmek istediğini net bir şekilde iletti. Az önce bahsettik, Amrabat için Real Betis Olympiakos'un ilgisi var. Semedo için Avrupa'dan bazı kulüpler ilgi gösteriyor. Suudi Arabistan'dan ilgi gösteren kulüpler var. Livakovic büyük ihtimalle Dinamo Zagreb'e gidecek. Dinamo Zagreb'de de 3 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonuslar. Artı 1 milyon euro da Fenerbahçe'nin daha önce bu Livakovic'in transferinden kalan 1 milyon euro bir taksit varmış. Onun silinmesi karşılığında Dinamo Zagreb'de anlaşacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe orada da son detaylar konuşuluyor. Dinamo Zagreb'in de Livakovic'de 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sabah için Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Ciddi olarak çok sayıda kulüp bu sabahla ilgileniyor. Diğer taraftan yurt dışından, Premier Lig'den isteyen kulüpler de var bu sabahı. Dolayısıyla Fenerbahçe o oyuncular için gelen teklifi değerlendirecektir. Osterwold'den Ake transferi sonrası oyuncunun geleceği ben gideceğini düşünüyorum halen. Ake'nin de Osterwold'in de Roma'nın bir ilgisi vardı. Bundesliga'dan isteyen kulüpler var. İngiltere'den bazı kulüplerin temas halinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu doğrultuda Osterwold ile de önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanabilir. İsmail Yüksek artık o da 27-28 yaşında. Oyuncu tabii o da artık kariyerinde belki de Avrupa'dan isteyen kulüpler var. Dört büyük kulüp istiyor. Yani dört büyük ligde oynayan, dört büyük ligde mücadele eden kulüpler istiyor. Bu kulüpler arasında tabii İsmail Yüksek de menajer aracıyla gelen teklifle değerlendiriyor. İsmail Yüksek'in şöyle bir düşüncesi var. Yani şimdi artık 27-28 yaşıma geldim. Artık o benim için son şans. Avrupa'da hani böyle Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediğini ifade edebilirim. Diğer taraftan ise Fenerbahçe'nin şu aşamada oyuncuyu satma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. İsmail Kartal da satmak istemiyor. Ama oyuncu da mevcut orta saha rotasyonunda eğer yeterli şansı bulamazsa o da kendisine gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Şöyle sürpriz bir ayrılık olabilir mi? Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifler olduğu ifade ediliyor.
1: Onu soracaktım zaten. Öyle bir iddia var. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimali yüksek deniliyor ama...
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal'ın da Oğuz Aydın'ı sol kanatta değerlendirmeyi düşünüyor. Sol kanata bir transfer yapılabilir mi? Ayrılacak oyunculara göre bir transfer yapılabilir. Orada yani şu an yani tam teyit ettirmemekle beraber Rashford ismi de gündeme gelen isimlerden bir tanesi Fenerbahçe adına. Eğer o bölgeye bir transfer yapılırsa Kerem'in de ayrılığı söz konusu olabilir. Kerem için Suudi Arabistan'dan ilgi duyan kulüpler olduğu, Fenerbahçe'nin de bu teklifleri değerlendirdiği yönünde bilgiler var. Onu söyleyebilirim ama bu ilerleyen süreçte netlik kazanır. Şu aşamada Gornik maçından önce böyle bir durum olmaz ama hadi ligin başlayacağına kadar, Eylül ayına kadar, transfer döneminin sonuna kadar önemli bir zaman var. O süreç içerisinde gelen tekliflere göre sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Şimdi orta saha rotasyonuna bakıyorsun. Asensio bu takımın değişmezi. Dün de 10 numaralı formayı giydi. Büyük ihtimalle yeni sezonda da 10 numaralı formayı giyecek. Ve Fenerbahçe'nin hücum merkezindeki en önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi orta saha rotasyonunda zaten kalabalık bir orta saha rotasyonuna sahip Fenerbahçe. Bu doğrultuda işte iki forvet transferi, bir forvet daha transferi yapılmak isteniyor. Şimdi bu süreç içerisinde mesela Talisca'ya sen ilk 11'de yer bulabiliyor musun? bulamazsın. Yani şöyle söyleyeyim, şu aşamada Talisca'nın hani ilk 11'de yeri yok gibi gözüküyor. Ya ancak rotasyon oyuncusu olur. Şimdi forvetle oynatırsan, iki tane forvet transferi yapmışsın. O zaman Talisca'yı forvetle oynatamazsın. 10 numara pozisyonda oynatabilirsin. O bölgede Asensio var. Yani zaman zaman filet oynuyor. 10 numarada da Talisca yedek gibi duruyor. İşte Talisca'nın yedek kaldığı bir senaryoda Talisca ayrılığı söz konusu olabilir mi? Bence Talisca'nın ayrılığı da sürpriz bir ayrılık olarak değerlendirilebilir ama şu
1: çok da sürpriz olmaz aslında, biliyor musun?
0: Ama şöyle söyleyeyim Doğan, sen mesela şimdi şu kadro yapısında hani forvet transfer ettin.
1: Ama geçen sene de sen en fazla skor katkısı yapan oyuncu da Talisca'ydı.
0: Ama işte doğru, o zaman forvetle oynadı ama şöyle bir durum var şimdi. Hangi, nerede oynatacaksın mesela? Nerede oynatabilirsin? Sen bir fikir şey yapalım.
1: Bu gelen oyunculara göre değişir. Greenwood'u alırsın, alamazsın. O zaman ayrı düşünürüm.
0: Greenwood'u aldığın senaryoda diyorum ben.
1: Aldığın senaryoda zaten teşekkür ederim her şey için. Görüşmek üzere derim yani. Hiç bakmam bile.
0: İşte onu diyorum. Greenwood'u aldığın senaryoda bir de forvet transferi yapacaksın ekstradan. 10 numarada Asensio var. Talisca'yı hangi mevkide oynatacaksın? Talisca'ya 10 numarada Asensio'nun alternatif
1: olarak. Ama Talisca'ya gelene kadar daha birçok isim sayarım diyen de çıkar.
0: Çıkar ya, mutlaka var içeride, ben onu söyleyeyim, mutlaka çıkar yani orada.
1: Yani Talisca'yı mesela da hemen gömmeyelim, onu da hemen yemeyelim diyen çıkar zaten.
0: Ya ben gömme meselesinde değil, mevcut durumda şimdi 7,5 milyon euro yıllık ücret alan bir oyuncuyu rotasyonda tutar mısın yedek kulübesinde? Veya Talisca yedek kulübesinde kaldığı zaman ne kadar performans sergileyebilir? Yani o da bir soru işareti. Yani o şeyi süreci de iyi yönetmek gerekiyor. Aslında tamam, çok fazla yıldız oyuncu takımda olması önemli. Ama o yıldız oyuncuları da tamamen o süreç içerisinde zaman zaman yedek kaldığı zaman yaşanabilecek krizleri yönetmek de çok önemli. Ya ben şimdi Asensio'ya bakıyorsun, 10 numara. Asensio'yu kesemeyeceğine göre, yani orada 10 numara mevkiinde Asensio her zaman Fenerbahçe'nin 1 numaralı hücum aksiyonunda yer alacak isimdir. Forvet'te de 2 tane forvetin olacak. Vedat Muş'a artı bir tane oyuncu daha gelecek. O zaman hangi mevkide Talisca'yı ilk 11'de başlatabilirsin?
1: Ben diyor ki kanatta, bir Galatasaraylı olarak şunu söylemek istiyorum. Normalde ilk başta Aziz Yıldırım geldiği zaman bir tedirginlik oldu. Yani ister istemez şöyle bir tedirginlik oldu. Kolay bir şampiyonluk yaşamayacağız. Büyük bir ihtimalle zor bir şampiyonluk mücadelesi vereceğiz ama İrfan abinin anlattıklarını duyunca ben rahat şampiyon olurum diye hissetmeye başladım bir Galatasaraylı olarak diyor.
0: Bence aynı rahatlıkta olmaz diye düşünüyorum.
1: Mesela hiç bahsetmediğin isimlerden bir tanesi geçen sene çok büyük umutlarla transfer edip son haftalardaki performansından işte tam oldu, yeni oturdu, daha yeni ısınmış dedin, Kante. Kante ne oldu mesela?
0: Şimdi Kante,
1: Genduzi ile beraber, İsmail ile beraber, Fred ile beraber dediğin isimlerde Kante ne kadar etkili olabilecek? Yani Talisca'dan önce Kante'yi mi yollaman lazım?
0: Şöyle söyleyeyim, belki de Kante sürpriz ayrılık olacak, yani bu şey değil. Yani Fenerbahçe az önce dedim ki sürpriz ayrılık. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten yabancı kontenjanı dolu. İki tane daha yabancı oyuncu transfer ettiğin zaman işte kimler var? Osterwolde, az önce saydığımız 5 isim dışında. Osterwolde, Kante, Talisca, Fred. Yani bu dörtlüden iki tanesini ki göndermek zorunda kalacaksın. Yani böyle bir durum var ama Kante'yi şimdi 11 milyon euro net ücret alıyor oyuncu. Avrupa'dan hangi kulüp veya isteyen hangi kulüp Kante'ye bu ücreti verir?
1: Sen.
0: Yani buradaki en önemli nedenlerden de Kante'yi belki de gönderecek planlamalar arasında. Çünkü şu aşamada Genduzi var. Genduzi'nin oynadığı sırada önlerinde Fred'in kaldığını düşünün. Genduzi, Fred, Asensio üçlüsü gibi gözüküyor şu anda, ideal orta saha üçlüsü. Orada İsmail Yüksek var.
1: Ya. Bu da ki yerliden vazgeçmez. Kante var ki, İsmail Yüksek varken, o kadar yabancım varken. Yani Genduzi varken, bir de Fred senin prensinken. Anladın mı?
0: Yani orada işte yani Fenerbahçe'nin aslında en önemli sıkıntıları bize işin içinden çıkamıyorsun şimdi. Çok sayıda yabancı futbolcu olduğu için. Tamam, hadi
1: ya ben aynısını tandem içinde söylüyorum yani. Ake tamam, Şikrinyer tamam da bir sakatlıkta Çağlar mı yani?
0: Valla Çağlar da artık kendine çeki düzen verir yani, ne bileyim, bir sakatlık Çağlar.
1: İrfan Can Kahveci yani çeki düzen versin. Ondan sonra Cengiz Ünder çeki düzen versin. Herkes çeki düzen versine dönüyor işte.
0: Ya normal sonuçta bunlar da kaliteli zamanda iyi futbolculardı yani.
1: Abi belki senin iyi futbolcuydu zamanında diyebilecek bir lüksün yok.

0: Çok 12 senelik şampiyonluk hasretim var.
1: Abi şöyle çünkü Cengiz'in ben hani takımda kalma ihtimalinin şu şey süreç içerisinde biraz zor görüyorum, onu söyleyeyim. Ama yani yerli, şimdi 16-4 kuralı nedeni de yerli oyuncuların da önem kazandığını söylemek gerekiyor.
0: Bak o kadar 4-5 senedir hem yönetimsel anlamda hem de transfer politikası anlamında gerçekten ne yaptığı belirsiz olan Beşiktaş'ın bile lig başlangıcındaki 3 transfer hamlesi camiayı pamuk gibi yaptı, fark ettin mi?
1: Ama bence Beşiktaş doğru adımlar atıyor. Yani onu söyleyeyim.
0: Hayır
1: yani,
0: mesela doğru. Gönderecek oyuncuları düşünmüyor. Mesela çıkan haber şöyle diyor. 4 tane futbolcu sayıyor. Ne yapın ne edin gidin kendinize kulüp bulun diyor. Ben bu sene sizi oynatmayacağım diyor mesela. O da diyor ki mesela gitmeyeceğim. Şöyle olacak böyle olacak ama onu düşünmüyor, anladın mı? Şimdi,
1: çok kolay söyleniyor değil mi?
0: Tabii.
1: Hani oyuncuyu söyleyeyim. Yani, ne yaparsanız yapın gidin. Futbolcu gitmezse ne yapacaksın?
0: Tabii ödeyeceksin abi. Yapacak bir şey yok yani.
1: Ödeyeceksin de yani mali anlamda zaten zor durumda kulüpler. Yani Beşiktaş'ta belki de şu anda 4 büyük kulüp arasında mali anlamda en sıkıntılı kulüplerden bir tanesi Beşiktaş. Çünkü niye? Bankalar Birliği'nden çıkmadı Beşiktaş. Ve %50 gibi bir faiz yükü var. Ve her ödemediğin ana parayı ödemediğin zaman bu bir faiz yüküyle karşılaşıyorsun. Dolayısıyla
0: bir şey söyleyeceğim. Gardi İstanbul'a geldi diye bir haber çıktı ama Fenerbahçe için geldi deniliyordu. Duydun mu hiç öyle bir şey?
1: Yok, Galatasaray için geldi diye biliyorum Gardi'ydi. Galatasaray yönetimi için geldi diye.
0: İlk önce Fenerbahçe diye çıktı. Ondan sonra Galatasaray zaten geldiğinde Galatasaray'la görüşmeden dönmez zaten abi. Gardi demek Galatasaray'ın menajerlik şirketi demek zaten ya.
1: Ya o yüzden hani Galatasaray'a gelmişti yani Fenerbahçe'de.
0: Hani bu arada bu sefer Fenerbahçe için geldi diye bir iddia atıldı da ortaya, o yüzden söylüyorum.
1: Yok şöyle bir bilgi yok şu anda. Yani şu aşamada...
0: Yani gene bildiğim kadarıyla Galatasaray bütün transferlik işlerini yani İtalya cephesi Gardi'ye emanet diye bitirdi olayı, şey yaptı onu
1: ya
0: da.
1: Şu var şimdi belki de Galatasaray rakiplerinin ne yapacağını görmek istedi. Bugüne kadar belki o yüzden sessiz kaldı. Şimdi Fenerbahçe Greenwood hamlesi ile beraber Galatasaray da mutlaka o bölgede hani o hamlenin ardından. Çünkü Fenerbahçe Greenwood hamlesini yapana kadar Galatasaray cephesinde çok fazla bir şey yoktu Doğan. Hı hı. Ses yoktu. Ama Fenerbahçe Greenwood'u işte bitirmeye yakın olduğu zaman bu sefer Galatasaray yönetimine tepkiler yükselmeye başladı.
0: Şimdi, ya oldu tabii. Orada da biraz şey var mesela. Ali Naci ile konuşuyorum. Bir taraftan Ultra Aslan tepki gösteriyor. Bir taraftan Şahan Gökbakar tepki gösteriyor. Ali Naci'ye sordum mesela. Ali Naci dedi ki Şahan kendi reklamını yapıyor. Ultra Aslan da haklı tabii falan dedi. Dedim ki ya ikisi de tepki gösteriyor sonuçta yani. Hani şey değil. Çünkü şeye dönmek istemiyorum. Yani yönetimi de Galatasaraylı muhabirli arkadaşlar biraz böyle bir koruma kalkanı içerisine almış durumda. Okan Hoca'yı da yönetimi de. Orada çok fazla eleştiriyorlar. Yani zaman var. Merak etmeyin. Bu kadar acele etmenize gerek yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Aziz Yıldırım göreve geldiğinde neredeyse 15 gün oldu. Transferler nerede diye yorumlar yapılmaya başlandı sosyal medyada. İnanılmaz bir şey.
0: Ama ben hazırım dedi. Geliyorum, gelirken de getiriyorum
1: tamam.
0: Dedi.
1: Ama şöyle söyleyeyim şimdi. Geldi işte mali anlamda bir tabloyu gördü. Sonra dedi ki ben dedi bu tablo içerisinde bir oyuncuya 40-45 milyon euro hani ilk etapta bu kadar yüksek rakamlar veremem. Yani bir şeyde bunu belli noktalara çekmem lazım. İşte en uygun maliyetli oyuncuyu kadroya katmam lazım. Bunu düşünce bunu bu yönde hareket etmeye başladı ama öyle bir şey var ki sosyal medya Fenerbahçe yönetiminde mesela hedef tahtası haline getirdiler her şey. Şimdi Greenwood veya diyelim ki uçaktan indi diyelim bugün ya da yarın. Şimdi o yorum yapan insanların hepsi ne yapacak, tweet mi silecek mesela. Şimdi Galatasaray'ınki biraz bence Galatasaray biraz şeyi bekledi Fenerbahçe'yi. Hani nasıl bir hamle yapacaklar? Yani transfer yapıyor olabilecek, yapabilecekler mi? Yıldız oyuncular alacak mı? Bence biraz onu beklediler. Ve ben işte Greenwood hamlesi geldikten sonra AKB Greenwood hamlesi geldikten sonra da tabii Galatasaray yönetimine de bu sefer taraftarlar tarafından baskı yapılmaya başlandı. İşte geç kalındığı yönünde. Tabii Galatasaray'ın biraz da şey de var. Şimdi İkadi ile de sözleşme yenilemediler. Sadece Osimhen var o noktada. Şimdi o bölgeye de forvet ihtiyacı doğacak gibi gözüküyor. Her ne kadar geçen sezon İkadi çok fazla bir hani sakatlığı çok oynamasa da diğer taraftan şimdi Osimhen olası bir yokluğunda da o bölgede ciddi sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Yani şimdi bazı oyuncuların ayrılık ihtimalleri söz konusu olacağı söyleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynarken

0: Kaan Bey'in bazı maçlar rotasyon yaptığında sıkıntı yaşadığını da gördük geçen sezon. Bu sezon daha zorlu geçecek. Herkes yine Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı konuşuyor ama mesela arada Trabzonspor var. Bence Trabzonspor çok doğru hamleler yaptı transfer çalışmalarında. En akılcı transfer politikasını izleyen kulüplerden bir tanesi Trabzonspor. Ve hem ciddi satışlar yapıyorlar ve o bölgeye de uygun maliyetli ve bence genç oyuncular da kadroya katıyorlar. Onların scout ekibinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Ertuğrul Doğan ve scout ekibi oldukça başarılı bir transfer
1: Müthiş,
0: süreci yürütüyor.
1: Müthiş, müthiş. Yani
0: ben şunu herkes
1: hepsi merak ettiriyor. Ulayi, Aral Şimşiri, bilmem neyi, işte en son biliyorsun Dünya Kupası'nın belki de en güzel gollerinden bir tanesi.
0: Hüseyin Vasta mı diyorsun değil mi? Mısırlı bu şey, evet. Kanat oyuncu. Mesela onu da bulmuşlar adamlar mesela. Teklif yapmışlar ilk başta. Hani eskiden şey haberlerini görüyoruz. Daha şeydeyken. Hatta bir oyuncuyu takas ve artı üzerine rakamla beraber oyuncuyu teklif etmişler.
1: Ya mesela Trossard'ın performansı da ona bakarsan yine aynı şekilde devam ediyor.
0: Abi Trossard çok iyi bir futbolcu. Beşiktaş bu transferi gerçekleştirirse Beşiktaş adına da önemli.
1: Yani işte onu söylüyorum, hani bir hamleler var, pamuk gibi olmuş, bir de üzerine o gelirse kısmına dönüyor zaten Beşiktaş'ta da.
0: Beşiktaş'ın mesela kaleci sıkıntısı vardı. Kaleciyi de sağlam aldı Beşiktaş. Nübel'le
1: ya Doğan yerine Ersin kalmalıydı diyen de var. Abi Ersin'in gitmesi iyi oldu artık tamamen. Çünkü bir şeyler Ersin artık koptu. Bir daha toparlanması güç olurdu diye düşünün diyor.
0: Şöyle söyleyeyim, Ersin de tribünlerin bağı kopmuştu.
1: Evet.
0: Ersin bence o kadar yani eleştiri hak edecek bir oyuncu da değildi yani. Önündeki kadro kötüyse ne yapsın kaleci yani? Ne yapsın kaleciden her maç kurtarmasını bekleyemezsiniz ki. Birçok maçta Ersin'in Beşiktaş'ı farkı önlediği maçları da biliyoruz. Veya kazandığı maçta da Ersin'in yaptığı kurtarışlar da ortada. Dolayısıyla şimdi önündeki defans veya savunma iyi olursa, öndeki orta saha oyuncuların iyi olursa kalecinin şeyi de performansı da o kadar artar. Yani, o yüzden Ersin'le taraftarlar arasında bağ kopmuştu. Beşiktaş bence doğru hamle yaptı. İki tane yeni kan geldi ve oradaki kaleci rotasyonunu oldukça güçlendirdi.
1: Akın, şimdi konuştuk Trabzon'u kardeşim. O da yazmış, Trabzon'u nasıl buluyorsunuz İrfan abiye sorsana diye. Çok iyi hamleler yaptığını gerçekten.
0: Ben Trabzonspor'u, herkes işte bir şampiyonluklu Fenerbahçe Galatasaray arasında geçer veya şey düşünülürken düşünüyorum. Bence Trabzonspor bence bu sezonun sürpriz şampiyonluk adaylarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon ilk 11 biliyorsun, geçen sezonda Fatih Tekin'in elinde bir ilk 11 vardı ama rotasyon oyuncusu yoktu. Yani yerine oyuncu, yani bir oyuncu sakatlandığı zaman yerine oyuncu koyabileceğin çok şey yoktu, yedek kulübesinden oyuncu yoktu ama bu sefer geniş ve alternatif bir kadro oluşturuyorlar ve oldukça kaliteli bir kadro oluşturuyorlar.
1: Vallahi öyle, sana diyorlar ki bütün bağ bahçeyi sat, şu Kante'yi bulancağı al diye yazmışlar.
0: o kadar etmez ha. O kadar etmez yani, açık kadar söyleyeyim.
1: Ya sahili de kiraya verirsin, bir otel motel oraya 3 yıldız 5 yıldız bir şey yaparsın.
0: 11 milyon euro net ücret alıyor Doğan. Yani bize rakamlar çok şey geliyor değil mi mesela?
1: Çok, hani, tabii canım, o kadar kolay telaffuz ediyoruz ki.
0: Şöyle söyleyeyim, 10 milyon euro versin abi, 30 milyon euro versin ne olacak diyorsun abi. 30 milyon euro Türk lirasına çeviriyorsun, 1,5 milyar TL yapıyor. Diyorsun ki of falan diyorsun hemen. Yani rakamlar çok ciddi rakamlar yani. Bir de kulüplerin borçlarına bakıyorsun. Kulüplerin borçları 600 milyon eurodan bahsediliyor yani. Rakamlar çok ciddi rakamlar. Öyle bir konu. Bizde mesela şu da var. Şimdi bakıyorsun, şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın süreç içerisindeki en önemli çalışmalardan bir tanesi yine yayın hakkının fiyatının artırılması yönünde çalışmalar yapacaklar yine. Yine Aziz Yıldırım önderliğinde. Aziz Yıldırım ilk başkanlığı döneminde 550 milyon dolar seviyesine çıkarmıştı. Şimdi 150 milyon euro mu dolar seviyesinde. Yani diyelim ki ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray geçen sezon 8 milyon euro civarında bir para almış şampiyonluk. Yani bir tane oyuncunun yıllık ücretini ödemiyor. Geride kalan 27 futbolcu ne yapacak? nasıl ödeyeceksin? O yüzden bunun canlı yayın ihalesinin de yeniden bir yapılan şey yapılıp daha iyi fiyatlarda olması gerekiyor. Ama bunun için de adil ve adaletli bir yönetimin olması lazım sahada. Daha yayın olarak da yayın kalitesini dağıtması gerekiyor. Daha kalifiye elemanlarla çekimler yapılıp orada kafalarda soru işaretler bırakılmayacak. İşte veya bir görüntünün...
1: Ben sana şöyle söyleyeyim mi? Kocaeli Spor bir açıklama yapmış. Neredeydi? Şurada gördüm galiba. Kocaeli Spor'un açıklamasında diyor ki... Recep Durul Başkan... biz diyor... Yabancıda serbestliğe karşıyız. Düşüncemizi 12-4'e göre ayarladık. Gelecekte yayın ihalesinden de 400 milyon dolar gibi bir beklentimiz var demiş. Bak bu yayın ihalesinden beklentiler Aziz Bey geldikten sonra oluşmaya başladı, herkes de farkında mısın?
0: Ya çünkü Aziz Yıldırım, yani Aziz Yıldırım çözerse zaten Aziz Yıldırım çözer bu işi, evet. Söyleyeyim
1: size. İrfan bugün, İrfan 28 diyebilir miyiz sana?
0: Diyebiliriz canım, diyebiliriz.
1: Bugün İrfan 28 değil mi, Giresun'dan bağlandığın için? Ben organik İrfan dedim, tam böyle köyden, şeyden, memleketten, doğal topraklardan... Oralardan aradığın için, bütün bilgileri de verdiğin için ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Ailenle, sevdiklerinle, memleketindeki hemşerilerinle güzel bir tatil geçirmeni diliyorum. En kısa gelecek sürede hafta, görüşmek üzere hafta inşallah.
0: Hafta sonu İstanbul'dayım. Pazar günü Allah izin verirse İstanbul'dayım. Gelecek hafta da beraber tatile çıkmışsan yayın yaparız Doğan'cığım.
1: Yani gelecek hafta ben yokum. Orada devam edeceğiz.
0: Sen
1: edeyim.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Belli değil. Rüzgar nereye savurursa kısmında. Ben sadece 2-3 gün yokum. Yani Perşembe, Cuma yokum sadece.
0: Aa, diyorsun o zaman. Yakın yerlerde yani. Biliyorsun fazla.
1: Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta Salı günü seninle yayın yapma olasılığımız çok yüksek. Çünkü Ahmet Konanç yer değiştirmek istiyordu seninle.
0: Bir şey diyeceğim. Ahmet nereye gidiyormuş? Giresun'a mı geliyormuş?
1: Ahmet dönmeyebilir. Bir yerlerde o. İnşallah gelmez diyenler de var. Hani gittiği yerde kalsın diye düşünenler.
0: Ahmet artık biliyorsun haber sosyetik oldu. Giresun'a falan gelmiyor.
1: Tabii canım, Giresun'dan diye. Oradan sadece İBAN üzerinden bakıyor ilişkilerine. Yattı mı para, yatmadı mı diye.
0: O Ahmet şey yapıyor Ahmet canım. Ondan sonra Ahmet şu şeyde böyle Bodrum yurt
1: dışı. Tabii o Datça, Matça, buralar güzel, Akyaka, harika yerler Doğancığım falan diye yazıyor bana sürekli.
0: O şey gitsin ya, fındık toplumaya gelsin Ağustos
1: ayında. Gelmez, bekleme.
0: Şey oldu kardeşim.
1: Hadi görürsün. Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum evdekilere de, öpüyorum çocukları, sağ olasın, görüşmek üzere.
0: Dinleyenlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Eksik olma, sağ olasın. İrfan 25 ile beraberdik. Detayları, ayrıntıları, gelişmeleri her şeyiyle konuştuk. Gelen mesajları da aldık. Toparlayacağız. Son bölüme doğru yolculuğumuz olacak ama reklama gidelim. Birazdan buluşalım.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Reklam bitti. Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
5: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madencilik

0: getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Reklam. Reklam bitti.
0: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro

0: sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Artık görev de yapamıyor. Trabzonspor'la anlaşmasını da yaptı Aral Şimşir. O transferle ilgili de bazı iddialar vardı. Galatasaray araya yanlışlıkla girdim dedi. Ötekisi Trabzon, ben konuştum dedi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. En sonunda oyuncu zaten geldi ve bundan sonraki başarıları için Trabzonspor formasını terletecek. Bu konuda kapanmış oldu. Her zaman mutlaka yaşanabilir bazı olaylarla ilgili. Gizli görüşmeler, araya girmeler, fiyat arttırmalar, bunlar hep olur. Bazen giriyormuş gibi yapıp fiyat arttırmak adına ondan sonra girmemeler, bunlar olabilir. Ama dönelim Dünya Kupası heyecanına ve Dünya Kupası heyecanında artık saat 23'te bir coşkuyu yaşamaya başlayacağız sona gelindiğinde. Artık yarı final heyecanına doğru uzanıyor çeyrek final mücadeleleri. Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları. Kim derdi ki buraya kadar İsviçre'nin gelebileceğine, Fas'ın burada olacağına, Belçika'nın bu sefer bu sürprizi gerçekleştirebileceğine. Tabii bunlar önemli. Hatta aynısını Norveç için bile söyleyebilirim. İngiltere her zaman gizli bir sürprizdir. Fransa her zaman mutlak favorilerden biridir. İspanya bence kupayı alacak olan takımdır. Arjantin de kazanacak ya da kazandırılacak gibi yorumlarla ön plana çıkacaktır. Yani yarı finale yazabileceğiniz isimler yarı final yolunda, çeyrek finalde Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere zaten olurdu. Rakipleri ne olabilirdi? Ne sürprizlerle karşı karşıya kalabilirdik? Bunlar aslında bugün itibariyle çözmeye başlayacağız. Ama kankaların bugünkü mücadelesi. Hangi kankalar? Fransa-Fas maçı yakın arkadaş olan Mbappe ile Hakimi'yi de yeniden buluşturuyor. İkili arasındaki dostane ilişki, eski Real Madrid oyuncusunun 2021'de Borussia Dortmund'dan 60 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e gelmesiyle başladı. Hem sağ içi hem de sağ dışında aralarındaki bağ anında kuruldu ve ilişkilerinin en iyi göstergesi geçen yaz birlikte tatile çıkmış olmaları bile yeterlidir diye aktarılıyor. Tabii bugün Fas'ın sürpriz bir mücadele örneği gösterebilecek olması, Fransa'nın belki tak fişi bitir işi dediği ilk yarı itibariyle bir şeyler olabilir. Sonlara doğru uzatmalar, penaltılar diye her türlü ihtimali açık bir bugün. 90 veya küsüratıyla bir mücadele izleyeceğiz. Bugün bakalım ne olacak? Arjantinli Facundo Tello yönetecek. Arjantinli bir hakemin atanmış olması bugünkü mücadeleye, Arjantin'in rakibinin belirlenecek olması diye de yorumlanıyor ama bakalım. Bu kaotik ve aynı zamanda ihtimaller üzerindeki oyunda sonucu 90 dakika sonunda göreceğiz. Çeyrek final tahminleri geliyor. Bugün Fas sürpriz yapacak diye yazanlar var. Fransa erkenden işi bitirir diye düşünenler var. Bunlar üzerinde gidiyoruz. İddialar üzerinde şey var. Portekiz'in elenmesinin ardından Dünya Kupası çeyrek final maçlarının bilet fiyatları da %60 düştüğü söyleniyor. Los Angeles'ta oynanacak çeyrek final maçı için en ucuz bilet fiyatı pazartesi günkü maçlardan önce 2950 dolar seviyesindeyken elenmelerin ardından hızla 1200 dolar seviyelerine indiği söyleniyor. Bu arada organizasyon ve turnuva ile ilgili olarak Dünya Kupası çeyrek finallerine gelene kadar ülkelerinin faul başına aldıkları kart sayıları dikkat çekici diye yorumlanmış. İngiltere her 7 faulde bir kart, Fas her 9.8 faulde bir kart, Belçika her 10 faulde bir kart görmüş, İsviçre 11.5, Fransa 12.2, Norveç 13.6, İspanya 17.5, Arjantin'de 22 faulde bir kart görmüş. Hani bizdeki şey de var ya, Fırat Aydınus'un söylemiş olduğu sözlerden bir tanesi, ligin kaderini sarı kartlar belirliyor diye. Bu gelen anlamda herhalde turnuvalar içinde söylenebilecek bir gerçek. Bunu da hatırlatmış olalım. Biraz toparlarsak takımların ve transfer harekatları ile ilgili olarak Galatasaray'da bir Mauni transferi hareketi başladığı söyleniyor. Diğer taraftan Manchester United'dan Bruno Fernandes, Real Madrid'den Camavinga, Arsenal'den Odegaard gibi dünya yıldızı isimlerin peşinde olduğu söylenen Galatasaray'ın nerede noktayı koyacağı merakla bekleniyor. Icardi'nin durumuyla ilgili belirsizlik ve çıkmazla ilgili bazı ayrıntılar konuşuluyor. Hull City'nin Ersin Destanoğlu ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Ama Beşiktaş'ta da az önce Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da ilgilendiği bir isimle Alanya Spor'dan Ümit Akdağ'ın da Beşiktaş'ın listesinde olduğu ve eğer anlaşma yapılırsa kimsenin şaşırmaması gerektiği iddia ediliyor. Bunları hep beraber konuştuk. Salih Özcan'ın gelişi, işte Yılmaz bir Alman disiplini ve savaşçı ruhuyla Orkun'un da işini rahatlatacak olmasından yana bazı ayrıntılara yer veriliyor. Amrabat'ın Fenerbahçe'den Real Betis ve aynı zamanda Olympiakos'a gidebilme ihtimalleri konuşuluyor. Dünkü 5-0'lık bir galibiyet hazırlık maçında Avusturya birincilik ekiplerinden Admira ile oynadığı maçta Cengiz'in, Fred'in, Osterwolde'nin, Bekao'nun bile kadroda oluşu, İsmail Hoca'nın herkesi deniyor olması merakla bekleniyor. Kimler gidecek, kimler kalacak diye. Ama öncelikle tabii Greenwood ve Watkins transferleri beklentisi daha ön planda gibi duruyor. Bunları da hatırlatalım. Yarın biraz Beşiktaş ve üzerinde tabii hem Murat Özen'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Belki müsaitlik durumu olursa üzerine bir de Bülent Uslu ağır gelebilir ama o bağlantıyı da yapabiliriz. Yarın bir de Kaan Kıran'la görüşeceğim. O da telefon bekliyor. Beşiktaş'la ilgili bir 3 telefon bağlantısı. Bundan sonraki süreçteki durumları daha net şekilde ortaya koymak adına planımız, programımız bu yönde. Yarın da saat 10'da tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, yani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlar da süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için

Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin

0: değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterbold'e kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sepetinde. Tatil sepeti. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman

0: Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund, Cirasi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Cirasi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Cirasi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Cirasi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Cirasi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Cirasi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Cirasi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar her zaman olduğu gibi biliyoruz ki siz de o saate kadar bizle birlikte olacaksınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yakup abi.
5: Sen hoş de bulduk. Teşekkür ederim. Günümüzü değiştirdik.
4: Evet, bir garip hissettim kendimi.
5: Değil mi? Perşembe günü. İzleyiciler, dinleyiciler farklı mı acaba? Yok. Çünkü salı günü gerçekten bizi bekleyen bir kitle vardı. Kendilerine teşekkür ederiz.
4: İki hafta böyle olabilir bir ama duyuruyu yapana kadar düzelir. Yani.
5: Tabii. Yani, bir de düzenli devam edecek miyiz böyle perşembeden perşembe? Edelim değil mi? Edeceğiz. Bence değiştirmeyelim bundan sonra.
4: Yok, hep perşembe.
5: İyi, bir salı bir perşembe yapmayalım. Güzel abi.
4: Niye değiştirdin peki, gününün belli bir şeyi var mı?
5: Yok abi, özel sebebi yok. Tamamen duygusal.
4: Hayır, ben dedim salı günü Ahmet Konaç YouTube, var, görmemek istiyorsunuz.
5: YouTube acaba? Yayınlarımız Digi Futbol'da Ali Naci de çıkıyor biliyorsun. Radyoda da var o. Çok arka arkaya geliyordu. En azından oradaki arkadaşlar da beraber fikir telakisi yaptık. Perşembeye kaydıralım dedik. Radyoda müsaitse. Şimdi Can, Allah var yukarıda. Beylikdüzü'nden Masla haftada 2 gün gelmek çok büyük eziyet abi. Gelene de Allah yardım etsin. Zor bir şey. Aynı güne denk getirmek için, ki perşembe de müsaitmiş. Bizim için bir şey değişmiyor.
4: Yok,
5: ben özellikle cuma olmasını istemedim. Onun dezavantajını neredeyse bir yıl yaşadık. Perşembe günü de yine burada Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Haftanın ortasını biraz geçerken Galatasaray'da her zaman gündem var, fark etmiyor. Yani pazartesiden salıya bile Galatasaray'da çok şey değişebiliyor.
4: Tabii.
5: O yüzden perşembeye daha yoğun gündem olabiliyor. Galatasaray gündemini konuşacağız tabii ki. Yani genel anlamda bir yönetime karşı tepki var. Taraftarın eleştirisi var. Sadece taraftar değil, işte sanatçısı, ultra aslan bir şekilde tepki gösteriyor. Ya transfer konusundaki tepkilerle alakalı bir şey söylemiyorum. Yani detaylandırırız bunları. Galatasaray sezonu açtı. Evet. Sezonu açarken Başkan Dursun Özbek'in dün değil ondan önceki gün, salı günü açtı. Yeni sezonu açtı. Osimhen muhtemelen bugün İstanbul'a gelecek ve yarından itibaren takımla beraber çalışmalara başlayacak. Onun dışında milli futbolcular 20'sinde gelecek.

0: Okan Hoca'nın keyfi yerindeydi. Orada karşılaştık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Hatta böyle espri de yaptı. Kimi yemeye çalışıyorsunuz tarzında böyle bir espri de yaptı. Yani konuşuyoruz dedik. Ekip değişmedi. Bir de Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. Son dönemde artan eleştiriler nedeniyle, ki özellikle hani Galatasaray sadece kiralık transfer yapacak söylentisi bir anda böyle taraftarın moralini bozdu. Bunların ötesinde şimdi Trabzonspor kendi ölçeğinde, kendi kadro planlaması dahilinde 7-8 tane transfer yaptı. Hızlı hızlı transferleri bitirdi ki hani bunlardan bir tanesi de Galatasaray'ın da ilgilendiği oyunculardan Aral Şimşir'di. Onun dışında Fenerbahçe'de transferler yapıldı. İşte Ake geldi. Ake'nin geldiği günden bir gün sonra Greenwood ismi bitti dendi. Ki o zaman Fenerbahçe yönetimi yalanlamıştı ama transfer bitme noktasına doğru gidiyor. Fenerbahçe önemli bir transfer, önemli bir oyuncuyu kadrosuna katacakmış gibi duruyor. Beşiktaş'a bakıyorsun, transferler yaptılar. Salih Özcan'ı aldılar. Trossard transferini bitirmeye yaklaştılar. Tüm bunlar olurken Temmuz ayının kaçı şimdi? 9'u abi. 9'u ve Galatasaray'da hala bir tane transfer yok. Ne gelen var ne giden. Icardi problemi çözülmedi. Ve bu süreçle alakalı iletişim yürütülmedi. Evet, Galatasaray şampiyonluğunu anasının ak sütü gibi sezon boyunca kutlayacak abi. Bunu kimse eleştiremez. Fenerbahçeliler şampiyonluk kutlamayı unuttu. 12 sene geçti üzerinden. Hani bunu abartanlar da var. Ya burada niye şampiyonluk kutlaması var? Ben eleştirilere hiçbir şey... Ben gazeteciyim abi. Benim işim de eleştirmek. Ben de eleştiriyorum. Eleştirdiğim noktalar da belli. Onları da konuşuruz. Ama işin böyle hakaret tarafına geçen konular var. Bugün mesela Şahan Gökbakar bir tane fotoğraf paylaşmış. Sosyal medyada görmüşsündür. Terbiyesizlik abi. Yani bak, kendisi bir sanatçı. Kendisi iyi bir Galatasaraylı. Sezon içerisinde Galatasaray'la alakalı önemli paylaşımlar yaptı. Fenerbahçe'ye karşı cephe aldı. Acun Ilıcalı'ya karşı cephe aldı. Hatta işte isim de veriyorum ya. Bizim Ali Naci, onun dışında diğer Galatasaray muhabiri arkadaşlarımız Şahan Gökbakar Galatasaray'ı eleştiriyor diye onlar da Şahan'a tepki gösterdiler. Abi %100 haklılarmış. Hani ben haksızlık yapıldığını düşünüyordum. %100 haklılarmış. Sen kalkıp da kardeşim başkanla, kedilerle fotoğraf paylaşıp bunlar Galatasaray muhabiri falan diyemezsin, kusura bakma. Sen Galatasaray'ın transfer politikasını eleştir. Ya da sana laf söyleyen, ki Ali Naci laf söyledi. Sen Ali Naci'ye de cevap verdin Twitter'dan. Yani etkileşim hoşuna mı gitti? Neyi devam ettirmeye çalışıyorsun? Diyorsun ya, diyorum ya, bak ben saygı duyuyorum. İstediği kadar eleştirebilir yönetimi. Onun kendi özgür fikri abi, düşüncesi. Adam evet abi, Galatasaray transfer yapsaydı eleştirmeseydi adam. 40 gündür bir tane adım atamamışsın. Ama kalkıp da işte Galatasaray muhabirleri yönetimin hani şeye getiriyor, kediliğini, köpekliğini yapıyor ya, getiriyor abi.
1: Sen simitçi otelciye mi kızdın yani?
0: Ben kızmıyorum canım. Ha. Bana ne abi? Adam bu arada Galatasaray'ın yöneticisi de diyor. Evet diyor, ben simitçiyim diyor. Dursun Özbek de otelci abi. Bu Şahan'ın üstü, bu beni ilgilendirmez. Ama sen kalkıp da Galatasaray muhabirlerini kedi yerine koyup Galatasaray başkanının etrafında dizip bir de altına saçma sapan bir yorum yapıyorsan abi, ben buna tepki gösteririm, kusura bakma yani.
1: Evet, gelen giden yok dedin ama hani resmiyette tabii şey yani olarak.
0: Görüşülen var abi.
1: Yok hani kiralık gelip gidenler var ya, hani Lang gibi, Aspirilla gibi, Boya gibi. Icardi'nin mevzusu da belli değil. Hani şimdi Davinson olayı konuşuluyordu, kalacak mı gidecek mi? Ve bir John Duran meselesi var. Yani abi netliğe kavuşan bir durum yok mu? Yani
0: bunun açıklaması var Cihan. Ben onun açıklamasını da yapacağım ama şu Şahan'a takıldım abi.
1: Evet,
0: diyor ki başkan doğru. Tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Gülüyor. Orada kediler var. Hatta bir tane kara kedi var. Altına anket açmışlar. Kara kedi kim sizce diye. Ondan sonra beni koymuşlar. Haluk Yürekli'yi koymuşlar. Nevzat'ı koymuşlar. Ondan sonra Ali Naci'yi koymuşlar. %7 en az ben almışım abi. En fazla kimin aldığını söylemeyeceğim ama abi gerek yok böyle şeylere ya. Anladın mı? Yani ben hep şunu söylüyorum bak. Gerçekten hani

0: yıllardır Galatasaray'ı takip eden biri olarak söylüyorum. Kardeşim, Türkiye'de spor basınını Fenerbahçeliler yönetiyor. Fenerbahçe egemenliği var. Galatasaray muhabirlerinin yanında hiç kimse yok abi. Gerçekten yok bak. Yani haksızlığa uğradıklarında dahi Galatasaray yönetimi zaten sahip çıkmasını beklemiyorum ama destek dahi olmuyorlar. Ki ben bunu yıllarca yaşadım ya. Maça alınmadığımız dönemler oldu. Ben Fenerbahçe'yi eleştiriyorum diye. Bir ay boyunca maçlara alınmadım abi. Ama bunu kalkıp bunun şovunu da yapmadım. Çünkü niye güvenemiyorsun abi? TGRT'de ben işte Doğan abi de program yapıyor. Ben TGRT'de program yapıyorken Galatasaray yüzünden bıraktım. Çünkü orada bir Galatasaray'a bir haksızlık söz konusuydu. Ben inisiyatif kullandım. Kalkmış sen Galatasaray muhabirlerine laf söylüyorsun. Abi hadi ya. Hadi ya. Birilerine milyon dolarlık stüdyolarda YouTube kanalları açılıyor. O yapılıyor, bu yapılıyor. Bak Beşiktaş'ta da var, Fener'de de var. Yalan söylüyorsun diyen varsa isimleriyle tek tek yazarım, önlerine koyarım.
1: Yani kurumsal iletişim eksikliği mi var Galatasaray'da?
0: Ya baba iletişim yok Galatasaray'da. Ben hala söylüyorum, Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisi kim abi?
1: Ya şimdi Beşiktaş'ın yönetimi veya bir yönetimdekileri veya Fenerbahçe'nin yönetimdekileri gazetecilere alın bu stüdyo, burada yayın mı yapın diyor. Bunu mu anladım?
0: Ya yönetici yapmıyor da Beşiktaş camiasının içindeki insanlar yapıyor.
1: Sevilenleri vesaire.
0: Aynen öyle ha. Abi. Ha ben bunu Galatasaray yapsın demiyorum bu arada. Ama en azından abi yani bunu yapmamalarına rağmen işte Şahan'ın yaptığı paylaşım komik değil, anladın mı? Burada komik değilsin ha. Burada kimse sana gülmeyecek. Burada iğrenç bir espri yapıyorsun. Bu insanlar Galatasaray sayesinde Galatasaray'ı takip edip evlerine ekmek götürüyorlar abi. Kalkıp da öyle bel altı vuramazsın. Vuramazsın ya. Yönetimi eleştir abi. Ha, sana karşı laf söyleyen varsa sen yönetime laf söylediğin için onu da eleştir. Ama yok, başkan yapılmayan transferler için bilmem ne yapıyor. Kardeşim 4 sene üst üste kim şampiyon oldu? Yani biz çok biliyoruz abi futbolu. Ya da transfer süreçlerini çok iyi biliyoruz. Dursun Özbek bilmiyor. Osimhen'i biz aldık, Şahan aldı. Ondan sonra Sané'yi biz aldık, Şahan aldı. Bu kadroyu o kurdu. 4 yıl üst üste o şampiyon oldu. Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasına girip 5 milyon euro primi o verdi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Şahan'ın kurduğu kadro yendi. Abi saçmalık bunlar ya. Abartı. Bak eleştiri tamam. Eleştirilmesi gereken konu ne biliyor musun? Kardeşim, Galatasaray yönetiminin eleştirilmesi gereken birinci konu. Bu Icardi süreci sezon başladı, nihayete erdirilemedi. Hala bir tane Galatasaray yöneticisi çıkıp da Icardi bize gelmeyecek ya da gelecek diyemiyor. Buna tepki gösterir taraftar. Tamam 4 sene üst üste şampiyon olmuş olabilirsin ama 5. şampiyonluk da önemli. Her şeyden önemli. Çünkü ben sana söyleyeyim abi, Galatasaray'da 5. kez şampiyon olamazsan hoca da gider, yönetim de gider, başkan da gider. Galatasaray böyle bir kulüp. Böyle abi. Yani başarısızlık. Ben bunu ne diyordum? Fenerbahçe'de böyle değil. Ali Koç 7 yıldır başkanlık yapıyor. Başarısız oluyor, göndermiyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de de gönderiyorlar. Bak Saadettin Saran geldi. Ben şampiyon olamazsam bırakacağım dedi. Bıraktı. Aziz Yıldırım ne diyor? Şampiyonluk için geldik. Şampiyon olamazsak gideceğiz. Zaten seçim var. Şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım da seçilemez bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere Hakan Safi gelir. Hakan Safi seçilir. Şampiyon olamazsa o da gider. Abi futbol kulüplerinde her şey başarıya endeksli. Çünkü başarılı olamadığın zaman bütçen şaşıyor, taraftar kombine almıyor, sen Şampiyonlar Ligi arenasında değilsin, her şey eksi. Görünmeyen her şey konuşuluyor. Şimdi Galatasaray'da da diyorum ya sana, baktığın zaman mali anlamda önemli işler yapılıyor. Hani 500 milyon euro bütçesi var Galatasaray'ın. Ama transfer bütçesi değil abi bu. Bunun içinde deplasman gideri var, hocanın parası var, o su var, bu su var, anladın mı? Basketbolu var, voleybolu var. 500 milyon euro bu. Ama sen bunu anlatacaksın işte, iletişim. Sen 50 gündür, 60 gündür Icardi problemini çözemedin abi. Taraftar buna tepki gösteriyor. E başkan çıkıyor, açıklama yapıyor. Ben diyor hani şu minvale şuraya getiriyor açıklamayı. Hani yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir kardeşim. Ben ilk döneminde işte Fernando, Feguli, ondan sonra Muslera önemli transferler yaptım. İşte bir sonraki dönem Torreira, Icardi, Mertens, Davinson Sanchez, sonrasında Osimhen, Sané, ha bunları ben yaptım merak etmeyin diyorlar. Şimdi Galatasaray yönetiminin söylediği de şu: kardeşim evet Süper Lig'de Trabzonspor transfer yaptı, Beşiktaş transfer yaptı, Fenerbahçe transfer yaptı ama biz bunların hiçbirini almazdık diyorlar. Yani benim kadroma girip de benim oyuncularımı kesebilecek potansiyelde oyuncu değil bunlar. Mesela örnek vereyim: Aral Şimşir, Salih Özcan. Aral Şimşir 15 milyon euro. Tamam, Trabzon 13 açıkladı ama 15 milyon euro rakam. Bonuslar var, kolay bonuslar var, bilmem neler var. Şimdi Aral Şimşir Barış Alper Yılmaz'ı mı kesecek? Yunus Akgün'ü mü kesecek? Sané'yi mi kesecek? Ha, Galatasaray taraftar diyor ki ya sen 3 kulvardasın, yedek olarak kadronda bulunsun. Galatasaray da buna lüks olarak bakıyor abi. Galatasaray daha yani daha iyisini getirmek istiyor. Salih Özcan, şimdi senin elinde şey var.
1: Salih'e geçmeden Aral havalimanında karşılanırken orada bir Galatasaray'a küfürler edildi. İzledin mi onu bilmiyorum.
0: Görmedim.
1: Neden öyle bir durum yaşandı?
0: Cihan, bu sene daha fazla yaşanacak. Ben geçen sene bütün kritik deplasmanlara gittim. Galatasaray artık şu anda ülkenin en büyük düşmanlık duyulan takımı abi. Samsun tribününde, ya basın tribününde ya gol sevinçlerini görmen lazım. El kol hareketlerini görmen lazım. Trabzon. Ben bu sene bu tarz deplasmanlara gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü soğuyorsun abi. Ben kalkıp da burada ben de Galatasaraylıyım. Bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Ama hani Kocaeli maçında, Trabzon maçında, Samsun maçında Galatasaray gol attıktan sonra basın tribününden kalkıp da kimse hareket falan çekmiyorum. Ya onlar hareketi biz görüyoruz çünkü orada, anladın mı?
1: Bence o işin de aslında bir tık yasak olması lazım. Basın
0: abi, girmemesi lazım hani abi. Girmemesi lazım.
1: Sonuçta oraya notlar veriyorlar sana. Not al diyorlar. Aynen maçı öyle. İzle diyorlar.
0: Bunu Şampiyonlar Ligi'nde de yapmayacağız. Ha, biz Şampiyonlar Ligi'nde yapıyoruz. Atıyorum Galatasaray Juventus'a gol atınca ooo çekiyoruz. İtalyanlar da diyordur bu cahillere bak da. Git, ben Juventus deplasmanına gittim. Onlar da yapıyor aynısını. Orada sıkıntı yok. Sen çok zorlu bir sezon geçireceksin. Bunun herkes farkında. Başkan da farkında. Başkan da biliyor. Galatasaray bu sene şampiyon olamazsa belki erken seçim kararı alınır. Ya da işte hocayı değiştirdin. Biraz o süreyi uzattın. Sıkıntı yaşarsın. Bir sonraki seçim döneminde aday olma şansın olmaz. Bu geride 4 yıl emek verdiğin hepsi görmezden gelinir. Net söyleyeyim Galatasaray'da. Şimdi bunu bilen bir başkan var. Buna göre hareket ediyorlar. Ama yanlışları da var işte. Diyorum ya sana. Basın toplantısı düzenliyorsun. Evet, organize etmişler. Ama soru almıyorsun. Abi ben bunu Fenerbahçe'de de olsa, Beşiktaş'ta da olsa her zaman eleştiren bir adamım. Ben gazeteciyim. Ben oraya soru sormak için gidiyorum. Ben şunun cevabını bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum derken ben kendim için değil. Ben kamuoyuna bilgi veriyorum. Benim görevim bu. Herkes gelip orayı takip edemiyor. Benim yayınlarımda şunu söyledi. Bir gün önce yayında dedim ki yarın Başkan Dursun Özbek'in basın toplantısı var. Hangi soruları sormak istiyorsunuz? Soruların %80'i 90'ı transferle alakalı, Icardi süreciyle alakalı, 10 numarayla alakalı. E biz gidiyoruz oraya. Başkanım zaten bunu herkes biliyor. Bunu tekrar hatırlatmaya gerek yok. Ama bazı soruların da cevabının verilmesi gerekiyor. İşte Icardi olayı. Niye netleşmedi? Yani en basiti şunu söyleyeyim ya. Ayın kaçı abi?
1: 9'u.
0: Yani 9'una kadar bir tane transfer yapamaz mısın abi?
1: Şu an Icardi serbest.
0: Yani ya serbesti geçtim Can. Sen ekstra bir tane U23 mesela bir önceki dön-

0: dönemde de Sayın İbrahim Hatipoğlu vardı mesela. Sessiz sedasız Batu Şua'yı transferini bitirdiler. 1,5-2 en az bir ay kamuoyu dedi ki bak erken hamle yapıldı. Sessiz sedasız transfer yapıldı. Kimsenin sesi çıkmasın kardeşim. İyi transferler yapacaklar. Sonrasında devamı geldi. Ya en kötü bir tane oyuncu al abi. Al ki taraftara göster bunu. Sonra bak yanlış işte yani iletişim olmayınca bir tane gazeteci arkadaşımız dedi ki işte Galatasaray bu sezon sadece kiralık transferi yapacak. Şimdi Leslie Ugojugo, Burnley'in oyuncusu, orta saha oyuncusu.
1: Genç.
0: Onun için de ilk resmi teklif yapıldı ve kiralık satın alma opsiyonu şeklinde teklif yapılınca sosyal medyada büyük kıyamet koptu. Kardeşim biz de o zaman sizin sattığınız formaları kiralık satın alma opsiyonuyla alalım. İşte 2000 lirasını ödeyelim, beğenmezsek geri verelim. Bu esprilere döndü iş. Ama istatistiksel olarak baktığın zaman da işte bu biraz camialarla alakalı. Hani Galatasaray taraftarı da bazı şeylerin farkında yani. Fenerbahçe şu anda ben hep ne diyordum Cihan? Hatta bunu beraber söylüyorduk aynı şey. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'dan kötü kardeşim. Ama bak Fenerbahçe şu anda doğru işler yapıyor. Öyle ya da böyle Ake'yi aldı. Sol stoper eksiği vardı. Şimdi Greenwood'u alıyorlar. Greenwood Türkiye'de Osimhen'den sonraki en popüler oyuncu olur. En büyük yıldız adayı olur.
1: Ama şu da yok mu mesela abi? Dursun Özbey'i eleştiriyoruz ama şimdi bu adam 77 yaşında ve 250 milyon dolar... milyar dolar, milyon dolar yani 11 projeyi bu onay aldı. Mesela ben 77 yaşında olsam artık işte Galatasaray'ın da başkanıyım.
0: Bana ne lan proje?
1: Bana ne proje?
0: İndir.
1: O dört indir canım.
0: Bruno Fernandes geliyor.
1: Valverde gelsin.
0: Yak Valverde yakışı.
1: Şimdi bu yani adamı da eleştirmemek lazım.
0: Leao gelsin. Ya bak eleştirmemek değil. Eleştiri
1: yakmıyor
0: kültürü.
1: Yani gemiler.
0: Eleştiri kültürü gidiyor. Var. Eleştiri kültürü var. Tabii ki Galatasaray'ın geleceğini düşünüyor baba. Ya bu adam Eminönü'nde işte...
1: Ben yolun yarısı derdim 77'de yani. 77 yaşında dinleyenlerimiz
0: ama
1: varsa.
0: Ama bir şey diyeceğim. Bu aidiyet nereden geliyor? Taksim'de işte merdiven altı bir dairede dünyaya gelen bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim ben her şeyimi talimhanede işte ya. Yani her şeyimi Galatasaray sayesinde kazandım diyor. Ortaokuldayken Galatasaray Lisesi'nin sınavlarına giriyor. O dönem öyle ilkokuldan sonra girebiliyorsun sınavlara. Ki iyi bir dereceyle orayı kazanıyor Galatasaray. Düşün ya abi adam şeyden gelmiş. Giresun, Aluçra ilçesinden köyünden gelmiş. Babası İstanbul'da garsonluk yapıyor. Kendisi işte talimhanede bir giriş katında bodrum katında yaşıyorlar. Oradan Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor ve sonrasında işte ticarete atılıyor ve bakıyor ki yani Galatasaray'la alakalı Galatasaray'ın içinde olduğu için işte Fransızca, İngilizce, yabancı dil. O zaten bir de baba tarafı ticaretten geliyor. Her şeyi Galatasaray sayesinde kazanıyor. Ve bugün geldiği noktada sen çok güzel bir şey söyledin. 77 yaşında. Ha, bu adam projeyle onunla bunu. Ya işte algı yapılıyor algı. Bir tanesi çıkıp diyor ki ya Galatasaray 70 milyon euro kredi çekti Vakıfbank'tan. İşte bu krediyi Samiye'nin yanındaki şeye kullanacak, inşaata kullanacak. Transferler nerede? Ya senden benden daha çok düşünen bir insan abi.
1: Tabii başarısız olunca göndereceğini de biliyor.
0: Gidecek abi o gidecek yani sen ben gitmeyeceğiz.
1: Gemileri yakabiliriz.
0: Yani size. Yok vizyonsuzmuş, şöyleymiş, böyleymiş, bel altı vurmuş. Bunlar yanlış şeyler abi. Ne oldu Ali Koç çok vizyonluydu. Geldi 7 sezon boyunca Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Bir tane şampiyonluk kazanamadı abi.
1: Var Türkiye Kupası var.
0: Hayır şampiyonluk diyorum. Sonrasında Saadettin Saran hasbelkader işte bu ülkenin önde gelen iş insanlarından bir tanesi. Vizyoner şöyle böyle dedin geldin yanlış kadro kurdu. Forvetleri gönderdi yine şampiyon olamadı.
1: Ama giderken Saadettin Bey dedi ki en başarılı başkanız biz dedi. Öyle gidiyoruz dedi diğer branşlarda ya, çok kupa aldığımız.
0: Tamam abi kendini addedebilir o şekilde ama şimdi Dursun Başkan ne yapsın abi? 4 tane şampiyonluk. Şimdi böyle bir gerçek var. Bak yanlışları yanlış diyeceksin. Eleştirilmesi gereken noktaları eleştireceksin. Ha yönetim şimdi bizi dinleyenler de diyordur. Bu Yakup 30 dakikadır

0: neyi anlatmaya çalışıyor? Galatasaray, ki bugün sosyal medyada da düşmeye başladı. Cihan, bir transfer planı var. Ve bu plana Galatasaray bir şekilde sadık kalmaya çalışıyor. Bir kere bu yabancı kuralı Galatasaray'ın planlarının değişmesine neden oldu. Şimdi biz diyoruz ki, sen de sordun ya, ben açıklamasını yapayım şimdi, insanlar bilsin. Ya John Duran değil mi, orada kenarda duruyor, bitir abi. Ama öyle değil. John Duran'ın daha iyisini almak istiyor Dursun Özbek. Kolomuani'yi getirmek istiyor. E şimdi sen Kolomuani'yi alırsan, tamam mı, birbiriyle bağlantılı. 10 numaraya kimi alacaksın? Kolomuani'yi alırsan 10 numaraya mecburen kontenjan olmayan bir şey, kontenjan içinde olan bir oyuncu alman lazım. Can Uzun'u almak istiyorsun. Bak 50 milyon euro diyorlar. Kolomuani 100 milyon euroluk oyuncu. Hep şunu söylüyorum, bak her sezon aynısı oldu. Fenerbahçe Greenwood'u almış olabilir. Galatasaray hep bir adım ötesini düşünüyor. Galatasaray Bruno Fernandes ihtimalini kovalıyor. Bruno Fernandes'i alırsa Galatasaray bir gün sonra eşantiyon olarak John Duran'ı açıklar abi. Şimdi bunlar da kolay operasyonlar değil. 50 milyon euro, 60 milyon euro. Bak Greenwood mesela çok önemli transfer. Aziz Yıldırım'a helal olsun. Niye biliyor musun? Hakan Safi mesela bitirmeyi düşünüyordu. Şunu yapmadı adam. Ya bu Hakan Safi'nin düşündüğü adamdı. Ben şimdi onların bulduğu adama gitmeyeyim. Abi iyi oyuncu, iyi oyuncu. Manchester United'ın işte dünya futboluna yeni bir yıldız kazandırıyoruz şeyiyle ortaya çıkıp sonrasında ailevi bazı bilmem sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşadı ama 2 sezondur Marsilya'da abi Fransa Ligi'nde 20 gol, 15 asist falan kolay değil bunlar. Kolay değil yani. Ki ben Greenwood'un da şeyi biliyorum. Hakan Safi olmadığı için Fenerbahçe yönetimine menajerleri aracılığıyla haber gönderip hani hala gelmek istediğini söylediğini biliyorum. Ama çok zor bir operasyon.
1: 50 milyon iyi para.
0: Yani çok iyi para.
1: Galatasaray Osimhen'i alırken 70'e bayağı sıkıntı yaşamış.
0: Evet abi. Ha, limitler de Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor. Ceza alır Fenerbahçe, ben sana söyleyeyim. Yani ezbere konuşmuyorum. Şimdi Eylül'e kadar, şimdi insanlar da düşünüyor olabilir. Ya kardeşim, bu hani bunların limitleri yoktu. Yani federasyon bir limit açıkladı. Eylül'e kadar alabiliyorsun, satabiliyorsun. Eylül'den sonra bu hesaplar yapılıyor. Yani transfer dönemi bittiğinde TFF ya da işte TFF'nin salladığı yok da işte UEFA diyor ki, kardeşim sen ne kadar aldın, ne kadar sattın, senin limitin ne kadar. Fenerbahçe'nin elinde şu anda göndermesi gereken en az 10 tane yabancı oyuncu var. Her birini 5 milyon eurodan gönderse maaşlarıyla beraber Greenwood için yine bir şekilde şey açılıyor, limit açılıyor. Ama hani Fenerbahçe farklı transferler, Ake'yi aldı, Muriç'i aldı, forvete Oli Watkins miydi? Premier Lig'de oynayan Oli Watkins galiba, büyük ihtimal bitirecek o transferi. Hani bana gelen istihbarat o yönde. Limitleri mecburen aşmak zorunda kalacak. Bir sonraki olay ne olacak? Fenerbahçe transfer yasağı yiyecek. Ama şu anda Aziz Yıldırım ve yönetimi buna göze alıyor.
1: Transfer yasağı mı, Avrupa'dan men mi?
0: Yok, Avrupa'dan ben sanmıyorum.
1: O en ağır yaptırım. Tabii, ya da para cezası artabilir.
0: O en ağır. Ben bir dahaki sefere para cezasıyla kalacağını sanmıyorum bu durumun. Fenerbahçe'nin devre arasında ya da sezon sonunda transfer yasağı yiyeceğini düşünüyorum.
1: Ben şampiyon olayım da çok önemli değil.
0: Öyle bakıyor. Kadroyu kurayım abi, bu kadro devam etsin.
1: Evet, bir 7 milyon ceza geldi. Yani tabii bunun ne kadar tekrar ettiği de önemli. Belki
0: 11
1: para
0: milyondu
1: artır.
0: O ceza. 11 milyondu ki ilk defa ben söylediğimde öyle ya da böyle kas davalarına giren, UEFA'nın içinde iletişim halinde olan benim de haber kaynaklarım vardı. Onlardan almıştım Şubat ayında bilgiyi. Fenerbahçe'nin limit konusunda bir ceza yiyeceğini söylemiştim ve Fenerbahçe en alt sınırdan, normalde 11-7, sonra savunma yaptılar, 7'ye indirdiler bu cezayı. Ceza yedi Fenerbahçe. Ama bu transferleri yapmaya devam ederse Diyorum ya sana, göze almış durumdalar. Ben de olsam ben de göze alırım. Çünkü bu sene şampiyon yaparsan efsane başkan olursun. Yapamazsan kestane olursun abi. Anladın mı? Daha ötesi yok. Şimdi Fenerbahçe genel kurulu Aziz Yıldırım'a güvendi. Hakan Safi gibi böyle tam böyle üst düzey transferlerle propaganda yürüten bir başkan adayı vardı. Ona rağmen dedi ki kardeşim Fenerbahçe camiası, ya biz bu Aziz Yıldırım'a bir kez daha güvenmemiz gerekiyor. Bizim efsane başkanımız, biz ona bu fırsatı bir kez daha verelim. En azından o bunun karşılığını verir. Aziz Yıldırım da ne yapacak abi, diyorum ya sana. Hani bu işleri bilen bir adam. Çünkü Greenwood transferi olmayabilirdi. Şimdi çıkıp şovunu yapabilirdi ekranlara. Ben sana söyleyeyim, Hakan Safi ya da başka başkan adayı olsaydı. Şimdi Kante'yi biliyorsun. Bak son dakikaya kadar Greenwood'la ilgili her şeyi yalanlıyor Fenerbahçe. Her şeyi yalan. Çok doğru bir iletişim stratejisi. Niye biliyor musun? Ya Greenwood transferi çok zor bir transfer. Oyuncunun bonservisinin %60'ı Cihan kulübünde Marsilya'da. %20'si Manchester United'da, %10'u Getafe'de, %10'u da oyuncunun. Şimdi sen getiremezsen ne olacak Aziz Yıldırım yeni sezona başlarken? Çat! 1-0 geride başlayacaksın. Greenwood'u alamayan başkan olarak anılacak. Ama adam diyor kardeşim ben Greenwood yok. Yalanlıyor. Yağız diyor ki işte iki tane yönetici gitti Fransa'ya. Çat, yalanlıyor. Yağız diyor ki işte ev kiraladılar. Fenerbahçe kulübü yalanlıyor. Kardeşim böyle bir şey yok diyor. Bu da bir iletişim stratejisi.
1: Ama çok yalanladılar yani. Sürekli,
0: alamazsan.
1: Hani bir kez yalanlarsın insanlar güvenmesin diye, ama her birinin arkası da doğru bir iletişim mi acaba, bilemedim.
0: Ya Aziz Başkan kurt bir başkan abi. Aziz Başkan bu gazetecilerin birileri tarafından yönlendirildiğini ve kulübün bu nedenle zarar gördüğünü düşünüyor. Aziz Yıldırım birini hedef alıyorsa boşuna hedef almıyordur abi. Onun altında mutlaka böyle yatan nedenler vardır. Ben sana söyleyeyim. Greenwood'u alsın, bir sonraki basın toplantısında Aziz Yıldırım bu isimlerle iyi tek tek açıklama yapar. Ki bunu geçmişte de yapmıştı. Şimdi sizin karşınızda öyle ya da böyle doğru stratejiyle ilerleyen bir Fenerbahçe var. Ben bu Saadettin Saran için de aynı şeyi söylemiştim. Genduzi'yi indirdiler. İşte hatırla, yağmurdaki yağmurluk muhabbetinde hep hak verdik. İşte Musapa'yı aldılar, ilk maçta oynattılar. Süper Kupa finalini kazandılar. Doğru hamleler yapmışlardı. Eksik kaldıkları noktalar, kadro olarak Galatasaray'ın gerisinde kaldılar. Şimdi Fenerbahçe Greenwood'u da alıyorsun. Orta sahaya baktığın zaman bence şu anda Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'ın orta sahasından daha iyi. Genduzi, Kante, İspanyol kimdi? 10 numaraları.
1: Asensio.
0: Bu üçlü çok güçlü.
1: Ama hala mesela Atletico'nun bastırdığı söyleniyor Greenwood.
0: Ne için?
1: Greenwood'la ilgili. Ya, ama maaşı yüksek olduğu için Fenerbahçe tarafında biraz.
0: Evet abi. Atletico isterse Atletico alır abi. Ama mesela Roma
1: Lukman olayına dönmesin o yüzden diyorum.
0: İşte Lukman'ı gönderip almayı düşünüyorlardı. Şimdi Lukman'ı göndermekten vazgeçmişler galiba. Öyle bir durum söz konusu. İşte şimdi ben bunu analiz edebiliyorum. Ya baba, Galatasaray başkanı da bunu analiz edebiliyor. Ya Fenerbahçe bak bu hamleleri yaptı. Şimdi Galatasaray orta sahaya dünya starı bir tane 10 numara getirecek. 50-60 milyon euro bonservis harcayacaklar. Konuşulan isimler olabilirse Can Uzun, olmazsa işte Bruno Fernandes. Amerika'nın 10 numarası Pulisic.
1: Odegaard falan onlar.
0: Ya Odegaard düşük ihtimal. Arsenal'den ayrılırsa öyle bir durum söz konusu olabilir. Düşük ihtimal ama Arsenal'le devam edecekmiş gibi duruyor. Biraz domino etkisi. Arsenal yeni bir 10 numara transferi yapıp çıkarsa oyuncudan, Odegaard'dan, o zaman söz konusu olabilir. Ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil.
1: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Yakup abi, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 10'a gelen mesajlar var. Yakup Çınar İlk önce sen bu haberleri nereden alıyorsun? Derinden geliyor bu bilgiler sana demiş Bayram. Watkins nasıl bir transfer? İyi bir transfer mi diyor Başar?
0: Ben tanımıyorum abi.
1: Bu heykel meselesini sorabilir misin? Fenerbahçe durmadan heykel dikiyor. Galatasaray'da düşünüyor mu bir tane dikmeyi demiş.
0: Valla Galatasaray'da bir heykel dikilmesi gerekiyorsa ilk önce Fatih Terim'in heykeli dikilmesi lazım. Anladın mı? Hani ben şunu söylüyorum yayınlarda. Dursun Özbek ve Okan Buruk Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın teknik direktörü ve başkanı olsaydı bugün Kadıköy'de 3 farklı noktada 3 farklı heykel vardı. Ali Koç 4 yıl üstte şampiyon olsaydı, işte İsmail Kartal da olsaydı, İsmail Kartal'ın beyaz kazaklı heykelini her yerde görürdük abi. Ama Galatasaray'da daha başarılısı var. Daha başarılısı var.
1: Formalar çok pahalı, kiralama yöntemi olsun demiş.
0: Pahalı.
1: 90 artı dijitalde yapıyor musunuz diyor. Kura çekimi hala bitti mi?
0: Yok, daha yapmıyoruz abi, fiyatlar çok yüksek. Biz de yaptığımız zaman kendi cebimizden alamıyoruz zaten abi. 6000 liralık formayı nasıl alasın? Genelde bizim izleyicilerimiz böyle destek oluyor. 90 artı dijitali takip edin arkadaşlar. Yakın zamanda yine
1: belki bir sponsor gelir diyor.
0: İzleyicilerimizin hediyeleri mutlaka olacaktır. Geçen sene 30 tane forma dağıttık abi. Az buz değil yani. Ve bunların 20 tanesi imzalıydı.
1: Futbolun en büyük sorunu taraftarı yönlendiren taraflı basın mensupları demiş Kenan Yüksek.
0: Abi ya ben niye yönlendireyim ki? Niye amacın olsun ki? Şimdi ben bak şöyle söyleyeyim sana. Eğer bir gazeteci yönetimi ya da yöneticiyi eleştiremiyorsa evet, onun için bu cümleler kullanılabilir. Ama ben kalkıp burada ne diyorum? Benim öyle bir endişem yok. Ben burada Abdullah Kavukçu'yu eleştirdim, Dursun Özbek'i eleştirdim. Bana haber vermeyecekler. Bunun sıkıntısını sadece onlarla ilişki kuran insanlar yaşar. Ben 20 yıldır Galatasaray'ın içindeyim. Ben her dönemdeki insanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Bu insanlar değişik ortamlarda bir araya geliyorlar. Sadece haber kaynaklarım benim yöneticiler değil. Şimdi 20 yıldır Galatasaray'da forma giyen futbolcular var, yöneticisi var, osu var, busu var. Bir sürü insan var abi. Haber kaynağı konusunda sıkıntım yok yani. Şimdi Aral Şimşir Trabzon transferini. İlk ben yazdım. Bittiği gün ben yazdım. Sonrasında herkes yazdı etti.
1: Abdullah Bey çok şeffaf. Mesela o Mayıs ayında bir açıklama yaptı Galatasaray'ın 500 milyon.
0: Şeffaf değil abi, bilmiyor.
1: Ama mesela ticaret yapan insan cebindeki parayı açıktan söyler mi? Şimdi 3 milyonluk futbolcuyu argo tabiriyle sana ona kitleyecek.
0: Ya orada şöyle, yanlış mı? %100 yanlış. Bunu söylemeyeceksin,
1: söylemeyeceksin
0: abi. Ha, burada
1: güven kazanmak için.
0: Bu söyledim. Güven kazanmak için derken burada saptırılan nokta şu. Şimdi Ultra Aslan'ın açıklamasındaki kısım da yanlış. Şahan Gökbakar'ın açıklamasındaki kısım da yanlış. Yani Türkiye'de hiçbir takımın 500 milyon euro transfer bütçesinin olma ihtimali yok. 500 milyon euro Galatasaray'ın bütçesi. Hatta Dursun Özbek 600 milyon euro dedi son genel kurulda.
1: Artmıştır 3 ay.
0: Ya artıyor Cihan, artıyor. Artar abi. Burada söyledim ya. Riva'da 28 dönümlük yeni bir arazi kazandırdı. Florya'da bir şeyler yaptı. Ama abi sen iletişimi yapamıyorsun. Bak diyorum ya, GA 1571 diyorlar, Galatasaray Lisesi diyorlar, Galatasaray Kültürü diyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray Lisesi'nin önüne gidince böyle hazır ol da durasın geliyor. Saygı duyuyorsun. Niye? Çünkü hani insanlar diyor ya Fransızlar bunlar. Lan ne Fransızı? Şırnak'taki adam 500 kazanıyor. Galatasaray Lisesi'ne giriyor abi.
1: Üniversitesi de aynı.
0: Üniversitesi de aynı. Manisa'nın köyündeki adam, İzmir'in köyündeki adam, Antalya'nın köyündeki adam 500 tam puan kazanıyor. Galatasaray Lisesi'ne giriyor. Ben kızımı kuraya soktum, kazanamadı mesela. Bir de ilkokulla alakalı kura dönemi geçti galiba, yanlış bilmiyorsam. Her sene Türkiye'nin her yerinden çocuklar kura sistemiyle Galatasaray Lisesi'nin ilkokuluna alınıyor. Bildiğin noter huzurunda ben açtım izledim ya, heyecanlandım. Hatta o kadar şey oldum ki, motive oldum ki, olmayınca üzüldüm. Yani Türkiye'nin her yerinden 50 tane çocuğu şeye bakılmaksızın, memleketine, kütüğüne, osuna busuna bakılmaksızın kuraya giriyorsun. Kuradan 50 kişi Galatasaray Lisesi'ne alınıyor ilkokul seviyesinde.
1: 50.
0: 50 kişi.
1: Puana falan bakmıyor.
0: Yok abi, ne puanı yani, 7 yaşına gelmiş herkes buna katılabiliyor. Yani ne yapıyorlar? Ha,
1: ilkokul tarafı.
0: İlkokul tarafında tabii, ilkokulda.
1: Ha, ben de
0: ne yapıyorsun? İlkokula girdin mi, geçmiş olsun. 5, 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokulu. Burslarla, muslarla. Ortaokul bittiğinde İngilizceyi, Fransızcayı çok iyi biliyorsun abi. Ve bir şey diyeceğim. Bu sene mesela değiştirdiler sistemi. Şimdi artık Galatasaray Ortaokulu'ndan Galatasaray Lisesi'ne direkt geçemiyorsun. Sınava girip ilk %4'lük dilime girmen gerekiyor. Yani en azından biraz başarı göstermen gerekiyor. E abi, bu kadar önemli bir kurumdan, hani bakanlar yetiştirmiş, bakan yardımcıları yetiştirmiş, önemli sanatçılar yetiştirmiş. Ya diyorum ya, alınabilecek en iyi eğitimi veriyorlar abi. Dünya sıralamasına girebilecek bir okuldan bahsediyoruz Cihan. E baba, sen iletişimi hala yapamıyorsun. Hala yapamıyorsun. Bu kadar zor olmamalı abi. Yani sen bu kadar iş yapmışken hala Galatasaray taraftarı seni eleştiriyorsa, senin yöneticilerini hedef alıyorsa, TFF karşısında seni zayıf buluyorsa, iletişim yüzünden abi. Galatasaray şunu istiyor taraftarı. Ya olması kolay değil tabii ki. Yani çıkıp o mikrofon karşısında konuşurken ağırlığı olan, ne söylediğini bilen bir insanın Galatasaray'ın sözcüsü olmasını istiyor. İşte kim gibi? Fatih Altaylı gibi. Ya da işte bir önceki başkan adayı, şimdi ismini unuttum. Hukukçu, anayasa hukukçusu, profesör. Süheyl Batum. Süheyl Batum. Abi Galatasaray kimseden çekinmemeli. Fenerbahçe laf söylüyorsa Fenerbahçe'ye cevap verecek. Federasyon Galatasaray'a laf söylüyorsa o Gazi. Yani ceza almaktan korkmayacak. Bunun karşısında durabilecek birini istiyorlar. Fatih Terim gibi racon kesecek adam istiyorlar abi. Şimdi diyoruz ya, Okan Hoca. Muhteşem başarılı sezonlar. Ama Mourinho da senin burnuna dokunduğunda sen kendini yere atmayacaksın abi. Galatasaray hocası atmamalı. O senin burnuna dokunuyorsa abi, sen de onun suratına bir tane Osmanlı tokadı yapıştırman lazım abi.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Fatih Hoca olsa yapıştırır abi.
1: Fatih Hoca onu yapmazdı zaten. Yapamazdı.
0: Mourinho Fatih Terim'e yapamazdı onu. Anladın mı?
1: Şimdi senin dış görünüşün, hareketlerine göre o özgüveni alıyor senden.
0: Aynen öyle abi.
1: Sen duruşunla o özgüveni karşı tarafa vermemen lazım. Şalai, Torreira, Lemina, Abdülkerim, Şampiyonlar Ligi'nde bunlarla bir şey olmaz demiş. Bunları gönderip üst seviye oyuncu almamız lazım diyor. Abdülkerim Ahmet Ertaş yazmış. Böyle bir mesajı var.
0: Katılmıyorum abi. Öyle gönderelim. Nereye gönderiyorsun abi?
1: Yakup abi, seni seviyorum. Sen neden Beşiktaşlı değilsin? Keşke bizim Beşiktaşlı yorumcular da böyle tane tane anlatsa demiş. Varsa yoksa başkan kızıyor diyorlar diyor.
0: Teşekkür ederim. Aynen öyle abi. Ne demek başkan kızıyor? Ya başkan bana kızacak abi. Dursun Özbek bana kızacak. Bir şey diyeceğim.
1: Gruptan atıyor diyorlar.
0: Bu saygısızlık. Gazetecilere yapılan bir saygısızlıktır.
1: Bence dinleyenlere
0: abi
1: de saygısızlık.
0: Galatasaray bunu yapmaz.
1: Çünkü mesela insanlar seni bilgi almak istiyor.
0: Sezon içerisinde mesela benim böyle bir akreditasyon yasağı yeme ihtimalim söz konusuydu. Şimdi fevri davranıp o yöneticileri hedef alabilirdim. Ama aklı selim davrandım. Dedim, gayet güzel bir şekilde telefonu açtım. Dedim ki, ya dedim, ben gazetecilik yapıyorum. İftira mı attım? Hayır. Yalan mı söyledim? Hayır. Size hakaret mi ettim? Hayır. Niye akreditasyon yasağı cezası yeme ihtimalim ortaya çıkıyor? Hayırdır? Dediler ki, doğru diyorsun kardeşim. Öyle bir durum söz konusu değil. Olsa bile karşısında dururuz dediler. Ki öyle bir şey yaşanmadı. Neymiş? Ben duyduğum transfer haberini başkandan izin alıp vereceğim. Ya da yöneticiden izin alıp vereceğim. Kimse kusura bakmasın abi. Ha, bunu yapıyorum diyen de gazetecilik yapıyorum demesin bu arada. Başkandan izin almam lazım. Başkana sormam lazım. O zaman senin tek haber kaynağın başkan olur. Başkan da elinde oynatır sizi abi.
1: Evet, Yakup Şunar'la birlikteliğimiz sürüyor saat başına kadar söz verdiğimiz üzere. Çünkü zaman aşımına uğruyor. Saat başından sonra diğer konulara geçeceğiz. O yüzden mesajları iletmeye
0: Evet, ikinci bölümde daha böyle spesifik isimler üzerinden transferle alakalı. Süper hani olur. İnsanlar tabii ki bir sessizlik var, beklenti var. Ya kardeşim transfer yapılmayacak mı, transfer yapmayacak mıyız söylentileri var. İsimler üzerinden daha net bir şekilde gideriz ikinci bölümde. Bir de eleştirdiğim noktalardan bir tanesi şu. Şimdi geçen sezon bunun eleştirisini herkes yaptı, ben de yaptım. Hocanın ekibi. Kardeşim bak, hala söylüyorum aynı şeyi. Yetersiz değil ama eksik, daha güçlü olması lazım. Getir ya, iletişimini yap ya. Bir tane duran top antrenörü gelsin. Bir tane taç atış uzmanı gelsin.
1: E vardır bunlar zaten ya.
0: Ya yok işte abi, olsa biz burada konuşur muyuz yani? Yok yani.
1: Senin istediğin derecede mi yok, yok mu?
0: Yok abi, yok. Yok yani. Ne bileyim, üst düzey bir atletik performans uzmanı getir. Ya görüntü için getir, iletişim için getir ya. Ha mesela bak, ben paylaştım. Yeni sezonda Kemerburgaz'da sağ kenarında dev bir tane LED ekran kurulmuş. Canlı olarak antrenman yapılırken analizler oraya da yansıtılacak. Mesela futbolcuların koşu mesafeleri, antrenmanda 12 kilometre koşması gerekiyor. Ya da işte canlı olarak direkt orada görülecek. Hoca diyecek ki, ooo Lemina sen 11 koştun kardeş, 2 tur daha. Güzel bir şey, teknolojik bir şey. Anladın mı? Yani Galatasaray 2 tane 3 tane yardımcının parasını ödeyemez mi abi? Ya sırf insanların düşünceleri değişsin diye dahi yapılır bu. Zararı ne? Bunu da yapmıyorsun. Yine eleştirilecek. Yine Galatasaray yeni sezonda İrfan Hoca Okan Hoca'ya laf anlatırken, işte Okan Hoca oyuncuyu oyuna sokarken taktik verecek. Bir de en son oyuna girerken İrfan Hoca da taktik verecek. Oyuncu öyle oyuna girecek. Eleştirilecek abi bu. Ha, hoca da diyor ki, kardeşim lan Yakup sen kimsin lan? Ben 4 senedir bu ekipte şampiyon oluyorum. Sana ne kardeşim, değiştirmiyorum. Hoca da haklı. Hocaya da laf söyleyemezsin. Ama ben de diyorum ki, iletişim için en azından olsa böyle bir dokunuş yaparım, anladın mı? Yaparım yani.
1: Ama şimdi o isim için gelenler de genelde takımın üstünde bir gölge oluşturuyor. Mesela Beşiktaş'a Graf geldi. Bir anda ortalık karıştı.
0: Abi,
1: mesela
0: Graf Fenerbahçe'ye olmasın.
1: Komolli falan no, geldi, anladın
0: no
1: mı?
0: No name olsun. No name olsun, anladın mı?
1: Ha, no name olur. Ya da, az önce dediğin ya, göstermelik olsa bile gelsin.
0: Mesela göstermelik de değil. Mesela bir Mertens. İkna edin abi Mertens'i. Havayı değiştirsin. Üzerinizdeki yükü alsın. Mertens çıkar orada. Sportif direktör diyelim, tamam mı? Çıktı orada. İki geyik yapar. Bir ciroyu çıkartır abi. Bir hafta o konuşulur. Anladın mı?
1: Belki hazır hissetmiyordur kendisini.
0: Hani yani insanların anlayamadığı nokta şu. Diyor ki, kardeşim sen 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Limit, en yüksek limit sende. Şampiyonlar Ligi'ne gidiş avantajım var. Alakasız bir şey ama Galatasaray adası var. Yani bir futbolcuyu getiriyorsan her türlü ikna edersin. Şu an Greenwood'u Fenerbahçe istiyor ya, Galatasaray devreye girsin, anında Greenwood'u alır.
1: Şunu da söyleyeceksin diye korkuyorum. Tesislerde herkesin ayrı odası var falan. Oraya kadar gideceksin diye korktum.
0: Var canım, o kadar değil. Herkesin var.
1: Var,
0: her yerde
1: var.
0: Hani, her yerde
1: Galatasaray'ınki biraz daha her büyük yapıldı yani son dönem. Yani. Yani oralara kadar ineceksin diye korktum.
0: Yok canım, o kadar değil. Ama bir şey diyeceğim.
1: Çorbası var, çok güzel.
0: Bir şey diyeceğim. Dursun şey, Aziz Yıldırım'ın hayallerinden bir tanesi. Maltepe tarafına bir tane kaya varmış. Onun üzerine Fenerbahçe adası yapmayı planlıyormuş. Geçmişte bu konuşulmuştu. Ahmet Konanç bunu sürekli dile getirir. Mesela Ahmet Konanç'ın içindeki en büyük uhdelerden bir tanesidir.
1: Söylüyor. Bizim niye adamız yok?
0: Abi Galatasaray adasına gidiyorsun. İstanbul'un boğazında. Yani biz üye değiliz. Giremiyoruz tabii ki de. Üye arkadaşımız sayesinde giriyorsun.
1: Misafir
0: ama...
1: giriş saatleri var. Onu şey yapmışlardı bir ara. Düzenlenmediler.
0: Bilmiyorum. Hı. Ben yakında cuma günü büyük ihtimalle taraftar ve stat'tan sorumlu yönetici Bora Bahçetepe ile 90 Artı Dijital'de bir röportaj yapacağım. Orada detayları sorurum. Sorarım yani. Hani isteyen bir Galatasaraylı Kalamış'a ya da Galatasaray Adası'na girebiliyor mu diye. Bilmiyorum hani, bildiğim kadarıyla üye arkadaşın olması lazım. Onun vasıtasıyla girebiliyorsun ama girdin mesela havuza 4000 lira ödemek zorundasın.
1: Evet, Ahmet Kolancı'nın içinde kalan en ukdeler Galatasaray'ın işte Anadolu'da diyor tesisleri var diyor.
0: Kalamış'ta.
1: Bir o var diyor, bizim niye bu tarafta yok
0: ve bir
1: diyor.
0: Şey diyeceğim, Galatasaray tesisinin yeri konumu daha iyi bu arada. Hani onlar biraz kuytuda kalıyor, içeride kalıyor.
1: İki diyor yeni havalimanının orayı yavaş yavaş kendilerini komple kaplamışlar diyor. Stat yakın diyor, tesisi geldi.
0: Orada da bir arazi alacak.
1: Orada da arazi alacak. Bu içinde ukde olan şeyler onlara çok kafayı takıyor. Kağıthane'de oturduğu için projeyi yakından takip ediyor.
0: Gitsin abi Samandıra'ya taşınsın. Samandıra'da otursun abi.
1: Güzel ha Samandıra'da, bir şey diyeyim. Çok sessiz sakin, muazzam yer o. Fenerbahçe'nin stadının arka tarafları.
0: Orada ev tutsun abi. Orada dürbünle şey antrenmanları da takip
1: ben
0: etsin.
1: Ben o dere ağzının çapraz tarafını çok seviyorum yani. Çok muazzam yerler var. Yayına biraz geç katıldım, merak ediyorum demiş. Kuzey Makedonya milli takımını seçen Kazımcan Karataş
0: seçmedi
1: hakkındaki
0: abi,
1: düşünceniz
0: seçmedi.
1: Nedir? İyi bir tercih mi?
0: Seçmedi. Yani resmi olarak böyle bir durum söz konusu değil.
1: Sen olsaydın Kazımcan seçer miydin? Türk milli takımında forma giyemez Kazımcan ama Makedonya'da giyebilir.
0: Nereden biliyorsun giyemeyeceğini? Ben mesela bu sezon Eren Elmalı'nın önünde görüyorum Kazımcan. Kazımcan doğru şekilde hazırlansın, futbola odaklansın, Eren Elmalı'dan daha iyi sol bek. Ümit milli takımda düzenli oynayan, yani o potansiyel vardı. Beşiktaş, Galatasaray yarıştı Kazımcan'ı.
1: O zaman düzelteyim. Montella gitmeden seçilmeyeceğin. Çünkü Montella değiştirmez kafasındaki oyuncular genelde.
0: Yani değiştirmez.
1: Stabil ve o kadroya güveniyor Montella.
0: Bir şey diyeceğim. Kazımcan Makedonya'yı seçerse Türkiye'de yabancı statüsüne girecek. İşin bir de o tarafı var. Bildiğim kadarıyla. Ha, illa bir milli takımda oynamalı mı? Kendisini oraya ait hisseder mi? Ben sanmıyorum abi.
1: Ben olsam hiç anlaşmam, yabancı statüsüne girmem. Çünkü 10 artı 4 kuralı var ya, yerli statüsünde oynarım. Milyonları götürürüm, mecburlar sana.
0: Yani,
1: alacaklar.
0: Baba, 10 artı 4 Kazımcan bugün ben sana şöyle söyleyeyim. Başakşehir deli gibi istiyor abi.
1: Zeki ise Türkiye'yi seçer.
0: Yani beklerim abi. Bu potansiyel var, bir de gencecik adam ya, 23-24 yaşında daha.
1: Evet abi, kızım.
0: Ortaları Jakobs'tan da iyi, Eren Elmalı'dan da iyi.
1: Kızımı adaya nasıl götüreceğim onu bir sorsan abi, doğru söylüyorsun demiş.
0: İşte diyorum ya, yani bir üye arkadaşının olması lazım. Galatasaray üyesi arkadaşının olması lazım. Arkadaş kontenjanından girebiliyorsun.
1: Biz Sané'yi satıp yerine Greenwood'u alsaydık daha iyi olmaz mıydı?
0: Nereye satacaksın Sané'yi mesela? Nereye satacaksın?
1: İyi de bir performans vermedi Dünya Kupası.
0: Yani çok iyi performans göstermedi. Geçen sezon da bence hani evet çözdüğü maçlar oldu. İnanılmaz atletik bir oyuncu. Yani bu kadar rahat adam eksiltebilen çok nadir adamlar var. Zaha bile bu kadar rahat adam eksiltemiyordu. Ama çok iyi performans gösteremedi. Mesela mevkisinde oynamayan Yunus Akgün bile onun dörtte bir maaşına aynı istatistiği yaptı. Hani kesinlikle Sané çok daha iyisini yapabilmeli Galatasaray'da. Çünkü 12 milyon euro maaş alıyor. Bunu da düşünmek lazım. Yani yeni sezona bakacağız abi. Öyle bir olay yok. Hani Fenerbahçe Greenwood'u aldı, daha iyisini alayım. Abi bulamazsın ki, kolay değil ki. Sen zaten Osimhen'i almışsın. Fenerbahçe gider Osimhen'den daha iyi bir forvet alır ki şu an dünyada öyle bir ihtimalin yok. O zaman farklı şeyler konuşabilirsin. Ama Fenerbahçe de bunun bilincinde, diyorum ya sana. Önce ne yaptılar? Savunmaya Skriniar'ı aldılar. Bu sezon Ake'yi aldılar. Geçen sezon orta sahaya Kante, Guendouzi, Asensio. Şimdi forvet öyle ya da böyle Muriç 23 gol attı İspanya Ligi'nde. Bizim ligde her türlü iş yapar abi. Ki ben yeni sezonda hem Okan Hoca'nın hem de İsmail Kartal'ın büyük bölümünü, ligin büyük bölümünü çift forvetle oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bizde takımlar kapanacak abi. Bütçeler düşük. Dünya Kupası'nın o savunma oyunu bence bizim ligimizdeki o diğer takımlara sirayet edecek. Şimdi Galatasaray A milli takımla Avustralya, Amerika ve Paraguay arasındaki fark Galatasaray'la işte Anadolu kulüpleri arasındaki fark gibi. Ama ne yaptı? Amerika'da, Paraguay'da işte Amerika'yı yendik ama adamlar garantiledikten sonra yendin sen. Paraguay ve Avustralya bugünün işte Konya Sporu, Çaykur Rizespor. Gerçekten öyle şimdi. şeyde Amerika takımı da en fazla işte Başakşehir. Hadi biraz daha iyisi Amerika takımı.
1: Konyalı dostları salacaksın üstümüze.
0: Hayır abi, salma değil.
1: Yani performans olarak, oyun anlamında öyle.
0: Abi bir ülkenin milli takımı kadar gösteriyoruz işte. Yani onlar da bu savunma oyununu benimserse Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan puan alacaklar. Bu emin ol bütün dünya futboluna sirayet edecek. Çünkü bütün liglerde 2-3 tane iyi takım var. Gerisi hep şey... düşük bütçeli takımlar. Senin şimdi kafa kafaya oynayıp yenme şansın yok. Ha, çok üst düzey bir teknik direktör olur. İyi bir anlayışı olur. O zaman bir şeyler yaparsın. Ama abi zaten yeniden uzayı keşfetmeye gerek yok ki.
1: Kafayı oynayan 4 takım var.
0: Evet abi. Yani

0: Yerine de iki tane adam koyacaksın, atletik. Kapanacaksın. Araya bir tane sıkıştırdın mı geçmiş olsun.
1: Saat başına gideceğiz ama şunu da okuyayım. Biz taraftar olarak bütün transfer yorumlarına katılalım. Katılmak istiyoruz da ama tek ricamız herhangi bir olumsuzlukta Okan Buruk Hoca çıkıp da bu oyuncu daha %100'üne gelmeli, hazır değil, kampa geç yetişti vesaire gibi söylemler söylerse gerçekten Şahan Gökbakar'a hak vereceğim. Artık bu söylemlerden uzak durması lazım.
0: Bak Şahan'ın transfer eleştirisine, yönetim eleştirisine asla karşı değilim. Hatta savundum da. Hatta meslektaşlarımı eleştirdim. Ya dedim ki kardeşim sizin işiniz bu değil. Siz niye Şahan'a cevap veriyorsunuz? Ya da Şahan'ı niye eleştiriyorsunuz? Şahan Fenerbahçe'ye laf çakarken, Acun'a laf çakarken arkasındaydık. Helal olsun. Galatasaray'ı savunuyor. Ama bugün özelinde yaptığı paylaşım saygısızlık abi ve terbiyesizlik. Ben onu eleştiririm ama onun dışında adam fikri, zikri paylaş abi.
1: Saat başı. Hemen geliyoruz dostlar. Kısa bir ara.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22 milyon 800 bin euro bonservise transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City forması ve Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların

0: Türkçesi olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği, hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteyiz. Saatlerimiz 13.09'u gösteriyor. 14'e kadar yine böyle aralıksız gitmeyi planlıyoruz sizlerle beraber. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi yazıyorsunuz. Onlara cevap vermeye çalışıyoruz. İkinci bölümde biraz daha böyle transfer ağırlıklı gitmeyi planlayacağız. Ama mesajlara da bir tık devam edelim. Kazımcan erinin önünde midir bilmem ama bitter çikolatam Renato Niagam çok formda geliyor. Lemina ve Torreira'nın işi bu sene zor demiş. Niaga demişken hemen Yakup abiye Niaga'yı da soralım. Antrenman da bayağı bir geliştirmiş vücudunu falan. Aslında çok da öyle vücutsuz bir çocuk değildi zaten.
1: Değildi.
0: Ama Galatasaray'a geldiğinde o hani Arma'nın önünde fotoğrafında böyle çok böyle çelimsiz gibi çıkmıştı. Ama daha önce işte Instagram'ına girenler, havuz videolarını, fotoğraflarını görenler zaten vücudunu görecektir Niaga'nın. Ama bir tık geliştirmiş yine kendisini.
1: Evet evet. Yani şöyle sosyal medyadan da takip ettiğimiz zaman özel hazırlandığını gördük. Hep şunu söylüyorum. Bazı oyuncuların futbol kariyeri boyunca tatili yok abi. Mecburen çalışmak zorunda. Niaga da bunun bilincinde olan genç oyunculardan bir tanesi. Yeteneklerine sonsuz güveniyorum. Bence inanılmaz yetenekli. En az olay kadar yetenekli bir oyuncu. Sadece iki şeye ihtiyacı var. Bir, güvenmeniz lazım. İki, süre vermeniz lazım. Bunu yaptığınız zaman böyle olay seviyesinde bir orta sahayı Galatasaray'a kazanmış olacak. Şu hazırlık maçlarındaki performansını göreceğiz. Bence fark yaratacak ve yeni sezonda 11 planlamasında yer alabilecek oyunculardan bir tanesi olacak. Şimdi ben kardeşim bir Galatasaraylı saygı duyuyorum. Ben Kaan Ayhan'ı 11'de görmek istemiyorum. Ya da bir oyuncu süre alacaksa bu Kaan Ayhan olmamalı. Niaga olmalı. Ben Niaga'yı görmek istiyorum. Kaan Ayhan 2028'e kadar sözleşmesi var. Mesela Galatasaraylılar diyor ki Salih Özcan'ı niye almadık? Abi Salih Özcan'ı aldın. Kaan Ayhan'ı ne yapacaksın? Git desem maaşının büyük bölümünü ödemek zorundasın.
0: Bazı haberler çıktı mesela tatil dönüşü işte bu sıvı oranlarına yağ oranlarına uymayan birkaç futbolcuya ceza verildi dedi işte tatile giderken.
1: Kim Galatasaray'da mı?
0: Galatasaray.
1: Yok be abi.
0: Mesela atıyorum tatile giderken 80 kilo dönüşte 83 çıktı.
1: Yok
0: yani
1: abi.
0: 1,5-2 kiloyu aştı. Öyle,
1: öyle
0: mu,
1: bir
0: öyle
1: şey
0: bir
1: yok. Sosyal medyada sadece Gabriel Sara'nın fotoğrafı üzerinden bir şey yapıldı. O fotoğrafla uzaktan yakından alakası yok. Ben orada gördüm Gabriel
0: Videosu
1: Sara'yı.
0: Üzerinden yapıldı sonra yani, fotoğrafı paylaşıldı.
1: Evet abi şimdi. Yani Gabriel Sara'yı biz nasıl biliyoruz? İşte çok yiyen bir adam olarak biliyoruz. Hemen düşünce ne? Düz mantık. Tatil döneminde yemiş şişmiş gelmiş diye düşünüyor. Abi bu oyuncular senden benden daha çok düşünüyorlar. Bu adam Brezilya'nın potansiyel kadrosuna girebilecek oyunculardan bir tanesi ki seçildi Brezilya milli takımına. Orada ciddi bir değişim yaşadı.

0: kazanacak yaz döneminde. Bu adamın karısı diyetisyen bir kere. Abisi dünyanın en iyi atletik performans uzmanlarından bir tanesi. Bunları dikkate almıyor mudur sence? Galatasaray kendi elindeki oyunculara bazen haksızlık ediyor. Bak ben sana net söylüyorum. Can Uzun evet yetenekli bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Ama şu anda Gabriel Sara'nın önünde değil abi. Gabriel Sara'nın önünde kesinlikle değil. Tamam, mevki olarak farklılıklar var. Can Uzun daha böyle 10 numara, daha forvet, daha ofansif bir oyuncu. Ama Gabriel Sara da çöp değil abi. Senin işte son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı kurduğun üstünlükte büyük paya sahip oyunculardan bir tanesi. Senin takımında en iyi duran topu kullanan oyunculardan bir tanesi. Biraz daha böyle kendini bir tık daha öteye taşıması gerekiyor. Bunu zaman zaman Şampiyonlar Ligi maçlarında da gösterdi. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Diyorum ya sana, şimdi Brezilya milli takımına torpille mi girdi?
1: Yok canım.
0: Ha, bu adamın hazırlanmayıp Galatasaray'a normal şartlarda dönmeme ihtimali yok. Bazı oyuncular yaz transfer dönemi, yaz döneminde ekstra çalışıyorlar, bunu paylaşıyorlar. Bazıları da paylaşmıyor abi. Her şeyi paylaşmak zorunda da değiller. O yüzden yağ meselesi, o şu meselesi, onlar hikaye. Bak şöyle söyleyeyim, bak hala teknik ekip, atletik performans, bunların hepsini eleştiren biri olarak söylüyorum. Geçen sezona Galatasaray inanılmaz iyi hazırlanmıştı. İnanılmaz iyi hazırlanmış. Yani ki bunu Galatasaray'ın içindeki insanlar da söylüyor. Son 4 yılda Okan Hoca'nın en iyi sezona hazırladığı kadro son sene kadrosuydu. Ki hani çok yükleme yaparsan ilk böyle 15-20 gün, bir ay sıkıntı yaşayabiliyorsun. Sonradan forma giriyorsun. Nitekim öyle oldu yani. İlk haftalarda çok sıkıntılı sonuçlar almadı ama işte bir Fenerbahçe Süper Kupayı kaybetti. Bilmem ne yaptı. Valla her sezona böyle bir kaosla başlıyor Galatasaray. Biliyorsun 2 sene önce Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa finali vardı. Bu sene işte Fenerbahçe'ye kaybetti Süper Kupa finalinde. Ama sonunda nihayetinde şampiyon olan ve en iyi transferleri yapan hep Galatasaray oluyor. Dediğim gibi bunun için Galatasaray'ın bütçesi de var, vizyonu da var, potansiyel de var. Tercih anlamında da bütün oyuncular Galatasaray'ı tercih eder. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray taraftarı. Ama işte süreçler yanlış yönetiliyor. İnsanların eleştirdiği de bu süreçler. Burada da kimse kimseye kalkıp da kardeşim sen bu Galatasaray yönetimi bu yüzden niye eleştiriyorsun dememeli.
1: Peki Noaland'la ilgili bir gelişme var mı? Napoli'de Conte ile sorun yaşamıştı. Şimdi Allegri geldi.
0: Cihan, Noaland'la ilgili gelişme yaşanmaz abi Galatasaray'da.
1: Bitti, kapandı mı o defter?
0: Abi niye yaşanmaz onu söyleyeyim sana. Şimdi senin Noaland'ı alabilmen için mevcut kadrodan diyelim ki Icardi gelmedi.
1: Gelmedi zaten.
0: Geleceğini de sanmıyorum abi bu saatten sonra. Icardi gelmedi. Noaland'ı alabiliyorsun. Aldın ama bitti. Limit bitti. Şimdi Fenerbahçe'de bundan çok rahatsız. Bak Fenerbahçe'de Kante giderse şaşırma. Gönderirlerse maaşından dolayı Kante'yi şaşırma. Fred'i gönderecekler, Kante'yi gönderecekler, Musapa'yı gönderecekler, Nene'yi gönderecekler.
1: Talisca'yı da istemişler.
0: Talisca'yı gönderecek.
1: İsmail Özcan lazım demiş.
0: Göndermek zorundalar çünkü 10 tane oyuncu olması lazım, 10 tane. Say 13 tane oyuncu boşta kalıyor. Şimdi Galatasaray'a geldi, döndüğün zaman Noaland'ı aldın. Geçmiş olsun. Limit doldu. Başka hiçbir oyuncu alma şansın yok. O yüzden Noaland'ı alamıyorsun. Bu arada Beşiktaş Trossard işi olmazsa eğer Beşiktaş'ın Noaland'ı transfer etme ihtimali yüksek. Onu da söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın da bir ilgisi var. Geçen sezonki performansı, geçmişte Beşiktaş altyapısında forma giymesi. Ve Noaland da Türkiye'yi tercih eder. Hani Beşiktaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Galatasaray'ın böyle bir limiti yok. Galatasaray 10 numara transferine Can Uzun'u düşünüyor. Hani hem 10 numara hem forvet. Şimdi 50 milyon euro. Düşmez abi, düşmez. Frankfurt düşmez. Marmuş'u 60'a satmışlar. Kolo Muane'yi 95'e satmışlar. En son bu sezon bir oyuncu sattılar. 55 milyon euro. Yani bu işin kralını bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Ve Can Uzun'un da

0: potansiyelde olduğunu bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Ola ki Galatasaray şimdi bir pazarlık süreci. Taksitli var, o su var, bu su var, anladın mı? Diyelim ki Can Uzun'u aldı. Muhteşem hamle olur. Bu sefer ne olacak? Bir kontenjanın hala boşta. Onu forvet içinde kullanabilirsin ki John Duran'ın bekletilme sebebini söylüyorum. Kolo Muani. Yani Galatasaray Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor. Osimhen'le beraber. Hatta Okan Hoca işte ki John Duran olursa John Duran'ı da büyük ihtimalle birçok maçta 11'de göreceğiz. Kolo Muani Osimhen'i aynı anda sahada tutmak istiyor Okan Hoca. Ama Can Uzun'u alırsa. Bir tane kontenjan var çünkü. Şimdi Gabriel Sara teklif yok baba. Nelson'a teklif var. Monza kulübü 5 vermiş. 7-8'e çıkarlarsa büyük ihtimal o transfer gerçekleşir. Salah'a gidebilir diyoruz. Galatasaray sağ beki yok Cihan. Yani sen öyle ya da böyle Singo'ya güvenip de sezona başlayamazsın. Senin orada en iyi performans gösteren oyuncun Salah'ı. Kalkıp da Barış'ı bir daha sağ beke koyamazsın. Ben Barış'ın yerinde olsam oynamam abi, oynamak istem. Çok mecburiyet doğar. Bir tane maçta oynarsın. Önemli bir maçtır, oynarsın. Ama bu adam hücum oyuncusu abi.
1: Singo dedin de aynı yerden sakatlanmamış.
0: Aynı yerden sakatlanmadı.
1: 2 hafta sonra.
0: O zaman söylemiştim. Dünya Kupası'nı kapattı. Ki Phil Lissahil devam etse dahi oynayamayacaktı. Yaklaşık bir aylık süreç. İşte yeni sezon Galatasaray açtı. Şu anda takımdan ayrı tedavi süreci devam ediyor. Galatasaray 17'sinde Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Stadı'nda ki Okan Hoca sever böyle uğurları. Geçen sene de sezonu Ümraniye Spor maçıyla açmıştı Galatasaray. Sonrasında 23'ünde Avusturya'ya gidecek. Bir aksilik olmazsa biz de gitmeyi düşünüyoruz. Windisch Garden bölgesinde. 6 gün boyunca 2 tane hazırlık maçı yapacak. Bir tanesi Monza kulübüyle. Diğeri de Venezia kulübüyle. Döndükten sonra da İstanbul'da Villarreal mücadelesi var. Rams Park'ta. Galatasaray'da yeni sezon planlaması bu şekilde. Osimhen yarın takıma katılıyor. Salahi kendi milli takımının Macaristan'ın Dünya Kupası'na gitmemişti ama hazırlık maçları vardı. Orada süre almıştı. O yüzden 13'üne kadar izinli. Bizim A milli takım ve Dünya Kupası'ndaki diğer temsilciler, Galatasaray'dan giden Dünya Kupası'na oyuncular, onlar da 20'sinden itibaren takıma katılmaya başlayacak. Ve sonrasında 23'ünde Galatasaray Avusturya'ya hareket edecek. Yeni sezon planlaması bu şekilde.
1: Evet, Galatasaray Avusturya kampından vazgeçmiyor. Herhalde iyi geliyor orası. Bir ara bir anlaşma olduğu söyleniyor.
0: Ya iyi geliyor derken en azından hazırlık maçı oynuyorsun. Yani iklim şartları buradan çok mu farklı? Değil. Orası da çok sıcak. Ama hani rakım olarak daha yüksek yerlerde daha böyle etkili olabiliyor. Zaten Galatasaray yani sezonu yine Kemerburgaz'da açtı. Geçen sene de çok eleştirildi. Sezon başında böyle Galatasaray çok iyi futbol oynayamadı. Baktığımız zaman fiziksel anlamda sıkıntılar yaşadı. Herkes dedi ki ya niye Avrupa'ya kampa gitmedi? Bak Kemerburgaz'da Dursun Özbek kamp masraflarını düşündü. Kampı Kemerburgaz'da yaptırdı. Oyuncuların performansı düştü. Bu eleştiriler de yapıldı. Ama sonra bir açıldı Galatasaray. Juventus'a 5 attı abi. Ligi sürklese etti.
1: Osimhen sakatlanınca şampiyonluk gidiyordu demiş.
0: Gidiyordu. O yüzden.
1: Can Armando geldi, topa vuramadı. Ahmet Kutucu'ymuş, Eyüp'müş, Halil'miş. Ben bunları takımda görmek istemiyorum. Galatasaray vizyonunu genişletmeli demiş Yasin.
0: Evet yani.
1: Ama şimdi bu 10+4 olduğu için bu oyuncularda bir noktada kalmak zorunda.
0: Ya Ahmet Kutucu kalmayacak sanmıyorum. Halil bu kamp dönemindeki göstereceği performans bence onun geleceğini belirleyecek. Çünkü şöyle bir parantez açayım. Hani herkesin kafasında negatif bir Halil profili var. İlk Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Kerem Aktürkoğlu'nun önündeydi, Yunus Akgün'ün önündeydi, Barış Alper Yılmaz'ın önündeydi. Ama o gelişimi gösteremedi maalesef. Ahmet Kutucu ayrılacak Galatasaray'dan. Büyük ihtimalle Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitme durumu söz konusu. Onun dışında Cankat olayı var Galatasaray'da. Geçen sezon Eyüp Spor'la çok iyi performans göstermişti. bir yıl sözleşmesi var. Burada görüşmeler devam ediyor. Can Kat'ın menajer tarafı Galatasaray'dan 35 milyon TL talep ediyor. Galatasaray'da bu parayı vermek istemiyor şu anda. Çünkü 3. kaleci pozisyonunda. 3. kaleci olarak kalmak istemiyor. Bir şekilde sözleşmesini uzatıp Galatasaray kiralamak istiyor. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Onun dışında Davinson Sanchez ile alakalı Galatasaray yönetiminin satmak istemiyoruz kardeşim duruşu var. Yani evet geçen sezon sallantılı bir performans ortaya koymuştu. Yani Galatasaray'daki bence en kötü sezonunu geçirmişti ama Dünya Kupası'ndan sonra iştahı kabaran kulüpler oldu. Uzun süredir Como ilgileniyordu. Inter'in devreye girebileceği konuşuluyor. Hatta Mourinho'nun Real Madrid'e Davinson Sanchez'i isteyebileceği konuşuluyor. Ama Galatasaray'da burada astronomik bir rakam gelmediği takdirde kesinlikle Davinson Sanchez'e devam etmekte kararlı. Çünkü Davinson Sanchez'i satarsanız Galatasaray Davinson Sanchez kalma ihtimaline karşı bile bir tane stoper transferi yapmayı planlıyor. Davinson Sanchez ayrılırsa bu sefer iki tane stoper alman gerekecek. Böyle bir durum söz konusu. Davinson Sanchez'le ve Osimhen'le ne olursa olsun bu sezona devam etmek istiyor. Hani zaten transfer yapamıyorsun. Bir de kadrondan böyle bir oyuncu ayrılırsa o zaman yönetimin ve Dursun Başkan'ın vay haline.
1: Arda Ünge'ye ne oldu abi? Mesela sen dedin ya az önce Halil'in gidişatını hazırlık maçlarında göreceğiz diye. Mesela geçen sezonun hazırlık maçlarında da Arda parlayan yıldızdı.
0: Çok iyi oynamıştı.
1: Sonra böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıldı Galatasaray'da. Ne zaman oyuna girse Galatasaray gol yedi. İşte sakatlandı, penaltı oldu vesaire. Yani bu çocuğu küstürdük mü?
0: Küstürmedik.
1: Ya da Okan Hoca sildi mi? Üzerini mi kapattı?
0: Silmedi.
1: 19 yaşında yerli
0: statüsü. Çok potansiyelli. Yani yarın öbür gün A milli takımda oynayabilecek potansiyele fazlasıyla sahip bir oyuncu. Dediğin gibi 19 yaşında. Abi geçen sezon mesela süre alması gereken dönemlerde. Geçen sezon muydu ondan önceki sezon mu?
1: Geçen sezon.
0: Hmm.
1: İlk başlarda.
0: Evet. Süre alması gereken dönemlerde süre almadı. Bir önceki sezon da aynı şekilde. Yani Galatasaray 2-0 öne geçmiş. Hocam al yarım saat oynasın adam ya.
1: Aldığı zaman da iyi değerlendirmiş.
0: En kritik maçlarda süre almak zorunda kaldı adam. Kolay değil abi. Ozan Kabak'ın Galatasaray'daki çıkışını hatırla. 4 tane penaltı yaptırdı. Liverpool maçlarında oynadı. Ama herkes potansiyelinin farkındaydı. Şimdi Arda Ünyay Galatasaray seviyesinde değil diyen kişiyle futbol konuşmam mesela. Potansiyel var abi. Ama süre alması gerekiyor. Şimdi Niega'dan da bahsettik. Aynı şekilde bu adamların öyle ya da böyle süre alması gerekiyor abi. Sadece Türkiye Kupası maçlarında olmuyor. Ha, Okan Hoca'yı bu konuda eleştiriyor herkes. Okan Hoca da diyor ki kardeşim bak ben 4 sene şampiyon oldum. Bu gençlere şans verebileceğim bir yer değil burası. Ama en azından işte öne geçtiğim maçlarda Türkiye Kupası maçlarında Kaan Ayhan'ın yerine ya da başkasının yerine gireceğine Arda Ünyay girsin, Can Armando girsin. Çünkü bunlar potansiyel abi. Yunus Akgün Galatasaray'ın bedava altyapıdan yetiştirdiği bir adam. Şu an Yunus Akgün yurt dışında forma giyiyorsa 25-30 milyon euroya almaya çalışırdın Yunus Akgün'ü. Altyapıda böyle potansiyeller var. Mesela salı günü antrenmanda kimse konuşmadı. Burada söyleyeyim. Okan Hoca 16 yaşında bir oyuncuyu yeni sezon kampına dahil etti. Kim bu isim? Yusuf Sivaslıoğlu. Yarın öbür gün daha çok duyacaksınız. Altın Ordu'nun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından bir tanesi. 1999 ya da 2000 doğumlu, şimdi tam hatırlamıyorum. Geçen sezon U19 maçlarında izleme fırsatım oldu. Bana özellikle altyapıdaki hocalar da söyledi bu çocuğu izle diye. 16 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Galatasaray'la A takımına idmanlara çıkmaya başladı.
1: Şimdi Yakup abi bugün bir de fikstür çekimi var.
0: Metin Öztürk gidecek Galatasaray'da.
1: Mesela hep şöyle bir söylenti var. İşte Galatasaray Avrupa dönüşü iç sahada oynuyor tarzı söylemler var ama bu fikstürden sonra asıl UEFA'nın fikstürü Yani böyle Ağustos ayının doğru çekiliyor. Ağustos ayının sonunda çekiliyor. Yani aslında o fikstürü TFF değil, UEFA belirliyor. Yani adam mesela Galatasaray iç saha yerine deplasmana denk gelir falan. Ama söylenti bu şekilde işte, Galatasaray Avrupa maçlarından sonra sürekli iç sahada oynuyor. Bakalım bu sefer ne olacak tarzı konuşmalar var.
0: TFF bu sezon fikstürü önce, fikstürün en azından fikstürü değil de hani takımların yollarını açıkladı. Geçen seneye göre daha adaletli. Bu arada baba Galatasaray Metin Öztürk seçmedi bile. En son Galatasaray'a kalan top oydu. O topun içinden Galatasaray'a o kura çıktı.
1: 13 müydü 14 müydü o top, öyle bir şeydi. Evet.
0: Bilmiyorum. E şimdi Fenerbahçe tarafı, Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları vardı. Biz sezonun ilk yarısındaki derbileri Kadıköy'de oynuyoruz. İkinci yarıdaki derbiler hep Ali Samiyan'da oynanıyor. Bunun değişmesini istiyor. E baba bu şans. Şans yani. Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti yok belki. Ya da bir tane var. 20 yıl boyunca yenemedi. Ama Aziz Yıldırım gittikten sonra Galatasaray Kadıköy'ü de Samiyen'e çevirmişti abi. Her maçta gitti yendi. Her maçta gitti yendi. Ya bu maçın içeride ya da dışarıda olmasının bir esprisi yok ki. Şimdi bu sefer Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi çekilirse fikstür ne olacak? Ne değişecek abi?
1: Aziz Yıldırım dediğini yaptı
0: mı olacak? Aziz Yıldırım dediğini yaptı mı olacak? Böyle de düşünecek insanlar. Abi bunları dile getirmeye gerek yok. Yok yani.
1: Biz daha fikstür.
0: Ya siz bir tane yabancı kuralını değiştirtemediniz abi. Dünya Kupası'nda başarısız olmuş federasyona, eli zayıflamış federasyona, geldiği günden beri Türk futbolunu geriye götüren federasyona bir tane yabancı kuralı değiştirtemediniz abi. Neyden bahsediyorsun? Fikstür çekilse ne olur, çekilmese ne olur? Sen bu Süper Lig'den ne para kazanıyorsun ki? Senin bütün Süper Lig şampiyon olduğunda kazandığın para Kante'nin maaşının yarısı kadar. Yarısı kadar abi. Bugün Fenerbahçe'nin 30 milyar TL borcu var. Sen bu Süper Lig karşılayamıyor ki. Biz hala Galatasaray ilk maçı deplasmanda mı oynayacak, içeride mi oynayacak, bunu konuşuyoruz abi.
1: Evet, az sonra göreceğiz zaten, bir yarım saat sonra fikstür çekimi de gerçekleşecek, detaylarıyla göreceğiz. Bakalım neler olacak. 2000 doğumlu çocuk nasıl 16 yaşında oluyor demiş.
0: 2000 değil, özür dilerim ya.
1: 2010'dur.
0: 2010 doğumlu. 2019 şey 2009 ya da 2010 doğumlu.
1: Artık şeyler.
0: Bakalım abi.
1: Şöyle devam edelim. Okan Hoca bu kafayla giderse hiçbir genç futbolcu Galatasaray'a gelmek istemez demiş. Böyle bir mesaj var. Abi hazırlık maçında Çağrı Balta gol attı. Ne diyorsun bu duruma? Bir şey söylemek ister.
0: Valla Çağrı Balta şöyle söyleyeyim. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyor. Şimdi yaptığı yanlış mı? Yanlış tabii ki. Galatasaray seni yetiştirdi, besledi. Sen arkanı döndün, Fenerbahçe'ye gittin.
1: Bu arada keşke atsa da Hakan atmadı. Şey attı. Rakip oyuncu kendi kalesine attı ama ben atmasını isterim genç oyuncu olarak.
0: İyi performans gösteriyor. İyi çalışıyor. İyi profesyonel. Anladın mı? Yani ben şey değil. Hakan Baltan'ın oğluyum. Ondan sonra zenginim. Arabam var, villam var, yatım var, katım var, öyle değil. Çalışıyor abi. Ben sosyal medyadan takip ediyorum. Hatta çok sevdiğim bir atletik performans uzmanı var. İşte Torreira'yı falan çalıştırıyor. Galatasaray'da öne Renato Niaga, ondan İsmail Jakobs mesela çok iyi performans gösterdiler bu oyuncular bu sezon. Onlarla da çalışan atletik performans uzmanı var. Abdullah Çetin önemli bir isim. Çağrı da onunla çalışıyor abi. Yani tesadüf değil performansı.
1: Yakup abi, bizim altyapıda problem mi var yani? Buradaki menajerler kim? Sürekli Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a gönderiyorlar altyapıdaki oyuncuları.
0: Yok, menajerler değil. Galatasaray profesyonel sözleşme imzalamıyorsa adam 18 yaşına geldiğinde serbest istediği kalıyor. Kulübe gider abi. O kulüp sadece sana yetiştirme bedeli ödüyor.
1: Yakup Bey, her iki maçı da Kadıköy'de oynayalım, takılmasınlar demiş. Orada daha iyi oynuyoruz zaten diyor. Rams Park bize uğursuz geliyor demiş, evet, derbilerde. Osimhen Barcelona'ya gidiyor haberleri herhalde artık son buldu. Ne zaman kampa katılıyor abi? Yeni açtım, özür diliyorum demiş.
0: Onun da katılıyor.
1: Söyledi, yarın katılacak. Kolay gelsin. Ederson ve Kanti'ye 11 milyon euro veriliyormuş. İrfan 25 söyledi. Greenwood da bir o kadar alacak. Diğer yabancıları saymıyorum bile. Fenerbahçe'ye transfer yasağı ne zaman gelir demiş Ali Algül.
0: Devre arasında gelir büyük ihtimalle.
1: Ziya demiş sana. Nogay. Galatasaray Lisesi'nden, Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan insanların federasyon başkanıyla muhatap olması bile bir garabet demiş Uğur. Sert gelmişsin Uğur. Tamam, şimdi 2000 doğumlu olayına takılmışlar. Orada bir dil sürüşmesi olmuş olabilir. Artık zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Yani ben de 2000 doğumluları 16 yaşında falan zannediyorum. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın diyor. Sağ ol Hüseyinciğim. Icardi yine yok. Gelirse hazır değil. Form tutması yine aylarca sürer. Kalacak mı sizce diyor. Almiron, Paraguaylı Galatasaray'da iş yapar mı alsak demiş. Valla Paraguaylı bir ismi Okan Buruk beğeniyordu. Senin de söylediğin bir isim. Kimdi o?
0: Enkiso.
1: Enkiso, evet. O ne oldu o? Olmadı mı?
0: Ki kontenjana da giriyor.
1: Okan Buruk oradan bir onu beğeniyordu.
0: Brighton'ın oyuncusu. Geçen sezon Strasbourg'da iyi performans göstermişti. Galatasaray Burnley'deki Leslie'yi almaya çalışıyor. Leslie Ogucugu. Ugocugu.
1: O da kontenjana uyuyor.
0: Evet, kontenjana uyuyor. 1.90 boyunda. Orta sahada gerçekten etki yaratabilecek bir oyuncu. 28.5 milyon euroya Chelsea'den transfer etmişti Burnley. Yanlış bilmiyorsam küme düştüler Premier Lig'de. Onlar da elden çıkarmak istiyor ama verdikleri parayı almak istiyorlar. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonu şeklinde teklif yapmıştı. Hepsinden bağımsız, hani ben bu transferin en azından yaz kampına yetişmesini bekliyorum açıkçası.
1: Greenwood haberlerinden sonra yeşil olan ağaçlara sarılıyor Ahmet Konanç demiş. Biz ne zaman sarılacağız diyor. İsmail Kartal vizyon sahibi bir insan. Takıma da iyi futbol oynatıyor ama şampiyon yapacağını düşünmüyorum demiş. Mehmet Yıldırım böyle bir mesaj atmış. Abi benim Galatasaray'da en büyük transfer aklım Dursun Özbek'tir. Cidden zeki bir adam. Neden bu kadar bu adamın üstüne gidiliyor anlamakta zorlanıyorum demiş. Biraz tadını çıkarmalıyız başkanın diyor. Osimhen'in Barça'ya gitme ihtimalini düşünmek bence çok yanlış. Barcelona bu hatayı yapmaz. Bakırköy'den Görkem, Yakup Bey biraz gerçekçi olalım demiş. Osimhen Barcelona'yı almak gibi bir hata yapmaz diyor.
0: Barcelona mı öyle bir hata yapmaz?
1: Ha evet, Barcelona Osimhen'i almak gibi bir hata yapmaz diyor. Niye Osimhen'i bir hata olarak görüyor acaba?
0: Yani ben şöyle söyleyeyim. Arsenal Osimhen'i almadığı için pişman mesela.
1: Liverpool da pişmandır bence.
0: Evet abi.
1: Eki tike de sakatlandı. Yani, çok da iyi bir performans.
0: Ya sakatlanma değil. Gökerec'in önünde abi. Arsenal, ki bunu söylerken Arsenal Premier Lig şampiyonu. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı bu takım. Keşke Gökerec yerine Osimhen'i alsaydık diyorlar.
1: Evet tabii, Juventus maçı sonrası birazcık böyle ya takımla ilgili bazı şeyler söylemişti Osimhen, hatırlarsın, biraz egolarına yenik düşmüştü ama Galatasaray taraftarı çok sevdiği için görmezden gelmişti. Biraz bunları azaltması lazım. Hani Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki demeçleri var ya, kendisini evet, Portekiz milli takımından bir tık üstün görüyor. Hani Osimhen'in de zaman zaman böyle açıklamaları var. Bence bu sezonu açıklamaları daha az yapacaktır diye düşünüyorum. Hani performans veriyor diye Galatasaray taraftarı çok görmüyordu. Özellikle Juventus maçı sonrasını hatırla.
0: Ya ama Can şey diyeceğim, performans dedin de ligde çok oynayamadı. Sadece 20 maçta falan oynadı.
1: Ama çok bu kritik sezon, maçlarda attı gol yani. Ya gol sayılarına
0: evet,
1: bakmaksızın.
0: Abi, fark yarattı, fark. Ya en kötü Antalya şey, içerideki son maç Antalya Spor maçıydı tabii. Ben Dursun Özbek'e sorduğum zaman da benim en mutlu olduğum maç Antalya Spor maçının 86. dakikası demişti. Sen o gün o maçı kaybetsen, ki iki sefer geriye düştün. Sonrasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacaksın. Yani şampiyonluğun tehlikeye girme ihtimali söz konusuydu. Ama sahada savaşan bir adam vardı. Osimhen. Fark orada. Yani hep ben bunu söylüyorum. Kaybederken bir takım isyan etmiyorsa, mücadele etmiyorsa, ben onu tartışırım kardeşim. Ben ona laf söylerim. Ama kaybederken dahi savaşıyorsa, rakibinden daha çok koşuyorsa şanssız bir şekilde kaybettiğin zaman bir umudun vardır. Yani bu takım vazgeçmemiş dersin. Son maçta Osimhen vazgeçmemişti abi. Ve son maçı aldı Osimhen.
1: Evet, yani dünyada da böyle bir 9 numara kıtlığı varken, yani dünyanın sayılı 9 numaralarından biri Galatasaray'da, bence bunun kıymetini anlamak lazım. Hani Barça düşünülür.
0: Valla Dünya Kupası'na gitmemesi Galatasaray'ın avantajını olabilir, ben sana söyleyeyim.
1: Net sakatlanırdı.
0: Yok, sakatlanma değil. Çok iyi performans gösterirdi. Galatasaray elinde tutamazdı. Yani Dünya Kupası'nda bazı şeyler etkiliyor abi. Şimdi herkes konuşuyor mesela. Hani abarttığımız konularda Osimhen gibi forvet dünyada yok. Abi var tabii ki, işte Haaland'ı görüyorsun abi, leblebi gibi gol atıyor. Harry Kane'i görüyorsun. Bu adamlar Osimhen'in önündeki adamlar. Ama çok fazla yok işte.
1: Mesela şimdi Trossard'ı almak istiyor Beşiktaş. Gittikçe de gidiyor milli takım. Belçika milli takımı.
0: Aynen öyle. Ben Galatasaray'ı almak istemedi mesela Trossard'ı. İhtiyacı yok.
1: İyi oyuncu ama ben yani... Yayında da söyledim abi, o Tüpraş'ta İnönü'de görmedikten sonra hiçbir habere inanmam yani. Uçtu uçuyor, geldi gidiyor. Çünkü çok ihtimali düşük bir transfer olarak görüyorum. Umarım gelir, izleme fırsatı bulurum, giderim İnönü'yü izlerim yani. Hollanda'dan Yakup, Hollanda'dan Muhammed yazmış. Yakup rahat olsun diyor. Galatasaray yine şampiyon, transfer yapsa ne olur, yapmasa ne olur demiş. MK41. Kendinizi kandırmayın. Osimhen'i kimse transfer etmez. Son durak Galatasaray. Rüya görmeyin. Uyanın artık demiş Göksel'in Özbayrak. İlkay Gündoğan'ın durumu nedir? Fazla göz ardı ediliyor gibi geliyor bana. Bu yaz transfer edilecek olsa manşetlerden düşmezdi. Ne garip bir ülkeyiz diyor. Evet, İlkay Gündoğan'la alakalı olarak yani çok güzel bir şey söylemiş. Mesela geçen sezon İlkay'ın adı anıldığında kimse inanamıyordu. Şimdi İlkay Galatasaray'ın oyuncusu şu an için ama yok gibi, yani yokmuş gibi davranılıyor. Çok güzel mesaj.
0: İlkay, Sane, Barış, Sane, Yunus. Evet. Yani
1: hadi yerlilere hep öyle davranıyoruz zaten.
0: Tamam da,
1: hani.
0: Da abi, yani sen öyle ya da böyle Sane'yi, Davinson Sanchez'i görmezden gelemezsin. Ya da mesela kronik sakat abi, Galatasaray taraftarında hep bu var. İsmail Jakobs. Niye? Çünkü bazı medya mensupları da yönlendiriyor. Yok kronik sakat, şöyle böyle. Geçen sezon inanılmaz bir sezonu geride bıraktı. Şu an Fenerbahçe'de sol bek Archie Brown ama tartışılıyor. Anladın mı? Sağ bek mesela tartışılıyor. Galatasaray'da öyle bir sıkıntı yok. Baktığın zaman sol bekin kim? Eren Elmalı, Jakobs artı Kazımcan Karataş. Sağ beke gel, öyle ya da böyle Singo iyileştiği zaman. Salah gibi bir oyuncu var. Singo var. Artı öyle ya da böyle Kaan Ayhan'ı da oraya koyabiliyorsun. Davinson Sanchez sağ bek oynayabiliyor. Stoperlerin. İşte eksikler var. İyi bir stoper. Sol stoper. Şimdi Lemina'yı da oynatırsın stoperde. Singo'yu da oynatırsın ama sol stoperde Abdülkerim Bardakçı oldu ki Allah korusun sakatlandı. Ki yaşı da var zaten. Bu muhtemel. Eğer orada Arda Ünye'ye direkt şans vermeyeceksen, bu arada benim planım bu dese Okan Hoca, çıkıp desek kardeşim benim planım sol bek transferi yapmak değil. Ben Abdülkerim'in yerine Arda Ünye'yi hazırlıyorum bu sezon. Abdülkerim'in sıkıntı yaşadığı dönemde Arda Ünye oynayacak. Herkes saygı duyar. Ama biz bilmiyoruz abi. Yani Abdülkerim sakatlandığında oraya Lemina evet oynayabilir ama asıl mevkisi değil ki abi. Okan Hoca'nın en çok eleştirdiği noktalardan bir tanesi. Yani bir oyuncu 3-4 mevkide kullanıyor. Bu arada bu iyi bir şey, kötü bir şey de değil ama ola ki işte Lemina Abdülkerim'in yerine oynadı. Bir pozisyon hatası yaptı, bir penaltı yaptırdı. O zaman stoper niye? Galatasaray'ın iyi bir sol stoper mutlaka alması gerekiyor. Genç ya da yerli.
1: Yakup abi, Murat Özen'le dalga geçtin mi demiş. İtalyano'nun imza töreninde soru sordu. Başkan K'yle bile almadı. Benim çıkmam lazım bu soruyu. Arkadaşlar cevaplasın dedi. İzledin mi demiş.
0: Yok, izlemedim.
1: Evet, ama bayağı oldu yani.
0: Yok, yok hiç görmedim.
1: Şey dedi en son. Yani zaten 3 kelimeyle sordu. İkisi başkanı şeyle geçti. Sıvamayla geçti. Dedi ki başkanım, taraf kendi gidip gibi de sormalı. Taraftarlar transfer bekliyor, ne zaman olacak tarzı bir soru sordu. O zaman daha transferler gelmemişti tabii, yaklaşık 3-4
0: hafta. Güzel soru abi.
1: Güzel soru. Yani. Ama başkan dedi ki benim işte Rıdvan'ın nikahı vardı orada. Kimin vardı? Ersin'in mi var? Rıdvan'ın vardı herhalde. Ona yetişmem lazım deyip kalkmıştı, onu söylüyor.
0: Ben burada başkanı eleştiririm abi. Kaçmışsın sen sorudan. Murat gayet güzel soru sormuş.
1: Sormuş değil mi yine en azından?
0: Yani transferler nerede? Daha ne diyecek abi?
1: En net
0: taraftar soru. Tabii canım. Ya biz bunu soramadık mesela Dursun Başkan'a. Sordurmadılar yani. Soru almadılar.
1: O zaman o basın toplantısı değil, basın değil, açıklaması.
0: Basın açıklamasıydı, aynen öyle.
1: Hakan Çalhanoğlu artık Galatasaray'a gelmez herhalde. Adı anılmasın diyor.
0: Yani
1: bitti mi o iş tamamen?
0: Milli takım Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Hakan Çalhanoğlu ismini ilk defa duyuyorum. Yok yani, kimse dile getirmiyor. Dile getireni de...
1: Dilini mi kesiyorlar?
0: Ya abi? Öyle değil. O kadar değil canım. Ama öyle bir düşünce yok.
1: Evet. Osimhen'i eleştiren arkadaşlar, adını yazarken bile heyecanlanıyorsunuz, belli etmiyorsunuz. Sizde öyle bir topçu olsa var ya, stadın ismini bile onun isminden yaparsınız demiş.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Galatasaray başkanının, hocasının en büyük endişesi bu sezon için. Ya her şeyin bir B planı var Galatasaray'da, ama Osimhen'in B planı yok Galatasaray'da. Ola ki Osimhen gitti. 120 milyon euroya. Paran da var. Şimdi bu paranın hepsini o forvete harcayamazsın bir kere.
1: Harca da, iyi olacağının garantisi mi var?
0: Yani kimi alacaksın ya da 120 milyon euro paran var şimdi. Kimi alacaksın abi? Dembele'yi isterim ben. Paris Saint Germain'den. Baba 100 milyon euro teklif yapıyorum, Dembele'yi bana verin.
1: Yani 100 milyon da iyi para.
0: Yani aklıma tek gelen o yani.
1: O kadar harcamam yani.
0: Haaland'ı alamazsın abi.
1: Bakma bak, bu Vlahovic de iyi. Beşiktaş'ın peşine düştüğü var ya.
0: Ha olabilir ama abi işte Can 15 milyon euro imza parası.
1: Ama vizyonu düşürüyorsun.
0: 10 milyon euro maaş istiyor. 4 yıllık sözleşme istiyor. Topla abi. 10, 20, 30, 40. 15'te imza parası 55 milyon euro. Menajerlik ücreti var içinde %10. 55-60 etti sana şey. 75 Osimhen parasına geldi. Ya biz bugün anlıyoruz. Galatasaray Osimhen'i gerçekten uygun fiyata almış. O zaman bizim için hayaldi.
1: Osimhen'in de bir
0: ama bunu kim düşündü? Bu vizyonu kim ortaya koydu? Çok eleştirdiğimiz Dursun Özbek koydu abi.
1: Benim bir de maaşı var 20, onu da kat. Abi
0: bu Avrupa'da kimse karşılayamaz o rakamı.
1: 15 veren olmuştu galiba, olmamış.
0: Sanmıyorum abi. Bence atıyorum Manchester United, ondan sonra Chelsea'nin bir ilgisi olduğu söyleniyor.
1: Martinez'i ister miydin mesela Osimhen gitse? Interim forvet.
0: Lautaro Martinez iş yapar.
1: İstersin
0: değil mi? İyi forvet aynen. Ona kaç yaşında?
1: 28-29'dur bakayım.
0: Tamam ya. Abi.
1: Martinez yaş.
0: Ama şu an Lautaro Martinez'i de 70-80'den aşağı alamazsın.
1: Google'da Emiliano Martinez'i çıkarıyor bana. Lautaro. 28 diye biliyorum ben ya. 90, evet 28 yaşında. 97'li.
0: Piyasa değeri ne kadar?
1: 90 milyon.
0: İşte 100 milyon euro ister abi Inter.
1: Tamam. İşte 100 milyon da dedin ya ben sana.
0: Ha, ikna edebilir misin? O da zor. Şimdi Osimhen bir şanstı. Osimhen Napoli'de gözden düşmüştü. Süre alamıyordu. Geldi Galatasaray'a. Kiralık oynadı. Ligin içinden geçti abi. Sonrasında ikna oldu. Şimdi Lautaro Martinez'i sadece parayla da ikna edemezsin. Lautaro şimdi Inter'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya gitmek ister, Real Madrid'e gitmek ister. Galatasaray'a getirmek çok kolay değil.
1: Abi de abi,
0: sen şimdi Greenwood'u gidip de Manchester United ya da Real Madrid'den almıyorsun. Marsilya'dan alıyorsun abi. Ha, küçümsemek için söylemiyorum. Ama hani bazı oyuncuların planlamış. Şimdi Lautaro Inter'de de en kötü 10-12 alıyordur, anladın mı? Şimdi sen kaç vereceksin Lautaro'ya?
1: En az 20.
0: O yüzden diyorum ya sana, herkesin bir planı var. Ama Osimhen'in B planı yok abi.
1: Yok yok. Farklı bir oyuncu işte. İshak'a gittiler. 90 milyon verdiler. Patladılar. Hiçbir şey yapmadı. Yani.
0: 130 milyon euro verdiler.
1: Isaac'a. 130 mu? Tabii 130 canım. Verdiler doğru. Ekitike mi? Ekitike mi? Ona Ekitike'ye 80 vermişler.
0: Evet.
1: 80-90.
0: Aynen öyle.
1: Ne güzel ya. Osimhen o kadar kırmızı kart yemesi lazımdı. Siz savaşıyor diyorsunuz demiş. Dursun Başkan 70 milyon euroya Barış Alper'i satıp 30 milyon euroya Ne diyor? Başka bir isim alacakmış diyor Doğanay Altun. Anlayamadım.
0: Yok abi, şu an Barış Alper Yılmaz'a kimse 70 vermez. Biraz gerçekçi olmak lazım.
1: Hesaplamada kimse vergiyi katmıyor. Böyle böyle bizi yabancıların eline düşürdünüz demiş.
0: Yani %40 net vergi, hatta %60 vergi. Evet, bir kısmını geri alabiliyorsun. Basketbola, inşaata, oraya buraya harcayabilmek için. Ama yani en az %40 eklemen lazım. 10 ya 14 hesapla.
1: Evet yani. Yakup, limite takılmayalım. Biz de asgari ücretle sözleşme yapalım. Limiti açalım. Ne de olsa federasyon bir şey demiyor. Uğur.
0: Ya işte diyorum ya sana. Sonra şey diyorlar. Ya Fatih Terim de asgari ücretle sözleşme imzalamıştı. Yani bunun şeyini buluyorsan yapıyorsun abi, yap. Yap yani, anladın mı? Geçen sene gördük işte, Fenerbahçe oynadı. Şey, Kerem Aktürkoğlu oynadı. Bir ceza aldı mı? UEFA'da aldı mı? Almadı. Yapabiliyorsan sen de yapacaksın abi.
1: Fenerbahçe ceza aldı. O şey, Kerem almadı.
0: Fener şeyden ceza aldı ama Kerem'den dolayı değil. Limit. Fenerbahçe limitleri aştığı için ceza aldı.
1: Abi konumuzla alakası yok ama NATO zirvesinde Mitsotakis'in yürüyüşünü gördünüz mü demiş. Yunanistan başkanı.
0: Yani nasıl yürümüş?
1: Şöyle hani Yeşilçam'daki Kemal
0: Kabadayı
1: Sunalı
0: gibi mi?
1: Aynen. Yok, Kabadayı değil de yani Kemal Sunal'ın
0: Ceddin bir... Ceddin Dede çalıyor.
1: Böyle değişik yani, elleri açarak şöyle biraz yan duruş. Rahmetli Kemal Sunal'ın Yeşilçam filminde yürüdüğü.
0: İnsan merak edip izliyor ya. Ben de YouTube'u açtım yani. O devlet başkanları oraya nasıl giriş yapıyor? Mesela Trump geldiğinde çat diye yukarıdan Türk yıldızları geçiyor falan. İyi ayarlamışlar.
1: Tabii bir... Amerika bayrağının renkleri, bir Türk bayrağının renkleri falan.
0: Evet.
1: Meloni çok asil bir hanımefendi değil mi, İtalya
0: başbakanı? Evet, sempatiyle. Mesela İspanya başbakanı aynı şekilde. Cumhurbaşkanı mıydı? Sempatiyle baktığımız liderlerden bir tanesi. İtalya'da inanılmaz sempatik bir kadın Meloni Hanım.
1: Evet. Öyle ya da böyle İtalya gibi büyük bir ülke yönetiyor. Güçlük adammış.
0: Evet abi.
1: Evet, biraz böyle spordan çıkıp NATO zirvesi de yaptık. Sağ beke Dumfries, sol beke Nuno Mendes, orta sahaya Fernandes.
0: Yani... Dur ya, bir şey diyeceğim. Real Madrid'i söylüyorsun da NATO. NATO ile alakalı bunlar konuşulurken Kabataş'taki NATO lokantası da gündem oldu. Böyle bir anda gündeme getirdiler falan. İstanbul'un en iyi
1: Karaköy mü, Kabataş mı?
0: Karaköy'de. Kabataş'ı hemen geçtikten sonra en iyi esnaf lokantalarından bir tanesi. 2011'de SporX'te çalıştığım dönemde öğle yemeklerine oraya gidiyorduk mesela. Ve Cihan, çalışanlar 20 yıldır 30 yıldır orada çalışıyorlardı. Mesela hiç konuşulmaz ama oranın bir döneri var, inanılmaz güzel. Ev yemekleri harika. Diyecekler ki NATO'dan NATO lokantasına nasıl geçtiniz
1: sen
0: arkadaşlar?
1: Yemek olunca işin içinde.
0: Evet abi. Yani esnaf lokantaları candır. Her zaman ilk tercihim esnaf lokantası olur. Bir kuru fasulye, bir pilav, bir de cacık. Şimdi ne güzel giderdi.
1: Var mı önerebileceğim bir menü NATO lokantasında?
0: Mesela patlıcan musakka çok iyidir. Değişilmez mesela. Esnaf lokantalarının değişilmezi abi. Sen hiç evde mesela patlıcan... Benim annem hiç yapmadı abi. Benim kaynanam da yapmıyor. Eşim de yapmıyor patlıcan musakka.
1: Yok canım.
0: Bir tek esnaf lokantasında denk geliyorsun.
1: Yani
0: güzel bir. Sen gittin esnaf lokantasına. Ne yersin abi?
1: Vallahi bilmiyorum ki, ne olduğuna bağlı. Farklı menü.
0: Mesela şey, kuzu haşlama da iyidir.
1: Kuzu tandır.
0: Böyle temiz bir suyu vardır. Onun yanında böyle patates koyulur limonla beraber.
1: Üf.
0: Kuzu haşlama güzel. Mesela o salçalı bulgur pilavı inanılmaz güzel. Mesela tatlı kolay kolay yiyemem ama orada bir tane sütlaç, fırın sütlaç patlatırım abi esnaf lokantasında. Bir evet. De uygun fiyatları, birçoğunun uygun oluyor abi. O yüzden tercih ediliyor. Mesela Mecidiyeköy taraflarında da var. Hani şey, isim vereceğim burada. Balkan mesela, anladın mı?
1: Ev yemekleri.
0: Ev yemekleri aynen öyle. Esnaf lokantası gibi işte, onlarda ev yemekleri var abi. Çok güzel bir menü yapıyorsun. 200-250 lira veriyorsun. gayet güzel, sağlıklı bir şekilde. Bazen mesela işte ıspanaklı yumurta falan oluyor. Ve haftada ikinci kez gidiyorsam mesela onu tercih ederim. Önce kuru fasulye pilav, nohut pilav. Sonrasında böyle bir sebze yemeği falan. Tam öğle saati. Millet şu anda abi esnaf lokantalarına
1: esnaf
0: doğru.
1: Esnaf lokantası fakir işidir. Size gelir mi bilmiyorum demiş.
0: Ya yani öyle abi. Ya. Bir, yani fakir işi derken.
1: Alıyorsun.
0: Bir baba benim en sevdiğim noktası şu, tamam mı? Çat diye koyuyor tabağı ve veriyor abi. Ben kebabı beklemek istemiyorum ya. Bir pide siparişi veriyorsun. Şimdi sevmediğim için değil.
1: Yok, yemeği bekleme koşuna gitmiyor.
0: Evet ya, abi 20 dakika kadar. 20 dakika sonra geliyor. 25 dakika sonra. Ben planlı bir insan değilim abi. Ben acıkınca yemek yiyorum, anladın mı? Ya yani öğle yemeği, akşam yemeği, öyle bir şey yok abi. En güzeli gidiyorum abi. Adam çat diyor oradan bana. Patlıcan musakkayı yağlı yağlı koyuyor abi. Yanına güzel bir pilav. Bir de diyorum ki Cihan, baba az kuru at. Bir de az kuruyu atıyor. Sonra bana cacığımı veriyor.
1: Evet, çoban salatanı veriyor.
0: Öf, cacığın içinde bir de buz varsa var ya, aman tanrım. Geliyorsun, çeyrek ekmekler orada hazır. Ulan diyorsun, hep buğday yiyorum ama bu sefer kaçamak, bir beyaz ekmek patlatayım diyorsun.
1: Üstüne de fırın sütlü çıkamıyorsun.
0: Üstüne de fırın süttaç baba.
1: Yeter, of. Kalkama orada. Yani.
0: Oğlum bir de çayı varsa var ya, o demli çay.
1: Nasıl hoşuna gitti var ya, şu an kendinden oy, geçtin. Oy, dinleyenlerimizin oy, seni görmesi lazım yani.
0: Bir, ama bir şey diyeceğim. Bir gün senin de sonrasında yayının olmadığında. Abi biz şu anda yemek kültürünün.
1: Merkezindeyiz.
0: Sanayi bölgesindeyiz.
1: Sanayi.
0: Abi o master şeflerin hepsi burada.
1: Onlar şeydi ya, biz Nora Miniş merkezi arka taraf, evet yani. Onlar 10 dakika mesafemiz dediğin gibi.
0: Adresi ver, bu katı da söyle.
1: Biliyorlar, yazıyor zaten web sitesinde.
0: Sıkıntı yok.
1: Asma kat 38.
0: Yani. Bir gün gidelim yani. Mesela Kayseri yağlamayı merak ediyorum. Hemen köşede biliyorsun.
1: Şurada kanatçı var bir tane. O iyiymiş.
0: Şey mi? MasterChef'teki kanatçı mı?
1: Evet evet.
0: Yani o bozdu diyorlar onun için ama bilmiyorum. Bizi dinliyorsa.
1: Evet, bence dinleyenlerimizi daha fazla acıktırmayalım. Yavaş
0: yok yavaş. Abi ben onlar sonrası. Önce Cihan gideceğiz, sanayinin en iyi esnaf lokantasını bulacağız. Orada bir az çorba. Az. Tam yersen doyarsın abi, o kuru fasulye pilavı böyle iştahlı yiyemezsin. Bir az çorba patlatacağız.
1: Meşhur pilavcıya bir gidelim. Maslak pilavcısı meşhur biliyorsun.
0: Ona da sonra gideriz. Ona da sonra. Önce esnaf lokantasına gideceğiz. Yani sulu yemek yemeye gideceğiz.
1: Evet. Ardından kavurma.
0: Niye biliyor musun? Abi sanayide en iyisi var. Bayağı. Ben hayatımdaki en iyi eti Sivas'ta sanayide yedim. Bizim Mehmet Özcan sabah muhabiri, Galatasaray muhabiri, o götürmüştü. Yanımızda Uğur Şempire, Kaya Temel falan vardı. Dedi ki sanayide çok güzel bir yer var. Gittik 300 liraya bir et yedik. Diyorum ya sana, hayatım boyunca Türkiye'de yediğim en iyi eti Sivas'ta sanayide yedim abi. O yüzden bu sanayideki lokantaları bir keşfetmek lazım. Bir esnaf lokantasıyla başlayalım.
1: Evet.
0: Bir gün müsait olunca buradan direkt bir gidelim.
1: Evet, gidelim. Haftaya perşembe.
0: Sonraki yayında da anlatırız abi.
1: Haftaya perşembe ben o işi bir ayarlayayım.
0: Aynen, bir bulalım şeyi. O esnaf lokantasını.
1: Şu sanayinin başında da bir tane çorbacı var, Hebon. O da çok güzel. 100 çeşit çorba var. Bir de 24 saat açık.
0: O da güzel. O da,
1: ama bu bize bir tık uzak. 7 dakika falan.
0: Güzel abi. Sadece çorba. Adam hiçbir şey katmıyor.
1: Katmıyor.
0: Mesela. Benim en sevdiğim şey o zaten. Adam mesela... Kanatçı abi, kanat satıyor. Başka hiçbir şey yok. Abi kanat ve döneri aynı anda satıyorsa ben oraya gitmem.
1: Peki, dinleyenlerimiz demiş ki çalışıyorum abi, sabahtan beri bir şey yemedim.
0: Ya abi öğle saati gidin yemeğe abi, gidin.
1: Bazen insanlar evde yemek istiyor yani, eşiyle falan. Yakup abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Acıktırdığımız varsa, hakkına girdiğimiz varsa helal etsinler, kusura bakmasınlar ama sohbet babında konuşuyoruz zaten. 1 saat 45 dakika futbol, spor konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Var mıdır abi eklemek istediğin? Yarın bıraktığımız.
0: Yo, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz.
1: YouTube devam ediyor. 90 artı
0: evet, 90 artı dijitalde devam ediyor. Yaklaşık bir yarım saat sonra ya da bir saat sonra Digi Futbol'da da canlı yayında olacağız. Zaten söyleyeceğim her şeyi burada söyledim. Çok gelmelerine de gerek yok. O kadar söyleyeyim. Çünkü bende bilgi varsa bir yere saklamam, paylaşırım o bilgiyi. Orada da canlı yayınımız olacak. YouTube farklı bir mecra. Oraya da bekleriz herkesi. Gelmek isteyen olursa. Görüntülü en azından bizi görsünler.
1: Evet.
0: Ve şeyi bekliyoruz. Sanayide esnaf lokantası önerilerini bekliyoruz.
1: Aslında öyle bir buluşma ayarlamak lazım da onu kim organize edecek?
0: Ya abi buluşmayı geç. Buluşma uzun hikaye. Buluşma uzun hikaye.
1: Hızlıca son iki dakika mesajları okuyup veda edeceğim. Alp beni de götürün ya demiş. Canım Alp. Salih sizde Rütük falan var mı? Böyle vurdulu kırdılı mesajları okumuyorsunuz. Tabii ki var Salih'cim. Ölçülü spor başkanları hepinize selamlar demiş. En kaliteli eti, en kaliteli, en sulu yemeği uzun yolda kamyoncuların mola verdikleri yerde yersiniz.
0: Klasiktir.
1: Demiş. Klasik bayram.
0: Bir de sanayilerde işte.
1: Yakup Çınar 3 yıldır Barış Alper'i 50 milyona satamadın, Osimhen'i mi 120'ye satacaksın demiş. Ahmet Yürük. Tatlı için Sarıyer'de bir yer önermiş. Çok fazla isim verdik, sıkıntıya girmeyelim. Ercan zaten yani. Meşhur yeri biliyorlar. Yağlama yemeğin kasnaktan diyor. Yağlı yağlı koyuyor. Koyuyor kısmı hariç güzeldi diyor. Anlayamadım. Miço Tamer hızlı yazmış herhalde.
0: Pahalı mı acaba, o yüzden mi diyor?
1: Olabilir. Çarşıdan Kunta 61 yaşındayım. Yakup'un Galatasaraylılığını sevmem ama yemek kültürünü çok sevdim demiş. Cihan sustur Yakup Allah aşkına, orman kebabı çekti canım diyor. Abi devamlı dinleyenlerden 10 kişiyle sohbet edebilir misiniz demiş Mehmet Küçüker. Kerem'i 35 milyon euroya satacakmış Fener. Konancın haberi, bu konu hakkında kısa bir yorum yapar mı?
0: Yok abi, yorum yok. Ben bilmediğim şeyi niye cevaplayayım?
1: Yani şey diyor, Kerem 35 milyon etmez demiş herhalde, ona istinaden yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık senin de. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Esnaf lokantası sanayi tarafında önerileri bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü inşallah, bir aksilik olmazsa, programdan sonra Cihan'la gidip denemek istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Az sonra Çağatay Çıtlak. Onu da dinlemeyi unutmayın. Görüşürüz.
2: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam.

0: kazanmaya hazır ol.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam bitti.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçların

0: Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Yarış başlıyor. Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açıp bekleyen Radyo Gol'ün en güzel paydaşlarına ve en güzel insanlarına, en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Takvimlerin 9 Temmuz Perşembe'yi gösterdiği yağmurlu bir İstanbul gününde yine sizlerle birlikte olmanın verdiği heyecanla, mutlulukla 2 saat boyunca güzel bir program yapmak dileğiyle diyor. Gündemin en sıcak gelişmesi olan herkesin merak ettiği Süper Lig'in fikstür çekimini de programın ilerleyen saatlerinde anı anına burada Radyo Gol mikrofonları aracılığıyla sizlere belli olur olmaz paylaşacağım, hiç merak etmeyin. Bugün çok çok önemli, çok da güzel bir karşılaşma var. Saat 11'de Türkiye saatiyle, saat 23'te Fransa ile Fas karşıya gelecek. Son 8'de Fransa ile Fas, bakalım sizin favoriniz kim? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı ve Boston Stadında oynayacak. Şimdi bakıyorum bu mücadeleyi kim yönetecek diye. Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecekmiş. 9 puanla lider çıkan Fransa son 32'de İsveç'i yanlış hatırlamıyorsam 3-0, son 16'da da Paraguay'ı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas'a son 32'de Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken son 16'da Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçip son 8 takım arasına kalmıştı hatırlarsanız. Tabii bu karşılaşma öncesinde Fransa'da sakatlığı bulunan Tuşamoni ve Fas'ın Adale sakatlığı yaşayan forveti, ki çok çok önemli bir isim sahibi halinin olmaması. Bakalım maç saatine kadar nasıl bir değişiklik gösterecek, onun bilgisini verelim. Ayrıca yarın yine çok güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Yarın da, yani Cuma günü saat 22'de de İspanya-Belçika karşılaşmasını İzleyeceğiz ama her zaman olduğu gibi yine mesajlarınızla beni yalnız bırakmayacağınızı ümit ediyor. 0212 273

0: 10-10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine ister Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi, ister şimdiye kadar tuttuğunuz, gönül verdiğiniz renklerin transferlerini, isterse bu sene Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur sorusuna cevaplarınızı bizlere bu iletişim kanalları vasıtasıyla iletebilirsiniz. Bir kere daha tekrar edeyim. 0212 ve 0540'lı 273-10-10'a WhatsApp üzerinden ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere yollayabilirsiniz. Programa başlamadan futboldan konuşacağız elbet ama A Milli Kadın Voleybol takımımızın yani önüne geleni yıkması asla kayıtsız kalamam. Çünkü Polonya'yı da yıktı, Amerika'ya da gözdağı verdiler. Gerçekten sultanlar. Villaları olmasa da aslanlar gibi ilerliyorlar. Japonya etabına görkemli bir başlangıç yaptılar filenin sultanları. 2026 Milletler Ligi'nde şimdi bakıyorum üst üste 6, toplamda 7 galibiyeti almışlar. Vargas 23 sayı, İlkin Aydın'da 14 sayıyla yıldızlaştı. Muhteşemler ya. Vallahi gurur duyuyoruz sizlerle. Çok da iyi geliyor, ilaç geliyor. Bir yandan da sizlerden mesajlar geliyor. Bir Beşiktaş yorumu bekliyorum sizden demiş Uğur Çalık, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine bir dinleyicimiz var, bakıyorum ismine. Serdar Bey, Çağatay Hocam Alexander Nübel ile ilgili yorumunuz Habertürk'te 22 bin görüntülenme almış, tebrik ediyorum demiş. Vallahi çok çok sağ olun. Biz doğru yorumları vermeye çalışıyoruz. Ben bundan bir hafta önce de Fenerbahçe'nin Greenwood haberini vermiştim Fenerbahçe'de diye ama tabii çok da görülmüyor. Muzaffer Kaya, teşekkür ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresine takibi alanlardan. Bülent Önder, çok teşekkür ediyorum. Celal Yemiştekin Karaca, sevgili hocam benim de eski öğrencim, beden eğitimi öğretmeni kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Celal'cim seninle de her zaman gurur duydum biliyorsun. Hocan olabilirim ama artık sen de bir hocasın, sen de bir öğretmensin. Senin de yolun açık olsun diyorum. Hiç vakit kaybetmeden tabii bir yandan önümde de ekran var. 2026-2027 sezonu fikstürü de çekiliyor. Hiç merak etmeyin, sizleri bilgilendireceğim. Mesajlarınıza bakıyorum, o kadar çok mesaj var ki hepsini de sizlerle paylaşacağım. Ahmet Yürük, çok teşekkürler. Radyo Gol'ün beyefendisi demiş. Evet, Bülent Tuncay şu anda ilk bağlantımız. Gazeteci, tarihçi, spor yazarı, Fair Play ondan sorulur. Sevgili Bülent Tuncay, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Teşekkür ederim valla. Dünya Kupası ile yatıp Dünya Kupası ile kalkıyoruz. Daha doğrusu sabahları kalkamıyoruz yorgunluktan, uykusuzluktan.
0: O zaman bu gece de tabii Dünya Kupası'nda Fransa-Fas karşılaşması var saat 23'te. Yine uyumayacağız. Gerçi o saatlerde zaten uyumuyoruz Bülent Tuncay da. Şimdiye kadar senin aklında kalan Dünya Kupası'nda enstantane mi diyeyim artık? En çok hani aklında kalan performansı olabilir. Bülent Tuncay, nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Konuşulan hakem kararları mı, kaleci faktörü mü, golcülerin hepsinin dünya çapında herkesin bildiği futbolcular olması mı? Mikrofonu sana bırakmak istiyorum sevgili Bülent Tuncay.
1: Şimdi bir kere ilk 48 takımla bir ilki yaşadık. İlk defa bu kadar uzun bir periyoda, 39 güne yayılan 48 takımın katıldığı, tarihin en uzun soluklu, en fazla maçın oynanacağı Dünya Kupası'na tanıklık ediyoruz. Bu bizim için biraz farklı bir deneyimdi. Haiti'den Yeşil Burun Adaları'na kadar çok sayıda küçük ülkenin, ada ülkelerinin, hatta Curaçao dahil olmak üzere birçok ülkenin de katılma fırsatını bulduğu bir organizasyon oldu. Çok ilk defa bu kadar geniş bir coğrafi alanda gerçekleşti. Bundan bir önceki şampiyona Katar'da küçücük bir ülkede aynı gün 3 maçı da canlı izleyebileceğiniz, maç bitiyor, trene biniyorsunuz, öteki stada geçiyorsunuz, evet, gibi şartlardan büyük saat farklarının ve mesafe farklarının oluştuğu bir devasa bir alandaki organizasyona geçildi. Bu anlamda da şimdiye kadar bu kadar geniş bir coğrafyada hiç oynanmamıştı, iklim şartlarında, farklı iklim şartlarında. Bunlar ilk aklımıza gelenler. Üçüncüsü, FIFA çok kudretli bir ülkedir. Yani ülkeleri men edebilir. Yani hükümetlere rağmen futbol federasyonlarının, siyasi oluşumların baskısı altında kaldığın gerekçesiyle kendi organizasyonlarından atabilir. Hı hı. Bu kadar güçlü bir organizasyondur. Mesela Rusya katılamıyor, men edildi. Bu kadar kudretli bir organizasyonun hükümetler karşısında, siyaset karşısında bu kez gol yediğini gördük. Tarihte ilk defa bu kadar net bir gol yedi. Kendi akredite hakemini, Somalili hakemi ülkeye sokamadı, taraftarları sokamadı, bazen futbolcuları sokamadı, kadroda belirtilen akredite isimleri sokamadı, oyuncular tek tek arandı, Messi dahil olmak üzere üst aramasına girdiler falan. Böyle sıra dışı vize problemlerinin ve akreditasyon problemlerinin ilk kez bu kadar yoğun yaşandı bir organizasyon oldu. Diğer taraftan sahaya girersek de biraz önce senin bahsettiğin gibi kalecilerin savunma anlayışlarının, oyun disiplinlerinin ve santraforların ön plana çıktı. Golcülerin ön plana çıktı. Bir şampiyonu izliyoruz. Süperstarlar renkli bir hale getirdi Dünya Kupası'nı. Hani futbol kalitesi çok üst düzey olmayabilir ama heyecanı yüksekti. Bütün dünyanın ortak buluşma noktasıydı. Bu anlamda çok iyi kaleciler, çok iyi savunma anlayışları ve çok iyi santraforları, golcüleri takip ettik. Bir lezzet bıraktı bizde bu. Yani o Messi'nin tekrardan bu şampiyonaya da imza atması, Haaland'ın performansı, Kane'in ortaya çıkması gibi bir sürü süperstarı takip ediyoruz. Bu bence önemli bir ayrıntı olarak yine Dünya Kupası'nın imzalarından biriydi. Bir diğer fark da Avrupa futbolunun Latin Amerika karşısında üstünlüğünün bu şampiyonada çok net bir şekilde ortaya çıkmasıydı. Çeyrek finale baktığımızda 8 takımın 6'sının Avrupa'dan, birinin Afrika'dan, birinin de Güney Amerika'dan olduğunu görüyoruz. Evet. Afrika'dan katılan takım Fas ama Fas'ı da Fransa-Belçika karması diyebiliriz. Yani Avrupalı, yani fiziken Afrikalı ama zihnen Avrupalı bir takım. 7 Avrupa 1 Amerika diyelim. O da Messi'nin iteklemesiyle giden, onun bayraklarıyla giden, biraz FIFA'nın da önünü temizlediği, ayağına taş değmesin diye özen gösterdiği bir takım var. Yani Messi rüzgarının etkisiyle gidiyor. Latin Amerika futbolu, yıldıza dayanan, yeteneğe dayanan Latin Amerika futbolunun sisteme, güce dayanan, hızlanan Avrupa futbolu karşısında net bir mağlubiyet aldığını da gördük.
0: Evet. Peki Messi demişken psikolojik anlamda şu soruyu da sormak istiyorum sevgili Bülent Tuncay. Yani Arjantin-Mısır karşılaşmasında penaltı kaçıran bir futbolcunun da o moral bozukluğuyla tekrar bir gol atıp takımını maça döndürmesi ve maçı 2-0'dan geriden alması da çok büyük bir tecrübe değil midir?
1: Ya bu müthiş, zaten uzaylı diyorlar. Gerçekten de her seferinde yeniden şapkadan tavşan çıkarıyor ve tavşanları hiç bitmiyor. Yani bu ilk kaçırdığı penaltı değil. Şampiyonada daha önce de penaltı kaçırdı. Yine dönüş yaptı golleriyle. Bu maçta da öyle oldu. Mısır maçında da 80 dakika ortada yok. Penaltı kaçırmış bir futbolcu. Ronaldo gibi bir hayal kırıklığıyla artık son şampiyonaya imzasını atacak mı derken birden sahne attı. Bir gol, bir asist. Arkasından 3. gol geldi. Ve Messi'nin iteklemesiyle Arjantin çok sıra dışı bir maçı çevirdi. Tabi burada Mısır Federasyonu'nun büyük isyanı da var. Hakimi FIFA'ya şikayet ettiler. Yani orada aslında kural gereği Mısır'ın iptal edilen golüne baktığımızda öncesinde bir faulü var. Ama onu da tartışmak gerekiyor aslında. Yani o pozisyon akmış gitmiş bambaşka. Yani alanın 100 metre ilerisinde üzerinden 1,5 dakika geçmiş, başka bir hikaye dönüşmüş. Oyun artık onu sindirmiş, devam ediyor. Fakat bir sonuç çıkıyor o akından, mücadeleden. 22 kişinin mücadelesinin tekrardan başa sarıyorsun. Ya 1,5 dakika önce 100 metre geride böyle bir şey olmuştu, biz bunu atlamışız deyip golü iptal etmek, bence bunun da tartışılması lazım. Yani anlık karar ya verirsiniz ya da oyun akar gider. Futbolu bu kadar durdurursanız futbol başka bir şeye dönüşür. İşte su molalarında olduğu gibi, oyunu evet, dörde bölmek gibi.
0: Artık yani ülkemizde de uygulanacak su molaları hariç Bülent Tuncay.
1: Evet, kurallar uygulanacak. Su molası zaten futbolun doğasına aykırı, onu yapamazsınız. Yani futbol Amerika'daki diğer sporlar gibi değil. Ondan önceki sporlarda Alırsınız çay almaya, kahve almaya gidersiniz, tuvalete çıkarsınız, dönersiniz, kaldığınız yerden devam edersiniz. Futbol öyle değil. Futbolda ekranın önünden hanım geçse, çocuk geçse çekil çekil diyorsun. İki saniye bile hani kararmasına müsaade etmiyorsun. Futbol böyle bir şey. Yani gözünü kırpmadan izleyebileceğin bir oyun. Sen onu cart diye ortasından devrelerin ortasında tekrar ikiye bölüyorsun, dörde bölüyorsun. Futbolun kimyasına uygun bir şey değil. Yani bir daha da uygulanacağını zannetmiyorum. Bu Dünya Kupası'nda Amerikalıların pazarlama teknikleri maliyete dayalı yapılarından kaynaklandı ama bu böyle dünya futboluna uygun bir yöntem değil.
0: Evet. Şimdi bir yandan gözümde Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminde Bülent Tuncay başladı. Bakalım Riva testlerinde gerçekleştiriliyor. Kulüplerin başkan ve yöneticileri var şu anda gözüme çarpan. Organizasyonda yeni sezonun fikstürü, derbi ve Avrupa Kupası dengeleri de gözetilecek. Takımların yol haritası belirlenecek. Fikstürle ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
1: Ya bu sil baştan yapıldı. Yani böyle bir şey hiç denememiştik. Yani ilk hafta maçı, son hafta revanşı son hafta olacak. Yani tersine bir fikstür olacak.
0: Yani böyle bir şey yapıldı acaba?
1: Onu ben anlayamadım. Daha önce başka bir uygulamada da görmedim. Yani adaletli olsun anlamında böyle bir düşündü ama ya bu kısa süreli organizasyonlarda UEFA ve FIFA'nın organizasyonlarında mesela dörtlü gruplarda falan uygulanan bir model. İlk hafta maçının revanşı son hafta olur. Ortadakiler birbirine denk gelir ama bunlar kısa liglerdir. Yani dört takımdan oluşan grup ligleridir. Ya da altı takımdan oluşan grup ligleridir. Yani siz 18 takımlı bir ligde ilk hafta maçının revanşının son hafta 34. haftaya getirilmesine nasıl izah edeceksiniz bilmiyorum. Yani bu ne katacak? Hani neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Futbol Federasyonu herhalde bununla ilgili bir açıklama yapar. Yani ya,
0: şimdi bakıyorum da yani bu mantığa göre 17. hafta son hafta kimle karşılaşıyorsan 18. haftanın ilk maçı da yine onunla karşılaşıyorsun. Bu da enteresan.
1: İşte dediğim gibi o kısa fikstürlerin şeyleri. Yani içerideki maçlar hemen peşinden oynanıyor. Sonraki maçlar uzaklaştıkça en uzağa düşüyor. Değişik bir uygulama. Hani bunun mantığı ne onu çözemedim. Ama yani derbileri önlem almak, Anadolu takımlarının peş peşe büyük takımlarla maç oynamasını engelleyecek bir fikstür oluşturmak bunlar çok olumlu. Evet. Gerçekten de öyle. Şimdi diyelim ki bir Anadolu takımısınız, orta ölçekli bir takımsınız. 5 haftanın, 6 haftanın 4'ünde 4 büyüklerle oynarsanız çok yoruluyorsunuz. Yani bir kere büyük ihtimalle 4'te 0 çekiyorsunuz bu 6 haftada 7 haftada ve bu maçlar sizi çok hırpalıyor. Toparlamanız çok zorlaşıyor. Başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Takımları koruma adına bu diğer kurallarda denenebilir. Derbi haftaları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına göre planlanıyor. Bunların hepsi de tamamız ama şeyi anlayamadım. Fikstürün bu şekilde yapılmasını açıkçası çok anlayamadım. Mantığını anlayamadım.
0: Evet. Bülent Tuncay 0212-273-10-10 ve Instagram'dan Çağatay Hoca adresine bir sürü soru geliyor. Onlardan bir tanesi yurt dışından bir dinleyicimiz diyor ki Nevzat Bey, Avrupa, Amerika ve izleyebildiğim kadarıyla dünyada Messi, Arjantin ve FIFA'ya çok büyük tepki var ve büyük kredi kaybettiler. Acaba Bülent Tuncay'a göre düşüncesi nedir sorabilir misiniz diyor Nevzat Ohri.
1: Yani krediyi kaybeden Amerika, Messi ve Arjantin anlamında değil mi soru?
0: Herhalde yani dünyada Messi, Arjantin ve FIFA'ya çok büyük tepki var diyor. Büyük kredi kaybettiler diyor evet.
1: Şimdi Messi Arjantin milli takımının kaptanı ama Amerika futbolunun şu anda Amerika Birleşik Devletleri futbolunun lokomotifi. Amerika Birleşik Devletleri organizasyonun bel kemiğini oluşturuyor. Maçların 3'te 2'si Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. FIFA'nın başkanı Infantino da Miami'de yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Yani aslında baktığımızda bütün hikaye Amerika'da dönüyor. Yani akıl Amerika'da ama Amerika futbol takımının önünü de açtılar. Balogun'un cezasının kırmızı kartının iptal etmesi gibi şeyler ama Belçika denk geldi. Yani de Avrupa futbolu çok belirgin bir şekilde ön plana çıktığı için Amerika'da tutunamadı. Ohri'den şeyini kullanan arkadaşımızın sorusuna şöyle bir yanıt verebiliriz. Yani Arjantin'in 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunda da FIFA'nın biraz ittiğini görebiliyoruz. Bu organizasyonda da Mısır maçında da biraz itiliyor, biraz Messi'den kaynaklı bir kayrılıyor gibi. Çünkü bütün sporlarda olduğu gibi futbolda da süper kahramanlara ihtiyaç vardır, idollere ihtiyaç vardır. Çocuklar için kahraman gerekir ve futbolu cazip hale getirmek için FIFA da bence bu stratejiyi uyguluyor. Arjantin'i kollamıyor, Messi'yi kolluyor. Messi olduğu için de Arjantin bundan yararlanıyor. Arjantin'in bütün oyun planı zaten Messi'ye göre şekillenmiş. Messi üzerinden hikaye dönüyor. Yani bu açıdan baktığımızda çok sempatik bir figür. Messi inanılmaz performansıyla bunun kayrılmanın çok tartışma açılmasına müsaade etmiyor. Ama gözle görülür bir durumda var. Yani Arjantin Messi'den kaynaklı bir hafif bir itelemeyle de gidiyor. Ama ne kadar gider, bundan sonra ne olur, hep beraber göreceğiz.
0: Sevgili Bülent Tunca, iki tane soru var sana. Şu anda bir yandan da bakıyorum göz ucuyla. Çağatay Hocam, Bülent Bey transferde Galatasaray'ın geç kaldığını düşünüyor mu? Sorabilir misiniz demiş Koray Bey. Diğeri de Barış Bey diyor ki, Bülent Tuncay Beyefendi'ye göre Galatasaray'ın ihtiyacı olan mevkiler transfer için hangileridir?
1: Şimdi Galatasaray geç kaldı mı? Galatasaray geçen seneden, yani 1-2 senedir artık bunu somutlaştırdı. Geçen senede şekle şemale girdi. Galatasaray artık geniş transferler yapmıyor. Yani 8 tane 10 tane alalım, 2 tane tutarsa bizi kurtarır anlayışı, Türk futbolundaki hakim anlayışın dışında bir politika izliyor. Nokta atış az ama öz. Yıldız futbolcuya yatırım yaparım. Yüksek bedel veririm, yüksek performans beklerim anlayışında. Hani geçen sene bu kapsamda 5-6 futbolcu aldı sadece. Hepsinden aynı sonucu aldı mı? Yani verimi aldı mı? O ayrı bir tartışma konusu ama politik anlamında böyle bir çizgisi var. Bu sene de böyle bir politika izliyor. O yüzden Galatasaray bir şeye geç kalmış değil. Artık Galatasaray'ın çok acil kadrosunu Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi, hatta Fenerbahçe gibi yeniden dizayn etmesi ve ciddi takviye yapması. Trabzonspor 10 tane aldı. Beşiktaş 5-6 tane futbolcu aldı bir anda. Ama ihtiyaçtan kaynaklandı. Onlar kadrolarını revize etmek zorundalar. Yani mevcut kadroları, geçen seneki kadroları başarısızlık olarak karşılarına döndü. Galatasaray'ın öyle bir mecburiyeti yok. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan, ligden çıkan bir kadrosu var. Takviye ihtiyacı olan bir kadro. O yüzden acelesi yok. Galatasaray geçen seneki gibi ağır bir politika istiyor. Önemli futbolcu alacak, az alacak ama önemli, direkt oynatabileceği Şampiyonlar Ligi futbolcusu alacak. Galatasaray'ın politikası son senelerde bu şekilde ve bu sene de böyle devam edecektir. O yüzden ben geç kaldığını düşünmüyorum. Geçen senenin ligde şampiyon takımı. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Türkiye için önemli bir başarıdır ligden çıkmak. Lige kalmak bile başarıyken Galatasaray ligden çıktı. Yani Galatasaray teknik olarak görüntü olarak başarısız değil. Başarılı bir takım takviye yapacaktır. O takviyeyi de uygun isimler üzerinden yapacaktır. İkinci soruya gelince Barış Bey'in sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Barış Bey'in transfer mevkileri.
1: Mevkilerde bir kere kaleci çok muazzam bir sezon yaşadı ama milli takımda soru işaretleri yarattı. Güneydoğu Türkiye Kupası maçındaki o hayal kırıklığı bir maçta bağlanmaz belki ama kafaları karıştırdı. Uğurcan'ı yedeklemesi gerekecektir. Bu anlamda belki bir kaleci alır eğer Güneydoğu'da devam etmeyecekse.
0: 10 numara ve 6 numara transferi için çalışıldığını biliyorum ben Bülent Tuncay.
1: Torreira ile tekrar anlaşılacak. Torreira gelmek istiyor. Galatasaray fiyatı düşürmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Sözleşmeyi ama çok büyük ihtimalle sözleşme yenilenecektir. Torreira kalacaktır. 10 numara ihtiyacı var. Icardi'nin ayrılığı artık resmi olarak açıklanmadı ama %90 ayrılık süreci var. Icardi'nin yerine Osimhen'i yedekleyecek iyi bir golcü gerekir. Çünkü geçen sene Osimhen çok fazla sakatlık yaşadı ve Galatasaray'ın sezonunun 1/3'ünü boş geçirdi. Galatasaray forması giyemedi. Ve çoğu da milli takımdan kaynaklanan sakatlıklar yüzündendi. Bu kadar uzun süre kopan bir futbolcuyu iyi bir santraforla yedeklemek gerekir. Galatasaray'ın bir santrafora da ihtiyacı var. 10 numaraya, 6 numaraya sağ beke ciddi bir takviye gerekiyor. İhtiyacı varsa Galatasaray'ın. Bu ayı döndü çünkü. Oralarda soru işareti var. Bir de stoperi yedeklemesi lazım. Galatasaray stoper attı. Hani Davinson Sanchez'e Como 20 milyon euro vermiş ama Galatasaray'ın o fiyata vermesi mümkün değil. 20 milyon euroya Davinson Sanchez ayarında bir yeni bir stoper bulamaz çünkü alamaz. O yüzden de satmaz. Davinson Sanchez de devam eder. Ama yedeklemesi de gerekir uzun periyotta. Hı hı. Çünkü bu sene lig de çok çetin geçecektir. Yani Trabzonspor, Fenerbahçe'ye çok iddialı geliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını yeniliyorlar.
0: Onunla ilgili de bir soru var sana. Cem Bey'den gelmiş. Bülent Tuncay şampiyonluk için hangi takımları favori görüyor diye. Hani konusu açılmışken onu da cevaplamış olalım.
1: Buna yanıt vermek için çok erken. Aslında ligin şampiyonluktan bahsederken...
0: Hani yapılan transferlerle ilgili Bülent Tuncay demek ki o yüzden sormuştuk.
1: Ligin rengi sezonun 3'te 1'i bittikten sonra belli olur. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz ama bu aşamada kadrolar daha henüz tam olarak oturmadığı için Beşiktaş çok sert bir teknik adam aldı. Kondisyona, fiziğe çok önem veren disiplinli bir hoca aldı. Eğer onu oturtabilirse Beşiktaş'tan ben bu sene önemli bir çıkış bekliyorum. Trabzonspor geçen sene Fatih Tekke'nin tecrübesizliğinden fırsatı kaçırdı. Yani inansa şampiyonla, camiayı da inandırsa Fatih Tekke başka bir hikayeye dönüşebilirdi.
0: Evet, çünkü kaç kere de fırsat geldi, evet.
1: Aynen öyle. Galatasaray'ın yarattığı o boşlukları ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor doldurabildi.
0: Evet, bu arada Galatasaray Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak. Şu an belli oldu. Bu bilgiyi de verelim.
1: Evet evet, açıklanmıştı zaten 9. hafta oynanacağı. Yani fikstür netleşmişti. Yani o boşlukları bırakmıyorlar. 9. hafta biraz daha makul. Yani hep sonlara doğru görüyorduk. Bu sefer sezon ortasında bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi olacak. Yani derbiler biraz belirleyici oluyor, evet. Şampiyonluğun son aşamasında. Biraz daha ortaya alarak o belirleyici iki takım arasındaki rekabet anlamında belirleyici çizgiyi biraz değiştirmiş oldular.
0: Evet. İlk maç Galatasaray'ın sahasında oynanacak. Son 4 sezondur Fenerbahçe'nin sahasındaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet. Tersiydi. İlk maçlar Fenerbahçe sahasındaydı. Rövanşlar Ramspark'taydı. Bu sefer farklı bir durum ortaya çıktı.
0: Tayyip Bey diyor ki Arjantin maçında 5 hakem Fransızdı demiş. Sana bir tahmin sorusu da gelmiş. Ahmet Bey diyor ki akşam Fas kazanır mı Bülent Bey? Fransa Fas maçı için yorumunu istemiş.
1: Ya Fransa Fas maçı normalde Fransa kazanır ama Fas çok enteresan bir takım. Yani Avrupa aklıyla ama Afrikalı heyecanlı bir yüreğiyle oynuyor. O yüzden Fas'ın dengesini bozabilir. O ihtimal var. Ama Fransa'nın bu maçta hatta şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyebilir. Biraz önce diyor ya, Arjantin maçında Fransız hakem vardı. Zaten öngörülen herkes, birçok insanın beklediği, daha ilk işte fikstür ağacı netleştiğinde, gruplar bittiğinde Fransa-Arjantin finaline gider bu işin yüzü. Yani oraya doğru götürmek istiyorlar herhalde.
0: Süper Lig'de 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş oldu.
1: Güzel. Fenerbahçe sahasında.
0: Evet, Fenerbahçe'nin sahasında. Bir yandan devam edebilirsin. Anı anına belli olduğu için.
1: Fransa ağır favori. Çok iyi bir kadrosu var. Çok dinamikler. Yani onları kesmek öyle kolay değil. Yani Fas her ne kadar iyi bir takım olsa, geçen Dünya Kupası'nın yarı finalisti olsa da Fransa'da finalistiydi. Arjantin'e kaybetmişti Katar'da 2022'de. Yani bu Fransa hem Fas maçının hem de kupanın bir numaralı favorisi. Yani şu anda görünen Fransa'yı kesebilecek. Hani diğer taraftan İspanya, Belçika yarı finali var. Oradan ortada ama İspanya gelir diye düşünelim. İspanya Fransa'yı önleyebilir mi? Yani o da Fas'tan daha fazlasını yapamaz. Yani Fransa'yı şu anda durdurabilecek bir takım ben görmüyorum. Çok özel şartlar ve durumlar olmadığı sürece.
0: Evet, Fas'ta bu arada milli takımlar bazında tam 40 maçtır yenilmiyor. O bilgiyi de vermiş olalım. Dinleyicilerimizden Fatih Çifoğlu diyor ki Bülent Bey selamlar, beğenerek takip ediyoruz. Ayrıca akrabası sevgili Fehmi amcamıza da selamlar demiş.
1: Teşekkür ederiz, sağ olasın Fatih. Fehmi Özgüler'e de buradan selamlarımızı iletelim. Dünya Kupası'nı Fatih de çok heyecanlı izliyordur herhalde.
0: Evet, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş'ın sahasında olacak. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. Arka arkaya 2 hafta arayla Trabzonspor kendi sahasında oynayacak. Orada mısın Bülent Tuncay?
1: Evet evet. Yani şimdi fikstür yavaş yavaş belli oluyor. Fikstür tabii bir şeyleri işaret eder ama tek başına yeterli değil. Yani sahadaki performansın önemli. Benim sadece merak ettim. Hani ligi nasıl etkileyecek? Birinci hafta maçının revanşı 34. haftada. İkinci haftanın revanşı 33. haftada. Üçüncü haftanın revanşı 32. haftada. Böyle ters şeylerle, eşleşmelerle gidiyor. Farklı bir hikaye ortaya çıkaracak. Yani ligin ezberi belki de katkı sağlayacaktır. Onu hep beraber göreceğiz. Yani diğerine illa sadık kalınması gerekir gibi bir düşünce de taşımıyorum. Fakat neden böyle bir karar alındı? Yani bundan nasıl bir sonuç bekliyorlar onu merak ediyorum sadece.
0: Evet, çok çok teşekkürler sevgili Bülent Tuncay.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal.
1: Sağ olun.
0: Evet, en çok merak edilen fikstürde şimdiye kadarki belli olan 2026-2027 sezonunun derbi haftalarını şu şekilde hepsini sizlere bu mikrofonlar vasıtasıyla iletiyorum. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe'nin sahasında. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, Trabzonspor'un sahasında. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, Trabzonspor'un sahasında. Hemen ardından 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor'la karşılaşacak. Dinleyicilerimiz için şu bilgiyi de verelim. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hep söylüyoruz ama 14 Ağustos'ta açılacak. 23 Mayıs 2027'de de sezon tamamlanmış olacak. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Instagram'dan takibi alan Aydın Onat'a çok teşekkürler. Barış Akçı'ya çok teşekkürler. Muzaffer Kaya'ya da çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarınızla devam edeceğiz. Çok gelmiş, birikmiş, hiç merak etmeyin. Hepsine okuyacağız, hepsine cevap vereceğiz. Şimdilik kısa bir ara. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Dört Büyük Gündem devam edecek.
1: Yarış başlıyor.
2: Kaldırıldı, start verildi ve ilk koşu heyecanı başladı. 5 numaralı Kardaha 2-3 boy kadar gecikirken yine 7 numaralı La Careta'da 1,5-2 boy kadar geç başladı koşuya. İlk metrelerle birlikte liderliği 4 numaralı Eyko aldı. 1 boy fark yaptı. İkincilikte 3 numaralı Rosas del Rosedal ilerliyor. Butay'ın 1 boy gerisinde 3. sırada 6 numaralı Prinses Hazal var. 2 boy kadar geride 2 numaralı Maftet, 1 boy geride 1 numaralı Kemal Soma. Daha sonra 1 boy geride 8 numaralı Rallo Laran, Butay'ın 1 boy gerisinde 7 numaralı La Careta, 2 boy kadar geride de 5 numaralı Kardaha sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. Koşunun lideri 4 numaralı Eiko, fark 1,5 boy kadar. Dış kulvarda 3 numaralı Rosas del Rosedal, hemen içinde 6 numaralı Prinses Hazal takipteler. 2 boy kadar geride dışarıda 2 numaralı Maftet, 1 boy gerisinde 1 numaralı Kemal Soma, 1,5 boy geride 8 numaralı Ranlo Laran, yine 1 boy geride 7 numaralı La Careta, Butay'ın da 1 boy gerisinde 5 numaralı Kardaha sırasıyla 1000 metre start yeri geçildi. Yarışın başında aldığı liderliğini sürdürüyor. 4 numaralı Eiko fark 1 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Rosas del Rosedal ikincilikte, yarım boy geride içeride 6 numaralı Prinses Hazal yer tuttu. 1 boy geride dış kulvarda 2 numaralı Maftet, içte 1 numaralı Kemal Soma, dıştan önlere gelmeye çalışan 5 numaralı Kardaha, onun yanında 8 numaralı Ranlo Laran, 1,5 boy geride 7 numaralı La Careta sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 4 numaralı Eiko düzeye de 1,5 boy farklı önde çıktı. Orta kulvardan 6 numaralı Prinses Hazal'ın bariyerdiminden 1 numaralı Kemal Soma'nın, dışarıdan 3 numaralı Rosas del Rosedal ve 2 numaralı Maftet'in gayretleriyle son 400'e girildi. Koşunun lideri 4 numaralı Eiko, içten 1 numaralı Kemal Soma, dışarıdan 6 numaralı Prinses Hazal gelmeye çalışıyorlar. 4 numaralı Eiko koşunun lideri, dışarıdan 6 numaralı Prinses Hazal ve 2 numaralı Maftet geliyor, içeriden de 1 numaralı Kemal Soma'nın gayretleri var. 4 numaralı Eiko, 2 numaralı Maftet ve 1 numaralı Kemal Soma aynayı birlikte geçtiler değerli yarış severler. 6 numaralı Prinses Hazal 4. 8 numaralı Ranlo Laran da koşudan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Eiko mu, 2 numaralı Maftet mi, 1 numaralı Kemal Soma mı koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Çağatay Çıtlak'la

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii sizler bu arada fonu dinlerken ben de bir yandan sevgili spor yazarı dostlarımla yaklaşık 7-8 kişiyi aradım. Tabii müsait olanlar var, olmayanlar var. Zafer Tüzün istenmişti. Zafer Tüzün 5 dakika sonra A Spor'da canlı yayına girecek. Onun da reklamını yapmış olalım ama sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Dün sizi takip etmişti demiş. Erhan Polat abiye de söyler misin bu sene Fenerbahçe şampiyon demiş. Muzaffer Kaya'nın da mesajını iletmiş olalım. Cihan Aslancan diyor ki iyi yayınlara hoş geldiniz Çağatay Hocam. Ben İspanya ya da Fransa'nın dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Hakemlerin kollamalarına rağmen Arjantin finali göremeyecek inşallah. Ve Arjantin hakemlerin de maça atanmaları UEFA'nın yeni bir skandalı olarak görüyorum demiş. İyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Çok çok teşekkürler. Instagram adresimi bir kere daha söyleyeyim. Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Çok mesaj birikti, o yüzden birazcık da gelen 0212 273 10'dan devam edelim. İsimlerinizi de lütfen yazarsanız çok çok sevinirim. Ayhan Eroğlu, Çağatay Hocam iyi yayınlar, takipteyiz demiş. Bu arada Nurgül günaydın arıyor. Ona da şu anda bakayım canlı yayında. Sevgili Nurgül, şu an yayındayım. Müsait sen, seni de almak isterim yayına. Müsait misin?
1: Alo.
0: Müsait misin Nurgül? Duyabiliyor musun? Evet, biz Nurgül'ü duyuyoruz ama Nurgül bizi duyamadı. Bir kere daha deneyeyim çünkü Nurgül aramış. Trabzonsporlu taraftarlardan da onunla bağlantı kurmamı isteyen.
1: Alo.
0: Nurgül, duyabiliyor musun bizi?
1: Ha, şimdi geliyor.
0: Müsaitsen alabilir miyim seni yayına?
1: Tabii ki.
0: Süper. O zaman Nurgül'den de izin çıktığına göre nasılsın? Her şey yolunda mı Nurgül? Günaydın.
1: Teşekkür ediyorum. Seni
0: çok sordular şey futbol arenadan. Sevgili Nurgül günaydın. İki gün önce...
1: Ya dün öyle bir evet bir şanssızlık yaşadık. Aslında sizle de konuşmuştuk ama tabii kamp programı var bizim biliyorsun. Oldukça evet. Da yoğun kamp programını yapıyorduk. O sırada Avusturya'daki konaklama yapacağımız yerde görüşüyorduk. Yurt dışı görüşmesi olduğu için de telefonumuz bir türlü boşa çıkmadı. Denk gelemedik sizde. Gerçekten üzüntülerimi de belirttim.
0: Estağfurullah. Sevgili Nurgül günaydın. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor fikstür.
1: Evet. Güzel. Çok güzel bir fikstür.
0: Beklediğin gibi miydi?
1: Yani beklediğim gibi geçen yıl da tahmin etmiştim. Ben ilk 5 haftada mutlaka bir derbi olur demiştim. Trabzonspor'un ilk 5 hafta içinde ilk derbi maçı da Fenerbahçe ile oynamıştı. Bu sezonda ben yine aynı şekilde olacağını tahmin ettim. Tahminlerimde yanılmadım.
0: Evet.
1: Hayırlısı olsun diyelim Türk futbolu adına. Herkese, bütün takımlara başarılar dileyelim. Sezon öncesinde biz yine temennimizi iletelim. Sadece sahada futbolun konuşulduğu, özellikle Dünya Kupası'nda hani çokça konuşulmadı ama hakemler az da olsa konuşuldu ama hani öyle bir sezon olsun istiyoruz. İnşallah hakemlerin etki etmediği, Dünya Kupası'na gitmeyi hak etmeyen o hakemlerimizin adil yönetecekleri maçlar olur inşallah. Diyelim i̇nşallah. Benim en büyük temennim o, çünkü biz de gerçekten sahada olduğumuz için haksızlıklara, yanlış kararlara çokça şahit olduk. Umarım güzel bir sezon olur. Herkes emeğini, çalıştığının karşılığını alır diyelim.
0: Nurgül tabii ayağın uğurluymuş. Sen bağlanır bağlanmaz mesajlar yağmaya başladı. Aslında ben çok soru soracaktım ama dinleyicilerimizle bekletmek istemiyorum. Devamlı yazıyorlar. Çanakkale'den Bora Bey diyor ki Nurgül Hanım'a sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Trabzonspor'da kaleci transferi olacak mı?
1: Kaleci aldık zaten. Onana'yı aldık.
0: Ya yedek kaleci anlamında hani belki yani Beşiktaş'ın Nübel, Doğan Alemdar gibi oradan örnek vermiştir.
1: Yani ama tamam güzel söylüyor da dinleyicimiz.

0: Şimdi ben geçtiğimiz günlerde de futbolcu karşılamasında onu söyledim, arkadaşlarla sohbet ettik havalimanında. Yani Onur Alp ve Ahmet için çok önemli, Onana'nın yeniden Trabzonspor'da bir yıl daha forma giyinecek olması, tecrübeleriyle onlara çok şey daha katacak, bir yıl daha onlarla birlikte olacak. Bana göre bu sezon onları çok çok daha iyi hazırlayacak. Hem kendisi Trabzonspor'un kalesini koruyacak, hem de bu sezon o iki genç kaleciyi çok daha iyi hazırlayacak. Artık yani o genç kalecilere de güvenmez vakti, onlara da kaleyi teslim etme vakti diye düşünüyorum. Bu sezondan sonrası için genç kalecilerin de zamanı geliyor. Yoksa hem milli takım için de çok önemli yeni alttan kalecilerin yetişmesi. Çünkü daha ne kadar yurt dışından işte yabancı kaleci getireceksiniz, bu çocuklara da güvenmek gerekiyor. Ben özellikle Onur Alp Çevikan'a çok çok güveniyorum. Onur Alp Çevikan'ın Onana'dan sonra kaleyi devralabileceğine de inanıyorum. O yüzden şu anda Trabzonspor'un bir kaleciye tahmin etmiyorum. Yani kaleci transferini gündeminde tuttuğunu çok tahmin etmiyorum.
1: Evet, bu arada dinleyicilerimiz Çağatay Hocam derbi haftalarını tekrar verebilir misiniz demiş. Tabii vereyim. Yani ilk okuduğum takımın sahasında oynanacak karşılaşmalar. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. Dinleyicilerimizden yine sana soru var Nurgül. Hazır Nurgül Hanım gelmişken diyor, onun cevaplamasını rica ediyorum. Trabzonspor'un bu transfer politikası belirli bir plan içerisinde gidiyor belli, ama Trabzonspor'un böyle atağa kalkması, hatta şaha kalkması diyeyim, bence çoğu taraftarı şaşırttı. Bu seneki hedef büyük galiba demiş Resul Bey. Ve İstanbul'dan bir Galatasaray taraftarı olarak imrendiği için Trabzonspor'un bu durumuna o yüzden sorma gereği duymuş.
0: Tabii Trabzonspor'un transferlerde bu kadar erken ve hızlı hareket etmesi açıkçası hepimizi de şaşırttı. Ben bekliyordum. Şöyle 2020-21 yılındaki şampiyonluk sezonunda olduğu gibi, o zaman da yurt içinde Riva'da kamp yapmıştı Trabzonspor ve çok erkenden transferleri bitirmiş, kampa dahil etmişti. Çok güzel bir kamp sezonu geçirmiştik Riva'da. Ben o sezona benzetiyorum. Hatta bu sezon daha da erken hareket etti Trabzonspor. Çünkü son yıllarda daha çok bekleyen, fırsat kollayan ve transferleri bana göre zamana yayan bir Trabzonspor görüyorduk. Şimdi bu kez yönetim hani dediği gibi dinleyicimize atağa kalktı. Hani böyle bir anda bir atağa kalktı. İşte Malinovski, Saviola, Aral Şimşir, Onana, Muçi'yi zaten hemen erkenden kapatmıştı. Kadronun en büyük bir bölümünü şekillendirmiş oldu. Yani bence buradaki en önemli mesaj, Trabzonspor bu sezon hedefi büyüttü. Yani bana bu mesajı verdi bir kere Trabzonspor. Yapılan transferlerin profiline baktığımız zaman da sadece kadroyu tamamlamak için değil aslında, doğrudan hem kaliteyi hem rekabeti de arttırmak için hareket ediyor yönetim. Üstelik hani transferlere baktığımız zaman henüz bitmiş de değil. Sağ kanat, stoper, 6 numara, üst düzey bir forvet, bunları da hesaba kattığımız zaman olağanüstü bir şey çıkacak ortaya. Fatih Tekin özellikle biliyorsunuz yüksek tempoda oynayabilecek, fizik gücü yüksek, işte oyunun hem iki yönlü de oynayabilecek. Hani diyoruz ya, oyuncular istediğini hepimiz biliyoruz. Zaman zaman bize de bunu bireysel anlamda ifade etti. Basın toplantılarında da dile getirdi. Yönetimde tabii şu ana kadar hocanın bu istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Bu çok önemli. Eğer kalan 3-4 transferi de kritik bölgeye, hani az önce ifade ettiğim gibi işte sağ kanada, stopere, belki hocanın da bir 6 numara isteği var. Evet. Oraya da gerçekten üst düzey isimler alınırsa Trabzonspor bana göre hedefinin yalnızca ilk 3 ya da Avrupa kupalarına katılmak olmadığını ben net olarak söyleyebilirim.
1: Evet. İlk hafta buradan bu arada Kasımpaşa deplasmanı Trabzonspor'un şu an belli oldu. Nurgül sana da bu bilgiyi vermiş olayım.
0: İstanbul'dayız Allah nasip ederse. Şunu da söyleyeyim, Mendy de döndü biliyorsunuz, Lustram da döndü, kiralıktan dönen oyuncular var, böyle bir şey de var. Mendy ile alakalı şöyle bir parantez açmak istiyorum. Mendy eğer kamptaki performansı Fatih Hoca'dan geçer not alırsa, hani o az önce ifade ettiğim 6 numara isteği de var hocanın, orada hocanın gözüne girerse belki Mendy'nin bir kalma ihtimali olabilir. Ama Lundström için aynı şeyi söylemeyeceğim tabii ki. Ama sağ kanat ve forvet transferleri Trabzonspor şu anda olmazsa olmazları. Gerçekten hedefi sadece Avrupa kupaları ya da işte Türkiye kupası değil. Trabzonspor belki bu Avrupa'da biraz daha yukarılara, biraz daha şeylere çıkmak olarak belirledi diyebilirim.
1: Evet, ikinci hafta Başakşehir, Trabzon'da maç.
0: Yani uzun zamandır ben de Trabzonspor sezon başlamadan bu kadar güçlü bir transfer iadesini hiç görmedim açıkçası. Taraftarlarda doğal olarak böyle olunca ne oldu? Şimdi sosyal medyaya bakıyoruz, beklenti de yükseldi. Şimdi önemli olan bu hamlelerin sahada karşılığını bulması. Takımın sezona hazır girmesi. Şimdi yıllarca izledik, şampiyonluk sezonundan sonra bir türlü o sezon gibi olmadı. Yani Macaristan'da bir kamp süreci geçirdik ki Erzurum'dan önce, geçen yıl Erzurum'daydık. İnanın orada perişanlar oynadı. Takım da bizlerde. 43 derece sıcaklığın olduğu bir bölgede kamp yapmıştı takım. Futbolcuların dili dışarıdaydı, hani deyim yerindeyse. Kötü de bir kamp yeri seçimiydi. Abdullah Avcı'nın teknik direktör olduğu o son dönemde. Hı hı. Umarım çok iyi bir kamp sezonu geçirir. Şu anda iyi gidiyor. Trabzon'da başladı çift antrenmanla. Hazırlıklar başladı. Yoğun tempo. Yani ben umutluyum bu sezondan. Yurt dışındaki Avusturya kampında da şu ana kadar iki tane hazırlık maçı netleşti. Benim duyumlarım Eintracht Frankfurt ve Udinese ile hazırlık maçı oynayacak Trabzonspor. Tabii devam ediyor temaslar, en az iki takımla daha temasa geçilecek ve onlarla da yani sayı dörde çıkacak diye tahmin ediyorum. En az dört hazırlık maçı oynanacak ki bu da çok önemli. Eintracht Frankfurt ve Udinese gibi takımlarla hazırlık maçı da bana göre takım için çok önemli ölçü olabilecek maçlar. Şu ana kadar verilen mesaj çok açık. Trabzonspor bu sezon büyük düşünüyor.
1: Evet. Birinci maçlık hafta bu. Belli oldu bu arada.
0: Evet, takip ediyorum ben
1: Kasımpaşa,
0: de.
1: Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, hı-hı, ve Galatasaray Çorumspor'la oynayacak, bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Evet.
1: Nurgül, sen çok soru geliyor, hangi birinden başlasam acaba diye düşünüyorum. Hasan Bey diyor ki, sevgili Hasan İlbaş, Nurgül Hanım olay kalıyor mu?
0: Olay kalır mı sence?
1: Kalmaz. Ama Brighton'a mı gidecek acaba? En azından şu an bakıyorum, takip ediyorum da bayağı bir takım, hı-hı, istiyor sevgili Nurgül.
0: Yani o kadar çok takım istiyor ki olayda şu anda tablo çok net. Avrupa'dan çok ciddi teklifler var ancak Trabzonspor'un kabul edeceği makul bir rakam yok yani şu anda. Trabzonspor'un istediği rakam belli. Bugün hatta şu da konuşuluyor. Galatasaray kulübünün 40 milyon seviyelerine çıktığı da ifade ediyor ama ben onu çok teyit edemedim. Ama Trabzonspor'un çok acele etmesini gerektirecek bir durum yok. Şu anda ben olayının en iyi rakamı bulabilmesi için Trabzonspor'un beklediğini, teklifleri değerlendirdiğini düşünüyorum. Neden böyle söylüyorum? Tabii ki kendisi de sağ kanat ve dediğim gibi az önce ifade ettiğim santrafor transferi için olaydan gelecek, oradan gelecek transfer parasını bekliyor. Belki kulüp, çünkü Ertuğrul'dan şunu söylemişti. Özellikle sağ açık için ben bunu söylediğini düşünüyorum. Çift haneli rakamların epey üzerinde, yani 10-12 milyon belki 15 milyon eurolara kadar bir oyuncu da transfer edeceğiz demişti. Bu çok önemli. Bu da tabii dediğim gibi Onana'da olaydan gelecek transfer parasıyla alakalı. Ben öyle düşünüyorum. Fiorentina, Juventus, senin dediğin gibi Brighton, Tottenham, Manchester City, yani Bayern Münih dahi konuşuyor. Bu kulüplerin hepsi takip ediyor. Yani takibinde hepsinin. Ama Trabzonspor'un bonservis beklentisi konusunda ise farklı rakamlar çok yazıldı. 23 dendi 25 ama hiçbir zaman bu rakama inmedi bana göre. Hı hı. Şu anda 35'in üzeri. Trabzonspor'un beklentisi 35 ve üzeri.
1: Bastia'nın payı da var tabii burada, değil mi? Bastia'nın da payı var ayrıca.
0: Tabii ki onların da sözleşmesinden kaynaklanan hakları da var orada.
1: %15 miydi galiba, öyle bir şeydi.
0: 15'ti galiba. Eski kulübünün ne kadardı? Yüzde kaçtı? Ben onu geçen hafta bakmıştım onu. Kaçtı?
1: Ben %15 diye biliyorum Bastia'nın payına.
0: %20. %20. Evet, %20.
1: İyi paraymış yani, yalnız şu yani, telaffuz edilen rakamlara göre. 40 milyon euro da 8 milyon euro yapıyor sadece.
0: Tabii o yüzden Trabzonspor bulabildiği en yüksek rakama vermek zorunda. Yani keşke Dünya Kupası'na biraz daha fazla süre alabilseydi.
1: Sevgili Nurgül, tabii Trabzonspor haberleri veriyorsun ama şimdi dinleyicilerimizden de şöyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray ile ilgili transfer haberiniz var mı Nurgül Hanım diyor. Bizim Galatasaraylı yorumcuların pek sesi çıkmıyor da belki bu konuda sizden transfer duymak isteriz demişler.
0: Açıkçası çok fazla bakamadım ama yani biraz araştıracağım söz. Galatasaraylı arkadaşlarım da var aslında, çok onlarla evet. da sohbet ediyorum. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı gazeteci arkadaşlarım, o kulüplerde çalışan muhabir arkadaşlarım, hepsiyle de diyalogumuz çok iyi bizim. Galatasaraylı özellikle foto muhabiri Ali abimize de buradan selam olsun. Fenerbahçe kulübünün foto muhabiri Semih kardeşimi çok seviyorum. O da Avusturya'da, onlar da Avusturya'da. Biz de oraya gideceğiz. Umarım orada da görüşürüz.
1: Hepsine selam olsun.
0: Onlar orada. Beşiktaş'tan zaten Gökhan, bizim eski futbol arenanın muhabiri Gökhan da Beşiktaş kulübüne. Hmm. Hepsiyle de çok iyi diyaloglarımız var. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkes tabii ki kendi takip ettiği takımın iyi olmasını ister. İyi olan kazansın evet. diyelim. Biz futbolun güzel olan tarafını yaşayalım. Ama dostluklar ebedi, rekabet ezeli diyelim.
1: Özcan Yağcı diyor ki, öncelikle olay başka takıma transfer olursa eğer, Trabzon'un bu sezonki hedefi doğrultusunda yine kendi keşfedeceği genç bir orta saha oyuncusu ile mi, yoksa bu sefer kendini ispat etmiş, orta sahada kendini kabul ettirmiş meşhur bir futbolcu ile mi yola devam edilecek Nurgül Hanım demiş.
0: Yani o kadar açık bir soru ki. Ne diyeyim ben buna, yani Trabzonspor yeni bir orta saha arayışına girer mi? Zaten elindeki kadroya baktığın zaman yani bana göre yeterli. Orta sahayla ilgili çok büyük bir arayışa gireceğini çok düşünmüyorum. Ama mutlaka hani Trabzonspor'un bir transfer politikası var. Keşfet, geliştir ve yüksek bedelle sat. Yani bunu uyguluyor Trabzonspor şu anda. Bu devam edecek. Hani olay gitti tamam, elimizdeki orta sahayla şey yapalım değil. Ama şimdi Buşari var biliyorsunuz. İşte az önce ifade ettiğim gibi Mendy gibi seçenekler var.
1: Polcarelli var.
0: Polcarelli zaten ki benim en çok takımda sevdiğim iki isimden bir tanesi. Onana ve Polcarelli, çok seviyorum onları. Bu takımın iskeleti zaten bunlar. Yani olayının ayrılması halinde Trabzonspor'un hani panik transferi yapacağını da düşünmüyorum ben. Öncelikle eldeki orta saha oyuncuların evet. durumu ve yapılması planlanan 6 numara transferi değerlendirilir belki. Kalırsa Mendy bu değerlendirme yapılmaz. Kalmazsa Mendy bu değerlendirme yapılır. Ancak kulübün olayda yakaladığı başarıdan sonra scout ekibinin yine genç, bana göre gelişimi açık, hani yüksek bonservis getirisi sağlayabilecek bir orta saha oyuncusu üzerinde çalışması da doğal olacaktır. Mutlaka bu arayış devam edecek ama hani panikle gidelim hemen alalım değil yani. Bu yönde bir araştırma mutlaka olacak. Çünkü Trabzonspor'da şöyle bir şey de var sevgili Şatay. Trabzonspor hani transferi bitti sezon. Eylül'ün 12'si atıyorum, transfer sezonu bitti. Hı hı. Tamam, kapattık değil. Trabzonspor scout ekibi sürekli arayışta. Ve sürekli işte Afrika pazarı, işte Avrupa pazarı sürekli oralarda. Yani onlar hani geri gelelim tamam bitti transfer sezonu değil yani. O kadar mükemmel bir ekip var, o kadar mükemmel bir çalışma sistemi var ki Trabzonspor'un scout ekibinde. Tabii yönetim bunu güçlü kılıyor. Yönetimin burada onların elini güçlendirmesi çok önemli. Arayışlar hep devam ediyor. Sessiz ve derinden gidiyor. Ben Galatasaraylı arkadaşlarımızın da yorumlarını okuyorum. Şey diyor, Trabzonspor'dan artık futbolcu almayalım. Direkt scout ekibini transfer edelim. Çok güzel. Evet. Ya taraftarlar çok böyle üretken.
1: Ama iş oraya doğru şeyler gidiyor artık. Transferler kadar scout ekipleri de bence transfer edilecek Nurgül.
0: Kesinlikle mükemmel. Yani ben hepsini buradan tekrar tebrik ediyorum. Mükemmeller yani. Bilmiyorum yani. Nazar değmesin.
1: Yaşar Bey'in bir sorusu var. Nurgül Hanım, Fatih Tekke şampiyonluk düşünüyor mu ya da Avrupa'da bir başarı hedef nedir bu sene Trabzon'da?
0: Trabzonspor bu sezon şampiyonluk düşünüyor mu? Trabzonspor'un her zaman hedefi şampiyonluktur. Yani geçtiğimiz sezon biraz şöyle bir şey oldu, sıkıntı oldu. Hocanın hani 1 ile 4 arası ifadesi.
1: Söylemleri vardı.
0: Evet, biraz taraftarında çünkü öyle bir ara oldu ki hani hatırlıyorsun tam potaya girdik Trabzonspor'da Fenerbahçe ile beraber, orada işte şampiyonluk acaba dedirtti. Ama Fatih Hoca hep temkinli konuştu. Çünkü fiziksel anlamda belki takımı yeterli görmedi. Belki dar rotasyonlu bir kadroya sahip olduğu için takım güvenemedi. Haklı olarak da, çünkü gerçekten çok kısır bir yedek kulübesi vardı. Ama kimse çıkıp bugün açık açık biz şampiyon olacağız demiyor. bu yapılan bu transferlere harcanan paralara, kadronun bu kadar erken şekillendirilmesine baktığımızda da hedefin büyük olduğunu, o fotoğrafa ne kadar büyük olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şimdi neyi bekliyoruz sevgili Çağatay? Trabzonspor'un ilk antrenmanının basına açılmasını bekliyoruz. Orada Fatih Hoca'dan
1: ne zaman açılıyor?

0: Açıldı sezon, burada başladık.
1: Yok, basın olarak.
0: Basına aslında önümüzdeki hafta bekliyoruz. Hı-hı. Şöyle bir duyum da var. Takımın tamamen oyuncuların hepsinin kadroya dahil olmasından sonra bir antrenmanla açılacağı ve basınla da hocanın bir değerlendirme yapacağı yönünde. Evet. Onu bekliyoruz. Tabii Cabral, Onana, Olayi, Pina gibi oyuncular da milli takımlarında olduğu için biliyorsun çoğunluğu. Onlara sebebiyle yaklaşık 10 günlük izin süreçleri vardı. Belki önümüzdeki haftanın sonlarına doğru onlar da takıma katıldıktan sonra, çünkü 23-22 Temmuz'a kadar burada çalışacak takım. 23 Temmuz'da da Avusturya'ya gidecek. Biz de bekliyoruz. Ama şu da var tabii. Realite de var. Şampiyonluk için mevcut kaldığım üzerine hala birkaç önemli dokunuş gerekiyor.
1: Prestiyan gibi herhalde bugün çözülecek gibi duruyor.
0: Çözülecek işte, onu bekliyoruz. Hı hı. Hep yineli o üç kritik mevki, işte sağ kanat, stoper ve bir de dediğim gibi üst düzey bir forvet daha Onana'nın yanına yardımcı.
1: Arkadore.
0: Ya da tabii Arkadore. Ben mesaj bana göre çok açık. Trabzonspor sadece iyi bir sezon geçirmek için değil, zirve yarışının bana göre güçlü bir parçası olmak için hazırlanıyor.
1: Evet, UEFA Kupası da aynı
0: evet,
1: şekilde.
0: Evet. Evet,
1: Cemal
0: evet.
1: Bey'in de aynı sorusu var. Fatih Tekke bu sene için hedef belirtti mi, yoksa geçen seneki gibi yapılanıyoruz söylemlerine devam mı edecek?
0: Yok, işte bekliyoruz.
1: Çünkü ligin gerçekliğine uygun maç çözecek deneyimli oyuncu alınmadı daha demiş.
0: Evet, biz de dediğim gibi bekliyoruz evet. Yani.
1: Sevgili Nurgül Günaydın, çok teşekkür ediyoruz, kırmadın bizi.
0: Estağfurullah.
1: İki gün gecikmeli de olsa sesine kavuştuk, sana kavuştuk. İşin gücün rast gitsin Nurgül Günaydın.
0: Sizlerin de herkese çok selam gönderin. Bütün Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Kocaeli Spor, Akdama, şu anda gelen bütün yeni gelen takımlar. Herkese başarılar diliyorum. Herkes umarım güzel, sakatlık olmadan, en önemlisi İnşallah. Hiç kimsenin sakatlık küresi vermeden, kavgasız, gürültüsüz, sadece seyir zevkinin yüksek olduğu maçlar izleyelim. Ben çok keyif alıyorum. Hani sadece Trabzonspor değil, atıyorum Kocaeli'nin işte Göztepe ile oynadığı maçı da izliyorum. Çok keyif alıyorum. Yani taraftarın görsel şovlarının ağırlıkta olduğu, hangi takım olursa olsun ben hepsinden keyif alıyorum. Çünkü ben bir futbol severim. Tabii ki Trabzonspor'uyum ama önce futbol severim. Çok seviyorum yani futbol maçları, seyir zevki yüksek olan maçları izlemeyi. Herkese başarılar diliyorum. Herkese güzel seyirler. Ama öncelikle taraftara, herkese sağlık, sıhhat diliyorum. İnsanlar önce bana göre kendi işini, kendi yaşantısını sağlıcakla sürdürsün. Futbolu bir keyif, hobi olarak bakalım. Onu da hayatımızın bir kenarında bir zevk seyri olarak görelim. Sadece hayatımızın odağına da oturtmayalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar Nurgül, kolaylıklar diliyorum sana da. Hoşça kal.
0: Ben diliyorum. Hoşça kal.
1: Evet, Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor. Çok çok mesaj geliyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan tabii okuyabildiklerimizi, hatta soru sorabildiklerimizi de Nurgül'e sormuş olduk. Es geçtiğimiz var mı diye bir yandan da kontrol ediyorum. Instagram'a da bakalım. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen sorulardan. Evet, Nurgül Hanım'ı da yolladığımız için, evet, Trabzonspor'la ilgili bir soru daha gelmiş. Kısa bir araya gidelim. Son bir saatimizde Galatasaray Trabzonspor'u konuştuk. Birazcık da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir ara, ardından son bir saatte yine tüm hızıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Taylar start takiminin emrine girdi. Start verildi. Koşu başladı. 5 numaralı Son of Dragon ve 4 numaralı Puring. Dörder boy kadar geç başladılar yarışa. Koşunun başında 2 numaralı Anpasan rakiplerinin önüne çıktı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte 1 numaralı Baltazar var. Daha sonra bir boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Miran Han. Ortada 7 numaralı Laperlerare. Koşuya geç başlayan 4 numaralı Puring bir anda süratlendi ve ikinciliğe kadar sokuldu. 1 numaralı 2 numaralı Anpasan'la yarım boya kadar indirdi farkı. 3 boy kadar geride 1 numaralı Baltazar üçüncülükte. Hemen dışında 6 numaralı Delisias Turkas. 1,5 boy geride 3 numaralı Miran Han. Dışında 7 numaralı Laperlerare. 1 boy geride de 5 numaralı Son of Dragon şeklinde son 800'e girildi. 2 numaralı Anpasan koşunun lideri. 4 numaralı Puring. 1 boy geride

0: Boy farklı önde döndü orta kulvardan. 4 numaralı Purik'in içeriden, 1 numaralı Baltazar'ın dışarıdan, 6 numaralı Delisias Turkas'ın onun yanından, 7 numaralı Lapelle Rare ve 5 numaralı Son of Dragon'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Ampasan önde dıştan, şimdi 6 numaralı Delisias Turkas, en dış kulvardan da 5 numaralı Son of Dragon geliyor. 2 numaralı Ampasan son 50'de önde. 2 numaralı Ampasan koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Son of Dragon ikinci, 6 numaralı Delisias Turkas üçüncü, 7 numaralı Lapelle Rare dördüncü, 3 numaralı Miranhan da koşunun beşincisi oldu. 2 numaralı Ampasan İsmail Yıldırım'la kazandı koşuyu.
1: Reklam.
2: Bankam Tombank kartım hadi.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fikstür çekiminden sonra Galatasaray 2. Başkanı Sayın Metin Öztürk'ün açıklamaları var. Dilerseniz ona kulak verelim, bakalım neler söylemiş.
1: Her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesi. Biz birinciliklere, şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'la oynayacağız. Onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek Başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maç yapıp inşallah Mayıslar bizimdir diyoruz. Mayıs'ta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz. Var mı sorunuz? Hayır, yani bu fikstür zaten nerede fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz Başkan, gerek Dursun Özbek Başkan zaten aynı dönemlerde başkanlık yapmış. Futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Neticede biz Dursun Başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. 27. şampiyonluğa gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede biz Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani evet, biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu senede şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Çorum'da, Çaykur Rize'de hepsi bizim takımlarımız. Yani biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bir tanesi 1905'te kurulmuş, bir tanesi 1903'te kurulmuş, bir tanesi 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Metin Oktay'la Can Bartu'nun forma değiştirip 10'ar dakika rakip takım

formasıyla oynadığı şeyler var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz. Bu tarz davranışlar yerine. Saygılarımla.

0: Metin Öztürk'ün açıklamalarını hep birlikte dinledik. Galatasaray 2. Başkanı ve 0212-273-10-10'a mesajlarınız geliyor. Ben bir yandan da bakıyorum, hiç merak etmeyin. Yine Çağatay Hoca Instagram adresinde Turan Bey'e teşekkürler. Turan Ergin, Aydın Onat'a da çok teşekkür ediyorum takip aldıkları için. Gelen mesajlar tabii... Derbi haftalarını verdik. Çağatay abi söyler misin tekrar, mesajını da okumuştum. Onu da cevaplamıştık. Bir dinleyicimiz vardı. Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını sormuştu da, evet. İlk hafta diyorum. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray karşılaşması olacak. Dinleyicimizin de sorusunu yanıtlamış olalım. Yine buradaki isimlerden bakıyorum. Başka bir Özcan Bey diyor ki, ilk haftaki fikstürü tekrar verebilir misiniz demiş. Tabii verelim. Gençler Birliği Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüpspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Galatasaray Çorumspor'la oynayacak Süper Lig'in ilk haftasında. Sevgili Cüneyt Kaşeler şu anda bana mesaj attı. Dostum Yunanistan'dayım diye. Evet. Cüneyt'i de isteyenler vardı. Ona da iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Bakalım Trabzonspor fikstürü nasıl bulmuş? Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gözde Atasoy bakalım neler söylemiş, onu da hep birlikte dinleyelim.
1: Diliyorum. Hem hayırlı olsun diyorum, hem de Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımıza özellikle sonsuz başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Ama kura özelinde ve bu sezon özelinde konuşacak olursak, açılış konuşmasını yaparken Mecnun Başkan çok değerli mesajlar verdi. Ben açıkçası biraz ondan bayrağı alıp o minvalde devam etmek istiyorum. Mesajlarımı o yönde vermek istiyorum. Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize, kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbol sever, bir spor sever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun.
2: Ertuğrul Bey ile Fatih Hoca ile birlikte bir Trabzonspor ismi geçmiş olarak iyi bir proje var, iyi bir performans gösteriyor. Hem de metrik olarak şampiyonluk hedefi için de bir cümlesi zaman biraz daha detaylı söylemek ister misiniz?
1: Aslında temennim tam da buydu. Sayın Ertuğrul Doğan, Fatih Hoca ve tüm, aslına bakarsanız, ekip çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla, ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil tüm kulüpler de kabul ediyor. Ertuğrul Başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu, dile getiriyordu. İşte tam aslında bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme denk geldik diye düşünüyorum. Şu çok kıymetli, bu sezona gerçekten camia olarak hem yönetim tarafında bizler hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru da mücadeleyle birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim elbette ki ben de kuraya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum. Şampiyonluk olsun yolun sonu. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
0: Gözde Atasoy'u dinledik. Hemen yine Beşiktaş'a gidelim bu sefer. Bakalım Beşiktaş tarafında...

0: Başkan Sayın Murat Kılıç fikstürü nasıl değerlendirmiş? Bir de ona kulak verelim.
1: Tebrik ediyorum. Dileğimiz bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, özellikle hakem hatalarının olmadığı, sakatlıkların olmadığı, hak edeni kazandığı güzel bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Fikstür çekimi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride dışarıda rakibin kim olduğundan bağımsız bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var. Ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupalarındaki tüm maçlarında kazanmak için sahaya çıkmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur. Bu sene yarışmacı ve iyi bir kadro kuruyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi teknik ekibimiz, başkanımız büyük bir titizlikle en gerekli zamanda, en ekonomimize uygun bir şekilde yapacaktır. Taraftarımız, camiamız müşteri olsun. En iyi şekilde tüm eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Biz yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ı hak ettiği yerde, layık olduğu yerde taşımak için gece gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Serdar Adalı'nın önderliğinde çok iyi Beşiktaş, sportif dalgalanmanın yaşanmadığı, istikrarın olduğu iyi bir Beşiktaş yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Beşiktaş'ın itici gücü. Bize güvensinler, takımımızı yalnız bırakmasınlar. Sezon boyunca takımımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güvensinler. Biz gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıplak'la dört büyük gündemdi. Yine bakıyorum sizlerden gelen bir İbrahim Yavuz isteği vardı. A-Spor yorumcusu, aynı zamanda Radyo Gol programcısı sevgili İbrahim Yavuz'la şu anda aradım. Sağ olsun, o da bizi kırmadı. Mikrofonun diğer ucunda İbrahim Yavuz, hoş geldin.
2: Hocam merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda
2: mı? Çok teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
0: Seni
2: Cihan'ın da sesini duydum. Ona da selamlar.
0: Aleyküm selam. Biz de seni çok fit gördük. Saçların
2: çok
0: da gayet güzel.
2: Öyle mi? Çok teşekkür ederim.
0: Yayınlardan mesajlar geliyor. Onları da gördük.
2: Eyvallah hocam.
0: Evet, dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş, Trabzonspor Galatasaray altıncı hafta, Trabzonspor Beşiktaş sekizinci hafta, Galatasaray Fener dokuzuncu hafta, Beşiktaş Galatasaray 13. hafta ve Fenerbahçe Trabzonspor 15. hafta. 14 Ağustos'ta başlayacak. Nasıl bir Süper Lig bekliyorsun? Önemli transferler yapılıyor. Tabii dört büyük takım da birbirinden önemli, birbirinden daha çok böyle hani ismi duyulan futbolculara yöneldiler. İbrahim Yavuz'un gözünde nasıl bir lig izleriz bu sene?
2: Hocam aslında benzer ifadeler. Yani geçtiğimiz sezon bugünlere döndüğümüzde herhalde aynı şeyleri söylüyorduk. Bugün çok iddialı kadro kuruyor. İşte Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon aslında baktığında Abraham'la, Orkun'la başladı. İşte Beşiktaş'la ilgili çok uzun zamandır beklentinin altında kalmış. Bu sene Beşiktaş'tan o sıçramayı bekliyoruz. Benzer yorumlar Fenerbahçe için yapılıyordu. Hı hı. Ya bizde planlama çok sağlıklı olmadığı için öngörüsü zor. Yani ben ne Galatasaray'ın, ne Beşiktaş'ın, ne Başakşehir'in, iki tane takımla ilgili bir öngörüm var. Sağlıklı yorum yapabilirim. Samsunspor ve Göztepe. Onun dışındaki takımlarla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Bilmiyorum çünkü. Yani Galatasaray'ın o kadar oyuncu tekrarı olmasına rağmen bu kadar insan hala Galatasaray'ın transfer yapmama endişesini yaşıyor değil mi? Normalde yaşamaması gerekir. Hı hı. Yaşamasının da temel sebebi ne? Osimhen olmadığında Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Şimdi en büyük endişe o. Yani teknik direktör oyunundan çok oyuncuya muhtaç. Galatasaray oyunları çok izledikleri için oyuncu talep ediyorlar. Normalde bu kadar geçtiğimiz sezondan oyuncu tekrarı olan bir takımın hiç endişe etmemesi gerekir değil mi Galatasaray? Mesela Beşiktaş yapıyor transfer ama Galatasaray'ın bugün oluşturduğu ideal kadroyu yakalamak için tekrar yapıyor. Yani ne kadar avantajlı Galatasaray, ama bu kadar insanın işte o endişe duyduğu Galatasaraylıların konu tamamen o kamburuk oyunlarının aslında oyuncuya çok fazla muhtaç olduğu durum. O normalde tam tersi olması lazım. 4 sene aynı takımla tekrar yapan bir teknik direktörün bir oyunu ortaya çıkarması gerekiyordu. O da bence onların eksikliği. Diğer hadise işte derbi, özellikle genelde çok şey oluyordu değil mi hocam? Ligin sonlarında Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşıyordu. Bu sefer ligin ortasında karşılaşacaklar. Ya bunların aslında çok fazla önemi yok. Yani hocam başlangıç ve o güçlü sürdürülebilir oyun. O aralarda iklim şartları çok belirleyici olacak. Takımların o an işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakipler, döndüğü hadiseler. Tabii temennimiz yani seyir zevki açısından bir önceki senelerden çok daha farklı. Sadece Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin koptuğu değil, diğerlerin de ortak olduğu. Sezonun başında erkenden takımların küme düşmeyle ilgili içinde bulundukları durumun olmaması değil mi? Yani çok uzun zamandır şey konuşuyoruz. Lig başlıyor, 8. 9. hafta 3 tane takım söyleyebiliyorsun. Muhtemelen bunlar düşer diyorsun. Onun da olmadığı bir lig talep ediyoruz. Umarım öyle olur.
0: Evet. İbrahim Bey'e göre demiş, Dünya Kupası'nı kim alır sorusu var. Bakıyorum. Cenk Bey'den gelmiş.
2: Hiçbir fikrim yok yani. Şöyle şimdi
0: Fransa Fas maçım var ya mesela, bu akşam oradan başlayabilir sevgili
2: çok İbrahim. Çok keyifli bir karşılaşma olmaya aday hocam. Yani hem Fransa'nın o güçlü oyunu, hem de Fas'ın son Dünya Kupası'ndan sonra özellikle o güçlü oyunu hala sürdürülebilir hale getirmesi, bu turnuvadaki de oyunları. Öngörüsü zor. Fransa kazanır diye düşünüyorum ama öyle çok rahat dile getireceğim bir karşılaşma değil.
0: Fas'ın keyifli en bir önemli oyuncusu var. Saibari, o da sakat. Bu da muhakkak altını çizmek lazım.
2: Önemli eksik, ama onlarda şöyle bir durum olmuyor. İşte biraz önce Okan Buruk'tan verdiğim örnek. Evet, oyuncunun eksikliği etkiler bir takımı ama siyahla beyaz gibi fark etmez. En azından bir sistem görürsünüz orada.
0: Evet. Yine bakıyorum, Sinan Bey diyor ki, İbrahim Bey'e sorabilir misiniz hocam? Transferde Galatasaray geç kalmıyor mu sizce?
2: Kalmıyor. Kalmıyor normalde.
0: En çok gelen soru da bu. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar transfer yapmaması gelen Galatasaray taraftarlarından en büyük soru. En çok
2: çünkü işte endişeleri hocam. Yoksa Galatasaray niye transferde geç kalsın? Bugün övdüğün Beşiktaş senin Galatasaray'ın 7 oyuncuyla yaptığı tekrar yakalamaya çalışıyor. Daha önce ideal kadrosunu kuracak. Senin 4 senedir oyuncularla tekrarın var. Avantajın çok büyük Fenerbahçe'ye karşı da, Beşiktaş'a karşı da, ama dediğim gibi endişeleri o taraftarların. Yok, çünkü hep oyuncuya muhtaç gitmiş Galatasaray. Hiçbir zaman Galatasaray'da bir sistem konuşulmamış, teknik direktör oyunu konuşulmamış. O yüzden Galatasaraylıların büyük bir çoğunluğu 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen en ufak işler kötü gittiğinde Okan Buruk'tan vazgeçiyor. Çünkü net bir teknik direktör oyunu görmedi Galatasaraylılar. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Bu normal bir hadise değil. Galatasaraylıları bugün endişelendiren tamamen bu.
0: Evet. Bu sene Konya Spor'u nasıl bekliyor, İbrahim Yavuz sorusu gelmiş.
2: Şimdi İlhan Palut'la ilgili hep şey deniyor değil mi hocam? Yani Rize'den geldi ve Konya'yı ayağa kaldırdı.
0: Evet.
2: Ya şimdi evet, önemli mi? Önemli, ama şimdi Rize'de de 2,5 sene çok ciddi anlamda başarısız olmuş bir teknik direktör davranışı değil mi İlhan Palut'un? Şimdi 2,5 sene bir yerde yapamamış biri gelip 1,5-2 ayda Konya'da yapamaz normalde. Yani mantığa uygun değil bir kere. Antrenman tekrarı, istedikleri oyunu oturtması falan bir süre içinde olumsuzluğu barındırıyor. Şimdi bu kadar kısa sürede bir şeyi başarması önemlidir ama bu tek başına onun üzerinden okunmaz. Yani Çağdaş Atan'ın başarısız olduğu bir süre vardı. Evet, ama belki de Çağdaş Atan o başarısız olduğu sürede bugün oynanan oyunun temelini atmıştır. Çünkü anca öyle açıklanabilir. Ha, merak da ediyorum tabii. Şimdi geçtiğimiz sezonki performansı, ama hangi İlhan Palut'u göreceğiz? Geçtiğimiz sezon o 2 aylık süreçteki mi? Yoksa 2,5 sene Rize Spor'da çalıştığı dönem mi?
0: Mustafa Namlı diyor ki, Çağatay Hocam, İbrahim Yavuz'la beraber bir programınızı bekliyoruz. Var olun demiş. Bu ikinci oldu, hatırlıyor musun İbrahim? Yine gelmişti.
2: Evet, evet hocam. Evet hocam. Evet hocam.
0: Vallahi çok mesaj var. İbrahim abi, aslında biz Galatasaray taraftar transfer olmuyor korkusu yaşamıyoruz. Bu transferler olacak, illaki olacak, ama ileride bir başarısızlık, ne bileyim, bir aksi durum olduğu zaman Okan Hoca çıkıp diyecek ki %100'ünü veremedi, hazır değildi, kampa geç geldi. Bu bahaneyi duymamak için biraz da taraftar olarak baskı yapıyoruz.
2: Evet, tam olarak anlattıklarımı
0: Resul Bey yazmış.
2: Söylemiş Resul Bey aslında, yani hani o da kadro tekrarı, oyuncu havuzu olarak bir problem olmadığını biliyor ama hocanın sığınacağı bahaneyi o da öngörebiliyor. Haklı, ben de aynı fikirdeyim. Yani Galatasaray bu bahsettiğin transferleri geç yaparsa Okan Hoca işler biraz kötü gittiğinde önce o kartı kullanacak. Şampiyonlar Ligi'nde işler kötü giderse 10+4 kuralını kullanacak. Diyecek ki ben yarışamıyorum çünkü 10+4 kuralı var. Kural benim Avrupa'da başarılı olmamı engelliyor diyecek. Şimdi bunu normalde bu kadar fazla tekrar yapmış bir teknik direktörün asla dile getirmemesi gerekiyor.
0: Aykut Bey diyor ki Galatasaray'da sistem yok ama istikrar var. Okan Buruk istifa mesajını yollamış. O da bir Galatasaray taraftarı. Beşiktaş taraftarlarından sana gelen bir soru var sevgili İbrahim Yavuz. Bu arada 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde de İbrahim Yavuz'a sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili İbrahim, canlı canlı şu anda Radyo Gol'de sizlerle birlikte. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle biz hücum futbolunu seneler sonra görebilecek miyiz İbrahim abi?
2: Şimdi hücum futbolu dediğin hadise öyle yani bir teknik direktör geldi hadi hücum yapıyoruz da olacak bir durum değil. Ya o bahsettiği şey çok ciddi tekrara muhtaç. Eldeki oyuncularla alakalı bir durum. Bir de bu oyun da artık bence yanlış anlatılıyor. Hücum futbolu. Ya oyunda oyunun prensipleri vardır değil mi? İşte savunma prensipleri, hücum prensipleri. Ya o da var, o da var. Yani tek başına hücuma o kadar fazla talip oluyoruz ki. Tamam oyunun meyvesi, gol, hücum insanları heyecanlandırır ama işin savunması var ya. Yani ikisini beraber oynama hadisesine Beşiktaşların talip olması lazım. Tek başına hücum yetmiyor. Bir de o çok fazla tekrara muhtaç bir durum. Öyle çok kısa sürede o işi halledemezler ya.
0: İbrahim Bey eski futbolcu demiş Ali Cemal Bey. Dünya Kupası'nda yeni kurallardan dolayı oyuncuların yerlerde yatıp vakit geçirme olayı bu senelikte uygulanabilir mi demiş ki uygulanacak. Ve hiç doktor sahaya girmiyor. Oyuncular bu kadar çok mu numaralı
2: öyle demiş. Yani maalesef öyle. Yani biz de öyleydik. Şimdikiler de öyle. Oyuncu bunu kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Bence de şahane bir kural. En azından oyunun bizim ligimizde de çok fazla durduğunu biliyoruz. Oyuncuların bu anlamda çok yere yattığını biliyoruz. Bu herhalde bu kuralla ortadan kalkacak yani.
0: Erdal Kurt, İbrahim Yavuz Bey'e sorabilir misiniz? Galatasaray 2. Başkan'ın açıklamalarından ne anlam çıkarıyor demiş.
2: Ya ben vallahi üzüldüm. Yani şöyle üzüldüm. Metin Bey şöyle bir ifade kullandı. Adil bir lig olursa dedi Galatasaray şampiyonluğa talip dedi. Yani kazanırsak biz kazandık. Kazanamazsak lig adil değil. Yani son 4 sene şampiyon olmuş bir idareci nasıl bu dili kullanır ya? Ben gerçekten aklım mantığım almıyor ki ondan sonra Gözde Atasoy Trabzonspor'u temsilen konuştu. Hatta şey diye düşündüm. Ya yani bizim aslında bu temsilcileri tamamen kadınlardan kurmamız gerekiyor. Yani o kadar güzel değil, o kadar birleştirici değil, o kadar yumuşak değil. Bizim evet, bence idareci konusunda arttırmamız lazım. Yani kadınların orada daha tabii ki yani kadınlar derken o anlamda donanımı olan insanlardan bahsediyorum. O kadar keyif aldım ki yani iki tane değil. Birini dinlediğinde geriliyorsun. Yani daha bir şey başlamadan kaosu satın almaya çalışıyor. Diğeri de gayet pozitif. Yani bir planlamalarını anlatıyor, taleplerini anlatıyor. Yani ben daha arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Çok huzursuz etti beni de Metin Bey'in açıklamaları.
0: Yaşar Kut, İbrahim Hocam İsmail Kartal'ın 99 puan topladığı kadro mu bu kadro mu?
2: Ya şöyle bu kadro tabii ki. Yani bu şu an Fenerbahçe'nin Greenwood'da geldiğinde elindeki kadro yani çok üst düzey oyuncularda. Şimdi istiyorsanız hemen örneklendirelim. Bekov, Ciku mu, Ake, Şikrinyar mı yani? Şimdi yan yana getirdiğinizde uluslararası deneyim anlamında gel merkeze İsmail, Fred mi, Guendouzi, Kante mi? Şimdi tabii hafızada bir önceki seneki kötü oyun olduğu için orada da bir başarı olduğu için orayı satın alıyorsun. Ama bence oyuncu kalitesi olarak, deneyim olarak şimdiki Fenerbahçe kadrosu çok ciddi anlamda güçlü kadro.
0: Evet. Bakıyorum bir yandan da Ozan Bey, tabii uzun mesaj gelince okunacak mesajlar var, okunamayacak mesajlar da var. Ben de bir yandan ona dikkat etmeye çalışıyorum sevgili İbrahim Yavuz. İbrahim abi söylediğinde son derece haklısın. Yani Metin Öztürk'ün dediğine göre neden şaşırıyorsun onu anlamıyorum yani. Karşımızdaki rakip 14 senedir şampiyon olamayan rakip. Galatasaray değil Başakşehir, Bursaspor, Beşiktaş, Trabzonspor hiçbirinin şampiyonluğunu legal yollara alınmış bir şampiyon olarak görmüyor. Yani Metin Öztürk de doğal olarak en büyük rakibine bu lafı söyleme hakkına sahip diye bir yorum yapmış. Talip. Evet, Talip Bey. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarıyım. İbrahim Bey'e sorar mısınız? Çok sevindim Çağatay Hocam. Trabzonspor'un transfer politikasını nasıl değerlendiriyor demiş İstanbul'dan İlyas Bey.
2: Ya bugüne kadar bunu en sağlıklı yapan takımlardan biri değil mi? Yani daha genç potansiyel oyuncuların gelişimine talip oluyorlar ve o oyuncularla ödenen bonservis ve oyunla beraber oyuncuya kattığı değer bu işten para kazanıyor. Aslında ülkenin kurtuluşu bu hocam. Hı hı. Başka türlü bu işi halletme şansları yok. Mert bu Bey, ekonomi sürdürülebilir hale ancak o şekilde getirilebilir.
0: Mert Bey dinleyicilerimizden. Sarı'nın ilk idmandaki halini gördünüz mü? Fenomen Ronaldo gibi dönmüş. Hiç mi bakmaz bir futbolcu kendine? Her şeyi geçtim. Okan Hoca ekibi futbolculara tatilde yapmaları gereken beslenme ya da antrenman listeleri vermiyor mu? Çok merak ediyorum. Fazla kilo ile gelenlere bir yaptırım olacak mı? İbrahim Bey'in yorumunu merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum.
2: Dün Cihan'la aslında bu konuyu konuşmuştuk. Yani normalde oyunculara tatile giderken bir antrenman programı verilir ve takip edilir. Yani döndüklerinde de orada görür oyuncunun nasıl çalıştığıyla alakalı durumu. Tabii çok şaşırtıcı. Bu da biraz şeyi bana anlatıyor işte. Galatasaray'da şampiyon olduktan sonra yabancı oyuncuların en çok dile getirdiği Okan Hoca ile konu bize verdiği özgürlük diyor değil mi? Hepsi onu diyor. Hı hı. Bizi idare ediyor diyor. Bize özgürlük veriyor diyor. Galiba bunlardan biri de Sara diye hatırlıyorum ya. Okan Hoca ve yardımcıları bize sınırsız özgürlük veriyor. Galiba bu da o verdiği özgürlüklerden biri. Problem değil, gel burada hallederiz demiş herhalde. Çünkü bir oyuncunun sezon başı kampına böyle bir şekilde gelmesi tabii çok problemli bir hadise. Hı hı.
0: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Greenwood'u nasıl bulmuş acaba İbrahim Bey diyorlar.
2: Yani Greenwood çok önemli bir oyuncu. Eğer gerçekten Fenerbahçe tam anlamıyla oyuncuyu kadrosuna katarsa hücum zenginliği açısından işte kanatta birebir de oyuncuyu eksiltme beceri ve bitiricilik anlamında çok üst düzey bir oyuncu. Son zamanlardaki herhalde Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biri olur.
0: Kadir Bey, Çağatay Hocam size ve İbrahim Bey'e selamlar. Yeni sezonda uygulanacak olan kurallara oyun durduğunda dakikada dursa topun oyunda kalması daha uzamaz mı? Selamlar, saygılar.
2: Yok ya. Tamam maç bitmez. Basketbola döner hiç o işi kontrol edemez.
0: Ama kimse de sakatlanmaz İbrahim, bir de öyle düşün.
2: Herkes zamanlar bir şey durmasın saat.
0: Nevzat Bey, Okan Buruk üzerinden konuşulan ki haklı bir tespit, sebep üretme futbolumuzda bir kültür mü diye sormuş. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz yorumları için demiş.
2: Eyvallah.
0: Peki şimdi Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak. Kampları da görüyorsun. Profesyonelde futbol oynadın sevgili İbrahim Yavuz. Tabii takım arkadaşlarının Türkiye'nin dört bir yanında hep böyle önemli isimler, önemli futbolculardı. Futbolcu psikolojisiyle ilgili bunları da yaşadığın için soruyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş tabii fikstürden dolayı Şampiyonlar Ligi ve UEFA önelemesi de olduğu için... bu kadar erken sezon açıldığında ne gibi dezavantajları var, ne gibi avantajları var?
2: Bunu dinleyicilerimize
0: bir aktarır mısın? Futbolcu ağzından, yani evet, birinci ağızdan bunu özellikle sana sormak istedim.
2: Şimdi teknik direktörler sezonluk planlama yaparlar hocam. İşte fikstür gelir, işte oynayacakları milli maç, işte kupalar, lig neyse ara hepsinin bir planlaması vardır. İşte devre arasına kadar olan plan, ondan sonra sezon sonuna kadar olan plan. Şimdi erken açan takımlarda genelde bu form tutma ile ilgili hadise. Sonuçta bir takımın bir form tutabilme hadisesi minimum işte 6 ile 8. haftadan sonra ancak fiziksel anlamda, taktik anlamında belli bir seviyeye geliyorlar. Şimdi diğerlerine göre tabii ki onların dezavantajı oluyor. Erken açan biraz daha o konuda form tutma konusunda, hı-hı, rakibine göre erken tutuyor ama sonrasıyla alakalı işte düşüşler başlıyor. Erken form tutma açısından bazen kıymetli olabiliyor ama sonrasıyla alakalı da problem yaşıyor. İşte bazı teknik direktörler vardır. Mesela hep Ersun Yanal aklıma gelir. Ersun Yanal'ın takımları ilk 8-9 hafta çok ön planda olurdu. İşte Ersun Hoca'nın o antrenman planlamasını biraz daha sert geç geçirmesi. Ama ondan sonraki süreçte de hızla aşağı inerler. Öyle bir sıkıntıları vardır. Şimdi tabii antrenman bilimi çok bizim oynadığımız dönemle bu dönem arasında ciddi de değişime de uğradı hocam. Yani şimdi artık o planlamayı çok daha bilimsel olarak yapabiliyorlar. Ama erken açanların genelde zaten dinleyenler de bunu deneyimlemişlerdir. Sezonu erken açan takımların genelde ligin içerisinde performansla ilgili çok fazla dalgalanma yaşadığını görüyoruz. En büyük handikap o.
0: Evet. Gelen çok mesaj var. Şöyle seçiyorum. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Yeni kurallar uygulanırsa sadece Türkiye'de değil Avrupa maçlarında da öyle her şeyde kendimizi yere atıp yalandan taklalar atamayacağız. Orada daha da ilginç olacak demiş dinleyicimiz.
2: Evet, o bizim için önemli bir kural çünkü yani bizde o çok kullanılıyor hocam. Yani biz mesela Premier Lig'den oyuncu getiriyoruz, hiç orada yapmadıkları şeye gelip burada yapıyorlar. Yani ancak onun önüne bu şekilde geçebilir.
0: Ahmet Bozok, Çağatay hocam şunu demek istedim aslında. Galatasaray kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'ye göre 1-0 öndeydi. Greenwood geldiği takdirde bence eşitlenir ancak Uğurcan faktörü nedeniyle de Galatasaray yine bir adım önde gibi. İbrahim Bey katılır mı bu yoruma diyor.
2: Yani öyle ben ikisinin arasında kadro kalitesi olarak birinin birine çok ciddi üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın avantajı o bahsettiğin oyuncularla Fenerbahçe'ye göre çok daha fazla tekrarı olması.
0: Evet. Peki İbrahim Yavuz, o zaman son olarak söylemek istediğin bir takım şeyler de varsa, mesajların varsa, Süper Lig'e dair, Dünya Kupası'na dair her şey olabilir. Sürdürülebilir ekonomi diyorlar İbrahim Bey. Galatasaray 4 yıldır hem ekonomisini 10 kat büyüttü hem de devasa tesisler yapmaya devam ediyor. Kuzey ülkeleri gibi oyuncu yetişir satla olmuyormuş demek ki. Galatasaray şu an ekonomik Avrupa'nın ilk 20 takım arasına girdi. Acaba
2: ekonomik olarak ilk 20 takım arasına girdi.
0: Evet acaba.
2: Peki. Beşiktaş'ta tabii ki veririm. Beşiktaş'ta bugün sizin anlattıklarınızın benzer yorumu o zaman. Bu arada hocam Fenerbahçe de galiba temsilcisi konuşma yapıyor.
0: Konuşuyormuş tamam.
2: Şimdi sizi de o konuda tutmayayım isterseniz.
0: Yo, onu da veririz biraz sonra. Sadece çünkü Fenerbahçe yöneticisini vermedik. Özellikle ben de takip ediyordum tüm takımların yöneticileri konuşmuşken.
2: Yani orada hocam zaman gösterecek bize. Arkadaşımızın dediği gibi miymiş Galatasaray o 20 ekonominin arasında mıymış değil miymiş, zaman bize gösterecek.
0: Hı hı. İbrahim Yavuz çok çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığın için sana da kolaylıklar diliyorum. Hoşça kal.
2: Sağ olun.
0: Evet, Radyo Gol'desiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mesajlarınıza da bir yandan bakacağım. Instagram'a da bakacağım. Mahmut Özkan, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni de takibe almış. Hocam bu sene Konyaspor'u nasıl bakıyorsunuz demiş. Onu zaten İbrahim Yavuz'a sorduk. Evet, Fenerbahçe yöneticisiyle açıklamaları varmış. Ben şimdi buradan takip edemedim ama şimdiki arkadaşlarımıza da ilettim bu bilgiyi. Biraz sonra onu da vereceğiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. 92.2'de Radyo Gol'desiniz. 4 Büyük Gündem'de kısa bir ara diyoruz şimdi.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Reklam bitti.
7: Sapan sakatlıklar nedeniyle yerde kıvranma.
8: Adam bu denklik yani zorluk endeksi denkleştirildiği için Bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı. Ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim, 2 numarayı çekerim. Derbi avantajını en azından elde ederiz. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Bu federasyonun zorluk endeksindeki denkleştirmesinden dolayı adil rekabetin şeffaf şekilde bütün kulüplerin de huzurunda burada geçen hafta tartışılıp revize edilmesinden, algoritmanın da doğru bir

0: bir terzi dikim pozisyondan geçirmesinden dolayı bütün kulüplerimize, kulüpler birliğimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Selim Bey, bir şey söylemek ister misin?
1: Vallahi Barış Bey'in üstüne söyleyecek bir şeyim yok çünkü kulübün tüm düşüncelerini size aktardı. Biz bu sene inşallah hem taraftar olarak hem yönetim olarak birleşip şampiyon olmak istiyoruz. Onun için de buradayız. Bunu da başaracağız yani.
0: Sorunuz varsa alalım, sonra gidiyoruz.
2: Metin Öztürk'ün bir açıklaması oldu. Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey elini uzattı. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirse Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız dedi. İşte seçim vaadini yerine getirdi dedi.
0: Biz, biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Sağ olun. Bir sponsor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu'nda evet Barış Göktürk'ü de dinledik. Bu el sıkmama olayından dolayı açıklamalarda da bulundu. Radyo Goldesi'nin 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca üzerinde de yine mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Programımızın son dakikaları. Gelen mesajlara bakalım. Hakan Bey diyor ki, Çağatay Bey rica etsem yolda olduğum için Trabzonspor'un bütün maçlarını, ilk yarı fikstürünü bize verebilir misiniz demiş. Tabii ki verelim. Evet, Kasımpaşa deplasman, burada sırayla okuyorum ilk haftadan başlayarak. Başakşehir kendi sahasıyla, Ahmetspor deplasmanı, Gençlerbirliği kendi sahası, Konyaspor deplasmanı, Galatasaray kendi sahası, Samsunspor deplasmanı, Beşiktaş içeride, Rizespor deplasmanı, Gaziantepspor içeride, Alanyaspor deplasmanı, Eyüpspor içeride, Göztepe deplasmanı, Çorumspor içeride, Fenerbahçe deplasmanı, arkasından da 2 hafta Kocaelispor ve Erzurumspor'la İç sahada Trabzonspor maçlarını tamamlayacak. Dinleyicimiz de aydınlatmış olalım bu arada. Düne dönelim. Dün tabi Fenerbahçe Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Admiral Wacker'i 5-0'lık bir skorla mağlup etti. Milli takıma gittikleri için izinli olan, sakatlıkları bulunan oyuncuları vardı. Onların yokluğunda da birçok genç isim bu maçta şans buldu ve Fenerbahçe rakibini Cengiz Skriniar, Fred Gülta'nın kendi kalesine attı ve Bekao'nun golleriyle 5-0 mağlup etti. Dinçer Bey diyor ki, Çağatay Hocam bu aralar neler izliyorsunuz hiç söylemiyorsunuz diyor. Vallahi ben 2 gün önce yaklaşık 5 saat 15 dakika, bakın bu abartmasız rakamı veriyorum, 5 saat 15 dakika Djokovic'in tenis karşılaşmasını izledim. Çeyrek finalde dünya rekoru kırıldı. Çünkü İngiltere'de Wimbledon'da 5 saat 15 dakika süren hiçbir karşılaşma olmadı. Ve Djokovic bildiğim kadarıyla 39 yaşında ve 39 yaşındaki tecrübeli rakibini yendi. Yarı finale yükseldi. Vallahi yani Djokovic'in Djokovic olduğunu İzleyenler var mıdır bilmiyorum ama gerçekten nasıl bir sporcu, profesyonel anlamda olduğunu gözlerimle bir kere daha şahit oldum. 24 tane Grand Slam kazanan bir tenisçiden bahsediyorum. Evet, dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Yenal Bey diyor ki, Fenerbahçeli temsilcinin kura çekiminde bile adil rekabetten tek anladığı avantaj sağlamak, üzgünüm ama bu trajikomik, sevgiler selamlar demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yine gelen mesajlardan bakıyoruz. Beşiktaş'ta Trossard'ın durumu evet soruluyor. Trossard'da büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Sevgili dinleyenler, yine bakıyoruz. Evet, yani söylemiştim ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı sorulmuş. 9. hafta Galatasaray'ın sahasında oynanacak, en çok merak edilen soruydu. Çünkü son 4 senede hep Fenerbahçe-Galatasaray maçları oluyordu. İlk sezon, ama bu sefer tam tersi olmuş. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması olacak 9. hafta. Çağatay Hocam, Wimbledon'da en uzun maç 11 saat 5 dakikada bitmişti. Teşekkür ediyorum Aykut Bey'e ama altını çizmiştim. Hatta spiker arkadaş da söylemişti. Çeyrek finallerde en uzun karşılaşma oldu. Djokovic'in maçı tam 5 saat 15 dakika sürdü çeyrek final karşılaşmalarında. Yine gelen mesajlardan devam edeceğiz. Şok var. Çok teşekkürler. Ama haberlerimiz de vardı, kaç gündür gazete haberleri de okuyamamıştık. Onlarla da devam etmek istiyorum. Evet, Messi sorulmuş. Dünya Kupası'ndaki penaltıların atılıp atılmaması ile ilgili. Tabii Messi için eziyet kaynağı haline geldi. Uzun ve parlak kariyeri boyunca Arjantin yıldız rekorları alt üst etti ama tabii konu penaltı atışları olduğunda şanssızlık da yakasını bırakmıyor Messi'nin. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda hatırlayın Mısır'a karşı kaçırdığı penaltıyla aynı Dünya Kupası'nda 2 penaltı kaçıran ilk oyuncu da oldu Messi. Böyle bir negatif rekorun da sahibi. Tabii Messi'nin Dünya Kupası'nda penaltı kabusu burada da bitmiyor. Turnuva tarihinde şöyle bir baktığımızda en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanına da sahip. Bu zamana kadar 4 penaltı kaçırmış. Şimdi sevgili arkadaşımızın da istatistiği var, Koray Durkalı. 4 penaltı bunlar hangileri? 2018 Rusya'da İzlanda'ya karşı, diğeri 2022 Katar'da Polonya'ya karşı ve son olarak 2026'da Avusturya ve Mısır maçlarında da 2 penaltı kaçırdı. Dünya kupalarında en fazla penaltı kullanan oyuncu unvanının da sahibi olan Messi %50 gibi bir isabet oranına sahip. Bugüne kadar 8 penaltı kullanan Messi bunların 4'ünü gole çevirirken 4'ünü de kaçırmış. Evet, yani şuraya gelmemiz lazım. Demek ki Messi de penaltı kaçırabiliyor. Çağatay abi kolay gelsin, seni severek dinliyoruz, keşke 3 saat olsa yayın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Uğur Güneş Fenerbahçeli taraftarmış. Göksel İncin hoş geldin. Çağatay hocam kolay gelsin. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin istediği gibi bir sezon geçecek sanırım, her zaman olduğu gibi, ama tabii ki biz gene şampiyon olacağız. Sevgiler saygılar demiş. Evet, Sedat Bey'e biz de selamlarımızı sevgilerimizi yollayalım. Uzun bir mesaj ama okuyabildiğim kadar Bülent Bey'i de kırmamak adına. Diyor ki ben Galatasaray'ın transfer politikasını çok doğru buluyorum. Kendisine kurulan bir tuzak hissediyor ve o tuzağa düşmemek için transferini erken yapmıyor. Çünkü bu 10+4 kuralının değişmeme garantisi yok. Şahan Gökbakar'ın da bu ayrıntıyı kaçırdığını düşünüyorum. Yine de Galatasaray'ın eleştiri kültürünü benimsemesi açısından Şahan Gökbakar disipline vermesi çok yanlıştır. Bir diğer husus, bu federasyon Galatasaray'ın şampiyon olmaması için elinden gelse güneşi batıdan doğup doğudan batırır demiş. O da yorumunu iletmiş. Vaktimizin de sonuna geldik. Bir de Instagram'a bakayım. Kaçırdığımız bir mesaj olmasın dinleyicilerimizin de. Muharrem Özkan teşekkür ediyorum, takip etmişsiniz. Mahmut Özkan yine teşekkür ediyorum. Turan Bey'e teşekkür ediyorum. Turan Ergin. Aydın Bey'i zaten söylemiştik. İyi yayınlar Çağatay abi. Galatasaray'a bence torpil çekilmiş diyor. O da Firas Bey, o da yorumunu yapmış. Evet, bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyoruz. Yarın yine saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşünceye kadar hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Ben Çağatay Çıtlak, hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Ama şey için de ben aynı şeyi söylemiştim. Hollanda-Fas eşleşmesinde de aynı şeyi söylemiştim. Eğer Hollanda Fas'la eşleşmese bence devam edebilirdi.
4: Edebilirdi ama ya. Hollanda o maçta çok bir garip bir taktik yaptı. Yani niye bekledim, evet. Fas'ı? Fas'ı beklersen Fas seni döver. Abi Fas'ın dövecek oyuncusu çok fazla var.
3: Yani Fas'ın sağ bekiyle özelliği var.
4: Ya hani... sağ bekiyle hakim o maçta 4 tane karşı karşıya kaldı. Ya sağ bekle dövdü seni. Ya sen Fas'ın üstüne gideceksin, bence üstüne gitme, hata yapabiliyor çünkü Fas. Ama eğlenceli maç olur bu.
3: Evet evet.
4: Yani Fransa da eğlenir bu akşam. Yani ben mesela gollü, çok golün olduğu.
3: Ya ben biraz işte birazdan kuponu da göstereceğiz zaten. Bir tahminim var. Ya
4: benim favorim, ben kupa favorim. Ben hem ilk günden beri söylüyorum Fransa zaten. Ha Fas elerse de şaşırır mısın? Abi tek maçlık iş bu.
3: Tabii tabii.
4: Ya birinin karnı ağrıyordur, öbürünün canı sıkındır, öbürü eşiyle kavga etmiştir. Hep söylüyoruz. Tek maçlar.
3: Doğru.
4: Bilmezliği çok maç.
5: Bir de sonuna olabilir. Kadar gidiyor abi maçlar yani. Çok maç.
4: Bundan sonra artık ben yani bir önceki bence son 16 ile Dünya Kupası başladı zaten. Son
3: kesin.
4: 16'ya kadar
3: o seviyeleri hazırlık görüyoruz.
4: Maçıydı. Son 16 Dünya Kupası başladı abi. Burada olmamız gerekiyordu. Biz niye Türkiye'ye üzülüyoruz? Son 16'da olmamız lazımdı.
3: %100.
4: Yani. Orada elen. Kimse bir şey demez niye elen.
5: Gayet de mümkündü yani. Milli takım açısından.
4: Çok çok mümkün.
3: Turnuva ağacı bakımından da şanslı.
4: Abi işte orada evet, Fransa evet. Kimin? Geçti baba Paraguay. Senin grubunun.
3: Aynen.
4: Üçüncüsüne evet. Geçti.
3: Evet.
5: Bu arada Fransa-Fas eşleşmesi sonrası, daha doğrusu bu maçın galibi çeyrek finalde İspanya-Belçika galibiyle karşı karşıya gelecek. Turnuvacımıza bakıyoruz. Diğer yandan, diğer taraftan sağ bloktan çeyrek finalde Norveç'le İngiltere mücadelesi var.
4: Çok iyi maç.
5: Devamında çeyrek finalde Arjantin-İsviçre var. Orada yarı final eşleşmeleri gerçekleşecek. Abi finalde ya bu tarafta Fransa, şimdi tabii
4: bunlar Fransa, back to back yaptırmak istiyor şu anda. Fransa Arjantin bir finalde oynasın istiyor. Gibi. Şeyleri söyleyeyim ben sana. Hakemler, Infantino onu
0: biraz
4: istiyorlar.
0: Zorladılar onu. Yani.
4: Zorluyorlar şu anda.
5: Bayağı zorluyorlar canım.
4: Evet. Ama Fransa için zorlamıyorlar bu arada. Bak Fransa Paraguay maçı, sana burada söyledim. Bir hakemin hiç kart vermeden bitirme ihtimali olan bir maç değil o maç.
5: İnanılmaz yani.
4: Ya Paraguay ya bir tane var ya koşuyor. Olise galiba koşarken dirsek atıyor. Baba hadi orta hakem görmüyor, yan hakem görmüyor. Var görmüyor. Adamlar dayak yediler. Hani Fransa'da bir ittirme yok. Ama Arjantin-Mısır maçına geldiğinde hani tüm takdir hakları Arjantin lehine ve ben iddia ediyorum. Hani 2-0'dan 2-2 olsa, tersi olsa yani. Son golde Mısır atsa. Mısır'a kazandırmazlardı o maçı. Bir şey daha yaratırlar, 3-3 falan biterdi o maç.
0: Ve adamlar yine gittiler aynı golü attılar.
4: Yani. Aynı golü attılar.
0: Aynı
4: golü.
0: Aynı set yani.
4: Ama şu anda bütün dünya Mısır'a büyük saygı duyuyor. Evet. Bak herkes Mısır'ı konuşuyor. Yok, o zaman sana
0: bir de şey önemli abi. Mesela Salah ve Marmuş'un taşıdığı bir takım yok.
4: Değil. Salah
0: kendi
4: hiç
0: yerel
4: yok. Marmuş
0: yetenekleri,
4: yedek.
0: Yani kendi yerel yeteneklerinin taşıdığı bir Mısır
4: hatta
0: var.
4: Belki en büyük ayak kırıklığı Salah'la Marmuş olabilir mi bir takımda şu anda?
0: %100.
4: Yani Marmuş tamamen ayak kırıklığı.
0: Marmuş tamamen ayak kırıklığı. Salah arada sırada.
4: Ama o da artık şey. Hani böyle bittik hani futbolda 34 yaşında gibi değil de
0: bildiğimiz
4: 40 yaşında gibi.
0: İçin normal oyununu çok garip geliyor.
4: Ama her şeye rağmen o sayılmayan golde mesela araya müthiş attı.
0: Tabii.
4: Hani sayılmayan golde Salah'ın pas müthişti.
0: O evet. Zaten gol de öyle geldi.
4: Gol de öyle geldi. Golde de bu sefer ilk pası verdi. Öbür getiren asist yaptı. Ya bak herkes bir Mısır konuşuyor. Bizim de konuşulmamız lazımdı. Biz tersten konuşuluyoruz şu an.
5: Maalesef. Bir de yani çok çok kötü başlangıç. Çok kötü final oldu bizim için. Bu arada bugünkü maçı, şimdi biz bunları konuşuyoruz. Arjantin'i Tello yönetecek. Yardımcıları da aynı şekilde. Dolayısıyla yani artık buralarda ya komple teorisi üretmeye gerek yok ama özellikle şu yorumlarla birlikte Murat Aşık'ın
4: belki aşağıda
5: yorumlarla birlikte niye bu maça bir Arjantin hakem atandı? Ben Ürdünlüğü bekliyordum. onu belki
4: finale verirlerdi. Arjantin'in atanması tabii bir mide bulandırıcı bir şey. Acaba Fransa yani finale gelmesin mi? Yani. Ben peki başka bir iddiada bulunayım.
5: Bence beklenti
4: sağ,
5: o ya.
0: Bence bütün sağ, ekip Arjantin.
4: Yok ben sana söyleyeyim. Bence sağ taraftan Arjantin gelemeyecek
0: finale. Var da dahil yani.
4: Aydın Bey. Bu da not düşünsün tarihi. Bence sağdan Arjantin gelemeyecek finale.
0: Bak güzel bir iddia oldu.
4: Ben iddia ediyorum. Ben İngiltere-Norveç kazananı gelecek finale diyorum.
5: Onun kazananı gelecek diyorsun. Bu tarafa bakmıyorsun sen. Anladım. Saat 23'te tekrar edelim.
4: Harry Kane diyorum. Harry Kane'in askerleri izliyorum.
0: Çok iyi turnuva geçiriyor yine.
4: Bir de finalde Thomas Tuchel taktisyenini görmek isterim ben ya.
5: Bu arada bir arkadaşım dün bana bir not atmış.
0: Çok pragmatist zaten.
4: Değil mi? Ya, tam bence turnuva hocası.
0: Evet.
4: Ya. Tam turnuva hocası.
0: İngiltere'de başka bir hoca olsa belki bir kazaya uğrayabilirdi.
4: Mesela turnuva. Bir maç çok sıkıcı oynuyorlar. Evet. Bir maç 4 atıyorlar bir anda. Aynen. Şu adam maça göre planlamış.
5: Amerikan medyasında da ciddi eleştiriler var. Milleti bize düşman ettiniz ya. saçma sapan ciddi söylüyorum. Saçma sapan kararlar veriliyor diye. Belçika yenilgisi üzerine tabii çok ağır eleştiriler var. Doğal olarak Belçika çünkü çok fena patakladı. Bu Dünya Kupası her yönüyle bence politize olması bakımından da akıllarda kalan bir mesele olarak bu Dünya Kupası
4: yapılmış olacaktır. Amerika Başkanı kendi kendine kendi milli takımını antipatik hale getirdi ya.
0: Evet. Ki oyununu övüyorduk.
4: Herkes övüyordu.
0: Taktiklerini övüyorduk. Taktiksel dizilişleri.
4: Ne oldu son maç? Herkes Belçikalı biliyor musun?
0: Evet.
4: Sağa dön Belçikalı, sola dön Belçikalı.
5: Zaten şeyde de az önce söyledim ya. Temelde de ona eleştiriler var. Yani arkadaşımın aktardığı bilgi şey diyorlar ya. Kardeşim yani Belçikalılar, diğerleri yani herkes şeyden bize düşman oldu. Yani biz bu nasıl bir politikadır diye. Dolayısıyla...
0: ben normalde hiç haz etmem abi kendimden söyleyeyim. Belçika'dan ben normalde çok haz etmem yani.
4: Ama...
0: Ya ben oturdum Belçika şeylerini giyecektim.
4: Son maç Balogun oynamasaydı yine 4-1 biterdi. Hani en kötü senaryo ne olabilir ki? Evet. Oynadım Balogun.
0: Balogun tamam önemli bir oyuncu ama o kadar da şey yapacak.
4: Mbappe değil yani.
0: Evet yani.
4: Hani olmadığı zaman da yani Pepe oynardı.
0: Evet abi.
4: Hacı Wright oynardı. Var Santifor var. Santifor
0: alternatifleri var.
4: Hani Türkiye gibi değil.
0: Enteresan.
5: Mesela buralarda da yani mesela şu ayıp değil mesela konuyu kapattım ama yani gözlerden belli zaten. FIFA diyor izin veriyorsa biz ne yapalım falan. Ya yuh yani ayıp. Bu arada bu FIFA ile ilgili onu da söyleyeyim abi. Ben bir iki yayında da kendi yayında da anlattım daha doğrusu. Şimdi Infantino özelinde şunu söyleyeyim. Infantino bence burada şeyden bir şekilde bu sisteminde ellerinde tutukları adam bence. Neden? 2018 yılı olması lazım. Şimdi aslında hikaye şuradan başlıyor. 2018 Dünya Kupası Rusya'ya verildi ya, o dönemde ciddi tartışma başladı. Bak 2018 2018'de düzenlenen Dünya Kupası bence hem Platini hem de Blatter'i yaktı. Hatırlayın, konuya ilişkin olarak yolsuzluk soruşturması çıktı gerekçesiyle hem Blatter hem Platini'ye bildiğin FBI operasyon düzenledi. CIA diyenler de var ama arşivlere bakın da görülüyor. FBI operasyon düzenledi. Sonra bir arkadaşım aktar, dedi ki İsviçre'de sonuç itibariyle FIFA'nın merkezi hukuk departmanı şeye taşınıyor. Miami'ye taşınıyor. Amerika'daymış. Dolayısıyla hani bütün bu süreçler içerisinde Infantino'nun bir şekilde bu sistemi içerisinde buralarda bir vefa borcu ya da hani ipini bir şekilde tuttuklarını düşünüyorum. Başka bir izah olabilir mi?
4: Yok, olamaz. Olamaz. Sonunda ne oldu? Amerika elendi abi. Evet. Dedi ki bu işler olursa ters teper. Sen bırak bir maçı Balogun'su oyna. Ya şunu yapsaydınız, bir maça düşürseydiniz cezası. Bence çok rahat 2-3 maçtı o.
6: Bence oyuncuların da konsantrasyonu.
4: Ya bozarsın abi, şimdi oradaki Ricardo Pepi'sin, Hacıray'sın demez misin? Ya bu kadar mı mecburuz? Biz de milli takım oyuncusuyuz.
6: Ki Pepi iyi bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 6-7 golü falan.
4: Tamam yani. Hani PSV'de oynuyor. Evet. Hani sonuçta Hacıray Coventry ile Premier Lig'e çıktı.
6: Fiziksel gücüyle çok daha fazlasını verebilecek bir oyuncu.
4: Yani gereksiz işler oldu. Bu işler olduğunda da bu ülkede, ülke futbolunda da, lokalde de böyledir. Abi bir haksız karar verildiğinde herkes isyan eder.
6: Tetiklenir.
4: Ve antipatik gelir. Bak söylüyorum, benim turnuva Belçika maçına kadar en bana sempatik gelen ve gizli böyle bir şey yapan dedim takım Amerika Birleşik Devletleri.
6: Oyun olarak keyif veriyorlar.
4: Değil mi? Yani. Hocası sempatik, genç. Hani böyle ya keşke başarılı olsa diyorduk ta ki.
6: Abi Pochettino da kendini antipatik hale getirdi. Açıklamaları görmedin mi?
4: O maçtan sonra şey dedi ya, bence kırmızı kart değil dedi. Daha evet. Ne abi, öldürecek mi adamı?
6: Hani biz neden Bologun o zaman eksik kaldık diyor bir de.
4: Evet evet, neden eksik hani kaldık diyor. Doğru.
6: O çok enteresan.
4: Belki de planlıydı bu arada. Belki buna maçtan sonra dediler ki sen çık böyle konuş, biz cezayı kaldık.
6: Zaten hazır metin konuşması.
5: Kesinlikle abi. Yani başka bir şey değil. Orada zaten bir planlama yaptık.
4: Ya Trump şey diyor ya orada. Ben bilmiyordum diyor, futbol bilmediğim için diyor, kırmızı kart gören bir sonraki maç oynamıyormuş. Onu duyunca aradım diyor.
5: Müdahale ediyor. Bir sonraki günde diyor ki Belçika'ya gelirsek de diyor, bu diyor anormal bir durum olacak. Kesin bir haksızlık olacak.
4: Evet, haksızlık yani, olacak.
5: Hani o kadar artık iş çığırından
6: çıkmış. Şu açıklamadan belli abi zaten.
5: Ben dünya...
4: Ne oluyor mesela? Atıldılar abi. Yani. Atılabiliyorlar yani.
6: Futbolun doğasında da olan bir şey bu. Eğer kırmızıysa atılacak zaten.
4: Yani. Ha bir de baba şöyle bir pozisyon değil ki. Hani ya kardeşim böyle de kırmızı gösterilmez bir pozisyon değil, anladın mı? Zaten hakem vermiyor. Adam VAR'a gidiyor. Geçen de anlattık. VAR'da izliyor. Dönüyor, evet. Stada anlatıyor. Niye gösterdiğini.
6: Tabii.
4: Hani üzerinde soru işareti olmayan bir pozisyonu... Şunu şöyle diyeyim, haksız oyundan atılsa neyse derdinizi anlarım. Ama haksız değil atılma. Ama oyunu bilmediği için ona muhtemelen danışmanlar haksız atılır diyor.
5: Kim için söylüyorsun? Ya bilmez olur mu ya Allah aşkına?
4: Ama
5: ya
4: bilmiyorum futbol dedi.
5: Ya desin ya, istediğini kadar söylesin. Ya olmaz mı şeytan ya, bilmediği şey olur mu ya? Orada bir operasyon çekecekler yani, anladın mı? Şimdi böyle bir açıklama olur mu? Ne hissedersiniz? Kırmızı kartsa kırmızı kart yani. Şey diyor yani, kabul edilemez diyor. O yüzden biz bu kararı yani açık açık manipülasyon yaptıklarını bence kabul ediyor.
4: Ve
5: bu Dünya Kupası bir de şu tabii yani, bunları da birçok tartışmayı da doğal olarak beraberinde getirdi. Yani bu futbol politika ilişkisi, siyaset ilişkisi, futbol sadece futbol değildir meselesi. Bu tersten oldu yani, böyle bir
4: bu
5: şey olur mu?
4: Oldu. Bu tersten oldu.
5: Dolayısıyla bence bu aynı zamanda birçok yerde de beraberinde ve özellikle futbola bakışla ilgili tartışmaları da iyice alevlendirecektir. Ben buradan daha önce söyledim, onu da söyleyeyim. Bak bu Fenerbahçe'nin Avrupa maçları var ya. Hı. Avrupa maçları özellikle şunu görüyorsun yani. Bu Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında bak, belki çok ince bir konu ama bu bir gün Fenerbahçe'ye, bu Rusya'ya ambargo varken Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde Rusya'ya gidip o Zenit

0: düzenlediği turnuvaya katılmasının bedelini bence ödetecekler.
1: Ödettiler zaten Aydın kaçmış.
0: Hayır nerede? Yani onu söylüyorum ya. Bir şekilde bak onu ödetecekler çünkü bu kadar böyle öfkeli bir tavırdan bahsediyoruz.
1: Geçen seneki Fenerbahçe'nin maçlarındaki hakem performanslarına var. İki tanesini şikayet ettiler zaten UEFA'ya bu hakemleri.
0: Ha doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Tabii yani yapılıyor zaten. Neydi sen orada ambargoyu deldiğin için biri Stuttgart maçı galiba. Bir tane daha var.
0: Şeyin Duran'ın böyle son dakika ben hatırlıyorum
1: ya. Ferenc Oroş maçı kırmızı kart var abuksuluk yani Ferenc, olmayan pozisyon.
0: Hala Duran'ın pozisyonu vardı
2: hatırlıyor musun? Pizzan maçıydı
1: galiba. Verilmeyen penaltıyı diyorsun.
0: Son dakika
1: pizzan ya maçı. Pizzan maçı olmaz. Çekti
0: adamın
1: çekti.
0: Adamın şortundan tuttu evet. içeride devirdi ona rağmen o penaltı verilmedi
1: orada
0: diyelim.
1: Biz önce Zenit'i önce burada ağırladık. Biliyorsun oraya turnuvaya gittik. İki kere deldik ambargoyu.
0: Evet evet evet. Yani meselelere böyle bakıyorlar. Yani bir o düşman hakkında bakıyor ve öyle yorumluyor işiniz. Benim görüşüm bu.
1: O zaman da söylemişim hala söylüyorum. Onun bir hesabını kesiyorlar. Fenerbahçe'de bir hesap kesiyorlar o konuyla ilgili. İnşallah artık bitmiştir o hesap.
0: Belki. Şimdi Dünya Kupası'na ilişkin son kuponlarımız olacak. Onlara da geleceğiz birazdan. Değerlendireceğiz.
1: Bu ne demiş?
0: Milyonlardaki kuponlarımızı. Paylaşımı. İsviçreli Zeki Amdur'un paylaşımı. Messi'ye karşı oynayacağım. Tamam artık futbolu bırakabilirim.
1: Ya bu futbolcuyla ilgili bana geçen gün bir mesaj atmış. Tam bakamadım daha. Bu çocuk galiba Türk alt yaş milli takımlarında oynamış. Onu bir Türklük abi. Varmış.
0: Bak, Zeki değil miydi?
1: Zeki Amdun'un varmış. Ya ne olacak Zeki? Tunus'ta falan da var Zeki.
0: Ya belki babası falan şeydir.
1: İşte varmış bir şey.
0: Şey babası diyorum. Anası Türk'tür. Dünya Kupası'na gol krallığı. Messi 8 gol.
1: Bak Türk ve Tunus asıllı diyor zaten. Mesela biz bunu kaçırmışız. Evet.
0: Ama bu arada Messi'yle, ben de bilmiyorum abi. Messi ile ilgili şeyi de ayıralım.
1: Bana birisi yazdı. Abi izleyenler tabii şeyi takip ediyorlar işleri. Böyle alt yaşta oynamış sonra bizimkiler beğenmediği için uzatmamışlar. Olabilir.
0: Messi bu arada Dünya Kupası'nda şu an gol kralı. Haaland 7, Mbappe 7. Buralarda pek bir sürpriz
2: hiç yok.
0: Yok Harry Kane 6 golle, Dembele 4, Oyarzabal 4, Vinic. Bu Oyarzabal ne oynuyor abi?
2: Yani, sahte 9.
1: Sahte 9 oynuyor.
2: Net.
1: Hani 4-6-0 oynayacaksan işte onunla oynayabiliyorsun aynen. Yani.
2: 4-6-0'ın oyuncusu.
1: 4-6-0. Yani onun dışında bir şey yok.
0: İspanyol değil mi?
1: İspanyol.
0: Nerede oynuyor peki bu adam?
1: Sociedad.
2: Sociedad'da.
1: Zaten tamam. Oradan yukarı gitmiyor. Hep Sociedad. Hani tavanı Sociedad adamın. Hani hiçbir zaman böyle adı o yarı zaman Real Madrid'e mi gidiyor, Barcelona'ya mı gidiyor diye geçmedi.
2: Çok istemiyormuş zaten.
0: Ama ben bir şey İspanya'dan. Duydum. Şimdi burada...
1: İstemiyormuş.
0: İyi olmuş. Ve iddiayı dile getireyim. Bununla bir Fenerbahçe'nin ilgisi var.
1: İlgilendi bir ara.
2: Ben de hala söyledim onu abi.
1: Hala mı varmış?
2: Ben de bir ara onun şeyini yapmıştım haberini.
1: Flaşı verdin sen öyle verirsen hı diyorsun. Söylesene kardeşim.
0: Yani şöyle dün ben öğrendim, duydum. Oyarzabal diye. Şimdi burada gündeme gelince çünkü Fenerbahçe'nin transfer gündemi çok... Hareketli evet. geçiyor.
1: Bir yani listede, bir önce falan da çıkmıştı Fenerbahçe Oyarzabal'a bir gitti.
0: Listede yani şöyle listede olan isimlerden biridir. Gelir gelmez onu bilemem ama ben de böyle bir bilgi evet, var.
1: Belki şunu sorarım. Sol kanat forvet oynar mı Oyarzabal? Bence kanat forvet gibi oynar
2: bence
1: mı?
2: Bence oynamaz abi.
1: Oynamazsa almaz Fenerbahçe.
0: Bunun oynayacağını yer neresi?
2: Ya oynar da.
1: İşte o 4-6
2: şu anki ben Fenerbahçe kurgusunda düşünüyorum abi.
1: Yani Fenerbahçe... en önde Vedat'ın yerine oynatır mısın ona bakman lazım ya, Oyarzabal.
2: Bence öyle daha
0: etkili Vedat'la olur. Birlikte oynar mı?
2: Oynar.
0: Ona bakıyoruz.
2: Bak, Vedat'la zaman... beraber oynayabilir.
1: Ama hangi pozisyonda oynatacaksın?
2: Talişka'dan çıkman lazım. Ben daha önce
1: ya da Asensio'dan çıkman lazım.
2: Asensio'dan çıkmazlar da Talişka'dan çıkarsa olur.
0: Bence bu kuralda zaten çıkacaklar Talişka'dan da. Öyle görünüyor.
1: Bu olacaklar adam 7,5 milyon euro.
2: Onun denklemini yani. Ben daha önce yapmıştım. Yani anca Talişka'dan çıkarsa oluyor bence o iş. Dizilişte.
1: Ben hala zaten... sol kanat forvet alacak diyorum. Olabilir. Hala netim.
0: Olabilir.
2: Çünkü Oyarzabal da abi oynuyor ama böyle müthiş böyle hani Musa Sow tarzı hem çizgiye basıp hem içeri kat eden bir kanat forvet değil. Bence Fenerbahçe biraz öyle.
1: Kola muayene diyorum ben.
2: Evet yani o tarz bir oyuncu bakacak.
1: Geçen de şunu konuştuk Aydın. Senle mi konuştuk bir yerde? Abi bak Dünya Kupası'nda bütün yıldızlar kendilerinden bekleneni verdiler biliyor musun?
0: Evet.
1: Yani hayal kırıklığı yerde bak şimdi Mbappe veriyor. Haaland veriyor. Messi zaten veriyor. Harry Kane veriyor. Ya şu listede sürpriz yok bana soruyorsun.
2: Hiç yok.
1: Ben şu Meksikalı'yı çok beğendim bu arada. Müthiş turnuva evet. geçirdi yani. Jude Bellingham ya bu da yıldız mı diyorlardı. Meksika maçında adam... her şeyi yaptı.
2: Bir daha abi o mesela isabetli şutlarını her yerden şut çeken bir oyuncu değil. Şut çekmesi gereken yerde yani. Şut çekip o isabeti tutturuyor.
1: Biz şunu dedik Berk geçen gün. Yani bu turnuva eğer Nijerya milli takımı gelseydi bence bu listede Osimhen de olurdu.
2: Bence de
1: olurdu
2: yani, abi.
1: Yapardı işini.
2: Tam santraforların turnuvası oluyor zaten.
1: Aynen öyle. Abi aynen öyle. Futbol şöyle bir laf vardır ya futbol 9'da oynanır. 9'un olacak abi bir tane işte futbolda.
2: Çünkü zaten abi her takım birbirine benziyor savunma anlamında artık. O alan savunması, kaymaları evet. falan herkes yapabiliyor. Fark yaratacağın nokta golcün oluyor.
0: Bir de burada şey.
1: Zaten son gelen takımlara baksana abi. Harry Kane sona geldi son 8'e. Mbappe geldi, Haaland geldi, Messi geldi. Yani tabii Fransa'da şöyle bir şey var abi. Fransa'da biz Mbappe diyorsun da bir maçta da çıktı Dembele hat-trick yaptı yani.
2: O yapmaz, o lise yapar.
1: O lise yapar. Hadi olmadı arkadan evet. oyuna giren
2: say bitmez abi.
1: Désiré Doué yapıyor falan. Acayip bir takım Fransa. Fransa gerçekten saydığında akıl almaz bir hücum takımı. Evet, akıl evet. almıyor Fransa'nın hücum hattını.
0: Hocalar da iyi çalışıyor bu arada yani.
1: Onu abi bütün, ben mesela yani Norveç hocasına hasta oldum bu evet. turnuvada. Müthiş iş çıkartıyor. Hani elense bile Murat Yakın. Hani Türkiye yok ama en azından bir Türk asıllı teknik adam var.
2: Abi şu yani. Aşamalarda zaten bence hocaların etkisi illaki.
1: Bir de şunu diyelim.

0: İyi hoca olmak zorundasın. Hocalık meziyetleriyle birçok
1: Ben
0: takım başı gözünde.
1: Fas'ın da mesela Fas'ta çok takdir ettiğim bir şey. Bir önceki hocaları da çok beğeniyordu. Regroui'yi.
0: Evet.
1: Ya ben şey diyordum. Yani eskiden şey diye hep Berker. Böyle Afrika takımları Fransız hoca, Belçikalı hoca falan alırlardı.
0: Şimdi
1: Mesela dikkat
0: kendi
1: ediyorum artık
0: değerlerine
1: kendilerinden
0: döndüler.
1: hoca getiriyorlar.
0: Evet. Senegal falan da öyle
1: Hep
0: yaptı.
1: öyle
0: Evet,
1: yani.
0: evet.
1: Yani ağırlıklı ekseriyetle kendi. Demek ki artık hoca da yetiştiriyorlar belki
0: Abi bir de
1: hocaları.
0: genelde eski futbolcularını yapmaya
1: Yapmaya
0: başladılar.
1: başladılar,
0: Onlar da
1: evet.
0: oraya daha hakim. Aslında oyuncularla o iletişimi çok daha net kurabiliyorlar. Bence Afrika takımlarının ihtiyacı olan şey de o biraz. Yani
1: Biraz
0: farklı
1: o
0: bir
1: şeyle
0: kültür her
1: Vergaz'ı.
0: zaman anlamayabilir yani
1: Belki.
0: seni.
1: Ve şurada da Afrika'nın eskiden Dünya Kupalarının abonesi iki takım yok abi. Kamerun, Nijerya. Ben hayatım
0: Evet.
1: boyunca Kamerun,
0: Ben de
1: Nijerya
0: her
1: gördüm Dünya
0: zaman onları
1: Kupası'nda.
0: görürüm. Ghana aynı zamanda.
1: Ghana sonradan çıktı benim. Yani
0: Sonra
1: 90 Dünya
0: da.
1: Kupası'nda Kamerun,
0: Kamerun
1: Nijerya.
0: her zaman vardır evet.
1: Oman bıyık, kana bıyık. Roger Milla vardı ya
0: Aynen
1: 40 yaşında gol
0: doğru.
1: atıyordu.
0: Evet.
1: Amo Kaçi, Okocha.
0: Çok
1: Hani
0: oyuncu
1: hep
0: var.
1: ikisi bunlar hep var Nijerya ile Kamerun.
0: Nijerya hep vardı doğru.
1: Eto.
0: Tabii canım. Yani geçen de konuşurken Nijerya'nın bu dönemde olmaması bu Dünya Kupası açısından onlar açısından çok ciddi bir problem
1: 4 sene
0: bence.
1: bekleyecekler şimdi bir daha. Yani
0: Evet.
1: 4 yaş yaşlanacak hepsi.
0: Ki bu kadroyu da bir daha bu golcüleri bu oyuncular aynı
1: Bir de
0: standartta
1: şu
0: bulabilir misin
1: formatta
0: başka?
1: ilerleyebilirlerdi.
0: Yani ileride.
1: Tabii. Ya ben buraya damga vururlar diyorum Nijerya
0: Abi
1: milli takımı
0: Osimhen ne
1: gelseydi.
0: yapardı bu Dünya Kupası'nda?
1: Ya o listede görürdük şu
0: Bence
1: anda.
0: de. Yani
1: Bence de.
0: Senegal ve Fildiş'in yerine bence daha fazla etkili olabilirlerdi.
1: Evet aynı. Yani
0: Belki.
1: onlar biraz ki Fildiş bence iyi kadro ama
0: Savunması falan iyi de hücumda fark
1: hücumda değil
0: yaratamadı
1: mi?
0: evet.
1: Doğru.
0: Peki. Dünya Kupası sohbetinize keyif oldu, doyum olmaz diyerek.
1: Sen de yalnız bu sene bir ilgin var. En azından bir 20 dakika gidiyorsun yani. 20 dakika işin içinde
0: Ya
1: kalıyorsun. O
0: abi
1: da bir
0: şöyle
1: şey.
0: oluyor.
1: O da bir şey
0: İnsan, ben
1: yani.
0: onu hissediyorum. Yani hep böyledir ya. İnsan kendinden olmayan bir şeye karşı çok o
1: Aidiyet
0: şeyi
1: duyamaz.
0: duyamıyor.
1: Evet.
0: Yani
1: Vallahi ben duydum.
0: heyecanı duyamıyor.
1: Ben abi oyunu seviyorum.
0: Ya
1: Ya
0: tamam
1: tamam takımı
0: seviyoruz bir
1: çok
0: şey.
1: sevmem oyun değil
0: Bazen çok
1: abi.
0: da güzel maçlar
1: 4 sene
0: oluyor
1: bekleyeceğiz
0: ama.
1: bunu bir daha izlemek için
0: Ya
1: ya.
0: tamam da abi.
1: Baba bundan sonrasını izle bari. Bundan sonrası yok
0: İzleyeceğim. Hayır
1: şaşırdı.
0: izliyorum zaten maçları ya.
1: Cumartesi arayacağım seni sabah 4'te.
0: Onu
1: Arjantin maçına
0: izlemem.
1: bakayım
0: Benim
1: uyanır
0: için daha
1: mısın?
0: özeldir
1: Vallahi
0: Dünya
1: sorma.
0: Kupaları hep. Avrupa
1: Ya tabii
0: Şampiyonalarından falan daha
1: yani.
0: fazla
1: Ha
0: severim.
1: evet biraz
0: Herkesi gözlemlerdi.
1: şeyi
0: Sağlığım
1: yitirildi
0: için
1: mi
0: o
1: en az?
0: saatleri uyuyarak geçiriyorum
1: İyi
0: ben.
1: güzel uykusu mu?
0: Tabii.
1: Pardon.
0: Abi sabah 4 yani.
1: Hiç 4'te uyanık olmadın mı hayatında?
0: Ya oldum da artık
1: Ha.
0: yani dayanamıyorum yani uyuyorum abi diyelim yani. Sağlık için özellikle o saatlerde uyuyor olmak lazım. Sabah özetleri izliyorum ya da kaydedip izliyorum öyle diyelim.
1: Nasıl yalan? Kaydet izliyorum diyor. Nasıl yalan? Çarpılacağız burada. Bir yerimiz ters döneceğiz. Hani
0: Abi
1: özete
0: yani.
1: inandım hadi. Ona da çok inanmadım da hadi bir yerinden inandım.
0: Bak akşam maçları güzel.
1: He. Sonra?
0: Ama sabaha karşı maçlar ben mesela şeyi protesto ettim onu söyleyeyim.
1: Niye?
0: Ve bizim Amerika maçını protesto
1: Niye
0: ettim.
1: diyorsun lan
0: Kampını izlemedim.
1: protesto?
0: Ya bıraksınlar ya. Yendi geldiler
1: Zaten bir
0: tamam işte
1: anlamı da
0: yani.
1: yok diyorsun.
0: Yok ya çok sinirim bozuldu benim yani. Herkesin siniri bozuldu yani. Neler neler oldu ya Dünya Kupası'nda. Bizim açımızdan maalesef çok kötüydü diyelim. Ve Fenerbahçe'nin transfer...
1: Kuponlar.
0: Kuponlara şimdi mi geçelim? O zaman geçelim ama öncesinde bir videomuz olacak. Onu izleyelim. Ardından bu Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bakalım kim hangi kuponu yaptı onu sizlerle paylaşacağız.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi. Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Milyoner.
0: Bu arada hemen belirtelim. Milyonerde yenilikler bitmiyor. Sadece kupon oynamıyorsunuz. Aynı zamanda milyonerden Dünya Kupası'na dair tüm maçları izleyebileceğinizi söylerim. Bu Türkiye'de bir ilk. Yani bir resmi yayıncısı var TRT ama onun dışında yayın haklarının olduğu bir diğer kurumun milyoner olduğunu söyleyelim. Ve hem milyonerden az önce de söylediğim gibi hem maçları izleyebilir hem de kuponunuzu yapabilirsiniz. Her an her yerde rahatlıkla milyonerin bu sunduğu imkandan faydalanabileceğinizi ifade edelim. Gelelim kuponlara. Murat Aşık buyurun.
3: Güzel oranı.
1: Murat Aşık buyurun derken sen okumayacaksın ben mi okuyayım kuponu?
0: İşte Fransa Fas maç sonu 1, 1.5 üst
1: Yani
0: 1.73.
1: iki, yani Fransa kazanır ve bir gol, yani iki golden fazla olur maçta.
0: Tamam. İspanya, Belçika
1: Düz
0: sen maç
1: dedik
0: sonu
1: ona.
0: bir demişsin.
1: Düz dedik ona.
0: Kane
1: Gol atar
0: Harry gol
1: demişiz. Bu
0: atar.
3: güzel evet. Ben de onu düşündüm de.
0: 1.77.
1: Oran arıyorum. Maçta
3: Evet
1: oran mı
3: bence de
1: buldun?
3: yükseltmek için.
0: Bayağı
1: Aslında
0: seçenekler
1: ben
0: var.
1: Haaland gol atar
0: Seçenek var.
1: oynayacaktım da acaba dedim bu
3: Onun
1: İngiltere'ye
3: oranı
1: yener
3: daha
1: yemez.
3: yüksekti.
1: 2-0 küsur o da.
0: Ben koyarım. Ben öyle yaptım bu arada.
1: Bravo.
0: Onu
1: Tebrik
0: söyleyeyim.
1: ederim.
3: Güzel.
0: Karşılıklı gol var demişsin.
1: Arjantin
0: Arjantin
1: Sviçre
0: maçında
1: Bu maç
0: toplam
1: zaten
0: oran
1: ya karşılıklı gol olur
0: 8.58.
1: ya 0-0 biter normal
0: Ama
1: süresi.
0: oran güzel yine de. 8.58.
1: Devam.
0: Devam edelim bakalım.
1: orancıyız. Pideci kuponu bizim. Oo Aydın Bey
0: Evet.
1: 8.99. Şov.
0: Bu
1: Hayır,
0: şov
1: bu
0: yapmış.
1: akşam.
0: Güzel yapmış. Karşılıklı gol var dedim ben şeyde.
3: Fransa
0: Fransa
3: Fas.
0: Pas
3: Orada da sayı
0: mücadelesinde.
3: varı yok bu maç.
0: Bir daha
3: Fas'ta.
0: söyler misin
3: Ha,
0: abi?
1: en
0: Sayı varı
1: önünde
0: yok
1: oynattıkları
0: Fas'ta.
1: o Bayern Münih transferi olan yok.
0: Ama yine de hani Fas'ın da özellikle ucunda
3: Tabii
0: o
3: tabii. O etkili
0: coşkusu
3: de. Hani onu
0: beni
3: bir
0: etkiledi.
3: belirtelim.
0: İspanya, Belçika. İlk yarı bak 1.5 alt demişim.
1: Tamam ilk yarıda evet. Maç bir

0: Yapıyormuş, İspanya 3 atıyormuş mesela devrede.
1: Olur ya, hep öyle yapılıyor.
0: Ama abi, ben bence mantıksız abi. Belçika'nın çok iyi bir kalecisi var yani. Bana göre en iyisi.
1: Bu oranı gördüm. Dedim yani buradan yürünür.
0: Bravo, çok güzel yürümüş.
1: Norveç-İngiltere maçında ben şey gol atar dedim. Mantıklı.
0: Erling Brut Haaland.
2: Evet. Zorlar yani. Atar bir şekilde.
1: Abi. Orana baksana abi.
2: Yok. Güzel.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Fas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta.
7: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Süper Lig'de fikstür çekildi. İlk haftanın fikstürü de belli oldu tabii ki. 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de bu sezon. İlk hafta karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Tabii tüm fikstür belli oldu ama ilk haftaya şöyle bir göz atalım dilerseniz. 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ahmet SK Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Beşiktaş ilk hafta Eyüp Spor'u konuk edecek. Galatasaray ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Futbol Kulübü Alanya Spor'u konuk edecek. Gençler Birliği Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ankara'da İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk edecek. İlk hafta mücadelesinde Konya Spor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek ve Samsun Spor'da ilk hafta mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İlk haftalar bu şekilde ve ilk derbi de Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında olacak. Dördüncü hafta diye hatırlıyorum, hemen teyit edeyim. Ligin dördüncü haftası diye hatırlıyorum ama henüz ilk üç haftanın tarihleri gösterilmiş. Hemen sizler için teyit ediyorum. Evet, ilk derbi 4. hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak. Ve hemen bağlantımızla başlayalım. Hattımızda Muhammed Furkan Uzun var, Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
8: Çaykur Rizespor.
6: Bir saniye, hemen arkada fikstür çekimi olduğu için ses vardı. Onu kapattım. Hoş geldin tekrar Furkan.
9: Hoş bulduk Gökdelen. Merhaba, yayınlar.
6: Teşekkür ediyorum. Yani fikstür çekildi, hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Senin için de aslında şöyle bir düşündüm. Sevindiğin bir gelişme olmuştur. İlk hafta Trabzonspor İstanbul'a gelecek herhalde. İzleyeceksindir maçı.
9: Evet doğru, yani şu an Trabzon değil mi? İstanbul'a dönersen evet. Baktığımızda hani Kasımpaşa maçı İstanbul'daki Trabzonsporlar için olumlu bir durum. Ama biraz sanki Trabzonspor'un fikstürü zorlu bir gibi duruyor. Çünkü Kasımpaşa birinci hafta, ikinci hafta Başakşehir, özellikle 5-6-7-8-9 hafta arası çok üst üste zorlu maçlar var. Galatasaray var, Samsun var. Bir de Avrupa Ligi var tabii ki bu dönemde. O bakımdan biraz zorlu bir fikstür gibi duruyor. Ama yani fikstür zorlu, kolay çok da önemli değil. Çünkü aynı takımlarla her takım oynuyor. O yüzden hani bunlara da fazla aslında anlam yüklemek gerekiyor bence. Çünkü her takım aynı takımlarla oynuyor. Ama yani ben fikstür birazcık önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bir önemli yok
6: aynı
9: bence.
6: Sadece Furkan. Aynı fikirdeyim Furkan. Hatta katılır mısın bilmiyorum ama az önce sevgili Cihan Dişli'ye de söyledim. Ya fikstür konusunda bu kadar küçük hesaplar yapılırsa eğer, fikstüre bu kadar takılırsa, takan takım, kafaya takan takım hiçbir şekilde başarılı olamaz diye düşünüyorum. Çünkü çok küçük bir detay bu ya.
9: Kesinlikle. Sadece fikstür özelinde de değil. Yani saha dışına çok fazla kafa yoran takımın bir sezon içerisinde başarılı olma şansı çok düşük. Çünkü bütün odak noktanız, bütün motivasyonunuz saha dışına kaydığı için saha içindeki oyuncular doğal olarak beklenen performansı ve katkıyı veremiyor. Ve bu da direkt olarak takımın bütün sezonuna sirayet eden bir durum. O bakımdan yani bu fikstür, işte başka şeyler vesaire gibi saha dışındaki şeylere odaklanmak, ben de katılıyorum sana, takımın performansını direkt olarak düşüren etkenler.
6: Peki bir diğer tarafta tabii ligin ilk derbisi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak. Dördüncü haftada oynanacak. Yani erken bir derbi göreceğiz yine. Genelde Beşiktaş Trabzonspor'u gördük orada.
9: Öyle olurdu. Doğru, öyle olurdu. Yani son dönemlerde biraz öyle bir fotoğraf verebiliriz. Bu aynı zamanda Beşiktaş Teknik Adamı'nın da ilk derbisi olacak. Vincenzo İtalyanı'nın ilk derbisi. Hangi stadyumda oynanacak ona ben bakmadım. Fenerbahçe'nin stadyumunda.
6: Kadıköy'de bana. Evet.
9: Tabii ki öyle. İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'deki birçok derbisinden biri olacak. Zorlu bir maç olur tabii ki. Ama baktığın zaman bugün itibariyle kim önde dersen, yani mevcut kadrolar durumuyla sanki Fenerbahçe biraz daha, özellikle dün akşam yaptığı hamleyle beraber sanki biraz daha önde gibi duruyor.
6: Peki yine fikstür çekiminde öne çıkan bir detay, Barış Göktürk Metin Öztürk'ün elini sıkmadı. Yani başkanlık vaadinde de vardı böyle bir şey. O zaman da yanlış bir vaat olduğunu söylemiştim ben. Bence yanlış bir hamle. Nasıl değerlendiriyorsun?
9: Ya bunu onaylayan birinin olduğunu ben sanmıyorum. Çünkü yani spor sonuçta bir spor, yani futbol bir spor. Ve birleştirici yönü var. Ayrıştırıcı yönü çok az olan, yani olmaması gereken bir spor türü. O bakımdan bu tip şeylerin, yani burada takımlardan bağımsız konuşuyorum, hangi takım olursa olsun, bu tip şeylerin bence olmaması gerekiyor. Çünkü sporun birleştirici gücünü tüm spor unsurlarının, paydaşlarının.
6: Ama öyle diyorsun da Furkan, öyle diyorsun da yani mesela ben şunu da hiç tasvip etmemiştim, çok şaşırdım. Yani nasıl böyle bir demeç verilir diye. İsmail Kartal'ın ilk geldiği gün verdiği demeci hatırlayalım. Bizim iki tane şampiyonluğumuz çalındı, bir tanesi de tescilli diyor. Ya bu bir de yanlış bilgi vermek. Kim böyle bir şey tescilledi ya?
9: Doğru. Yani şöyle bir durum var. Şimdi şöyle, şuradan ben sana örnek vereyim. Şimdi Trabzonsporlar 2012-2011 sezonu için kendilerinin şampiyon olduğunu söylediği zaman Fenerbahçeliler onlara tepki gösteriyor. Ama bugün baktığımız zaman işte İsmail Kartal'ın bu açıklamalarında da burada bir tezatlık var. Yani o bakımdan bu tip şeyler ayrıştırıcı oluyor bence. Yani sporun o birleştirici ruhuna aykırı ifadeler, ki burada İsmail Kartal'ın söylemi hani gerçekten neye göre tescillenmiş bir çalıntı şampiyonluk olabiliyor? Yani burada kanıtınız nedir, veya bir mahkeme kararı var mı, veya UEFA'dan gelen bir ceza kararı gibi bir şey var mı? Bunların hiçbiri olmadı. O bakımdan kendi tamam 99 puan, 99 golle 99 puan topladınız. Ama siz 99 puan topladınız diye sizin şampiyon olacağınız diye bir kural yok ki. Nitekim o sezon Türkiye Kupası'nı da alamadınız, Avrupa Ligi'nde de, Konferans Ligi'nde de başarılı olamadınız. Ve o bakımdan baktığınız zaman, tüm bu fotoğrafın geneline baktığınız zaman, böyle bir durum varken sizin de çıkıp işte iki tane şampiyonluğunuz çalındı dediğiniz gibi, bir tanesi tescilli dediğiniz zaman, yani burada komik duruma düşebilirsiniz.
6: Peki tabii transfer sezonu da devam ediyor. Trabzonspor'un son hamlesi de Aral Şimşir hamlesi, gerçekten çok önemli bir hamle. Nasıl değerlendiriyorsun Aral Şimşir transferini?
9: Şöyle, aslında çok enteresan bir transfer hikayesi var. Aral Şimşir ilk olarak 2021 yılında Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynamıştı. Trabzonspor U19 takımına karşı oynamıştı. UEFA Gençlik Ligi elemesinde ve o dönemde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Ama o dönem bonservis bedeli biraz yüksek bulunmuştu. Bugün baktığımız zaman onu o bedelin çok çok üstünde bir bedel ödendi ama o dönem neden alınmadı? O dönem karar vericiler Aral Şimşir için ödenecek tutarı yüksek buldular. O yüzden alınmadı. Bugün baktığımız zaman Trabzonspor boyunca 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Artı 2 milyon euro da yıllık maaş ödedi ki, yani çok bence yüksek bir tutar gibi duruyor. Genelde bonservis bedeli yüksek olur, maaş biraz dengeli olur ama burada biraz bonservis bedelinin de yıllık maaşından yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabii bu bedel ve yıllık maaş da oyuncudan direkt olarak bir katkı beklendiğini de gösteriyor. Yani Aral Şimşir gelip ne şekilde katkı vermeli, çünkü bu maliyeti, bu faturayı ancak net bir performansla kurtarabilirsiniz. Dolayısıyla bugün baktığınız zaman Trabzonspor aslında ihtiyacı olan bir transfer yaptı. Ama biraz pahalıya da mal olduğunu söylemek mümkün. Fakat bunun geri dönüşümü olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani oyuncu düzenli olarak katkı verirse ve size yaptığınız yatırımın karşılığını işte Avrupa Ligi'nde tur atlatarak takımına veya işte Süper Lig'de bir şampiyonluktur veya işte bir Şampiyonlar Ligi biletidir, bunları aldırırsa zaten yaptığınız, ona yaptığınız harcamanın karşılığını bu şekilde almış olacaksınız. Bu bakımdan biraz yüksek olduğunu söylemek mümkün ama Trabzonspor'un bu hamleyi yapmaya ihtiyacı da vardı. Çünkü şu an baktığım zaman ilk 11'inde oynayacak yerli oyuncu olarak belki bir Mustafa Eskellaç sayılabilir. Belki de birazcık Samet Akaydın sayılabilir. Yani iki tane oyuncusu vardı ilk 11 üzerinde yerli olarak. Bugün baktığında zaman Aral Şimşir net olarak ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu gibi duruyor. O bakımdan Trabzonspor'un bu transfere ihtiyacı vardı. Fatura biraz pahalı olmuş gibi duruyor ama ihtiyacınız da vardı. Yani ihtiyacınız olan bir şeyi de bir şekilde almak zorundasınız. O nedenle baktığımız zaman şimdi sol kanatta Trabzonspor'un Saviolo, Noah Saviolo ve Aral Şimşir oldu. Geçen sene sol kanadında sorun yaşayan bir takımdı. Oraya iki tane hem pahalı hem de potansiyeli yüksek iki tane transfer yaptı. Orta sahasında Benjamin var, Olay var, Malinovski gibi çok kaliteli bir oyuncu geldi. Tim var. Orta sahasında da bir kalite olduğunu söylemek mümkün. Sadece burada sağ kanat ve işte Felipe'nin ayrılışı sonrasında forvet pozisyonuna takviye gerekiyor. O noktada da Aracodere ve Prestiani isimlerinin artık Trabzonspor tarafından bitirilmesi bekliyor. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman Trabzonspor takımı transferdeki gattan çok planlı şekilde ilerliyor. Bugün Temmuz ayının ilk haftası daha bitmeden, hani ikinci haftası başlamadan daha doğrusu, Trabzonspor transferlerini büyük oranda tamamladı. Bu tabii ki olumlu bir fotoğraf.
6: Peki başka hamleler gelecek mi sence, yoksa artık sonlandırıyor mu Trabzonspor transferi?
9: Ya şöyle, aslında bence şöyle, çok da transfer döneminin ilk dönemlerinde çok da planlı gitmek sonraki hamleleri sonraki hamlelerin durmasının neden olabilir. Yani mesela bugün Galatasaray takımı Osimhen'e transferi son günü kiralık olarak aldı, değil mi? Öyle oldu. Şimdi siz önceden çok çok planlı giderseniz transferin son haftasında veya son gününde doğacak fırsat transferlerinden mahrum kalabilirsiniz. Onu da düşünmek lazım. O bakımdan bence tamamını tamamlamamak lazım. Transferin çünkü son haftaları her zaman takımlara fırsat transferi doğurtan bir hafta olur. O bakımdan ben Trabzonspor'un olay ile yolları ayırmasını artık hepimiz bekliyoruz. Bu ayrılık sonrasında tabii ki orta sahaya mutlaka bir takviye yapılacaktır. Ama ben bu takviyenin dediğim gibi biraz daha böyle fırsat transferi olarak tahlil ettiğimiz transfer döneminin son günüdür, son haftasıdır. Oralara kalabileceğini düşünüyorum. Onun dışında da şu anlık beklenilen transferler Crespiani ve Aracodore ki bunlar da Trabzonspor'un ihtiyacı var. Zaten bu iki oyuncu aldıktan sonra Trabzonspor genel olarak transferi tamamlamış oluyor. İşte sadece olayının takımdan ayrılışıyla birlikte bir orta saha takviyesi yapacaktır. Tabii ki yabancı kuralını da kendisine göre dengeleyerek o bakımdan yani şu an Aracodore ve Cristiano transferlerinin bir hafta belki 10 gün içinde bitmesi bekliyoruz. Onun dışında da dediğim gibi olay ayrılırsa bence oraya bir orta saha transferi yapılır. O da bence biraz daha transfer döneminin son gününe doğru olabilir diye düşünüyorum.
6: Peki Beşiktaş'ta da transfer süreci devam ediyor. Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Trossard ismi de artık ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Hatta dün bir fotoğraf ortaya çıktı. Ön sözleşme gibi bir şeyler imzalanıyor. Yani temsilciyle ıslak imza olacak gibi bu süreçte. Çünkü Trossard'ın da artan bir performansı var. Görüyorsun Furkan.
9: Evet yani Trossard'ı konuşma gerek yoktur. Trossard'ın zaten kalitesi belli. Yaptıkları potansiyeli, yeteneği belli olan bir oyuncu. Yani üzerine hani Beşiktaş'a faydalı olur mu olmaz mı diye tartışma öyle gerektir. Çünkü çok net bir transfer. Ama şöyle bir enteresan durum var. Benle bir önceki yayınımızda bu transferin pek mümkün olmadığını söylemiştik ama bugün baktığımız zaman Beşiktaş sanki bu transferi bitirmeye oldukça yakın gibi duruyor ve son senle yaptığımız yayından bu yana Beşiktaş hakikaten transferde çok önemli mesafe aldı. İki tane kaleci birden bitirdi ki Nübel bence iyi bir kaleci. Yani potansiyeli olan bir kaleci. Zaten ona da kulüplerde de yaptıkları veya işte ona da kulüplerde ortada. Doğan Alemdar da keza yine potansiyelli bir kaleci ve belki de milli takımın ilerlendirenlerdeki yeni kalecilerinden biri olacak bir kaleci. Onun dışındaki transferlerde dikkatini çeken de daha böyle sende orada son yayınlarda konuştuğumuz gibi genç oyunculara yönlendirilmesi ki Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı. Yani genç ve takıma bir potansiyel katabilecek, katma değer katabilecek oyunculara Beşiktaş takımının ihtiyacı vardı. Bugün baktığımız zaman genel olarak fotoğraf bu şekilde duruyor. Yani Beşiktaş'ta bir transfer politikasında bir değişiklik yaptığını Göztepe gibi, Trabzonspor gibi, kısmen Başakşehir gibi potansiyel vaat eden oyunculara yöneldiğini söylemek mümkün ki aslında Süper Lig'in bu tarz transferlere ihtiyacı var. Çünkü Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde şöyle bir ifade kullanmıştı. Belki hatırlarsın. Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız demişti. Süper Lig'deki takımlarımızın da bence bu şekilde bu yola gitmesi gerekiyor. Çünkü bugün baktığımızda Belçika Ligi, Hollanda Ligi, Danimarka Ligi, İsveç Ligi gibi ligler, Portekiz Ligi zaten keza bu şekilde yatırım yapa yapa dünya futboluna birçok oyuncu sunan ligler. Türkiye Ligi de bence bu ligler arasında neden olmasın ki? Yani olması da gerekir zaten.
6: Savic gidiyor mu ya da bu beklenen transferler olduktan sonra gitmesi en muhtemel isim diyebilir miyiz diyor bir dinleyicimiz.
9: Savic'in şöyle, Fatih Hoca Savic'in takım içerisinde ne kadar olumlu bir etki yapan karakter olduğunu, ne kadar lider özellikleri yüksek ve takıma olumlu sirayet eden bir kaptan olduğunu söylüyor ki hakikaten çok bence takıma olumlu etki yapan bir oyuncu. Onaçu, Onana ve Savic bence Trabzonspor'un geçen sene yakaladığı başarıda direkt olarak başrol oynayan ve bu senede umutların yüksek olmasının nedenlerinden biri nedenleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Savic'in ben Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum demediği sürece ben Trabzonspor'un Savic'in yolları ayırmasını beklemiyorum. Çünkü şöyle, ya bugün Savic'le fesih veya işte yolları ayırma tercihine yapsanız tazminat ödemek zorunda kalacaksanız ki bu da aşağı yukarı 3 milyon 3,5 milyon euroluk bir bedele tekabül ediyor. Veya işte 2 milyon euro neyse. Yüksek bir bedel yani. O bakımdan zaten sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış bir oyuncu para vererek yollamak birine mümkün olduğu kadar oynatarak sezon sonunda yolları ayırmak bence en mantıklısı ki Savic dediğim gibi karakter olarak da tecrübe olarak da takıma olumlu olarak etki yapan bir oyuncu. Geçen sene baktığımız zaman evet sakatlıklar yaşadı yine geçen sene ama geçen sene genelinde bence takıma çok etki yapan bir oyuncu. Dolayısıyla bugün Savic'i takımdan yollamanız durumunda takımda sadece bir oyuncuyu kaybetmiş olmazsınız. Takımın liderini de kaybetmiş olursunuz ki bu da takımın geneline olumsuz anlamda etki yapabilecek bir durum olur.
6: Bir dinleyicimiz demiş ki biz Avrupa'dan geliyoruz, Samsun'a gidiyoruz. Galatasaray Avrupa'dan geliyor, içeride Karagümrük'te oynuyor. Nasıl oluyor bu? Yani numaralar var ve bu numaraların bazıları avantajlı, bazıları avantajsız, dezavantajlı daha doğrusu. Ve bir kura çekiliyor. Kurayı çeken de takım temsilcileri. Yani bu kadar diyorum ya, küçük hesaplar adı altında gitmek biraz yanlış yani Furkan, değil mi?
9: Şöyle... dediğim gibi orada kura var. Trabzonspor biraz şanssız bir kura çekti. Onu söylemek mümkün. Çünkü baktığım kadarıyla 5 defa içeride oynayıp dışarı gidiyor. Yani Süper Lig'de dışarıda oynuyor.
6: Beşiktaş çekmişti şanssız kurayı, hatırlıyorum.
9: Evet, geçen sene bunu yaptı. Beşiktaş yapmıştı. Evet. Yani her sene bu bir takıma denk geliyor. Bu sene de maalesef Trabzonspor'a denk geldi. Yani hatırladığım kadarıyla şöyle Trabzonspor'un durumu. 5 defa Süper Lig'de içeride oynuyor. Sonra Avrupa Ligi'nde oynuyor. Geliyor, dışarı gidiyor. Yani bu tabii ki zorlu bir fikstür. Bu da tabii ki kadronuzu biraz daha genişletmeniz gerektiğini gösteren bir durum. Çünkü Trabzonspor geçen sene sadece iki kulvarda yarışmasına rağmen sezon boyunca çok sıkıntı çekti. Birçok maçta sakat oyuncusu oldu, cezalı oyuncusu oldu. Hatta Okay Yokuşlu stoper oynamak zorunda kaldı. Salim Malkoçoğlu bazı maçlarda stoper oynadı. Ozan Tufan sol bek oynadı. Bu sene 8 tane Avrupa Ligi gruplara kalmanız lazım. 8 tane Avrupa Ligi maçı, 2 tane playoff maçı, 10. Kupada da biliyorsun format değişti. Maç sayısı da herhalde artacaktır. O bakımdan kadronuzu genişletmenizden başka çareniz artık yok.
6: Peki, bir diğer tarafta da Galatasaray'daki sessizlik devam ediyor. Sence bu doğal bir sessizlik mi Furkan?
9: Galatasaray takımı son yıllarda evet yani... Haziran ve Temmuz aylarına pas geçen bir takım görüntüsünde oldu. Sadece geçen sene bir Sane hamlesi yapmışlardı ki bence o hamlede hani tek karşılığını bulan bir hamle olmadı. Çünkü Sane sezon boyunca Galatasaray'da katkı bence çok da yüksek olmadı. Dünya Kupası'ndaki performansı zaten tartışma konusu. Dolayısıyla genel olarak baktığınız zaman Galatasaray son yıllarda Haziran ve Temmuz aylarına pas geçen, Ağustos ayında genelde hamle yapan ve Ağustos ayında da çok fazla bedel ödeyerek hamle yapan bir takım. Mesela Singo 30 milyon euroya transfer edildi. Baktığımız zaman evet, atletizm yeri çok yüksek, teknik yeri çok yüksek bir savunmacı ama 30 milyon euro çok yüksek bir bedel ki Singo sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçirdi. Uğurcan Çıkır yine 30 milyon euroya alınan bir kaleciydi. İyi bir kaleci. Gerçekten belki de Türk futbol tarihinde en iyi 3 veya 4 kaleciden biri. Kim eline göre belki birinci sırada da olabilir, ikinci sırada da olabilir. Ama 30 milyon euro çok yüksek bir bedel ki son şampiyonada da talihsiz bir dönem geçiyor. Dolayısıyla Galatasaray takımı Haziran ve Temmuz aylarını pas geçip Ağustos ayında bonkörce davranan bir politika izliyor. Bence bu başarı geldiği için konuşulmuyor ama çok doğru bir strateji değil. Ben bunu biraz yanlış biliyorum açıkçası.
6: Peki Fenerbahçe'deki transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun?
9: Fenerbahçe dün akşam atlattı. Yani Hakan Safi'nin listesinde yer alan, Marsilya'da müthiş bir sezonu geride bırakan oyuncuyla herhalde anlaşma aşamasına geldi ki bence hakikaten seviye olarak baktığınız zaman Süper Lig'in üstünde bir oyuncu. Vedat Muriç zaten keza kaliteli bir futbolcu ama biraz daha da sakatlık, şanssız bir dönem, şanssız bir süreç oldu. Ama baktığımız zaman Greenwood hamlesi hakikaten Fenerbahçe'nin seviye atlatabilecek bir hamle. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha bence hızlanması gerekiyor. Çünkü geç kaldılar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde birçok eleme oynayacaklar. Gelecekler Süper Lig'de yarışacaklar ve Süper Lig'de şampiyonluktan başka hedeflerinin olmadığını zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım söyledi. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin biraz daha hızlanması gerekiyor. Şu an baktığımız zaman genel tabloya Trabzonspor en hızlı takım, Beşiktaş biraz hızlı takım, Galatasaray çok yavaş takım, Fenerbahçe de biraz daha Galatasaray'ın önünde olan bir takım gibi duruyor transfer hamlelerine baktığımız zaman.
6: Bir başka dinleyicimiz diyor ki gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş 10+4 falan hak getire, umurlarında değil 10+4 kuralı. Galatasaray da geriden olanları izleme politikası güdüyor. Ben Galatasaray'ı akılcı buluyorum diyor.
9: Şöyle bence Fenerbahçe ve Beşiktaş şöyle düşünüyor bence. Ben yapacağım transferleri yapayım. Zaten transfer döneminin son bir hafta 10 günlük döneminde elinde kalan oyuncuları Süper Lig'e, Süper Lig'deki takımlara veya işte başka Lig'deki takımlara satarım, kiralarım. Ya bu da baktığımda çok mantıksız bir plan değil. Çünkü Süper Lig'e yeni çıkan takımlar genelde büyük takımların kullanmadığı veya büyük takımlarda kadroya giremeyecek oyuncuları kadrosuna katarak kalitesini yükseltmeyi hedefleyen takımlar oluyor. O bakımdan Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan birçok oyuncunun ben ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda Süper Lig'deki takımlara gerek kiralık gerek ise bonservis bedeli karşılığında transfer olabileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın transfer politikasını ben pek mantıklı bulmuyorum. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu olarak bir tarihe geçme iddianız var. 5. kez şampiyonluk elde ederek ve geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğiniz başarının üstüne çıkabilme hedefiniz var. Ama transferde bu kadar yavaş ilerlediğimiz takdirde bunların ne kadarlık kısmı gerçekleşebilir ki? Şu an baktınız mı Galatasaray'da Osimhen bildiğim kadarıyla idmanlarda yok. Icardi zaten Galatasaray'ın futbolcusu ve tek forvet şu an Halil Dervişoğlu. Bu da ciddi bir soru işareti. Galatasaray takımının sezonu forvetsiz olarak açması ve halen daha Icardi ile yola devam edeceğiz veya etmeyeceğiz şeklinde bir açıklaması olmaması ciddi bir soru işareti gibi duruyor bence.
6: İyi akşamlar. Romulo transferinde bilginiz var mıdır diyor bir dinleyicimiz. Ben bir şey duymadım.
9: Ben de duymadım ama sanki Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu olarak görmüştüm. Romulo bence çok iyi bir futbolcu. Ben Romulo'nun Brezilya milli takımında oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Brezilya milli takımındaki santraforlara baktığımız zaman ben Romulo'nun ki geçen sene bence Bundesliga'da fena bir sezon geçirmedi. Üst düzey bir futbolcu olduğunu düşünüyorum Romulo'nun. Zaten ödenen bonservis bedeli de oynadığı takımda ortada. Süper Lig'e gelmesi halinde herhangi bir takıma gelmesi halinde çok ciddi derecede fark yaratacağını düşünüyorum ki zaten Göztepe'de oynarken bile o farkı yaratmış bir oyuncu.
6: Galatasaray'ın girişimi var deniliyor demiş bir dinleyicimiz ama Osimhen var.
9: Yani Osimhen, Romulo. Baktığım zaman evet üst kaliteli iki forvet olarak duruyor ama Romulo yedek kalmayı tercih eder mi? Çünkü Leipzig'ten gelen bir oyuncunun Süper Lig'de ikinci forvet olmayı tercih edeceğini ben açıkçası pek sanmıyorum.
6: Bir dinleyicimiz akşamki Fas-Fransa maçını soruyor. Ne düşünüyorsun Furkan?
9: Yani şöyle söyleyeyim bence turnuvanın erken finali olarak nitelendirebiliriz bu maçı. Çünkü Fransa'da, Fas'ta çok fazla sayıda göçmen alan ve kadrosunda çok fazla sayıda farklı ülkeler oyuncu barındırandır iki takım. Fas'ın Brezilya karşısında sahaya çıkan 11'inin tamamı farklı ülkelerde doğan oyunculardan oluşuyordu. Hollanda'da, İspanya'da, Fransa'da toplamda 11 oyuncular Brezilya karşısındaki Brezilya karşısında sahaya çıkan Fas 11'in tamamını farklı ülkelerde doğan oyunculardır. Bu da aslında Fas takımını klasik bir Afrika takımından ayıran bir unsur bence. Çünkü genelde Afrika takımlarında mental olarak oyuncuları bazen maçın belli anlarında dalgalanmalar yaşayabilirdi. Mesela bunu son olarak Mısır-Arjantin maçında gördük. Mısır belki de çok iyi oynadı, çok iyi savunma yaptığı maçı 15 dakikalık dalgınlıkta kaybetti. Afrika takımları genelde bu şekilde dalgınlıklar yaşayarak ellerindeki maçı kaybedebiliyorlar ama Fas takımı bence öyle bir takım değil. Fas takımı hakikaten gerçek bir Avrupa takımı gibi ki önceki şampiyonada yani önceki Dünya Kupası'nda yaptıkları zaten ortada ve üstüne koya koya giden bir Fas takımı. Bence bu Fas takımının temellerini atan da Vahit Halilovic biliyorsun 2014'te Cezayir'le de çok başarılı bir turnuva geçirmişti. 2022'de o yoktu ama 2022'ye giden süreçte Fas takımının temellerini atan teknik adamdı. Bu akşam oynanacak maçta da bence Fas'ın şansı hiç de az değil. Önceki maçta Kanada karşısında çok kötü oynadılar. Çok kötü oynamalarına rağmen baktığım zaman 3 golle turu geçen taraf oldu. Yani kötü oynarken bile 3 golü bulabilecek kadar tehlikeli bir takımdan bahsediyoruz. Fransa takımının zaten şöyle bir durumu var Fransa takımının da. Yani belki de tur Dünya Kupası tarihinde ilk defa bir takımın bu kadar geniş bir yetenek kalitesine, bu kadar yüksek bir teknik kalitesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani tüm Dünya Kupaları tarihinde mevcut Fransa takımı, tüm Dünya Kupaları tarihinin en iyi kadrosuna sahip 3 ya da 5 takımlar, 3 takım, yani 3-5 takımından biridir. O bakımdan bu akşam oynanacak müsabaka da bence turnuvanın erken final olarak da değerlendirilebilecek bir müsabaka. Ama Fransa takımı bence sahip olduğu oyuncu grubuna, oyuncu kalitesine ve tekniğine nazaran bence oyun olarak çok geride olan bir takım. O bakımdan ben FAS'ın bugün Fransa'yı eleyebileceğini düşünüyorum. Yani kesin eler diyemiyorum ama Fransa bence turu geçse bile çok zorlanarak geçecek ama ben FAS'ın Fransa'yı eleyebileceğini düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse.
6: Tabii FAS için,
9: tabii ki diliyorum bu arada.
6: Ya FAS için en büyük talihsizliklerden birisi İsmail Saibari'nin sakatlığı oldu. Muhtemelen turnuvanın geri kalanında oynayamayacak.
9: Evet doğru. Yani orada kesinlikle direkt olarak oyunu FAS'ın oyununu etkileyecek bir sakatlık oldu bu durum. O da tabii ki yani belki de bir anlamda bu tür sakatlıklar bir anlamda takımlar olumlu etki de yapabilir. Çünkü oyun formatınızı değiştirerek rakip takıma bir sürpriz de yapabilirsiniz. O bakımdan FAS'ın belki zorunlu da olsa oyununu değiştirmesi Fransa'ya ters etki yapabilir. Çünkü Fransa genelde baktığımız zaman işte maçları daha düşük tempoda oynayan bir takım görüntüsünde. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahip olduğu için bir şekilde ben maçı koparırım düşüncesine bir oyun ortaya koyuyor Fransa takımı. Ama bu bazen ters etki yapabiliyor. Mesela 2021 şampiyonasında İsviçre'yi elendiler. Evet. Kimse tahmin edemezdi İsviçre'nin Fransa'yı eleyeceğini. İsviçre demişken orada da bir tırnak açmak gerekiyor. Murat Tekin hakikaten çok ciddi bir başarı imza attı. Yani bugün baktığımız zaman İsviçre takımı son 4 büyük turnuvanın 3'ünde Avrupa şampiyonları dahil olmak üzere 2 Avrupa şampiyonası artı 2 Dünya Kupası son 4 büyük şampiyonanın 3'ünde çeyrek finale ulaşan bir takım konumunda.
6: Benim güldüğüm nokta ne biliyor musun Furkan? Yani Hırvatistan için de aynılarını söyleyebiliyoruz ya mesela. İşte diyorum ya biz kendimizi o kadar dev aynasında görüyoruz ki Hırvatistan, İsviçre falan denildiğinde çoğu yorumcu şey diyor. Ya bunlar bizim klasmanımız değil. Bizim klasmanımız diğer takımlar işte Arjantin falan diyorlar yani.
9: Kesinlikle yani dediğin gibi bugün hangi İsviçreli vatandaş İsviçre'nin bir dünya devi olduğunu da söyleyebilir veya söylemez yani. Yani bizim bir Türk takımı Young Boys'la veya Basel'le eşleşsin muhtemelen şöyle bir ifade kullanırız ülke olarak. Hani 5 atarız, 3 atarız ama bugün baktığımız zaman İsviçre 4 turnuvanın içinde çeyrek finale ulaşan ve haddini bilerek ilerleyen bir takım. Yani bizim ülkemizde böyle bir durum yok. Biz bir kez Dünya Kupası'nda başarılı olduk ve 24 yıldır yaklaşık hatta 30 yıldır yaklaşık olarak 30 yıldır aynı naraları atarak aynı masalları okuyarak ilerliyoruz. Ve bugün baktığımız zaman Türkiye'nin turnuvalardaki tarihine 2002'deki başarı artı 2008'deki başarı artı 2021'deki başarı. Yani 3 tane sayabilirsin. İsviçre 4 turnuvada 3 defa çeyrek final oynamış. Ve bunu yapmalarının ardından bizden çok daha mütefazılar ülke olarak veya işte takım olarak, kulüp olarak, genel olarak hatta daha doğrusu. Ve biz kendimizi hakikaten dediğim gibi dev aynasında görüyoruz. Bu da gereksiz özgüvenimiz bize her turnuvada acı bir tecrübe yaşatıyor. Bunu 2000 Şenol Güneşli turnuvada yaşamıştık. 2021'de 0 çektik. Son turnuvadaki halimiz şüphesiz ki yani turnuvanın belki de en kötü takımı olduk bu turnuvada. O bakımdan kendimizi dev aynısında gördüğümüz sürece biz küçük turnuvalarda maalesef cezalandırma mahkumuz ki yani oyuncularımız da bu arada kendilerini dev aynısına göre. Yani İrfan Can Kahveci'nin Merih Demirel'in yayınına konuk olduğu programda söylediği onları golle uyandırmak istiyorum ifadesi aslında mental olarak ülkece hakikaten mental olarak problemli bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Ya, oyuncumuz böyle dedi ama Paraguay maçında birinci dakikada yediği golle sağdan mağlup oynayan takımımız olduk. O bakımdan yani ülke olarak baktığım zaman mental olarak biraz ciddi soru işaretlerimiz var. İsviçre veya işte başka ülkelerde bu daha az oluyor. Disiplini yüksek takımlarda, ülkelerde bu gibi durumlar genelde yaşanmıyor. Ama Türkiye'de veya işte ülkemizde maalesef bunu milli takımımızda da görüyoruz. Kulüplerimizde de görüyoruz. Oyuncularımızda zaten hemen hemen her zaman görüyoruz.
6: Peki. Furkan çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
9: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
6: Teşekkür ediyorum. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri kısa bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
8: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
4: Reklam.
10: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, yani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim rejim.
2: Gökçe'nin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün programınızın tekrarını dinledim. Belki yanlış anlamış olabilirim. Benim düşüncem dünyanın geneliyle paralel ve Arjantin'e büyük bir destek izlenimine katılıyorum. Mikro düzeyde 2022'de gördük ama bu sene ayyuka çıktığını düşünüyorum. Bu yüzden Infantino'ya büyük tepkiler var demiş dinleyicimiz. Ben katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Yani dün de dedim. Her pozisyona itiraz edince haklı olmuyorsunuz. Mısır her pozisyona itiraz etti ve tek tek pozisyonları incelediğinizde de gerçekten her pozisyonda bir şeyler olduğunu gördük. İşte ilk pozisyonla başlayalım. Mısır'ın iptal edilen golü diyorlar. Lisandro Martinez'in ayağına net bir basma var. Bu yüzden iptal edildi. Offside itirazları Arjantin'in golünde. Romero zaten offside'de değil. Yani gözle görebiliyoruz. Teknolojiyle destekleniliyor. Üçüncü pozisyon Salah'ın penaltı beklediği pozisyon. Salah bile orada itiraz etmiyor zaten. Yani penaltı ile alakası olduğunu da düşünmüyorum. Yani üç pozisyonda da hakemin çevresini sardığı için Mısırlı oyuncular haklı gibi gözüküyorlar ama yok yani değil. Şimdi burada gerçeğe bakmak gerekirse 2-0 geriye düştükten sonra Mısır yani yatarak maçı bitirmek istedi. Arjantin gibi takıma karşı da bu şekilde oynamamanız gerekir. Bunun cezasını gördüler. 2022'de mikro düzeyde gördük dediğiniz, orada 2022'deki açılış maçında Arjantin Suudi Arabistan karşısında kaybetti mesela. Hani diyeceksiniz ki 5 tane penaltı çalındı. 5 penaltının 5'i de penaltı çünkü. Yani çünkü VAR'la destekli bir şekilde görülüyor ve o dönem o 5 penaltının 5'ine de itiraz edilmedi. Arjantin'in mesela sadece istatistik olarak gideceksek finalde rakibine 2 tane penaltı çalındı yani. Ama onlar da penaltıydı. Hani bu şekilde bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıyeten yani şöyle turnuvaya adım adım baktığımızda İlk maç Cezayir karşılaşması. Cezayir karşılaşmasında kaleci çok kötüydü denildi. Sonrasında Avusturya için takım kötüydü denildi. Sonrasında Ürdün maçı kaleci şike yaptı dediler. Sonraki maç Yeşilburun maçı hakem denildi. Sonra Mısır maçı hakem denildi. 5 maçın 5'ine de bu denilince yani şu oluyor o zaman, hani Messi bayağı kötü bir oyuncu yani baktığımızda hiç... Böyle büyütülecek bir oyuncu değil herhalde. 5 maçın 5'inde de bir şey var diyorsanız. Yani bilmiyorum. Ben komplo teorisi tarafında hiç yokum yani gerçekten. Futbolun daha çok keyfini çıkartma tarafında varım. Ve gözde görülen de bir şeyler varken aksini iddia etmek bana biraz abes geliyor açıkçası. Bugün Fransa ve Fas karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve tabii ki çeşitli mücadeleler de var. Yine Şampiyonlar Ligi ön eleme turları devam ediyor. UEFA ön eleme turları devam ediyor. Birazdan kazandıran saatlerde Efe Uysal sizlerle birlikte olacak efendim. Ve bu karşılaşmaları daha doğrusu derinlemesine bir şekilde analiz edecek konuklarıyla birlikte 0212-273-1010'dan. Sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Artık yavaş yavaş ortaya karışın sonuna geliyoruz. 18-20 arasında yine ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikte olacağım efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın. Efe Uysal kazandıran saatlerde birazdan sizinle birlikte.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
8: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
9: Merhabalar herkese, kazandıran saatlere hoş geldiniz. Efe Uysal ben, bugün de Metin Atakan'la birlikteyiz. Metin merhaba, hoş geldin.
10: Merhabalar Efe, herkese bol şans diliyorum.
9: Evet, Dünya Kupası çeyrek final ilk maçı akşam oynanacak. Fransa-Fas, 1718 farklı bahis seçeneğiyle karşımızda. Bunu uzun uzun inceleyeceğiz. Alternatif bahisler, oyuncu bahisleri, zaten dün de biraz başlamıştık. Bugün de eklenen bahisler oldu. Saat saatte eklenen bahisler oluyor. Gerçekten çok enteresan seçenekler var, keyifli bahisler var. Aynı zamanda tabii ki güvenilir de seçimler söz konusu. Ağırlıklı olarak bu maça önem vereceğiz, öncelik vereceğiz ama Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde de birinci ön eleme maçları oynanıyor. Dün de o karşılaşmaları biraz değerlendirmiştik. Tabii biraz zor maçlar. Takımları çok fazla tanımıyoruz. Ön elemeler, çok takip ettiğimiz liglerden maçlar yok doğal olarak. Tabii ki açık ve takip ettiğimiz ligler mevcut. Mantık kurabileceğimiz ligler de mevcut. Aynı zamanda da bugün iddia bize biraz daha güzel bir seçenek sunmuş. Avrupa Ligi eleme maçlarıyla, perşembe maçlarıyla ilgili. Özel bahisler açmış. Toplam gol 6 tane karşılaşma var. 19'dan başlıyor, 21'e kadar var. Ev sahibi toplam goller var. 2.5 üst olacak maç sayısı 4 artı olur mu? KG var olacak maç sayısı. Herhangi bir maç 0-0 biter gibi. Tam böyle bizim Metin'le sevebileceğimiz bahis seçenekleri de açılmış. Çok fazla vaktimiz olmadı alternatif bu bahisleri incelemeye, özel bahisleri, günlük bahisleri incelemeye ama genel maçları incelediğimiz için onlara da doğru yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Tabii kartlar ve kornerler de açık. Onlarla ilgili belki bir mantık yürütemeyiz ama özellikle goller, ev sahibi ekip golleri. Malum iki aşamalı maçlar bunlar. İlk maç ev sahipleri bir avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Dolayısıyla ev sahibi ekiplerin golleri ilginç olabilir diye düşündüm ama bir sürü seçenek mevcut o seçimlerde de. Hem Fransa-Fas maçı hem bunlar hem Konferans Ligi, siz de yayınımıza katılabilirsiniz. 212-273-10-10 sorularınız, görüşleriniz, bize önerebilecekleriniz varsa bunların hepsine alırız. Fransa-Fas maçıyla başlayalım. Fransa-Fas maçında klasik bahislerin oranlarında çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyorum. Fransa galibiyeti 1.45, beraberlik 3.65, Fas galibiyeti 5.45, 2.5 alt 1.66 ve 2.5 üst 1.83 şeklinde klasik bahisler. Eğilimlere baktığımızda birçok listede bu maçı tabii ki doğal olarak birinci sırada görüyoruz. Fransa galibiyeti oynanmış ama listeye aynı zamanda hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya

birçok tahtada da birçok eğilimde de yine Fas galibiyeti, beraberlik gibi seçimlerde denendiğini görüyoruz. Hatta bizim 1-0-2 platformunun bayağı da meşhur olan tahtalarından biri olan Balkan tahtasında Fas galibiyeti birinci sırada. Bu da çok dikkat çekici. Gerçekten bu tahtaları biraz aşina olanlar bilir. Balkan tahtası böyle bir gerçekten de turnuva genelinde çok başarılı bir yüzdeye sahip birinci takım. Orada da Fas çıkmış. Bu maçla başlamak istiyorum. Böyle biraz klasik bahisleri de bir değerlendirelim. Sence Fas bir sürprize

0: Fransa şu anda turnuvanın 2.90'la şampiyonluğun en güçlü adayı. Zaten turnuva başından beri ilk grup maçlarında sergilenen performanslar herkese sorulduğunda ilk adayı Fransa olarak söylüyordu herkes. Tabii ki Arjantin diyenler oldu vesaire ama herkesten bir Fransa favori olarak söyleniyordu. Şimdi de çeyrek final. Tabii Fransa'nın galibiyetine verilen oran 90 dakika üzerinden. Fransa'nın turu geçmesi için başka bir oran var tabii doğal olarak. Bazen takımlar uzatmalarda veya elemelerde de turu geçebiliyorlar. Bakalım Fransa normal sürede işi bitirebilecek mi? Bir 1-0-2 ve alt üstle ilgili bir yorumunu alarak başlamak istiyorum Metin.
1: Evet Efe, tabii ki Fas oynadığı futbolla taraflı tarafta herkesin beğenisini kazandı haklı olarak. Ki Dünya Kupası'nda da sergiledikleri performansla önemli bir futbol ülkesi haline geldiler. Yaptıkları yatırımların karşılığını aldılar. Ciddi bir emek var ortada. Tabii ki oyuncuların çoğu Avrupa altyapısı olmasına rağmen ülkede de futbola yapılan yatırımın bilhassa kralın da bu yönde ciddi maddi kaynak ayırdığını biliyoruz. Ben kendi adıma bu maçla ilgili, Fransa-Fas maçı ile ilgili, Fransa'nın bu maçı kazanma ihtimalinin tabii ki herkes yüksek olduğunu biliyor. Görüşler de bu yönde zaten. Farklı Fas'ın direnç gösterebileceği yönünde de iddialar var. Balkan tahtasında da bu yönde beklentilerin olduğunu zaten dile getirdin. Maç sonu 1-1.5 üstün 1.79 gibi bir oranı var. Keza maç sonu 1-2.5 üstün 2.39 gibi bir oranı var. Fas az ama öz gidiyor ama orta sahadaki direnci de gerçekten çok üst düzey bir orta saha parselizasyonu, oyuncuların oyunun her iki yönünde oynama kabiliyeti, dripling yeteneklerinin de olması. Fas'a tabii ki orta sahada Fransa'ya karşılık verebilecek, pas oyununu bozabilecek, Fransa ile orta sahada kıran kırana ikili mücadelelere girebileceği dair tabii ki metrikler de bunu gösteriyor. Fas sadece teknik bir takım değil, aynı zamanda fizik gücü de yüksek bir ekip. Ama yine de tabii ki Fransa turnuvanın bir numaralı favorisi konumunda şu anda. Bir anda oyunun momentumunu eline geçirip çok hızlı oynayabiliyorlar. Yani Fas'ın ilk golü attığını düşünelim.
0: Fas'tan Fransa'nın gol beraber bekliyor musun?
1: Açıkçası Fas golüne karşı gol vara girmek niyetinde değilim. Bunu düşündüğüm üzerine değerlendirmeleri yaparken, bahisleri ayarlarken. Maç sonu 1.5 üst 1.79 oranıyla beni daha çok cazibetti. Maç sonu 2.5 üst yüksek oranları seven bahis severler için 2.39 gibi oranıyla değerlendirilebilir. Mutlaka
0: geçen Dünya Kupası'nda yarı finalde karşılaşmışlar bu takımlar ve Fransa Fas'ı 2-0 yenmişti. Tabii Fas'ta da yolu Lig 1'den geçmiş birçok oyuncu var. Şöyle muhtemel 11'lere baktığımızda Hakimi'ler, El Ainoui'ler, Buddha'iler, gerçekten yani Bono bir zaman böyle bir birbirini çok iyi tanıyan oyuncuların olduğu iki takımın maçı biraz taktik savaşı şeklinde de geçecek. Sanki Fas'tan dolayı biraz daha az gollü geçmeye aday. Çok aşırı bir yüksek skor çıkmayacak gibi ama evet yani 1 ve 1.5 üst mü, 1 ve var mı? Sen biraz da Fas gol atar atmaz onu bilemem. 1.79'dan Fransa'nın 2 gollü galibiyetini almış.
1: Son derece mantıklı geldi. Risk priminin de daha düşük olduğunu düşünüyorum. Fransa Fas'a karşı çok daha dikkatli, çok daha konsantre olacaktır maça. Karşılarındaki ekip son derece ciddi bir ekip. Oyuncular çok üst düzeyde oyuncular. Yıldız kategorisinde oyuncular.
0: Bu arada üstüne zaten de koydular geçen Dünya Kupası'ndan bu yana.
1: Artık maç ezberleri oturmuş. Özgüvenleri yerinde. Haliyle Fas'a karşı son derece dikkatli olmak durumundalar. Ön alan baskısını da çok iyi uygulayan bir ekip. Rakibi hataya zorlayabiliyorlar. Ama her şeye rağmen Fransa'nın beklendiği üzere ofansta üst düzey oyuncuları var. Kazanmaya yakın olduklarını düşünüyorum. Bir anda oyunun temposunu yükseltebilecek, arka arkaya pozisyonlar, gollere ulaşabilecek bir ekip. Mbappe başta olmak üzere tüm oyuncular da şampiyonluğa konsantre olmuş gibi görünüyorlar. Zayıf halka eksik bir mevki de görünmüyor. Yumuşak karnı, yani takımın yumuşak karnı gibi bir mevhum da yok. Defansları da iyi görünüyor. Fas da çok tehlikeli bir ekip olduğundan hareketle ilk golü bulmak adına Fransa maça ilk yarıya da hızlı başlayacaktır kuvvetle muhtemel. Benim platforma 3 gün önce yazdığım yazıda Yasin Bono'ya çok iş düşeceği kanaatindeyim. Tercihin Yasin Bono'nun 4 kurtarışı olmuştu. O oran düşmüştür diye tahmin ederim. 1.73'te başlamıştı. Çok fazla sayıda bahis

0: alternatif var dediğin gibi, ama ilk önce sorun taraf bahsileriyle ilgiliydi. Benim bu taraf bahsi çerçevesinde değerlendirildiğinde bu maçla ilgili bir numaralı öne çıkan bahsim, kuponlarımda da yer vermeyi düşüneceğim bahis, maç sonu 1.5-1.79 oran Efe Uysal.
1: Evet, o gayet mantıklı görünüyor. Bu arada Fransa son maça kadar son 17 resmi maçın 16'sında en az 2 gol atmıştı. Son maç
0: Evet.
1: 1 gol attı. Fas'ın da geçen Dünya Kupası'ndan bu yana oynadığı maçlara baktığımızda sadece bir maçın 3.5 üst bittiğini görüyoruz. Gerçekten yani bu 2-3 gol aralığına sıkışması çok yüksek bir maç. Yani 2-0, 2-1, 1-1 falan gibi bir
0: Evet.
1: skor aralıkları gidecek gibi gözüküyor gerçekten. Alternatif bahislere geldiğinde öncelikle Bono dedin. Zaten sezonun da Dünya Kupası'nın da çok öne çıkan kalecilerinden biri. Hatta
0: Tabii
1: dün
0: bahisler
1: açık değildi.
0: açılmamıştı Efe o zaman. Sadece
1: Evet.
0: oyuncu bahsi anlamında kaleci kurtarışları açıktı. Karşılaşma özel bahisleri ve oyuncu bahislerinin çoğu, takım bahislerinin çoğu açılmamıştı. Pek çok alternatif de var şu anda çıkardığımız, tabii onları da paylaşırız dinleyicilerimizle.
1: Turnuvanın en iyi kalecisi dün açık değildi. Bakayım bugün açıldı mı? Ki Bono buna bir numaralı adaylardan biri. Eğer açıldıysa onu da değerlendirebiliriz ama gerçekten çok fazla seçenek var. Bir de tabii şey azaldığı için o seçenekler, bazı takımlar elendiler, dolayısıyla oyuncuların da bahisleri kapandı. Galiba kaleciler açık değil. Bono'nun 4 kurtarışı bu maça özel
0: Evet.
1: 1.73. Devam edelim. Diğer oyuncu bahislerini de tespit
0: Mesela
1: ettiğini
0: güzel bir
1: alalım.
0: bahis var. Mbappe'nin iki isabetli şutu Fransa kazanırın 2-0-3 gibi bir oranı var. Mbappe'nin golüne girmeden iki isabetli şutu, zaten çok fazla sayıda deneme yapan, şut denemesi yapan bir oyuncu. Turnuvaya da çok iyi başladı. Zaten öyle olması da beklenen bir durumdu. Büyük turnuvalarda, son iki Dünya Kupası da buna örnek gösterilebilir. Mbappe'nin iki isabetli şutu ve Fransa kazanır 2-0-3'te dikkat çeken bir bahis olduğunu düşünüyorum. Keza Mbappe gol atar ve Fransa kazanır 2-10 yerine, Mbappe 2 isabetli şut Fransa kazanırın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Arada 0-7'lik bir fark var. Golüne girmeden 2 isabetli ve Fransa kazanır 2-0-3'te güzel bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Keza daha yüksek oranlarla 2 isabet, 1 gol, 3 şut, 3 toplam şut. 3 toplam şutu mutlaka vuracaktır. Gol atar. Atma ihtimali yüksek. 2 isabeti her halükarda bulacağını tahmin ediyorum. 2.40'lı gibi bir
1: Gerçekten.
0: oranı var. 2.03
1: Kazanırla beraber mi yoksa düz iki
0: Hayır.
1: isabeti mi?
0: 2 isabet, 1 gol, 3 toplam şut
1: Ha,
0: olarak
1: iki
0: geçiyor.
1: isabet, bir gol, üç toplam, tamam.
0: 2.41 olarak geçiyor. Ama burada en güzel olan 2.03'lük temiz bir oranı olan Mbappe 2 isabetli Fransa kazanır golüne girmeden. Keza Dembele'nin de zaten formda olduğunu düşünüyoruz. 2 isabetli şut Fransa kazanının 3.22 gibi bir oranı var. Dembele de 2 isabetli, eğer Mbappe çok ikili üçlü sıkıştırmalara sıkışırsa, Dembele zaten formda, arka arkaya birbirinin kopyası goller atabiliyor. Bilhassa sağ kanattan içeriye kırdığı zaman sol ayağıyla etkili şutlar çekebildiğini biliyoruz. 2 isabetli şutu bulabilir. 3.22 gibi bir oranı var Fransa'da kazanırsa. Bu da güzel bir oran. Mbappe'den ziyade başka alternatif değerlendirmek isteyenler için Dembele 2 isabetli şutu Fransa kazanır 3.22 olan da güzel bir oran. Fas cephesinden değerlendirdiğimizde Brahim Diaz'ın biraz bazen tercih olarak
1: Fas cephesinden.
0: bencil olduğu dönem maç pozisyonları da maç içinde yakaladım. Bir parça kendini oynuyor, kendini ön plana çıkarmak istiyor. Bir isabet düştü 1.50 gibi bir oranı var. Düşük bir oran ama iki isabetlisi ikiye katlanmış durumda. 3. Brahim Diaz iki isabetli şut, iki şut, iki toplam şut, bir isabetli. Yani bir isabetli şutu Brahim Diaz'ın iki denemede bir isabetin 2.14 gibi bir oranı var. İki şut çekip bir isabetli yakalayabilir mi? İhtimal dahilinde mutlaka şut deneyecektir. Hele ki Fransa'nın ilk golü atıp öne geçmesi ihtimaliyle inisiyatif alacak, taşın altına elini sokacak oyuncu Brahim Diaz olabilir. Ve iki şut deneme ihtimali de var. Pas az ona öz gidiyor ama isabet oranı yüksek. Brahim Diaz'a top geldiğinde de şutu öncelediğini görüyorum. Bu da
1: Evet.
0: değerlendirebilir Fas çerçevesinde, ama tabii Mbappe'nin iki isabetlisi Fransa kazanır. Gole girmeden iki isabetli Fransa kazanır 2-0-3 oranla. Benim maç sonu 1.5-1.79'la beraber ön plana çıkardığım iki bahis
1: Evet.
0: olarak Efe Uysal dikkatimi
1: Güzel.
0: çeken bahisler.
1: Şeyde de Genco yazmış iddia.com'daki yazısında bizim gruba da paylaştı. Hatta görünce baremi doğru mu girdi diye baktım. Fransa'nın şutları 14'ten başlıyor. 1.50, 14 şut. İsabetli, isabetsiz. 16 şutu da 2.20. Hatta şöyle bir şeye de bakmak istiyorum. Turnuva ortalamasına da müsaade ederseniz bir ona bir bakayım. Çünkü bu benim için çok önemli. Bu baremler Fransa'nın erken öne geçeceğini gösteriyor. Normalde yani 14-16'lar falan Fransa'nın 17.6 ortalaması. Doğal olarak hani Fas'ın ön plana çıkan özelliği savunması, Fas direnecek. Yani 17.16 ortalamaya yakalar gibi geliyor. Ama 14 ve 16 sanki Fransa erken öne geçmesini hesaba katmış.
0: İşte öyle olunca Fransa'nın çünkü barem isabetlisinin 1.76 gibi bir oranı var. 6
1: Fransa'nın mı?
0: Fransa'nın 6 isabetinin 1.76 gibi oranı var. Ama bu isabetlerde golleri buldukları takdirde
1: tabii
0: 14-16 riske girebilir. 6 isabet daha mantıklı gibi görünüyor orana göre değerlendirdiğimizde, ama diğer bahislerde Mbappe 2 isabetli, Fransa kazanır 2-0-3, maç sonu 1-1.5-3, 1.79 oranları kıyasladığında Fransa 6 isabetlinin hem oranı düşük hem diğerlerinin güven aralığı daha yüksek gibi geldi bana.
1: İsabetlilerde biraz sıkıntı olabiliyor tabii, işte direkten döndü, bloklandı vesaire. Evet. Fransa'nın son Dünya Kupası'nda Katar 22'de Fas'ı 2-0 yendiği maçta toplam 14 şut atmış. Sadece 3 isabet. Tabii orada da en önemli durum çok erken öne geçmesi. 5. dakikada Fransa Hernandez'in attığı golle 1-0 öne geçmiş. Fas ne yapmış mesela, bak 13 şut. Eğer senin kurduğun o Brahim Diaz mantığından ters mantık dedik ya, 14-16 eğer Fransa'nın erken öne geçeceğini gösteriyorsa, belki tersten düşünüp Fas'ın gollerine şutlarına gidebiliriz. Fas'ın mesela 10 şutu var abi, 2-25.
0: Fas'ın isabetlisi, yani eğer erken o mantıkta Fas'ın isabetlisi ön plana çıkabilir Efe Uysal. Yani Fas'ın isabetlisi golleri arka arkaya 1-0, 2-0 yaptığını düşünün. Fas'ın top yapma kabiliyeti de var.
1: Fas 3 isabet 1.57, 4 isabet 2.30. Onun yerine 10 toplam. Bir de şey, Hakimi falan da deneyecek. Yani Brahim Diaz zaten saydığın oyuncular. Dolayısıyla eğer Rahim Fransa erken öne geçerse deneyebilir. Acaba Fas'ın 13 şutuna mı gitsek diye düşündüm bir anda. Veyahut da Fas'ın seçenekleri biraz daha cazip gibi, ya da toplam.
0: Doğru mantık üzerindeyiz. Fransa'nın ilk devre öne geçme ihtimali, ki benim içimden geçen de Fransa'nın ilk devre maça çok hızlı başlayacağı yönünde. Fas çok tehlikeli bir takım. İlk golü Fas'ın atması ihtimali Fransa için kaybedilen her dakika zarar olur. İlk golü bulan taraf olmak isteyeceklerdir ve haliyle maça hızlı başlayacaklardır. Ve ilk yarı öne geçme ihtimalinin Fransa'nın yüksek olduğunu düşünüyorum Efe Gürsal.
1: Paraguay'da ne yapmış bir bakalım. Tabii çok aynı şeyler değil ama en nihayetinde bak Paraguay'da bile 15 şut atmış. Düşün ki o maç uzun süre tabii 70'in dakikaya kadar 0-0 gitti. Normalde hele Paraguay bir de. Yani Fransa'nın yani normalde orada
0: şutlar.
1: Değil mi?
0: Şutlara blok yapıyorlar. Yani rahat şut çekme imkanı vermiyor. Sürekli blok tehdidi var.
1: 0 isabetli 5 şutta Paraguay denemiş. Vallahi şutlarda ben birazcık daha böyle Fas tarafına kaydım sanki. Yani sonuçta Fas düştüğünü ispat etti. Fas'ın turnuva ortalamasına da şöyle bir baktığımızda o da bize bir güzel bir şey gösterebilir. Maç başı toplam şuta hemen bakayım. Maç başı toplam şutta. Bu arada size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Maç başı toplam şutta birinci sırada hala Türkiye var. 23.7 ile.
0: 65 tane şut çektik. 0 gol.
1: Ey Allah'ım. 12.8'de Fas'ın ortalaması. Yani Fas'ın ortalaması da az buz değil. Fas'ın 12 şutu bu bağlamda, ya da Fransa'nın kale vuruşları. Ama Fransa'nın bak kale vuruşları hop limitler düşmüş. 6 kale vuruşu 1.45. Yani o hemen orada

0: turnuvanın başında 1.90'lar falan vardı favorinin kale vuruşlarında çünkü. Bu durumda sanki tersten düşünüyorsak eğer, abi Fas'ın 10 şutu 2.25 bana çok sıcak geldi. Ama senin evet, dediğin gibi 1 ve 1.5 üst klasik bahislerden Brahim Diaz'ın 2 isabetli şutu, Mbappe'nin o kombineleri ve Bono'nun... 2
1: toplam şut çekecek, 1 isabetlisine.
0: Evet, 1 isabetlisi doğru. Bir de Fransa kazanacak.
1: Evet.
0: Ha, Mbappe'de o.
1: Mbappe 2 isabetli. Brahim Diaz'da 2 toplam şut, 1 isabet. 2 şut çekecek, 1 isabetli olacak. 2.14 oranı var.
0: Bu çok
1: tabii
0: iyi işte.
1: Fransa'nın ilk golü atacağından hareketle oyuncunun da kendini ön plana çıkarması, İspanya'yı değil Fas'ı tercih etmesi, biraz da eleştiri aldı. Afrika Kupası'nda da kaçırdığı penaltı final maçında. Bu turnuvada da iyi bir performans sergilemekle beraber pozisyon içerisinde, maç içerisinde bir de parça kendini öncelediğini görüyorum. Bir güzel, şut çekerinin 1.50 oranı var. 2 şut çekerinin 3 oranı var. Tabii ki bunların hepsinden öte benim için ön plana çıkan bahis Mbappe'nin 2 isabetli şutu. Risk primi anlamında düşük görüyorum. Oran da gayet güzel. 2.03 gibi oranı var. Mbappe 2 isabetli Fransa kazanır. Tabii ki diğer öne çıkan bahisler var teknik analiz anlamında ama oransal anlamda geride kalıyorlar. Fransa'nın 2 offside mesela 1.70 oranı var. Muhtemelen 2 offside gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. 3 offside'nin 3.30 gibi bir oranı var. Fransa'nın 6 isabetlisi 1.76 gibi bir oranda. Fransa ilk yarı 8 şut çeker 1.80 gibi bir oranı var. Bu da mantık çerçevesinde 7-8 yakalama ihtimalleri yüksek.
0: Ama o kadar da çekmiyor yani. Ben o Paraguay maçı falan şaşırttı beni. Yani Fransa'nın 15'te kalması.
1: Paraguay
0: ilginç geldi hakikaten.
1: Gömülü alan savunması yaptı Efe yani. Gömülü
0: daha
1: alan
0: bile iyi yani onun için esasında.
1: Oyuncular fırsat bulamıyorlar. Bir şekilde birini çalımladığı zaman diğeri önüne giriyor. Bizim Avustralya maçında yaşadığımız senaryo, Paraguay maçında yaşadığımız senaryoyu da
0: doğru
1: bir şekilde yaptılar. Bir de aşırı derece tacize varan Paraguaylı oyuncuların tarihlerine kapılmamaları da önemliydi. Sertliğe sertlikte de bir parça cevap vermeye çalıştılar. Yani o zorlu bir maçtı. Fas'ın tabii ki öyle bir oyun anlayışında olmayacağını hepimiz biliyoruz. Fransa daha rahat.
0: Bu arada Fransa isabetli şutlarda 7.8 ile turnuvanın o aşamada evet, o istatistikte lideri. Yani senin o Fransa toplam şutuna yerine isabetliye yönelmek Fransa'da daha doğru. Toplam şutu arıyorsak da sanki bu oranlardan böyle limit oran kıymetine de baktığımızda Fas'ın 10 şutu bana gerçekten çok kıymetli geldi. 2.25. Fas'ı ortalamaları tutturabilir. Söz konusu rakip Fransa olunca öyle Fas tamamen Paraguay, Maraguay gibi Çanakkale geçilmez yapmayacaktır bence. O yüzden Fransa'nın Fas'ın da şutları mantıklı olabilir. Çok fazla bahis seçeneği var. Tabii ki hepsi çok kulağa hoş geliyor. Bunlardan en aklınıza yatanları seçmek önemli. Biz de öyle yapıyoruz. 4-5 taneye indirdik. Aralarından evet, en uygununu seçmeye çalıştık ama gerçekten bizim de görmediğimiz sonsuz alternatif var hakikaten. O yüzden bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Var mı eklemek istediğin Fransa ile ilgili yoksa biraz da diğer maçlara geçelim.
1: Tabii bu maçla ilgili Mbappe 2 isabetli Fransa kazanır 2.03 benim için en bugün itibariyle en öne çıkan bahis olarak değerlendirebilirim. Mbappe 2 isabetli Fransa kazanır 2.03. Kaleci Bono'nun 4 kurtarışı 1.73. Bir de genel olarak maç sonu 1.5 üst 1.79 oranlı. Bu 3 bahis benim için ön plana çıkıyor. Keza
0: evet. Bizim platformda da sevgili Fehmi bir gol 5 korneri önermiş Fransa'nın. O da çok popüler bahislerden biriydi. Evet, Baran Karadeli 2.5 alt yönünde seçim belirtmiş. 90 dakika sonunda 0-0'ı görürsek ben hiç şaşırmam demiş. Çok gol olmaz bence de yani öyle 4-5 gol görmeyiz ama 0-0 beni biraz şaşırtır. Bunlar da bizim ekip arkadaşlarımızın seçimleri olmuş. Bilgisayar skorlarında da Fransa'la ilgili bakayım bir şey. Fransa maçıyla da ilgili algoritmalara baktığımızda bizim 1.02 platformunun algoritması 1-1,

0: sayar 3-1, Zlatna 1-2 demiş. Bakın, yıllardır bu tahtaları takip eden, yorumlayan birisi olarak hem Zlatna'da Fas'ın galibiyeti hem Balkanlar'da Fas'ın galibiyetinin çıkması ilginç. Yani bugün Fas tarafında oynamayı düşünenler için çok cesaretlendirici bence eğilimler bunlar. Hoş, bana da mesela Fas bugün çıkar Fransa'yı elerse çok da dünyanın sonu olmaz, çok da şaşırtıcı olmaz. O yüzden bu tahtalara da bu şekilde dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Geçelim mi ufak ufak Avrupa Ligi'ne de, biraz ön elemeleri de, belki sorular gelirse yine detaylandırırız, yanıtlarız. Fransa Fas maçı ile ilgili yine dediğim gibi merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir özel seçim varsa bize sorabilirsiniz. Çalışmasak bile, çalışmadığımız yerden olursa bile hemen bakar, istatistiklere bir şeyler söyleyebiliriz. O yüzden 212-273-10-10 mesajlarınızı atabilirsiniz biz diğer maçları yorumlarken. Evet, Avrupa Ligi elemelerine geçelim. Dün tebrik ediyorum. Kayrat maçında ikinci yarı Kayrat daha fazla gol olur, atar. Çok güzel seçimdi. Birkaç tane sektiğimiz de oldu. Bir buçuk alt beklediğimiz maç olmadı. Bir var bir üst beklediğimiz
1: maç oldu. 1-70 orandan Torpedo karşısında galibiyetiyle.
0: Evet.
1: Bir şaşırtan yani, maç Differdange Ilves maçı oldu.
0: Evet.
1: Onun dışında Petrograd.
0: Ama o da şöyle şaşırtmasa.
1: Karşıtı gol verdi Petrograd. 1-1 geldi evet, o maçta. 1-1. Maçı. KG demiştik 1-75 orandan. Ama en şaşırtan gecenin maçı benim için Ilves maçında gol olmamasıydı. Differdange Ilves maçı 0-0 bitti.
0: Evet. Gerçekten öyle. Ama baktığımızda da Ilves avantajlı bir skorla dönmüş oldu Kuopion'da. Bu da ne demek? Ligi açık olan takımlar iyi sonuçlar aldılar genelde.
1: Kesinlikle.
0: Tabii hepsinin olmadığı da oldu. Ama Kayrat en nihayetinde kazandı. Bir avantajlı skor mudur? Değildir tabii ki bir. Hatta bayağı da bir maç bir ara 1-1 falan oldu.
1: 1-1 oldu. Bak, son anlarda attılar.
0: Değil mi ya? 90 evet, artıda 1-1 oldu.
1: Sucheska, Bosna ekibi sonrasında
0: evet,
1: son dakikalarda Almaty ikinci golü atarak maçı 2-1 kazandı.
0: Kesinlikle 7-1'de kornerlerde üstünlük kurmuş tabii bu kadar kilidi uzun açamayınca. Bu Şampiyonlar Ligi maçlarıydı bunlar. Dün de Konferans Ligi vardı. Avrupa Ligi elemeleri galiba bugünle beraber başlıyor birinci eleme. Dediğim gibi özel bahisler de var. Bugünün Avrupa Ligi maçları 6 maçla ilgili bahisler var ki. İlk etapta gördüğüm dediğim gibi yani ev sahibi ekiplerin golleriydi ki. Şöyle baktığımızda Karabağ, Vestri, Şerif, Almuniş bunlar takımlara, favori takım şeylere, ev sahiplerine evet Karabağ'a oran vermemiş. Ve Şerif'e de vermemiştir diye düşünüyorum. Şerif'e 1.15 vermiş. Yani düz mantık ev sahibi ekiplerine, tabi aynı dünkü Kayrat gibi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama gerek Karabağ gerek Şerif bu turları çok fazla oynayan takımlar artık bu ön elemelerin tecrübeli takımları, hele Şerif. Yani şöyle baktığımızda bir de Dinamo Kiev'i görüyoruz. Yani 3-4 tane ev, 3 tane ev sahibinin zaten tek başına böyle 2.5 üst yapacağı bir durum var bu 3 maçta.
1: Evet.
0: O yüzden ev sahibi ekip golleri de ilginç olabilir. Güzel. O zaman kısa kısa değerlendirmelerini alalım. Karabağ Vestri. Karabağ oran dahi açılmadı. Alt üst oranları da açık değil. 4.5 üstler, 3.5 üstler var.
1: Evet. Pek çok oran açılmamış durumda Karabağ Vestri maçına. Tabii ki Karabağ Azerbaycan'da son yılların çok önemli bir takımı haline geldi. Avrupa kupalarında da sergilediği performanslarla geçtiğimiz sene son 24'e kalma başarısı bile gösterdiler. 3 galibiyet aldılar. Ama liglerinde hem Şampiyonlar Ligi'ni hem ligi beraber götüremeyerek sabaha şampiyonluğu kaptırdılar sürpriz bir şekilde. Kadroyu koruduklarını
0: ben de Karabağ'ın ismini görünce ya dedim bu Şampiyonlar Ligi öneleme herhalde. Bak Avrupa Ligi Allah Allah dedim. Sonradan hatırladım yani Karabağ deyince tabii Avrupa Ligi'ni Azerbaycan Ligi'ni domine eden bir takım Karabağ sonuçta. Ama sabah şampiyon olunca Karabağ Avrupa Ligi ön eleme oynama durumunda kalmış.
1: Aynen o şekilde oldu. Bir tek Leandro Andrade'yi kaybettiler geçtiğimiz sezon. Dikkat çeken bir oyuncu. Onun

0: dışında 500 bin euro, 1 milyon euro bandında transferleri var 5-6. Her zaman öyle transferler yapıyorlar zaten. Sonra oyuncuları geliştiriyorlar. 5-6 tane transfer yapmışlar. Transfere 5-6 milyon euro gibi bir rakam harcamışlar. Rakip İzlanda temsilcisi ve ikinci lig temsilcisi. İkinci ligde oynayan bir ekip. Yabancıların birkaç tane yabancıları var. Çok düşük bedelli yabancılar. 50 bin, 100 bin euro bandında. Bahis bulmakta zorlandığımız bir maç oldu. Pek çok bahisi açmamışlar. Tabii Karabağ sürdürek favori bu takım karşısında. Şöyle bir bahis var. Handikap 0-4. Yani Wesley'ye 4 handikap vermişler. Karabağ 5 fark yapması lazım. Wesley'de böyle bir bahis 1.66 oranla ilgimi çekti. Handikap 0-4, maç sonu 2. Yani Wesley'nin 0-4 handikapının 1.66 gibi bir oranı var. Ligi devam ediyor. Karabağ sezonu yeni açtı. Henüz lig başlamamış. 4
1: Tabii.
0: farkla kendi sahasında bile olsa
1: Doğru.
0: 5 gol atması lazım ki Wesley'i bu bahis yatsın. 4 gol atarsa beraberlik olur. O şekilde yatar. Ama handikap 0-4, maç sonu 2, 1.66 oranla bu maçta benim tercihim olacak Efe Uysal. Ben
1: Westin 5
0: mücadeleci
1: fark yemez diyorsun.
0: 5 fark yemez. 4 fark yemez. 4 farkta
1: 4 farkta
0: 4 farkta
1: 0 oluyor.
0: 0 oluyor. Beraberlik oluyor. Westri takımının
1: 4 fark
0: kapanacağını, katı
1: yememesinin oranı
0: savunma yapacağını
1: 1.65.
0: düşünüyorum. Katı savunma yapacağını düşünüyorum. Ve Karabağ kendi sahasında geçtiğimiz sene son derece başarılı skorları aldı ama gol yiyerek aldı. Westri onlara gol atabilir mi? Düşük bir ihtimal.
1: Yani
0: Ama eğer
1: geçen
0: bir gol
1: sene
0: atar...
1: kupayı kazanmış dediğin gibi. İkincilik
0: Evet.
1: temsilcisi İzlanda'da.
0: İkinci
1: Geçen sene kupayı
0: temsilcisi.
1: kazandığı için
0: Kupayı
1: bu
0: kazanmış.
1: hakkı elde
0: Evet.
1: etmiş.
0: Evet. İkinci ligde oynuyor. Takım sıralamasına baktım.
1: Yani hani
0: Birinci ligde
1: Karabağ
0: işte.
1: bu takımı küçümserse vesaire belki bir sürpriz bir gol yerse senin bahsin için daha da iyi olur. Ama aynı mantıktan yola çıkarak geçen sene de ön elemelerde mesela Skandinavya'yı evinde 5-1 falan yenmiş. Dediğin gibi hep gol yiyerek yiyor. Bu da
0: Evet.
1: sanki yüksek bir skoru da beraberinde getirebilir.
0: Hiç bahis yani bahis tercih dediği için pek çok bahis
1: 4.5
0: kapalı.
1: üst ve 4.5
0: Evet.
1: üst 3.5 üstler var veyahut da
0: Burada bir
1: Karabağ'ın
0: riskler
1: o
0: var.
1: atacağı
0: Bu en mantıklısı
1: golleri
0: geldi bana.
1: evet. Peki.
0: Bu maçla ilgili
1: Güzel.
0: tercihim bu. Neticede sezon açılışı. Henüz hazırlık sürecindeler. Sezon başı hazırlık sürecindeler. Leandro Andrade o takımın en önemli oyuncularından biriydi. Onu kaptırmışlar. Yeni gelen oyuncular var. Onların bir alışma süresi olacaktır. Vestri takımı da İzlandalı. Muhtemelen kapalı defans oynayacaklar. Haliyle Karabağ için ilk gol atmak zor olabilir. 5 fark, 6
1: Doğru.
0: farkı
1: Dün
0: yakalayabilirler mi?
1: gördük işte yani Kayrat bile
0: Kayrat'ın durumunu
1: 70.
0: gördük.
1: dakikaya kadar gol atamadı. Peki güzel. Yine tanıdık takımları görüyoruz. Dinamo Kiev, University Cluj. Galiba bu Cluj bildiğimiz Cluj değilmiş ama
0: O
1: Dinamo
0: değil.
1: Kiev bildiğimiz
0: DFR
1: Dinamo
0: Kulüj
1: Kiev.
0: değil.
1: Evet.
0: Üniversite Kulüj olarak bu takım geçiyor. İki tane kulüj var. O
1: Bu kulüp
0: bildiğimiz
1: daha zayıf
0: kulüj.
1: kulüp herhalde.
0: Zayıf olan kulüj bu.
1: Bu nasıl olur da Dinamo Kiev'e 1.20'lik bir oran açılmış? O da şaşırtıcı yani. Esas burada Dinamo Kiev sanki vurup geçer gibi görünüyor ama.
0: Tabii ki Dinamo Kiev'in 92 milyon euro değeri var. Neticede Ukrayna futbolunun en önemli temsilcisi. Tabii ki son dönemlerde Shakhtar çok daha 15-20 yıl bandında değerlendirirsek öyle ama bir numaralı ekip Ukrayna'nın her zaman Dinamo Kiev'dir. Bir dönemin laboratuvar takımı. Valery Lobanovski, efsane bir teknik direktörleri vardır. Belenov, Blok'un 80'li yılların en önemli takımıydı Dinamo Kiev. Geçtiğimiz yıl ligde de bekleneni veremediler. Shakhtar zaten favoriydi ve şampiyon oldu. Ama LNZ ve Polisia Litol gibi takımların da gerisinde kaldı. Ligi dördüncü bitirmişlerdi. Defansif zaafları vardı. Shakhtar gibi çok gol atmışlardı. Shakhtar 71 gol, Dinamo Kiev 66 gol atmıştı ama defansif problemleri olduğu için çok fazla gol yediler ve LNZ ve Polisia takımlarının gerisinde kaldı. Kadroya da geçmişte eski oyuncuları Tomasz Kotrioray'ı katmışlar. PAOK'ta oynayan Polonyalı oyuncu. Hem sağ bek onlar hem stoperdir. İyi bir oyuncudur. O oyuncuyu tekrar kadroya katmışlar. Defansif zaafları olduğunu düşünüyoruz ama kadroda önemli isimler var. Efe Uysal. Ponomarenko mesela çok genç bir yıldız. Galatasaray'da

0: içinde süper yıldız adayı olduğu söyleniyor Ukrayna'da. Yarmolenko'yu hepimiz biliyoruz. Kaleci Neşeret. Şarapenko var 10 numara. Yine milli takımın önemli oyuncusu Mikolenko var. Taras Mikhailov sol ayaklı bir stoper. Yani az bir kadroları yok. Üniversite Kulüç çok daha mütevazı bir kadro.
1: Çok daha tecrübeli Dinamo Kiev ve Avrupa yani elemelerde bu tip takımlara karşı bir problem yaşamıyor son yıllarda.
0: Tercihim karşılıklı gol var 1.66 oran. Dinamo Kiev'in defansif zaaflarını düşünerekten Üniversite Kulüç'ün de gol bulabileceğinden hareketle karşılıklı gol varı 1.66 oranla bu maçta öneriyorum. Tamam.
1: Diğer maçları da değerlendireceğiz. Bir reklam aramız var. Ardından da şimdi tek tek konuşuyoruz. Notlarımızı aldık. Bir de böyle güne özel, Avrupa Ligi'ne özel, o 6 maça özel bahisleri de ayrıyeten değerlendireceğiz. Bu iki maçta bir böyle bir 7-8 golü cebimize koyduk gibi görünüyor. Bakalım ona yönelik de bir şeyler bulabilir miyiz? Kısa bir aradan sonra bunları tartışacağız.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
10: Reklam bitti.
11: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel temas

0: Pası seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Fas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
7: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
8: Evet, devam ediyoruz. Ön eleme maçlarını, Avrupa Ligi ön eleme maçlarını değerlendirmeye başladık. Bir mesaj gelmiş, ilk mesaj. Fransa, Fas ilk yarı sıfır düşünmüş bir dinleyicimiz. İkinci yarı daha fazla gol olur seçeneği de bu tip turlarda çok kazançlı oluyor. Hemen hemen ön elemelerde yani 22 civarında başlayan maçlar. Gerçi bu maç Boston'daymış, 23. Daha böyle bir akşam üstüne doğru, öğleden sonra falan olacak ama yine erken saatte diyebiliriz. İlk yarı sıfır veya ikinci yarı daha fazla gol olur Fransa Fas. Sen herhalde biraz daha ikinci yarı daha fazla gol olura yakınsın. Çünkü sanki oranlardan Fransa ilk golü erken atacak gibi gözüküyor.
9: Benim düşüncem o yönde Efe. Ben Fransa'nın ilk yarı öne geçeceğini, maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Fas dakikaların kaybedilmeyi göze alınabilecek bir rakip değil. Bir an evvel gol atma ihtiyacı hissedeceklerdir diye. Kendi adıma öyle düşünüyorum. Fas'ın çoğun derece tehlikeli olduğunu düşünerekten bu. Yani Fransızların ilk golü bulma ihtimalinin daha da yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Fas golü atarsa bu maç her şeye gebe olabilir.
8: Evet, Bayışçı Tilki Fransa maçı tahmini var mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Bayışçı Tilki de dinleyicilerimizden biri. O da turnuvanın başından ve ilginç seçimlerde bulunuyor. Varsa hemen alalım. Bizi dinliyorsa iletiriz diğer dinleyicilerimize. Böyle merak edilen dinleyicilerin olması da gerçekten enteresan olabiliyor. Evet, Şerif maçına geçelim. Şerif'in de hem tecrübesi var. Yıllardır ön elemeler oynuyor. Aynı zamanda da ligi açık. Her açıdan böyle farklı skora imza atacak bir Şerif var gibi gözüküyor. Şerif'in mesela 3 golü 2.25 veriyor. Acaba Şerif idare eden bir galibiyet mi alır? Kazanır mı? Nasıl kazanır? Neler var notlarında?
9: Tabii ki Şerif Avrupa Kupalarını yıllardır düzenli olarak ülkesini temsil eden bir ekip. Şampiyonlar Ligi'nde bile yer almış. Santiago Bernabéu'da Real Madrid gibi tüm zamanların en büyük takımına en büyük sürprizlerden birini yaparak rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başarmış bir ekip. Tabii o dönemler 2-3 yıl öncesine göre değerlendirdiğimizde şimdi zayıflamış gibi görünüyorlar. Daha iyi bir kadroları vardı. O dönem 15-20 milyon euro bandında bir kadro değerleri vardı. Şimdi 6 milyon euro seviyesine gerilemiş durumda. 2-3 sene öncesine kadar daha zayıflamışlar. Rakip de
8: bayağı yabancı dolu bir kadro.
9: O zaman da geçmişte de öyleydi. Falan. Şimdi de tabii. 20'ye yakın yabancıları var. Moldovalı oyuncu sayısı 7-8. Geçmişte de hep böyleydi. Ama hep böyle düşük bedelli maliyetli yabancılar. Belli bir kadro yapılanmaları var. Alumni takımı da Slovenya'da kupayı kazanarak Avrupa Kupalarına, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanmış sürpriz yaparak. Tabii ki Maribor gibi, Olimpik Ljubljana gibi, Celje gibi, Koper gibi takımların gerisinde o ayarda bir takım değil. sürpriz yaparak kupayı kazanarak Avrupa Kupası bileti almışlar. Ama dediğim gibi Şerif de 2-3 sene öncesinin Şerifi değil. Kadro değerleri düşmüş. 50-100 bin, 150 bin bandında yabancıları var yine eskisi gibi. Moldova Ligi'nin oynanması onlar için bir avantaj. Maç ritmine sahipler. Daha diriler Alumni'ye göre. Slovenyalı için ligi henüz başlamamış Sloven takımı hazırlık aşamasında, sezon başı hazırlıklarında. Ben bu maçta toplam gol 2-3, 1.78 oranla Şerif'in kazanma ihtimalinin ama 1-0, 2-0 gibi bir galibiyet olabileceğini düşünüyorum. TG toplam gol 2-3'ün mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum bu maçla ilgili.
10: Evet. Sanki Karabağ, Dinamo, Kiev, Şerif bunların ikişer golü şimdilik böyle hesaba kattık gibi. Yani ev sahibi ekipleri kaç gol olur bahsinde öyle bir öne şeyde bir 6-7 tane zaten bu 3 takımdan bekleyebiliriz gibi geliyor.
9: 2.5 üst maç sayısı 4. O bahislerde ön plana çıkıyor benim için.
10: 2.5 üst sayısı 4. 6 maçın 4'ü 2.5 üstü biter.
9: 7 maçın 4'ü.
10: 7 mi var bugün?
9: 7 maç. Volvodina French Forest maçı da var.
10: 4, 5, 6... Tamam, 6 gibi gördüm ön elemelerde. Avrupa Ligi ön elemelerinde birinci eleme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç var gibi gözüküyor. Bunların 4'ü 2.5 üst bitecek. Yanlış görmüyorum değil mi? Aynen.
9: Evet.
10: Sıkıntı değil. Evet, Ferencvaros maçı da var Vojvodina. O da 6 maçtan bir tanesi sanki. Dolayısıyla böyle bir ev sahibi ekiplerin şöyle baktığımızda toplam 15 gol 2-0-4. Bu biraz evet, böyle
9: 6 tane var evet.
10: 6 tane. Problem yok. Diğer öne konferans ligiyle de şey yapılabilir. Güzel. Sayalım, saymaya başladık zaten ev sahipleri. Burada 6 bakalım. Ev sahiplerinin 15 golü de çok yüksekmiş ya. Şimdi düşündüm. 3-3-3 6 ortalama 2.5. Gerçekten kolay değil esas.
9: Ziyade, deplasman takımlarının 5 gol atması 1.70 oranı var. O daha mantıklı gibi, ev sahiplerinin doğru, biraz yüksek galiba. 3 ortalamaya geliyor. Eğer çok
10: doğru, 5 golü daha mantıklı deplasman evet, ekiplerinin.
9: Deplasman takımlarının 5 golü daha mantıklı. Ondan da daha mantıklı olan 2.5 üst olacak sayısı 4 maç.
10: 4.
9: 2.5 gol
10: yok, bir ihtimali. De şimdi bu deplasman golü kuralı kalktığından beri yani bu tip takımlar gol yiyorlar evet, evlerinde. Ev sahibinin yani 15 golünü bekleyene eskiden kadar deplasmanlarını bekleyebiliriz ki. Deplasman ekiplerinden biri de Ferencvaros. Şimdi o maça evet, da geçiyorduk. Sanki Ferencvaros hayret 2-0-5 vermişler Ferencvaros'a. Mesela bu Ferencvaros'tan burada bir gol muhakkak bekleriz. 2'yi de zorlar yani. Vojvodina, Ferencvaros. Var mı notlarında bir şey?
9: Bu maçı platformumuza 1-0-2 platformuna yazmıştım zaten. Avrupa Ligi 1. eleme turunda. Tabii ki Vojvodina, Macaristan'ın güçlü takımı Ferencvaros'ta oynayacak. İlk maç Sırbistan takımının sahasında oynanıyor. Rakit Ferencvaros Avrupa Kupalarında tecrübeli ekip bildiğimiz üzere. Geçtiğimiz yıl sürpriz içinde Macaristan Lig şampiyonunu Etogoyor'a kaptırmışlardı. Beklenmedik bir durumdu. Çünkü 40 milyon euro toplam değeri olan bir takım Ferencvaros. Ülkelerinin milli takımlarında oynayan tecrübeli kariyerli oyuncular da var. Son olarak da İsrailli milli oyuncu Abu Fanni'yi kadrolarına katmışlar. Tabii ki Sırbistan'da da Macaristan'da ligler henüz başlamadığını vurgulayalım. Takımlar sezon başı hazırlık dönemindeler. Vojvodina da transferlerle kadrosunu güçlendirmiş görünüyor. Sağ ve seyirci avantajına da sahipler. Her iki takım da fileleri havalandırabilir diye düşünüyorum Efe Uysal. Tercihim 2.5 üst karşı gol var. 1.75 oran. French Forest Trabzonspor'da en son maçtan hatırlıyoruz. Gollü geçmişti. 3-2 bitmişti maç. Kendisi aldı.
10: Geçmiş dönemde oynadı. Ön eleme maçlarına da bakıyorum. Orada da çok gol attığını görüyoruz.
9: Golcü bir takım da, gol değil atan yiyen hüviyette bir takım. Bir de iç sahada seyirciyi arkasına alan bir takım. French Forest'un seyircisi çok destek veren, tarihi evet, bir kulüp zaten. İç sahada deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum Vojvodina'ya karşı. Bu maç karşı gol var da bitebilir. 2.5 üstü tercih ettim. Oranı daha cazip geldi. French Forest'un gol atma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Vojvodina'dan neticede Sırp ekibi. Onlar da sahada seyirci avantajına sahipler. Onlar da gol bulabilirler. Bu maç

0: 1-1, 2-1 gibi bitme ihtimali yüksek kanımca.
1: 2.5 üst olacak maç sayısı 4 artı 1.71. Deplasman toplam gol 5 artı 1.72. Gerçekten bu iki seçim de mantıklı. Ama senin dediğin gibi ben de olsam 2.5 üstüne giderim. 3-0'lar biter, bir şeyler bitecek maçlar da var. En az 4 maç 2.5 üstü biter 1.72.
0: Çok
1: Gerçekten akla
0: mantıklı olduğunu
1: yatkın
0: düşünüyorum. Onu
1: gözüküyor.
0: değerlendirebiliriz kuponlarda.
1: Doğru
0: İki buçuk
1: söylüyorsun. Yani
0: olacak
1: Karabağ ve
0: maç.
1: Şerif zaten bitecek gibi. Bu da
0: Evet.
1: diğerlerinden biri de karşılıklı gollerle bitebilir. Petrovac, Zalgiris, Vilnius maçıyla diğer maçımız hangisi?
0: Çekyaspor
1: Hayduk
0: Deri
1: Split.
0: City maçı var.
1: Ha,
0: Hayduk City
1: CSKA
0: Tuzla
1: Deri
0: maçı.
1: City. Deri City'nin de ligi başlamış olması lazım.
0: Evet, devam ediyor lig.
1: Devam ediyor. Rakibi CSKA Sofya Bulgaristan galiba, onlar da biraz erken başlıyor. 20 Temmuz'da başlıyormuş. Daha başlamadı ama
0: Başlamadı. İkisinin
1: yaklaşmış.
0: avantaj Deri City'de. Deri City'nin ligi devam ediyor şu anda. Bulgaristan Ligi'nde geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen bir ekip CSKA Sofya. CSKA Sofya tabii ki eskiden çok daha güçlü bir ekipti. Leski Sofya ve Ludogorets. Ludogorets zaten yıllardır Bulgaristan Ligi'ni domine eden bir takımdı ama geçtiğimiz sene şampiyonluğu Leski'ye kaybettiler onlar da. Leski Sofya, Ludogorets, CSKA 1948 diye bir takım var. Ligi 4. bitirmişler ve Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazanmışlar. Rakip de çok zayıf bir takım. İrlanda temsilcisi Derry City.
1: Oran dahi açılmamış CSK'ya,
0: Açılmış.
1: yani bu kadar mı
0: Çok
1: zayıf
0: zayıf çünkü
1: İrlanda?
0: Derry City. Ya Derry City'nin kadro değeri 1-2 milyon euro bandında. Jean-Pierre Gbagbene almışlar. Kadroya baktım Transferbank'ta. Pitas diye bir oyuncu var. Güney Kıbrıslı santrofor. Daha önceden bildiğim bir santrofordu. Golcü bir isimdir. En kıymetli oyuncuları var. 2,5 milyon euro kadro oyuncunun değeri var. Bir de Delova var. Kosova milli takımının defansının önemli bir ismi Delova. Bu takımın da kaftanı CSKA Sofya'nın Kosovalı milli oyuncu. Bu 2-3 oyuncu. Gpamin zaten çok kariyerli bir oyuncuydu Trabzonspor'dan bildiğimiz. Daha önce Everton'da ciddi sakatlıklar geçirdi ve kariyeri düşüşe geçti. Oyuncuyu transfer etmişler. Bu seneki yıldız transferleri Jean-Pierre Gpamin, Delova, Pitas gibi iyi oyuncuları var. Çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu 1-2,5 üst 1.56 oranla bu maçla ilgili tercihim. 2,5 üst bahsini toplam 4 maçın Avrupa Ligi'nde 2,5 üst bahsini geçme ihtimalini yükselten maçlardan biri de bu bence Efe Uzay. CSKA Sofya'nın Derby City maçında galip gelmesi ve maçta 3 gol olma ihtimali mümkün diye düşünüyorum. 1.56 oran ancak bu oranı çıkartabildik. Maksimum oran bulmanın zor olduğu maçlardan biriydi. CSKA
1: Valla en iyi
0: Moskova.
1: 6'da 4, 2.5 üst gibi 1.72 hakikaten.
0: Evet.
1: Bir
0: Haydi.
1: dinleyicimiz Fas kazanır ve 3.5 üst oynamış 27.50. Burak Bey galiba İstanbul'dan, Fas galibiyeti, Belçika galibiyeti düşünmüş. Valla artık çeyrek finale gelindi. Dünkü Arjantin Mısır'ın neler yaptığını gördük, az kaldı eliyordu.
0: Evet.
1: İngiltere, Demokratik Kongo, bu eleme turlarında artık yani hiçbiri şaşırtmaz. Bugün Fas, yani genelde Fas ve Belçika evet sürpriz yapabilirler ama normal süredense ya uzatmalarla falan bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Yani Fas'ın normal sürede kazanmasına ise turu geçmesine oynamak tabii daha doğru gibi, eğer sürpriz arayacaksak. Ama yani Fas da ve Belçika, yani İspanya Belçika ama sonuçta Belçika'dan bahsediyoruz. Bu maçlarda artık çeyrek finallerde her şey olabilir. Ne dersin Belçika'ya yarından, ama bir düşünceni aktarır mısın? Bir sürpriz çıkar mı sence orada?
0: Zannetmiyorum Efe.
1: Ben
0: Zannetmiyorum.
1: Norveç'ten
0: Belçika çok iyi bir
1: bekliyorum
0: takımla.
1: net sürprizi. Pek sürpriz de
0: Çok
1: sayılmaz
0: güzel
1: bana
0: sayıslar
1: göre.
0: çıkarabileceğimiz maçlar olduğunu düşünüyorum. Biraz kafamda düşündüm ama
1: Evet.
0: tabii bunları
1: Yarın
0: sonrasında
1: artık
0: değerlendiririz.
1: odaklanırız. Tabii.
0: Belçika'nın Arjantin'in Mısır maçında yaşananları gördükten sonra Arjantin'in kazanacağını
1: Tabii.
0: düşünüyorum.
1: Avrupa Ligi böyle.
0: Haydut Split
1: Split.
0: maçı kaldı.
1: Ona da alalım kısaca. Bir de Inter Turku'yu konuştuk, Musarayova. Misyonumuzu
0: Evet.
1: tamamlarız bugün için.
0: Tabii onu da yazmıştım. Sarayo ve Inter Turku maçını.
1: Hızlı
0: Ama
1: hızlı alalım iki maçla
0: öncesinde
1: ilgili
0: Haydut Split
1: tahminini.
0: Zidane
1: Bir 3
0: maçı.
1: dakikamız var.
0: Hajduk Split Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'in gölgesinde kalan bir takım yıllardır. 70'te çok

0: Çok büyük rakibiydi eski Yugoslavya döneminde. Şampiyonlukları sürekli paylaşırlardı. En önemli rakibi konumundaydı ama bu yeni dönemde Dinamo Zagreb'in tam anlamıyla bir hegemonyası var Hırvatistan'da. Rakibi de Žilina takımı. Slovakya temsilcisi. Önemli oyuncular da var, tanıdığımız bildiğimiz oyuncular. Önemli derken tabii ki bu seviye için Zvonimir Salija var, Kasımpaşa'da oynayan. Dario Melniak vardı, Rizespor'un sol beki. Krunović vardı, ön libero, Benfica'dan bildiğiniz. Ve takımın en önemli oyuncusu Livaja, santrofor. Uzun yıllar ülkemizdeki takımlar için de adı geçmiş bir santrofordur. Sego var. Yani bunlar önemli oyuncular. Hajduk'un kazanması gereken bir maç. Slovakya kupasını kazanarak Žilina zaten Avrupa Kupası bileti almış. Her iki takımın da ülke ligleri henüz başlamamış durumda. Hazırlık dönemindeler. Žilina'nın bir golünün birinci yarı değil genel olarak bir golünün deplasman 0.5 üstün 1.54 oranı var. Žilina'nın bir golünü öneriyorum. Mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Sezon başı hazırlık. Žilina deplasmanda oynasa bile bir gol atma ihtimali var diye düşünüyorum. Deplasman 0.5 üst 1.54 oran. Ve
1: Güzelmiş.
0: Sarajevo Inter Turku maçı için. Tabii Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo Finlandiya ekibiyle oynayacak Inter Turku'yla. Tabii ki Finlandiya
1: Çok
0: ligin
1: formda
0: birinci,
1: Inter
0: sana
1: Turku
0: sözü bırakmak
1: liginde.
0: lazım Efe Uysal. Ben de
1: Inter
0: görüşlerimi
1: Turku
0: bildirdim.
1: normal sezonda, geçen sezon da normal sezonu lider bitirmişti. Bu sezonda normal sezonda yine iyi gidiyorlar. İlginç yani, çabuk form tutan bir takım. Ama yani Finlandiya ekipleri, yani düz mantık genelleme yaparsak bir Bosna Hersek ekibine karşı pek bir şansı yoktur için. Ama Inter Turku bir gol bulabilir. Şöyle bir hatırlayayım bakayım. Deplasmanlarda bu sezon en çok gol atan takım, yani deplasman puanlarına göre lider şu anda Inter Turku. O yüzden Inter Turku'nun belki bir golüne girebilirim ama Sarajevo tarafını hiç bilmiyorum. Sen ne dersin?
0: Yani ben bu maça 2.5 üst diyorum. Çünkü Finlandiya Ligi devam ettiği için Inter Turku'nun maç kondisyonu rakibine göre çok daha iyi durumda olmalı. Keza liglerinde de gollü maçlar oynuyor Inter Turku. Son haftalarda da form tutmaya başlayıp arka arkaya 2 galibiyet aldı. Rakip Sarajevo'da sezon başı hazırlık döneminde. Tanıdık oyuncular da var. Goyko Cimiro gibi bir orta saha oyuncusu var. Adem Ljajić Beşiktaş'tan bildiğimiz. Makedon milli takımından Stefan Ristovski vardır sağ bek. Bunlar kariyerli oyuncular. Üçü de Goyko Cimiro olsun, Ristovski olsun, Adem Ljajić olsun. Yabancı oyunculara da sahipler. Gollü bir müsabaka olabilir diye düşünüyorum. Sarajevo'daki kadrodaki oyuncuları değerlendirdiğimde. Inter Turku'da fit durumda. Ligi devam ediyor. Her iki
1: Evet, bir
0: takım da
1: gol
0: skora
1: atabilir
0: karşı da
1: Inter
0: bulunabilir.
1: Turku.
0: 2.5 üst düzdür. 2.5 üstün 1.67 gibi bir oranı var. Karşılıklı gollerin olabileceği bir müsabaka olarak değerlendiriyorum. Efe Uysal.
1: Güzel. Bu da son
0: Zalgiris
1: maçımız
0: maçını mı
1: oldu.
0: demiştin?
1: Alternatif, evet. Yani Inter Turku, bir de Sarajevo'ya 1.64 verilmiş. O da şaşırdım ben. Oran bile açılmaz falan diye düşünmüştüm ama bu demek oluyor ki Sarajevo kolay kazanamayacak. O da Inter Turku'nun atacağı bir golle olur gibi düz mantık kurabiliriz. Metin'cim çok sağ ol. Gene kısa
0: Ben teşekkür ederim.
1: bültende
0: Herkese bol şans.
1: birçok detayı aktardık. Umarım Radyo Gol dinleyenleri de notlarını almışlardır, faydalanmışlardır, faydalanacaklardır. Bize ayrılan sürede böylece bitti. Ama yarın 17-18 arası yine kazandıran saatler devam ediyor olacak. Hepinizi bekleriz. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşların arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan

Her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak

0: Öken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterbold'e kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfere konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Fas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın

0: en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olup...
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Reklam bitti.
7: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç haber masasında sizlerle birlikteyiz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve birazdan attığımızda Yaşar Kurt olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Transfer gündemini konuşacağız. Ve tabii ki sizlerin de mesajlarını bekliyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri başlıyor. Artık son 8'deyiz ve karşılaşmalar başlıyor. İlk çeyrek final mücadelesi bugün saat 23'te. Fransa ve Fas Boston'da karşı karşıya gelecekler. Fransa ve Fas yani gerçekten iki güçlü ekip ama Fas'ta büyük bir eksik tabii. İsmail Saibari'nin sakatlığı Fas için ciddi şekilde yaralayıcı oldu ama 2022'de turnuvada dördüncü oldular ve şimdi de çeyrek finale kadar yükseldiler. Gerçekten harika bir futbol iklimi kurdular Fas'ta ve bugün de Fransa karşısında olacaklar. Yaşar Kurt'la programımıza başlayalım. Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
9: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: İlk olarak Dünya Kupası'nda son 16 mücadelelerinde konuşmadığımız karşılaşmalar vardı. Arjantin mücadelesi gerçekten inanılmaz bir geri dönüş. Mısır karşısında Arjantin Messi önderliğinde 2-0'dan olmayacak denilen yerden yine oldurmayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun Arjantin'in geri dönüşünü?
9: Yani 3-2'yi de Yani Arjantin üçlü de Mısır ikisine de Astoria'da Messi önderliğinde bir okey ederiz. Çünkü evet ilk 70 dakika ikinci golden sonra hatta yani 70 dakika 75 dakika ya Mısır'ın tamamen istediği gibi geçti oyun. Mısır Messi'yi ikili hatta zaman zaman üçlü kapatmalarla durdurdu ve yani Arjantin'in biraz moral olarak kökmesini sağladı. Çünkü şunu gördük. Alvarez'in, McAllister'in, De Paul'in, Enzo'nun ne zaman top alsa gözüyle bir Messi aradığını gördük. Çünkü evet daha önceki maçlarda Arjantin hep öne geçtiği noktalarda biraz daha rahat bir şekilde diğer oyuncular da oyuna hükmedebiliyordu. Oyunu yönlendirebiliyorlardı ama özellikle hem 1-0 özellikle 2-0'dan sonra da bütün oyuncuların gözleri Messi aradı. Hatta Messi bu 2-3'lük sıkıştırmalarda içindeyken bile pas denemeleri olduğunu gördüm. Bu biraz açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü şu ana kadar Arjantin geldiği bu noktaya geldiği noktada hep Messi dışındaki diğer faktörlerin de iş yaptığını görmüştük. Yani Messi'ye iyi de destek olduğunu görmüştük. Ama ilk 70 dakika maalesef hem Messi'yi doldurup Messi'nin yanındaki diğer oyuncuları da kısıtlayınca Mısır istediği gibi gidiyordu oyun. Ta ki yani 70'ten sonra özellikle Montiel Molina değişikliğinde ben burada katkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağ taraftan Molina Montiel oyunu gayet iyi genişletti. Ve Messi 70'ten sonra 75'ten sonra Enzo ile beraber Parades ile beraber ki Parades'e burada not düşmeniz gerekiyor. Söz elini aldı. Yani 2-1'i buldu ve o 5 dakikada atlatabilseydi biraz daha atlatabilseydi eğer hani hemen ikinci gol yemeseydi Mısır belki bu maçı daha farklı bir noktaya getirebilirlerdi ama ilk ve ikinci gol arasında yaklaşık 4-5 dakika var. Zaten 2-2 olduktan sonra ekran başındaki herkes muhtemelen bu maçın 3-2'ye gideceğini biliyordu. Uzatmaya gitmeyeceğini biliyordu. Nitekim uzatmalarda da olsa 96-2'de de olsa Arjantin 3-2'yi buldu. O 80'den sonraki sekansta yani Messi tren zamandaki performansına yakın işler gösterdi. Hem form, yani her zaman formlu kalıyordu ama bu sefer bir önceki maçlarda özellikle ilk 22'de Suudi Arabistan'dan sonra zaten hiç yenik duruma düşmemişti Arjantin. O zaman da yenik duruma düştüğü noktada Messi'nin yüz ifadesinde sıkıntılı olduğunu söylemiştik. Ama bu sefer gayet bir lider gibi sözü elini aldı ve Mısır'a karşı ülkesini 3-2 galibiyete taşıdı diyebiliriz.
1: Yani karşılaşmayla ilgili çok fazla hakem eleştirisi de gördüm. Ben hiç katılmıyorum Yaşar. Yani toplu bir şekilde hakeme her pozisyonda itiraz edince haklı olmuyorsunuz ki. Mısır için anlıyorum, zor bir durum gerçekten. 2-0'dan sonra katı bir savunma denediler. Başaramadılar. 3-2 yenildiler ama yani neye bu kadar itiraz onu anlamış değilim. Çünkü 3 büyük pozisyon var itiraz edilen. Birisi Lisandro Martinez'e yapılan faul zaten. Orada ben faul olduğunu düşünüyorum. Muhammed Salah'a müdahale edip penaltı olmadığını düşünüyorum. Ve bir de offside itirazları var. Onu teknolojiyle destekli gördük zaten. Tam olarak neye bu kadar itiraz var? Herkes emin bir şekilde Arjantin kayrılıyor diyor. Bunu anlamış değilim. Hatta Mısır iyice saçmaladı çünkü sonrasında yapılan açıklamalar gerçekten saçmalıktı. Yok Arjantin'i ittirecekler belli oldu. İşte hakem sarı kart gösterince teknik direktörün FIFA tarafından belirlenen ırkçılık işaretini yapması. Ne alakası var ırkçılıkla, bu kadar hassas konulara kullanmamak gerek. Ya ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum.
9: Yani şöyle söyleyeyim. Bu biraz gerekmeyeceğim ama Balogun işinden sonra hani işin biraz cılkı çıktı. Çünkü yani hiçbir takıma şu an yani, bu arada senin söylediğine %100 katılıyorum. Yani ben de Arjantin'in bu maçı hak ederek aldığını düşünüyorum %100 ama artık o çamur bulandı bir kere. Çünkü Balogun durumundan sonra Mısır'da artık o konuda Arjantin'i suçlayabilir. Bundan sonraki turnuvalarda işte, Fransa-Fas mücadelesinde de yani birilerini suçlayabilir. Kaldı ki yani ben bunları çok düşünmeyi sevmem biri olarak bile. Trump Balogun üzerinde bu kadar güzel edebildiyse Paraguay-Fransa maçında kadar hakem ayarlandı sarı kart göstermemek üzerine. Yani bunlara kadar gidebiliyoruz. Çünkü artık 2026 Dünya Kupası'na o Balogun kart iptalinden sonra bir kere çamur sıçradı. Herkes artık bu turnuvanın temiz olmadığını iddia edecek. Ki Belçika bunu kanıtlı bir şekilde iddia edebilir. Onun yani için temelinde bu problemin olduğunu düşünüyorum.
1: Araya giriyorum ama bir dinleyicimiz diyor ki Mısır bu yani dinleyicimiz özelinde demiyorum bunu çok fazla aynı şeyi gördüğüm için oradan yola çıkalım. Mısır aynı şekilde yese iptal edilmezdi. Futbolu varsayımlar üzerine konuşamayız. Bakın ligde de bunu çok kez görüyoruz. Galatasaray olsa verilmezdi. Fenerbahçe olsa verilirdi. Verilmezdi.

0: Bu şekilde futbol konuşamayız ki.
1: Yani %100 katılıyorum ama ne kadar Messi seven biri olsam da Messi bu turnuvada sadece bir pozisyon üzerinden mutlaka bir suçlama yapılabilir. İlk maçtaki Cezayir maçı ben hatırlamıyorsam sadece evet. Bir basma var.
0: Onu orada mesela. Ben de katılıyorum. Yani kırmızı verilse kimse niye kırmızı verildi, nasıl kırmızı verilir diyemezdi bence.
1: Ben ileri gidiyorum net kırmızıydı. Çünkü yani bunun daha yumuşaklarını çok daha farklı maçlarda kırmızıya cezalandırıldığını gördük. Bence kırmızı kartlı gerekirdi. Onun üzerinden mesela söylenmesi gerekirse bunun üzerinden bence tartışabiliriz. Yani benim görüşüm hatta kırmızı kart olduğunu öğrenir. Ama Mısır maçı bence tertemiz bir maç. Yani Mısır'ın iptalinden golü de olsaydı verilen zaten bundan psikolojik olarak çok iyi kurtulup kibe attılar. Arjantin'de bu psikolojiye gayet iyi bir karşılık verip onlar da maçı tersine çevirdiler. Hani çok zevk bir maç izledik, bunu kabul edelim. Mısır halkının bu konuda mutsuz olmasını kesinlikle anlayabilirim. Yani o maçın siniriyle antrenörün böyle bir şey açıklamasını anlayabilirim. Yani şu an yaparsa aynı açıklamayı anlamam. Hani o artık kötü niyete giriyor ama o adamın yapılan kötü açıklamayı anlarım. Ama dediğim gibi yani Arjantin'in ilk Cezayir maçındaki Messi'nin kırmızı durumundan sonra bence turnuvanın geri kalanında gayet temiz bir şekilde geldi.
0: Ki bunun da birlikte de gerçekten penaltı kaçırdığı bir maçtı Messi'nin ve yine mental olarak büyük bir toparlanma gördük. Bu konu hakkında neler söylersin?
1: Yani şöyle ki bu maç özelinden ziyade artık yani İsviçre maçında veya belki daha ileri penaltı kullanacak mı Messi penaltı olursa? Ben de bu konu merak etmeye başladım. Çünkü evet ilk kaçırdığı penaltıyı bu turnuvada ikinci penaltı olması çok normal. Yani Messi mentalinde bir oyuncunun ama İkinciyi de kaçırmışken turnuva içinde bir üçüncü penaltı olursa tekrar kendi gider mi? Çok emin değilim. Messi'nin ben rekoru ne kadar geliştirsem o kadar iyi egosunda olmadığını da biliyoruz. Bence üçüncü penaltıya gidip gitmemesi Messi'nin bu Dünya Kupası'nı ne kadar istediğiyle ilgili de bir ışık yakabilir. Tabii ki tamamen bunun üzerinden okuyamayız ama bence bir belirleyici olacak. Maç içinde de yani İlk bir 65 ya ikinci golden ikinci gole kadar diyelim Mısır'ın bir ne yaparsak yapalım olmuyor psikolojisini gördüm ben Messi'de ama dediğim gibi 2-0'dan sonra hem takım bir canlandı hani aslında 1-0'dan sonra canlanması 2-0'dan tamamen umutların bitmesini bekleriz ama Arjantin'de böyle bir deli takım 2-0'dan sonra umutlar daha fazla arttı yani 79'dan sonra dediğim gibi 83 değil de o ikinci gol 90'a kadar direnebilseydi 3-5 dakikada direnebilseydi Mısır farklı şeyler olabilirdi ama karşısında da Mısır'ın dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu var diyebiliriz.
0: Bir diğer tarafta da Ronaldo'nun vedası İspanya karşısında 90+1'di. Merino'nun attığı golle eğlendi Portekiz. Kanatlardan hiçbir şey üretemeyen bir Portekiz vardı sahada. Bir yerden sonra uzatmaları kabullenmiş bir Portekiz vardı. Cezayı kesti İspanya. Nasıl değerlendiriyorsun Ronaldo'nun artık vedasını?
1: Yani Portekiz'in vedası genel olarak Ronaldo'nun üzerinden okunuyor ki çok normal. Hani nasıl Arjantin'in çıkışı Messi üzerinden okunuyorsa Portekiz'e Ronaldo üzerinden okunabilir ama Portekiz'in ayağındaki tek bağ Ronaldo'ymuş gibi olması da biraz açıkçası beni rahatsız ediyor. Çünkü Arjantin'in Messi üzerinde kurduğu şeyi Portekiz Ronaldo üzerinden çok daha rahat kurabilirdi. Çünkü yan elementleri, yan oyuncuları çok daha kaliteli, çok daha yetenekli oyuncular. Ama burada hem 6. jenerasyon Belçika'yı neredeyse madalyasız olarak bir tane üçüncülükleri var. Onun üzerine Portekiz'in de bu harika kadrosunu değerlendiren ben Roberto Martinez'in ben çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum bu başarısızlıkta. Yani Bruno Vitinha Neves üçlüsünü bir şekilde bozmadı ve bu üçlünün işlemediği çok belliydi. Vitinha çok derinde kalıyor. Yani Neves Vitinha derinde kaldığı noktada biraz daha baktı bak oynaması lazım ama o fırsatı o açık alanları bulamıyor zaten rakipler genel olarak kapandığı için.
0: Bernardo'yu orada hiç denemedi Yaşar ya. Bana onu çok şaşırdım ya. Bernardo'yu bir kanat oyuncusu gibi ya 11'de kanat denedi. Oyuncusu ya da hamle oyuncusu yine kanat olarak kullandı.
1: Aynen yani ilk maçta denedi olmadığını gördü vazgeçti ama ya bence de devamında denemedi çünkü yani Özbekistan maçı çok yanıltıcı oldu onların da. Bernardo yani kanat belki 10 numaralı yani Bruno Fernandes'i çok sevsem dedi Mesut taraftar olarak. Bu turnuvada olmadığını gördük. Yani orada Bernardo biraz daha serbest rolde oynatılabilirdi. Yani bilmiyorum bunun için çok fazla tabii ki değişken var. İspanya karşısında Yani şöyle söyleyeyim, şanssızlıkları Mendes'in sakatlığı oldu. Çünkü Mendes'in Yamal'ın artık antitezi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani hem uluslar lig gitmediğinde hem de bu maçta yani Yamal'a adım attırmadı diyebiliriz. Çok iyi bir maç geçirdi. Orada Felix'in yanında belki Lea olabilir miydi? Çünkü Nuno Mendes Yamal'la birebir mücadele edebilirken, başa çıkabilirken onun önünde biraz daha serbest Lea, çünkü Lea'nın fena da bir turnuva geçirmedi biliyoruz. Milan performansının aksine. Belki orada bir değişiklik olabilir ama sözün özü gene Ronaldo'ya geliyor. Ronaldo zaman zaman, ki bu en son uzatmalarda aldıkları maçta yedek Gonçalo Ramos'un bir gol attığı maçta yedeğe çekilmeyi de oyundan çıkmayı da artık kabul eden ve bunda bir problem yaratmayan bir profildeydi. Evet, bütün turnuvayı bence beklemenin biraz daha üzerinde de çıkara bitirdi ama bu da Ronaldo tabii ki. Kolay kolay çıkartamıyorsunuz. Her zaman söylenen bir şey var. Yani Ronaldo bu takıma biraz ayak bağlıyor diye. Yani ben buna çok katılmıyorum çünkü Ronaldo'yu bu denklemden çıkardığınız noktada biraz bizim milli takımda da geliyor. İkinci bir santrafor maalesef yok. Gonçalo Ramos evet gol attı. Evet, üst düzey takımlarda oynadı ama Portekiz milli takımı tek başına sıklayabilecek bir yeteneği yok bence. Onun için hücum hattında Ronaldo'nun 9'da oynama alışkanlığını anlayabiliyorum. Ama onun etrafını Martinez'in iyi düzenleyemediğini, iyi düzenlediğini düşünüyorum. Bence en temel problem bu.
0: Peki, bugün artık çeyrek final başlıyor. Fransa-Fas mücadelesiyle başlıyor. Fas'ta İsmail Saibari, artık turnuvanın geri kalanında onu görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsun Fransa-Fas mücadelesini?
1: Yani kim kaybederse biraz üzülecek bir maç. Çünkü yani Fransa bu turnuvada, önceki turnuvalarda Deschamps yönetiminde biraz daha negatif değil ama pragmatist oynayan, biraz daha skor almayan bir takımdı ama yani bu Dünya Kupası'nda özellikle Mbappé'nin verdiği rolle ya da Mbappé'nin hakkında yapabiliyor olması mı çok farklı bir Fransa milli takımı gördük. Yani derinleşen Mbappé, onun açtığı kanallara giren Doué, Dembélé, zaman zaman Olise'yle beraber ben hücum hattında bu kadar çeşitli bir milli takım ne zaman görürsen yani belki 2002 Brezilya olabilir. O zamandan beri gerçekten en etkili milli takımlardan biri. Fas yani bu turnuvada da bu performansıyla beraber artık gelmiş geçmiş en iyi Afrika takımlarından biri mi bu kadro ya da bu jenerasyon? Bunu söyletmeye başladı çünkü önceki turnuvada yarısından burada çeyrek final, iki tanesi de çeyrek final, yani çok farklı bir seviyeye gelecek. Tabii ki Saibari'nin yokluğu çok büyük etken, büyük problem ama hem Boadi, Onuay zaten gruplardan sonra tekrar performans yükselmeye başladı. Ben Stoper'deki biletini de çok beğeniyorum. Hakimi zaten bu takımın hem savunmada hem hücumdaki ataklarında lider diyebiliriz. Eğlenceli bir maç geçecek. Yani gollü veya golsüz demiyorum ama ben futbol severler için zevkli bir maç geçebileceğini düşünüyorum.
0: Peki, eşleşmelere şöyle bir baktığımızda tabii İsviçre Arjantin'i de konuşacağız ama öncesinde İsviçre'ye nasıl bir parantez açarsın? Yani Kolombiya ilk defa bu kadar korkak bir oyun oynadı bence ve cezasını da çekti. Nasıl değerlendiriyorsun İsviçre-Kolombiya eşleşmesini?
1: İsviçre ilk maçlardan beri galiba bütün maçlarını verdiğim tek takım olabilir. Ya tek takım değil tabii, Arjantin'e sadece dedik ama çok detaylı ve dikkatli verdiğim takımlardan biri. Ben bu Afrika'nın oyunu gerçekten beğeniyorum. Oyun genişletmek ve hatlar arasında oyunu sokma üzerinde, ki bu tabii ki mağazan birinde çok büyük etkisi var. Arjantin karşısında oyunu oynaması şu an için belli değil ama çok etkili bir oyuncu. Mağazan bir şaka. Tabii orta saha Edişen Foyla ikilisini de ben çok beğeniyorum. Rakibi açma ve hatlar arasında oyunu sokma konusunda çok mahir bir takım. Tek problemleri bitiricilik konusunda bir problemleri var ki bunu da aşabildikleri noktada bence Arjantin'de çok sıkıntı yaratabilecek takımlardan biri. Topa sahip olma takımı Arjantin şimdiye kadar bu kadar bariz bir topa sahip olma takımıyla karşılaştığımı bence karşılaşmadı. Genelde derinde savunan ve geçiş fırsatları arayan takımlarla karşılaştılar ve şimdiye kadar bunlar üzerinde başarılı olduklarını gördük. İsviçre farklı bir sınav olacak. Onun için ben orada da Arjantin'in şimdiye kadar en çok zorlanacağı maç olduğunu düşünüyorum.
0: Bir diğer eşleşmede İspanya, Belçika. Belçika da aslında en iyi oyununu

0: ABD karşısında oynadı desek yanlış olmaz herhalde.
1: Yani o da zaten muhtemelen psikolojik bir reaksiyonu değildir. Kesinlikle haklısın. Belçika'nın Amerika maçıyla beraber yükselen grafiği, İspanya'nın bu turnuvada ortalamasına bakıldığı zaman, düşen grafiğine baktığımız zaman oyun biraz dengeye geldi diyebiliriz. Yani Rudi Garcia, ki ben artık hem Alması dönemi hem Napoli dönemiyle beraber yavaş yavaş kariyerinin sonuna geldiğini düşünüyordum. Ama bu turnuvada yaptığı değişiklikler üzerinde maçlarda gayet iyi performans gösteriyor. Yani Rudi Garcia da bu turnuvanın yıldız teknik adamlarından biri. Yani, tabii ki her zaman bir tecrübedir ama yavaş yavaş kariyeri düşe geçmişken bence gayet iyi bir şekilde kotarıyor turnuvayı. Burada mesela bu maç biraz daha zevksiz bir maç, düşük tempolu bir maç gibi duruyor. Hem İspanya'nın oyun tarzı hem de Belçika'nın biraz daha risk almayı sevmeyen yapısıyla beraber. Hani bu maçın berabere penaltılara kadar gidebilecek maçlardan biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama sahadaki o kadar çok yıldız var ki sahada. Hani herhangi bir tanesi bir sihir gösterse biraz maç farklı noktalara gidebilir tabii ki.
0: Ve Norwich, İngiltere bir tarafta Harry Kane, diğer tarafta Erling Haaland.
1: Yani Haaland'ın karşılaşmaktan en çok kaçacağı rakip olabilir. Çünkü rakip takımın tamamı, hatta Odegaard'ı da buna ekleyebiliriz, tamamı çok iyi tanıyor Haaland'ı. Gerçi yani Brezilya'da Gabriel Magalhães de çok iyi tanıyordu ama hani özellikle attığı golde bayağı yani yok etti, dalga geçer istedi gol attı. Onun için yani Mark Key, Haaland en takım arkadaşları birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ben bu eşleşmeyi de çok merak ediyorum. Çok fizik kalitesinin çok üst düzey olduğu bir maç olacak. Yani fiziksel olarak ilk defa İngiltere'nin biraz daha fiziksel, Norwich'in teknik kalitesinin daha iyi olduğu bir karşılaşma da diyebiliriz. Yani burada çok güzel geçecek. Kran kran ve maç geçecek. Yani burada da mesela çok dikkatli skorlar, çok dikkatli oyunlar görebiliriz. Eğlenceli maç. Ben yani burada demek taraf belirtemiyorum. Yani tabii ki her zaman bu turnuva tecrübesiyle İngiltere biraz daha öndedir ama Norveç'te gayet etkili bir takım.
0: Peki, Dünya Kupası gündeminden transfer gündemine geçiyoruz. Transferde de hareketli süreçler devam ediyor. İlk olarak Trabzonspor'da Aral Şimşir hamlesini sormak istiyorum. Nasıl değerlendirirsin?
1: Yani Aral Şimşir Trabzonspor'un kanat rotasyonunda hani hem işte Vişkan'ın girişi, Ferit Agustin'in girişiyle beraber orada bir rotasyon olacak. Aral Şimşir hem yerli pasaportu hem yani milli takım tecrübesiyle beraber bence en iyi hamlelerden biri. Ki bu transfer döneminde Türkiye'ye gelmesi zaten bekleniyordu. Galatasaray'ın bilgisi olduğu söyleniyordu. Galatasaray Trabzon denkleminde Trabzon seçmiş gibi duruyor. Yani hücum hattında Onuaku ve işte Umut Mayır, hatta ben Galatasaray'ın Trabzonspor'un Deniz Gül'le de ilgilendiğini gördüm. Hani sürekli yüksek ve bağlantıyı seven santraforların yanına böyle biraz daha kenarda oynayan ama forvetleşen, santraforleşen karakterli oyuncuların bağlantıyla beraber etkili işaret olacağını düşünüyorum. Hani Aral'ı Danimarka'dan hem gol attı hem gol skorunda çekildiğini hem asist yapabildiğini biliyoruz. Yani çok fazla detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değildi. Zaman zaman izleyebildim ama bu ligde yani muhtemelen bütün maçları izlemek istediğim, gelişimini merak ettiğim oyuncudan biri olacak.
0: Beşiktaş'ta da Trossard konusu tabii ıslak bir imza yok diyorduk ama dün temsilcilerle bir araya gelinmiş. Bununla ilgili bir fotoğraf vardı. Nasıl değerlendiriyorsun hem Trossard hamlesi, bunun haricinde gelecek, yani gelen daha doğrusu resmileşen hamleler de var. Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan.
1: Yani Trossard'dan başlayalım. Trossard yani şu an için kulübün de bu kadar sakin olmasıyla beraber, hatta 12'ye farklı bir oyuncu ismi çıkmamasıyla beraber ben muhtemelen işlerin bittiğini, sadece Dünya Kupası'nın bitmesini beklediğini düşünüyorum. Hem Beşiktaş'ın hem Arsenal'in muhtemelen Dünya Kupası'yla beraber Belçika'ya inendiği noktada açıklanacak gibi duruyor. Çünkü Fenerbahçe'den çetilemiyorsam Metin Akya üzerinde aynısını yapmıştı. Biraz onu bekliyorlar muhtemelen konsantrasyon dağılmaması için. Yani kale üzerinde bakıldığı zaman hem Nübel hem Doğan Alemdar gayet iyi iki tane rotasyon, buna yakın İki iyi kaliteli transfer eden yılların yine Beşiktaş'tan Üçtüreç ve Hakan Arıkan ikilisini aynı sezonda almıştı. Buna yakın bir rotasyon görüyorum. Çünkü Doğan hep bir şekilde ikinci kaleci gibi duruyor ama Nübel'i zorlayabilecek seviyede bir ikinci kaleci. Onun için Beşiktaş kulübü bence ikinci kaleci seçimini gayet iyi yaptı. Orayı biraz tepki verebilen bir kaleci olacak.

0: Nibel özelinde de yani dün bir yerde okudum, daha doğrusu yani Twitter'da gördüm. Bayern Münih'e gitti ama maalesef orada olmadı deniyor. Maalesef yani öyle bir durum yok. Nibel evet Bayern Münih'e gitti. Neuer'in edebiyle 35'inde 36'sında spora bırakılacağı düşünmüyordu ve ondan sonra Nibel gelecekti kaleye ama Neuer saçma sapan bir seviyede oynamaya devam edince hem yaş olarak da hem performans olarak da maalesef Nibel'e sıra kalmadı. Birkaç yere kiralık gönderildi. Yani Bayern Münih de ondan çok çabuk vazgeçmedi ama maalesef artık Neuer'in futbolu bırakmayacağı anlaşılınca Monaco'yu satmak durumunda kalmışlardı. Ondan Beşiktaş oradan satın aldı. Kesinlikle Kırsel'in Kalif benzet olduğunu görüyorum. Alakası yok. Ki Kalif de çok kaliteli bir kaleciydi ama mental olarak problemliydi. Ben de böyle Beşiktaş oradan beri çok iyi hatırlıyorum. Çok güven veren, ayağı iyi. Yani şöyle söyleyeyim, bizim bize gelecek hani fakir Neuer'i diyebiliriz Nibel için. Çok beğendim bir oyuncu. Onu da izlemek çok keyifli olacak bizim ligimizde.
1: Tabii ligde fikstürler de çekildi. İlk hafta da belli oldu. Son hafta da yani zaten belli oldu. Tüm fikstür belli oldu ve ya bununla ilgili çok fazla demeçler döndüğünü gördük. Yani çok küçük hesaplar Yaşar. Ya bu kadar küçük hesaplara katılan takımların ben başarılı olabileceğine inanmıyorum. Herhangi bir takım kim olursa olsun işte ikinci top dezavantajsız, üçüncü top şöyle falan diye. Ya çünkü kura üzerinden çekiliyor. Bunun altında bir şey aramak bana yanlış geliyor.
0: Ben geliyorum ve artıyorum hepsini. Bunu federasyonda bu kura çekiminden önce bir açıklaması vardı. Yok şu hafta derbi olmayacak, yok bu hafta da şey olmayacak. Yani doğruyu olağanı siz değiştirdiniz mi? Yani olması gereken haline mi getirdiniz? Yoksa olması gereken bozdunuz da farklı bir hale mi getirdiniz? Yani inanılmaz saçma kararlar. Yok şu hafta da derbi olmaz, yok bu hafta da işte şu olmaz. Ya bu kriterler bence çok saçma.
1: Evet.
0: Bir doğal akışı var. Bu doğal akışı üzerinde bence fikstür çekimi devam etmeliydi. Olmadı. Yani o şeye bakıldığı zaman, fikstür şansına bakıldığı zaman da yani fikstür şansını çok iyi kullanan var. Fikstür şansını kullanamayıp küme düşen takımları bile gördük. Yani herkes de kendi sahasında hem de Batman'ın oynadığı sürece bence bunlar çok problem değil. Kaldı ki bizim izimiz de hani o kadar İstanbul takım ağırlıklı olduğu için herkes bir noktada 4-5 hafta İstanbul'dan çıkmadığı dönemler oluyor. Ya da İstanbul'a gelip bazı takımları deplasmana gelip 2-3 hafta İstanbul'da konakladığı zamanları da hatırlıyoruz. Bunlar olduğu sürece dediğim gibi yani avantaj ya da avantaj yok. Herkes kendi maçlarını oynadığı sürece şampiyon oluyor. Kimse eksik veya farklı bir maç oynamıyor. Onun için bence de çok gereksiz olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii bir diğer tarafta fikstür çekimiyle ilgili en çok gündeme gelen konulardan birisi Barış Göktürk'ün Metin Bey'in elini sıkmamasıydı. Yani Barış Bey zaten böyle bir politika izleyeceğini söylemişti başkan adaylığında. Ama sonrasında as başkan olduğunda da bu şekilde devam ediyor ve bilmiyorum bana çok yanlış geliyor Yaşar bunlar. Daha lig başlamadan ne oluyor bu kadar değil mi?
0: Yani bilmeyim vardı içeride yaksaydım diye. Yani Barış Bey içeride yapmış daha lig başlamadı. Hani anlam veremiyorum. Bence hiçbir mantığı yok. Ama ya bu tarz daha agresif bir yönetim göreceğiz muhtemelen Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle beraber ama bu hareketler Barış Bey'in Aziz Yıldırım'dan onaylı mı değil mi biraz? Ya da Aziz Başkan artık bu işleri biraz sen yap. Ben biraz daha geri planda mı kalayım dedi. Açıkçası yani çok fazla bilmiyorum. Artık bunları düşünme noktaya da geldik maalesef. Ama hani gerek yok. Hani birbirinin elini sıktığın zaman yani daha küçülmüyorsunuz ya da daha fazla büyümüyorsunuz. Yani bundan birkaç hafta önce işte kulüplerle bir toplantıları bir gerilim yaşandı. Oradan da Yüksel Başkan'ın, Yüksel Yıldırım'ın problemli açıklamaları var. Ben daha ilk başlamadan ortamı bu kadar germenin çok bir anlamı yok. Sahada oynadığınız sürece kazanıyorsunuz. Yani bunu farklı değerleri çektiğiniz zaman yani bu sosyal medyada da, günlük hayata da yani insanlar çok fazla farklı bir şekilde yansıyor. Ve sahadaki oyunları geliştiremediğiniz sürece, bunları işte masa başında kazanıldığını insanlara düşündürdüğünüz sürece de işte biz böyle turnuvalarda gruptan çıkamadan hatta yani gol bile atamadan gruptan çıkamamayı garantileyip önümüze dönmüş oluyoruz. Artık bu işleri bırakıp biraz daha saha içine ve bu oyunu nasıl geliştirebiliriz? çıkabiliriz artık. Bunları da biz Barış Bey'i konuşmamamız lazım. Bizim şu an İsmail Hoca'nın oyununu konuşmamız lazım ama maalesef şu anki kulüp siyasetleri buna izin vermiyor.
1: Ama Yaşar, işte burada bile problem var. Çünkü ya şöyle bir açıklama geliyor ve kimsenin bu konuda bir düzeltme yapmaması benim çok garibime gidiyor. İsmail Kartal da ilk geldiği zaman bir açıklama yaptı. Çok kafama takıldı mesela. Yani kafama takıldığından kastım, ya nasıl böyle bir açıklama yapar şeklindeydi. Ya İsmail Kartal diyor ki zaten bizim iki şampiyonluğumuz çalınmıştı, biri de tescilli diyor. Ya kim böyle bir şeyi tescilledi? Ya nasıl böyle bir şey, böyle açıklama yapabiliyor Fenerbahçe'nin teknik direktörü?
0: Yani o kadar haklısın ki bir şey diyemiyorum. Ya, kaldı ki İşte şeyi de görmüşsündür. Benzer Trabzonspor'un forma tanıtımında buna benzer bir durum var.
1: Evet.
0: İşte bir tane şampiyonluğumuz başka kulüp, şampiyonluk kupamız başka kulübün. Yani lütfen rica ediyorum, yani çok fazla hani dinliyorlardır belki de ama bir futbol sever olarak söylüyorum. Yani bunları kafaya takıldığı sürece bir adam yok, ileri maalesef gidilemeyecek. Bunu saha dışı olarak bakıldığı zaman hani İngiltere'nin 90'lı yıllarda bir holigan problemi vardı ve bu holiganizm yüzünden 90'ların tamamı neredeyse, hatta 2000'lerin başına kadar Avrupa kupalarına bakın, İngilizliklerini, çok İngiliz takımlarını çok fazla göremezsiniz. Çünkü odakları başka yerdeydi. Biz odağımızı saha için tuttuğumuz zaman işte 96-2000 Galatasaray'ı. Tabii ki orada da problemler vardı, açıklamalar vardı, bazı siyasi göndermeler vardı, kabul ediyorum ama ana odak sahaydı. Ya da Fenerbahçe'nin 2008 dönemi, şampiyonluk dönemi, ya inanılmaz baskın bir oyun var 100. yıl döneminde, Zico'lu dönemde. Ya biz sahada kalınabildiği sürece iyi bir futbol ülkesiyiz ama ya biz Barış Bey'i konuşun. Ben Barış Bey'in adını ezbere bilmemeliyim. Ben Metin Bey adını ezbere bilmemeliyim. Yani ben futbolda benden ziyade bütün futbol severler üzerinde söylüyorum. Teknik direktörden ötürü, hadi belki de futbol direktörü ve onun üzerinde biz yönetici adına ezberlememiz gerekiyor artık. Bu figürlerin bu kadar kamera önünde bence olmaması gerekiyor. Ama olduğu sürece de yani maalesef biz ülke içinde 150 milyon euro takımlar kurup hani Avrupa'da Edirne'den çıktıktan sonra maalesef 2-3 yıl, 2 yıl daha gidemeyip eline dönen takımlar olacağız. Ya bu şekilde devam edeceğiz ya da biz oyunumuzu geliştireceğiz, kulüplerimizi geliştireceğiz. Ama takımlar maalesef kulüpleri geliştirmekten ziyade bazı iş adamlarının kendi PR'lerini yaptığı yerler olmaya devam ediyor. Bunu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben de.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Adem Bey yazmış. Adem Bey diyor ki Barış Bey'in yaptığı doğrudur bize göre. Sizin ne düşündüğünüzün önemi yok diyor. Adem Bey, şimdi Barış Bey'in yaptığı doğrudur bize göre diyorsunuz. Bize göre derken siz bir kulübün taraftarlarını veya kulübü temsil etmiyorsunuz. Siz sadece bir taraftarsınız. Size göre doğru olabilir ama bireysel olarak size göre doğru olabilir. Hani biz diye konuşmanız burada başkalarının üzerine bir sorumluluk yüklemek olur. Doğru olmaz. Saygı duyuyorum düşüncenize. Bana göre de yanlış. Ben de kendi adıma konuşuyorum. Sizin ne düşündüğünüzün bir önemi yok diyorsunuz. Radyoda elinizin altında yani. Hani dinleyip dinlememek de sizin elinizde. Yani düşüncelere saygı duyulması gerekir. Ya ben nasıl sizin düşüncenize saygı duyduğumu söylüyorsam aynı şekilde karşılığında beklerdim. Yaşar Bey'e sorar mısınız demiş bir dinleyicimiz. Fikstür, evet doğru, bunu ben cevaplayayım. Merhaba, şimdi birinci hafta olan maçlar tersine olunca 34. hafta mı olacak? Fikstürde bile bu kadar kaos üretmeyi başardı TFF. Saygılarımla demiş Köln'den Levent Bey. Ters fikstür olayında evet öyle biliyorum ama yanlış bilgilendirme de yapmış olmayayım. Hemen kontrol edeyim. TFF'nin sitesinden sizlere aktarayım. Beşiktaş Eyüpspor'la eğer 34. haftada oynuyorsa tekrar bu şekilde olacak. Yo. Biraz daha karışık galiba durum. Çünkü 34. hafta Beşiktaş Göztepe. İlk hafta Eyüpspor Beşiktaş. Ya karma karışık gerçekten. Bu sistemi biliyorum ama bu sistemin kurallarını bilmiyorum açıkçası, öyle söyleyeyim. Ataşehir'den Fatih Bey yazmış. Metin Bey diyor ki adil bir lig olursa şampiyon oluruz diyor. O zaman demezler mi? Metin Bey 4 senedir siz şampiyonsunuz. Demek ki adil yönetilmiyor. Düşüncesini aktarmış dinleyicimiz. Biz onları sevmiyoruz, onlar da bizi, bu kadar basit demiş Süleyman Bey.

Yani sonraki mesajlarınızı okumak istemiyorum. Böyle bir üslupla mesaj, yani karşı tarafa sataşmak oluyor. Galatasaray taraftar dinleyicimiz bu arada aynılarını size de söylüyorum mesela. Biz onları sevmiyoruz, onlar da bizi diyorsunuz da. Adem Bey'in yazdığıyla sizin yazdığınız arasında taraftarlık işlemiyor yani. Benim çok sayıda yakın arkadaşı olan Fenerbahçeli, Galatasaraylı arkadaşlarım var. Bu kadar ayrışmaya gerek yok. Bir spordan, futboldan bahsediyoruz alt tarafı. Eğlence için izlediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. 0212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak. Sonrasında da bugün yapılan açıklamalara değineceğiz tabii ki.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik.

0: Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Ha, şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim, 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu, hızlanması övülüyordu, patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4, bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz. Öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak. Bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transferi konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: İstediğin enerji olsun.
10: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
11: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar herkese, iyi akşamlar Göksel.
0: İlk olarak Greenwood konusu, dün bir yalanlama geldi ama haberler de devam ediyor. Bugün Atletico Madrid'in de oyuncuyla ilgilendiğine dair bir haber ortaya çıktı. Nedir son durum abi Greenwood'da?
1: Evet, Greenwood'da böyle hani inanılmaz bir sarma var Göksel'in. Sürekli her dakika olay değişiyor. Şimdi de dediğin gibi L'Equipe'de çıktı, ben de gördüm o haberi. Bir yani Atletico ile alakalı bir yakınlaşma. Benim bildiğim, ben kısaca şunu söyleyeyim, Fenerbahçe oyuncuya formayı giydirmek için elinden geleni yapıyor Göksel'in. Konu bu kadar net. Yani tabii ki başka takımlar da önemli bir isim. Bu yarışa dahil oluyorlar. Ama ben işin özü Fenerbahçe'nin almak için elinden geleni yaptığını sana söyleyebilirim.
0: Peki Fenerbahçe'de başka isimlere yönelik hareketler var mı? Girassi ismini duymamaya başladık abi.
1: Yani Girassi ismi var, hala var ama Watkins ve Sörloth ismi biraz son iki gündür daha çok öne çıkıyor. Sen de farkındasındır. Ben en yakın ismin Watkins olduğunu düşünüyorum son bir haftadır zaten. Hani konuştuğum insanlar, görüştüğüm insanlarla Watkins'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bugün fikstür çekimi de gerçekleşti ve Fenerbahçe'nin fikstürü de belli oldu. Nasıl değerlendiriyorsun abi?
1: Evet, çok uzun zaman sonra Fenerbahçe ilk defa derbiyi, ikinci yarı Galatasaray derbisini evinde oynayacak. Onun dışında zaten 2'yi çekince öyle oldu biliyorsun. Fikstür avantajı, dezavantajı çok konuşuldu. Besim Bey, herkes çok konuşuldu ama Fenerbahçe'nin başlangıç fikstürü bence çok da kolay değil. Yani Gençler Birliği deplasman, sonra Konya burada, Samsun deplasman, Beşiktaş ve Gaziantep'e gidiyor. Yani çok böyle çok kolay bir fikstür de çekmedi açıkçası. Ama herkes de birer defa herkes birbiriyle oynayacak, göreceğiz. Yani fikstürde sadece Fenerbahçe'nin takıldığı nokta son 4 sezondur hep son haftalara yakın Galatasaray deplasmanına gitmekti. O bu sene olmayacak. Onun dışında dediğim gibi herkes birbiriyle oynamak zorunda ve oynayacak.
0: Peki bir diğer yandan tabii Gornik Zarpçe karşılaşması da yaklaşıyor. Hı-hı. Fenerbahçe bir hazırlık maçı oynadı Admira Baker'le. Nasıl buldun abi takımı?
1: Yani tabii dünkü oyun gerçi tabii rakip de zayıftı ama göze hoş gelen bir Fenerbahçe. Hem kiralıktan dönenler hem genç oyuncular güzel sinyaller verdi ama bu çok erken. Fenerbahçe için gelecek hafta 3. hazırlık maçı, yani Gornik'ten önceki son hazırlık maçında bazı şeyleri daha net konuşabiliriz sevgili Göksel. Ya İsmail Hoca'nın zaten önde basan, hücum isteyen bir takım yaratmak istediğini biz hepimiz hemfikiriz ve zaten düşünüyoruz. Ama tabii daha çok erken bu durum için. Şimdi gelecek hafta milli takımdan da dönenler olacak. Ondan sonra belki de transfer de olacak. Ondan sonrasını daha net görebiliriz.
0: Öte yandan tabii Beşiktaş'ta da bir transfer hareketlenmeye başladı. Alexander Nübel, Doğan Alemdar transferinin arkasından Salih Özcan da geldi ve dün ortaya çıkan bir görsel, bir görüntü, fotoğraf
1: Trossard konusu
0: da oldu gibi gözüküyor abi. Ne diyorsun?
1: Yani Trossard olursa bence müthiş bir transfer olur. Yani sezonun en iyi transferlerinden ligimizde biri olur. Benim çok beğendiğim bir isim Trossard. Beşiktaş'ın alması da Beşiktaş'a ivme kazandıracaktır. Beşiktaş iki tane kalitesi olarak iyi kaleci aldı. Yani Doğan'ın da ben iyi kaleci olduğu kanaatindeyim. İyi bir kaleci bence Doğan. Onun dışında dediğin gibi Salih hamlesi, evet Salih geçen seneyi neredeyse yok geçirdi diyebiliriz ama bir milli takım topçusudur. Yerli ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. O da bir katkı sağlayacaktır. Beşiktaş'ın yapması gereken bir stoper ihtiyacı ki şunu da söyleyeyim, özel bilgi, kendi yayınımda da söyledim bunu. Bir Beko Beşiktaş isimleri duyuyorum Göksel'in ama bu böyle gerçeğe dönüşür mü görmek lazım ama Beşiktaş'ın kesinlikle iyi bir stoper ihtiyacı var. Evet. Kesinlikle iyi bir santrafora daha ihtiyacı var. Bunları da acilen gelmesi lazım. Bakın Beşiktaş'ın ön elemede oynayacağı rakip gayet sıkıntılı, gayet Beşiktaş'ı zorlayabilecek bir takım. Kimse hafife almasın. Sen de çok iyi biliyorsun Göksel, yani hiç kimsenin hafife alması gereken bir takım Midilyan. O yüzden bu transferlerin en azından hani şu stoperle forvet de gelebilirse, çünkü bir şey de kalmadı, çok daha iyi olur. Ben korkuyorum açıkçası, yani orayı da Beşiktaş'ın geçmesi lazım Türk futbolu adına. Çünkü ben hep söyledim, yani zannede hep ya bu o ülkelerdeki takımlardan kim olursa olsun ben korkuyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Tabii onlar da büyük bir yara aldı. Trabzonspor Aral Şimşir'i transfer etti Midtjylland'dan. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun bu transferi abi?
1: Tabii onlar için büyük bir maddi kazanç oldu. Onlar o yönden bakıyor biliyorsun. Göksel'in o takımlar, Norveç, Danimarka, İsveç'teki takımlar böyle oyuncu buldular mı satıştan para kazanmak onlar için çok önemli. Aral çok iyi bir oyuncu. Hatta hep seninle konuşurken milli takımla alakalı da konuştuğumuzda acaba neden olmadı dediğimiz bir çocuktu. Trabzonspor bence iyi işler yaptı transferde. Sahaya dökerse Fatih Hoca zaten geçen senenin en başarılı teknik adamlarından biri. Bu sene böyle heyecan verici bir Trabzonspor görüyoruz. Yani işte o Yeni Burun adalarındaki oyuncu, işte Malinowski, Aral, bunlar önemli isimler. Diğerlerini de izlemek lazım tabii ki. Onun dışında birkaç tane de yerli takviyesi yaptılar. Ama daha böyle kadrosu geniş bir Trabzonspor'a doğru gidiyor. Bu da önemli. Çünkü şampiyonluk yarışında bu çok değerli. Ama Trabzonspor'un bence doğru işler yaptığı kanaatindeyim ben. Onana'nın takımda kalması da çok doğru hamleydi ve bence çok işine yarayan bir hamle oldu Trabzonspor için.
0: Tabii Dünya Kupası'nda da abi heyecan devam ediyor. Messi'ye nasıl bir parantez açarsın? Yine olmayacak denilen yerden oldurdu. Ya çok hakem eleştirisi var abi ama

0: Katılmıyorum ben. Ya her pozisyona itiraz edince haklı olmuyorsunuz yani.
1: Biraz evet hakem eleştiri oluyor. Ya, bir iki pozisyonda evet hakem hatası olmuş olabilir ama Mısır biraz tabiri caizse tecrübesizlik mi diyeyim onun kurbanı oldu. Yani 2-0 öne geçmişsin. Oyunu biraz tutabilsen 3'ü de bulacaksın. Arjantin inanılmaz panikledi çünkü.
0: Evet.
1: Ama işte orada 2-1 olduktan sonra ben zaten amin dedim bu maç döner yani.

0: Kane'in yaptıkları orada, Mbappe'nin yaptıkları ortada. Yani önemli isimler önemli işler yaptı. Mısır'da da Salah da iyi performans sergiledi bence. Ama Messi, şunu söyleyebilirim, bu iddialı olabilir ama Arjantin Messi sonrası turnuvalara eğer bir iki oyuncu çıkarmazsa kolay kolay katılamaz. Gerçekten çok sıradan bir Arjantin izliyoruz. Eski Arjantinleri hatırla. Gerçekten bu kadro çok yani kısıtlı bir kadrosu var. Evet. İyi mücadele ediyorlar sadece. O yüzden Messi kolay değil. Şampiyon olursa ama artık tacını kolay kolay biz herhalde kaptırdığını görmeyiz. Öyle söyleyeyim sana.
1: Ya kesinlikle abi, inanılmaz bir görüntü gerçekten. Ekrana geliyor mesela 8 gol işte, evet. İsimler Mbappe, Haaland, Messi. Ya Messi dediğimiz adam 38 yaşında, gerçekten şaka gibi.
0: Evet.
1: Peki evet, bugün Fransa-Fas mücadelesi abi, ne düşünüyorsun? İsmail Saibari'nin yokluğu tabii Fas'ı etkileyecek.
0: Kesinlikle. Yani tabii ki Fransa ağır favori ama benim gönlümden Fas'ın kazanması geçiyor açık ve net. Yani çünkü çok güzel geldiler bu ara kadar. Çok pozitif. Ne oynadığını çok bilen bir takım Fas ama işleri kolay değil. Fransa gerçi inanılmaz bir kadro. Paraguay'ın çirkin futboluna biraz zorlandılar. Ama evet. Paraguay'da çok fazla eleştirmiyorum. Yani Paraguay başka türlü oynayamaz zaten. Bu kadrosuyla.
1: Burada Paraguay'ı bir tek eleştireceğimiz konu herhalde kart görmemesi hakem açısından olur.
0: Evet.
1: Yani neler
0: evet,
1: yaptılar kart görmediler.
0: Aynen o yönden ama Paraguay bunu oynayabilir yani zaten. Başka yapabileceği bir şey yok. İnşallah güzel bir maç olur. Ben dediğim gibi gönlüm Fas'tan yana. Ama tabii Fransa'nın favori olduğunu söylemek lazım.
1: Peki. Koray abi çok teşekkür ediyorum. Değerli
0: ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Gökhan.
1: Teşekkürler. Koray Güçlü ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Beşiktaş'ta da Orkun Kökçü kampa geri döndü. Yani tatili erken bitirdi Orkun Kökçü ve İtalyano da bu konuda onunla konuştu. Ve açıklamalarda bulundu Orkun Kökçü. Dinleyelim neler söyledi.
2: Az da olsa ama yetti bana. Çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi. Yeni takma arkadaşlarım geldi. Herkesle tanışmak istedim ve bir an önce yine yeni sezona hazırlanmak istedim. O yüzden mutluyum şu an. Biraz uykusuz olsam da şu an ama mutluyum. Yani biraz daha ilk antrenmanımız var benim yani. Yani bekliyorum ve motive bir şekilde bu sezon ağzında olmak istiyorum. Tabii konuştum. İlk başladığı günden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani idman temposu çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Çünkü Avrupa'da da öyle alışık olduğum bir durum yani. İlk hazırlık kampında tempo yüksek olduğunda sezon içerisinde daha kolay geçirebiliyorsun sezonu. O yüzden güzel. Bugün de ben tanışacağım hocamızın idman şekline. İnşallah güzel olur ve bu sezon güzel başarılara imza atabiliriz. Yani bir an önce başlamayabiliriz. Öncelikle takım olarak yani Beşiktaş'ın ait olduğu yere taşımak takım arkadaşlarımla beraber. Çünkü geçen sezon yani istediğimiz şekilde bitmedi sezon. Çünkü Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonla oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız. Yani yeni takım arkadaşlarım geliyor. Zaten takım arkadaşlarım geçen sezondaki takım arkadaşlarım da performans olarak yani ne vereceğini biliyoruz hepimiz. O yüzden burada iyi çalışıp sezon içerisinde de yani en üst seviyelere oynamak istiyoruz. Yani şampiyonlar oynamak istiyoruz. Ama onu yavaş yavaş burada temelini atarak yani öyle devam etmek istiyoruz. Yani etki şu şekilde. Arıyorum, soruyorum. Yani son durumu öğrenmek istiyorum sadece. Yani arada sırada aradım onu. Ama yine de son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi. Ve buraya ne katacağını o da biliyor. Biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Ben de ayrı mutluyum. Çünkü Salih'i çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var. Milli takımdan inşallah buraya da taşıyabiliriz onu. Ve burada da iyi bir şekilde yani Beşiktaş için başarıya imza atabiliriz beraber. Yani ben kendime o baskıyı yüklemek istemiyorum ama inşallah son 6 ay mıydı? O başa o performansını

0: Devam etmek istiyorum. Ya aslında benim iyi olmam önemli değil de Beşiktaş'ta bir şey başarmamız, yani şampiyonluğa oynamamız, şampiyonluk yaşamam daha önemli benim için. O yüzden ya ben kötü olsam bile şampiyon olsak benim için okey. Güçlü bir rakip, yani hiç küçümseyemeyiz Midtjylland'ı. Onun için de buradayız, çalışıyoruz, en iyi şekilde hazırlanıyoruz o maça. Ve o maçı o turda atlayıp Avrupa Ligi'ne katılmak istiyorum. Söylemek istediğim tek şey ya bize her zaman desteklemeleri. Çünkü ona çok ihtiyacımız var. İçeride olsun, deplasmanda olsun. Zaten geçen sezon da çok iyi desteklediler bizi. İnşallah bunu devam ettirebiliriz ve onlara yani biraz bir şey geri verebiliriz. Yani bir mutluluk, onları gururlandırabiliriz inşallah. O en yani büyük dileğim yani. Bence etkilemez. Yani burada çalışıyoruz. Transfer olması bile yani buradaki oyuncular da yeterince iyi. Yani iyi çalışıp hocanın isteklerini yani tamamen bilmemiz o maça yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden...
1: Orkun Kökçü'nün sözleri bu şekildeydi ve Galatasaray cephesinde de Dursun Özbek, Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklamaları gelmişti. Dinleyelim. Hazır mıyız?
2: Öncelikle değerli basın mensupları, hepiniz tesisimize hoş geldiniz. 2026-2027 sezonun bugün açılışını yapacağız Galatasaray olarak. Öncelikle liglerimizde oynayan bütün takımlara başarılar diliyorum. Güzel bir lig olmasını, sakatsız, sakatlık olmadan, fair play ruhuyla geçecek bir yeni sezon diliyorum. Amacımız, zaten Galatasaray bugün Türkiye'nin en iyi futbol oynayan en iyi futbol takımı. Amacımız bu sezonda da Avrupa'nın en iyi takımlarından birisini yaratmak için arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Gerekli mevkilerimize gerekli takviyeleri de tek tek yapacağız. Değerli basın mensupları, sizlerin aracılığıyla taraftarlarıma şu mesajı göndermek istiyorum. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Gereken hamleleri de yapacağız. Değerli arkadaşlar, hepinizin malumu, hepiniz takip ediyorsunuz. Daha önce de 2015-2018 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde de başkanım. Şimdi sizlerin bilgisine dayanarak şunu soruyorum. Geçmişte kurduğumuz takımları bir hatırlayın. Gomis'i, Belhanda'yı, Feguli'yi, Mariano'yu, Fernando'yu. 2017 senesinde kurduğumuz bu takım bildiğiniz gibi üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. Bu seneye gelirsek, daha doğrusu ikinci döneme gelirsek, 2022'de başlayan ikinci döneme geldiğimiz zaman hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık.

0: Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması hasebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Şimdi ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır. Taraftarlarımıza, Galatasaray'ı sevenlere, herkese çok daha iyi bir Galatasaray, çok daha başarılı bir Galatasaray için hazırlıklarımız tam. Ben iş odaklı bir insanım. Daha çok vadeden değil ama icraat yapan, gerçekleri savunan ve Galatasaray Spor Kulübü'ne faydalı olmak için arkadaşlarımla beraber en güzelini yapmak için her zaman çalışıyoruz. Sözlerimi uzatmadan bir atasözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Atasözleri bildiğiniz gibi geçmişteki yüzyıllar boyu deneyimlerden sonra oluşmuş veciz sözlerdir. Onun için konuşmamı şöyle tamamlıyorum. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından fikstür çekiminden sonra yapılan açıklamalara değineceğiz.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor.

0: Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin
1: reklam
5: en genç spor radyosu. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
7: Kamp macerası mı başlıyor?
8: Hotline.
7: İstediğin enerji olsun.
9: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Pas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
10: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve fikstür çekimi bugün gerçekleşti. Fikstür çekimi sonrasında demeçler de vardı. İlk olarak Galatasaray ikinci başkanı, Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Metin Öztürk neler söyledi dinleyelim.
11: Fikstür çekimine geldik. Güzel bir fikstür çekimi oldu. Tabii bizim için sempatik ve hoş tarafı, birin her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesi. Biz birinciliklere, şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'la oynayacağız. Onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek Başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maç yapıp inşallah Mayıslar bizimdir diyoruz. Mayıs'ta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz. Hayır, yani bu fikstür zaten. Nerede fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek. Biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz Başkan, gerek Dursun Özbek Başkan zaten aynı dönemlerde başkanlık yapmış. futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Neticede biz Dursun Başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. 27. şampiyonluğa gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede biz Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz. Yani evet, biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu senede şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Çorum'da, Çaykur Rize'de hepsi bizim takımlarımız. Yani biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bir tanesi 1905'te kurulmuş, bir tanesi 1903'te kurulmuş, bir tanesi 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Metin Oktay'la Can Bartu'nun forma değiştirip 10'ar dakika rakip takım formasıyla oynadığı şeyler var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz. Bu tarz davranışlar yerine.
0: Metin Öztürk'ün açıklamaları bu şekildeydi. Peki Barış Göktürk neler söyledi, dinleyelim.
8: Olmuştu. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik. Ve bu 5 tane algoritmada değişmesi gereken kriteri özellikle vurgulamıştık. Bu yaptığımız görüşmeler neticesinde prova günü Sayın Başkan ve Sayın Federasyon Başkanı ve Sayın Federasyon Başkan Yardımcısı ve diğer kulüplerin hepsinin, yani burada bulunanların huzurunda bu algoritmaya itirazlarımızı dile getirdik. Bir topun diğer topa nazaran çok önem arz eden avantajları olduğunu söyledik. Bunların UEFA kriterlerinde neler olduğunu anlattık. Bu algoritmanın düzeltmesi gerektiğini ve bu algoritmanın denkleştirilmesi gerektiğini, daha Avrupa terimiyle konuşursak zorluk endeksinde denklik sağlanması gerektiğini izah ettik. Ve burada bu başvurumuz haklı bulundu. Diğer kulüplerin de beraberinde burada yapılan istişarede o dönem burada geçen hafta Galatasaray Spor Kulübü'nün temsilcisi, yönetim kurulu üyesi de vardı. Onlar da bir topun diğerine nazaran avantajlı olduğunu açıkça kabul ettiler. Ve burada bunların denklenmesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin veya hiçbir kulübün sahada adil rekabetin dışında bir imtiyaz elde etmemesi gerektiğini izah ettik. Sayın Federasyon Başkanımız, buradaki bu adaletsizlik eğer söz konusu olursa ben 18 topu beraber çekerim dedi. Sağ olsun. Hatta provada da bizim itirazımızla bu algoritmanın doğru olmadığına yaptığımız itiraz sonucunda 18 top beraber kurada çekildi. Sonradan bu denklik, yani zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası 2 top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde 2 topun çekimine geçiş yapıldı ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim, 2 numarayı çekerim. Derbi avantajını en azından elde ederiz. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Bu federasyonun zorluk endeksindeki denkleştirmesinden dolayı adil rekabetin şeffaf şekilde bütün kulüplerin de huzurunda burada geçen hafta tartışılıp revize edilmesinden, algoritmanın da doğru bir terzi dikim pozisyondan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliğimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz.
12: Biz bu sene inşallah hem taraftar olarak hem yönetim olarak birleşip şampiyon olmak istiyoruz. Onun için de buradayız. Bunu da başaracağız yani.
8: Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
0: Barış Göktürk'ün sözleri bu şekildeydi. Peki Beşiktaş tarafına geçelim. Murat Kılıç, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç açıklamalarda bulundu.

0: Üstün çekimi sonrasında neler söyledi dinleyelim.
1: Sezonu tüm Süper Lig kulüplerine hayırlı uğurlu olsun. Süper Lig'e yükselen Erzurum, Çorum ve Ahmetspor'u da tebrik ediyorum. Dileğimiz bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, özellikle hakem hatalarının olmadığı, sakatlıkların olmadığı, hak edeni kazandığı güzel bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Fikstür çekimi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride dışarıda rakibin kim olduğundan bağımsız bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var. Ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupalarındaki tüm maçlarında kazanmak için sahaya çıkmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur. Bu sene yarışmacı ve iyi bir kadro kuruyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi teknik ekibimiz, başkanımız büyük bir titizlikle en gerekli zamanda, en ekonomimize uygun bir şekilde yapacaktır. Taraftarımız, camiamız müsterih olsun. En iyi şekilde tüm eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Biz yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ı hak ettiği yerde, layık olduğu yerde taşımak için gece gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Serdar Adalı'nın önderliğinde çok iyi Beşiktaş, sportif dalgalanmaların yaşanmadığı, istikrarın olduğu iyi bir Beşiktaş yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Beşiktaş'ın itici gücü. Bize güvensinler, takımımızı yalnız bırakmasınlar. Sezon boyunca takımımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güvensinler. Biz gerekeni yapacağız.
0: Ve Trabzonspor'da da yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy açıklamalarda bulundu. Dinleyelim.
2: Aslına bakarsanız sadece biz mücadele edecek kulüplere değil, tüm spor severlere, aynı zamanda sizin gibi basın emekçilerine de hayırlı uğurlu olsun. Keyifli maçlar izlemeyi hepimiz çok özledik. Bugün özelinde konuşacak olursak, ilk olarak tüm kulüplere hem başarılar diliyorum, hem hayırlı olsun diyorum, hem de Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımıza özellikle sonsuz başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Ama kura özelinde ve bu sezon özelinde konuşacak olursak, açılış konuşmasını yaparken Mecnun Başkan çok değerli mesajlar verdi. Ben açıkçası biraz ondan bayrağı alıp o minvalde devam etmek istiyorum. Mesajlarımı o yönde vermek istiyorum. Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize, kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbol sever, bir spor sever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun. Sayın Ertuğrul Doğan, Fatih Hoca ve tüm, aslına bakarsanız, ekip çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla, ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil, tüm kulüpler de kabul ediyor. Ertuğrul Başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu, dile getiriyordu. İşte tam aslında bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme denk geldik diye düşünüyorum. Şu çok kıymetli, bu sezona gerçekten camia olarak hem yönetim tarafında bizler, hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru da mücadele ile birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim elbette ki ben de

0: Aya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum. Şampiyonluk olsun yolun sonu.
1: Ve ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal neler söylediği dinleyelim.
2: Lig fikstür çekimi Türk futboluna hayırlı olsun. Mücadele edecek 18 takım içinde en güzel şekilde neticelensin inşallah. Tabii ki Türk futbolunun asırlık çınarları, uzun yıllardır bu ligde mücadele eden Anadolu takımları, birbirinden değerli, kıymetli futbol kulüpleri önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Aynı şekilde bu 18 takımdan bir tanesi de Erzurum'umuzu temsil eden Erzurumspor olacak. Tabii ki 5 yıllık birincilik serüveninin ardından uzun bir aradan sonra Erzurumspor'umuz Süper Lig'de mücadele edecek. Ben bu fikstür çekiminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız, daha çok futbolu konuşacağımız centilmen ve fair play olgusunun daha fazla konuşulacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Erzurum olarak 5 yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'de olacak, mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz ve gelen bütün misafirlerimizi, bütün takımlarımızı, yöneticilerini, futbolcularını ve taraftarlarını şehrimizde Erzurum'da Dadaş'ın misafirperverliğini göstererek karşılayacağız. Bizler yöneticilerini, futbolcularımız sahada misafir olarak gelen kulüp takımlarını, futbolcularını, kenar yönetimlerimiz yine teknik heyetleri, taraftarımız deplasmana gelen rakip takım taraftarlarını en güzel şekilde ağırlayacak. Türk futboluna renk katmaya geliyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştirebiliriz. Tabii ki bu bir ekonomi, bir sürdürülebilirlik gerekiyor. Bir finansal istikrar gerekiyor. Ayaklarımızı yere sağlam basarak, takımımızın ihtiyacı olan mevkilere doğru oyuncuları katarak bu mücadelede biz de yer almak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz tabii ki ilk sezon ligde kalmak ve sonraki yıllar için bir hazırlık yapmak. Tekrar temennilerimin altını çizmek istiyorum. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm futbol ailesine, sizlere, bütün futbol kulüplerine, camialarına hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İnşallah Erzurumspor olarak da sezon başındaki hedefimize ulaşırız.
1: Fikstür çekimi sonrasındaki açıklamalar bu şekildeydi ve Beşiktaş'ta yeni transfer Doğan Alemdar ilk röportajını verdi. Benim hedeflerim hayallerimden büyük dedi. Doğan Alemdar röportajında neler söyledi dinleyelim.
3: Benim Beşiktaş formasıyla ilk röportajım.
4: Öncelikle Beşiktaş'a hoş geldin Doğan. İlk teklif geldiğinde aklından geçen ilk şey neydi? O anı bize biraz anlatabilir misin?
3: Ya tabii ki çok heyecanlanmıştım doğal olarak. Bir an kendimi o statta, o taraftarın önünde hayal ettiğim zaman birkaç saat kendime gelememiştim doğal olarak. Çünkü her gencin hayali burada olmak. Benim yerimde olmak isteyen binlerce insan var, milyarlarca. Ve ben de elimden geldiğince inşallah bu formanın hakkını vermeye hazırım.
4: Senin hikayen okul takımındaki seçmelerle başlıyor. Bugün Beşiktaş formasına uzanan o yola baktığın zaman küçük yaşta kaleye geçme kararın senin için ne anlam ifade ediyor?
3: Ya tabii ki futbola okul takımından başladım. Sonrasında Kayserispor altyapısında görev aldım. Sonrasında 15 yaşında ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. Sonrasında 18 yaşında ilk Süper Lig maçıma çıktım. 19 yaşında Ren kulübüne transfer oldum 3,5 milyon euroya. Ve sonrasında tekrardan Ren'de 2 sezon oynayıp bir sene Tura'da oynayıp sonrasında milli takıma gittiğim zaman orada talihsiz bir sakatlık geçirdim ve sonrasında tekrar Ren kulübünde devam ettim. Ve sonrasında Başakşehir'e geldim. Başakşehir'e geldikten sonra da tabii ki oynamak istiyordum. Çünkü hedeflerim, hayallerim var. Benim hedeflerim hayallerimden büyük çünkü. Hani çünkü daha genç bir ismim diyemem kendim ama 23 yaşındayım. A milli takımda oynadım 2 kez. Bu benim için inanılmaz. Tek hedefim şu anda inşallah Beşiktaş forması altında elimden geldiğince güzel başarılar yakalayıp Beşiktaş'ımızın başarısı için, sonrasında takım arkadaşlarım başarısı için, sonrasında kendim için bu fedakarlıkları yapmak zorundayım. Çünkü hedeflerim her zaman var. Hayat çerçevesi doğrultusunda. İnşallah da Beşiktaş'la birlikte uzun yıllar şampiyonluklar, kupalar dolu senelerimiz olur taraftarlarımızla birlikte. Diyeceklerim bu kadar.
4: Kayseri Spor'da çok erken yaşta kaptanlık pozbandını takarak kulüp tarihine geçtin. Çok genç yaşta senin de az önce anlattığın gibi Avrupa'ya gittin. Bu Beşiktaş gibi sorumluluğu ağır bir kulübe gelirken bu erken kaptanlık tecrübesini aslında birazcık merak ediyoruz. Avrupa tecrübesi seni bu sorumluluğa nasıl hazırladı?
3: Ya tabii ki dediğiniz gibi Kayseri Spor'da erken yaşta görev almaya başladım. Sonrasında kaptanlık pozbandına taktım. Sonrasında geçmişte bulunduğum takımlar Avrupa tecrübesi, milli takım tecrübesi. Bence büyük takım tecrübesini en iyi şekilde göstermeye çalışacağım. Yeri gelecek abi olacağım, yeri gelecek kardeş olacağım. Saha içinde tüm arkadaşlarım elinden geldiğince yardımcı olacağım. Umarım hani taraftarlarımız da maçlardan sonra onları mutlu şekilde uğurlamayı umuyoruz. Ve ben bunu bence güzel şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Hikayenin sonu çok güzel olacak diye inanıyorum.
4: İnşallah biz de öyle isteriz tabii ki. Aslında buraya değindin. Bunu da ben ayrıyetten sormak istiyorum. Beşiktaş taraftarı genç ve yerli oyuncularla özel bağ kurmayı sever tabii ki. Ama aynı zamanda beklentileri de çok yüksektir. Bu sende baskı veya motivasyon olarak nasıl bir sonuç oluşturuyor?
3: Ya tabii ki taraftarlarımız doğal olarak beklenti içerisine girmek zorunda. Biz de o beklentiyi karşılamak zorundayız. Çünkü bu işi yapıyoruz. Profesyonel olmamız lazım. Sahada elimizden geleni en iyisini verip sonrasında sonuç alamazsak tabii ki onlar haklı. Ama elimizden gelenin en iyisini verip bir şekilde bunun sonucu başarı olacağına inandığımız zaman onlar da mutlu şekilde ayrılacağına inanıyorum buradan.
4: Kendini nasıl tanımlarsın? Gelişimin için özel çalışmaların nelerdir?
3: Çok çalışarak buralara geldim ve hala da çalışmaya devam ediyorum. Yarın olsun gene öğrenmeye devam edeceğim. Bugün olsun gene öğreniyorum. Hayat felsefem bu çünkü. Hedeflerim var her zaman. Ve istediğim tek şey şu anda bu forma altında sabırsız ve çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel olacak her şey.
4: Daha önce Beşiktaş'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda forma giydin. O maçlardan, o atmosferden aklında kalan özel bir an var mı? Bugün artık o stadın ev sahibi tarafında olacak olmak sana neler hissettiriyor?
3: Ya ben Covid zamanında oynamıştım Beşiktaş'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda. İlk geldiğimizde vay dedim nasıl inanılmaz bir stad. Doğal olarak bunu sonrasında buraya Türkiye'ye döndüğüm zaman Başakşehir'e bizim transfer sürecimizde biz o maçta oynayamadık ve taraftar inanılmazdı o maçta, beni çok etkilemişti ve büyülemişti. O maçı unutamıyorum ama oynadığım maçta da bizim evimizde oynadığımız Kayseri Spor döneminde yani Beşiktaş'ımızın kazandığı o maçı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o maç güzel bir performans vermiştim Beşiktaş'a karşı, penaltı falan kurtarmıştım. O maçı unutamıyorum.
4: Son olarak Beşiktaş taraftarına buradan ne mesaj vermek istersin?
3: Çok çalışacağız, çok zaman harcayacağız ve en önemlisi sahada mücadele edeceğim. Ondan yana hiç şüpheleri olmasın. Çünkü çalışarak bir şeyleri başardım ve bunların iyi sonuçlanacağını her zaman gördüm. Ne olursa olsun. İnşallah onları ve maçlardan sonra mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. Ve umuyorum ki benim için Beşiktaş kariyerim şu andan itibaren başlıyor. İnşallah çok güzel bir sonumuz olur.
4: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Doğan Alemdar'ın sözleri bu şekildeydi. Doğan Alemdar Beşiktaş'ta 80 numaralı formayı giyecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bunu da belirtmiş olalım. Ve şöyle bir günün maçlarına baktığımızda Fransa Fas'la karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde çeyrek final kapısı açılıyor artık. Fransa Fas mücadelesiyle Facundo Tello. Karşılaşmanın hakemi Arjantinli hakem Facundo Tello mücadeleyi yönetecek. Türkiye saatiyle saat 23'te başlayacak karşılaşma. UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu mücadelesinde ise 45. dakikadayız. İlk yarı sona ermek üzere. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İzlanda temsilcisi Vestri karşısında 1-0 önde şu anda üstün olan taraf sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Saat 20'de Dinamo Kiev, Universitetea Cluj ile karşı karşıya gelirken Şerif Alumini ile karşılaşacak. 21'de Vojvodina, Ferencvaroş'u ağırlıyor. CSKA Sofia, Deristi ile karşılaşıyor. Hajduk Split, Zilina'yı konuk edecek. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu mücadelesinde ise Athletic Club, Mourner Mar karşısında 2-1 kazandı. İlk yarısı sona eren mücadelede Dila Gori, Virtus engelini 2-1 ile şu anda ilk yarıyı önde kapatarak ilk yarı da açtı. Henüz bakalım kalan bölümde neler göreceğiz. Alaşkert 0, Yelimay Semey 0, Liepaja 0, Dečić Tuzi 0, Nome 0, Linfield 0. Karşılaşmalar devam ediyor. Hegelman'da Payde karşısında 1-1 eşitlik var o mücadelede ve 1-1'lik eşitlikle ilk yarı sona ermek üzere.

Günün kalan mücadeleleri UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda ise şu şekilde saat 20'de başlayacak karşılaşmalar var. Bohemian Saint Joseph, Dinamo Minsk, Silex ve Marshak Lok, Pionik karşılaşmaları, yine Velez Mostar, Milsami mücadelesi de saat 20'de başlayacak, 20.15'te. Mondorf Les Bains, Dinamo Tbilisi ile karşı karşıya geliyor. Europa, Şkendiya mücadelesi 20.30'da. Kernerfon, Levadia mücadelesi de yine 20.30'da. 21'de Vlaznia, Malişeva'yı ağırlıyor. Glen Toran, Riga Skola mücadelesi 21.30'da. 21.45'te Runavik, Hamrun Spartans, Petrovac, Jalgiris Vilnius 21.45'te. Pennybond, Santa Coloma'da 21.45'te. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 22'de de 3 mücadele var. Dinamo Tirana, Astana ile karşı karşıya gelecek. Sarajevo, Inter Turku'yu konuk edecek ve Stjarnan, Vikingur mücadelesi de saat 22'de. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağırsaraş Haber Masası'nda sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizinle birlikte olacak efendim. Kaçırmayın diyoruz. Radyo Gol frekanslarında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç
2: reklam
3: radyosu. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Fas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Selam Muzaffer, hoş bulduk. Herkese selamlar.
5: Nasılsın abi?
6: Sağ ol, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim. Gündem hareketli. Fenerbahçe'ye dair konuşacağımız çok fazla konu var. Transferleri doğru konuşacağız. Aziz Yıldırım ve yönetiminin ne yaptıklarına dair fazla konumuz var. Hepsini
6: Dursun
5: konuşacağız.
6: Dursun Özbek'in savunması da var.
5: Dursun Özbek'le alakalı konuşacağımız konular var. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ama istersen bir Dünya Kupası'yla başlayalım istiyorum abi. Hem de birazcık yayını ısıtmış oluruz.
6: Doğru.
5: Şimdi Dünya Kupası bir kere enteresan bir Dünya Kupası.
6: Şöyle takımların aslında ne kadar iyi hazırlandığına bir göstergesi. Çünkü kimse maçları bırakmıyor. Şimdi 2008 yaşı yetmeyen, yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir hatırlatma yapayım. Biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadık ama hep son dakikalarda maçları kazanarak gelmişken, yani takımımız çok güçlüydü. Yıllar sonra o turnuvanın hikayesini anlatanlar özellikle fiziksel olarak milli takımın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Hep son dakikalarda kazanmıştık. Şimdi dünya futbolu öyle bir noktaya geldi ki işte 90 dakika ise 90 dakika, 120 dakika ise 120 dakika. Eğer güçlü değilsen maçları çevirme şansın yok. Ya da bu turnuvaya baktığımız zaman özellikle işte dünkü İspanya-Portekiz maçı da dahil olmak üzere Amerika maçını bir kenara koyuyorum. Amerika-Belçika maçını birazdan dilersen o konulara da bir parça gireriz.
5: Gireceğiz.
6: Ama şunu
5: tabii
6: söylemek
5: abi,
6: lazım ki özellikle güç önemli ve bu turnuva bize bunu bir kez daha gösteriyor. Son dakikaya kadar neyin ne olacağını kestirmek hakikaten mümkün değil. Yani maçlar kopuyorsa bu başka bir şey, yani bir maçın kopması başka bir şey ama biz bugün bunu da gördük. Yani Belçika'nın Senegal'i elediği maçı hatırla. Oydu değil mi? 2-0'dan maçı çevirdiler.
5: 3-2 maçı
6: bugün
5: kazandılar.
6: Fas aslında bu işi Mısır özür dilerim.
5: Mısır.
6: Bitirdi derken Arjantin tekrar devreye girmesi. Yani son dakikaya kadar heyecanın devam ettiği birçok karşılaşma gördük. Bundan sonraki turlarda da biz buna ve bu ve buna benzer maçlar bence göreceğiz. Son dakikaya kadar takımlar bırakmıyorlar. Yani kopan maçlar var tabii. Tekrar altını çiziyorum ama.

0: Dünkü maç, bugünkü maç, daha önceki birkaç maç bize bunu gösteriyor. İyi olursan, güçlü olursan sonuna kadar mücadele ediyorsun ve gerektiğinde geriden gelsen de kazanmayı başarabiliyorsun. Bana 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı tam olarak buydu. Son dakika maçları kazanmıştı. O günü göstermişti. Çünkü güçlü bir takımdı. Yetebilen bir takımdı. Bu Dünya Kupası'nda bence biz bunu bir kez daha görüyoruz işin açıkçası. Sürprize çok açık, çok heyecanlı maçlar oynanıyor, onu da söyleyeyim.
1: Abi bizim de kanalımızda yorumcu olan isimlerden birisi Ahmet Konanç der ki dünya tarihinde kırmızı kartı silinip bir sonraki maçta oynayan iki tane oyuncu var dedi. Birisi Gökhan Zan, diğeri de Balogun. Balogun biliyorsun kırmızı kart gördü ama Dünya Kupası'nda Trump'ın da Infantino ile görüşmesi sonrası kırmızı kartı kaldırıldı ve o maçta Belçika maçında forma giyebildi. Ahmet Konanç da diyor ki iki tane gördük böyle bir örnek dünyada, biri Gökhan Zan, biri Balogun
0: Doğru.
1: diyor.
0: Ona geleceğim ama şimdi Ali Naci Küçük'ten bir mesaj geldi. Onu
1: Peki.
0: aktarayım. Söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri Şahan Gökbakar'ın disipline sevk edilmesi için dilekçe vermişler.
1: Konuşuruz onu da.
0: Yeni bir bilgi, onu da söylemiş olayım. Dün biliyorsun çok gündem oldu. Ali Naci'nin
1: Evet.
0: yayınından sonra da Ali Naci'ye karşı sözleri de hiç kabul etmiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray Başkanı'na hakaretten ötürü Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan, özür dilerim, Şahan Gökbakar'ı disiplin kuruluna sevk etmişler. Bir bilgi olarak vereyim. Şimdi ondan gelen bilgiyi paylaşmış olayım yayında.
1: Bunu da aktarmış olduk. Peki.
0: Şimdi gelelim
1: Kırmızı
0: şey
1: kart
0: meselesine.
1: meselesi.
0: Bir güç meselesidir bu. Yani ben Gökhan Zan işine girmeyeceğim. O günlerdeki hikaye bence evet Gökhan Zan cezası ertelendi. Sonra bu kural zaman zaman işletildi falan. Bence saçmalık. Yani kural neyse onu yapın. Şimdi Amerika'nın meselesine gelince bu konu detaylı ama çok hızlıca özetlenebilecek bir şey. Şimdi bir kere Amerika diyor ki ben dünyanın ağasıyım kardeşim. Ben ne dersem o olur. Futbolda da o olur. Ya bu bir skandaldır, bu bir rezalettir. Bak hikaye şöyle başladı. Platini biliyorsun UEFA başkanıydı.
1: Evet.
0: Sepp Blatter FIFA başkanıydı. Ve bu ikisine de operasyon yapıldı. Kim yaptı bu operasyonları? FBI yaptı. FBI yaptı. Bu operasyonları İsviçre'de yönetilen UEFA'ya ve FIFA'ya operasyonları yapan tarafın FBI olduğunun altını özellikle çizeyim. Buna gerekçe olaraksa birçok şey gösterilebilir ama FBI'ın 2020'lerde yaptığı bu operasyonun ana bir nedeni vardı. Çok açık bu, çok konuşuldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'da oynanmıştı. Amerika bunu yazdı. Rusya'da oynandığı için hem UEFA Başkanı Platini'ye hem de FIFA Başkanı Blatter'e operasyon çektiler. Bunları görevden aldılar. Hatta ben bu konuyu araştırırken bugün buralara hakim bir arkadaşım bana ilginç bir bilgi verdi. Normalde hem FIFA'nın hem de UEFA'nın merkezi İsviçre'dedir. FIFA'nın hukuk merkezi şeye taşımış, Miami'ye taşımış. FIFA'nın hukuk birimi Miami'den yönetiliyor.
1: Bayağı içli dışlı olmuşlar yani.
0: Amerika içli dışlı olmuşlar. Amerika'nın yaptığına gelince şimdi sen hem Blatter'e hem UEFA başkanına operasyon çekiyorsun. Tamam mı abi? Ve devamında ne oluyor? Infantino'yu oraya koyuyorlar. Yani Infantino bizim Serdar abi Serdar Çelikler Fino diyor. Tamam mı? Tam olarak öyle. Demek ki Infantino'nun aslında ipleri o kadar Amerika'nın elinde ki bu ortaya çıkıyor. İstedikleri gibi bu adamlara yön veriyorlar. Tamam mı? Bu bir gerçek. Kimse gazel okumasın. Bir kere bu adaletsiz tutumu bir görmek lazım. Yani sen Rusya-Ukrayna meselesinde ki Rusya'nın kendine göre haklı olduğu net taraflar var. Sen diyor benim yanı başıma geleceksin bir Rus kuracaksın Ukrayna'yı ele geçirip benim başıma bela edeceksin deyip Ukrayna ile arasındaki mesele devam ediyor. Rusya'ya karşı abi, her yerde ambargo koyduracaksın. Devamında İsrail Filistin'de soykırım yapacak. İsrail'i koruyacaksın, kollayacaksın. Sonra bana adaletten bahsedeceksin. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de zaman zaman tartışılıyor ya. Yani buna çok böyle çeşitli açılardan bakanlar var. Madem böyle, bunu biraz da böyle esprili falan anlatanlar da var ama yani ne oldu yani işte bazen böyle gereksiz övgüler yapılır ya Batı ile ilgili olarak, şöyleler böyleler falan. Bak demek ki dünyanın her yerinde bu ve buna benzer şeyler varmış. Dünyanın en büyük organizasyonunda Amerika kalkıyor diyor ki böyle yapacaksın diyor. Yani futbolun içerisine siyaset dibine kadar, köküne kadar giriyor. Oradaki adamlarına da her türlü operasyonu yaptırıyorlar. Yalnız burada ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe ile ilgili olarak da bunu özellikle altını çizeyim. Ali Koç şöyle bir fırsat olması eğer olsaydı o soruyu Ali Koç'a soracaktım. Hatırlar mısın Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey vardı. Rusya'ya karşı buradan da uyarmış olayım.
1: Dinamo
0: Rusya'ya karşı Rusya'ya karşı ambargolar varken Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ambargo var biliyorsun. Rusya'nın takımları uluslararası turnuvalara alınmıyor biliyorsun. Evet. Sporcular alınmıyor. Müzisyenlerine boykotlar var. Fenerbahçe Ali Koç döneminde gitti Rusya'da ambargo idealdi ve Zenit'in bir turnuvasına katıldı. Buradan da söyleyeyim Fenerbahçe'ye karşı çünkü bunu yazarlar. Yarın öbür gün Avrupa maçlarında biz tekrar bunu göreceğiz bence. Fenerbahçe'ye karşı özellikle bu ambargoyu dermesinden ötürü yarın öbür gün UEFA uluslararası maçlarda sıkıntı olduğunu insanların aklında bu mutlaka olsun. Özellikle buralarda operasyon çektikleri çok açık ve bunu da yapıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim ama gerçekten de mesele böyledir. Amerika şeyi bağlamış, Infantino'yu bağlamış, istediği gibi ona operasyon yaptırıyor. Dün eğer böyle maç 1-0 falan bitseydi başka bir hikaye de yapabilirlerdi. Evet. Zaten Trump maçtan önce diyor ki yani burada zaten diyor bize karşı haksızlık vardı. Biz diyor eğer Belçika'ya yenilirsek de burada şaibe vardır. Sağ olsunlar FIFA nedense Ürdünlü hakemi de koymuş. Bak hoca enteresan bir şeydir. Ürdünlü hakemi bu maça koydu. Bak Ürdün Orta Doğu'da Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. En önemli müttefiğidir tamam mı? Dolayısıyla kalkıp da Ürdünlü bir hakemi buraya koymak da aslında operasyonun bence bir parçasıydı. Ama güçleri yetmedi. Belçika'yı tebrik edelim. Belçika, ama herkes herkes biraz herhalde akıllanmıştır diye düşünüyorum. Burada net adaletsiz bir ortam var kardeşim. Adamlar istediği her şeyi yapıyorlar. Futbol sadece futbol değildir. Bunu da Amerika kanıtlamıştır. Kimse öyle güzellemeler falan yapmasın. İşlerine gelince adiller, gelmeyince hiç adil değiller. Kendilerine yönelik her şeyi alırlar. Tamam mı? Bu bizim hakkımız derler. Başka bir millet, başka insanların hakkı, hukuku kimse için onlar açısından önemli değildir. Bu da herkese bence bir önemli bir ders olsun. Ama Fenerbahçe konusunda özellikle bu konuyu böyle geniş değerlendirirken özellikle söylüyorum. Bak Fenerbahçe'yi yazdılar. Bence yazdılar yani. Ona yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Abi yeter artık ya. Fenerbahçe'yi yazmasınlar, bir rahat bıraksınlar.
0: Ama o da mesela önemli bir duruştu. Yani ya herkesin öyle, ambargo de koyduğu dönemde İsmail Kartal'ın işte ikinci dönemi abi. Yok üçüncü dönemi pardon.
1: Dört ya. Hayır, için söylüyorsun.
0: Hayır. Yesus'tan önce.
1: Anladım
0: bir
1: abi.
0: Saniye abi. Yesus'tan önce miydi İsmail Kartal? Sonra. Mourinho'dan önce. Yesus, Mourinho arasında. İsmail Kartal ya. O dönem Rusya'ya gitmişti ya.
1: Evet.
0: O hikayeden bahsediyorum.
1: Peki. Ya genel anlamıyla abi yani çok böyle benim içime sinmeyen bir turnuva şu anda Dünya Kupası. İnşallah yarı finaller, çeyrek finaller, finaller daha güzel olur diyelim. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe gündemine geçelim istiyorum Aydın Cingöz. Abi transfer konusuna geleceğim. Herkesin de merak ettiği konu o zaten. İzleyenlerimize de hatırlatayım.
0: Bence Fenerbahçe yani Malcolm mu, Greenwood mu, Greenwood mu? Bence Fenerbahçe Greenwood'da ısrarcı.
1: Onun detaylarını sana soracağım.
0: Yani hala ben kanat oyuncusu konusunda Fenerbahçe'nin birinci adayının Greenwood olduğunu söyleyeyim.
1: Neden böyle düşündüğünü soracağım sana. Hı-hı. Ama ilk önce birazcık daha Fenerbahçe gündeminden yani transfere tamam gelmeden ilerleyelim istiyorum. Bu arada süper chatlerinizi de ekrana getirip tek tek okuyacağım. Süper chatlerinizi tamam iletebilirsiniz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Abi Aziz Yıldırım'la alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi mesela Ake transferi, bu arada hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Nathan Ake ile anlaştı Fenerbahçe ve bu Fenerbahçe Ake transferini Fenerbahçe radyodan duyurdu ve Ake ismi aslında ne sosyal medyada ne YouTube yayınlarına evet adı geçen bir oyuncuydu ama genellikle kamuoyu daha fazla Sar ismine, Malang Sar ismine yönelmişti.
0: Yani sağ herkes gösterip sol vurdu.
1: Öyle bir durum oldu. Tamam, ben şimdi şöyle sormak istiyorum sana. Az Yıldırım'ın basın ilişkileri nasıl ilerliyor? Aslında buradan bir yürüyelim. Sonra isimler üzerinden gidelim. Malcolm mu, Greenwood mu?
0: Yani basın Aziz Yıldırım'ın nasıl? Basın bir kere benim gördüğüm zaman zaman da

0: Bir konu olduğu zaman ben Aziz Yıldırım'ı arıyorum. Sayın Başkan, bu konuda durum nedir diye soruyorum. Ama basın ilişkileri konusunda ben Aziz Yıldırım'ın gayet şeffaf olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani şeffaflıktan kasıt şu: kalkıp da kulübün bütün sırlarını transferde ben şöyle yapıyorum, şuna şu kadar verdim, şu noktaya geldik gibi Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey duymazsın. Yani Aziz Yıldırım böyle bir bilgi vermiyor. Ama Aziz Yıldırım'a genel tablo ile ilgili bir soru sorduğun zaman genel hatlarıyla kulübün çıkarları doğrultusunda kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o bilgileri veriyor. Yani Aziz Yıldırım tarafında, Aziz Yıldırım'da doğrudan bir şeyi reddetmek noktasında bir tavır değil. Aziz Yıldırım'a bir konuyla ilgili bir şey sorduğunuz zaman size bununla ilgili bir yanıt Aziz Yıldırım veriyor. Yanıt sizi tatmin eder ya da etmez ama şeffaf bir tavır sergilediğini söylemem gerekiyor. Şimdi basınla ilişkiler meselesinde, yani Aziz Yıldırım'ın geçmişten beri, hatta bana Şansal Büyükada söylemişti, Aziz Yıldırım basın ilişkilerinde zor insandır. Zor insandan kasıt şu: yani net insan ve en azından basındaki tavırlar, yorumlar, buraları çok yakından takip eden birisinden bahsediyoruz. Şimdi özellikle Fenerbahçe Radyosu meselesine gelince de Fenerbahçe'de bir zihniyet değişimi aslında. Bu şöyle: biliyorsun Fenerbahçe'de daha önce özellikle yani kulüplerde böyle bir hal var. Sosyal medya üzerinden transfer politikaları ya da mesela bir transfer açıklanacaksa önden her kulübün bir tarzı var. Bu sefer Aziz Yıldırım diyor ki, kardeşim bu ürün kimin? Fenerbahçe'nin ürünü. Bu kanallar kimin? Fenerbahçe'nin kanalları. Dolayısıyla biz bütün yaptığımız operasyonları resmi olarak herhangi bir yerden duyurmayız. Çıkarız son dakika, deriz ki bu oldu, bu olmadı ve bunu da biz kendi kanallarımızdan yaparız. Tıpkı Ake meselesinde olduğu gibi. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde miydi? Evet,
1: Gündemindeydi,
0: gündemindeydi. Ama
1: konuşuluyordu.
0: Malanksar ismi daha çok
1: Tabii.
0: konuşuluyordu. Sonuçta böyle, şu da yanlış anlaşılmasın. Birçok arkadaşımız ne oluyor ne bitiyor diye kulüp etrafından, kulüp içerisinden bilgi almaya çalışıyor. Kulübün kendi bir politikası var. Arkada yürüttüğü bir politika var. Kamuoyuna yansıttığı bir, ister istemez bir politika vardır. Onu artık kulübün kendisi, başkanın kendisi, yönetimin kendisi bilir. Bir stratejileri mutlaka vardır. Ama diyorlar ki, kardeşim ben bir şey yapıyorsam, bu ürün benimse, ben bu ürünümü önce buradan duyururum. Yani ben önce kendim açıklarım. Kimseye bırakmam. Ben çeşitli transferde hamleler yapıyorum. Dışarıya çeşitli bilgiler sızar ya da sızmaz. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapacağımı da biliyorum. Ona göre hareket ederim. Kamuoyu baskısına da bakmam. Fenerbahçe Radyosu'nun açıklanması meselesine gelince de
1: Büyük
0: aslında bu
1: iş bu arada, çok
0: sembolik,
1: izlenmiş. Yani dinlenmiş, özür dilerim.
0: sembolik ve güçlü bir şey bu. Şöyle, dinlenmesi meselesi de, ben özellikle Fenerbahçe Radyosu'nda bu ilan edildikten sonra Fenerbahçe Radyosu'na girdim. Web'ten dinliyorum. O arada tam bir 5 dakika falan var ya da birkaç dakika var yayının başlamasına. Telefonumdan dinlerken telefonum çaldı. Geriye döndüm, telefon kapattım. Siteye tekrar giremedim. Yoğunluktan çöktü. Tamam
1: Evet.
0: mı? Bu bilmediğimiz şeyler değil. Zaman zaman bizim de yaşadığımız
1: Evet.
0: şeyler. Ve devamında dinledim sonuç itibariyle. Başka bir arkadaşımızın telefonunda bu açıktı. Hatta galiba Oğulcan Akçe'nin telefonu,
1: Hı.
0: Oğulcan da Akçe'de açmıştı. Ben çünkü o gün Sports Dijital'de yayındaydım. Dinledik. Ve Fenerbahçe bu radyosu, biliyorsun, Saadettin Saran döneminde zarar ettiği gerekçesiyle kiralanmıştı 150.000 TL'ye. Fenerbahçe gelir gelmez bunu geri aldı. Kiralayan adam da Fenerbahçe bir kolaylık sağlamış. 100 bin dolarlık tazminat olmasına rağmen orada da ben Fenerbahçe ile mahkemeleşmem diyerek ve onun da hakkını Fenerbahçe koruyarak hareket ederek o işi hemen hızlıca geri aldı Fenerbahçe radyoyu. Yani burada radyoyu doğru ve etkin kullanırsan radyo sana iş yapar. Ben de yıllardır bu işin içerisindeyim. Yani uzun yıllar radyoculuk yaptım. Radyoyu yönettim. Radyoyu doğru kullanırsan radyo etkin bir şekilde bir karşılığı vardır. Ve Fenerbahçe Radyosu birden herkesin gündemine girdi. Anlıkta 230
1: 30 bin.
0: bin insan Fenerbahçe Radyosu'nu webten, yalnız bak, webten dinleyerek Fenerbahçe Radyosu'nu takip ediyorlar. Araç konusuna gelince de abi, o gün o saatler özellikle İstanbul trafiği, Ankara trafiği, ama Fenerbahçe Radyosu sadece İstanbul'da bölgesel olarak yayın yapıyor. Muhtemelen araçlar

Radyolarda da Fenerbahçe Radyosu o saatlerde en çok dinlenen radyo oldu. Çünkü herkes Fenerbahçe'nin bir transfer açıklayacağını anladı. İlk siz duyacaksınız vurgusuyla. Dolayısıyla Fenerbahçe Radyosu güçlü bir

0: Aziz Yıldırım'ın da tavrı bu. Net.
1: Şeffaflıktan
0: bir şey sorduğun kastım... zaman evet ya da hayır abi, hiç şey yok Aziz Yıldırım'da. Öyle böyle falan yok. Net.
1: Okey, kimse sormamış mıdır yani Aziz Yıldırım'a? Şimdi şeffafsa evet ilgileniyoruz ya da alacağız demiştir hayır. herhalde. Yani, Okey haberi onu... dediğim gibi ismi çok konuşuluyordu ama dediğim gibi Malanksar ismi daha fazla gündemdeydi. Şimdi şeffaflık derken nasıl bir abi şeffaflık
0: şöyle,
1: abi?
0: Şimdi bak,
1: bunun
0: şeffaflık,
1: içinde birazcık karşı tarafı
0: burada
1: da manipüle
0: çıkarları...
1: etmek var mı?
0: Kulüp çıkarları meselesi önemli ya. Yani bir transfer duyulduğu zaman, kamuoyuna yansıdığı zaman başka bir hikaye oluyor. Bunlar, bu insanlar da eskiden beri bu işin içerisindeler. Ama şöyle, yani Ake konusu zaten konuşuluyordu. Bak, zihnim beni yanıltmıyorsa eğer, ben Ake konusunda şöyle bir şey oldu. Aziz Yıldırım şey seçildikten sonra, başkan seçildikten sonra ben kendisine bir mesaj atmıştım. Sonra Sayın Başkan da yani hayırlı olsun mesaj atmıştım. Aramıştı. Orada yani ne yapacağını söylerken bu Ake isminden bahsetmişti. Yani daha doğrusu hani ilgilendikleri oyuncular değil de ya bir şey oldu diye hatırlıyorum orada Ake meselesi, tamam mı? Ama şu konu da şöyle değil. Yani sonuç itibariyle Sayın Başkan, Greenwood'u alıyor musunuz? Ben sordum mesela bunu.
1: Gelelim mi oraya şu an?
0: Yok yani geleceğiz tabii de, Greenwood'u alacak mısınız diye ben bunu sormuştum. Ne zaman sormuştum? Bundan 15 gün önce falandı. Öyle hatırlıyorum.
1: Ne dedi?
0: Şöyle dedim ki, yani bu konu dedim çok sıcak bir mesele. Greenwood alacak mısınız diye. Aziz Yıldırım da şöyle demişti. Ben alacağım oyuncularla ilgili kamuoyuna şunu alacağım, bunu alacağım demem. Demem. İsimler konuşulabilir. Burada mesele kulübün çıkarları, kulübün menfaatleri. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa ben onu yaparım. Aksini yapmam demişti. Dolayısıyla ve bir yandan da özellikle kamuoyu baskısı bu konuda çok belirgin Sayın Başkan. Ne diyorsunuz demiştim bu konuda. Onları da aktarmıştım özet diye hatırlıyorum diğer yayınlarda. Şunu söylemişti hazırlığım. Ya biz burada bir kulüp yönetiyoruz. Kulübün kendi şartları var. Kulübün kendi çıkarları var. Kamuoyu baskısıyla hareket edecek insan değilim. Fenerbahçe'nin şartları olgunlaşırsa eğer, Fenerbahçe'nin şartlarına uygun hale gelirse Fenerbahçe için gereken neyse onu yaparız demişti. Bunu bu arada hani Aziz Yıldırım'ın genel tavrı bu zaten. Daha önce de söylemişti. Seçim döneminde de, bu dönemde de. Ama şunu biliyorum ben. Aziz Yıldırım kalkıp şunu da net olarak söyler. Yani ben Greenwood alacağım diye kimseye söz vermedim. Ya da ben bu oyuncu alacağım diye kalkıp herhangi bir söz vermedim. Bir açıklama yapmadım diyebilme hakkı var. Çünkü böyle bir şey söylemedi. Dolayısıyla transferde sağ gösterip sol vurma işinde ben çok tecrübeli olduklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki,
0: ama Greenwood konusuna geleceğiz. Yine söylüyorum. Ben Fenerbahçe'de kanat oyuncusu sağ ön konusunda birinci adayın, güçlü ismin Greenwood olduğunu düşünüyorum.
1: Madem abi o zaman konu açılmışken oraya da girelim isterim.
0: Girelim.
1: Şimdi sosyal medyada yaklaşık özellikle 2-3 saattir Malcolm ismi çok fazla konuşuluyor. Yani Fenerbahçe işte Malcolm'un temsilcisinin İstanbul'da olduğu söyleniyor. Ve bu haberler doğrultusunda da Fenerbahçe taraftarı doğal olarak şunu düşünüyor. Herhalde Greenwood isminden vazgeçildi. Fenerbahçe Malcolm ismine gidiyor ya da Malcolm'la anlaşılacak diye. Şimdi sen az önce söyledin ki hani Aziz Yıldırım ve yönetimi Ake transferinde olduğu gibi sağ gösterip sol vurdu. Bu Malcolm transferinde ya da Greenwood transferinde de böyle bir durum yaşanır mı öngörünle? Yani Malcolm ismi mesela chatte de görüyorum bu arada. Çok böyle zeki olmaya gerek yok. Bazı izleyenlerimiz şunu yazıyorlar. Bence Aziz Başkan Malcolm'u yem olarak kullanıyor. Greenwood'u aldı diyenler var chatte. Bunu yaparlar mı? Fenerbahçe Greenwood'u mu alacak, Malcolm'u mu alacak?
0: Bence
1: bunu konuşalım.
0: Yani Malcolm mu yoksa Greenwood mu dersen, ben Fenerbahçe'nin Greenwood'dan yana tavır koyduğunu, en azından başkanın transferde en azından Greenwood'u zorladıklarını düşünüyorum. Yani Greenwood'u daha çok istediklerini düşünüyorum edindiğim bilgiler çerçevesinde. Şimdi Malcolm konusuna gelince, bu olay, ben Malcolm ismini öğlenden sonra saat böyle 15-16 gibi duydum ama teyit edememiştim.
1: Evet.
0: Ama yazan gazeteci arkadaşlarımız oldu. Yağız yazıyor bunu. Ahmet Ercanlar galiba.
1: Yayında söylemiş.
0: Yayında söylemiş.
1: Direkt hatta o kapak da girmiş yayına.
0: Zaten birkaç saattir de Malcolm ismi dönüyor. Ama biz zaten saat 22'ye kurmuştuk.
1: Evet.
0: Öyle Twitter'dan da onu aldı bunu aldı falan filan.
1: Öyle bir tarzın yok senin.
0: Oradan da hareket etmiyorum en azından, ama doğrulatmaya çalıştım ben.

0: Malcolm meselesi. Malcolm'la ilgili bir girişim olduğunu doğruluyorlar. Bunu doğrulayan ben kalkıp da hazırlığıma sormadım, onu söyleyeyim. Ya da bir yöneticiye sormadım. Çok net, açık. Ne varsa ben olduğu gibi anlatıyorum.
1: Peki.
0: Hatta menajerinin dün değil evvelki gün İstanbul'a gelmiş. Onunla bir görüşme yapmışlar. Al Hilal takımında galiba
1: Al Hilal'de, evet abi.
0: Malcolm oynuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle çizeyim. Transfer odak noktasıdır ama bazen de odak şaşırtarak gitmen gerekir. Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeye dayanarak söylüyorum. Sonuç itibariyle masaya birçok oyuncuyla oturmanın Fenerbahçe bir zararı yok. Yani insanlar nasıl ki sana karşı transferde çeşitli stratejiler üretiyorlarsa sen de bu stratejileri üretebilirsin. Fenerbahçe'nin Malcolm'la bir teması olduğu doğrulanıyor. Yani evet bir görüşmeden bahsediliyor. Ama resmi bir ağızdan aldığım bir bilgi değil. Ama resmi ağızlara yakın kaynaklardan edindiğim bilgiler bunu doğruluyor. Ama bu Fenerbahçe'nin Malcolm'u alacağı anlamına mı gelir sorusuna bendeki yanıt henüz evet değil.
1: Bence asıl soru bu. Şimdi
0: Greenwood meselesinin ben daha önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe çünkü çok uzun süredir Greenwood konusunda masada. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu seneki politikası şu. Bir sene başkan, sonra seçim var. O seçimde başkanlığına devam eder mi, edemez mi bunu bilmiyoruz. Ama şampiyon olamazsa eğer Aziz Yıldırım'ın seçime girse bile seçimi kaybetme ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü artık Fenerbahçe'de seçimler şampiyonluğa bağlı.
1: Doğal
0: Yani
1: olarak.
0: Fenerbahçe'de bugün Aziz Yıldırım 3 yılına gelmiş olsaydı eğer, yani bu son yapılan seçimde 3 yılına dahi gelmiş olsaydı eğer, Fenerbahçe bu senenin sonunda şampiyon olamazsa diyeceklerdi ki olağanüstü kongreye git. Çünkü o şampiyonluk baskısı çok ağır. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım hedefe en doğru, en kestirme yoldan nasıl gidilir bilen insan. Dolayısıyla buna göre transfer yapma iradesi olan birisinden bahsediyoruz. Çok uzun süredir Greenwood meselesi konuşuyor. Ben Greenwood'un Fenerbahçe açısından hala o bölge için en önemli alternatif olduğunu ve bu konuda çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Geçen ben Spor Dijital'deki Radar programında bahsetmiştim. Sonra onunla ilgili başka detaylar da çıktı. Greenwood transferinde birkaç nokta vardı.
1: Nedir
0: Tamam
1: abi?
0: mı? Birincisi Marsilya'nın bu oyuncudan 50 milyon euro istediği. Toplam 50 milyon euroluk bir değerlemeden bahsediyoruz.
1: Çünkü 50
0: Ama
1: milyonun
0: sonra
1: altına
0: anladık
1: satarsa
0: ki
1: zarar ediyorlar.
0: bir daha söyle.
1: 50 milyonun altına satarsalar oyuncuyu zarar ediyor Marsilya.
0: Niye zarar ediyor?
1: Oyuncuyla anla yani o
0: Ha
1: şeyinden
0: şöyle.
1: dolayı.
0: Aynen. Yani o zarar ediyor etmiyor onu bilemiyorum
1: Yani
0: artık. Yani
1: 50 milyonun altına inmiyor Marsilya abi
0: onların
1: özetle.
0: bileceği mesele ama aslında konu şöyle. Manchester United'ın oyuncu da hakkı varmış. Sonra Murat Zorlu bunu geliştirdi. Dedi ki sadece kendi programında şey değil, Manchester değil, Hetafe'nin de
1: Evet.
0: İspanyol Hetafe kulübünün de bir payı varmış. Ve aynı zamanda oyuncunun da kendi bonservisi üzerinde bir hakkı varmış. Yani oyuncunun bonservisinde 3 tüzel kişi bir gerçek kişinin hakkı var. Marsilya, Manchester United, Hetafe ve neydi adı? Oyuncunun kendisi.
1: Greenwood.
0: Tamam mı? Şimdi dolayısıyla sen transferde sadece Marsilya ile pazarlığa oturmuyorsun. Diğer taraftan Manchester'ın da istediği bir para var. Bir payı var daha doğrusu. Yani sen 50 milyon euroya sattığın zaman bunun %30'unu Manchester'a, %20'sini şeye belki işte ya da %15'ini Etafe'ye, o oranlar bende yok. %5'i 10'u ki 10'u söyleniyor. %10'un oyuncunun kendisinde olduğu söyleniyor. Ona verdiği yönde vereceği yönde bilgiler var ve bunlar da teyitli bilgiler. Onu da söylemiş olayım. O yüzden
1: Peki.
0: bu transfer kolay bir transfer olmayacaktı. Bir de gerçekten pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu getirdiği zaman şöyle olacak. 50 milyon euro deniliyor ya. 50 milyon euro bonservis bedeli. 3 yıl bir anlaşma yapsan oyuncunun 10-12 milyon euro bandında alacağı bir para var. Hadi biz kabaca şey diyelim Muzaffer. 30 milyon euro da oyuncunun garanti ücreti var diyelim. 3 yıllık anlaşma yaptığını düşünerek söylüyorum. Bunun üzerine vergileri de koyuyorsun. Dolayısıyla az buz bir para değil. Yani en az bahsedilen rakamı söylüyorum. 120 milyon euroluk bir operasyondan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe tek kalemde böyle bir operasyon

0: altına girecek. Böyle bir paranın altına girecek. Dolayısıyla buradaki mesele kulübün haklarını korumak, kulübün ekonomik tablosunu dengeli şekilde götürmek, limitleri doğru şekilde yönetebilecek seviyede bu transferle ilgili girişimleri yapmak. Ha deyince bu paralar veriliyor mu? Kimse he deyince, ha deyince bu paraları vermiyor. Uzun süredir zaten Fenerbahçe'nin bu oyuncu konusunda devrede olduğu biliniyor. Çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanıyor. Malcolm meselesinde ise şöyle bir durum var. Bence.
1: Yani Malcolm birazcık böyle kamuoyunu şu anda ayaklandırdı. Herkes Malcolm yazıyor. Greenwood ismi, yani biz şu anda konuşuyoruz ama hemen lafını devam ettirmeden mesela biz de chatte anket açtık. Malcolm Fenerbahçe'yi keser mi? %82 hayır.
0: Şimdi Fenerbahçe'de büyük bir oyuncu beklentisi var.
1: Doğal olarak.
0: Hakan Safi'nin özellikle bu seçim döneminde özellikle Greenwood'la anlaştığım açıklaması Fenerbahçe kamuoyunda iyice yükseltti. Bu arada Aziz Yıldırım gelse, bugün yarın çıksa dese ki ben Greenwood sözü vermedim, bu oyuncuyu aldım. Bu sözü Hakan Safi vermişti. Kalkıp da burada kararı ben veriyorum, bu kongreye ben oyladı deme hakkı var mıdır? Vardır. Sezon sonunda başarısız olursa da bu konu üzerine gidilir ya da tartışılır. O bir onu bir kenara koyuyorum. Ya da Greenwood aldın, şampiyon olamadın, kimse Aziz Yıldırım'a şey demeyecek. Ya başkanım da canı sağ olsun, ne olsun be.
1: Demez. Yani
0: Greenwood aldı getirdi, ona rağmen şampiyon olamadık ama bu oyuncu da getirdi demeyecek. Günün sonunda mesele başarı. Şimdi Aziz Yıldırım bir yılına geldiği için şampiyon olabilme adına yapılması gereken ne varsa yapacağını söylüyor. Ben şampiyon yapmaya geldim diyor. Şimdi bu iddiada olan birisinin doğal olarak yaklaşımı da mantıken onu şampiyonluğa götürecek oyuncuyu almaktır. Bu şu anlama gelmesin. Ben buralarda ukalalık yapmam, ahkamda kesmem. Malcolm'u alırsa Malcolm bu adam değildir demem. Greenwood'u alırsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak adam Greenwood'dur demem.
1: Ben
0: çünkü
1: de
0: benim böyle bir uzmanlığım yok.
1: Uzman yani, değilim ama Greenwood mu Malcolm mu meselesinde bu çok aslında
0: tamam,
1: cevabı belli olan bir soru.
0: Tamam
1: abi.
0: İnsanlar Greenwood diyebilir. Aziz Yıldırım'a sorsan Aziz Yıldırım da Greenwood der. Yani Aziz Yıldırım
1: alacak abi o zaman.
0: Ya tamam, dur aşağı anlatıyoruz abi.
1: Alacak yani. Buyurun.
0: Aziz Yıldırım büyük oyuncu alır zaten. Yani bugüne kadar bence Aziz Yıldırım hep büyük oyuncular aldı. Geçmişten beri bu örnekler var. Yani şuraya geliyorum. Aziz Yıldırım da bence durumu zaten en iyi bilen insanlardan bir tanesi. O yüzden burada bize en çok faydayı kim sağlar sorusuna kafasında yanıtı vermiştir.
1: Peki.
0: Zaten Fenerbahçe toplamda Aziz Yıldırım gelirken 4 tane oyuncu alacaktı. 2 stoper, pardon, 2 golcü, 1 stoper, bir de kanat oyuncusu.
1: Evet.
0: Tamam mı? Kanatla ilgili ben herkesin bu konuda bu arada biz bunları söylerken şöyle bir durum da var. Ben insanların özellikle buralarda ya bugün ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önde olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Bu transferdir. Bahsettiğimiz paralar 50 milyon eurolardan falan bahsediyoruz. Benim bir yerden başka bir yerden edindiğim bilgi Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk toplam bir bonservis bedeli var ya. Bu noktada hani oralara yaklaştığı böyle 45 milyon eurolar seviyesinde bir anlaşma noktasına geldiği yönünde bilgiler var. Tamam mı? Hmm. İddialar var daha doğrusu söyleyeyim. Oyuncu konusu oyuncuyla bence Fenerbahçe anlaştı. Belki de bu transferin bitiminde özellikle oyuncunun kendi hakkından belki feragat etmesi de çok etkili olacaktır. Bunların hepsi bir ihtimal. Tamam mı? Hmm. Ya da Manchester tarafı belki de Marsilya'ya ya da bu transferde oyuncuya kolaylık olsun diye diyelim ki Manchester şey diyor ya kardeşim ben buradan 15 istiyorum diyor ya.
1: Evet.
0: Belki Fenerbahçe tarafı gidecek ya da gitti. Manchester'la bir 5 milyon euroluk daha indirim konusunda anlaştı. Yani burada yine söylüyorum bu transferde bir pahalı bir oyuncu. 2, 3, 4 tane şey var aşaması var. Ve Fenerbahçe'nin birinci odağının kanat konusunda Greenwood olduğunu düşünüyorum. Tamam mı?
1: Ya
0: ama
1: senin
0: pahalı bir transfer. Şimdi diğer yandan Fenerbahçe bir taraftan da şuna bakmak durumunda bakıyor da mutlaka. Şimdi diyelim ki abi Greenwood'da ben bu arada oyuncu konusunda sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Greenwood tarafında bir sorun olduğunu düşünmüyorsun.
0: Ben, yani
1: hatta
0: o,
1: az
0: o
1: önce
0: noktada,
1: değerli bir şey söyledim. Belki kendi
0: ben
1: alacaklarından feragat edebilir diyorsun.
0: Mutabık kalındığını düşünüyorum oyuncuyla.
1: Bonservis
0: tamam
1: anlamında.
0: Mı? Yani konu bonservis meselesi. Hı-hı. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin de şöyle

0: bir tavır var ister istemez. Olmalı da abi bu olmayabilir. Tamam, Greenwood. Bunun yerine kim olabilir? Dolayısıyla bugün adı Muzaffer'se Muzaffer, Malcolm'sa Malcolm ya da başka bir oyuncu. Bunlarla da oturup pazarlık yapması ya da şartlarını sorması kadar doğal bir durum yok. Bunu da yapar. Bunlarla görüşmesi bu transferin olmayacağı, olacağı anlamına gelmez. Olmayacağı anlamına da gelmez. Bu
1: Peki.
0: kadar net. Şöyle, bu doğrulanıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgili bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Malcolm'la bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Görüşme yapması menajeriyle nedir bu oyuncunun şartları, ne istersiniz, ne olur, ne olmaz diye konuşması kadar doğal bir şey yok. Bu transferin olacağı bittiği anlamına bence gelmez.
1: Gelmez.
0: Ya da şöyle söyleyeyim, Greenwood'dan vazgeçtiği anlamına gelmez. Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin hala Greenwood konusunda yani birinci adam noktasında Greenwood olduğu yönünde, tamam mı? Ama son dakika değişebilir. Bu bir yanıltma da olmasın. Yani öyle de algılanmasın. Edindiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Transferdir bu. Son dakika her
1: Her
0: şey
1: şey değişebilir,
0: değişebilir.
1: evet.
0: Ama şu da var. Yani Fenerbahçe piyasada birçok oyuncuyla görüşüyor. Herkesin bir karşı tarafın bir stratejisi varsa oyuncunun, kulübün, Fenerbahçe'nin bir stratejisi vardır. Belki de Fenerbahçe Malcolm görüşmesiyle birlikte bu transferde biraz daha belki elini güçlendirdi. Yani kardeşim bakın bizim elimizde böyle bir ihtimal de var. Toplam maliyeti 25-30 milyon euro daha uygun bir fırsat da var. Buna imza attırabiliriz. Ama biz oyuncuya değer veriyoruz. Sizin taleplerinize değer veriyoruz. Şu konuda siz de bize yardımcı olun noktasına götürmek için de aynı zamanda bu süreci bu şekilde yönetiyor
1: Peki.
0: olabilir. Diğer yandan tek bir şeye bağlı kalmadan, alternatife bağlı kalmadan farklı isimlerle görüşmesinde ben bir beis olduğunu
1: Peki.
0: açıkçası düşünmüyorum. Sonuç itibariyle gelirsek tekrar ben Fenerbahçe'nin sağ ön konusunda en güçlü adayının hala Greenwood olduğunu düşünüyorum. Ve ben Fenerbahçe'nin burada önemli bir yol kat ettiğini kısmen biliyorum, düşünüyorum.
1: Biliyor musun,
0: Son
1: düşünüyor musun?
0: dakika, son dakika hayattır bu, her şey olabilir. Ama ben hani kim gelecek, Greenwood Fenerbahçe'ye yakın mıdır? Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda önemli adımlar attı. Yani bu transfer biterse benim için sürpriz olması işin açıkçası.
1: Özetle Greenwood konusunu ve Malcolm konusunu şöyle toparlayıp diğer isimlere geçeceğim. Sen Malcolm ismi şu anda yaklaşık bir 4-5 saattir yazılmasına rağmen Fenerbahçe'nin kanat transferi konusunda Greenwood'a daha yakın olduğunu
0: Ben
1: söylüyorsun.
0: evet.
1: Bunu da izleyenlerimize aktarmış olalım ve diğer konularımıza geçelim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Anlıkta 4000 kişiyiz yaklaşık. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz diyelim. Şimdi Aydın abi, Greenwood ve Malcolm meselesini konuştuk ama tabii ki bir diğer
0: Ay
1: konuda ne?
0: şeyde ha,
1: Söyle
0: söyle.
1: abi.
0: Söyle söyle
1: Ha,
0: söyle
1: bir
0: söyle.
1: diğer konuda golcü konusu.
0: Evet.
1: Şimdi iki isim son dönemde konuşuluyordu çok fazla. Watkins ismi ve Grassi ismi. Grassi ve Watkins de son durumda, Fenerbahçe golcü transferinde ne yapıyor?
0: Valla bu Cirasi mi
1: Girasi.
0: Giresi mi?
1: Girasi.
0: Giresi. Biz Giresi peki. Giresi meselesi çok uzadı. Şimdi ben bugün biraz hani ne oluyor falan diye tekrar böyle bakarken böyle başka bir kaynaktan şöyle bir bilgi edindim. Fenerbahçe aslında sözleşme konusunda bir golcü ile bir noktaya geliyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Golcü ile bir noktaya gelmesi meselesi de hani bonservis. Yani artık protokol kulüp ve oyuncuyla protokol aşamasına doğru bir hayli yol aldığı yönünde bir 15 gün öncesinden bahsediyorum. Bir bilgiyi birisi benimle paylaştı. Yani bugün paylaştığı mesele 15 gün önce olan bir konudan bahsediyoruz. Özellikle Girassi konusunda seçim döneminden hatta Saadettin Saran döneminden beri gündemde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Girassi'nin bu kadar uzamasını olumlu olarak görenlerden değilim. Fenerbahçe alternatiflere de bence bakıyor. Oyuncunun özellikle işi yokuşa sürdüğüne dair bilgiler var. Fenerbahçe'nin şeyle Dortmund'la 25 yani Dortmund 35 artı 10 milyon euro istiyor diye bilgiler vardı. Fenerbahçe'nin bunu 25'e çekmeye çalıştığı yönünde başka bilgiler vardı. Orada son dakika özellikle oyuncunun ve menajerin çeşitli zorluklar çıkardığı, biraz nazlandıkları yönünde bilgiler var. Diğer yandan burada özellikle şunu da altını çizmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, ben Fenerbahçe yönetiminde şöyle bir tavır olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe şeyi getirdi. Sen söyle adını abi.
1: Girassi.
0: Girassi'yi getirdi. Elinde Vedat da var. Ben Fenerbahçe futbol takımında planlamanın şöyle yapıldığını duyuyorum. Kardeşim, biz iki tane büyük oyuncu, yani sonuçta bunlara önemli paralar vererek getiriyoruz. Hem bonservis hem maaşlar. Dolayısıyla alacağımız bu dört oyuncu var ya, yani Fenerbahçe yönetim açısından meseleye bakıyorum. Stoper, kenar oyuncusu
1: ve forvet.
0: İki tane golcü.
1: Evet.
0: Yani burada alınan golcüler üzerinde şöyle bir mesele var. Yani aldık, hani biri az golcü, biri yedek golcü değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği işte sistemi, düzeni biz hangi oyuncuyla yaratabiliriz? Yani biz bunu Girassi ile mi yaratırız? Watkins ile mi yaratırız? Sörlot ile mi yaratırız? Ya da başka bir isimle mi yaratırız?
1: Hı hı.
0: Şimdi burada Fenerbahçe'deki bence ana unsur şu. Ve bence böyle bir kararda yani teknik ekiple birlikte planlamada bence kanaat şu. Alınacak oyuncu, yani golcü olarak gelecek oyuncu Vedat'la birlikte aynı anda sahada olabilme meziyetlerine sahip olmalı.
1: İkisi yani, de oynasın nedir? Yani. Biri kanat yedek forvet, beklemesin.
0: Kanat forvet niteliğinde bir golcü mü? Yoksa işte ne bileyim, bilmiyorum şimdi.
1: Daha Ceko Girassi, tarzı içeride
0: Girassi
1: duran.
0: Girassi de öyledir.
1: Sabit.
0: Oralarda o yüzden hı-hı söylüyorum. Yani hakim olmadığım için oyuncu özellikleri konusunda. Evet. Oralarda işin uzmanları başka. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Vedat geldi. Bir tane daha golcü geldi. Biri 70 dakika oynasın, diğeri 20 dakika oynasın değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği bir operasyon yapabiliyor mu Fenerbahçe futbol takımı? Buna bakılarak özellikle ikinci golcü transferinde Fenerbahçe'nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü düşünüyorum. Şimdi Girassi konusunda tekrar ediyorum. Oyuncunun farklı teklifler nedeniyle de meseleyi biraz uzattığı yönde bilgiler var. Ve son tablo şu. Hani az önce Greenwood konusunda konuştuk ya.
1: Evet.
0: Yani şunu söyledim ya, ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önemli adımlar attığını, hala özellikle kenar oyuncusu konusunda en güçlü ismin Greenwood olduğunu, ama olmazsa da bay siz bunu nasıl böyle söylersiniz diye ya da yapamazsınız diye eleştiri getirecek bir durum yok. Girassi konusunda da meselenin Greenwood'da tablonun ben olumlu olduğunu söylüyorum ya.
1: Evet.
0: Bu oyuncuda da olumsuz olduğu yönde bilgiler var. Fenerbahçe bence farklı alternatiflere daha çok yoğunlaşmış durumda. Bir iş bu kadar peki uzarsa bazen olumlu da olabilir. Ya da bir kenara çekersin. Az önce anlattığım plan uygun farklı isimler de gelebilir. Şey konusu neydi abi? Watkins konusu.
1: Watkins, evet,
0: Watkins konusu. Fenerbahçe'nin zaten yine o da gündeminde olan oyunculardan bir tanesi. Ama gerek oyuncu üzerinde gerekse kulübe üzerinde zor transfer olarak değerlendiriliyor. Ama biz buradan şunu anlıyoruz.
1: Nedir?
0: Abi ben hani bu seçim döneminde bunu çok konuştuk. Şimdi Vedat Fenerbahçe'de tatmin edici bir transfer midir?
1: Abi bu bence kişiden kişiye değişir.
0: Abi, evet, Mayır mı?
1: Beni tatmin etti Vedat transferi, öyle söyleyeyim.
0: Tatmin?
1: Linç yiyebilirim de bundan. Ben tatmin oldum Vedat
0: transferi. Sınıfı geçen bir transfer midir?
1: Benim için evet.
0: Sınıfı geçen. Yani yıldız statüsünden bağımsız
1: evet
0: konuşursak öyle. Yani yıldız dersen
1: tabii ki Sörlot'u
0: getirir ki ben Sörlot konusunda da Fenerbahçe'nin bakarsın abi Sörlot'u getirir.
1: Olabilir, bilemiyorum.
0: Tamam mı? Yani Fenerbahçe buralarda agresif davranan bir kulüptür. Özellikle başkan üzerinde bunu söylüyorum. Ake o seviyede bir oyuncu mudur? Tatmin bir oyuncu mudur? Odur. Bugün konuşulan Girassi o seviyede bir oyuncu mudur?
1: Evet.
0: Odur. Yani biz şunu anlıyoruz abi. Aziz Yıldırım'ın tekrar o bir yıllık meseleye döneceğiz. Şampiyon olma meselesi çok önemli. Aziz Yıldırım'ın genlerinde de Fenerbahçe'de oynayacak seviyede oyuncu transferi her zaman vardır. Zaman zaman kötü transferler de yapılmıştır Aziz Yıldırım döneminde. Her dönem olduğu gibi. Ama benim Aziz Yıldırım arşivine baktığım zaman Aziz Yıldırım'ın transferde yaptığı iş baba oyuncu almaktır. buralara vurgu yapmaktır. Öyle çalışmaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin ikinci golcüsü kim olur? Bence önemli bir oyuncu olur. Bu

0: tekrar Giresi'ye döner onu alırlar mı? Watkins olur mu? Ama zor transfer olduğundan bahsediyorlar. Son dakika Fenerbahçe kafayı kırıp Sörlot'a gider mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Ben güçlü bir golcünün de veda sonrası geleceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de yönetimin kafası şu: büyük oyuncular ha diğer yandan. Özellikle Aziz Yıldırım'ın şöyle bir tavrı var, onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ın yaptığını yapar mı?
1: Ne i̇stese açıdan yapar. Söylüyorsun?
0: İstese yapar.
1: Harcama konusunda
0: tabii
1: mı?
0: İstese yapar. Yani mesela Saadettin yani Saran geldi. Geldi
1: diye.
0: Örneğin Çobani'den 2 yıllık parayı aldı.
1: Evet.
0: Kullandı. Yani Fenerbahçe bu sene alması gereken parayı Saadettin Saran'ın aldığı devre arasında harcadı. Bunu da divan toplantılarında açıklarlar. Ya da başka kaynakları da kullandı. Ve bunu kullanırken de kimse Saadettin Saran'a ses etmedi.
1: Niye kullanıyorsun
0: Niye?
1: Demediler.
0: Şampiyon ol yeter ki diye.
1: Aynen öyle.
0: Ama şimdi bunu yaptın. Bugün gelecekten milyonlarca euroyu harcadın. Tamam mı? Harcadın. Şimdi bunun yerine parayı koymak lazım. Şimdi Aziz Yıldırım bunu yapar mı? Ben Aziz Yıldırım'ın tam olarak kafa olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım gelecekten kaynakları harcayarak bugün çok daha agresif davranabilir, hareket edebilir ama eğrisi yani doğruyu bir şekilde doğruyu bulmaya çalışıyor. Çünkü kafasında şu var: kardeşim tamam yani biz bütün bunları yapıyoruz da sonuçta bunlar Fenerbahçe'nin kaynakları. Yani biz şimdi bu dönemde geleceğin bilmem kaç milyon eurosu harcanmış. Üzerine biz de bu kadar geleceğin parasını doğru düzgün hesap yapmadan harcayalım. Seneye ne olacak? Ondan sonraki sene ne olacak? Yani Fenerbahçe bu sezon şampiyon olunca futbola veda etmeyecek. Ya da olamayınca. Devam edecek yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin geleceğini de düşünerek hareket eden bir başkan var bence. Söylemlerinden, eylemlerinden anladığım bu. O yüzden burada mesele transferde kafası net bence. Büyük oyuncu getirmek. Plan da o. Oturmuş bence Fenerbahçe'de her şey. Ama bu büyük oyuncu getirirken de sen kulübün maliyetlerini ve diğer yandan toplam bütçesini limitlerinde düşünmek zorundasın. Yoksa yarın bir gün başına bela alıyor. Aziz Yıldırım yine söylüyorum. Hani gelecekten de kaynaklar harcayalım. Onu da yapalım, bunu da yapalım noktasında bence meseleye bakmıyor. Özellikle bu noktada çok hassas olduğunu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yani bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayacak kadro kurması noktasında Aziz Yıldırım'ın yüksek bir motivasyonu olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe'nin kaynaklarını da hemen bu sezonda önümüzdeki 2-3 yılın kaynaklarını bu sezona gömelim anlayışıyla da hareket eden bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin faydasını onu da
1: bu
0: söyleyeyim.
1: Bu Fenerbahçe'nin tabii ki faydasınadır. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim abi. Ama tabii ki doğal olarak taraftarlar 12 yıldır bir şampiyonluk hasreti olduğu için çok da konuya bu kadar mantık çerçevesi içerisinde bakmak istemiyorlar. Onları da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, anlattığın doğru, değerli. Aziz Bey Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor ama taraftarlar artık şu noktaya geldi. Özellikle Fenerbahçe taraftarı. Kardeşim bana ne? Greenwood'sa al. Adam Osimhen'e gitti aldı. Şampiyon yaptı. Zamanında
0: doğru.
1: Icardi'yi aldı.
0: Doğru.
1: Şampiyon yaptı.
0: Doğru.
1: Al. Bana
0: doğru.
1: Mali durumu anlatma diyen çok fazla da Fenerbahçe
0: doğru.
1: taraftarı
0: şöyle
1: var.
0: Şöyle eleştiriler geliyor.
1: Doğal olarak.
0: Kardeşim siz gelirken bu tabloyu bilmiyor muydunuz diye.
1: Aynen öyle.
0: Eleştiriler gelir. Ama burada bir de o koltuğa oturunca o koltukta vereceğin kararlar da önemli.
1: Tabii ki
0: bir de onu yapıyorsun da sonuçta başarının geleceği de garanti değil.
1: Evet.
0: Yani bugün devre arasında Fenerbahçe çok büyük harcamalar yaptı. Sezon başında çok büyük harcamalar yaptı. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamaları geçen sezon gerçekleşti. Şampiyonluk gelmedi. Konu şu Muzaffer. Fenerbahçe para bulur. Para bulmasında sorun yok ama sadece gelecekten, gelecekteki kaynakları da harcayarak sürdürülebilir bir başarı yaratmak elde değil. Şöyle düşünenler de olabilir. Ona da saygı duyarım. Çünkü çok büyük bir baskı var. Ya biz bu sene bir şampiyon olalım da. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin önünü büyük oranda açar.
1: Tabii ki.
0: Onun yaklaşımı da bu. O yüzden bu bütün bunlarla birlikte yani şu noktaya ben eminim. Yani abi Aziz Yıldırım büyük transfer yapar.
1: Hı-hı.
0: Bugüne kadar yaptı. Bundan sonra gelecek oyuncularda da bunu göreceğiz. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada şöyle de bir tavır almıyor. Ne olursa olsun yapalım, gidelim, harcayalım noktasında hareket etmiyor. Fenerbahçe'yi ne kadar daha çok koruyabilirsek o kadar koruyalım anlayışıyla hareket ettiğini

0: Söyleyebilirim.
1: Peki. Greenwood'la alakalı Yağız Sabuncuoğlu'nun da şimdi 2 dakika önce bir tweet'i olmuş. Onu da aktarayım son dakika olarak, sonra birazcık süper chatlere getirelim. Demiş ki Marsilya 50 milyon euro isteğinde herhangi bir indirim yapmıyor. Fenerbahçe Greenwood konusunda net, yaptığımız son teklif ya kabul edilecek ya da esneyen taraf biz olmayacağız düşüncesinde diye Yağız Sabuncuoğlu'nun da yeni 2 dakika önce bir tweet'i olmuş. Biz yine altını çizelim. Seninle Greenwood ve Malcolm konusunu konuştuğumuzda sen Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda ısrarcı olacağını ve bu transferi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını
0: Evet.
1: söyledin. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazcık süper chat getireyim abi ekrana. İzleyenlerimiz
0: Tamam.
1: ne diyorlar? Onları da aktarayım sana. Tolgu Art demiş ki abi sosyal medyayı acilen yönetmesi lazım yönetimin, yoksa maliyetler çok yüksek olacak. Hatta bence Fenerbahçe ve Yağız Sabuncuoğlu danışıklı dövüş yapıyor demiş.
0: Yok yani öyle bir şey olsun ya.
1: Ay, Tolgu Art demiş ki Ahmet Konanç abi yayın bekliyoruz, süper chatler hazır demiş. Mehmet Duran, uzun yıllardır taraftarın bu kadar çok istediği bir oyuncu görmedik. Bu transfer hem taraftarı havaya sokar hem de camiada bütünleşmeye yol açar demiş. Katılıyorum buna. Greenwood konusunda taraftar çok istekli. Aziz Başkan bu transferi gerçekleştirirse de hem kendisi açısından hem de camiayı birleştirme açısından çok büyük bir adım atar.
0: Bir o, bir de ortam çok rahatlar. Hazırlığı
1: Tabii.
0: açısından da çok rahatlar yani.
1: Katılıyorum. Yaşar Köksal, sosyal medya Greenwood'a o kadar kitlendi ki Aziz Yıldırım Lamine Yamal'ı getirse yine de tepki görecek gibi demiş. Evet, gerçekten sosyal medyada inanılmaz bir Greenwood manyaklığı var diyelim. Ali Aslan, inşallah sağ gösterip Malcolm, sol vururlar Mason Greenwood demiş.
0: Yani yine söylüyorum ben Greenwood konusu benim edindiğim bilgiler bu yönde. Tekrar ediyorum, transferdir. Her an her şey değişebilir. Ya olmazsa biz ne yapalım sorularına yönetim şöyle yanıt verir. Şu alternatiflere bakalım, şunlarla da görüşelim yanıtını verir ve ona göre çeşitli hamleler yapar. Görüşü her oyuncuyu alacak diye bir şart yok. Böyle bir dünyada yok. Böyle bir şey de mümkün
1: Evet.
0: değil. Ama Fenerbahçe'nin odağının ben özellikle Greenwood olduğunu düşünüyorum. Bu arada diğer yandan şöyle bir durum da var. Fenerbahçe'nin sonuçta bir yönetim var. Ya bu yönetim içerisinde de mutlaka bu transferlerle ilgili Greenwood değil de onu alalım. Greenwood öncelik değil de golcü alalım gibi görüş bildiren mutlaka yöneticiler de vardır. Transfer dinamik bir süreç. Herkesin haberine saygım var. Sonuç itibariyle kimse burada kaybeden olmayacak. Bence kazanan da olmayacak. Kararı çünkü şey veriyor ya burada Muzaffer. Aziz Yıldırım veriyor ya.
1: Evet.
0: Yani karar onun kararı. Yani son karar başkana gidiyor ya abi. Abi biz Aziz Yıldırım'ın aklını vereceği kararı önden hiçbir başkan açısından yani bunu
1: Kimse için
0: yapamayız. Hani
1: kestiremez. Tahmin
0: sadece edindiğimiz
1: edebilirsin
0: bilgileri
1: ama.
0: söylüyoruz. Son dakikaya kafası atar. Tamam, menajeri gelir der ki ya öyle oldu ama siz bize bir 2 milyon euro da şuradan verin. Ya hadi der geçer. Yani bazen de buraları idare etmeyi iyi bilmek lazım. Yine söylüyorum ben Aziz Yıldırım'ın altını özellikle çizdiği nokta Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda gereken neyse onu yapacağız. Yani Fenerbahçe'de tekrar ediyorum bugün Aziz Yıldırım ne var ne yok harcayarak hareket etmez. Zaten bir limitler var. Bir de bugün harcadın gelecekten de bunları alıyorsun. Bunlara da özen gösterdiğini söyleyebilirim. Ama Aziz Yıldırım büyük transfer yapar mı? Büyük transfer
1: Peki.
0: yapar. Ben Aziz Yıldırım transfer politikasına açıkçası güveniyorum. Taraftarlar ya diyebilirler ki o geldi, hayır bu gelseydi, öyle olsaydı, böyle olsaydı hiçbir şeyin garantisi yok ama bazı oyuncular daha fazla şey vaat ederler. Böyle bir hava var. Bu da çok normal.
1: Peki. Yavaş yavaş transferi kapatıyorum ve son birkaç maddem daha var. Onları da sorup
0: Tamam.
1: yavaşça toparlayacağım yayını. Lütfü Erbağ'ın davası abi. Orada neler oluyor? Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin tekrardan başkanı olmasıyla beraber doğal olarak 3 Temmuz konuları ve 3 Temmuz davaları daha fazla takip edilen ve daha fazla üstüne düşülen bir
0: Evet.
1: hale geldi. O davada sende bazı gelişmeler var. Onları senden dinleyelim.
0: Şöyle Lütfü Erbağ'ın davası biliyorsun iddianame aşamasında yani savcılık gözaltı kararı vermiş soruşturmalarını ifadeleri almıştı. O ifadelerle ilgili çeşitli bilgiler bir iki şeyler de vardı zaten daha önce konuşmuştuk bunları. Bu iddianame ne zaman çıkacak? Bu çünkü önemli mesele. İddianame çıktıktan sonra mahkeme aşaması olacak. Mahkemede yargılama başlayacak. Eğer Lütfü Erbağ'ın suçlu bulunursa bu kumpas davasında Fenerbahçe'nin özellikle 3 Temmuz'daki haklı davasında federasyon içerisinden operasyonel bir faaliyet yapımına dair mahkemeli bir karar verirse Fenerbahçe özellikle buradaki kayıplarını kazanmış olacak ya da kazanma adına çok daha güçlü adımlar atma şansına sahip olacak. Çünkü diyecek ki kardeşim emniyet bunu yaptı, savcılık bunu yaptı, mahkeme bunu yaptı. İçeriden de federasyondan da Fenerbahçe'ye karşı bu kumpasın bir ayağı oradaymış. İddiası zaten Fenerbahçe'nin bu. O zaman masaya çok daha güçlü oturacaktır. Biz o zaman bambaşka şeyleri konuşacağız. Şimdi bu iddianame neden çıkmıyor? Yanılmıyorsam bu mesele Aralık ayındaydı. Aralık ya da Ocak. Ocak'ta Lütfü Arıboğan meselesi oldu.
1: Tabii gözaltına, tabii yeni yıla girmiştik.
0: Gözaltına girmiştik öyle hatırlıyorum. Yani yeni yılın ya son günleri evet, ya hemen evet. başıydı. Hala iddianame çıkmadı. Şöyle oradaki savcı yani bu soruşturmayı yürüten savcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olmuş. O soruşturmaya yeni bir savcı atanacak. O bekleniyor. Atandıktan sonra da iddianame hızlıca bence çıkar. Ama adli tatile giriliyor. O yüzden Lütfü Arıboğan davası iddianamesi daha doğrusu özür dilerim. Eylül-Ekim. Ben Ekim gibi iddianamenin çıkacağını düşünüyorum açıkçası. O iddianame üzerinden de tabii biz çok daha detaylı şeyler peki. konuşuruz. Yayınlarda yaparız.
1: Bir diğer maddemiz Fenerbahçe Beko basketbol takımı. Beko Fenerbahçe basketbol takımından ayrıldı. Burada herhalde Ülker geri gelecek diye
0: benim
1: tahmin
0: beklentim ediyorum.
1: O. Benim de. Bu zaten, herkesin hatta.
0: Bu zaten konuşuluyordu. Bu bugünün meselesi değil bu arada. Yani bu şöyle ben böyle algılamadım açıkçası. Kulüp tarafına da sormadım ama böyle algılamadım. Hani Aziz Yıldırım geldi. Ali Koç sponsorluğu çekiyor gibi bir durum.
1: Ben de öyle algılamadım.
0: Değil.
1: Yani.
0: Zaten benim bildiğim kadarıyla Ülker'le Koç arasında özellikle bu sponsorluklar konusunda bir mesele vardı. Aralık ayında da şöyle bir haber yaptığımızı, çeşitli kanallarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bugün tekrar sordum Ali Koç tarafına. Doğruladılar. Aralık ayında özellikle Fenerbahçe'nin iki tane büyük sponsorluğu var biliyorsun. Üç evet. tane daha doğrusu. Stadyum, basketbol ve şey, göğüs sponsorluğu. Burada hani Otokoç'la Ülker, yani Koç'la Ülker arasında düzeltiyorum. Hani iki tarafında sponsorluk gibi bir niyeti var. Burada şöyle bir paylaşım yapılıyor diyebiliyorum. Yani Koç olarak biz şeyin Fenerbahçe formasının önünde yer alalım. Ülker'de zaten hani Ülker deyince basketbolla da özdeşleşmiş bir markadan bahsediyoruz. Ülker'in de tekrar Fenerbahçe basketboluna geri dönmesi noktasında bir arzusu olmuş. Ben ta Aralık ayında bu büyük markaların kendi aralarında böyle bir uzlaşma yaptıklarını en azından hani biz bunu böyle yapalım. İki tarafta çünkü sponsorlukla ilgili çekinen taraf değil sponsor olmak isteyen taraflardı. O yüzden ben özellikle ülkenin Fenerbahçe basketboluna tekrar sponsor olacağını yani Fenerbahçe Beko değil Fenerbahçe Ülker olarak Fenerbahçe'nin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Daha önce de zaten Fenerbahçe Ülker'di değil mi?
1: Öyleydi. Öyleydi.
0: Evet.
1: Son sorum abi. Dursun Özbey'in bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalar birazcık da sitem etti aslında. Dedi ki geçmişte kurduğumuz takımları hatırlayın. Gomis, Berlanda, Feguli, Fernando, Mariano bu takım 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Bu dönem Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Sané bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi diye sordu.
0: Savunma yapıyor.
1: Gerekli takviyeleri yapacağız. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan takımı kuracağız dedi Dursun Özbek. Dursun Özbey'in bu kadar üstüne gidilmesini normal biliyor musun?
0: Açıkçası ben bu konuda Dursun Özbey'e haksızlık edildiğini düşünenlerdenim. Kaç yaşında adam? Galatasaray'da son 4 yıl Galatasaray şampiyon oldu. Önemli oyuncular getirdi. Bazı oyuncular da olmadı. Galatasaray'da çok büyük bir yangın var. Yönetim onu da yapmıyor, bunu da yapmıyor diye. Ve Dursun Özbek bugün savunma yapmak zorunda kaldı ki Dursun Özbek elinde bir kağıtla çıktı şeye.
1: Basın toplantısı.
0: Kemerburgaz'daki evet. Galatasaray'ın tesislerinde yapılan şeye
1: toplantıya
0: sezon açılışını yaptı. Adam diyor ki ya bir sakin. Yani ben bunları yaptım. Bunları da yaparız. Yine yapmaya devam ederiz. Biraz hani bu toplumsal tepkiyi düşürmek adına yaptığını da söyleyeyim ama Galatasaray'da hani bu transfer meselesi her kulüpte oluyor. Transfer yangını her sezon olur. Şöyle bir durum vardı. Bir de bunu şuna bağlıyorum ben açıkçası. Muzaffer onu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Yani şimdi Fenerbahçe gitti. Vedat'ı getirdi. Önce bir pek bir şey olmadı. Sonra Fenerbahçe gitti bir

0: şey getirdi. Lan ne oluyor dendi. Galatasaray hiçbir şey yapmıyor. Fenerbahçe'de Greenwood sesleri iyice yükselmeye başladı. Galatasaray'da Alev iyice yükseldi. Ya kardeşim tamam da biz geçen sene şampiyon olduk da çok zor şampiyon olduk. Fenerbahçe'nin bize büyük yardımı sonrası Fenerbahçe Galatasaray şampiyon. Bence öyle bu arada.
1: Net.
0: Geçen sezon özelinde bunu söylüyorum. Doza biz ne yapıyoruz transferde diye büyük bir şey var. İnfial var. Dursun Özbek de çıktı. Bugün bir savunma yaptı. Onu söyleyeyim. Ama ben özellikle yani adama yapılan şeyin eleştirilerin haksız olduğunu yani ağır olduğunu ve haksız şekilde bu kadar adamın üzerine gidildiğini Peki. düşünüyorum. Çünkü abi son 4 yılın şampiyonu. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şöyle bir durum da var. Bak, Galatasaray çok sabırsız, çok baskın. Fenerbahçe'de ise çok büyük bir sabır var. Anlayış var. Yani bugün herhangi bir şekilde bak sosyal medyada yer değiştirelim. Yani 4 yıl Dursun Özbek Fenerbahçe başkanı şampiyon olmuş. Böyle bir yangın var. Ya Fenerbahçe'de olmazdı bu iş.
1: Bence de olmazdı.
0: Gerçekten olmazdı. Galatasaray'da böyle. Galatasaray'da ya bu kulüplerle alakalı bir şey.
1: Yani kulüplerin tarzı ve tavrıyla alakalı bir şey.
0: Bir de bu kimin ne yaptığıyla ilgili bir şey. Bak ben sana söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe'de bu da bence Aziz Yıldırım etkisi. Bu transfer gündemi olmasa Galatasaray'da bu kadar yangın olmaz onu da söyleyeyim.
1: Olabilir.
0: Bu iş böyledir.
1: Peki. Abi ağzına sağlık. Çok
0: Senin
1: teşekkür
0: ağzına
1: ediyorum.
0: Sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Herkese teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye tekrardan hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Herkese iyi akşamlar.
2: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, yani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorunlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği,

0: Özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, Coach Voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa, olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24.000 kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
3: Reklam.
4: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 23'te Fransa Fas'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açıp bekleyen Radyo Gol'ün en güzel paydaşlarına ve en güzel insanlarına, en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Takvimlerin 9 Temmuz Perşembe'yi gösterdiği yağmurlu bir İstanbul gününde yine sizlerle birlikte olmanın verdiği heyecanla, mutlulukla 2 saat boyunca güzel bir program yapmak dileğiyle diyor. Gündemin en sıcak gelişmesi olan herkesin merak ettiği Süper Lig'in fikstür çekimini de programın ilerleyen saatlerinde anı anına burada Radyo Gol mikrofonları aracılığıyla sizlere belli olur olmaz paylaşacağım, hiç merak etmeyin. Bugün çok çok önemli, çok da güzel bir karşılaşma var. Saat 11'de Türkiye saatiyle, saat 23'te Fransa ile Fas karşıya gelecek. Son 8'de Fransa ile Fas, bakalım sizin favoriniz kim? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı ve Boston Stad'ında oynayacak. Şimdi bakıyorum bu mücadeleyi kim yönetecek diye. Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecekmiş. 9 puanla lider çıkan Fransa son 32'de İsveç'i yanlış hatırlamıyorsam 3-0, son 16'da da Paraguay'ı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. C grubunu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Fas'a son 32'de Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken son 16'da Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçip son 8 takım arasına kalmıştı hatırlarsanız. Tabii bu karşılaşma öncesinde Fransa'da sakatlığı bulunan Tuşamoni ve Fas'ın Adele sakatlığı yaşayan forveti, ki çok çok önemli bir isim sahibi halinin olmaması. Bakalım maç saatine kadar nasıl bir değişiklik gösterecek, onun bilgisini verelim. Ayrıca yarın yine çok güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Yarın da, yani cuma günü saat 22'de de İspanya-Belçika karşılaşmasını İzleyeceğiz ama her zaman olduğu gibi yine mesajlarınızla beni yalnız bırakmayacağınızı ümit ediyor. 0212 273 10 10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine ister Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi, ister şimdiye kadar tuttuğunuz, gönül verdiğiniz renklerin transferlerini, isterse bu sene Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur sorusuna cevaplarınızı bizlere bu iletişim kanalları vasıtasıyla iletebilirsiniz. Bir kere daha tekrar edeyim. 0212 ve 0540'lı 273 10 10'a WhatsApp üzerinden ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere yollayabilirsiniz. Programa başlamadan futboldan konuşacağız elbet ama A Milli Kadın Voleybol takımımızın, yani önüne geleni yıkması, asla kayıtsız kalamam çünkü Polonya'yı da yıktı, Amerika'ya da gözdağı verdiler. Gerçekten sultanlar, villaları olmasa da aslanlar gibi ilerliyorlar. Japonya etabına görkemli bir başlangıç yaptılar filenin sultanları. 2026 Milletler Ligi'nde şimdi bakıyorum üst üste 6, toplamda 7 galibiyeti almışlar. Vargas 23 sayı, İlkin Aydın'da 14 sayıyla yıldızlaştı. Muhteşemler ya. Vallahi gurur duyuyoruz sizlerle. Çok da iyi geliyor. İlaç geliyor. Bir yandan da sizlerden mesajlar geliyor. Bir Beşiktaş yorumu bekliyorum sizden demiş Uğur Çalık. Çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine bir dinleyicimiz var. Bakıyorum ismine. Serdar Bey, Çağatay Hocam Alexander Nübel ile ilgili yorumunuz Habertürk'te 22 bin görüntülenme almış. Tebrik ediyorum demiş. Vallahi çok çok sağ olun. Biz doğru yorumları vermeye çalışıyoruz. Ben bundan bir hafta önce de Fenerbahçe'nin Greenwood haberini vermiştim Fenerbahçe'de diye ama tabii çok da görülmüyor. Muzaffer Kaya, teşekkür ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlardan. Bülent Önder, çok teşekkür ediyorum. Celal Yemiştekin Karaca, sevgili hocam benim de eski öğrencim, beden eğitimi öğretmeni kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Celal'cim, seninle de her zaman gurur duydum biliyorsun. Hocan olabilirim ama artık sen de bir hocasın, sen de bir öğretmensin. Senin de yolun açık olsun diyorum.

hiç vakit kaybetmeden tabii bir yandan önümde de ekran var. 2026-2027 sezonu fikstürü de çekiliyor. Hiç merak etmeyin, sizleri bilgilendireceğim. Mesajlarınıza bakıyorum, o kadar çok mesaj var ki hepsini de sizlerle paylaşacağım. Ahmet Yürük çok teşekkürler, Radyo Gol'ün beyefendisi demiş. Evet, Bülent Tuncay şu anda

0: Fransa-Fas karşılaşması var saat 23'te. Yine uyumayacağız. Gerçi o saatlerde zaten uyumuyoruz Bülent Tuncay da. Şimdiye kadar senin aklında kalan Dünya Kupası'nda ensantene mi diyeyim artık? En çok hani aklında kalan performansı olabilir. Bülent Tuncay, nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Konuşulan hakem kararları mı? Kaleci faktörü mü? Golcülerin hepsinin dünya çapında herkesin bildiği futbolcular olması mı? Mikrofonu sana bırakmak istiyorum sevgili Bülent Tuncay.
1: Şimdi bir kere ilk 48 takımla bir ilki yaşadık. İlk defa bu kadar uzun bir periyod, 39 güne yayılan 48 takımın katıldığı, tarihin en uzun soluklu, en fazla maçın oynanacağı Dünya Kupası'na tanıklık ediyoruz. Bu bizim için biraz farklı bir deneyimdi. Haiti'den Yeşil Burun Adaları'na kadar çok sayıda küçük ülkenin, ada ülkelerinin, hatta Curaçao dahil olmak üzere birçok ülkenin de katılma fırsatını bulduğu bir organizasyon oldu. Çok ilk defa bu kadar geniş bir coğrafi alanda gerçekleşti. Bundan bir önceki şampiyona Katar'da küçücük bir ülkede aynı gün 3 maçı da canlı izleyebileceğiniz, maç bitiyor, trene biniyorsunuz, öteki sırada geçiyorsunuz, evet, gibi şartlardan büyük saat farklarının ve mesafe farklarının oluştuğu bir devasa bir alandaki organizasyona geçildi. Bu anlamda da şimdiye kadar bu kadar geniş bir coğrafyada hiç oynanmamıştı, iklim şartlarında, farklı iklim şartlarında. Bunlar ilk aklımıza gelenler. Üçüncüsü, FIFA çok kudretli bir ülkedir. Yani ülkeleri men edebilir. Yani hükümetlere rağmen futbol federasyonlarının, siyasi oluşumlarının baskısı altında kaldığı gerekçesiyle kendi organizasyonlarından atabilir. Hı hı. Bu kadar güçlü bir organizasyondur. Mesela Rusya katılamıyor, men edildi. Bu kadar kudretli bir organizasyonun hükümetler karşısında, siyaset karşısında bu kez gol yediğini gördük. Tarihte ilk defa bu kadar net bir gol yedi. Kendi akredite hakemini, Somalili hakemi, ülkeye sokamadı, taraftarları sokamadı, bazen futbolcuları sokamadı, kadroda belirtilen akredite isimleri sokamadı, oyuncular tek tek arandı, Messi dahil olmak üzere üst aramasına girdiler falan. Böyle sıra dışı vize problemlerinin ve akreditasyon problemlerinin ilk kez bu kadar yoğun yaşandığı bir organizasyon oldu. Diğer taraftan sahaya girersek de biraz önce senin bahsettiğin gibi kalecilerin savunma anlayışlarının, oyun disiplinlerinin ve santraforların ön plana çıktı, golcülerin plana çıktı. Bir şampiyonu izliyoruz. Süperstarlar renkli bir hale getirdi Dünya Kupası'nı. Yani futbol kalitesi çok üst düzey olmayabilir ama heyecanı yüksekti. Bütün dünyanın ortak buluşma noktasıydı. Bu anlamda çok iyi kaleciler, çok iyi savunma anlayışları ve çok iyi santraforları, golcüleri takip ettik. Bir lezzet bıraktı bizde bu. Yani o Messi'nin tekrardan bu şampiyonaya da imza atması, Haaland'ın performansı, Kane'in ortaya çıkması gibi bir sürü süperstarı takip ediyoruz. Bu bence önemli bir ayrıntı olarak yine Dünya Kupası'nın imzalarından biriydi. Bir diğer fark da Avrupa futbolunun Latin Amerika karşısında üstünlüğünün bu şampiyonada çok net bir şekilde ortaya çıkmasıydı. Çeyrek finale baktığımızda 8 takımın 6'sının Avrupa'dan, birinin Afrika'dan, bir de Güney Amerika'dan olduğunu görüyoruz. Evet. Afrika'dan katılan takım Fas ama Fas'ı da Fransa, Belçika karması diyebiliriz. Yani Avrupalı, yani fiziken Afrikalı ama zihnen Avrupalı bir takım. 7 Avrupa, 1 Amerika diyelim. O da Messi'nin iteklemesiyle giden, onun bayraklarıyla giden, biraz FIFA'nın da önünü temizlediği, ayağına taş değmesin diye özen gösterdiği bir takım var. Yani Messi rüzgarının etkisiyle gidiyor. Latin Amerika futbolu, yıldıza dayanan, yeteneğe dayanan Latin Amerika futbolunun, sisteme, güce dayanan, hızlanan Avrupa futbolu karşısında net bir mağlubiyet aldığını da gördük.
0: Evet. Peki Messi demişken psikolojik anlamda şu soruyu da sormak istiyorum sevgili Bülent Tuncay. Yani Arjantin-Mısır karşılaşmasında penaltı kaçıran bir futbolcunun da o moral bozukluğuyla tekrar bir gol atıp takımını maça döndürmesi ve maçı 2-0'dan geriden alması da çok büyük bir tecrübe değil midir?
1: Ya müthiş zaten, uzaylı diyorlar gerçekten de, her seferinde yeniden şapkadan tavşan çıkarıyor ve tavşanları hiç bitmiyor. Yani bu ilk kaçırdığı penaltı değil, şampiyonada daha önce de penaltı kaçı, yine dönüş yaptı golleriyle. Bu maçta da öyle oldu. Mısır maçında da 80 dakika ortada yok. Penaltı kaçırmış bir futbolcu Ronaldo gibi bir hayal kırıklığıyla artık son şampiyonaya imzasını atacak mı derken birden sahne attı.

0: bir gol bir asist, arkasından üçüncü gol geldi. Ve Messi'nin iteklemesiyle Arjantin çok sıra dışı bir maçı çevirdi. Tabi burada Mısır Federasyonu'nun büyük isyanı da var. Hakimi FIFA'ya şikayet ettiler. Yani orada aslında kural gereği Mısır'ın iptal edilen golüne baktığımızda öncesinde bir faul var. Ama onu da tartışmak gerekiyor aslında. Yani pozisyon akmış gitmiş bambaşka, yani alanın 100 metre ilerisinde üzerinden 1,5 dakika geçmiş, başka bir hikaye dönüşmüş. Oyun artık onu sindirmiş, devam ediyor. Fakat bir sonuç çıkıyor o halkından, mücadeleden. 22 kişinin mücadelesinin tekrardan başa sarıyorsun. Ya 1,5 dakika önce 100 metre geride böyle bir şey olmuştu, biz bunu atlamışız deyip golü iptal etmek, bence bunun da tartışılması lazım. Yani anlık karar ya verirsiniz ya da oyun akar gider. Futbolu bu kadar durdurursanız futbol başka bir şeye dönüşür. İşte su molalarında olduğu gibi, oyunu dörde bölmek gibi.
1: Artık yani ülkemizde de uygulanacak su molaları hariç, Bülent Tuncay.
0: Evet, kurallar uygulanacak. Su molası zaten futbolun doğasına aykırı, onu yapamazsınız. Yani futbol Amerika'daki diğer sporlar gibi değil. Ondan önceki sporlarda alırsınız çay almaya, kahve almaya gidersiniz, tuvalete çıkarsınız, dönersiniz, kaldığınız yerden devam edersiniz. Futbol öyle değil. Futbolda ekranın önünden hanım geçse, çocuk geçse çekil çekil diyorsun. 2 saniye bile hani kararmasına müsaade etmiyorsun. Futbol böyle bir şey. Yani gözünü kırpmadan izleyebileceğin bir oyun. Sen onu cart diye ortasından devrelerin ortasında tekrar ikiye bölüyorsun, dörde bölüyorsun. Futbolun kimyasına uygun bir şey değil. Yani bir daha da uygulanacağını zannetmiyorum. Bu Dünya Kupası'nda Amerikalıların pazarlama teknikleri maliyete dayalı yapılarından kaynaklandı, ama bu böyle dünya futboluna uygun bir yöntem değil.
1: Evet. Şimdi bir yandan gözümde Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminde Bülent Tuncay. Başladı bakalım, Riva testlerinde gerçekleştiriliyor. Kulüplerin başkan ve yöneticileri var şu anda gözüme çarpan. Organizasyonda yeni sezonun fikstürü, derbi ve Avrupa Kupası dengeleri de gözetilecek. Takımların yol haritası belirlenecek. Fikstürle ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
0: Ya bu sil baştan yapıldı. Yani böyle bir şey hiç denememiştik. Yani ilk hafta maçı, son hafta revanşı son hafta olacak. Yani tersine bir fikstür olacak.
1: Yani böyle bir şey yapıldı acaba?
0: Onu ben anlayamadım. Daha önce başka bir uygulamada da görmedim. Yani adaletli olsun anlamında böyle bir düşündü, ama ya bu kısa süreli organizasyonlarda UEFA ve FIFA'nın organizasyonlarında mesela dörtlü gruplarda falan uygulanan bir model. İlk hafta maçının revanşı son hafta olur. Ortadakiler birbirine denk gelir, ama bunlar kısa liglerdir. Yani dört takımdan oluşan grup ligleridir. Ya da altı takımdan oluşan grup ligleridir. Yani siz 18 takımlı bir ligde ilk hafta maçının revanşının son hafta 34. haftaya getirilmesine nasıl izah edeceksiniz bilmiyorum. Yani bu ne katacak? Hani neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Futbol Federasyonu herhalde bununla ilgili bir açıklama yapar. Yani ya,
1: şimdi bakıyorum da yani bu mantığa göre 17. hafta son hafta kimle karşılaşıyorsan 18. haftanın ilk maçı da yine onunla karşılaşıyorsun. Bu da enteresan.
0: İşte dediğim gibi o kısa fikstürlerin şeyleri. Yani içerideki maçlar hemen peşinden oynanıyor. Sonraki maçlar uzaklaştıkça en uzağa düşüyor. Değişik bir uygulama. Hani bunun mantığı ne, onu çözemedim. Ama yani derbileri önlem almak, Anadolu takımlarının peş peşe büyük takımlarla maç oynamasını engelleyecek bir fikstür oluşturmak, bunlar çok olumlu.
1: Evet.
0: Gerçekten de öyle. Şimdi diyelim ki bir Anadolu takımısınız, orta ölçekli bir takımsınız. 5 haftanın, 6 haftanın 4'ünde 4 büyüklerle oynarsanız çok yoruluyorsunuz. Yani bir kere büyük ihtimalle 4'te 0 çekiyorsunuz bu 6 haftada, 7 haftada. Ve bu maçlar sizi çok hırpalıyor. Toparlamanız çok zorlaşıyor. Başka bir hikaye ortaya çıkıyor. Takımları koruma adına bu diğer kurallarda denenebilir. Derbi haftaları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına göre planlanıyor. Bunların hepsi de tamamız. Ama şeyi anlayamadım. Fikstürün bu şekilde yapılmasını açıkçası çok anlayamadım. Mantığını anlayamadım.
1: Evet. Bülent Tuncay 0212-273-10-10 ve Instagram'dan Çağatay Hoca adresine bir sürü soru geliyor. Onlardan bir tanesi yurt dışından bir dinleyicimiz diyor ki Nevzat Bey, Avrupa, Amerika ve izleyebildiğim kadarıyla dünyada Messi, Arjantin ve FIFA'ya çok büyük tepki var ve büyük kredi kaybettiler. Acaba Bülent Tuncay'a göre düşüncesi nedir, sorabilir misiniz diyor Nevzat Ohri.
0: Yani krediyi kaybeden Amerika, Messi ve Arjantin anlamında değil mi soru?
1: Herhalde yani dünyada Messi, Arjantin ve FIFA'ya çok büyük tepki var diyor. Büyük kredi kaybettiler diyor, evet.
0: Şimdi Messi Arjantin milli takımının kaptanı ama Amerika futbolunun şu anda Amerika Birleşik Devletleri futbolunun lokomotifi. Amerika Birleşik Devletleri organizasyonun bel kemiğini oluşturuyor. Maçları 3'te 2'si Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. FIFA'nın başkanı Infantino da Miami'de yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Yani aslında baktığımızda bütün hikaye Amerika'da dönüyor. Yani akıl Amerika'da ama Amerika futbol takımının önünü de açtılar. Balogun'un cezasının kırmızı kartının iptal etmesi gibi şeyler ama Belçika denk geldi. Yani de Avrupa futbolu çok belirgin bir şekilde ön plana çıktığı için Amerika'da tutunamadı. Ohri'den şeyini kullanan arkadaşımızın sorusuna şöyle yanıt verebiliriz. Yani Arjantin'in 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunda da FIFA'nın biraz ittiğini görebiliyoruz. Bu organizasyonda da Mısır maçında da biraz itiliyor. Biraz Messi'den kaynaklı bir kayrılıyor gibi. Çünkü bütün sporlarda olduğu gibi futbolda da süper kahramanlara ihtiyaç vardır. İdollere ihtiyaç vardır. Çocuklar için kahraman gerekir. Ve futbolu cazip hale getirmek için FIFA'da bence bu stratejiyi uyguluyor. Arjantin'i kollamıyor. Messi'yi kolluyor. Messi olduğu için de Arjantin bundan yararlanıyor. Arjantin'in bütün oyun planı zaten Messi'ye göre şekillenmiş. Messi üzerinden hikaye dönüyor. Yani bu açıdan baktığımızda çok sempatik bir figür. Messi inanılmaz performansıyla bunun kayrılmanın çok tartışmaya açılmasına müsaade etmiyor. Ama gözle görülür bir durumda var. Yani Arjantin Messi'den kaynaklı bir hafif bir itelemeyle de gidiyor. Ama ne kadar gider bundan sonra ne olur hep beraber göreceğiz.
1: Sevgili Bülent Tunca, iki tane soru var sana. Şu anda bir yandan da bakıyorum göz ucuyla. Çağatay Hocam, Bülent Bey transferde Galatasaray'ın geç kaldığını düşünüyor mu? Sorabilir misiniz demiş Koray Bey. Diğeri de Barış Bey diyor ki, Bülent Tuncay Beyefendi'ye göre Galatasaray'ın ihtiyacı olan mevkiler transfer için hangileridir?
0: Şimdi Galatasaray geç kaldı mı? Galatasaray geçen seneden, yani 1-2 senedir artık bunu somutlaştırdı. Geçen senede şekle şemale girdi. Galatasaray artık geniş transferler yapmıyor. Yani 8 tane 10 tane alalım. 2 tane tutarsa bizi kurtarır anlayışı. Türk futbolundaki hakim anlayışın dışında bir politika izliyor. Nokta atış az ama öz. Yıldız futbolcuya yatırım yaparım. Yüksek bedel veririm, yüksek performans beklerim anlayışında. Hani geçen sene bu kapsamda 5-6 futbolcu aldı sadece. Hepsinden aynı sonucu aldı mı? Yani verimi aldı mı? O ayrı bir tartışma konusu ama politik anlamında böyle bir çizgisi var. Bu sene de böyle bir politika izliyor. O yüzden Galatasaray bir şeye geç kalmış değil. Artık Galatasaray'ın çok acil kadrosunu Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi, hatta Fenerbahçe gibi yeniden dizayn etmesi ve ciddi takviye yapması. Trabzonspor 10 tane aldı. Beşiktaş 5-6 tane futbolcu aldı bir anda. Ama ihtiyaçtan kaynaklandı. Onlar kadrolarını revize etmek zorundalar. Yani mevcut kadroları, geçen seneki kadroları başarısızlık olarak karşılarına döndü. Galatasaray'ın öyle bir mecburiyeti yok. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Şampiyonlar Ligi'nde ligden çıkan bir kadrosu var. Takviye ihtiyacı olan bir kadro. O yüzden acelesi yok. Galatasaray geçen seneki gibi ağır bir politika izliyor. Önemli futbolcu alacak, az alacak ama önemli, direkt oynatabileceği Şampiyonlar Ligi futbolcusu alacak. Galatasaray'ın politikası son senelerde bu şekilde ve bu sene de böyle devam edecektir. O yüzden ben geç kaldığını düşünmüyorum. Geçen sene ligde şampiyon takımı. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Türkiye için önemli bir başarıdır ligden çıkmak. Lige kalmak bile başarıyken Galatasaray ligden çıktı. Yani Galatasaray teknik olarak görüntü olarak başarısız değil. Başarılı bir takım takviye yapacaktır. O takviyeyi de uygun isimler üzerinden yapacaktır. İkinci soruya gelince Barış Bey'in sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Barış Bey'in transfer mevkileri.
0: Mevkilerde bir kere kaleci çok muazzam bir sezon yaşadı ama milli takımda soru işaretleri yarattı. Günay'ın da Türkiye Kupası maçındaki o hayal kırıklığı bir maçta bağlanmaz belki ama kafaları karıştırdı. Uğurcan'ı yedeklemesi gerekecektir. Bu anlamda belki bir kaleci alır eğer Günay'da devam etmeyecekse.
1: 10 numara ve 6 numara transferi için çalışıldığını biliyorum ben Bülent Tuncay.
0: Torreira ile tekrar anlaşılacak. Torreira gelmek istiyor Galatasaray. Fiyatı düşürmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Sözleşmeyi ama çok büyük ihtimalle sözleşme yenilenecektir. Torreira kalacaktır. 10 numara ihtiyacı var. Icardi'nin ayrılığı artık resmi olarak açıklanmadı ama %90 ayrılık süreci var. Icardi'nin yerine Osimhen'i yedekleyecek iyi bir golcü gerekir. Çünkü geçen sene Osimhen çok fazla sakatlık yaşadı ve Galatasaray'ın sezonunun 1/3'ünü boş geçirdi. Galatasaray forması giyemedi. Ve çoğu da milli takımdan kaynaklanan sakatlıklar yüzündendi. Bu kadar uzun süre kopan bir futbolcuyu iyi bir santraforla yedeklemek gerekir. Galatasaray'ın bir santrafora da ihtiyacı var. 10 numaraya, 6 numaraya sağ beke ciddi bir takviye gerekiyor. İhtiyacı varsa Galatasaray'ın. Bu ayı döndü çünkü. Oralarda soru işareti var. Bir de stoperi yedeklemesi lazım. Galatasaray stoper attı. Yani Davinson Sanchez'e Como 20 milyon euro vermiş ama Galatasaray'ın o fiyata vermesi mümkün değil. 20 milyon euroya Davinson Sanchez ayarında bir yeni bir stoper bulamaz çünkü alamaz. O yüzden de satmaz. Davinson Sanchez de devam eder. Ama yedeklemesi de gerekir uzun periyotta. Çünkü bu sene lig de çok çetin geçecektir. Yani Trabzonspor, Fenerbahçe'ye çok iddialı geliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını yeniliyorlar.
1: Onunla ilgili de bir soru var sana. Cem Bey'den gelmiş. Bülent Tuncay şampiyonluk için hangi takımları favori görüyor diye. Hani konusu açılmışken onu da cevaplamış olalım.
0: Buna yanıt vermek için çok erken. Aslında ligin şampiyonluktan bahsederken
1: hani yapılan transferlerle ilgili Bülent Tuncay demek ki o yüzden sormuştuk.
0: Ligin rengi sezonun 1/3 bittikten sonra belli olur. 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz ama bu aşamada kadrolar daha henüz tam olarak oturmadığı için Beşiktaş çok sert bir teknik adam aldı. Kondisyona, fiziğe çok önem veren disiplinli bir hoca aldı. Eğer onu oturtabilirse Beşiktaş'tan ben bu sene önemli bir çıkış bekliyorum. Trabzonspor geçen sene Fatih Tekin'in tecrübesizliğinden fırsatı kaçırdı. Yani inansa şampiyonla, camiayı da inandırsa Fatih Tekin başka bir hikayeye dönüşebilirdi.
1: Evet, çünkü fırsatlar fırsat geldi. Evet.
0: Aynen öyle. Galatasaray'ın yarattığı o boşlukları ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor doldurabildi.
1: Evet, bu arada Galatasaray Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak. Şu an belli oldu. Bu bilgiyi de verelim.
0: Evet evet. Açıklanmıştı zaten 9. hafta oynanacağı. Yani fikstür netleşmişti. Yani o boşlukları bırakmıyorlar. 9. hafta biraz daha makul. Yani hep sonlara doğru görüyorduk. Bu sefer sezon ortasında bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi olacak. Yani derbiler biraz belirleyici oluyor şampiyonluğun son aşamasında. Biraz daha ortaya alarak o belirleyici iki takım arasındaki rekabet anlamında belirleyici çizgiyi biraz değiştirmiş oldular.
1: Evet. İlk maç Galatasaray'ın sahasında oynanacak. Son 4 sezondur Fenerbahçe'nin sahasındaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet evet. Tersiydi. İlk maçlar Fenerbahçe sahasındaydı. Rövanşlar Ramspark'taydı. Bu sefer farklı bir durum ortaya çıktı.
1: Tayyip Bey diyor ki Arjantin maçında 5 hakem Fransız'da demiş. Sana bir tahmin sorusu da gelmiş. Ahmet Bey diyor ki akşam Fas kazanır mı Bülent Bey? Fransa Fas maçı için yorumunu istemiş.
0: Ya Fransa Fas maçı normalde Fransa kazanır ama Fas çok enteresan bir takım. Yani Avrupa aklıyla ama Afrikalı heyecanlı bir yüreğiyle oynuyor. O yüzden Fas'ın dengesini bozabilir. O ihtimal var. Ama Fransa'nın bu maçta hatta şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyebilirim. Biraz önce diyor ya Arjantin maçında Fransız hakem vardı. Zaten öngörülen herkes birçok insanın beklediği daha ilk işte fikstür ağacı netleştiğinde gruplar bittiğinde Fransa-Arjantin finaline gider bu işte. Yani oraya doğru götürmek istiyorlar herhalde.
1: Süper Lig'de 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş oldu.
0: Güzel. Fenerbahçe sahasında.
1: Evet, Fenerbahçe'nin sahasında. Bir yandan devam edebilirsin. Anına belli olduğu için.
0: Fransa ağır favori. Çok iyi bir kadrosu var. Çok dinamikler. Yani onları kesmek öyle kolay değil. Yani Fas her ne kadar iyi bir takım olsa geçen Dünya Kupası'nın yarı finalisti olsa da Fransa'da finalistiydi. Arjantin'e kaybetmişti Katar'da 2022'de. Yani bu Fransa hem Fas maçının hem de kupanın 1 numaralı favorisi. Yani şu anda görünen Fransa'yı kesebilecek. Hani diğer taraftan İspanya, Belçika yarı finali var oradan. Ortada ama İspanya gelir diye düşünelim. İspanya Fransa'yı önleyebilir mi? Yani o da Fas'tan daha fazlasını yapamaz. Yani Fransa'yı şu anda durdurabilecek bir takım ben görmüyorum. Çok özel şartlar ve durumlar olmadı. Evet,
1: Fas'ta bu arada milli takımlar bazında tam 40 maçtır yenilmiyor. O bilgiyi de vermiş olalım. Dinleyicilerimizden Fatih Çifoğlu diyor ki Bülent Bey selamlar, beğenerek takip ediyoruz. Ayrıca akrabası sevgili Fehmi amcamıza da selamlar demiş.
0: Teşekkür ederiz, sağ olasın Fatih. Fehmi Özgüler'e de buradan selamlarımızı iletelim. Dünya Kupası'nı Fatih de çok heyecanlı izliyordur herhalde.
1: Evet, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş'ın sahasında olacak. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş. Arka arkaya 2 hafta arayla Trabzonspor kendi sahasında oynayacak. Orada mısın Bülent Tuncay?
0: Evet. Yani şimdi fikstür yavaş yavaş belli oluyor. Fikstür tabii bir şeyleri işaret eder ama tek başına yeterli değil. Yani sahadaki performansın önemli. Benim sadece merak ettim. Hani ligi nasıl etkileyecek? Birinci hafta maçının revanşı 34. haftada. İkinci haftanın revanşı 33. haftada. Üçüncü haftanın revanşı 32. haftada. Böyle ters şeylerle, eşleşmelerle gidiyor. Farklı bir hikaye ortaya çıkaracak. Yani ligin ezberi belki de katkı sağlayacaktır. Onu hep beraber göreceğiz. Yani diğerine illa sadık kalınması gerekir gibi bir düşünce de taşımıyorum. Fakat neden böyle bir karar alındı? Yani bundan nasıl bir sonuç bekliyorlar onu merak ediyorum sadece.
1: Evet, çok çok teşekkürler sevgili Bülent Tuncay.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal.
0: Sağ olun.
1: Evet, en çok merak edilen fikstürde şimdiye kadarki belli olan 2026-2027 sezonunun derbi haftalarını şu şekilde hepsini sizlere bu mikrofonlar vasıtasıyla iletiyorum. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe'nin sahasında. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, Trabzonspor'un sahasında. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, Trabzonspor'un sahasında. Hemen ardından 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında. 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor'la karşılaşacak. Dinleyicilerimiz için şu bilgiyi de verelim. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hep söylüyoruz ama 14 Ağustos'ta açılacak. 23 Mayıs 2027'de de sezon tamamlanmış olacak. 0212-273-10-10 0540-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Instagram'dan takip alan Aydın Onat'a çok teşekkürler. Barış Akça'ya çok teşekkürler. Muzaffer Kaya'ya da çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarınızla devam edeceğiz. Çok gelmiş, birikmiş, hiç merak etmeyin. Hepsine okuyacağız, hepsine cevap vereceğiz. Şimdilik kısa bir ara. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii sizler bu arada fonu dinlerken ben de bir yandan sevgili spor yazarı dostlarımla yaklaşık 7-8 kişiyi aradım. Tabii müsait olanlar var, olmayanlar var. Zafer Tüzün istenmişti. Zafer Tüzün 5 dakika sonra A Spor'da canlı yayına girecek. Onun da reklamını yapmış olalım ama sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Dün sizi takip etmişti demiş. Erhan Polat abiye de söyler misin bu sene Fenerbahçe şampiyon demiş. Muzaffer Kayın'ın da mesajını iletmiş olalım. Cihan Aslancan diyor ki iyi yayınlara hoş geldiniz Çağatay Hocam. Ben İspanya ya da Fransa'nın dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Hakemlerin kollamalarına rağmen Arjantin finali göremeyecek inşallah. Ve Arjantin hakemlerin de maça atanmaları UEFA'nın yeni bir skandalı olarak görüyorum demiş. İyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Çok çok teşekkürler. Instagram adresimi bir kere daha söyleyeyim. Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Çok mesaj birikti, o yüzden birazcık da gelen 0212 273 10 10'dan devam edelim. İsimlerinizi de lütfen yazarsanız çok çok sevinirim. Ayhan Eroğlu, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Takipteyiz demiş. Bu arada Nurgül günaydın arıyor. Ona da şu anda bakayım canlı yayında. Sevgili Nurgül, şu an yayındayım. Müsaitsen seni de almak isterim yayına. Müsait misin?
1: Alo.
0: Müsait misin Nurgül? Duyabiliyor musun? Evet, biz Nurgül'ü duyuyoruz ama Nurgül bizi duyamadı. Bir kere daha deneyeyim çünkü Nurgül aramış. Trabzonsporlu taraftarlardan da onunla bağlantı kurmamı isteyen. Alo. Nurgül, duyabiliyor musun bizi?
1: Şimdi geliyor.
0: Müsaitsen alabilir miyim seni yayına?
1: Tabii ki.
0: Tamamdır, süper. O zaman Nurgül'den de izin çıktığına göre nasılsın? Her şey yolunda mı Nurgül? Günaydın.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni çok sordular futbol arenadan. Sevgili Nurgül günaydın. İki gün önce...
1: Ya dün öyle bir... Evet, bir şanssızlık yaşadık. Aslında sizinle de konuşmuştuk ama tabii kamp programı var bizim, biliyorsun. Oldukça evet. Da yoğun kamp programını yapıyorduk. O sırada Avusturya'daki konaklama yapacağımız yerde görüşüyorduk. Yurt dışı görüşmesi olduğu için de telefonumuz bir türlü boşa çıkmadı. Denk gelemedik sizde. Gerçekten üzüntülerimi de belirttim.
0: Estağfurullah. Sevgili Nurgül günaydın. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor fikstür.
1: Evet. Güzel. Çok güzel bir fikstür.
0: Beklediğin gibi miydi?
1: Yani beklediğim gibi, geçen yıl da tahmin etmiştim. Ben ilk 5 haftada mutlaka bir derbi olur demiştim. Trabzonspor'un ilk 5 hafta içinde ilk derbi maçı da Fenerbahçe ile oynamıştı. Bu sezonda ben yine aynı şekilde olacağını tahmin ettim. Tahminlerimde yanılmadım.
0: Evet.
1: Hayırlısı olsun diyelim Türk futbolu adına. Herkese, bütün takımlara başarılar dilerim. Sezon öncesinde biz yine temennimizi iletelim. Sadece sahada futbolun konuşulduğu, özellikle Dünya Kupası'nda hani çokça konuşulmadı ama hakemler az da olsa konuşuldu, ama hani öyle bir sezon olsun istiyoruz. İnşallah hakemlerin etki etmediği, Dünya Kupası'na gitmeyi hak etmeyen o hakemlerimizin adil yönetecekleri maçlar olur inşallah. Diyelim i̇nşallah. Benim en büyük temennim o, çünkü biz de gerçekten sahada olduğumuz için haksızlıklara, yanlış kararlara çokça şahit olduk. Umarım güzel bir sezon olur. Herkes emeğini, çalıştığının karşılığını alır diyelim.
0: Nurgül tabii ayağın uğurluymuş. Sen bağlanır bağlanmaz mesajlar yağmaya başladı. Aslında ben çok soru soracaktım ama dinleyicilerimizle bekletmek istemiyorum. Devamlı yazıyorlar. Çanakkale'den Bora Bey diyor ki Nurgül Hanım'a sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Trabzonspor'da kaleci transferi olacak mı?
1: Kaleci aldık zaten. Onana'yı aldık.
0: Yani yedek kaleci anlamında hani belki yani Beşiktaş'ın Nübel, Doğan Alemdar gibi oradan örnek vermiştir.
1: Yani ama tamam, güzel söylüyor da dinleyicimiz. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde de futbolcu karşılamasında onu söyledim. Arkadaşlarla sohbet ettik havalimanında. Yani Onur Alp ve Ahmet için çok önemli Onana'nın yeniden Trabzonspor'da bir yıl daha forma giyinecek olması. Tecrübeleriyle onlara çok şey daha katacak. Bir yıl daha onlarla birlikte olacak. Bana göre bu sezon onları çok çok daha iyi hazırlayacak. Hem kendisi Trabzonspor'un kalesini koruyacak, hı-hı, hem de bu sezon o iki genç kaleciyi çok daha iyi hazırlayacak. Artık yani o genç kalecilere de güvenmez vakti, onlara da kaleyi teslim etme vakti diye düşünüyorum. Bu sezondan sonrası için genç kalecilerin de zamanı geliyor. Yoksa hem milli takım için de çok önemli yeni alttan kalecilerin yetişmesi. Çünkü daha ne kadar yurt dışından işte yabancı kaleci getireceksiniz. Bu çocuklara da güvenmek gerekiyor. Ben özellikle Onur Alp Çevikan'a çok çok güveniyorum. Onur Alp Çevikan'ın Onana'dan sonra kaleyi devralabileceğine de inanıyorum. O yüzden şu anda Trabzonspor'un bir kaleciye tahmin etmiyorum, yani kaleci transferini gündeminde tuttuğunu, hı-hı, çok tahmin etmiyorum.
0: Evet, bu arada dinleyicilerimiz Çağatay Hocam derbi haftalarını tekrar verebilir misiniz demiş. Tabii vereyim. Yani ilk okuduğum takımın sahasında oynanacak karşılaşmalar. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. Dinleyicilerimizden yine sana soru var Nurgül. Hazır Nurgül Hanım gelmişken diyor, onun cevaplamasını rica ediyorum. Trabzonspor'un bu transfer politikası belirli bir plan içerisinde gidiyor belli, ama Trabzonspor'un böyle atağa kalkması, hatta şaha kalkması diyeyim, bence çoğu taraftarı şaşırttı. Bu seneki hedef büyük galiba demiş Resul Bey. Ve İstanbul'dan bir Galatasaray taraftarı olarak imrendiği için Trabzonspor'un bu durumuna o yüzden sorma gereği duymuş.
1: Tabii Trabzonspor'un transferlerde bu kadar erken ve hızlı hareket etmesi açıkçası hepimizi de şaşırttı. Ben bekliyordum. Şöyle 2020-21 yılındaki şampiyonluk sezonunda olduğu gibi, o zaman da yurt içinde Riva'da kamp yapmıştı Trabzonspor ve çok erkenden transferleri bitirmiş, kampa dahil etmişti. Çok güzel bir kamp sezonu geçirmiştik Riva'da. Ben o sezona benzetiyorum. Hatta bu sezon daha da erken hareket etti Trabzonspor. Çünkü son yıllarda daha çok bekleyen, fırsat kollayan ve transferleri bana göre zamana yayan bir Trabzonspor görüyorduk. Şimdi bu kez yönetim hani dediği gibi dinleyicimize atağa kalktı. Hani böyle bir anda bir atağa kalktı. İşte Malinovski, Saviola, Aral Şimşir, Onana, Muçi'yi zaten hemen erkenden kapatmıştı. Hı-hı. Kadronun en büyük bir bölümünü şekillendirmiş oldu. Yani bence buradaki en önemli mesaj, Trabzonspor bu sezon hedefi büyüttü. Yani bana bu mesajı verdi bir kere Trabzonspor. Yapılan transferlerin profiline baktığımız zaman da sadece kadroyu tamamlamak için değil, aslında doğrudan hem kaliteyi hem rekabeti de arttırmak için hareket ediyor yönetim. Üstelik hani transferlere baktığımız zaman henüz bitmiş de değil. Sağ kanat, stoper, 6 numara, üst düzey bir forvet, bunları da hesaba kattığımız zaman olağanüstü bir şey çıkacak ortaya. Fatih Tekin özellikle biliyorsunuz yüksek tempoda oynayabilecek, fizik gücü yüksek, işte oyunun hem iki yönlü de oynayabilecek. Hani diyoruz ya, oyuncular istediğini hepimiz biliyoruz. Zaman zaman bize de bunu bireysel anlamda ifade etti. Basın toplantılarında da dile getirdi. Yönetimde tabii şu ana kadar hocanın bu istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Bu çok önemli. Eğer kalan 3-4 transferi de kritik bölgeye, hani az önce ifade ettiğim gibi işte sağ kanada stopere, belki hocanın da bir 6 numara isteği var. Evet. Oraya da gerçekten üst düzey isimler alınırsa Trabzonspor bana göre hedefinin yalnızca ilk 3 ya da Avrupa kupalarına katılmak olmadığını ben net olarak söyleyebilirim.
0: Evet. İlk hafta buradan bu arada da, Kasımpaşa deplasmanı Trabzonspor'un şu an belli oldu. Nurgül, sana da bu bilgiyi vermiş olayım.
1: İstanbul'dayız Allah nasip ederse. Şunu da söyleyeyim, Mendy de döndü biliyorsunuz, Lustram da döndü, kiralıktan dönen oyuncular var, böyle bir şey de var. Mendy ile alakalı şöyle bir parantez açmak istiyorum. Mendy eğer kamptaki performansı Fatih Hoca'dan geçer not alırsa, hani o az önce ifade ettiğim 6 numara isteği de var hocanın, orada hocanın gözüne girerse belki Mendy'nin bir kalma ihtimali olabilir. Ama Lundström için aynı şeyi söylemeyeceğim tabii ki. Ama sağ kanat ve forvet transferleri Trabzonspor şu anda olmazsa olmazları. Ama gerçekten hedefi sadece Avrupa kupaları ya da işte Türkiye kupası değil. Trabzonspor belki bu Avrupa'da biraz daha yukarılara, biraz daha şeylere çıkmak olarak belirledi diyebilirim.
0: Evet, ikinci hafta Başakşehir, Trabzon'da maç.
1: Yani uzun zamandır ben de Trabzonspor sezon başlamadan bu kadar güçlü bir transfer iradesini hiç görmedim açıkçası. Taraftarlarda doğal olarak böyle olunca ne oldu? Şimdi sosyal medyaya bakıyoruz, beklenti de yükseldi. Şimdi önemli olan bu hamlelerin sahada karşılığını bulması. Takımın sezona hazır girmesi. Şimdi yıllarca izledik, şampiyonluk sezonundan sonra bir türlü o sezon gibi olmadı. Yani Macaristan'da bir kamp süreci geçirdik ki Erzurum'dan önce, geçen yıl Erzurum'daydık. İnanın orada perişanlar oynadı. Takım da bizlerde. 43 derece sıcaklığın olduğu bir bölgede kamp yapmıştı takım. Futbolcuların dili dışarıdaydı, hani deyim yerindeyse. Kötü de bir kamp yeri seçimiydi. Abdullah Avcı'nın teknik direktör olduğu o son dönemde. Hı hı. Umarım çok iyi bir kamp sezonu geçirir. Şu anda iyi gidiyor. Trabzon'da başladı çift antrenmanla, hazırlıklar başladı, yoğun tempo. Yani ben umutluyum bu sezondan. Yurt dışındaki Avusturya kampında da şu ana kadar iki tane hazırlık maçı netleşti. Benim duyumlarım Eintracht Frankfurt ve Udinese ile hazırlık maçı oynayacak Trabzonspor. Tabii devam ediyor temaslar, en az iki takımla daha temasa geçilecek ve onlarla da yani sayı dörde çıkacak diye tahmin ediyorum. En az dört hazırlık maçı oynanacak ki bu da çok önemli. Frankfurt ve Udinese gibi takımlarla hazırlık maçı da bana göre takım için çok önemli ölçü olabilecek maçlar. Şu ana kadar verilen mesaj çok açık. Trabzonspor bu sezon büyük düşünüyor.
0: Evet. Birinci başlık hafta bu. Belli oldu bu arada.
1: Evet, takip ediyorum ben de.
0: Kasımpaşa Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüp Spor, Gençler Birliği, Fenerbahçe ve Galatasaray Çorum Spor'la oynayacak, bu bilgiyi de vermiş olalım.
1: Evet.
0: Nurgül, sen çok soru geliyor, hangi birinden başlasam acaba diye düşünüyorum. Hasan Bey diyor ki, sevgili Hasan İlbaş, Nurgül Hanım olay kalıyor mu?
1: Olay kalır mı sence?
0: Kalmaz. Ama Brighton'a mı gidecek acaba? En azından şu an bakıyorum, takip ediyorum da bayağı bir takım istiyor sevgili Nurgül.
1: Yani o kadar çok takım istiyor ki olayda şu anda tablo çok net. Avrupa'dan çok ciddi teklifler var, ancak Trabzonspor'un kabul edeceği makul bir rakam yok yani şu anda. Trabzonspor'un istediği rakam belli. Bugün hatta şu da konuşuluyor. Galatasaray kulübünün 40 milyon seviyelerine çıktığı da ifade ediyor ama ben onu çok teyit edemedim. Ama Trabzonspor'un çok acele etmesini gerektirecek bir durum yok. Şu anda ben olayının en iyi rakamı bulabilmesi için Trabzonspor'un beklediğini, teklifleri değerlendirdiğini düşünüyorum. Neden böyle söylüyorum? Tabii ki kendisi de sağ kanat ve dediğim gibi az önce ifade ettiğim santrafor transferi için olaydan gelecek, oradan gelecek transfer parasını bekliyor. Belki kulüp, çünkü Ertuğrul'dan şunu söylemişti. Özellikle sağ açık için ben bunu söylediğini düşünüyorum. Çift haneli rakamların epey üzerinde, yani 10-12 milyon, belki 15 milyon eurolara kadar bir oyuncu da transfer edeceğiz demişti. Bu çok önemli. Bu da tabii dediğim gibi Onana'da olaydan gelecek transfer parasıyla alakalı. Ben öyle düşünüyorum. Fiorentina, Juventus, senin dediğin gibi Brighton, Tottenham, Manchester City, yani Bayern Münih dahi konuşuyor. Bu kulüplerin hepsi takip ediyor. Yani takibinde hepsinin. Ama Trabzonspor'un bonservis beklentisi konusunda ise farklı rakamlar çok yazıldı. 23'ten 25 ama hiçbir zaman bu rakama inmedi bana göre. Hı hı. Şu anda 35'in üzeri. Trabzonspor'un beklentisi 35 ve üzeri.
0: Bastia'nın payı da var tabii burada, değil mi? Bastia'nın da payı var ayrıca.
1: Tabii ki onların da sözleşmesinden kaynaklanan hakları da var orada.
0: Galiba öyle
1: 15
0: bir şeydi
1: galiba. Eski kulübünün ne kadardı? Yüzde kaçtı? Ben onu geçen hafta bakmıştım onu. Kaçtı?
0: Ben %15 diye biliyorum Bastia'nın payına.
1: %20. %20. Evet, %20.
0: İyi paraymış yani, yalnız şu yani, telaffuz edilen rakamlara göre 40 milyon euro da 8 milyon euro yapıyor sadece.
1: Tabii, o yüzden Trabzonspor bulabildiği en yüksek rakama vermek zorunda. Yani keşke Dünya Kupası'na biraz daha fazla süre alabilseydi.
0: Sevgili Nurgül, tabii Trabzonspor haberleri veriyorsun ama şimdi dinleyicilerimizden de şöyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray ile ilgili transfer haberiniz var mı Nurgül Hanım diyor. Bizim Galatasaraylı yorumcuların pek sesi çıkmıyor da belki bu konuda sizden transfer duymak isteriz demişler.
1: Açıkçası çok fazla bakamadım ama bak, yani biraz araştıracağım söz. Galatasaraylı arkadaşlarım da var aslında, çok onlarla da sohbet ediyorum. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı gazeteci arkadaşlarım, o kulüplerde çalışan muhabir arkadaşlarım, hepsiyle de diyalogumuz çok iyi bizim. Galatasaraylı özellikle foto muhabiri Ali abimize de buradan selam olsun. Fenerbahçe kulübünün foto muhabiri Semih'e, Semih kardeşimi çok seviyorum. O da Avusturya'da, onlar da Avusturya'da, biz de oraya gideceğiz. Umarım orada da görüşürüz.
0: Hepsine selam olsun.
1: Onlar orada. Beşiktaş'tan zaten Gökhan, bizim eski futbol arenanın muhabiri Gökhan da Beşiktaş kulübüne. Hepsiyle de çok iyi diyaloglarımız var. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkes tabii ki kendi takip ettiği takımın iyi olmasını ister. İyi olan kazansın diyelim. Biz futbolun güzel olan tarafını yaşayalım. Ama dostluklar ebedi, rekabet ezeli diyelim.
0: Özcan Yağcı diyor ki, öncelikle olay başka takıma transfer olursa eğer, Trabzon'un bu sezonki hedefi doğrultusunda yine kendi keşfedeceği genç bir orta saha oyuncusu ile mi, yoksa bu sefer kendini ispat etmiş, orta sahada kendini kabul ettirmiş meşhur bir futbolcu ile mi yola devam edilecek, Nurgül Hanım demiş.
1: Yani çok o kadar açık bir soru ki. Ne diyeyim ben buna, yani Trabzonspor yeni bir orta saha arayışına girer mi? Zaten elindeki kadroya baktığın zaman, yani ben, bana göre yeterli. Orta sahayla ilgili çok büyük bir aramaya, arayışa gireceğini çok düşünmüyorum. Ama mutlaka hani Trabzonspor'un bir transfer politikası var. Keşfet, geliştir ve yüksek bedelle sat. Yani bunu uyguluyor Trabzonspor şu anda. Bu devam edecek. Hani olay gitti, tamam elimizdeki orta sahayla şey yapalım değil. Ama şimdi Buşari var biliyorsunuz. İşte az önce ifade ettiğim gibi Mendy gibi seçenekler var.
0: Polcarelli var.
1: Polcarelli zaten ki benim en çok takımda sevdiğim iki isimden bir tanesi. Onana ve Polcarelli, çok seviyorum onları. Bu takımın iskeleti zaten bunlar. Yani olayının ayrılması halinde Trabzonspor'un hani panik transferi yapacağını da düşünmüyorum ben. Öncelikle eldeki orta saha oyuncuların durumu ve yapılması planlanan 6 numara transferi değerlendirilir belki. Kalırsa Mendy bu değerlendirme yapılmaz. Kalmazsa Mendy bu değerlendirme yapılır. Ancak kulübün olayda yakaladığı başarıdan sonra scout ekibinin yine genç, bana göre gelişimi açık, hani yüksek bonservis getirisi sağlayabilecek bir orta saha oyuncusu üzerinde çalışması da doğal olacaktır. Mutlaka bu arayış devam edecek ama hani panikle gidelim hemen alalım değil yani. Bu yönde bir araştırma mutlaka olacak. Çünkü Trabzonspor'da şöyle bir şey de var sevgili Şatay. Trabzonspor hani transferi bitti sezon. Eylül'ün 12'si atıyorum, transfer sezonu bitti. Hı hı. Tamam, kapattık değil. Trabzonspor scout ekibi sürekli arayışta. Ve sürekli işte Afrika pazarı, işte Avrupa pazarı sürekli oralarda. Yani onlar hani geri gelelim, tamam bitti transfer sezonu değil yani. O kadar mükemmel bir ekip var, o kadar mükemmel bir çalışma sistemi var ki Trabzonspor'un scout ekibinde. Tabii yönetim bunu güçlü kılıyor. Yönetimin burada onların elini güçlendirmesi çok önemli. Arayışlar hep devam ediyor. Sessiz ve derinden gidiyor. Ben Galatasaraylı arkadaşlarımızın da yorumlarını okuyorum. Şey diyor, Trabzonspor'dan artık futbolcu almayalım. Direkt scout ekibini transfer edelim. Çok güzel. Yani taraftarlar çok böyle üretken.
0: Ama iş oraya doğru
1: şeyler
0: gidiyor artık. Transferler kadar scout ekipleri de bence transfer edilecek.
1: Kesinlikle mükemmel. Yani ben hepsini buradan tekrar tebrik ediyorum. Mükemmeller yani. Bilmiyorum yani. Yaşar değil misin?
0: Yaşar Bey'in bir sorusu var. Nurgül Hanım, Fatih Tekke şampiyonluk düşünüyor mu ya da Avrupa'da bir başarı hedef nedir bu sene Trabzon'da?
1: Trabzonspor bu sezon şampiyonluk düşünüyor mu? Trabzonspor'un her zaman hedefi şampiyonluktur. Yani geçtiğimiz sezon biraz şöyle bir şey oldu, sıkıntı oldu. Hocanın hani 1 ile 4 arası, 3 arası, 4 arası ifadesi. Evet, biraz taraftarında çünkü öyle bir ara oldu ki hani hatırlıyorsun, tam potaya girdik Trabzonspor'da Fenerbahçe ile beraber, orada işte şampiyonluk acaba dedirtti. Ama Fatih Hoca hep temkinli konuştu. Çünkü fiziksel anlamda belki takımı yeterli görmedi. Belki dar rotasyonlu bir kadroya sahip olduğu için takım güvenemedi. Haklı olarak da, çünkü gerçekten çok kısır bir de kulübesi vardı. Ama kimse çıkıp bugün açık açık biz şampiyon olacağız demiyor. Bu yapılan bu transferlere, harcanan paralara, kadronun bu kadar erken şekillendirilmesine baktığımızda da hedefin büyük olduğunu, o fotoğrafın ne kadar büyük olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şimdi neyi bekliyoruz sevgili Çağatay? Trabzonspor'un ilk antrenmanının basına açılmasını bekliyoruz. Orada Fatih Hoca'dan
0: ne zaman,
1: bunu
0: ne zaman açılıyor?
1: Açıldı sezon, burada başladık.
0: Yok, basın olarak.
1: Basına aslında önümüzdeki hafta bekliyoruz. Hı-hı. Şöyle bir duyum da var. Takımın tamamen oyuncuların hepsinin kadroya dahil olmasından sonra bir antrenmanla açılacağı ve basınla da hocanın bir değerlendirme yapacağı yönünde. Evet. Onu bekliyoruz. Tabii Cabral, Onana, Olayi, Pina gibi oyuncular da milli takımlarında olduğu için biliyorsun çoğunluğu. Onlara
0: sebebiyle
1: yaklaşık 10 günlük izin süreçleri vardı. Belki önümüzdeki haftanın sonlarına doğru onlar da takıma katıldıktan sonra, çünkü 23-22 Temmuz'a kadar burada çalışacak takım. 23 Temmuz'da da Avusturya'ya gidecek. Biz de bekliyoruz. Ama şu da var tabii, realite de var. Şampiyonluk için mevcut kadronun üzerine hala birkaç önemli dokunuş gerekiyor.
0: Prestiyan'da herhalde bugün çözülecek gibi duruyor.
1: Çözülecek işte, onu bekliyoruz. Hı hı. Hep yineliyoruz. O üç kritik mevki, işte sağ kanat, stoper ve bir de dediğim gibi üstü de bir forvet daha Onaçı'nın yanına yardımcı.
0: Arko Dore.
1: Tabii Arko Dore. Benden mesaj bana göre çok açık. Trabzonspor sadece iyi bir sezon geçirmek için değil, zirve yarışının bana göre güçlü bir parçası olmak için hazırlanıyor.
0: Evet, UEFA Kupası da aynı
1: evet,
0: şekilde.
1: Evet,
0: Cemal Bey'in de aynı sorusu var. Fatih Tekke bu sene için hedef belirtti mi, yoksa geçen seneki gibi yapılanıyoruz söylemlerine devam mı edecek?
1: Yok, işte
0: çünkü ligin gerçekliğine uygun maç çözecek deneyimli oyuncu alamadı daha demiş.
1: Evet, biz de dediğim gibi bekliyorum evet. Yani.
0: Sevgili Nurgül, günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadın bizi.
1: Estağfurullah.
0: İki gün gecikmeli de olsa sesine kavuştuk, sana kavuştuk. İşin gücün rast gitsin Nurgül, günaydın.
1: Sizlerin de, herkese çok selam gönderin. Bütün Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Kocaeli Spor, ama şu anda gelen bütün yeni gelen takımlar, herkese başarılar diliyorum. Herkes umarım güzel, sakatlık olmadan, en önemlisi İnşallah. Hiç kimsenin sakatlık firesi vermeden, kavgasız, gürültüsüz, sadece seyir zevkinin yüksek olduğu maçlar izleyelim. Ben çok keyif alıyorum. Hani sadece Trabzonspor değil, atıyorum Kocaeli'nin işte Göztepe ile oynadığı maçı da izliyorum. Çok keyif alıyorum. Yani taraftarın görsel şovlarının ağırlıkta olduğu, hangi takım olursa olsun ben hepsinden keyif alıyorum. Çünkü ben bir futbol severim. Tabii ki Trabzonsporluyum ama önce futbol severim. Çok seviyorum. Yani futbol maçları, seyir zevki yüksek olan maçları izlemeyi. Herkese başarılar diliyorum. Herkese güzel seyirler. Ama öncelikle taraftarı, herkese sağlık, sıhhat diliyorum. İnsanlar önce bana göre kendi işini, kendi yaşantısını sağlıcakla sürdürsün. Futbolu bir keyif, hobi olarak bakalım. Onu da hayatımızın bir kenarında bir zevk seyri olarak görelim. Sadece hayatımızın odağına da oturtmayalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar Sunurgül. Kolaylıklar diliyorum sana da. Hoşçakal.
1: Ben diliyorum. Hoşçakal.
0: Evet, Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor. Çok çok mesaj geliyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardan tabii okuyabildiklerimizi, hatta soru sorabildiklerimizi de Nurgül'e sormuş olduk. Es geçtiğimiz var mı diye bir yandan da kontrol ediyorum. Instagram'a da bakalım, Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen sorulardan. Evet, Nurgül Hanım'ı da yolladığımız için, evet, Trabzonspor'la ilgili bir soru daha gelmiş. Kısa bir araya gidelim. Son bir saatimizde Galatasaray Trabzonspor'u konuştuk. Birazcık da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir ara, ardından son bir saatte yine tüm hızıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fikstür çekiminden sonra Galatasaray 2. Başkanı Sayın Metin Öztürk'ün açıklamaları var. Dilerseniz ona kulak verelim, bakalım neler söylemiş.
1: Her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesi. Biz birinciliklere, şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum'la oynayacağız. Onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa Kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecekler. Dursun Özbek Başkanımız da söyledi. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit. Her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maç yapıp inşallah Mayıslar bizimdir diyoruz. Mayıs'ta gene taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bayraklarımızla sokağa döküleceğiz. Var mı sorunuz? Hayır, yani bu fikstür zaten nerede fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey. Sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz Başkan, gerek Dursun Özbek Başkan zaten aynı dönemlerde başkanlık yapmış. Futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Neticede biz Dursun Başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz. 27. şampiyonluğa gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede biz Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani evet, biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Çorum'da, Çaykur Rize'de hepsi bizim takımlarımız. Yani biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Bir tanesi 1905'te kurulmuş, bir tanesi 1903'te kurulmuş, bir tanesi 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Metin Oktay'la Can Bartu'nun forma değiştirip 10'ar dakika rakip takım formasıyla oynadığı şeyler var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz. Bu tarz davranışlar yerine. Saygılarımla.

0: Metin Öztürk'ün açıklamalarını hep birlikte dinledik. Galatasaray 2. Başkanı ve 0212-273-10-10'a mesajlarınız geliyor. Ben bir yandan da bakıyorum, hiç merak etmeyin. Yine Çağatay Hoca Instagram adresinde Turan Bey'e teşekkürler. Turan Ergin, Aydın Onat'a da çok teşekkür ediyorum takip aldıkları için. Gelen mesajlar tabii... Derbi haftalarını verdik. Çağatay abi söyler misin tekrar, mesajını da okumuştum. Onu da cevaplamıştık. Bir dinleyicimiz vardı. Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını sormuştu da, evet. İlk hafta diyorum. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray karşılaşması olacak. Dinleyicimizin de sorusunu yanıtlamış olalım. Yine buradaki isimlerden bakıyorum. Başka bir Özcan Bey diyor ki, ilk haftaki fikstürü tekrar verebilir misiniz demiş. Tabii verelim. Gençler Birliği Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüpspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Galatasaray Çorumspor'la oynayacak Süper Lig'in ilk haftasında. Sevgili Cüneyt Kaşeler şu anda bana mesaj attı. Dostum Yunanistan'dayım diye. Evet. Cüneyt'i de isteyenler vardı. Ona da iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Bakalım Trabzonspor fikstürü nasıl bulmuş? Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gözde Atasoy bakalım neler söylemiş? Onu da hep birlikte dinleyelim.
1: Diliyorum. Hem hayırlı olsun diyorum, hem de Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımıza özellikle sonsuz başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Ama kura özelinde ve bu sezon özelinde konuşacak olursak, açılış konuşmasını yaparken Mecnun Başkan çok değerli mesajlar verdi. Ben açıkçası biraz ondan bayrağı alıp o minvalde devam etmek istiyorum. Mesajlarımı o yönde vermek istiyorum. Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize, kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbol sever, bir spor sever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun. Aslında temennim tam da buydu. Sayın Ertuğrul Doğan, Fatih Hoca ve tüm, aslına bakarsanız, ekip çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla, ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil tüm kulüpler de kabul ediyor. Ertuğrul Başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu, dile getiriyordu. İşte tam aslında bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme denk geldik diye düşünüyorum. Şu çok kıymetli, bu sezona gerçekten camia olarak hem yönetim tarafında bizler hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru da mücadeleyle birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim elbette ki ben de kuraya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum. Şampiyonluk olsun yolun sonu. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
0: Gözde Atasoy'u dinledik. Hemen yine Beşiktaş'a gidelim. Bu sefer bakalım Beşiktaş tarafında As Başkan Sayın Murat Kılıç fikstürü nasıl değerlendirmiş? Bir de ona kulak verelim.
2: Tebrik ediyorum. Dileğimiz bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, özellikle hakem hatalarının olmadığı, sakatlıkların olmadığı, hak edinin kazandığı güzel bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. İlk Türk ekibim hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride dışarıda rakibin kim olduğundan bağımsız bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var. Ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda, Avrupa Kupalarındaki tüm maçlarında kazanmak için sahaya çıkmaktır. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur. Bu sene yarışmacı ve iyi bir kadro kuruyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi teknik ekibimiz, başkanımız büyük bir titizlikle en gerekli zamanda, en ekonomimize uygun bir şekilde yapacaktır. Taraftarımız, camiamız müşteri olsun. En iyi şekilde tüm eksikliklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Biz yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ı hak ettiği yerde, layık olduğu yerde taşımak için gece gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Serdar Adalı'nın önderliğinde çok iyi Beşiktaş, sportif dalgalanmanın yaşanmadığı, istikrarın olduğu iyi bir Beşiktaş yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Beşiktaş'ın itici gücü. Bize güvensinler, takımımızı yalnız bırakmasınlar. Sezon boyunca takımımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güvensinler. Biz gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıplak'la 4 büyük gündemde. Yine bakıyorum, sizlerden gelen bir İbrahim Yavuz isteği vardı. A-Spor yorumcusu, aynı zamanda Radyo Gol programcısı sevgili İbrahim Yavuz'la şu anda aradım. Sağ olsun, o da bizi kırmadı. Mikrofonun diğer ucunda İbrahim Yavuz, hoş geldin.
3: Hocam merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda
3: çok
0: mı?
3: Çok teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
0: Seni
3: Cihan'ın
0: görüyoruz.
3: Da sesini duydum. Ona evet, da selamlar.
0: Aleyküm selam. Biz de seni çok fit gördük. Saçların da gayet güzel.
3: Öyle mi? Çok teşekkür ederim.
0: Yayından mesajlar geliyor. Onları da gördük.
3: Eyvallah.
0: Evet, dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş, Trabzonspor Galatasaray 6. hafta, Trabzonspor Beşiktaş 8. hafta, Galatasaray Fener 9. hafta, Beşiktaş Galatasaray 13. hafta ve Fenerbahçe Trabzonspor 15. hafta. 14 Ağustos'ta başlayacak. Nasıl bir Süper Lig bekliyorsun? Önemli transferler yapılıyor. Tabii dört büyük takım da birbirinden önemli, birbirinden daha çok böyle hani ismi duyulan futbolculara yöneldiler. İbrahim Yavuz'un gözünde nasıl bir lig izleriz bu sene?
3: Hocam aslında benzer ifadeler. Yani geçtiğimiz sezon bugünlere döndüğümüzde herhalde aynı şeyleri söylüyorduk. Bugün çok iddialı kadro kuruyor. İşte Beşiktaş da geçtiğimiz sezon aslında baktığında Abraham'la, Orkun'la başladı. İşte Beşiktaş'la ilgili çok uzun zamandır beklentinin altında kalmış. Bu sene Beşiktaş'tan o sıçramayı bekliyoruz. Benzer yorumlar Fenerbahçe için yapılıyordu. Ya bizde planlama çok sağlıklı olmadığı için öngörüsü zor. Yani ben ne Galatasaray'ın, ne Beşiktaş'ın, ne Başakşehir'in, iki tane takımla ilgili bir öngörüm var.

0: için oyuncu talep ediyorlar. Normalde bu kadar geçtiğimiz sezondan oyuncu tekrarı olan bir takımın hiç endişe etmemesi gerekir değil mi Galatasaray? Mesela Beşiktaş yapıyor transfer ama Galatasaray'ın bugün oluşturduğu ideal kadroyu yakalamak için tekrar yapıyor. Yani ne kadar avantajlı Galatasaray ama bu kadar insanın işte o endişe duyduğu Galatasaraylıların konu tamamen o kamburuk oyunlarının aslında oyuncuya çok fazla muhtaç olduğu durum. O normalde tam tersi olması lazım. 4 sene aynı takımla tekrar yapan bir teknik direktörün bir oyunu ortaya çıkarması gerekiyordu. O da bence onların eksikliği. Diğer hadise işte derbi özellikle genelde çok şey oluyor değil mi hocam? Ligin sonlarında Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşıyordu. Bu sefer ligin yine ortasında karşılaşacaklar. Ya bunların aslında çok fazla önemi yok. Yani hocam başlangıç ve o güçlü sürdürülebilir oyun. O aralarda iklim şartları çok belirleyici olacak. Takımların o an işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakipler, döndüğü hadiseler. Tabii temennimiz yani seyir zevki açısından bir önceki senelerden çok daha farklı. Sadece Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin koptuğu değil diğerlerin de ortak olduğu. Sezonun başında erkenden takımların küme düşmeyle ilgili içinde bulundukları durumun olmaması değil mi? Yani çok uzun zamandır şey konuşuyoruz. Lig başlıyor 8. 9. hafta 3 tane takım söyleyebiliyorsun. Muhtemelen bunlar düşer diyorsun. Onun da olmadığı bir lig talep ediyoruz. Umarım öyle olur.
1: Evet. İbrahim Bey'e göre demiş Dünya Kupası'nı kim alır? Sorusu var. Bakıyorum. Cenk Bey'den gelmiş.
0: Hiçbir fikrim yok yani. Şöyle. Şimdi
1: Fransa Fas maçın var ya mesela bu akşam oradan başlayabilir sevgili
0: çok,
1: İbrahim.
0: Çok keyifli bir karşılaşma olmaya aday hocam. Yani hem Fransa'nın o güçlü oyunu hem de Fas'ın son Dünya Kupası'ndan sonra özellikle o güçlü oyunu hala sürdürülebilir hale getirmesi bu turnuvadaki de oyunları. Öngörüsü zor. Fransa kazanır diye düşünüyorum ama öyle çok rahat dile getireceğim bir karşılaşma değil.
1: Fas'ın en önemli oyuncusu var. Saibari o da sakat. Bu da muhakkak altını çizmek lazım.
0: Önemli eksik ama onlarda şöyle bir durum olmuyor. İşte biraz önce Okan Buruk'tan verdiğim örnek. Evet oyuncunun eksikliği etkiler bir takımı ama siyahla beyaz gibi fark etmez. En azından bir sistem görürsünüz orada.
1: Evet. Yine bakıyorum Sinan Bey diyor ki İbrahim Bey'i sorabilir misiniz hocam? Transferde Galatasaray geç kalmıyor mu sizce?
0: Kalmıyor
1: en
0: normalde.
1: En çok gelen soru da bu. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar transfer yapmaması gelen Galatasaray taraftarlardan en büyük soru. En çok
0: çünkü işte endişeleri hocam yoksa Galatasaray niye transferde geç kalsın? Bugün övdüğün Beşiktaş senin Galatasaray'ın 7 oyuncuyla yaptığı tekrar yakalamaya çalışıyor. Daha önce ideal kadrosunu kuracak. Senin 4 senedir oyuncularla tekrarın var. Avantajın çok büyük Fenerbahçe'ye karşı da Beşiktaş'a karşı da ama dediğim gibi endişeleri o taraftarların. Yok çünkü hep oyuncuya muhtaç gitmiş Galatasaray. Hiçbir zaman Galatasaray'da bir sistem konuşulmamış, teknik direktör oyunu konuşulmamış. O yüzden Galatasaraylıların büyük bir çoğunluğu 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen en ufak işler kötü gittiğinde Okan Buruk'tan vazgeçiyor. Çünkü net bir teknik direktör oyunu görmedi Galatasaraylılar. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Bu normal bir hadise değil. Galatasaraylıları bugün endişelendiren tamamen bu.
1: Evet. Bu sene Konyaspor'u nasıl bekliyor İbrahim Yavuz sorusu gelmiş.
0: Şimdi İlhan Palut'la ilgili bir şey deniyor değil mi hocam? Yani Rize'den geldi ve Konya'yı ayağa kaldırdı.
1: Evet.
0: Ya şimdi evet önemli mi? Önemli ama şimdi Rize'de de 2,5 sene çok ciddi anlamda başarısız olmuş bir teknik direktör davranışı değil mi İlhan Palut'un? Şimdi 2,5 sene bir yerde yapamamış biri gelip 1,5-2 ayda Konya'da yapamaz normalde. Yani mantığa uygun değil bir kere. Antrenman tekrarı, istedikleri oyunu oturtması falan bir süre içinde olumsuzluğu barındırıyor. Şimdi bu kadar kısa sürede bir şeyi başarması önemlidir ama bu tek başına onun üzerinden okunmaz. Yani Çağdaş Atan'ın başarısız olduğu bir süre vardı. Evet ama belki de Çağdaş Atan o başarısız olduğu sürede bugün oynanan oyunun temelini atmıştır. Çünkü anca öyle açıklanabilir. Ha, merak da ediyorum tabii. Şimdi geçtiğimiz sezonki performansı ama hangi İlhan Palut'u göreceğiz? Geçtiğimiz sezon o 2 aylık süreçteki mi? Yoksa 2,5 sene Rizespor'da çalıştığı dönem mi?
1: Mustafa Namlı diyor ki Çağatay Hocam İbrahim Yavuz'la beraber bir programımızı bekliyoruz. Var olun demiş. Bu ikinci oldu hatırlıyor musun İbrahim? Yine gelmişti.
0: Evet evet hocam. Evet hocam. Evet hocam.
1: Vallahi çok mesaj var. İbrahim abi aslında biz Galatasaray taraftar transfer olmuyor korkusu yaşamıyoruz. Bu transferler olacak illaki olacak ama ileride bir başarısız ne bileyim bir aksi durum olduğu zaman Okan Hoca çıkıp diyecek ki %100'ünü veremedi.

0: Hazır değildi. Kampa geç geldi. Bu bahaneyi duymamak için biraz da tam olarak yapıyoruz.
1: Evet, tam olarak anlattıklarımı söylemiş Resul Bey aslında. Yani hani o da kadro tekrarı, oyuncu havuzu olarak bir problem olmadığını biliyor ama hocanın sığınacağı bahaneyi o da öngörebiliyor. Haklı, ben de aynı fikirdeyim. Yani Galatasaray bu bahsettiğin transferleri geç yaparsa Okan Hoca işler biraz kötü gittiğinde önce o kartı kullanacak. Şampiyonlar Ligi'nde işler kötü giderse 10+4 kuralını kullanacak. Diyecek ki ben yarışamıyorum çünkü 10+4 kuralı var. Kural benim Avrupa'da başarılı olmamı engelliyor diyecek. Şimdi bunu normalde bu kadar fazla tekrar yapmış bir teknik direktörün asla dile getirmemesi gerekiyor.
0: Aykut Bey diyor ki Galatasaray'da sistem yok ama istikrar var. Okan Buruk istifa mesajını yollamış. O da bir Galatasaray taraftarı. Beşiktaş taraftarlarından sana gelen bir soru var sevgili İbrahim Yavuz. Bu arada 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde de İbrahim Yavuz'a sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili İbrahim, canlı canlı şu anda Radyo Gol'de sizlerle birlikte. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüyle biz hücum futbolunu seneler sonra görebilecek miyiz İbrahim abi?
1: Şimdi hücum futbolu dediğin hadise öyle yani bir teknik direktör geldi hadi hücum yapıyoruz da olacak bir durum değil. Ya o bahsettiği şey çok ciddi tekrara muhtaç. Eldeki oyuncularla alakalı bir durum. Bir de bu oyun da artık bence yanlış anlatılıyor. Hücum futbolu. Ya oyunda oyunun prensipleri vardır değil mi? İşte savunma prensipleri, hücum prensipleri. Ya o da var. Yani tek başına hücuma o kadar fazla talip oluyoruz ki. Tamam oyunun meyvesi, gol, hücum insanları heyecanlandırıyor ama işin savunması var ya. Yani ikisini beraber oynama hadisesine Beşiktaşların talip olması lazım. Tek başına hücum yetmiyor. Bir de o çok fazla tekrara muhtaç bir durum. Öyle çok kısa sürede o işi halledemezler ya.
0: İbrahim Bey eski futbolcu demiş Ali Cemal Bey. Dünya Kupası'nda yeni kurallardan dolayı oyuncuların yerlerde yatıp vakit geçirme olayı bu senelikte uygulanabilir mi? Demiş ki uygulanacak. Ve hiç doktor sahaya girmiyor. Oyuncular bu kadar çok mu numara demiş.
1: Yani maalesef öyle. Yani biz de öyleydik. Şimdikiler de öyle. Oyuncu bunu kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Bence de şahane bir kural. En azından oyunun bizim ligimizde de çok fazla durduğunu biliyoruz. Oyuncuların bu anlamda çok yere yattığını biliyoruz. Bu herhalde bu kuralla ortadan kalkacak yani.
0: Erdal Kurt, İbrahim Yavuz Bey'e sorabilir misiniz? Galatasaray 2. Başkan'ın açıklamalarından ne anlam çıkarıyor demiş.
1: Bilmiyorum. Ya ben valla üzüldüm. Yani şöyle üzüldüm. Metin Bey şöyle bir ifade kullandı. Adil bir lig olursa dedi Galatasaray şampiyonluğa talip dedi. Yani kazanırsak biz kazandık. Kazanamazsak lig adil değil. Yani son 4 sene şampiyon olmuş bir idareci nasıl bu dili kullanır ya? Ben gerçekten aklım mantığım almıyor ki ondan sonra Gözde Atasoy Trabzonspor'u temsilen konuştu. Hatta şey diye düşündüm. Ya yani bizim aslında bu temsilcileri tamamen kadınlardan kurmamız gerekiyor. Yani o kadar güzel değil, o kadar birleştirici değil, o kadar yumuşak değil. Bizim tabii bence idareci konusunda arttırmamız lazım. Yani kadınların orada daha tabii ki yani kadınlar derken o anlamda donanımı olan insanlardan bahsediyorum. O kadar keyif aldım ki yani iki tane değil. Birini dinlediğinde geriliyorsun. Yani daha bir şey başlamadan kaosu satın almaya çalışıyor. Diğeri de gayet pozitif. Ya yani bir planlamalarını anlatıyor, taleplerini anlatıyor. Yani ben de arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Çok huzursuz etti beni de Metin Bey'in açıklamaları.
0: Yaşar Kut, İbrahim Hocam, İsmail Kartal'ın 99 puan topladığı kadro mu, bu kadro mu?
1: Ya şöyle bu kadro tabii ki yani bu şu an Fenerbahçe'nin Greenwood'da geldiğinde elindeki kadro yani çok üst düzey oyuncularda şimdi istiyorsanız hemen örneklendirelim Bekov, Ciku mu, Ake, Şikrinyar mı yani şimdi yan yana getirdiğinizde uluslararası deneyim anlamında gel merkeze İsmail Fred mi, Guendouzi Kante mi? Şimdi tabii hafızada bir önceki seneki kötü oyun olduğu için orada da bir başarı olduğu için orayı satın alıyorsun. Ama bence oyuncu kalitesi olarak, deneyim olarak şimdiki Fenerbahçe kadrosu çok ciddi anlamda güçlü kadro.
0: Evet. Bakıyorum bir yandan da Ozan Bey. Tabii uzun mesaj gelince okunacak mesajlar var, okunamayacak mesajlar da var. Ben de bir yandan ona dikkat etmeye çalışıyorum sevgili İbrahim Yavuz. İbrahim abi söylediğinde son derece haklısın. Yani Metin Öztürk'ün dediğine göre neden şaşırıyorsun onu anlamıyorum yani. Karşımızdaki rakip 14 senedir şampiyon olamayan rakip. Galatasaray değil, Başakşehir, Bursaspor, Beşiktaş, Trabzonspor hiçbirinin şampiyonluğunu legal yolda alınmış bir şampiyon olarak görmüyor. Yani Metin Öztürk de doğal olarak en büyük rakibine bu lafı söyleme hakkına sahip diye bir yorum yapmış. Talip, evet Talip Bey. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarıyım. İbrahim Bey'e sorar mısınız? Çok sevindim Çağatay Hocam. Trabzonspor'un transfer politikasını nasıl değerlendiriyor demiş İstanbul'dan İlyas Bey.
1: Ya bugüne kadar bunu en sağlıklı yapan takımlardan biri değil mi? Yani daha genç potansiyel oyuncuların gelişimine talip oluyorlar ve işte o oyuncularla ödenen bonservis ve oyunla beraber oyuncuya kattığı değer bu işten para kazanıyor. Aslında ülkenin kurtuluşu bu hocam. Başka türlü bu işi halletme şansları yok. Bu ekonomi sürdürülebilir hale ancak o şekilde getirilebilir.
0: Mert Bey dinleyicilerimizden, Sarı'nın ilk idmandaki halini gördünüz mü? Fenomen Ronaldo gibi dönmüş. Hiç mi bakmaz bir futbolcu kendine? Her şeyi geçtim, Okan Hoca ekibi futbolculara tatilde yapmaları gereken beslenme ya da antrenman listeleri vermiyor mu? Çok merak ediyorum. Fazla kilo ile gelenlere bir yaptırım olacak mı? İbrahim Bey'in yorumunu merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum.
1: Dün Cihan'la aslında bu konuyu konuşmuştuk. Yani normalde oyunculara tatile giderken bir antrenman programı verilir ve takip edilir. Yani döndüklerinde de orada görür oyuncunun nasıl çalıştığıyla alakalı durumu. Tabii çok şaşırtıcı. Bu da biraz şeyi bana anlatıyor işte. Galatasaray'da şampiyon olduktan sonra yabancı oyuncuların en çok dile getirdiği Okan Hoca ile konu bize verdiği özgürlük diyor değil mi? Hepsi onu diyor. Hı hı. Bizi idare ediyor diyor. Bize özgürlük veriyor diyor. Galiba bunlardan biri de Sara diye hatırlıyorum yani. Okan Hoca ve yardımcıları bize sınırsız özgürlük veriyor. Galiba bu da o verdiği özgürlüklerden biri. Problem değil, gel burada hallederiz demiş herhalde. Çünkü bir oyuncunun sezon başı kampına böyle bir şekilde gelmesi tabii çok problemli bir hadise. Hı hı.
0: Fenerbahçe'nin yeni transferleri Greenwood'u nasıl bulmuş acaba İbrahim Bey diyorlar.
1: Yani Greenwood çok önemli bir oyuncu. Eğer gerçekten Fenerbahçe tam anlamıyla oyuncuyu kadrosuna katarsa hücum zenginliği açısından işte kanatta birebir de oyuncuyu eksiltme beceri ve bitiricilik anlamında çok üst düzey bir oyuncu. Son zamanlardaki herhalde Fenerbahçe'nin en önemli transferlerinden biri olur.
0: Kadir Bey, Çağatay Hocam size ve İbrahim Bey'e selamlar. Yeni sezonda uygulanacak olan kurallara oyun durduğunda dakikada dursa topun oyunda kalması daha uzamaz mı? Selamlar, saygılar.
1: Yok ya. Tamam, maç bitmez. Basketbola döner hiç o işi kontrol edemez.
0: Ama kimse de sakatlanmaz İbrahim, bir de öyle düşün.
1: Herkes zamanlar bir şey durmasın saat.
0: Nevzat Bey, Okan Buruk üzerinden konuşulan ki haklı bir tespit, sebep üretme futbolumuzda bir kültür mü diye sormuş. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz yorumları için demiş.
1: Aynen.
0: Peki şimdi Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak. Kampları da görüyorsun. Profesyonelde futbol oynadın sevgili İbrahim Yavuz. Tabii takım arkadaşlarının Türkiye'nin dört bir yanında hep böyle önemli isimler, önemli futbolculardı. Futbolcu psikolojisiyle ilgili bunları da yaşadığın için soruyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş tabii fikstürden dolayı Şampiyonlar Ligi ve UEFA önelemesi de olduğu için bu kadar erken sezon açıldığında ne gibi dezavantajları var, ne gibi avantajları var?
1: Bunu dinleyicilerimize
0: bir aktarır mısın? Futbolcu ağzından, yani birinci ağızdan bunu özellikle sana sormak istedim.
1: Şimdi teknik direktörler sezonluk planlama yaparlar hocam. İşte fikstür gelir, işte oynayacakları milli maç, işte kupalar, lig neyse ara hepsinin bir planlaması vardı. İşte devre arasına kadar olan plan, ondan sonra sezon sonuna kadar olan plan. Şimdi erken açan takımlarda genelde bu form tutma ile ilgili hadise. Sonuçta bir takımın bir form tutabilme hadisesi minimum işte 6 ile 8. haftadan sonra ancak fiziksel anlamda, taktik anlamında belli bir seviyeye geliyorlar. Şimdi diğerlerine göre tabii ki onların dezavantajı oluyor. Erken açan biraz daha o konuda form tutma konusunda rakibine göre erken tutuyor ama sonrasıyla alakalı işte düşüşler başlıyor. O erken form tutma açısından bazen kıymetli olabiliyor ama sonrasıyla alakalı da problem yaşıyor. İşte bazı teknik direktörler vardır. Mesela Ersun Yanal aklıma gelir. Ersun Yanal'ın takımları ilk 8-9 hafta çok ön planda olurdu. İşte Ersun Hoca'nın o antrenman planlamasını biraz daha sert geç geçirmesi, ama ondan sonraki süreçte de hızla aşağı inerler. Öyle bir sıkıntıları vardır. Şimdi tabii antrenman bilimi çok bizim oynadığımız dönemle bu dönem arasında ciddi de değişime de uğradı hocam. Yani şimdi artık o planlamayı çok daha bilimsel olarak yapabiliyorlar. Ama erken açanların genelde zaten dinleyenler de bunu deneyimlemişlerdir. Sezonu erken açan takımların genelde ligin içerisinde performansla ilgili çok fazla dalgalanma yaşadığını görüyoruz. En büyük handikap o.
0: Evet. Gelen çok mesaj var. Şöyle seçiyorum. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Yeni kurallar uygulanırsa sadece Türkiye'de değil Avrupa maçlarında da öyle her şeyde kendimizi yere atıp yalandan taklalar atamayacağız. Orada daha da ilginç olacak demiş dinleyicimiz.
1: Evet, o bizim için önemli bir kural, çünkü yani bizde o çok kullanılıyor hocam. Yani biz mesela Premier Lig'den oyuncu getiriyoruz, hiç orada yapmadıkları şeyi gelip burada yapıyorlar. Yani anca onun önüne bu şekilde geçebilir.
0: Ahmet Bozok, Çağatay hocam şunu demek istedim aslında. Galatasaray kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'ye göre 1-0 öndeydi. Greenwood geldiği takdirde bence eşitlenir, ancak Uğurcan faktörü nedeniyle de Galatasaray yine bir adım önde gibi. İbrahim Bey katılır mı bu yoruma diyor.
1: Yani öyle ben ikisinin arasında kadro kalitesi olarak birinin birine çok ciddi üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın avantajı o bahsettiğin oyuncularla Fenerbahçe'ye göre çok daha fazla tekrarı olması.
0: Evet. Peki İbrahim Yavuz, o zaman son olarak söylemek istediğin bir takım şeyler de varsa, mesajların varsa, Süper Lig'e dair, Dünya Kupası'na dair her şey olabilir. Sürdürülebilir ekonomi diyorlar İbrahim Bey. Galatasaray 4 yıldır hem ekonomisini 10 kat büyüttü hem de devasa testler yapmaya devam ediyor. Kuzey ülkeleri gibi oyuncu yetişir satla olmuyormuş demek ki. Galatasaray şu an ekonomik Avrupa'nın ilk 20 takımı arasına girdi. Acaba
1: ekonomik olarak 20 takım arasına girdi.
0: Evet, acaba.
1: Peki. Beşiktaş'ta tabii ki veririm. Beşiktaş'ta bugün sizin anlattıklarınızın benzer yorumu o zaman. Bu arada hocam Fenerbahçe de galiba temsilcisi konuşma yapıyor.
0: Konuşuyormuş, tamam.
1: Şimdi sizi de o konuda evet, tutmayayım isterseniz.
0: Yok, onu da veririz biraz sonra. Sadece çünkü Fenerbahçe yöneticisini vermedik. Özellikle ben de takip ediyordum tüm takımların yöneticileri konuşmuşken.
1: Yani orada hocam zaman gösterecek bize. Arkadaşımızın dediği gibi miymiş Galatasaray o 20 ekonominin arasında mıymış değil miymiş, zaman bize gösterecek.
0: Uh-huh. İbrahim Yavuz çok çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığın için hocam. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
1: Sağ olun. Sağ
0: olun. Evet, Radyo Gol'desiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mesajlarınıza da bir yandan bakacağım. Instagram'a da bakacağım. Mahmut Özkan, çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni de takibe almış. Hocam bu sene Konyaspor'u nasıl bakıyorsunuz demiş. Onu zaten İbrahim Yavuz'a sorduk. Evet, Fenerbahçe yöneticisiyle açıklamaları varmış. Ben şimdi buradan takip edemedim ama şimdiki arkadaşlarımıza da ilettim bu bilgiyi. Biraz sonra onu da vereceğiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. 92.2'de Radyo Gol'desiniz. 4 Büyük Gündem'de kısa bir ara diyoruz şimdi.
2: Adam bu denklik, yani zorluk endeksi denkleştirildiği için bizim itirazımız ortadan kalkmış oldu ve adil rekabetin sağlandığı Şampiyonlar Ligi torbası iki top çekimi neredeyse aynı zorluk endeksinde iki topun çekimine geçiş yapıldı ve biz de bugün son 4 yıldır rakibimize sağlanmış avantajların bize veya başkasına sağlanmadığı şekilde adil bir top çekmiş olduk. Gelmeden de söylemiştim, 2 numarayı çekerim. Derbi avantajını en azından elde ederiz. Bir bu avantaj var, başka bir avantaj yok. Kısmetmiş, şansımız yaver gitti. Bu federasyonun zorluk endeksindeki denkleştirmesinden dolayı adil rekabetin şeffaf şekilde bütün kulüplerin de huzurunda burada geçen hafta tartışılıp revize edilmesinden, algoritmanın da doğru bir terzi dikim pozisyondan geçirmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliğimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Selim Bey, bir şey söylemek ister misin?
3: Vallahi Barış Bey'in üstüne söyleyecek bir şeyim yok, çünkü kulübün tüm düşüncelerini size aktardı. Biz bu sene inşallah hem taraftar olarak hem yönetim olarak birleşip şampiyon olmak istiyoruz. Onun için de buradayız. Bunu da başaracağız yani.
2: Sorunuz varsa alalım, sonra gidiyoruz.
4: Metrobüs Türk'ün bir açıklaması oldu. Bir sen teseydiğimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elini uzattı. Onun bir seçim vardı. Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız demişti. Seçim adını yerine getirdi dedi.
2: Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Rakiplerimize saygı duymaya devam edeceğiz. Adil rekabet içerisinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
3: Teşekkürler.
5: Bir sponsor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu'nda evet Barış Göktürk'ü de dinledik. Bu el sıkmama olayından dolayı açıklamalarda da bulundu. Radyo Gold'desiniz. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca üzerinde de yine mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Programımızın son dakikaları. Gelen mesajlara bakalım. Hakan Bey diyor ki, Çağatay Bey rica etsem yolda olduğum için Trabzonspor'un bütün maçlarını, ilk yarı fikstürünü bize verebilir misiniz demiş. Tabii ki verelim. Evet, Kasımpaşa deplasman, burada sırayla okuyorum ilk haftadan başlayarak. Başakşehir kendi sahasıyla, Ahmetspor deplasmanı, Gençlerbirliği kendi sahası, Konyaspor deplasmanı, Galatasaray kendi sahası, Samsunspor deplasmanı, Beşiktaş içeride, Rizespor deplasmanı, Gaziantepspor içeride, Alanyaspor deplasmanı, Eyüpspor içeride, Göztepe deplasmanı, Çorumspor içeride, Fenerbahçe deplasmanı, arkasından da 2 hafta Kocaelispor ve Erzurumspor'la İç sahada Trabzonspor maçlarını tamamlayacak. Dinleyicimiz de aydınlatmış olalım bu arada. Düne dönelim. Dün tabii Fenerbahçe Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Admiral Wacker'i 5-0'lık bir skorla mağlup etti. Milli takıma gittikleri için izinli olan, sakatlıkları bulunan oyuncuları vardı. Onların yokluğunda da birçok genç isim bu maçta şans buldu ve Fenerbahçe rakibini Cengiz Skriniar, Fred Gülta'nın kendi kalesine attı ve Bekao'nun golleriyle 5-0 mağlup etti. Dinçer Bey diyor ki, Çağatay Hocam bu aralar neler izliyorsunuz hiç söylemiyorsunuz diyor. Vallahi ben 2 gün önce yaklaşık 5 saat 15 dakika, bakın bu abartmasız rakamı veriyorum, 5 saat 15 dakika Djokovic'in tenis karşılaşmasını izledim. Çeyrek finalde dünya rekoru kırıldı. Çünkü İngiltere'de Wimbledon'da 5 saat 15 dakika süren hiçbir karşılaşma olmadı. Ve Djokovic bildiğim kadarıyla 39 yaşında ve 39 yaşındaki tecrübeli rakip rakibini yendi. Yarı finale yükseldi. Vallahi yani Djokovic'in Djokovic olduğunu İzleyenler var mıdır bilmiyorum ama gerçekten nasıl bir sporcu, profesyonel anlamda olduğunu gözlerimle bir kere daha şahit oldum. 24 tane Grand Slam kazanan bir tenisçiden bahsediyorum. Evet, dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Yenal Bey diyor ki, Fenerbahçeli temsilcinin kura çekiminde bile adil rekabetten tek anladığı avantaj sağlamak, üzgünüm ama bu trajikomik, sevgiler selamlar demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Yine gelen mesajlardan bakıyoruz. Beşiktaş'ta Trossard'ın durumu evet soruluyor. Trossard'da büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Sevgili dinleyenler, yine bakıyoruz. Evet, yani söylemiştim ama Galatasaray Fenerbahçe maçı sorulmuş. 9. hafta Galatasaray'ın sahasında oynanacak, en çok merak edilen soruydu. Çünkü son 4 senede hep Fenerbahçe Galatasaray maçları oluyordu. İlk sezon, ama bu sefer tam tersi olmuş. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması olacak 9. hafta. Çağatay Hocam, Wimbledon'da en uzun maç 11 saat 5 dakikada bitmişti. Teşekkür ediyorum Aykut Bey'e, ama altını çizmiştim. Hatta spiker arkadaş da söylemişti. Çeyrek finallerde en uzun karşılaşma oldu. Djokovic'in maçı tam 5 saat 15 dakika sürdü çeyrek final karşılaşmalarında. Yine gelen mesajlardan devam edeceğiz. Şok var. Çok teşekkürler. Ama haberlerimiz de vardı. Kaç gündür gazete haberleri de okuyamamıştık. Onlarla da devam etmek istiyorum. Evet, Messi sorulmuş. Dünya Kupası'ndaki penaltıların atılıp atılmaması ile ilgili. Tabii Messi için eziyet kaynağı haline geldi. Uzun ve parlak kariyeri boyunca Arjantin yıldız rekorları alt üst etti ama Tabii konu penaltı atışları olduğunda şanssızlık da yakasını bırakmıyor Messi'nin. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda hatırlayın Mısır'a karşı kaçırdığı penaltıyla aynı Dünya Kupası'nda 2 penaltı kaçıran ilk oyuncu da oldu Messi. Böyle bir negatif rekorun da sahibi. Tabii Messi'nin Dünya Kupası'nda penaltı kabusu burada da bitmiyor. Turnuva tarihinde şöyle bir baktığımızda en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanına da sahip. Bu zamana kadar 4 penaltı kaçırmış. Şimdi sevgili arkadaşımızın da istatistiği var, Koray Durkalı. 4 penaltı bunlar hangileri? 2018 Rusya'da İzlanda'ya karşı, diğeri 2022 Katar'da Polonya'ya karşı ve son olarak 2026'da Avusturya ve Mısır maçlarında da 2 penaltı kaçırdı. Dünya kupalarında en fazla penaltı kullanan oyuncu unvanının da sahibi olan Messi %50 gibi bir isabet oranına sahip. Bugüne kadar 8 penaltı kullanan Messi bunların 4'ünü gole çevirirken 4'ünü de kaçırmış. Evet, yani şuraya gelmemiz lazım. Demek ki Messi de penaltı kaçırabiliyor. Çağatay abi kolay gelsin. Seni severek dinliyoruz. Keşke 3 saat olsa yayın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Uğur Güneş Fenerbahçeli taraftarmış. Göksel İncin hoş geldin. Çağatay hocam kolay gelsin. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin istediği gibi bir sezon geçecek sanırım. Her zaman olduğu gibi ama tabii ki biz gene şampiyon olacağız. Sevgiler saygılar demiş. Evet, Sedat Bey'e biz de selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Uzun bir mesaj ama okuyabildiğim kadar Bülent Bey'i de kırmamak adına. Diyor ki ben Galatasaray'ın transfer politikasını çok doğru buluyorum. Kendisine kurulan bir tuzak hissediyor ve o tuzağa düşmemek için transferini erken yapmıyor. Çünkü bu 10+4 kuralının değişmeme garantisi yok. Şahan Gökbakar'ın da bu ayrıntıyı kaçırdığını düşünüyorum. Yine de Galatasaray'ın eleştiri kültürünü benimsemesi açısından Şahan Gökbakar disipline vermesi çok yanlıştır. Bir diğer husus, bu federasyon Galatasaray'ın şampiyon olmaması için elinden gelse güneşi batıdan doğup doğudan batırır demiş. O da yorumunu iletmiş. Vaktimizin de sonuna geldik. Bir de Instagram'a bakayım. Kaçırdığımız bir mesaj olmasın dinleyicilerimizin de. Muharrem Özkan teşekkür ediyorum takip etmişsiniz. Mahmut Özkan yine teşekkür ediyorum. Turan Bey'e teşekkür ediyorum. Turan Ergin. Aydın Bey'i zaten söylemiştik. İyi yayınlar Çağatay abi. Galatasaray'a bence torpil çekilmiş diyor. O da Firas Bey, o da yorumunu yapmış. Evet, bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyoruz. Yarın yine saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşünceye kadar hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Ben Çağatay Çıtlak, hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Süper Lig'de fikstür çekildi. İlk haftanın fikstürü de belli oldu tabii ki. 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de bu sezon. İlk hafta karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. Tabii tüm fikstür belli oldu ama ilk haftaya şöyle bir göz atalım dilerseniz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ahmet SK Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Başakşehir Futbol Kulübü Kocaelispor'u ağırlayacak. Beşiktaş ilk hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Galatasaray ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ankara'da İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor'u konuk edecek. İlk hafta mücadelesinde Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek ve Samsunspor'da ilk hafta mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İlk haftalar bu şekilde ve ilk derbi de Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında olacak. Dördüncü hafta diye hatırlıyorum, hemen teyit edeyim. Ligin dördüncü haftası diye hatırlıyorum ama henüz ilk üç haftanın tarihleri gösterilmiş. Hemen sizler için teyit ediyorum. Evet, ilk derbi dördüncü hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak ve hemen bağlantımızla başlayalım. Hattımızda Muhammed Furkan Uzun var, Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
2: Çaykur Rizespor.
1: Bir saniye, hemen arkada fikstür çekimi olduğu için ses vardı. Onu kapattım. Hoş geldin tekrar Furkan.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Yani fikstür çekildi, hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Senin için de aslında şöyle bir düşündüm. Sevindiğin bir gelişme olmuştur. İlk hafta Trabzonspor İstanbul'a gelecek herhalde. İzleyeceksindir maçı.
3: Evet, doğru. Yani şu an Trabzon'dayım. İstanbul'a dönersen evet. Baktığımız zaman Kasımpaşa maçı İstanbul'daki Trabzonsporlar için olumlu bir durum. Ama biraz sanki Trabzonspor'un fikstürü zorlu bir gibi duruyor. Çünkü Kasımpaşa birinci hafta, ikinci hafta Başakşehir, özellikle 5-6-7-8-9 hafta arası çok üst üste zorlu maçlar var. Galatasaray var, Samsun var. Bir de Avrupa Ligi var tabii ki bu dönemde. O bakımdan biraz zorlu bir fikstür gibi duruyor. Ama yani fikstür zorlu, kolay çok da önemli değil. Çünkü aynı takımlarla her takım oynuyor. O yüzden hani bunlara da fazla aslında anlam yüklemek gerekiyor bence. Çünkü her takım aynı takımlarla oynuyor. Ama yani ben fikstür birazcık önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bir önemi yok
1: aynı
3: bence.
1: Aynı fikirdeyim sadece Furkan. Aynı fikirdeyim, hatta katılır mısın bilmiyorum ama az önce sevgili Cihan Dişli'ye de söyledim. Ya fikstür konusunda bu kadar küçük hesaplar yapılırsa eğer, fikstüre bu kadar takılırsa, takan takım, kafaya takan takım hiçbir şekilde başarılı olamaz diye düşünüyorum. Çünkü çok küçük bir detay bu ya.
3: Kesinlikle. Sadece fikstür özelinde de değil. Yani saha dışına çok fazla kafa veren takımın bir sezon içerisinde başarılı olma şansı çok düşük. Çünkü bütün odak noktanız, bütün motivasyonunuz saha dışına kaydığı için saha içindeki oyuncular doğal olarak beklenen performansı ve katkıyı veremiyor. Ve bu da direkt olarak takımın bütün sezonuna sirayet eden bir durum. O bakımdan yani bu fikstür, işte başka şeyler vesaire gibi saha dışındaki şeylere odaklanmak, ben de katılıyorum sana, takımın performansını direkt olarak düşüren etkenler.
1: Peki bir diğer tarafta tabii ligin ilk derbisi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak. Dördüncü haftada oynanacak. Yani erken bir derbi göreceğiz yine. Genelde Beşiktaş Trabzonspor'u gördük orada.
3: Öyle olurdu. Doğru, öyle olurdu. Yani son dönemlerde biraz öyle bir fotoğraf verebiliriz. Bu aynı zamanda Beşiktaş teknik adamının da ilk derbisi olacak. Vincenzo İtalyano'nun ilk derbisi. Hangi stadyumda oynanacak ona ben bakmadım.
1: Fenerbahçe'nin stadyumunda. Kadıköy'de bakmadım. Evet.
3: Tabii ki öyle. İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'deki birçok derbisinden biri olacak. Zorlu bir maç olur tabii ki. Ama baktığın zaman bugün itibariyle kim önde dersen, yani mevcut kadrolar durumuyla sanki Fenerbahçe biraz daha, özellikle dün akşam yaptığı hamleyle beraber sanki biraz daha önde gibi duruyor.
1: Peki yine fikstür çekiminde öne çıkan bir detay, Barış Göktürk Metin Öztürk'ün elini sıkmadı. Yani başkanlık vaadinde de vardı böyle bir şey. O zaman da yanlış bir vaat olduğunu söylemiştim ben. Bence yanlış bir hamle. Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya bunu onaylayan birinin olduğunu ben sanmıyorum. Çünkü yani spor sonuçta bir spor, yani futbol bir spor ve birleştireceğini var. Ayrıştırıcı yönü çok az olan, yani olmaması gereken bir spor türü. O bakımdan bu tip şeylerin, yani burada takımlardan bağımsız konuşuyorum, hangi takım olursa olsun, bu tip şeylerin bence olmaması gerekiyor. Çünkü sporun birleştirici gücünü tüm spor unsurlarının paydaşlarının.
1: Ama öyle diyorsun da Furkan, öyle diyorsun da yani mesela ben şunu da hiç tasvip etmemiştim, çok şaşırdım. Yani nasıl böyle bir demeç verilir diye. İsmail Kartal'ın ilk geldiği gün verdiği demeci hatırlayalım. Bizim iki tane şampiyonluğumuz çalındı, bir tanesi de tescilli diyor. Ya bu bir de yanlış bilgi vermek. Kim böyle bir şey tescilledi ya?
3: Doğru. Yani şöyle bir durum var. Şimdi şöyle, şuradan ben sana örnek vereyim. Şimdi Trabzonsporlar 2012-2013 sezon için kendilerinin şampiyon olduğunu söylediği zaman Fenerbahçeliler onlara tepki gösteriyor. Ama bugün baktığımızda işte İsmail Kartal'ın bu açıklamalarını da burada bir tezatlık var. Yani o bakımdan bu tip şeyler ayrıştırıcı oluyor bence. Yani sporun o birleştirici ruhuna aykırı ifadeler, ki burada İsmail Kartal'ın söylemi hani gerçekten neye göre tescillenmiş bir çalıntı şampiyonluk olabiliyor. Yani burada kanıtınız nedir veya bir mahkeme kararı var mı veya UEFA'dan gelen bir ceza kararı gibi bir şey var mı? Bunların hiçbiri olmadı. O bakımdan kendi tamam 99 puan, 99 golü 99 puan topladınız. Ama siz 99 puan topladınız diye sizin şampiyon olacağınız diye bir kural yok ki. Nitekim o sezon Türkiye Kupası'nı da alamadınız. Avrupa Ligi'nde de, Konferans Ligi'nde de başarılı olamadınız. O bakımdan baktığınız zaman, tüm bu fotoğrafın geneline baktığınız zaman böyle bir durum varken sizin de çıkıp işte iki tane şampiyonluğumuz çalındı dediğim gibi, bir tanesi tescilli dediğiniz zaman, yani burada komik duruma düşebilirsiniz.
1: Peki tabi transfer sezonda devam ediyor. Trabzonspor'un son hamlesi de Aral Şimşir hamlesi, gerçekten çok önemli bir hamle. Nasıl değerlendiriyorsun Aral Şimşir transferini?
3: Şöyle, aslında çok enteresan bir transfer hikayesi var. Aral Şimşir ilk olarak 2021 yılında Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynamıştı. Trabzonspor U19 takımına karşı oynamıştı. UEFA Gençlik Ligi elemesinde ve o dönemde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Ama o dönem bonservis bedeli biraz yüksek bulunmuştu. Ya bugün baktığımız zaman onu çok o bedelin çok üstünde bir bedel ödendi ama o dönem neden alınmadı? O dönem karar vericiler Aral Şimşir için ödenecek tutarı yüksek buldular. O yüzden alınmadı. Bugün baktığımız zaman Trabzonspor boyunca 13 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Artı 2 milyon euro da yıllık maaş ödedi ki, yani çok bence yüksek bir tutar gibi duruyor. Genelde bonservis bedeli yüksek olur, maaş biraz dengeli olur ama burada biraz bonservis bedelinin de yıllık maaşından yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tabii bu bedel ve yıllık maaş da oyuncudan direkt olarak bir katkı beklendiğini de gösteriyor. Yani Aral Şimşir gelip ne şekilde katkı vermeli, çünkü bu maliyeti, bu faturayı ancak net bir performansla kurtarabilirsiniz. Dolayısıyla bugün baktığınız zaman Trabzonspor aslında ihtiyacı olan bir transfer yaptı. Ama biraz pahalıya da mal olduğunu söylemek mümkün. Fakat bunun geri dönüşümü olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani oyuncu düzenli olarak katkı verirse ve size yaptığınız yatırımın karşılığını işte Avrupa Ligi'nde tur atlatarak takımına veya işte Süper Lig'de bir şampiyonluktur veya işte bir Şampiyonlar Ligi biletidir, bunları aldırırsa zaten yaptığınız, ona yaptığınız harcamanın karşılığını bir şekilde almış olacaksınız. Bu bakımdan biraz yüksek olduğunu söylemek mümkün ama Trabzonspor'un bu hamleyi yapmaya ihtiyacı da vardı. Çünkü şu an baktığımız zaman ilk 11'inde oynayacak yerli oyuncu olarak belki de Mustafa Eskellaç sayılabilir. Belki de birazcık Samet Akaydın sayılabilir. Yani iki tane oyuncusu var ilk 11 üzerinde yerli olarak. Bugün baktığımız zaman Aral Şimşir net olarak ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu gibi duruyor. O bakımdan Trabzonspor'un bu transfere ihtiyacı vardı. Fatura biraz pahalı olmuş gibi duruyor ama ihtiyacınız da vardı. Yani ihtiyacınız olan bir şeyi de bir şekilde almak zorundasınız. O nedenle baktığınız zaman şimdi sol kanatta Trabzonspor'un Saviolo, Noah Saviolo ve Aral Çimşir oldu. Geçen sene sol kanadında sorun yaşayan bir takımda oraya iki tane hem pahalı hem de potansiyeli yüksek iki tane transfer yaptı. Orta sahasında Benjamin var, Olay var, Malinovski gibi çok kaliteli bir oyuncu geldi. Tim var. Orta sahasında da bir kalite olduğunu söylemek mümkün. Sadece burada sağ kanat ve işte Felipe'nin ayrılışı sonrasında forvet pozisyonuna takviye gerekiyor. O noktada da Aracodere ve Prespian isimlerinin artık Trabzonspor tarafından bitirilmesi bekliyor. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman Trabzonspor takımı transferdaki kattan çok planlı şekilde ilerliyor. Bugün Temmuz ayının ilk haftası daha bitmeden, yani ikinci haftası başlamadan daha doğrusu Trabzonspor transferlerinin büyük oranı tamamladı. Bu tabii ki olumlu bir fotoğraf.
1: Peki başka hamleler gelecek mi sence, yoksa artık sonlandırıyor mu Trabzonspor transferi?
3: Ya şöyle, aslında bence şöyle, çok da transfer döneminin ilk dönemlerinde çok da planlı gitmek sonraki hamleleri sonraki hamlelerin durmasının neden olabilir. Yani mesela bugün Galatasaray takımı Osimhen'e transferi son günü kiralık olarak aldı, değil mi? Öyle oldu. Şimdi siz önceden çok çok planlı giderseniz transferin son haftasında veya son gününde doğacak fırsat transferlerinden mahrum kalabilirsiniz. Orada da düşünmek lazım. O bakımdan bence tamamını tamamlamamak lazım. Transferin çünkü son haftaları her zaman takımlara fırsat transferi doğurtan bir hafta olur. O bakımdan ben Trabzonspor'un olay ile yolları ayırmasını artık hepimiz bekliyoruz. Bu ayrılık sonrasında tabii ki orta sahaya mutlaka bir takviye yapılacaktır. Ama ben bu takviyenin dediğim gibi biraz daha böyle fırsat transferi olarak tabir ettiğimiz transfer döneminin son günüdür, son haftasıdır. Oralara kalabileceğini düşünüyorum. Onun dışında da şu anlık beklenilen transferler Prespiani ve Aracodere, ki bunlarda Trabzonspor'un ihtiyacı var. Zaten bu iki oyuncu aldıktan sonra Trabzonspor genel olarak transferi tamamlamış oluyor. İşte sadece olayının takımdan ayrılışıyla birlikte bir orta saha takviyesi yapacaklar. Tabii ki yabancı kuralını da kendisine göre dengeleyerek. O bakımdan yani şu an Aracodere ve Prespiani transferlerinin bir hafta belki 10 gün içinde bitmesi bekliyoruz. Onun dışında da dediğim gibi olay ayrılırsa bence oraya bir orta saha transferi yapılır. O da bence biraz daha transfer döneminin son gününe doğru olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'ta da transfer süreci devam ediyor. Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Trossard ismi de artık ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Hatta dün bir fotoğraf ortaya çıktı. Ön sözleşme gibi bir şeyler imzalanıyor. Yani temsilciyle ıslak imza olacak gibi bu süreçte. Çünkü Trossard'ın da artan bir performansı var. Görüyorsun Furkan.
3: Evet, yani Trossard'ı konuşmaya gerek yok. Trossard'ın zaten kalitesi belli. Yaptıkları potansiyeli, yeteneği belli olan bir ürün. Yani üzerine hani Beşiktaş'a faydalı olur mu olmaz mı diye tartışmaya bile gerek yok. Çünkü çok net bir transfer. Ama şöyle bir enteresan durum var. Senle bir önceki yayınımızda bu transferin pek mümkün olmadığını söylemiştik ama bugün baktığımız zaman Beşiktaş sanki bu transferi bitirmeye oldukça yakın gibi duruyor ve son senle yaptığımız yayından bu yana Beşiktaş hakikaten transferde çok önemli mesafe aldı. İki tane kaleci birden bitirdik. Nübel bence iyi bir kaleci. Yani potansiyeli olan bir kaleci. Zaten ona da kulüplerde de yaptıkları veya işte ona da kulüplerde ortada. Doğan Alemdar da keza yine potansiyelli bir kaleci ve belki de milli takımın ilerlendirenler dikkatini kalecilerinden biri olacak bir kaleci. Onun dışındaki transferlerde dikkatini çeken de daha böyle senle orada son yayının orada konuştuğumuz gibi genç oyunculara yönlendirilmesi, ki Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı. Yani genç ve takıma bir potansiyel katabilecek, katma değer katabilecek oyunculara Beşiktaş takımının ihtiyacı vardı. Bugün baktığımız zaman genel olarak fotoğraf bu şekilde duruyor. Yani Beşiktaş'ta bir transfer politikasında bir değişiklik yaptığını Göztepe gibi, Trabzonspor gibi, kısmen Başakşehir gibi potansiyel vaat eden oyunculara yöneldiğini söylemek mümkün ki aslında Süper Lig'in bu tarz transferlere ihtiyacı var. Çünkü Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde şöyle bir ifade kullanmıştı. Belki hatırlarsın. Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız demişti. Süper Lig'deki takımlarımızın da bence bu şekilde bu yola gitmesi gerekiyor. Çünkü bugün baktığımızda Belçika Ligi, Hollanda Ligi, Danimarka Ligi, İsveç Ligi gibi ligler, Portekiz Ligi zaten keza bu şekilde yatırım yapa yapa dünya futboluna birçok oyuncu sunan ligler. Türkiye Ligi de bence bu ligler arasında neden olmasın ki? Olması da gerekir zaten.
1: Savic gidiyor mu ya da bu beklenen transferler olduktan sonra gitmesi en muhtemel isim diyebilir miyiz diyor bir dinleyicimiz.
3: Savic'in şöyle, Fatih Hoca Savic'in takım içerisinde ne kadar olumlu bir etki yapan karakter olduğunu, ne kadar lider özellikleri yüksek ve takıma olumlu sirayet eden bir kaptan olduğunu söylüyor ki hakikaten çok bence takıma olumlu etki yapan bir oyuncu. Onana ve Savic bence Trabzonspor'un geçen sene yakaladığı başarıda direkt olarak başrol oynayan ve bu sene de umutların yüksek olmasının nedenlerinden biri nedenleri arasında var oyuncu. Dolayısıyla Savic'in ben Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum demediği sürece ben Trabzonspor'un Savic'in yolları ayırmasını beklemiyorum. Çünkü şöyle, ya bugün Savic'le fesih veya işte yolları ayırma tercihine yapsanız tazminat ödemek zorunda kalacaksınız ki bu da aşağı yukarı 3 milyon 3,5 milyon euroluk bir bedele tekabül ediyor. Veya işte 2 milyon euro neyse. Yüksek bir bedel yani. O bakımdan zaten sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış bir oyuncu para vererek yollamaz birine mümkün olduğu kadar oynatarak sezon sonunda yolları ayırmak bence en mantıklısı ki Savic dediğim gibi karakter olarak da tecrübe olarak da takıma olumlu olarak etki yapan bir oyuncu. Geçen sene baktığımız zaman evet sakatlıklar yaşadı yine geçen sene ama geçen sene genelinde bence takıma çok etki yapan bir oyuncu. Dolayısıyla bugün Savic'i takımdan yollamanız durumunda takımda sadece bir oyuncuyu kaybetmiş olmazsınız. Takımın liderini de kaybetmiş olursunuz ki bu da takımın genelinde olumsuz anlamda etki yapabilecek bir durum olur.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki biz Avrupa'dan geliyoruz, Samsun'a gidiyoruz. Galatasaray Avrupa'dan geliyor, içeride Karagümrük'te oynuyor. Nasıl oluyor bu? Yani numaralar var ve bu numaraların bazıları avantajlı, bazıları avantajsız, dezavantajlı daha doğrusu ve bir kura çekiliyor. Kura çeken de takım temsilcileri. Yani bu kadar diyorum ya, küçük hesaplar adı altında gitmek biraz yanlış yani Furkan, değil mi?
3: Şöyle dediğim gibi orada kura var. Trabzonspor biraz şanssız bir kura çekti. Onu söylemek mümkün. Çünkü baktığım kadarıyla 5 defa içeride oynayıp dışarı gidiyor. Yani Süper Lig'de dışarıda oynuyor.
1: Beşiktaş çekmişti şanssız kurayı, hatırlıyorum.
3: Evet, geçen sene bunu yaptı. Beşiktaş yapmıştı. Evet. Yani her sene bu bir takıma denk geliyor. Bu sene de maalesef Trabzonspor'a denk geldi. Yani hatırladığım kadarıyla şöyle Trabzonspor'un durumu. 5 defa Süper Lig'de içeride oynuyor. Sonra Avrupa Ligi'nde oynuyor. Geliyor dışarı gidiyor. Yani bu tabii ki zorlu bir fikstür. Bu da tabii ki kadronuzu biraz daha genişletmeniz gerektiğini gösteren bir durum. Çünkü Trabzonspor geçen sene sadece iki kulvarda yarışmasına rağmen sezon boyunca çok sıkıntı çekti. Birçok maçta sakat oyuncusu oldu, cezalı oyuncusu oldu. Hatta Okay Yokuşlu stoper oynamak zorunda kaldı. Salim Malkoçoğlu bazı maçlarda stoper oynadı. Ozan Tufan sol bek oynadı. Bu sene 8 tane Avrupa Ligi gruplara kalmanız lazım. 8 tane Avrupa Ligi maçı, 2 tane playoff maçı, 10. Kupada da biliyorsun format değişti. Maç sayısı da herhalde artacaktır. O bakımdan kadronuzu genişletmenizden başka çareniz artık yok.
1: Peki, bir diğer tarafta da Galatasaray'daki sessizlik devam ediyor. Sence bu doğal bir sessizlik mi Furkan?
3: Galatasaray takımı son yıllarda evet yani Haziran ve Temmuz aylarına pas geçen bir takım görüntüsünde oldu. Sadece geçen sene bir Sane hamlesi yapmışlardı ki bence o hamle de hani tek karşılığını bulan bir hamle olmadı. Çünkü Sane sezon boyunca Galatasaray'a katkı bence çok da yüksek olmadı. Dünya Kupası'ndaki performansı zaten tartışma konusu. Dolayısıyla genel olarak baktığınız zaman Galatasaray son yıllarda Haziran ve Temmuz aylarına pas geçen, Ağustos ayında genelde hamle yapan ve Ağustos ayında da çok fazla bedel ödeyerek hamle yapan bir takım. Mesela Singo 30 milyon euroya transfer edildi. Baktığımız zaman evet atletizm yeri çok yüksek, teknik yeri çok yüksek bir savunmacı ama 30 milyon euro çok yüksek bir bedel ki Singo sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçirdi. Uğurcan Çıkır yine 30 milyon euroya alınan bir kaleciydi. İyi bir kaleci. Gerçekten belki de Türk futbol tarihinde en iyi 3 veya 4 kaleciden biri. kimilerine göre belki birinci sırada da olabilir, ikinci sırada da olabilir. Ama 30 milyon euro çok yüksek bir bedel ki son şampiyonada da talihsiz bir dönem geçiyor. Dolayısıyla Galatasaray takımı Haziran ve Temmuz aylarını pas geçip Ağustos ayında bonkörce davranan bir politika izliyor. Bence bu başarı geldiği için konuşulmuyor ama çok doğru bir strateji değil. Ben bunu biraz yanlış biliyorum açıkçası.
1: Peki Fenerbahçe'deki transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun?
3: Fenerbahçe dün akşam atak attı. Yani Hakan Safi'nin listesinde yer alan Marsilya'da müthiş bir sezonu geride bırakan oyuncuyla herhalde anlaşma aşamasına geldi ki bence hakikaten seviye olarak baktığınız zaman Süper Lig'in üstünde bir oyuncu. Vedat Muriç zaten keza kaliteli bir futbolcu ama biraz daha da sakatlık şanssız bir süreç oldu. Ama baktığımız zaman Greenwood hamlesi hakikaten Fenerbahçe'nin seviye atlatabilecek bir hamle. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha önce hızlanması gerekiyor. Çünkü geç kaldılar en azından. Şampiyonlar Ligi'nde birçok eleme oynayacaklar. Gelecekler Süper Lig'de yarışacaklar ve Süper Lig'de şampiyonluktan başka hedeflerinin olmadığını zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım söyledi. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin biraz daha hızlanması gerekiyor. Şu an baktığımız zaman genel tabloya Trabzonspor en hızlı takım, Beşiktaş biraz hızlı takım, Galatasaray çok yavaş takım, Fenerbahçe de biraz daha Galatasaray'ın önünde olan bir takım gibi duruyor transfer hamlelerine baktığımız zaman.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş 10+4 falan hak getire, umurlarında değil 10+4 kuralı. Galatasaray'da geriden olanları izleme politikası güdüyor. Ben Galatasaray'ı akılcı buluyorum diyor.
3: Şöyle bence Fenerbahçe ve Beşiktaş şöyle düşünüyor bence. Ben yapacağım transferleri yapayım. Zaten transfer döneminin son bir hafta 10 günlük döneminde elimde kalan oyuncuları Süper Lig'deki takımlara veya işte başka ligdeki takımlara satarım, kiralarım. Ya bu da baktığımda çok mantıksız bir plan değil. Çünkü Süper Lig'de yeni çıkan takımlar genelde büyük takımların kullanmadığı veya büyük takımlarda kadroya giremeyecek oyuncuları kadrosuna katarak kalitesini yükseltmeyi hedefleyen takımlar oluyor. O bakımdan Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan birçok oyuncunun ben ilerleyen haftalarda Süper Lig'deki takımlara gerek kiralık gerek ise bonservis bedeli karşılığında transfer olabileceğini düşünüyorum. Ama daha sürenin transfer politikasını ben pek mantıklı bulmuyorum. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu olarak bir tarihe geçme iddianız var. 5. kez şampiyonluk elde ederek ve geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğiniz başarının üstüne çıkabilme hedefiniz var. Ama transferde bu kadar yavaş ilerlediğimiz takdirde bunların ne kadarlık kısmı gerçekleşebilir ki? Şu an baktığımız zaman Galatasaray'da Osman bildiğim kadarıyla idmanlarda yok. Icardi zaten Galatasaray'ın futbolcusu ve tek forvet şu an Halil Dervişoğlu. Bu da ciddi bir soru işareti. Galatasaray takımının sezonu forvetsiz olarak açması ve halen daha Icardi ile yola devam edeceğiz veya etmeyeceğiz şeklinde bir açıklaması olmaması ciddi bir soru işareti gibi duruyor bence.
1: İyi akşamlar. Romulo transferinde bilginiz var mıdır diyor bir dinleyicimiz. Ben bir şey duymadım.
3: Ben de duymadım ama sanki Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu olarak görmüştüm. Romulo bence çok iyi bir futbolcu. Ben Romulo'nun Brezilya milli takımında oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Brezilya milli takımındaki santraforlara baktığımız zaman Romulo'nun ki geçen sene bence Bundesliga'da fena bir sezon geçirmedi. Üst düzey bir futbolcu olduğunu düşünüyorum Romulo'nun. Zaten ödenen bonservis bedeli de oynadığı takımda ortada. Süper Lig'e gelmesi halinde herhangi bir takıma gelmesi halinde çok ciddi derecede fark yaratacağını düşünüyorum ki zaten Göztepe'de oynarken bile o farkı yaratmış bir oyuncu.
1: Galatasaray'ın girişimi var dinliyor demiş bir dinleyicimiz ama Osimhen var.
3: Yani Osimhen, Romulo. Baktığın zaman evet üst kaliteli iki forvet olarak duruyor ama Romulo yedek kalmayı tercih eder mi? Çünkü Leipzig'ten gelen bir oyuncunun Süper Lig'de ikinci forvet olmayı tercih edeceğini ben açıkçası pek sanmıyorum.
1: Bir dinleyicimiz akşamki Fas-Fransa maçını soruyor. Ne düşünüyorsun Furkan?
3: Yani şöyle söyleyeyim bence turnuvanın erken finali olarak nitelendirebiliriz bu maçı. Çünkü Fransa'da, Fas'ta çok fazla sayıda göçmen alan ve kadrosunda çok fazla sayıda farklı ülkeler oyuncu barındırandır iki takım. Fas'ın Brezilya karşısında sahaya çıkan 11'inin tamamı farklı ülkelerde doğan oyunculardan oluşuyordu. Hollanda'da, İspanya'da, Fransa'da toplamda 11 oyuncu. Yani Brezilya karşısında sahaya çıkan Fas 11'inin tamamını farklı ülkelerde doğan oyunculardır. Bu da aslında Fas takımını klasik bir Afrika takımından ayıran bir unsur bence. Çünkü genelde Afrika takımlarında mental olarak oyuncular bazen maçın belli anlarında dalgalanmalar yaşayabilirdi. Mesela bunu son olarak Mısır Arjantin maçında gördük. Mısır belki de çok iyi oynadı, çok iyi savunma yaptığı maçı 15 dakikalık dalgınlıkta kaybetti. Afrika takımları genelde bu şekilde dalgınlıklar yaşayarak ellerindeki maçı kaybedebiliyorlar ama Fas takımı bence öyle bir takım değil. Fas takımı hakikaten gerçek bir Avrupa takımı gibi ki önceki şampiyonada yani önceki Dünya Kupası'nda yaptıkları zaten ortada ve üstüne koya koya giden bir Fas takımı. Bence bu Fas takımının temellerini atan da Vahit Halilovic, biliyorsun 2014'te Cezayir'le de çok başarılı bir turnuva geçirmişti. 2022'de o yoktu ama 2022'ye giden süreçte Fas takımının temellerini atan teknik adamdı. Bu akşam oynanacak maçta da bence Fas'ın şansı hiç de az değil. Önceki maçta Kanada karşısında çok kötü oynadılar. Çok kötü oynamalarına rağmen baktığım 3 golle turu geçen taraf oldu. Yani kötü oynarken bir 3 gol bulabilecek kadar tehlikeli bir takımdan bahsediyoruz. Fransa takımının zaten şöyle bir durumu var Fransa takımının da. Yani belki de tur Dünya Kupası tarihinde ilk defa bir takımın bu kadar geniş bir yetenek kalitesine, bu kadar yüksek bir teknik kalitesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani tüm Dünya Kupaları tarihinde mevcut Fransa takımı, tüm Dünya Kupaları tarihinin en iyi kadrosuna sahip 3 ya da 5 takımı, yani 3-5 takımından biridir. O bakımdan bu akşam oynanacak müsabaka da bence turnuvanın erken finali olarak da değerlendirilebilecek bir müsabaka ama Fransa takımı bence sahip olduğu oyuncu grubuna, oyuncu kalitesine ve tekniğine nazaran bence oyun olarak çok geride olan bir takım. O bakımdan ben Fas'ın bugün Fransa'yı eleyebileceğini düşünüyorum. Yani kesin eler diyemiyorum ama Fransa bence turu geçse bile çok zorlanarak geçecek ama ben Fas'ın Fransa'yı eleyebileceğini düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse.
1: Tabii Fas için,
3: tabii ki diliyorum bu arada.
1: Ya Fas için en büyük talihsizliklerden birisi İsmail Saibari'nin sakatlığı oldu. Muhtemelen turnuvanın geri kalanında oynayamayacak.
3: Evet doğru. Yani orada kesinlikle direkt olarak oyunu Fas'ın oyununu etkileyecek bir sakatlık oldu bu durum. O da tabii ki yani belki de bir anlamda bu tür sakatlıklar bir anlamda takımlar olumlu etki de yapabilir. Çünkü oyun formatınızı değiştirerek rakip takıma bir sürpriz de yapabilirsiniz. O bakımdan Fas'ın belki zorunlu da olsa oyununu değiştirmesi Fransa'ya ters etki yapabilir. Çünkü Fransa genelde baktığımız zaman işte maçları daha düşük tempoda oynayan bir takım görüntüsünde. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahip olduğu için bir şekilde ben maçı koparırım düşüncesine bir oyun ortaya koyuyor Fransa takımı. Ama bu bazen ters etki yapabiliyor. Mesela 2021 şampiyonasında İsviçre'ye elendiler. Evet. Kimse tahmin edemezdi İsviçre'nin Fransa'yı eleyeceğini. İsviçre demişken orada da bir tırnak açmak gerekiyor. Murat Yakın hakikaten çok ciddi bir başarıya imza attı. Yani bugün baktığımız zaman İsviçre takımı son 4 büyük turnuvanın 3'ünde Avrupa şampiyonları dahil olmak üzere 2 Avrupa şampiyonası artı 2 Dünya Kupası son 4 büyük şampiyonanın 3'ünde çeyrek finale ulaşan bir takım konumunda.
1: Benim güldüğüm nokta ne biliyor musun Furkan? Yani Hırvatistan için de aynılarını söyleyebiliyoruz ya mesela. İşte diyorum ya biz kendimizi o kadar dev aynasında görüyoruz ki Hırvatistan, İsviçre falan denildiğinde çoğu yorumcu şey diyor ya bunlar bizim klasmanımız değil, bizim klasmanımız diğer takımlar işte Arjantin falan diyorlar yani.
3: Kesinlikle yani dediğim gibi bugün hangi İsviçreli vatandaş İsviçre'nin bir dünya devi olduğunu söyleyebilir veya söylemez yani. Yani bugün bir Türk takımı Young Boys'la veya Basel'le eşleşsin muhtemelen şöyle bir ifade kullanırız ülke olarak. Hani 5 atarız, 3 atarız. Ama bugün baktığımız zaman İsviçre 4 turnuvanın içinde çeyrek finale ulaşan ve haddini bilerek ilerleyen bir takım. Yani bizim ülkemizde böyle bir durum yok. Biz bir kez Dünya Kupası'nda başarılı olduk ve 24 yıldır yaklaşık hatta 30 yıldır yaklaşık olarak 30 yıldır aynı naraları atarak aynı masalları okuyarak ilerliyoruz. Ve bugün baktığımız zaman Türkiye'nin turnuvalardaki tarihine 2002'deki başarı artı 2008'deki başarı artı 2021'deki başarı. Yani 3 tane sayabilirsin. İsviçre 4 turnuvada 3 defa çeyrek final oynamış. Ve bunu yapmalarının ardından bizden çok daha mütefazılar ülke olarak veya işte takım olarak, kulüp olarak, genel olarak hatta daha doğrusu. Ve biz kendimiz hakikaten dediğim gibi dev aynasında görüyoruz. Bu da gereksiz özgüvenimiz bize her turnuvada acı bir tecrübe yaşatıyor. Bunu 2000 Şenol Güneşli turnuvada yaşamıştık. 2021'de 0 çektik. Son turnuvadaki halimiz şüphesiz ki yani turnuvanın belki de en kötü takımı olduk bu turnuvada. O bakımdan kendimizi dev aynasında gördüğümüz sürece biz turnuvalarda maalesef cezalandırma maksimum yani oyuncularımız da bu arada kendilerini dev aynasında görüyor. Yani İrfan Can Kahveci'nin Melih Demirel'in yayınına konuk olduğu programda söylediği onları golle uyandırmak istiyorum ifadesi aslında mental olarak ülkece hakikaten mental olarak problemli bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Oyuncumuz böyle dedi ama Paraguay maçında birinci dakikada yediği golle sağdan mağlup oynan takımımız olduk. O bakımdan yani ülke olarak baktığım zaman mental olarak biraz ciddi soru işaretlerimiz var. İsviçre veya işte başka ülkelerde bu daha az oluyor. Disiplini yüksek takımlarda, ülkelerde bu gibi durumlar genelde yaşanmıyor. Ama Türkiye'de

0: Görün için. Ağzına sağlık.
1: Rica ederim Gülsen'im. Ben teşekkür ederim. Yerinden diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün programınızın tekrarını dinledim. Belki yanlış anlamış olabilirim. Benim düşüncem dünyanın geneliyle paralel ve Arjantin'e büyük bir destek izlenimine katılıyorum. Mikro düzeyde 2022'de gördük ama bu sene ayyuka çıktığını düşünüyorum. Bu yüzden Infantino'ya büyük tepkiler var demiş dinleyicimiz. Ben katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum. Yani dün de dedim, her pozisyona itiraz edince haklı olmuyorsunuz. Mısır her pozisyona itiraz etti ve tek tek pozisyonları incelediğinizde de gerçekten her pozisyonda bir şeyler olduğunu gördük. İşte ilk pozisyonla başlayalım. Mısır'ın iptal edilen golü diyorlar. Lisandro Martinez'in ayağına net bir basma var, bu yüzden iptal edildi. Offside itirazları Arjantin'in golünde. Romero zaten offside'de değil, yani gözle görebiliyoruz, teknolojiyle destekleniliyor. Üçüncü pozisyon Salah'ın penaltı beklediği pozisyon. Salah bile orada itiraz etmiyor zaten. Yani penaltıyla alakası olduğunu da düşünmüyorum. Yani üç pozisyonda da hakemin çevresini sardığı için Mısırlı oyuncular haklı gibi gözüküyorlar ama yok yani değil. Şimdi burada gerçeğe bakmak gerekirse 2-0 geriye düştükten sonra Mısır yani yatarak maçı bitirmek istedi. Arjantin gibi takıma karşı da bu şekilde oynamamanız gerekir. Bunun cezasını gördüler. 2022'de mikro düzeyde gördük dediğiniz, orada 2022'deki açılış maçında Arjantin Suudi Arabistan karşısında kaybetti mesela. Hani diyeceksiniz ki 5 tane penaltı çalındı. 5 penaltının 5'i de penaltı çünkü. Yani çünkü VAR'la destekli bir şekilde görülüyor ve o dönem o 5 penaltının 5'ine de itiraz edilmedi. Arjantin'in mesela sadece istatistik olarak gideceksek finalde rakibine 2 tane penaltı çalındı yani. Ama onlar da penaltıydı. Hani bu şekilde bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıyeten yani şöyle turnuvaya adım adım baktığımızda İlk maç Cezayir karşılaşması. Cezayir karşılaşmasında kaleci çok kötüydü denildi. Sonrasında Avusturya için takım kötüydü denildi. Sonrasında Ürdün maçı kaleci şike yaptı dediler. Sonraki maç Yeşilburun maçı hakem denildi. Sonra Mısır maçı hakem denildi. 5 maçın 5'ine de bu denilince yani şu oluyor o zaman, hani Messi bayağı kötü bir oyuncu yani baktığımızda hiç böyle büyütülecek bir oyuncu değil herhalde. 5 maçın 5'inde de bir şey var diyorsanız yani bilmiyorum, ben bu komplo teorisi tarafında hiç yokum yani, gerçekten futbolun daha çok keyfini çıkartma tarafında varım ve gözle görülen de bir şeyler varken aksini iddia etmek bana biraz abes geliyor açıkçası. Bugün Fransa ve Fas karşı karşıya gelecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve tabii ki çeşitli mücadeleler de var. Yine Şampiyonlar Ligi ön eleme turları devam ediyor. UEFA ön eleme turları devam ediyor. Birazdan kazandıran saatlerde Efe Uysal sizlerle birlikte olacak efendim. Ve bu karşılaşmaları daha doğrusu derinlemesine bir şekilde analiz edecek konuklarıyla birlikte 0212-273-10-10'dan. Sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Artık yavaş yavaş ortaya karışın sonuna geliyoruz. 18-20 arasında yine ben Göksel'in çağrısıyla sizlerle birlikte olacağım efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın. Efe Uysal kazandıran saatlerde birazdan sizinle birlikte.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Selam Muzaffer, hoş bulduk. Herkese selamlar.
2: Nasılsın abi?
3: Sağ ol, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Gündem hareketli. Fenerbahçe'ye dair konuşacağımız çok fazla konu var. Transferleri Doğru. konuşacağız. Aziz Yıldırım ve yönetiminin ne yaptıklarına dair fazla konumuz var. Hepsini
3: Dursun
2: konuşacağız.
3: Dursun Özbek'in savunması da var.
2: Dursun Özbek'le alakalı konuşacağımız konular var. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ama istersen bir Dünya Kupası'yla başlayalım istiyorum abi. Hem de birazcık yayını ısıtmış oluruz.
3: Doğru.
2: Şimdi Dünya Kupası bir kere enteresan bir Dünya Kupası.
3: Şöyle, takımların aslında ne kadar iyi hazırlandığına bir göstergesi. Çünkü kimse maçları bırakmıyor. Şimdi 2008 yaşı yetmeyen, yani

0: 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir hatırlatma yapayım. Biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadık ama hep son dakikalarda maçları kazanarak gelmiş. Yani takımımız çok güçlüydü. Yıllar sonra o turnuvanın hikayesini anlatanlar özellikle fiziksel olarak milli takımın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Hep son dakikalarda kazanmıştık. Şimdi dünya futbolu öyle bir noktaya geldi ki işte 90 dakika ise 90 dakika, 120 dakika ise 120 dakika. Eğer güçlü değilsen maçları çevirme şansın yok. Ya da bu turnuvaya baktığımız zaman özellikle işte dünkü İspanya Portekiz maçı da dahil olmak üzere Amerika maçını bir kenara koyuyorum. Amerika Belçika maçını birazdan dilersen o konulara da bir parça gireriz. Ama
1: Gireceğiz
0: şunu
1: tabii abi,
0: söylemek lazım
1: girilmez mi?
0: ki özellikle güç önemli ve bu turnuva bize bunu bir kez daha gösteriyor. Son dakikaya kadar neyin ne olacağını kestirmek hakikaten mümkün değil. Yani maçlar kopuyorsa bu başka bir şey. Yani bir maçın kopması başka bir şey ama biz bugün bunu da gördük. Yani Belçika'nın Senegal'i elediği maçı hatırla. Oydu değil mi? 2-0'dan maçı
1: Tabii
0: çevirdiler.
1: 3-2 maçı
0: Bugün
1: kazandılar.
0: Fas aslında bu işi bitirmi pardon Mısır özür dilerim.
1: Mısır.
0: Bitirdi derken Arjantin tekrar devreye girmesi. Yani son dakikaya kadar heyecanın devam ettiği birçok karşılaşma gördük. Bundan sonraki turlarda da biz buna ve bu ve buna benzer maçlar bence göreceğiz. Son dakikaya kadar takımlar bırakmıyorlar. Yani kopan maçlar var tabii. Tekrar altını çiziyorum ama dünkü maç, bugünkü maç, daha önceki birkaç maç bize bunu gösteriyor. İyi olursan, güçlü olursan sonuna kadar mücadele ediyorsun ve gerektiğinde geriden gelsen de kazanmayı başarabiliyorsun. Bana 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı tam olarak buydu. Son dakika maçları kazanmıştı. O günü göstermişti. Çünkü güçlü bir takımdı. Yetebilen bir takımdı. Bu Dünya Kupası'nda bence biz bunu bir kez daha görüyoruz işin açıkçası. Sürprize çok açık, çok heyecanlı maçlar oynanıyor onu da söyleyeyim.
1: Abi bizim de kanalımızda yorumcu olan isimlerden birisi Ahmet Konanç der ki dünya tarihinde kırmızı kartı silinip bir sonraki maçta oynayan iki tane oyuncu var dedi. Birisi Gökhan Zan, diğeri de Balogun. Balogun biliyorsun kırmızı kart gördü ama Dünya Kupası'nda Trump'ın da Infantino ile görüşmesi sonrası kırmızı kartı kaldırıldı ve o maçta Belçika maçında forma giyebildi. Ahmet Konanç da diyor ki iki tane gördük böyle bir örnek dünyada. Biri Gökhan Zan, biri Balogun diyor.
0: Doğru. Ona geleceğim ama şimdi Ali Naci Küçük'ten bir mesaj geldi. Onu
1: Peki.
0: aktarayım. Söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri Şahan Gökbakar'ın disipline sevk edilmesi için dilekçe vermişler.
1: Konuşuruz onu da.
0: Yeni bir
1: Hı
0: bilgi,
1: hı.
0: onu da söylemiş olayım. Dün biliyorsun çok gündem oldu. Ali Naci'nin
1: Evet.
0: yayınından sonra da Ali Naci'ye karşı sözleri de hiç kabul etmiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray Başkanı'na hakaretten ötürü Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan özür dilerim. Şahan Gökbakar'ı disiplin kuruluna sevk etmişler. Bir bilgi olarak vereyim. Şimdi ondan gelen bilgiyi paylaşmış olayım yayında.
1: Bunu da aktarmış olduk. Peki.
0: Şimdi gelelim
1: Kırmızı
0: şey
1: kart
0: meselesine.
1: meselesi.
0: Bir güç meselesidir bu. Yani ben Gökhan Zan'ın işine girmeyeceğim. O günlerdeki hikaye bence evet Gökhan Zan şey cezası ertelendi. Sonra bu kural zaman zaman işletildi falan. Bence saçmalık. Yani kural neyse onu yapın. Şimdi Amerika'nın meselesine gelince bu konu detaylı ama çok hızlıca özetlenebilecek bir şey. Şimdi bir kere Amerika diyor ki ben dünyanın ağasıyım kardeşim. Ben ne dersem o olur. Futbolda da o olur. Ya bu bir skandaldır, bu bir rezalettir. Bak hikaye şöyle başladı. Platini biliyorsun UEFA başkanıydı.
1: Evet.
0: Sepp Blatter FIFA başkanıydı. Ve bu ikisine de operasyon yapıldı. Kim yaptı bu operasyonları? FBI yaptı. FBI yaptı. Bu operasyonları İsviçre'de yönetilen UEFA'ya ve FIFA'ya operasyonları yapan tarafın FBI olduğunun altını özellikle çizeyim. Buna gerekçe olaraksa birçok şey gösterilebilir ama FBI'ın 2020'lerde yaptığı bu operasyonun ana bir nedeni vardı. Çok açık bu, çok konuşuldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'da oynanmıştı. Amerika bunu yazdı. Rusya'ya da oynandığı için hem UEFA Başkanı Platini'ye hem de FIFA Başkanı Blatter'e operasyon çektiler. Bunları görevden aldılar. Hatta ben bu konuya yaklaşırken bugün buralara hakim bir arkadaşım bana ilginç bir bilgi verdi. Normalde hem FIFA'nın hem de UEFA'nın merkezi İsviçre'dedir. FIFA'nın hukuk merkezi şeye taşımış, Miami'ye taşımış. FIFA'nın hukuk birimi Miami'den yönetiliyor.
1: Bayağı içli dışlı olmuşlar.
0: Amerika yani. İçli dışlı olmuşlar. Amerika'nın yaptığına gelince, şimdi sen hem Blatter'e hem UEFA başkanına operasyon çekiyorsun. Tamam mı abi? Ve devamında ne oluyor? Infantino'yu oraya koyuyorlar. Yani Infantino, bizim Serdar abi Serdar'a çekler Fino diyor. Tamam mı? Tam olarak öyle. Demek ki Infantino'nun aslında ipleri o kadar Amerika'nın elinde ki bu ortaya çıkıyor. İstedikleri gibi bu adamlara yön veriyorlar. Tamam mı? Bu bir gerçek. Kimse gazel okumasın. Bir kere bu buradaki bu adaletsiz tutumu bir görmek lazım. Yani sen Rusya-Ukrayna meselesinde, ki Rusya'nın kendine göre haklı olduğu net taraflar var. Sen diyor benim yanı başıma geleceksin, bir Rus kuracaksın, Ukrayna'yı ele geçirip benim başıma bela edeceksin deyip Ukrayna arasındaki mesele devam ediyor. Rusya'ya karşı her yerde ambargo koyduracaksın. Devamında İsrail Filistin'de soykırım yapacak. İsrail'i koruyacaksın, kollayacaksın. Sonra bana adaletten bahsedeceksin. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de zaman zaman tartışılıyor ya. Yani buna çok böyle çeşitli açılardan bakanlar var. Madem böyle, bunu biraz da böyle esprili falan anlatanlar da var ama yani ne oldu yani işte bazen böyle gereksiz övgüler yapılır ya Batı ile ilgili olarak, şöyleler böyleler falan. Bak demek ki dünyanın her yerinde bu ve buna benzer şeyler varmış. Dünyanın en büyük organizasyonunda Amerika kalkıyor diyor ki böyle yapacaksın diyor. Yani futbolun içerisine siyaset dibine kadar, köküne kadar giriyor. Oradaki adamlarına da her türlü operasyonu yaptırıyorlar. Yalnız burada ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe ile ilgili olarak da bunu özellikle altını çizeyim. Ali Koç şöyle bir fırsat olması, eğer olsaydı o soruyu Ali Koç'a soracaktım. Hatırlar mısın Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey vardı. Rusya'ya karşı, buradan da uyarmış olayım.
1: Dinamo
0: Rusya'ya karşı, Rusya'ya karşı ambargolar varken, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ambargo var biliyorsun. Rusya'nın takımları uluslararası turnuvalara alınmıyor biliyorsun. Evet. Sporcular alınmıyor. Müzisyenlerine boykotlar var. Fenerbahçe Ali Koç döneminde gitti Rusya'da ambargoyu deldi ve Zenit'in bir turnuvasına katıldı. Buradan da söyleyeyim, Fenerbahçe'ye karşı, çünkü bunu yazarlar. Yarın öbür gün Avrupa maçlarında biz tekrar bunu göreceğiz bence. Fenerbahçe'ye karşı özellikle bu ambargoyu dermesinden ötürü yarın öbür gün UEFA uluslararası maçlarda sıkıntı olduğunu insanların aklında bu mutlaka olsun. Özellikle buralarda operasyon çektikleri çok açık ve bunu da yapıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim ama gerçekten de mesele böyledir. Amerika şeyi bağlamış, Infantino'yu bağlamış, istediği gibi ona operasyon yaptırıyor. Dün eğer böyle maç 1-0 falan bitseydi başka bir hikaye de yapabilirlerdi. Evet. Zaten Trump maçtan önce diyor ki yani burada zaten diyor bize karşı haksızlık vardı. Biz diyor eğer Belçika'ya yenilirsek de burada şaibe vardır. Sağ olsunlar FIFA nedense Ürdünlü hakemi de koymuş. Bak hoca enteresan bir şeydir. Ürdünlü hakemi bu maça koydu. Bak Ürdün Orta Doğu'da Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. En önemli müttefiğidir, tamam mı? Dolayısıyla kalkıp da Ürdünlü bir hakemi buraya koymak da aslında operasyonun bence bir parçasıydı. Ama güçleri yetmedi. Belçika'yı tebrik edelim. Belçika, ama herkes herhalde biraz akıllanmıştır diye düşünüyorum. Burada net adaletsiz bir ortam var kardeşim. Adamlar istediği her şeyi yapıyorlar. Futbol sadece futbol değildir. Bunu da Amerika kanıtlamıştır. Kimse öyle güzellemeler falan yapmasın. İşlerine gelince adiller, gelmeyince hiç adil değiller. Kendilerine yönelik her şeyi alırlar. Tamam mı? Bu bizim hakkımız derler. Başka bir millet, başka insanların hakkı, hukuku kimse için onlar açısından önemli değildir. Bu da herkese bence bir önemli bir ders olsun. Ama Fenerbahçe konusunda özellikle bu konuyu böyle geniş değerlendirirken özellikle söylüyorum. Bak Fenerbahçe'yi yazdılar. Bence yazdılar yani. Onu yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Abi yeter artık ya. Fenerbahçe'yi yazmasınlar, bir rahat bıraksınlar.
0: Ama o da mesela önemli bir duruştu. Yani ya herkesin öyle, ambargo de koyduğu dönemde İsmail Kartal'ın işte ikinci dönemi abi. Yok üçüncü dönemi pardon.
1: Dört ya. Hayır.
0: Yesus'tan önce.
1: Anladım
0: bir abi. Bir saniye abi. Yesus'tan önce miydi İsmail Kartal? Sonra. Sonra. Mourinho'dan önce Jesus tabii. Mourinho İkisinin arası arasında. İsmail Kartal ya, o dönem Rusya'ya gitmişti ya. Evet. O hikayeden bahsediyorum.
1: Peki. Ya genel anlamıyla abi, yani çok böyle benim içime sinmeyen bir turnuva şu anda Dünya Kupası. İnşallah yarı finaller, çeyrek finaller, finaller daha güzel olur diyelim. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe gündemine geçelim istiyorum Aydın Cingöz. Abi, transfer konusuna geleceğim. Herkesin de merak ettiği konu o zaten. İzleyenlerimize de hatırlatayım.
0: Bence Fenerbahçe, yani Malcolm mu, Greenwood mu, Greenwood mu? Bence Fenerbahçe Greenwood'da ısrarcı.
1: Onun detaylarını sana soracağım.
0: Yani hala ben kanat oyuncusu konusunda Fenerbahçe'nin birinci adayının Greenwood olduğunu söyleyeyim.
1: Neden böyle düşündüğünü soracağım sana. Hı-hı. Ama ilk önce birazcık daha Fenerbahçe gündeminden, yani transfere tamam. gelmeden ilerleyelim istiyorum. Bu arada süper chatlerinizi de ekrana getirip tek tek okuyacağım. Süper chatlerinizi tamam. iletebilirsiniz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Abi, Aziz Yıldırım'la alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi mesela Ake transferi, bu arada hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Nathan Ake ile anlaştı Fenerbahçe ve bu Fenerbahçe Ake transferini Fenerbahçe radyodan duyurdu ve Ake ismi aslında ne sosyal medyada ne YouTube yayınlarında, evet adı geçen bir oyuncuydu ama genellikle kamuoyu daha fazla Sar ismine, Malang Sar ismine yönelmişti.
0: Yani sağ herkes gösterip sol vurdu.
1: Öyle bir durum oldu. Tamam, ben şimdi şöyle sormak istiyorum sana. Aziz Yıldırım'ın basın ilişkileri nasıl ilerliyor? Aslında buradan bir yürüyelim. Sonra isimler üzerinden gidelim. Malcolm mu, Greenwood mu?
0: Yani basın Aziz Yıldırım'ın nasıl? Basın bir kere benim gördüğüm, zaman zaman da bir konu olduğu zaman ben Aziz Yıldırım'ı arıyorum. Sayın Başkan, bu konuda durum nedir diye soruyorum. Ama basın ilişkileri konusunda ben Aziz Yıldırım'ın gayet şeffaf olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani şeffaflıktan kasıt şu. Kalkıp da kulübün bütün sırlarını transferde ben şöyle yapıyorum, şuna şu kadar verdim, şu noktaya geldik gibi Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey duymazsın. Yani Aziz Yıldırım böyle bir bilgi vermiyor. Ama Aziz Yıldırım'a genel tablo ile ilgili bir soru sorduğun zaman genel hatlarıyla kulübün çıkarları doğrultusunda, kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o bilgileri veriyor. Yani Aziz Yıldırım tarafında, Aziz Yıldırım'da doğrudan bir şeyi reddetmek noktasında bir tavır değil. Aziz Yıldırım'a bir konuyla ilgili bir şey sorduğunuz zaman size bununla ilgili bir yanıt Aziz Yıldırım veriyor. Yanıt sizi tatmin eder ya da etmez ama şeffaf bir tavır sergilediğini söylemem gerekiyor. Şimdi basınla ilişkiler meselesinde, yani Aziz Yıldırım'ın geçmişten beri hatta bana Şansal Büyükada söylemişti. Aziz Yıldırım basın ilişkilerinde zor insandır. Zor insandan kasıt şu. Yani net insan ve en azından basındaki tavırlar, yorumlar, buraları çok yakından takip eden birisinden bahsediyoruz. Şimdi özellikle Fenerbahçe Radyosu meselesine gelince de Fenerbahçe'de bir zihniyet değişimi aslında bu. Şöyle, biliyorsun Fenerbahçe'de daha önce özellikle yani kulüplerde böyle bir hal var. Sosyal medya üzerinden transfer politikaları ya da mesela bir transfer açıklanacaksa önden kulüplerin, her kulübün bir tarzı var. Bu sefer Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim, bu ürün kimin? Fenerbahçe'nin ürünü. Bu kanallar kimin? Fenerbahçe'nin kanalları. Dolayısıyla biz bütün yaptığımız operasyonları resmi olarak herhangi bir yerden duyurmayız. Çıkarız son dakika, deriz ki bu oldu, bu olmadı ve bunu da biz kendi kanallarımızdan yaparız. Tıpkı Ake meselesinde olduğu gibi. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde miydi? Evet, gündemindeydi.
1: Konuşuluyordu.
0: Ama Malang Sar ismi daha çok konuşuluyordu. Sonuç itibariyle şu da yanlış anlaşılmasın. Birçok arkadaşımız ne oluyor ne bitiyor diye kulüp etrafından, kulüp içerisinden bilgi almaya çalışıyor. Kulübün kendi bir politikası var. Arkada yürüttüğü bir politika var. Kamuoyuna yansıttığı bir, ister istemez bir politika vardır. Onu artık kulübün kendisi, başkanın kendisi, yönetimin kendisi bilir. Bir stratejileri mutlaka vardır. Ama diyorlar ki kardeşim, ben bir şey yapıyorsam, bu ürün benimse, ben bu ürünümü önce buradan duyururum. Yani ben önce kendim açıklarım. Kimseye bırakmam. Ben çeşitli transferde hamleler yapıyorum. Dışarıya çeşitli bilgiler sızar ya da sızmaz. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapacağımı da biliyorum. Ona göre hareket ederim. Kamuoyu baskısına da bakmam. Fenerbahçe Radyosu'nun açıklaması meselesine gelince de büyük aslında bu sembolik.
1: Çok izlenmiş. Yani dinlenmiş.
0: Sembolik ve güçlü bir şey bu. Şöyle dinlenmesi meselesi de ben özellikle Fenerbahçe Radyosu'nda

0: bu ilan edildikten sonra Fenerbahçe Radyosu'na girdim. Web'ten dinliyorum. O arada tam bir 5 dakika falan var ya da birkaç dakika var yayının başlamasına. Telefonumdan dinlerken telefonum çaldı. Geriye döndüm, telefon kapattım. Siteye tekrar giremedim. Yoğunluktan çöktü. Tamam
1: Evet.
0: mı? Bu bilmediğimiz şeyler değil. Zaman zaman bizim de yaşadığımız
1: Evet.
0: şeyler. Ve devamında dinledim sonuç itibariyle. Başka bir arkadaşımızın telefonunda bu açıktı. Hatta galiba Oğulcan Akçe'nin telefonu, Oğulcan da Akçe'de açmıştı. Ben çünkü o gün Spor Dijital'de yayındaydım. Dinledik. Ve Fenerbahçe bu radyosu biliyorsun Saadettin Saran döneminde zarar ettiği gerekçesiyle kiralanmıştı 150.000 TL'ye. Fenerbahçe gelir gelmez bunu geri aldı. Kiralayan adam da Fenerbahçe bir kolaylık sağlamış. 100 bin dolarlık tazminat olmasına rağmen orada da ben Fenerbahçe ile mahkemeleşmem diyerek ve onun da hakkını Fenerbahçe koruyarak hareket ederek o işi hemen hızlıca geri aldı Fenerbahçe radyoyu. Yani burada radyoyu doğru ve etkin kullanırsan radyo sana iş yapar. Ben de yıllardır bu işin içerisindeyim. Yani uzun yıllar radyoculuk yaptım. Radyoyu yönettim. Radyoyu doğru kullanırsan radyo etkin bir şekilde bir karşılığı vardır. Ve Fenerbahçe Radyosu birden herkesin gündemine girdi. Anlıkta 230
1: 30 bin.
0: bin insan Fenerbahçe Radyosu'nu webten yalnız bak webten dinleyerek Fenerbahçe Radyosu'nu takip ediyorlar. Araç konusuna gelince de abi o gün o saatler özellikle İstanbul trafiği, Ankara trafiği ama Fenerbahçe Radyosu sadece İstanbul'da bölgesel olarak yayın yapıyor. Muhtemelen araçlarda da Fenerbahçe Radyosu o saatlerde en çok dinlenen radyo oldu. Çünkü herkes Fenerbahçe'nin bir transfer açıklayacağını anladı. İlk siz duyacaksınız vurgusuyla. Dolayısıyla Fenerbahçe Radyosu güçlü bir geri dönüş yaptı. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım, bunlar bizim değerlerimiz. Televizyonda, radyoda bunları ilk yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin eserleridir. Fenerbahçe'nin kamuoyuna yön verme ürünleridir. Biz buraları kullanacağız diyerek hareket ediyor. Ama ben özellikle tekrar altını çiziyorum. Şeffaf olmayan bir tavır olduğunu düşünmüyorum basın ilişkileri konusunda. Yani en azından diğer yöneticiler de dahil olmak üzere bazılarını tanıyorum. Aziz Yıldırım'ın da tavrı bu. Net. Bir şey
1: Şeffaflıktan
0: sorduğun
1: kastın
0: zaman evet ya da hayır abi hiç şey yok Aziz Yıldırım'da. Öyle böyle falan yok. Net.
1: okey kimse sormamış mıdır yani Aziz Yıldırım'a? Şimdi
0: Abi şimdi
1: şeffafsa evet
0: şöyle.
1: ilgileniyoruz ya da
0: Şimdi şu
1: alacağız
0: hayır.
1: demiştir herhalde. Yani Ake haberi
0: Onu
1: dediğim gibi ismi çok konuşuluyordu ama dediğim gibi Malanksar ismi daha fazla gündemdeydi. Şimdi şeffaflık derken nasıl bir
0: abi
1: şeffaflık
0: şöyle
1: abi?
0: şimdi bak
1: Bunun içinde
0: şeffaflık
1: birazcık
0: hayır
1: karşı
0: hayır
1: tarafı da
0: burada
1: manipüle etmek var mı?
0: kulüp çıkarları meselesi önemli ya. Yani bir transfer duyulduğu zaman kamuoyuna yansıdığı zaman başka bir hikaye oluyor. Bunlar bu insanlar da eskiden beri bu işin içerisindeler. Ama şöyle yani Ake konusu zaten konuşuluyordu. Bak zihnim beni yanıltmıyorsa eğer ben Ake konusunda şöyle bir şey oldu. Aziz Yıldırım şey seçildikten sonra başkan seçildikten sonra ben kendisine bir mesaj atmıştım. Sonra Sayın Başkan da yani hayırlı olsun mesaj atmıştım. Ve aramıştı. Orada ne yapacağını söylerken bu Ake isminden bahsetmişti. Yani daha doğrusu hani o ilgilendikleri oyuncular değil de ya bir şey oldu diye hatırlıyorum orada Ake meselesi tamam mı? Ama şu konu da şöyle değil. Yani sonuç itibariyle Sayın Başkan Greenwood'u alıyor musunuz? Ben sordum mesela bunu.
1: Gelelim mi oraya şu an?
0: Yok. Yani geleceğiz tabii de. Greenwood'u alacak mısınız? Diye ben bunu sormuştum. Ne zaman sormuştum? Bundan 15 gün önce falandı. Öyle
1: Ne
0: hatırlıyorum.
1: dedi?
0: Şöyle dedim ki yani bu konu dedim çok sıcak bir mesele. Greenwood alacak mısınız diye. Aziz Yıldırım da şöyle demişti. Ben alacağım oyuncularla ilgili kamuoyuna şunu alacağım bunu alacağım demem. Demem. İsimler konuşulabilir. Burada mesele kulübün çıkarları, kulübün menfaatleri. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa ben onu yaparım. Aksini yapmam demişti. Dolayısıyla ve bir yandan da özellikle kamuoyu baskısı bu konuda çok belirgin Sayın Başkan. Ne diyorsunuz demiştim bu konuda. Onları da aktarmıştım özet diye hatırlıyorum diğer yayınlarda. Şunu söylemişti hazırlığım. Ya biz burada bir kulüp yönetiyoruz. Kulübün kendi şartları var. Kulübün kendi çıkarları var. Kamuoyu baskısıyla hareket edecek insan değilim. Fenerbahçe'nin şartları olgunlaşırsa eğer, Fenerbahçe'nin şartlarına uygun hale gelirse, Fenerbahçe için gereken neyse onu yaparız demişti. Bunu bu arada hani Aziz Yıldırım'ın genel tavrı bu zaten. Daha önce de söylemişti. Seçim döneminde de bu dönemde de ama şunu biliyorum ben Aziz Yıldırım kalkıp şunu da net olarak söyler yani ben Greenwood alacağım diye kimseye söz vermedim. ya da ben bu oyuncu alacağım diye kalkıp herhangi bir söz vermedim. Bir açıklama yapmadım diyebilme hakkı var. Çünkü böyle bir şey söylemedi. Dolayısıyla transferde sağ gösterip sol vurma işinde ben çok tecrübeli olduklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki,
0: ama Greenwood konusuna geleceğiz. Yine söylüyorum. Ben Fenerbahçe'de kanat oyuncusu sağ ön konusunda birinci adayın, güçlü ismin Greenwood olduğunu düşünüyorum.
1: Madem abi o zaman konu açılmışken oraya da girelim isterim.
0: Girelim.
1: Şimdi sosyal medyada yaklaşık özellikle 2-3 saattir Malcolm ismi çok fazla konuşuluyor. Yani Fenerbahçe işte Malcolm'un temsilcisinin İstanbul'da olduğu söyleniyor. Ve bu haberler doğrultusunda da Fenerbahçe taraftarı doğal olarak şunu düşünüyor. Herhalde Greenwood isminden vazgeçildi. Fenerbahçe Malcolm ismine gidiyor ya da Malcolm'la anlaşılacak diye. Şimdi sen az önce söyledin ki hani Aziz Yıldırım ve yönetimi Ake transferinde olduğu gibi sağ gösterip sol vurdu. Bu Malcolm transferinde ya da Greenwood transferinde de böyle bir durum yaşanır mı, öngörün ne? Yani Malcolm ismi mesela chatte de görüyorum bu arada. Çok böyle zeki olmaya gerek yok. Bazı izleyenlerimiz şunu yazıyorlar. Bence Aziz Başkan Malcolm'u yem olarak kullanıyor. Greenwood'u aldı diyenler var chatte. Bunu yaparlar mı? Fenerbahçe Greenwood'u mu alacak, Malcolm'u mu alacak?
0: Bence bunu konuşalım. Greenwood'u, yani Malcolm mu yoksa Greenwood mu dersen, ben Fenerbahçe'nin Greenwood'dan yana tavır koyduğunu, en azından başkanın transferde en azından Greenwood'u zorladıklarını düşünüyorum. Yani Greenwood'u daha çok istediklerini düşünüyorum edindiğim bilgiler çerçevesinde. Şimdi Malcolm konusuna gelince, bu olay, ben Malcolm ismini öğlenden sonra saat böyle 15-16 gibi duydum ama teyit edememiştim.
1: Evet.
0: Ama yazan gazeteci arkadaşlarımız oldu. Yağız yazıyor bunu. Ahmet Ercanlar galiba.
1: Yayında söylemiş.
0: Yayında söylemiş.
1: Direkt hatta o kapak da girmiş yayına.
0: Zaten birkaç saattir de Malcolm ismi dönüyor. Ama ben, biz zaten saat 22'ye kurmuştuk.
1: Evet.
0: Öyle Twitter'dan da onu aldı bunu aldı falan filan.
1: Öyle bir tarzın yok senin.
0: Oradan da hareket etmiyorum en azından, ama doğrulatmaya çalıştım ben. Malcolm meselesi. Malcolm'la ilgili bir girişim olduğunu doğruluyorlar. Bunu doğrulayan ben kalkıp da hazırlığıma sormadım, onu söyleyeyim. Ya da bir yöneticiye sormadım. Çok net, açık. Ne varsa ben olduğu gibi anlatıyorum.
1: Peki.
0: Hatta menajerinin dün değil evvelki gün İstanbul'a gelmiş. Onunla bir görüşme yapmışlar. Al Hilal takımında galiba.
1: Al Hilal'de, Malcolm, evet abi.
0: Malcolm oynuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle çizeyim. Transfer odak noktasıdır ama bazen de odak şaşırtarak gitmen gerekir. Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeye dayanarak söylüyorum. Sonuç itibariyle masaya birçok oyuncuyla oturmanın Fenerbahçe bir zararı yok. Yani insanlar nasıl ki sana karşı transferde çeşitli stratejiler üretiyorlarsa, sen de bu stratejileri üretebilirsin. Fenerbahçe'nin Malcolm'la bir teması olduğu doğrulanıyor. Yani evet, bir görüşmeden bahsediliyor. Ama resmi bir ağızdan aldığım bir bilgi değil. Ama resmi ağızlara yakın kaynaklardan edindiğim bilgiler bunu doğruluyor. Ama bu Fenerbahçe'nin Malcolm'u alacağı anlamına mı gelir sorusuna bendeki yanıt henüz evet değil.
1: Bence Greenwood'un, asıl soru bu.
0: Greenwood'un, Greenwood meselesinin ben daha önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe çünkü çok uzun süredir Greenwood konusunda masada. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu seneki politikası şu. Bir sene başkan, sonra seçim var. O seçimde başkanlığına devam eder mi edemez mi bunu bilmiyoruz. Ama şampiyon olamazsa eğer, Aziz Yıldırım'ın seçime girse bile seçimi kaybetme ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü artık Fenerbahçe'de seçimler şampiyonluğa bağlı.
1: Doğal olarak.
0: Yani Fenerbahçe'de bugün Aziz Yıldırım 3 yılına gelmiş olsaydı eğer, yani bu son yapılan seçimde 3 yılına dahi gelmiş olsaydı eğer, Fenerbahçe bu senenin sonunda şampiyon olamazsa diyeceklerdi ki olağanüstü kongreye git. Çünkü o şampiyonluk baskısı çok ağır. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım hedefe en doğru, en kestirme yoldan nasıl gidilir'i bilen insan. Dolayısıyla buna göre transfer yapma iradesi olan birisinden bahsediyoruz. Çok uzun süredir Greenwood meselesi konuşuyor. Ben Greenwood'un Fenerbahçe açısından hala o bölge için en önemli alternatif olduğunu ve bu konuda çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Geçen ben Spor Sicilya'daki radar programında bahsetmiştim. Sonra onunla ilgili başka detaylar da çıktı. Greenwood transferinde birkaç nokta vardı.
1: Nedir abi?
0: Tamam mı? Birincisi, Marsilya'nın bu oyuncudan 50 milyon euro istediği. Toplam 50 milyon euroluk bir değerlemeden bahsediyoruz.
1: Çünkü 50
0: Ama
1: milyonun
0: sonra
1: altına
0: anladık
1: satarsa
0: ki...
1: zarar ediyorlar.
0: Bir daha söyle.
1: 50 milyonun altına satarsalar oyuncuyu zarar ediyor Marsilya.
0: Niye zarar ediyor?
1: Oyuncuyla yani o
0: Ha
1: şeyinden
0: şöyle.
1: dolayı.
0: Aynen. Yani o zarar ediyor etmiyor onu bilemiyorum
1: Ya
0: artık. Yani
1: 50 milyonun altına inmiyor Marsilya abi
0: onların
1: özetle.
0: bileceği mesele ama aslında konu şöyle. Manchester United'ın oyuncu da hakkı varmış. Sonra Murat Zorlu bunu geliştirdi. Dedi ki sadece kendi programında şey değil, Manchester değil, Hetafe'nin de
1: Evet.
0: İspanyol Hetafe kulübünün de bir payı varmış. Ve aynı zamanda oyuncunun da kendi bonservisi üzerinde bir hakkı varmış. Yani oyuncunun bonservisinde 3 tüzel kişi bir gerçek kişinin hakkı var. Marsilya, Manchester United, Hetafe ve neydi adı? Oyuncunun kendisi.
1: Greenwood.
0: Tamam mı? Şimdi dolayısıyla sen transferde sadece Marsilya ile pazarlığa oturmuyorsun. Diğer taraftan Manchester'ın da istediği bir para var. Bir payı var daha doğrusu. Yani sen 50 milyon euroya sattığın zaman bunun %30'unu Manchester'a, %20'sini şeye, belki işte ya da %15'ini Etafe'ye, o oranlar bende yok. %5'i 10'u, ki 10'u söyleniyor. %10'un oyuncunun kendisinde olduğu söyleniyor. Ona verdiği yönde, vereceği yönde bilgiler var ve bunlar da teyitli bilgiler. Onu da söylemiş olayım. O yüzden
1: Peki.
0: bu transfer kolay bir transfer olmayacaktı. Bir de gerçekten pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu getirdiği zaman şöyle olacak. 50 milyon euro deniliyor ya. 50 milyon euro bonservis bedeli. 3 yıl bir anlaşma yapsan oyuncunun 10-12 milyon euro bandında alacağı bir para var. Hadi biz kabaca şey diyelim Muzaffer. 30 milyon euro da oyuncunun garanti ücreti var diyelim. 3 yıllık anlaşma yaptığını düşünerek söylüyorum. Bunun üzerine vergileri de koyuyorsun. Dolayısıyla az buz bir para değil. Yani en az bahsedilen rakamı söylüyorum. 120 milyon euroluk bir operasyondan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe tek kalemde böyle bir operasyonun altına girecek. Böyle bir paranın altına girecek. Dolayısıyla buradaki mesele kulübün haklarını korumak, kulübün ekonomik tablosunu dengeli şekilde götürmek, limitleri doğru şekilde yönetebilecek seviyede bu transferle ilgili girişimleri yapmak. Ha deyince bu paralar veriliyor mu? Kimse he deyince, ha deyince bu paraları vermiyor. Uzun süredir zaten Fenerbahçe'nin bu oyuncu konusunda devrede olduğu biliniyor. Çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanıyor. Malcolm meselesinde ise şöyle bir durum var. Bence.
1: Yani Malcolm birazcık böyle kamuoyunu şu anda ayaklandırdı. Herkes Malcolm yazıyor. Greenwood ismi, yani biz şu anda konuşuyoruz ama hemen
0: Ben
1: lafını devam ettirmeden mesela biz de chatte anket açtık. Malcolm Fenerbahçe'yi keser mi? %82 hayır.
0: şimdi Fenerbahçe'de büyük bir oyuncu beklentisi var
1: Doğal
0: ve
1: olarak.
0: Hakan Safi'nin özellikle bu seçim döneminde özellikle Greenwood'la anlaştığım açıklaması Fenerbahçe kamuoyunda iyice yükseltti. Bu arada Aziz Yıldırım gelse bugün yarın çıksa dese ki ben Greenwood sözü vermedim, bu oyuncuyu aldım. Bu sözü Hakan Safi vermişti. Kalkıp da burada kararı ben veriyorum. Bu kongreye ben oyladı deme hakkı var mıdır? Vardır. Sezon sonunda başarısız olursa da bu konu üzerine gidilir ya da
1: Doğal olarak.
0: tartışılır. Onu bir kenara koyuyorum. Ya da Greenwood aldın, şampiyon olamadın. Kimse Aziz Yıldırım'a şey demeyecek. Ya başkanın da canı sağ olsun, ne olsun be. Yani
1: Demez. Hiç kimse
0: Greenwood
1: de.
0: aldı getirdi, ona rağmen şampiyon olamadık ama bu oyuncu da getirdi demeyecek. Günün sonunda mesele başarı. Şimdi Aziz Yıldırım bir yılına geldiği için şampiyon olabilme adına yapılması gereken ne varsa yapacağını söylüyor. Ben şampiyon yapmaya geldim diyor. Şimdi bu iddiada olan birisinin doğal olarak yaklaşımı da mantıken onu şampiyonluğa götürecek oyuncuyu almaktır. Bu şu anlama gelmesin. Ben buralarda ukalalık yapmam, ahkam da kesmem. Malcolm'u alırsa Malcolm bu adam değildir demem.
1: Bilmediğin
0: Greenwood'u
1: için diyorsun.
0: alırsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak adam Greenwood'dur demem.
1: Ben
0: Çünkü benim
1: derim.
0: böyle bir uzmanlığım yok.
1: Uzman
0: Yani
1: değilim ama Greenwood mu Malcolm mu meselesinde bu çok aslında
0: tamam.
1: cevabı belli olan bir soru
0: Tamam,
1: abi.
0: insanlar Greenwood diyebilir. Aziz Yıldırım'a sorsan Aziz Yıldırım da Greenwood der. Yani Aziz Yıldırım
1: Alacak abi o zaman.
0: az ya tamam, dur aşağı anlatıyoruz abi.
1: Alacak yani. Buyurun.
0: Aziz Yıldırım büyük oyuncu alır zaten. Yani bugüne kadar bence Aziz Yıldırım hep büyük oyuncular aldı. Geçmişten beri bu örnekler var. Yani şuraya geliyorum. Aziz Yıldırım da bence durumu zaten en iyi bilen insanlardan bir tanesi. O yüzden burada bize en çok faydayı kim sağlar sorusuna kafasının yanıtı vermiştir.
1: Peki.
0: Zaten Fenerbahçe toplamda Aziz Yıldırım gelirken 4 tane oyuncu alacaktı. 2 stoper, pardon, 2 golcü, 1 stoper, bir de kanat oyuncusu.
1: Evet.
0: Tamam mı? Kanatla ilgili ben herkesin bu konuda bu arada biz bunları söylerken şöyle bir durum da var. Ben insanların özellikle buralarda ya bugün ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önde olduğunu düşünüyorum. Bu transferdir. Bahsettiğimiz paralar 50 milyon eurolardan falan bahsediyoruz. Benim başka bir yerden edindiğim bilgi Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk toplam bir bonservis bedeli var ya, bu noktada hani oralara yaklaştığı böyle 45 milyon eurolar seviyesinde bir anlaşma noktasına geldiği yönünde bilgiler var. Tamam mı? İddialar var daha doğrusu söyleyeyim.
1: Doğrusu.
0: Oyuncu konusu oyuncuyla bence Fenerbahçe anlaştı. Belki de bu transferin bitiminde özellikle oyuncunun kendi hakkından belki feragat etmesi de çok etkili olacaktır. Bunların hepsi bir ihtimal. Tamam mı? Ya da Manchester tarafı belki de Marsilya'ya ya da bu transferde oyuncuya kolaylık olsun diye diyelim ki Manchester şey diyor ya kardeşim ben buradan 15 istiyorum diyor ya.
1: Evet.
0: Belki Fenerbahçe tarafı gidecek ya da gitti. Manchester'la bir 5 milyon euroluk daha indirim konusunda anlaştı. Yani burada yine söylüyorum. Bu transferde bir pahalı bir oyuncu. 2 3 4 tane şey var, aşaması var ve Fenerbahçe'nin birinci odağının kanat konusunda Greenwood olduğunu düşünüyorum. Tamam mı?
1: Ya
0: Ama
1: senin
0: pahalı, pahalı bir transfer. Şimdi diğer yandan Fenerbahçe bir taraftan da şuna bakmak durumunda bakıyor da mutlaka. Şimdi diyelim ki abi Greenwood'da ben bu arada oyuncu konusunda sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Greenwood tarafında bir sorun olduğunu
0: Ben
1: düşünmüyorsun.
0: yani
1: Hatta az
0: o
1: önce
0: noktada
1: değerli bir şey
0: o
1: söyledin. Belki
0: noktada
1: kendi
0: ben mutabık
1: alacaklarından feragat edebilir diyorsun.
0: mutabık kalındığını düşünüyorum oyuncuyla.
1: Bonservis
0: Tamam mı?
1: anlamında.
0: Yani konu bonservis meselesi. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin de şöyle bir tavır var ister istemez. Olmalı da abi bu olmayabilir. Tamam? Greenwood. Bunun yerine kim olabilir? Dolayısıyla bugün adı Muzaffer'se Muzaffer, Malcolm'sa Malcolm ya da başka bir oyuncu. Bunlarla da oturup pazarlık yapması ya da şartlarını sorması kadar doğal bir durum yok. Bunu da yapar. Bunlarla görüşmesi bu transferin olmayacağı olacağı anlamına gelmez. Olmayacağı anlamına da gelmez. Bu
1: Peki.
0: kadar net. Şöyle. Bu doğrulanıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgili bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Malcolm'la bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Görüşme yapması menajeriyle nedir bu oyuncunun şartları, ne istersiniz, ne olur, ne olmaz diye konuşması kadar doğal bir şey yok. Bu transferin olacağı bittiği anlamına bence gelmez.
1: Gelmez.
0: Ya da şöyle söyleyeyim, Greenwood'dan vazgeçtiği anlamına gelmez. Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin hala Greenwood konusunda yani birinci adam noktasında Greenwood olduğu yönünde, tamam mı? Ama son dakika değişebilir. Bu bir yanıltma da olmasın. Yani öyle de algılanmasın. Edindiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Transferdir bu. Son dakika her
1: Her
0: şey
1: şey değişebilir,
0: değişebilir.
1: evet.
0: Ama şu da var. Yani Fenerbahçe piyasada birçok oyuncuyla görüşüyor. Herkesin bir karşı tarafın bir stratejisi varsa oyuncunun, kulübün, Fenerbahçe'nin bir stratejisi vardır. Belki de Fenerbahçe Malcolm görüşmesiyle birlikte bu transferde biraz daha belki elini güçlendirdi. Yani kardeşim bakın bizim elimizde böyle bir ihtimal de var. Toplam maliyeti 25-30 milyon euro daha uygun bir fırsat da var. Buna imza attırabiliriz. Ama biz oyuncuya değer veriyoruz. Sizin taleplerinize değer veriyoruz. Şu konuda siz de bize yardımcı olun noktasına götürmek için de aynı zamanda bu süreci bu şekilde yönetiyor
1: Peki.
0: olabilir. Diğer yandan tek bir şeye bağlı kalmadan, alternatife bağlı kalmadan farklı isimlerle görüşmesinde ben bir beis olduğunu
1: Peki.
0: açıkçası düşünmüyorum. Sonuç itibariyle gelirsek tekrar ben Fenerbahçe'nin sağ ön konusunda en güçlü adayının hala Greenwood olduğunu düşünüyorum. Ve ben Fenerbahçe'nin burada önemli bir yol kat ettiğini kısmen biliyorum, düşünüyorum.
1: Biliyor musun?
0: Son dakika, son dakika hayattır bu, her şey olabilir. Ama ben hani kim gelecek? Greenwood Fenerbahçe'ye yakın mıdır? Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda önemli adımlar attığı. Yani bu transfer biterse benim için sürpriz olması işine çıkıyorsun.
1: Özetle Greenwood konusunu ve Malcolm konusunu şöyle toparlayıp diğer isimlere geçeceğim. Sen Malcolm ismi şu anda yaklaşık bir 4-5 saattir yazılmasına rağmen Fenerbahçe'nin kanat transferi konusunda Greenwood'a daha yakın olduğunu söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bunu da izleyenlerimize aktarmış olalım ve diğer konularımıza geçelim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Anlıkta 4000 kişiyiz yaklaşık. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz diyelim. Şimdi Aydın abi, Greenwood ve Malcolm meselesini konuştuk ama tabii ki bir diğer konuda diğer konuda golcü konusu. Evet. Şimdi iki isim son dönemde konuşuluyordu çok fazla. Watkins ismi ve Grassi ismi. Grassi ve Watkins de son durumda, Fenerbahçe golcü transferinde ne yapıyor?
0: Valla bu Grassi meselesi çok uzadı. Şimdi ben bugün biraz hani ne oluyor falan diye tekrar böyle bakarken böyle başka bir kaynaktan şöyle bir bilgi edindim. Fenerbahçe aslında sözleşme konusunda bir golcüyle bir noktaya geliyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Golcüyle bir noktaya gelmesi meselesi de hani bonservis. Yani artık protokol, kulüp ve oyuncuyla protokol aşamasına doğru bir hayli yol aldığı yönünde bir 15 gün öncesinden bahsediyorum. Bir bilgiyi birisi benimle paylaştı. Yani bugün paylaştığı mesele 15 gün önce olan bir konudan bahsediyoruz. Özellikle Grassi konusunda seçim döneminden, hatta Saadettin Saran döneminden beri gündemde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Grassi'nin bu kadar uzamasını olumlu olarak görenlerden değilim. Fenerbahçe alternatiflere de bence bakıyor. Oyuncunun özellikle işi yokuşa sürdüğüne dair bilgiler var. Fenerbahçe'nin Dortmund'la 25, yani Dortmund 35 artı 10 milyon euro istiyor diye bilgiler vardı. Fenerbahçe'nin bunu 25'e çekmeye çalıştığı yönünde başka bilgiler vardı. Orada son dakika özellikle oyuncunun ve menajerin çeşitli zorluklar çıkardığı, biraz nazlandıkları yönünde bilgiler var. Diğer yandan burada özellikle şunu da altını çizmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, ben Fenerbahçe yönetiminde şöyle bir tavır olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe şeyi getirdi. Sen söyle adını abi.
1: Grassi'yi
0: getirdi. Elinde Vedat da var. Ben Fenerbahçe futbol takımında planlamanın şöyle yapıldığını duyuyorum. Kardeşim, biz iki tane büyük oyuncu, yani sonuçta bunlara önemli paralar vererek getiriyoruz. Hem bonservis hem maaşlar. Dolayısıyla alacağımız bu dört oyuncu var ya, yani Fenerbahçe yönetimi açısından meseleye bakıyorum. Stoper, kenar oyuncusu
1: ve
0: iki tane golcü.
1: Evet.
0: Yani burada alınan golcüler üzerinde şöyle bir mesele var. Yani aldık, hani biri as golcü, biri yedek golcü değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği işte sistemi, düzeni biz hangi oyuncuyla yaratabiliriz? Yani biz bunu Grassi ile mi yaratırız? Watkins ile mi yaratırız? Sörlot ile mi yaratırız? Ya da başka bir isimle mi yaratırız?
1: Hı hı.
0: Şimdi burada Fenerbahçe'deki bence ana unsur şu. Ve bence böyle bir kararda yani teknik ekiple birlikte planlamada bence kanaat şu: alınacak oyuncu, yani golcü olarak gelecek oyuncu Vedat'la birlikte aynı anda sahada olabilme meziyetlerine sahip olmalı.
1: İkisi yani, de oynasın nedir? Yani. Biri kanat yedek forvet, beklemesin.
0: Kanat forvet niteliğinde bir golcü mü? Yoksa işte ne bileyim, bilmiyorum şimdi.
1: Daha Ceko tarzı, içeride duran,
0: de öyledir.
1: Sabit.
0: Oralarda o yüzden söylüyorum. Yani hakim olmadığım için oyuncu özellikleri konusunda.
1: Evet.
0: Oralarda işin uzmanları başka. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Vedat geldi, bir tane daha golcü geldi. Biri 70 dakika oynasın, diğeri 20 dakika oynasın değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği bir operasyon yapabiliyor mu Fenerbahçe futbol takımı? Buna bakılarak özellikle ikinci golcü transferinde Fenerbahçe'nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü düşünüyorum. Şimdi Grassi konusunda tekrar ediyorum. Oyuncunun farklı teklifler nedeniyle de meseleyi biraz uzattığı yönde bilgiler var. Ve son tablo şu. Hani az önce Greenwood konusunda konuştuk ya.
1: Evet.
0: Yani şunu söyledim ya, ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önemli adımlar attığını, hala özellikle kenar oyuncusu konusunda en güçlü ismin Greenwood olduğunu, ama olmazsa da bay siz bunu nasıl böyle söylersiniz diye ya da yapamazsınız diye eleştiri getirecek bir durum yok. Girası konusunda da meselenin Greenwood'da tablonun ben olumlu olduğunu söylüyorum ya.
1: Evet.
0: Bu oyuncuda da olumsuz olduğu yönde bilgiler var. Fenerbahçe bence farklı alternatiflere daha çok yoğunlaşmış durumda. Bir iş bu kadar
1: Peki.
0: uzarsa bazen olumlu da olabilir ya da bir kenara çekersin. Az önce anlattığım plan uygun farklı isimler de gelebilir. Şey konusu neydi abi? Watkins konusu,
1: Watkins, evet onu
0: Watkins
1: konuşalım.
0: konusu. Fenerbahçe'nin zaten yine o da gündeminde olan oyunculardan bir tanesi. Ama gerek oyuncu özelinde gerekse kulübe özelinde zor transfer olarak değerlendiriliyor. Ama biz buradan şunu anlıyoruz.
1: Nedir?
0: Abi ben hani bu seçim döneminde bunu çok konuştuk. Şimdi Vedat Fenerbahçe'de tatmin edici bir transfer midir?
1: Abi bu bence kişiden kişiye değişir.
0: Abi
1: Ben
0: evet mi hayır mı?
1: beni tatmin etti Vedat transferi, öyle söyleyeyim.
0: Tatmin?
1: Linç yiyebilirim de bundan. Ben tatmin oldum
0: Ya da
1: Vedat
0: şöyle
1: transferi.
0: sınıfı geçen bir transfer midir?
1: Benim için evet.
0: Sınıfı geçen. Yani yıldız statüsünden bağımsız
1: Evet.
0: konuşursak öyle. Yani yıldız dersen
1: Tabii ki
0: Lahdin
1: yıldız
0: Sörloth'u
1: demem.
0: getirir ki ben Sörloth konusunda da Fenerbahçe'nin bakarsın abi Sörloth'u getirir.
1: Olabilir,
0: Tamam mı?
1: bilemiyorum.
0: Yani Fenerbahçe buralarda agresif davranan bir kulüptür. Özellikle başkan üzerinde bunu söylüyorum. Ake o seviyede bir oyuncu mudur? Tatmin
1: Yıldız
0: eden bir oyuncu
1: oyuncudur.
0: mudur? Odur. Bugün konuşulan Giresun o seviyede bir oyuncu mudur?
1: Evet.
0: Odur. Yani biz şunu anlıyoruz abi. Aziz Yıldırım'ın tekrar o bir yıllık meseleye döneceğiz. Şampiyon olma meselesi çok önemli. Aziz Yıldırım'ın genlerinde de Fenerbahçe'de oynayacak seviyede oyuncu transfer her zaman vardır. Zaman zaman kötü transferler de yapılmıştır Aziz Yıldırım döneminde. Her dönem olduğu gibi. Ama benim Aziz Yıldırım arşivine baktığım zaman Aziz Yıldırım'ın transferlerde yaptığı iş baba oyuncu almaktır. Buralara vurgu yapmaktır. Öyle çalışmaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin ikinci golcüsü kim olur? Bence önemli bir oyuncu olur. Bu tekrar Giresi'ye döner onu alırlar mı? Watkins olur mu? Ama zor transfer olduğundan bahsediyorlar. Son dakika Fenerbahçe kafayı kırıp Sörloth'a gider mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Ben güçlü bir golcünün de Vedat sonrası geleceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de yönetimin kafası şu. Büyük oyuncular ha diğer yandan. Özellikle Aziz Yıldırım'ın şöyle bir tavrı var. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ın yaptığını yapar mı?
1: Ne
0: İstese
1: açıdan
0: yapar.
1: söylüyorsun?
0: İstese yapar.
1: Harcama konusunda
0: Tabii
1: mı?
0: istese yapar. Yani mesela
1: Yani
0: Saadettin
1: kaynak
0: Saran
1: sorunu
0: geldi.
1: yaşamaz Aziz
0: Geldi
1: Bey.
0: örneğin Çobani'den 2 yıllık parayı aldı.
1: Evet.
0: Kullandı. Yani Fenerbahçe bu sene alması gereken parayı Saadettin Saran'ın aldığı devre arasında harcadı. Bunu da divan toplantılarında açıklarlar. Ya da başka kaynakları da kullandı. Ve bunu kullanırken de kimse Saadettin Saran'a ses etmedi.
1: Niye
0: Niye?
1: kullanıyorsun demediler.
0: Şampiyon ol yeter ki diye.
1: Aynen öyle.
0: Ama şimdi bunu yaptın. Bugün gelecekten milyonlarca euroyu harcadın. Tamam mı? Harcadın. Şimdi bunun yerine parayı koymak lazım. Şimdi Aziz Yıldırım bunu yapar mı? Ben Aziz Yıldırım'ın tam olarak kafa olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım gelecekten kaynakları harcayarak bugün çok daha agresif davranabilir, hareket edebilir ama eğrisi yani doğruyu bir şekilde doğruyu bulmaya çalışıyor. Çünkü kafasında şu var. Kardeşim tamam yani biz bütün bunları yapıyoruz da sonuçta bunlar Fenerbahçe'nin kaynakları. Yani biz şimdi bu dönemde geleceğin bilmem kaç milyon eurosu harcanmış. Üzerine biz de bu kadar geleceğin parasını doğru düzgün hesap yapmadan harcayalım. Seneye ne olacak? Ondan sonraki sene ne olacak? Yani Fenerbahçe bu sezon şampiyon olunca futbola veda etmeyecek. Ya da olamayınca. Devam edecek yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin geleceğini de düşünerek hareket eden bir başkan var bence. Söylemlerinden, eylemlerinden anladığım bu. O yüzden burada mesele transferde kafası net bence. Büyük oyuncu getirmek. Plan da o. Oturmuş bence Fenerbahçe'de her şey. Ama bu büyük oyuncu getirirken de sen kulübün maliyetlerini ve diğer yandan toplam bütçesini limitlerinde düşünmek zorundasın. Yoksa yarın bir gün başına bela alıyor. Aziz Yıldırım yine söylüyorum. Hani gelecekten de kaynaklar harcayalım. Onu da yapalım, bunu da yapalım noktasına bence meseleye bakmıyor. Özellikle bu noktada çok hassas olduğunu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yani bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayacak kadro kurması noktasında hazırlığım yüksek bir motivasyonun olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe'nin kaynaklarını da hemen bu sezonda önümüzdeki 2-3 yılın kaynaklarını bu sezona gömelim anlayışıyla da hareket eden bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin faydasını onu da
1: bu
0: söyleyeyim.
1: Bu Fenerbahçe'nin tabii ki faydasınadır. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim abi. Ama tabii ki doğal olarak taraftarlar 12 yıldır bir şampiyonluk hasreti olduğu için çok da konuya bu kadar mantık çerçevesi içerisinde bakmak istemiyorlar. Onları da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, anlattığın doğru, değerli. Aziz Bey Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor ama taraftarlar artık şu noktaya geldi. Özellikle Fenerbahçe taraftarı. Kardeşim bana ne? Greenwood'sa al. Adam Osimhen'e gitti aldı. Şampiyon yaptı. Zamanında doğru. Icardi'yi aldı.
0: Doğru.
1: Şampiyon yaptı.
0: Doğru.
1: Al bana
0: doğru.
1: Mali durumu anlatma diyen çok fazla da Fenerbahçe
0: doğru.
1: taraftarı
0: şöyle
1: var.
0: Şöyle eleştiriler geliyor.
1: Doğal olarak.
0: E kardeşim siz gelirken bu tabloyu bilmiyor muydunuz diye.
1: Aynen öyle.
0: Eleştiriler gelir ama burada bir de o koltuğa oturunca o koltukta vereceğin kararlar da önemli.
1: Tabii ki
0: bir
1: de.
0: De onu yapıyorsun da sonuçta başarının geleceği de garanti değil.
1: Evet.
0: Yani bugün devre arasında Fenerbahçe çok büyük harcamalar yaptı. Sezon başında çok büyük harcamalar yaptı. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamaları geçen sezon gerçekleşti. Şampiyonluk gelmedi. Konu şu Muzaffer. Fenerbahçe para bulur. Para bulmasında sorun yok ama sadece gelecekten, gelecekteki kaynakları da harcayarak sürdürülebilir bir başarı yaratmak elde değil. Ha şöyle düşünenler de olabilir. Ona da saygı duyarım. Çünkü çok büyük bir baskı var. Ya biz bu sene bir şampiyon olalım da. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin önünü büyük oranda açar.
1: Tabii ki.
0: Onun yaklaşımı da bu. O yüzden bu bütün bunlarla birlikte yani şu noktaya ben eminim. Yani abi Aziz Yıldırım büyük transfer yapar. Hı hı. Bugüne kadar yaptı. Bundan sonra gelecek oyuncularda da bunu göreceğiz. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada şöyle de bir tavır almıyor. Ne olursa olsun yapalım, gidelim, harcayalım noktasında hareket etmiyor. Fenerbahçe'yi ne kadar daha çok koruyabilirsek o kadar koruyalım anlayışıyla hareket ettiğini söyleyebilirim.
1: Peki. Greenwood'la alakalı Yağız Sabuncuoğlu'nun da şimdi 2 dakika önce bir tweet'i olmuş. Onu da aktarayım son dakika olarak. Sonra birazcık süper chatlere getirelim. Demiş ki Marsilya 50 milyon euro isteğinde herhangi bir indirim yapmıyor. Fenerbahçe Greenwood konusunda net, yaptığımız son teklif ya kabul edilecek ya da esneyen taraf biz olmayacağız düşüncesinde diye Yağız Sabuncuoğlu'nun da yeni 2 dakika önce bir tweet'i olmuş. Biz yine altını çizelim. Seninle Greenwood ve Malcolm konusunu konuştuğumuzda sen Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda ısrarcı olacağını ve bu transferi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını evet. söyledin. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazcık süper chat getireyim abi ekrana. İzleyenlerimiz tamam. ne diyorlar? Onları da aktarayım sana. Tolgu Art demiş ki abi sosyal medyayı acilen yönetmesi lazım yönetimin. Yoksa maliyetler çok yüksek olacak. Hatta bence Fenerbahçe ve Yağız Sabuncuoğlu danışıklı dövüş yapıyor demiş.
0: Yok yani öyle bir şey olsun ya.
1: Ay, Tolgu Art demiş ki Ahmet Konanç abi yayın bekliyoruz süper chatler hazır demiş. Mehmet Duran uzun yıllardır taraftarın bu kadar çok istediği bir oyuncu görmedik. Bu transfer hem taraftarı havaya sokar hem de camiada bütünleşmeye yol açar demiş. Katılıyorum buna. Greenwood konusunda taraftar çok istekli. Aziz Başkan bu transferi gerçekleştirirse de hem kendisi açısından hem de camiayı birleştirme açısından çok büyük bir adım atar.
0: Bir o bir de ortam çok rahatlar. Aziz Yıldırım açısından da çok rahatlar yani.
1: Katılıyorum. Yaşar Köksal sosyal medya Greenwood'a o kadar kilitlendi ki Aziz Yıldırım Lamine Yamal'ı getirse yine de tepki görecek gibi demiş. Evet gerçekten sosyal medyada inanılmaz bir Greenwood manyaklığı var diyelim. Ali Aslan inşallah sağ gösterip Malcolm. Sol vururlar Mason Greenwood demiş.
0: Yani yine söylüyorum ben Greenwood konusu benim edindiğim bilgiler bu yönde. Tekrar ediyorum transferdir. Her an her şey değişebilir. Ya olmazsa biz ne yapalım sorularına yönetim şöyle yanıt verir. Şu alternatiflere bakalım şunlarla da görüşelim yanıtını verir. Ve ona göre çeşitli hamleler yapar. Görüşü her oyuncuyu alacak diye bir şart yok. Böyle bir dünya da yok. Böyle bir şey de mümkün evet. değil. Ama Fenerbahçe'nin odağının ben özellikle Greenwood olduğunu düşünüyorum. Bu arada Diğer yandan şöyle bir durum da var. Fenerbahçe'nin sonuçta bir yönetim var. Bu yönetim içerisinde de mutlaka bu transferlerle ilgili Greenwood değil de onu alalım. Greenwood öncelik değil de golcü alalım gibi görüş bildiren mutlaka yöneticiler de vardır. Transfer dinamik bir süreç. Herkesin haberine saygım var. Sonuç itibariyle kimse burada kaybeden olmayacak. Bence kazanan da olmayacak. Kararı çünkü şey veriyor ya burada Muzaffer. Aziz Yıldırım veriyor ya.
1: Evet.
0: Yani karar onun kararı. Yani son başkan son karar başkana gidiyor ya abi. Abi biz Aziz Yıldırım'ın aklını vereceği kararı önden kes. Hiçbir başkan açısından yani bunu
1: kimse için
0: yapamayız.
1: Hani
0: sadece dediğimiz bilgileri söylüyoruz. Son dakikaya kafası atar. Tamam, menajeri gelir der ki ya öyle oldu ama siz bize bir 2 milyon euro da şuradan verin. Ya hadi der geçer. Yani bazen de buraları idare etmeyi iyi bilmek lazım. Yine söylüyorum, ben Aziz Yıldırım'ın altını özellikle çizdiği nokta Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda gereken neyse onu yapacağız. Yani Fenerbahçe'de tekrar ediyorum, bugün Aziz Yıldırım ne var ne yok harcayarak hareket etmez. Zaten bir limitler var. Bir de bugün harcadın, gelecekten de bunları alıyorsun. Bunlara da özen gösterdiğini söyleyebilirim. Ama Aziz Yıldırım büyük transfer yapar mı? Büyük transfer Peki. yapar. Ben Aziz Yıldırım transfer politikasına açıkçası güveniyorum. Taraftarlar ya diyebilirler ki o geldi, hayır bu gelseydi, öyle olsaydı, böyle olsaydı. Hiçbir şeyin garantisi yok ama bazı oyuncular daha fazla şey vaat ederler. Böyle bir hava var. Bu da çok normal.
1: Peki. Yavaş yavaş transferi kapatıyorum ve son birkaç maddem daha var. Onları da sorup tamam. yavaşça toparlayacağım yayını. Lütfü Erbağ'ın davası abi. Orada neler oluyor? Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin tekrardan başkanı olmasıyla beraber doğal olarak 3 Temmuz konuları ve 3 Temmuz davaları daha fazla takip edilen ve daha fazla üstüne düşülen bir evet. hale geldi. O davada sende bazı gelişmeler var. Onları senden dinleyelim.
0: Şöyle. Lütfü Erbağ'ın davası biliyorsun iddianame aşamasında yani savcılık gözaltı kararı vermiş, soruşturmalarını ifadeleri almıştı. O ifadelerle ilgili çeşitli bilgiler, bir iki şeyler de vardı zaten. Daha önce konuşmuştuk bunları. Bu iddianame ne zaman çıkacak? Bu çünkü önemli bir mesele. İddianame çıkarttıktan sonra mahkeme aşaması olacak. Mahkemede yargılama başlayacak. Eğer Lütfü Erbağ suçlu bulunursa bu kumpas davasında Fenerbahçe'nin özellikle 3 Temmuz'daki haklı davasında federasyon içerisinden operasyonel bir faaliyet yapımına dair mahkemeli bir karar verirse Fenerbahçe özellikle buradaki kayıplarını kazanmış olacak ya da kazanma adına çok daha güçlü adımlar atma şansına sahip olacak. Çünkü diyecek ki kardeşim emniyet bunu yaptı, savcılık bunu yaptı, mahkeme bunu yaptı. İçeriden de federasyondan da Fenerbahçe'ye karşı bu kumpasın bir ayağı oradaymış. İddiası zaten Fenerbahçe'nin bu. O zaman masaya çok daha güçlü oturacaktır. Biz o zaman bambaşka şeyleri konuşacağız. Şimdi bu iddianame neden çıkmıyor? Yanılmıyorsam bu mesele Aralık ayındaydı. Aralık ya da Ocak. Ocak'ta Lütfü Erbağ'ın meselesi oldu.
1: Tabii gözaltına, tabii yeni yıla girmiştik.
0: Gözaltına girmiştik öyle hatırlıyorum. Yani yeni yılın ya son günleri evet, ya hemen evet. başıydı. Hala iddianame çıkmadı. Şöyle oradaki savcı yani bu soruşturmayı yürüten savcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olmuş. O soruşturmaya yeni bir savcı atanacak. O bekleniyor. Atandıktan sonra da iddianame hızlıca bence çıkar. Ama adli tatile giriliyor. O yüzden Lütfü Erbağ'ın davası iddianamesi daha doğrusu özür dilerim. Eylül-Ekim. Ben Ekim gibi iddianamenin çıkacağını düşünüyorum açıkçası. O iddianame üzerinden de tabii biz çok daha detaylı şeyler Peki. konuşuruz. Yayınlarda yaparız.
1: Bir diğer maddemiz Fenerbahçe Beko basketbol takımı Beko Fenerbahçe basketbol takımından ayrıldı. Burada herhalde Ülker geri gelecek diye
0: benim
1: tahmin
0: beklentim
1: ediyorum.
0: O. Benim
1: de. Bu zaten, herkesin hatta.
0: Bu zaten konuşuluyordu. Bu bugünün meselesi değil bu arada. Yani bu şöyle ben böyle algılamadım açıkçası. Kulüp tarafına da sormadım ama böyle algılamadım. Hani Aziz Yıldırım geldi. Ali Koç sponsorluğu çekiyor gibi bir durum.
1: Ben de öyle algılamadım.
0: Değil.
1: Yani.
0: Zaten benim bildiğim kadarıyla Ülker'le Koç arasında özellikle bu sponsorluklar konusunda bir mesele vardı. Aralık ayında da şöyle bir haber yaptığımızı, çeşitli kanallarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bugün tekrar sordum Ali Koç tarafına. Doğruladılar. Aralık ayında özellikle Fenerbahçe'nin iki tane büyük sponsorluğu var biliyorsun. Üç tane evet. daha doğrusu. Stadyum, basketbol ve göğüs sponsorluğu. Burada Hani Otokoç'la Ülker, yani Koç'la Ülker arasında düzeltiyorum. Hani iki tarafında sponsorluk gibi bir niyeti var. Burada şöyle bir paylaşım yapılıyor diye biliyorum. Yani Koç olarak biz şeyin Fenerbahçe formasının önünde yer alalım. Ülker'de zaten hani Ülker deyince basketbolda da
1: Tabii.
0: özdeşleşmiş bir markadan bahsediyoruz. Ülker'in de tekrar Fenerbahçe basketboluna geri dönmesi noktasında bir arzusu olmuş. Ben ta Aralık ayında bu büyük markaların kendi aralarında böyle bir uzlaşma yaptıklarını, en azından hani biz bunu böyle yapalım. İki tarafta çünkü sponsorlukla ilgili çekinen taraf değil.

0: Öyleydi.
1: Evet.
0: Son sorum abi. Dursun Özbey'in bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalar birazcık da sitem etti aslında. Dedi ki geçmişte kurduğumuz takımları hatırlayın. Gomis, Belhanda, Feghouli, Fernando, Mariano bu takım 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Bu dönem Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Sané. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi diye sordu.
1: Savunma yapıyor.
0: Gerekli takviyeleri yapacağız. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan takımı kuracağız dedi Dursun Özbek. Dursun Özbek'in bu kadar
1: Vallahi
0: üstüne
1: ben
0: gidilmesini normal biliyor
1: açıkçası
0: musun?
1: ben bu konuda Dursun Özbek'e haksızlık edildiğini düşünenlerdenim. Kaç yaşında adam? Galatasaray'da son 4 yıl Galatasaray şampiyon oldu. Önemli oyuncular getirdi. Bazı oyuncular da olmadı. Galatasaray'da çok büyük bir yangın var. Yönetim onu da yapmıyor, bunu da yapmıyor diye. Ve Dursun Özbek bugün savunma yapmak zorunda kaldı ki Dursun Özbek elinde bir kağıtla çıktı şeye.
0: Basın toplantısına.
1: Kemerburgaz'daki
0: Evet.
1: Galatasaray'ın tesislerinde yapılan şeye
0: Toplantıya.
1: toplantıya sezon açılışını yaptı. Adam diyor ki ya bir sakin. Yani ben bunları yaptım, bunları yaptım. Bunları da yaparız. Yine yapmaya devam ederiz. Biraz hani bu toplumsal tepkiyi düşürmek adına yaptığını da söyleyeyim ama Galatasaray'da hani bu transfer meselesi her kulüpte oluyor. Transfer yangını her sezon olur. Şöyle bir durum vardı. Bir de bunu şuna bağlıyorum ben açıkçası. Muzaffer onu da söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: Yani şimdi Fenerbahçe gitti. Vedat'ı getirdi. Önce pek bir şey olmadı. Sonra Fenerbahçe gitti bir Ake'yi getirdi. Lan ne oluyor dendi. Galatasaray
0: Homurdanmalar
1: hiçbir şey
0: başladı.
1: yapmıyor. Fenerbahçe'de Greenwood sesleri iyice yükselmeye başladı. Galatasaray'da Alevici yükseldi. Ya kardeşim tamam da biz geçen sene şampiyon olduk da çok zor şampiyon olduk. Fenerbahçe'nin bize büyük yardımı sonrası Fenerbahçe Galatasaray şampiyon. Bence öyle bu arada.
0: Net.
1: Geçen sezon özelinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz transferde diye büyük bir şey var. İnfial var. Dursun Özbek de çıktı. Bugün bir savunma yaptı. Onu söyleyeyim. Ama ben özellikle yani adama yapılan şeyin eleştirilerin haksız olduğunu yani ağır olduğunu ve haksız şekilde bu kadar adamın üzerine gidildiğini
0: Peki.
1: düşünüyorum. Çünkü abi son 4 yılın şampiyonu. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şöyle bir durum da var. Bak Galatasaray çok sabırsız, çok baskın. Fenerbahçe'de ise çok büyük bir sabır var, anlayış var. Yani bugün herhangi bir şekilde bak sosyal medyada yer değiştirelim. Yani 4 yıl Dursun Özbek Fenerbahçe başkanı şampiyon olmuş. Böyle bir yangın var. Ya Fenerbahçe'de olmazdı bu iş.
0: Bence de olmazdı.
1: Gerçekten olmazdı. Galatasaray'da böyle. Galatasaray'da ya bu kulüplerle alakalı bir şey. Yani
0: Yani
1: kulüplerin tarzı ve tavrıyla
0: kültürüyle, tarzı ve
1: alakalı bir şey.
0: tavrıyla.
1: Bir de bu kimin ne yaptığı ile ilgili bir şey. Bak ben sana söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe'de bu da bence Aziz Yıldırım etkisi. Bu transfer gündemi olmasa Galatasaray'da bu kadar yangın olmaz onu da söyleyeyim. Bu
0: Olabilir.
1: iş böyledir.
0: Peki. Abi ağzına sağlık. Çok
1: Senin de
0: teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
0: Herkese teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye tekrardan hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Herkese iyi akşamlar.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Hanımlar beyler herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar her zaman olduğu gibi biliyoruz ki siz de o saate kadar bizle birlikte olacaksınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Yakup abi. Sen
8: hoş
7: de hoş
8: bulduk. Teşekkür ederim.
7: Nasılsın?
8: Günümüzü değiştirdik.
7: Evet, bir garip hissettim kendimi.
8: Değil mi? Perşembe günü. İzleyiciler, dinleyiciler farklı mı acaba?
7: Yok.
8: Çünkü salı günü gerçekten bizi bekleyen bir kitle vardı. Kendilerine teşekkür
7: bir iki,
8: ederiz.
7: Bir iki hafta böyle olabilir bir ama o duyuruyu yapana kadar düzelir. Yani.
8: Tabii. Bir de düzenli devam edecek miyiz böyle perşembeden
7: edeceğiz,
8: perşembe? Edelim değil mi?
7: Edeceğiz.
8: Bence değiştirmeyelim bundan sonra.
7: Yok, hep perşembe.
8: İyi, bir salı bir perşembe yapmayalım. Güzel abi.
7: Niye değiştirdin peki, gününün belli bir şeyi var?

0: var mı?
1: Yok abi, özel sebebi yok, tamamen duygusal.
0: Hayır, bende de yok be. Salı günü Ahmet Kovanç var, görmemek istiyorsun.
1: YouTube acaba? Yayınlarımız Digifutbol'da Ali Naci de çıkıyor biliyorsun. Radyoda da var o. Çok arka arkaya geliyordu. En azından oradaki arkadaşlar da beraber fikir telakisi yaptık. Perşembeye kaydıralım dedik. Radyoda müsaitse. Şimdi Can, Allah var yukarıda. Beylikdüzü'nden Maslak'a haftada 2 gün gelmek çok büyük eziyet abi. Gelene de Allah yardım etsin. Zor bir şey. Aynı güne denk getirmek için, ki Perşembe'de müsaitmiş. Bizim için bir şey değişmiyor.
0: Yok,
1: ben özellikle Cuma olmasını istemedim. Onun dezavantajını neredeyse bir yıl yaşadık. Perşembe günde yine burada Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Haftanın ortasını biraz geçerken Galatasaray'da her zaman gündem var, fark etmiyor. Yani pazartesiden salıya bile Galatasaray'da çok şey değişebiliyor.
0: Tabii.
1: O yüzden Perşembe'ye daha yoğun gündem olabiliyor. Galatasaray gündemini konuşacağız tabii ki. Yani genel anlamda bir yönetime karşı tepki var. Taraftarın eleştirisi var. Sadece taraftar değil, işte sanatçısı, ultra aslan bir şekilde tepki gösteriyor. Ya transfer konusundaki tepkilerle alakalı bir şey söylemiyorum. Yani detaylandırırız bunları. Galatasaray sezonu açtı. Evet. Sezonu açarken dün, Başkan Dursun Özbek'in dün değil ondan önceki yani salı günü açtı. Yeni sezonu açtı. Osimhen muhtemelen bugün İstanbul'a gelecek ve yarından itibaren takımla beraber çalışmalara başlayacak. Onun dışında milli futbolcular 20'sinde gelecek. Okan Hoca'nın keyfi yerindeydi. Orada karşılaştık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Hatta böyle espri de yaptı. Kimi yemeye çalışıyorsunuz tarzında böyle bir espri de yaptı. Yani konuşuyoruz dedik. Ekip değişmedi. Bir de Dursun Başkan'ın açıklamaları vardı. Son dönemde artan eleştiriler nedeniyle, ki özellikle hani Galatasaray sadece kiralık transfer yapacak söylentisi bir anda böyle taraftarın moralini bozdu. Bunların ötesinde şimdi Trabzonspor kendi ölçeğinde, kendi kadro planlaması dahilinde 7-8 tane transfer yaptı. Hızlı hızlı transferleri bitirdi ki hani bunlardan bir tanesi de Galatasaray'ın da ilgilendiği oyunculardan Aral Şimşir'di. Onun dışında Fenerbahçe'de transferler yapıldı. İşte Ake geldi. Ake'nin geldiği günden bir gün sonra Greenwood ismi bitti dendi. Ki o zaman Fenerbahçe yönetimi yalanlamıştı ama transfer bitme noktasına doğru gidiyor. Fenerbahçe önemli bir transfer, önemli bir oyuncuyu kadrosuna katacakmış gibi duruyor. Beşiktaş'a bakıyorsun, transferler yaptılar. Salih Özcan'ı aldılar. Trossard transferini bitirmeye yaklaştılar. Tüm bunlar olurken Temmuz ayının kaçı şimdi? 9'u abi. 9'u ve Galatasaray'da hala bir tane transfer yok. Ne gelen var ne giden. Icardi problemi çözülmedi ve bu süreçle alakalı iletişim yürütülmedi. Evet, Galatasaray şampiyonluğunu anasının ak sütü gibi sezon boyunca kutlayacak abi. Bunu kimse eleştiremez. Fenerbahçeliler şampiyonluk kutlamayı unuttu. 12 sene geçti üzerinden. Hani bunu abartanlar da var. Ya burada niye şampiyonluk kutlaması var? Ben eleştirilere hiçbir şey... Ben gazeteciyim abi. Benim işim de eleştirmek. Ben de eleştiriyorum. Eleştirdiğim noktalar da belli. Onları da konuşuruz. Ama... İşin böyle hakaret tarafına geçen konular var. Bugün mesela Şahan Gökbakar bir tane fotoğraf paylaşmış. Sosyal medyada görmüşsündür. Terbiyesizlik abi. Yani bak, kendisi bir sanatçı. Kendisi iyi bir Galatasaraylı. Sezon içerisinde Galatasaray'la alakalı önemli paylaşımlar yaptı. Fenerbahçe'ye karşı cephe aldı. Acun Ilıcalı'ya karşı cephe aldı. Hatta işte isim de veriyorum ya. Bizim Ali Naci. Onun dışında diğer Galatasaray muhabiri arkadaşlarımız Şahan Gökbakar Galatasaray'ı eleştiriyor diye onlar da Şahan'a tepki gösterdiler. Abi %100 haklılarmış. Yani ben haksızlık yapıldığını düşünüyordum. %100 haklılarmış. Sen kalkıp da kardeşim başkanla kedilerle fotoğraf paylaşıp bunlar Galatasaray muhabiri falan diyemezsin, kusura bakma. Sen Galatasaray'ın transfer politikasını eleştir. Ya da sana laf söyleyen, ki Ali Naci laf söyledi. Sen Ali Naci'ye de cevap verdin Twitter'dan. Yani etkileşim hoşuna mı gitti? Neyi devam ettirmeye çalışıyorsun? Diyorsun ya, diyorum ya, ben saygı duyuyorum. İstediği kadar eleştirebilir yönetimi. Onun kendi özgür fikri abi, düşüncesi. Adam evet abi Galatasaray transfer yapsaydı eleştirmeseydi adam. 40 gündür bir tane adım atamamışsın. Ama kalkıp da işte Galatasaray muhabirleri yönetimin hani şeye getiriyor, kediliğini köpekliğini yapıyor ya getiriyor.
0: Sen simitçi otelciye mi kızdın yani?
1: Ben kızmıyorum canım. Ha. Bana ne abi? Adam bu arada Galatasaray'ın yöneticisi de diyor. Evet diyor ben simitçiyim diyor. Dursun Özbek de otelci abi. Bu şahının üstü bu. Bu beni ilgilendirmez. Ama sen kalkıp da Galatasaray muhabirlerini kedi yerine koyup Galatasaray başkanının etrafında dizip bir de altına saçma sapan bir yorum yapıyorsan abi ben buna tepki gösteririm, kusura bakma yani.
0: Evet, gelen giden yok dedin ama hani resmiyette tabii şey olarak
1: görüşülen var abi.
0: Yok hani kiralık gelip gidenler var ya hani Lang gibi, Aspirilla gibi, Boya gibi. Icardi'nin mevzusu da belli değil. Hani şimdi Davinson'la olayı konuşuluyordu, kalacak mı gidecek mi, ve bir John Duran meselesi var. Yani abi netliğe kavuşan bir durum yok mu? Yani
1: bunun açıklaması var Cihan. Ben onun açıklamasını da yapacağım ama şu şahına takıldım abi.
0: Evet,
1: diyor ki başkan tesislerde Galatasaray muhabirlerine yapılmayan transferlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Gülüyor. Orada kediler var. Hatta bir tane kara kedi var. Altına anket açmışlar. Kara kedi kim sizce diye. Ondan sonra beni koymuşlar. Haluk Yürekli'yi koymuşlar. Nevzat'ı koymuşlar. Ondan sonra Ali Naci'yi koymuşlar. %7 en az ben almışım abi. En fazla kimin aldığını söylemeyeceğim ama abi gerek yok böyle şeylere ya. Anladın mı? Yani ben hep şunu söylüyorum bak. Gerçekten ve gerçekten hani yıllardır Galatasaray'ı takip eden biri olarak söylüyorum. Kardeşim, Türkiye'de spor basını Fenerbahçeliler yönetiyor. Fenerbahçe egemenliği var. Galatasaray muhabirlerinin yanında hiç kimse yok abi. Gerçekten yok bak. Yani haksızlığa uğradıklarında dahi Galatasaray yönetimi zaten sahip çıkmasını beklemiyorum ama destek dahi olmuyorlar. Ki ben bunu yıllarca yaşadım ya. Maça alınmadığımız dönemler oldu. Ben Fenerbahçe'yi eleştiriyorum diye bir ay boyunca maçlara alınmadım abi. Ama bunu kalkıp bunun şovunu da yapmadım. Çünkü niye güvenemiyorsun abi? TGRT'de ben işte Doğan abi de program yapıyor. Ben TGRT'de program yapıyorken Galatasaray yüzünden bıraktım. Çünkü orada bir Galatasaray'a bir haksızlık söz konusuydu. Ben inisiyatif kullandım. Kalkmış sen Galatasaray muhabirlerine laf söylüyorsun. Abi hadi ya. Hadi ya. Birilerine milyon dolarlık stüdyolarda YouTube kanalları açılıyor. O yapılıyor, bu yapılıyor. Bak Beşiktaş'ta da var, Fener'de de var. Yalan söylüyorsun diyen varsa isimleriyle tek tek yazarım, önlerine koyarım.
0: Yani kurumsal iletişim eksikliği mi var Galatasaray'da?
1: Ya baba iletişim yok Galatasaray'da. Ben hala söylüyorum Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisi kim abi?
0: Ya şimdi Beşiktaş'ın yönetimi veya bir yönetimdekileri veya Fenerbahçe'nin yönetimdekileri gazetecilere alın bu stüdyo, burada yayın mı yapın diyor. Bunu mu anladım?
1: Ya yönetici yapmıyor da Beşiktaş camiasının içindeki insanlar yapıyor.
0: Sevilenleri vesaire.
1: Aynen öyle ha. Abi. Ha ben bunu Galatasaray yapsın demiyorum bu arada. Ama en azından abi yani bunu yapmamalarına rağmen işte Şahan'ın yaptığı paylaşım komik değil, anladın? Burada komik değilsin ha. Burada kimse sana gülmeyecek. Burada iğrenç bir espri yapıyorsun. Bu insanlar Galatasaray sayesinde Galatasaray'ı takip edip evlerine ekmek götürüyorlar abi. Kalkıp da öyle bel altı vuramazsın. Vuramazsın ya. Yönetimi eleştir abi. Ha, sana karşı laf söyleyen varsa sen yönetime laf söylediğin için onu da eleştir. Ama yok başkan yapılmayan transferler için bilmem ne yapıyor. Kardeşim 4 sene üst üste kim şampiyon oldu? Yani biz çok biliyoruz abi futbolu. Ya da transfer süreçlerini çok iyi biliyoruz. Dursun Özbek bilmiyor. Osimhen'i biz aldık, Şahan aldı. Ondan sonra Sané'yi biz aldık, Şahan aldı. Bu kadroyu o kurdu. 4 yıl üst üste o şampiyon oldu. Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasına girip 5 milyon euro primi o verdi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Şahan'ın kurduğu kadro yendi. Abi saçmalık bunlar ya. Abartı. Bak eleştiri tamam. Eleştirilmesi gereken konu ne biliyor musun? Kardeşim, Galatasaray yönetiminin eleştirilmesi gereken birinci konu. Bu Icardi süreci sezon başladı, nihayete erdirilemedi. Hala bir tane Galatasaray yöneticisi çıkıp da Icardi bize gelmeyecek ya da gelecek diyemiyor. Buna tepki gösterir taraftar. Tamam, 4 sene üst üste şampiyon olmuş olabilirsin ama 5. şampiyonluk da önemli. Her şeyden önemli. Çünkü ben sana söyleyeyim abi, Galatasaray'da 5. kez şampiyon olamazsan hoca da gider, yönetim de gider, başkan da gider. Galatasaray böyle bir kulüp. Böyle abi. Yani başarısızlık. Ben bunu ne diyordum? Fenerbahçe'de böyle değil. Ali Koç 7 yıldır başkanlık yapıyor, başarısız oluyor, göndermiyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de de gönderiyorlar. Bak, Saadettin Saran geldi. Ben şampiyon olamazsam bırakacağım diye bıraktı. Aziz Yıldırım ne diyor? Şampiyonluk için geldik. Şampiyon olamazsak gideceğiz. Zaten seçim var. Şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım da seçilemez bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere Hakan Safi gelir. Hakan Safi seçilir. Şampiyon olamazsa o da gider. Abi, futbol kulüplerinde her şey başarıya endeksli. Çünkü başarılı olamadığın zaman bütçen şaşıyor, taraftar kombine almıyor, sen Şampiyonlar Ligi arenasında değilsin, her şey eksi. Görünmeyen her şey konuşuluyor. Şimdi Galatasaray'da da diyorum ya sana, baktığın zaman mali anlamda önemli işler yapılıyor. Hani 500 milyon euro bütçesi var Galatasaray'ın. Ama transfer bütçesi değil abi bu. Bunun içinde deplasman gideri var, hocanın parası var, o su var, bu su var, anladın mı? Basketbolu var, voleybolu var. 500 milyon euro bu. Ama sen bunu anlatacaksın işte, iletişim. Sen 50 gündür, 60 gündür Icardi problemini çözemedin abi. Taraftar buna tepki gösteriyor. Başkan çıkıyor, açıklama yapıyor. Ben diyor hani şu minvale şuraya getiriyor açıklamayı. Hani yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir kardeşim. Ben ilk döneminde işte Fernando, Feguli, ondan sonra Muslera, önemli transferler yaptım. İşte bir sonraki dönem Torreira, Icardi, Mertens, Davinson Sanchez, sonrasında Osimhen, Sané, ha bunları ben yaptım, merak etmeyin diyorlar. Şimdi Galatasaray yönetiminin söylediği de şu: kardeşim, evet, Süper Lig'de Trabzonspor transfer yaptı, Beşiktaş transfer yaptı, Fenerbahçe transfer yaptı ama biz bunların hiçbirini almazdık diyorlar. Yani benim kadroma girip de benim oyuncularımı kesebilecek potansiyelde oyuncu değil bunlar. Mesela örnek vereyim: Aral Şimşir, Salih Özcan. Aral Şimşir 15 milyon euro. Tamam, Trabzon 13 açıkladı ama 15 milyon euro rakam, bonuslar var, kolay bonuslar var, bilmem neler var. Şimdi Aral Şimşir Barış Alper Yılmaz'ı mı kesecek, Yunus Akgün'ü mü kesecek, Sané'yi mi kesecek? Ha, Galatasaray taraftarı diyor ki ya sen 3 kulvardasın, yedek olarak kadronda bulunsun. Galatasaray da buna lüks olarak bakıyor abi. Galatasaray daha, yani daha iyisini getirmek istiyor. Salih Özcan, şimdi senin elinde şey var.
0: Salih'e geçmeden Aral havalimanında karşılanırken orada bir Galatasaray'a küfürler edildi. İzledin mi onu, bilmiyorum.
1: Görmedim.
0: Neden öyle bir durum yaşandı?
1: Cihan, bu sene daha fazla yaşanacak. Ben geçen sene bütün kritik deplasmanlara gittim. Galatasaray artık şu anda ülkenin en büyük düşmanlık duyulan takımı abi. Samsun tribününde, ya basın tribününde ya, gol sevinçlerini görmen lazım. El kol hareketlerini görmen lazım. Trabzon. Ben bu sene bu tarz deplasmanlara gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü soğuyorsun abi. Ben kalkıp da burada ben de Galatasaraylıyım, bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Ama hani Kocaeli maçında, Trabzon maçında, Samsun maçında Galatasaray gol attıktan sonra basın tribününden kalkıp da kimse hareket falan çekmiyorum. Ya onlar hareketi biz görüyoruz çünkü orada, anladın mı?
0: Bence o işin de aslında bir tık yasak olması lazım. Basın
1: girmemesi lazım hani abi. Girmemesi
0: sonuçta
1: lazım.
0: Oraya notlar veriyorlar ya, sana not al diyor.
1: Aynen öyle. Izle diyor. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde de yapmayacağız. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde yapıyoruz. Atıyorum Galatasaray Juventus'a gol atınca çekiyoruz. İtalyanlar da diyordur bu cahillere bak da git, ben Juventus deplasmanına gittim. Onlar da yapıyor aynısını. Orada sıkıntı yok. Sen çok zorlu bir sezon geçireceksin. Bunun herkes farkında, başkan da farkında. Başkan da biliyor. Galatasaray bu sene şampiyon olamazsa belki erken seçim kararı alınır. Ya da işte hocayı değiştirdin, biraz o süreyi uzattın. Sıkıntı yaşarsın. Bir sonraki bir sonraki seçim döneminde aday olma şansın olmaz. Bu geride 4 yıl emek verdiğin hepsi görmezden gelinir. Net söyleyeyim Galatasaray'da. Şimdi bunu bilen bir başkan var. Buna göre hareket ediyorlar. Ama yanlışları da var işte. Diyorum ya sana, basın toplantısı düzenliyorsun. Evet, organize etmişler. Ama soru almıyorsun. Abi ben bunu Fenerbahçe'de de olsa, Beşiktaş'ta da olsa her zaman eleştiren bir adamım. Ben gazeteciyim. Ben oraya soru sormak için gidiyorum. Ben şunun cevabını bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum derken ben kendim için değil. Ben kamuoyuna bilgi veriyorum. Benim görevim bu. Herkes gelip orayı takip edemiyor. Benim yayınlarımda şunu söyledi. Bir gün önce yayında dedim ki yarın Başkan Dursun Özbek'in basın toplantısı var. Hangi soruları sormak istiyorsunuz? Soruların %80'i 90'ı transferle alakalı, Icardi süreciyle alakalı, 10 numarayla alakalı. Biz gidiyoruz oraya. Başkanım zaten bunu herkes biliyor. Bunu tekrar hatırlatmaya gerek yok. Ama bazı soruların da cevabının verilmesi gerekiyor. İşte Icardi olayı. Niye netleşmedi? Yani en basiti şunu söyleyeyim ya. Ayın kaçı abi?
0: 9'u.
1: Yani 9'una kadar bir tane transfer yapamaz mısın abi?
0: Şu an Icardi serbest.
1: Yani ya serbesti geçtim Can. Sen ekstra bir tane U23 mesela, bir önceki dönemde de Sayın İbrahim Hatipoğlu vardı mesela. Sessiz sedasız Batu Şuay transferini bitirdiler. 1,5-2 en az bir ay kamuoyu dedi ki bak erken hamle yapıldı, sessiz sedasız transfer yapıldı, kimsenin sesi çıkmasın kardeşim, iyi transferler yapacaklar. Sonrasında devamı geldi ya, en kötü bir tane oyuncu al abi, al ki taraftara göster bunu. Sonra bak yanlış işte, yani iletişim olmayınca bir tane gazeteci arkadaşımız dedi ki işte Galatasaray bu sezon sadece kiralık transferi yapacak. Şimdi Lezle Ugojugo, Burnley'in oyuncusu, orta saha oyuncusu.
0: Genç.
1: Onun için de ilk resmi teklif yapıldı ve kiralık satın alma opsiyonu şeklinde teklif yapılınca sosyal medyada büyük kıyamet koptu. Kardeşim biz de o zaman sizin sattığınız formaları kiralık satın alma opsiyonuyla alalım. İşte 2000 lirasını ödeyelim, beğenmezsek geri verelim. Bu esprilere döndü iş. Ama istatistiksel olarak baktığın zaman da İşte bu biraz camialarla alakalı. Hani Galatasaray taraftarı da bazı şeylerin farkında yani. Fenerbahçe şu anda ben hep ne diyordum Cihan? Hatta bunu beraber söylüyorduk aynı şey. Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'dan kötü kardeşim. Ama bak Fenerbahçe şu anda doğru işler yapıyor. Öyle ya da böyle Ake'yi aldı. Sol stoper eksiği vardı. Şimdi Greenwood'u alıyorlar. Greenwood Türkiye'de Osimhen'den sonraki en popüler oyuncu olur. En büyük yıldız adayı olur.
0: Ama şu da yok mu mesela abi? Dursun Özbey'i eleştiriyoruz ama şimdi bu adam 77 yaşında ve 250 milyon dolar, milyar dolar, milyon dolar, yani 11 projeyi bu onay aldı. Mesela ben 77 yaşında olsam artık işte Galatasaray'ın da başkanıyım.
1: Bana ne lan proje?
0: Bana ne proje?
1: İndir.
0: O dört indir canım.
1: Bruno Fernandes geliyor.
0: Valverde gelsin.
1: Yak Valverde, yak ışığı.
0: Şimdi bu yani... Adamı da eleştirmemek lazım.
1: Leo gelsin. Ya bak eleştirmemek değil. Eleştiri
0: yakmıyor
1: kültürü.
0: Yani gemiler.
1: Eleştiri kültürü gidiyor. Var. Eleştiri kültürü var. Tabii ki Galatasaray'ın geleceğini düşünüyor baba. Ya bu adam Eminönü'nde işte...
0: Ben yolun yarısı derdim 77'de yani. 77 yaşında dinleyenlerimiz
1: ama
0: varsa.
1: Ama bir şey diyeceğim. Bu aidiyet nereden geliyor? Taksim'de işte merdiven altı. Bir dairede dünyaya gelen bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim ben her şeyimi talimhanede işte ya. Yani her şeyimi Galatasaray sayesinde kazandım diyor. Ortaokuldayken Galatasaray Lisesi'nin sınavlarına giriyor. O dönem öyle, ilkokuldan sonra girebiliyorsun sınavlara. Ki iyi bir dereceyle orayı kazanıyor Galatasaray. Düşün ya abi, adam şeyden gelmiş. Giresun, Aluçra ilçesinden, köyünden gelmiş. Babası İstanbul'da garsonluk yapıyor. Kendisi işte talimhanede bir giriş katında, bodrum katında yaşıyorlar. Oradan Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor ve sonrasında işte ticarete atılıyor ve bakıyor ki yani Galatasaray'la alakalı, Galatasaray'ın içinde olduğu için işte Fransızca, İngilizce, yabancı dil, o zaten bir de baba tarafı ticaretten geliyor. Her şeyi Galatasaray sayesinde kazanıyor. Ve bugün geldiği noktada sen çok güzel bir şey söyledin. 77 yaşında. Ha, bu adam projeyle onunla bunu. Ya işte algı yapılıyor, algı. Bir tanesi çıkıp diyor ki ya Galatasaray 70 milyon euro kredi çekti Vakıfbank'tan. İşte bu krediyi Samiye'nin yanındaki şeye kullanacak, inşaata kullanacak. Transferler nerede? Ya senden benden daha çok düşünen bir insan abi.
0: Tabii başarısız olunca göndereceğini de biliyor.
1: Gidecek abi, o gidecek. Yani sen ben gitmeyeceğiz.
0: Gemileri yakabiliriz.
1: Yani mesela. Yok vizyonsuzmuş, şöyleymiş, böyleymiş, bel altı vurmuş. Bunlar yanlış şeyler abi. E ne oldu, Ali Koç çok vizyonluydu. Geldi 7 sezon boyunca Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Bir tane şampiyonluk kazanamadı abi.
0: Var, Türkiye Kupası var.
1: Hayır, şampiyonluk diyorum. E sonrasında Saadettin Saran, hasbelkader işte bu ülkenin önde gelen iş insanlarından bir tanesi. Vizyoner, şöyle böyle dedin. Geldin yanlış kadro kurdu. Forvetleri gönderdi, yine şampiyon olamadı.
0: Ama giderken Saadettin Bey dedi ki en başarılı başkanız biz dedi. Öyle gidiyoruz dedi, diğer branşlarda ya, çok kupa aldığımız.
1: Tamam abi, kendini addedebilir o şekilde ama şimdi Dursun Başkan ne yapsın abi? 4 tane şampiyonluk. Şimdi böyle bir gerçek var. Bak, yanlışları yanlış diyeceksin. Eleştirilmesi gereken noktaları eleştireceksin. Ha, yönetim şimdi bizi dinleyenler de diyordur. Bu Yakup 30 dakikadır neyi anlatmaya çalışıyor? Galatasaray, ki bugün sosyal medyada da düşmeye başladı. Cihan, bir transfer planı var. Ve bu plana Galatasaray bir şekilde sadık kalmaya çalışıyor. Bir kere bu yabancı kuralı Galatasaray'ın planlarının değişmesine neden oldu. Şimdi biz diyoruz ki, sen de sordun ya, ben açıklamasını yapayım. Şimdi insanlar bilsin. Ya John Duran değil mi, orada kenarda duruyor. Bitir abi. Ama öyle değil. John Duran'ın daha iyisini almak istiyor Dursun Özbek. Kolomuani'yi getirmek istiyor. E şimdi sen Kolomuani'yi alırsan, tamam mı, birbiriyle bağlantılı. 10 numaraya kimi alacaksın? Kolomuani'yi alırsan 10 numaraya mecburen kontenjan içinde olan bir oyuncu alman lazım. Can Uzun'u almak istiyorsun. Bak 50 milyon euro diyorlar. Kolomuani 100 milyon euroluk oyuncu. Hep şunu söylüyorum, bak her sezon aynısı oldu. Fenerbahçe Greenwood'u almış olabilir. Galatasaray hep bir adım ötesini düşünüyor. Galatasaray Bruno Fernandes ihtimalini kovalıyor. Bruno Fernandes'i alırsa Galatasaray bir gün sonra eşantiyon olarak John Duran'ı açıklar abi. Şimdi bunlar da kolay operasyonlar değil. 50 milyon euro, 60 milyon euro. Bak Greenwood mesela çok önemli transfer. Aziz Yıldırım'a helal olsun. Niye biliyor musun? Hakan Safi mesela bitirmeyi düşünüyordu. Şunu yapmadı adam. Ya bu Hakan Safi'nin düşündüğü adamdı. Ben şimdi onların bulduğu adama gitmeyeyim. Abi iyi oyuncu, iyi oyuncu. Manchester United'ın işte dünya futboluna yeni bir yıldız kazandırıyoruz şeyiyle ortaya çıkıp sonrasında ailevi bazı bilmem sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşadı. Ama 2 sezondur Marsilya'da abi, Fransa Ligi'nde 20 gol 15 asist falan, kolay değil bunlar. Kolay değil yani. Ki ben Greenwood'un da şeyi biliyorum. Hakan Safi olmadığı için Fenerbahçe yönetimine menajerleri aracılığıyla haber gönderip hani hala gelmek istediğini söylediğini biliyorum. Ama çok zor bir operasyon.
0: 50 milyon iyi para.
1: Yani çok iyi para.
0: Galatasaray Osimhen'i alırken 70'e bayağı sıkıntı yaşamış.
1: Evet abi. Ha, limitler de Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor. Ceza alır Fenerbahçe, ben sana söyleyeyim. Yani ezbere konuşmuyorum. Şimdi Eylül'e kadar, şimdi insanlar da düşünüyor olabilir ya kardeşim, hani bunların limitleri yoktu. Yani federasyon bir limit açıkladı. Eylül'e kadar alabiliyorsun, satabiliyorsun. Eylül'den sonra bu hesaplar yapılıyor. Yani transfer dönemi bittiğinde TFF ya da işte TFF'nin salladığı yok da işte UEFA diyor ki kardeşim sen ne kadar aldın, ne kadar sattın, senin limitin ne kadar. Fenerbahçe'nin elinde şu anda göndermesi gereken en az 10 tane yabancı oyuncu var. Her birini 5 milyon eurodan gönderse maaşlarıyla beraber Greenwood için yine bir şekilde şey açılıyor, limit açılıyor. Ama hani Fenerbahçe farklı transferler, Ake'yi aldı, Muriç'i aldı, forvete Oli Watkins miydi? Premier Lig'de oynayan Oli Watkins galiba, büyük ihtimal bitirecek o transferi. Hani bana gelen istihbarat o yönde. Limitleri mecburen aşmak zorunda kalacak. Bir sonraki olay ne olacak? Fenerbahçe transfer yasağı yiyecek. Ama şu anda Aziz Yıldırım ve yönetimi bunu göze alıyor.
0: Transfer yasağı mı, Avrupa'dan men mi?
1: Yok, Avrupa'dan men
0: sanmıyorum. O en ağır yaptırım. Tabii, ya da para cezası artabilir.
1: O en ağır. Ben bir dahaki sefere para cezasıyla kalacağını sanmıyorum bu durumun. Fenerbahçe'nin devre arasında ya da sezon sonunda transfer yasağı yiyeceğini düşünüyorum.
0: Ben şampiyon olayım da çok önemli değil diye.
1: Öyle bakıyor. Kadroyu kurayım abi, bu kadro devam etsin.
0: Evet, bir 7 milyon ceza geldi. Yani tabii bunun ne kadar tekrar ettiği de önemli. Belki
1: 11
0: para cezası
1: milyondu
0: artı.
1: O ceza. 11 milyondu ki ilk defa ben söylediğimde öyle ya da böyle kas davalarına giren, UEFA'nın içinde iletişim halinde olan benim de haber kaynaklarım vardı. Onlardan almıştım Şubat ayında bilgiyi. Fenerbahçe'nin limit konusunda bir ceza yiyeceğini söylemiştim. Ve Fenerbahçe en alt sınırda, normalde 11-7, sonra savunma yaptılar. 7'ye indirdiler bu cezayı. Ceza yedi Fenerbahçe. Ama bu transferleri yapmaya devam ederse, diyorum ya sana, göze almış durumdalar. Ben de olsam ben de göze alırım. Çünkü bu sene şampiyon yaparsan efsane başkan olursun. Yapamazsan kestane olursun abi. Anladın mı? Daha ötesi yok. Şimdi Fenerbahçe genel kurulu Aziz Yıldırım'a güvendi. Hakan Safi gibi böyle tam böyle üst düzey transferlerle propaganda yürüten bir başkan adayı vardı. Ona rağmen dedi ki kardeşim Fenerbahçe camiası, ya biz bu Aziz Yıldırım'a bir kez daha güvenmemiz gerekiyor. Bizim efsane başkanımız, biz ona bu fırsatı bir kez daha verelim. En azından o bunun karşılığını verir. Aziz Yıldırım da ne yapacak abi, diyorum ya sana. Hani bu işleri bilen bir adam. Çünkü Greenwood transferi olmayabilirdi. Şimdi çıkıp şovunu yapabilirdi ekranlara. Ben sana söyleyeyim, Hakan Safi ya da başka başkan adayı olsaydı. Şimdi Kante'yi biliyorsun. Bak, son dakikaya kadar Greenwood'la ilgili her şeyi yalanlıyor Fenerbahçe. Her şeyi al. Çok doğru bir iletişim stratejisi. Niye biliyor musun? Ya Greenwood transferi çok zor bir transfer. Oyuncunun bonservisinin %60'ı Cihan kulübünde, Marsilya'da. %20'si Manchester United'da, %10'u Getafe'de, %10'u da oyuncunun. Şimdi sen getiremezsen ne olacak Aziz Yıldırım yeni sezona başlarken? Çat. 1-0 geride başlayacaksın. Greenwood'u alamayan başkan olarak anılacak. Ama adam diyor kardeşim ben Greenwood yok. Yalanlıyor. Yağız diyor ki işte iki tane yönetici gitti Fransa'ya. Çat, yalanlıyor. Yağız diyor ki işte ev kiraladılar. Fenerbahçe kulübü, yalanlıyor. Kardeşim böyle bir şey yok diyor. Bu da bir iletişim stratejisi.
0: Ama çok yalanladılar yani. Sürekli.
1: Alamazsan.
0: Hani bir kez yalanlarsın, insanlar güvenmesin diye, ama her haberin arkasında doğru bir iletişim mi acaba, bilemedim.
1: Ya Aziz Başkan kurt bir başkan abi. Aziz Başkan bu gazetecilerin birileri tarafından yönlendirildiğini ve kulübün bu nedenle zarar gördüğünü düşünüyor. Aziz Yıldırım birini hedef alıyorsa boşuna hedef almıyordur abi. Onun altında mutlaka böyle yatan nedenler vardır. Ben sana söyleyeyim. Greenwood'u alsın, bir sonraki basın toplantısında Aziz Yıldırım bu isimlerle ilgili tek tek açıklama yapar. Ki bunu geçmişte de yapmıştı. Şimdi sizin karşınızda öyle ya da böyle doğru stratejiyle ilerleyen bir Fenerbahçe var. Ben bu Saadettin Saran için de aynı şeyi söylemiştim. Genduzi'yi indirdiler. İşte hatırla, yağmurdaki yağmurluk muhabbetinde hep hak verdik. İşte Musapa'yı aldılar, ilk maçta oynattılar. Süper Kupa finalini kazandılar. Doğru hamleler yapmışlardı. Eksik kaldıkları noktalar, kadro olarak Galatasaray'ın gerisinde kaldılar. Şimdi Fenerbahçe, Greenwood'u da alıyorsun. Orta sahaya baktığın zaman bence şu anda Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'ın orta sahasından daha iyi. Guendouzi, Kante, İspanyol kimdi? 10 numaraları.
0: Asensio.
1: Bu üçlü çok güçlü.
0: Ama hala mesela Atletico'nun bastırdığı söyleniyor Greenwood'la ilgili. Ne için? Greenwood'la ilgili. Ya, ama maaşı yüksek olduğu için Fenerbahçe tarafında biraz.
1: Evet abi. Atletico isterse Atletico alır abi. Ama mesela Roma...
0: Lukman olayına dönmesin o yüzden diyorum.
1: İşte Lukman'ı gönderip almayı düşünüyorlardı. Şimdi Lukman'ı göndermekten vazgeçmişler galiba. Öyle bir durum söz konusu. İşte şimdi ben bunu analiz edebiliyorum. Ya baba, Galatasaray başkanı da bunu analiz edebiliyor. Ya Fenerbahçe bak bu hamleleri yaptı. Şimdi Galatasaray orta sahaya dünya starı bir tane 10 numara getirecek. 50-60 milyon euro bonservis harcayacaklar. Konuşulan isimler olabilirse Can Uzun, olmazsa işte Bruno Fernandes. Amerika'nın 10 numarası Pulisic.
0: Odegaard falan onlar.
1: Ya Odegaard düşük ihtimal. Arsenal'den ayrılırsa öyle bir durum söz konusu olabilir. Düşük ihtimal ama Arsenal'le devam edecekmiş gibi duruyor. Biraz domino etkisi. Arsenal yeni bir 10 numara transferi yapıp çıkarsa oyuncudan, Odegaard'dan, o zaman söz konusu olabilir. Ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil.
0: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Yakup abi, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Yakup Çınar, ilk önce sen bu haberleri nereden alıyorsun? Derinden geliyor bu bilgiler sana demiş Bayram. Watkins nasıl bir transfer? İyi bir transfer mi diyor Başar?
1: Ben tanımıyorum abi.
0: Bu heykel meselesini sorabilir misin? Fenerbahçe durmadan heykel dikiyor. Galatasaray'da düşünüyor mu bir tane dikmeyi demiş.
1: Valla Galatasaray'da bir heykel dikilmesi gerekiyorsa ilk önce Fatih Terim'in heykeli dikilmesi lazım. Anladın mı? Hani ben şunu söylüyorum yayınlarda. Dursun Özbek ve Okan Buruk Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın teknik direktörü ve başkanı olsaydı bugün Kadıköy'de 3 farklı noktada 3 farklı heykel vardı. Ali Koç 4 yıl üstte şampiyon olsaydı, işte İsmail Kartal da olsaydı, İsmail Kartal'ın beyaz kazaklı heykelini her yerde görürdük abi. Ama Galatasaray'da daha başarılısı var. Daha başarılısı var.
0: Formalar çok pahalı. Kiralama yöntemi olsun demiş.
1: Pahalı.
0: 90 artı dijitalde yapıyor musunuz diyor. Kura çekimi hala bitmedi.
1: Yok, daha yapmıyoruz abi. Fiyatlar çok yüksek. Biz de yaptığımız zaman kendi cebimizden alamıyoruz zaten. Abi 6000 liralık formayı nasıl alasın? Genelde bizim izleyicilerimiz böyle destek oluyor. 90 artı dijitali takip edin arkadaşlar. Yakın zamanda yine
0: belki bir sponsor gelir diyor.
1: İzleyicilerimizin hediyeleri mutlaka olacaktır. Geçen sene 30 tane forma dağıttık abi. Az buz değil yani. Ve bunların 20 tanesi imzalıydı.
0: Futbolun en büyük sorunu taraftarı yönlendiren taraflı basın mensupları demiş Kenan Yüksek.
1: Abi ya ben niye yönlendireyim ki? Bence ya da niye amacın olsun ki? Şimdi ben bak şöyle söyleyeyim sana. Eğer bir gazeteci yönetimi ya da yöneticiyi eleştiremiyorsa evet, onun için bu cümleler kullanılabilir. Ama ben kalkıp burada ne diyorum? Ya benim öyle bir endişem yok. Ya ben burada Abdullah Kavukçu'yu eleştirdim, Dursun Özbek'i eleştirdim, bana haber vermeyecekler. Bunun sıkıntısını sadece onlarla ilişki kuran insanlar yaşar. Ben 20 yıldır Galatasaray'ın içindeyim. Ben her dönemdeki insanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Bu insanlar değişik ortamlarda bir araya geliyorlar. Sadece haber kaynaklarım benim yöneticiler değil. Şimdi 20 yıldır Galatasaray'da forma giyen futbolcular var, yöneticisi var, osu var, busu var. Bir sürü insan var abi. Haber kaynağı konusunda sıkıntım yok yani. Şimdi Aral Şimşir Trabzon transferini İlk ben yazdım. Bittiği gün ben yazdım. Sonrasında herkes yazdı etti.
0: Abdullah Bey çok şeffaf. Mesela o Mayıs ayında bir açıklama yaptı, Galatasaray'ın 500 milyon.
1: Şeffaf değil abi, bilmiyor.
0: Ama mesela
1: bilmiyor.
0: Ticaret yapan insan cebindeki parayı açıktan söyler mi? Şimdi 3 milyonluk futbolcuyu argo tabiri sana ona kitleyecek.
1: Ya orada şöyle. Yanlış mı? %100 yanlış. Bunu söylemeyeceksin,
0: söylemeyeceksin
1: abi. Burada
0: güven kazanmak için.
1: Bu söyleyeyim. Güven kazanmak için derken burada saptırılan nokta şu. Şimdi Ultra Aslan'ın açıklamasındaki kısım da yanlış. Şahan Gökbakar'ın açıklamasındaki kısım da yanlış. Yani Türkiye'de hiçbir takımın 500 milyon euro transfer bütçesinde olma ihtimali yok. 500 milyon euro Galatasaray'ın bütçesi. Hatta Dursun Özbek 600 milyon euro dedi son genel kurulda.
0: Artmıştır 3 ay.
1: Ya artıyor Cihan, artıyor. Artar abi. Burada söyledim ya. Riva'da 28 dönümlük yeni bir arazi kazandırdı. Florya'da bir şeyler yaptı. Ama abi sen iletişimi yapamıyorsun. Bak diyorum ya, GA 1571 diyorlar, Galatasaray Lisesi diyorlar, Galatasaray Kültürü diyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray Lisesi'nin önüne gidince böyle hazır ol da durasın geliyor. Saygı duyuyorsun. Niye? Çünkü hani insanlar diyor ya, ya Fransızlar bunlar. Lan ne Fransızı? Şırnak'taki adam 500 kazanıyor, Galatasaray Lisesi'ne giriyor abi.
0: Üniversitesi de aynı.
1: Üniversitesi de aynı. Manisa'nın köyündeki adam, İzmir'in köyündeki adam, Antalya'nın köyündeki adam 500 tam puan kazanıyor, Galatasaray Lisesi'ne giriyor. Ben kızımı kuraya soktum, kazanamadı mesela. Bir de ilkokulla alakalı kura dönemi geçti galiba, yanlış bilmiyorsam. Her sene Türkiye'nin her yerinden çocuklar kura sistemiyle Galatasaray Lisesi'nin ilkokuluna alınıyor. Bildiğin noter huzurunda ben açtım izledim ya, heyecanlandım. Hatta o kadar şey oldum ki, motive oldum ki, olmayınca üzüldüm. Yani Türkiye'nin her yerinden 50 tane çocuğu şeye bakılmaksızın, memleketine, kütüğüne, osuna busuna bakılmaksızın kuraya giriyorsun. Kuradan 50 kişi Galatasaray Lisesi'ne alınıyor ilkokul seviyesinde.
0: 50
1: kişi.
0: Puana falan bakmıyor.
1: Yok abi, ne puanı yani, 7 yaşına gelmiş herkes buna katılabiliyor. Ne yapıyorlar? Ya
0: ilkokul tarafında.
1: İlkokul tarafında tabii, ilkokulda.
0: Ha, ben de
1: ne
0: dedim.
1: Yapıyorsun? İlkokula girdin mi geçmiş olsun. 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokulu. Burslarla, muslarla. Ortaokul bittiğinde İngilizceyi, Fransızcayı çok iyi biliyorsun abi. Ve bir şey diyeceğim. Bu sene mesela değiştirdiler sistemi. Şimdi artık Galatasaray Ortaokulu'ndan Galatasaray Lisesi'ne direkt geçemiyorsun. Sınava girip ilk %4'lük dilime girmen gerekiyor. Yani en azından biraz başarı göstermen gerekiyor. Abi bu kadar önemli bir kurumdan, hani bakanlar yetiştirmiş, bakan yardımcıları yetiştirmiş, önemli sanatçılar yetiştirmiş. Ya diyorum ya, alınabilecek en iyi eğitimi veriyorlar abi. Dünya sıralamasına girebilecek bir okuldan bahsediyoruz Cihan. Baba sen iletişimi hala yapamıyorsun. Hala yapamıyorsun. Bu kadar zor olmamalı abi. Yani sen bu kadar iş yapmışken hala Galatasaray taraftarı seni eleştiriyorsa, senin yöneticilerini hedef alıyorsa, TFF karşısında seni zayıf buluyorsa, iletişim yüzünden abi. Galatasaray şunu istiyor taraftarı. Ya olması kolay değil tabii ki. Yani çıkıp o mikrofon karşısında konuşurken ağırlığı olan, ne söylediğini bilen bir insanın Galatasaray'ın sözcüsü olmasını istiyor. İşte kim gibi? Fatih Altaylı gibi. Ya da işte bir önceki başkan adayı, şimdi ismini unuttum. Hukukçu, anayasa hukukçusu, profesör. Süheyl Batum. Süheyl Batum. Abi Galatasaray kimseden çekinmemeli. Fenerbahçe laf söylüyorsa Fenerbahçe'ye cevap verecek. Federasyon Galatasaray laf söylüyorsa o Gazi. Yani ceza almaktan korkmayacak. Bunun karşısında durabilecek birini istiyorlar. Fatih Terim gibi racon kesecek adam istiyorlar abi. Şimdi diyoruz ya, Okan Hoca. Muhteşem başarılı sezonlar. Ama Mourinho da senin burnuna dokunduğunda sen kendini yere atmayacaksın abi. Galatasaray hocası atmamalı. O senin burnuna dokunuyorsa abi, sen de onun suratına bir tane Osmanlı tokadı yapıştırman lazım abi.
0: Nereye gitsin?
1: Fatih Hoca olsa yapıştırır abi.
0: Fatih Hoca onu yapmazdı zaten. Yapamazdı.
1: Mourinho Fatih Terim'e yapamazdı onu. Anladın mı?
0: Şimdi senin dış görünüşün, hareketlerine göre o özgüveni alıyor sende.
1: Aynen öyle abi.
0: Sen duruşunla o özgüveni karşı tarafa vermemen lazım. Şalai, Torreira, Lemina, Abdülkerim Şampiyonlar Ligi'nde bunlarla bir şey olmaz demiş. Bunları gönderip üst seviye oyuncu almamız lazım diyor. Abdülkerim Ahmet Ertaş yazmış. Böyle bir mesajı var.
1: Katılmıyorum abi. Öyle gönderelim, gönderelim. Nereye gönderiyorsun abi?
0: Yakup abi seni seviyorum. Sen neden Beşiktaşlı değilsin? Keşke bizim Beşiktaşlı yorumcular da böyle tane tane anlatsa demiş. Varsa yoksa başkan kızıyor diyorlar diyor.
1: Teşekkür ederim. Aynen öyle abi. Ne demek başkan kızıyor? Ya başkan bana kızacak abi. Dursun Özbek bana kızacak. Bir şey diyeceğim.
0: Gruptan atıyor diyorlar.
1: Bu saygısızlık. Gazetecilere yapılan bir saygısızlıktır.
0: Bence dinleyenlere
1: abi.
0: De saygısızlık.
1: Galatasaray bunu yapmaz.
0: Çünkü mesela insanlar seni bilgi almak
1: için. Sezon içerisinde mesela benim böyle bir akreditasyon yasağı yeme ihtimalim söz konusuydu. Şimdi fevri davranıp o yöneticileri hedef alabilirdim. Ama aklı selim davrandım dedi. Gayet güzel bir şekilde telefonu açtım. Dedim ki ya dedim ben gazetecilik yapıyorum. İftira mı attım? Hayır. Yalan mı söyledim? Hayır. Size hakaret mi ettim? Hayır. Niye akreditasyon yasağı cezası yeme ihtimalim ortaya çıkıyor? Hayırdır? Dediler ki doğru diyorsun kardeşim. Öyle bir durum söz konusu değil. Olsa bile karşısında dururuz dediler. Ki öyle bir şey yaşanmadı. Neymiş? Ben duyduğum transfer haberini başkandan izin alıp vereceğim. Ya da yöneticiden izin alıp vereceğim. Kimse kusura bakmasın abi. Ha bunu yapıyorum diyen de gazetecilik yapıyorum demesin bu arada. Başkandan izin almam lazım. Başkana sormam lazım. O zaman senin tek haber kaynağın başkan olur. Başkan da elinde oynatır sizi abi.
0: Evet Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor saat başına kadar söz verdiğimiz üzere. Çünkü zaman aşımına uğruyor. Saat başından sonra diğer konulara geçeceğiz. O yüzden mesajları iletmeye
1: çalışıyoruz. Evet ikinci bölümde daha böyle spesifik isimler üzerinden transferle alakalı. Süper hani olur. İnsanlar tabii ki bir sessizlik var. Beklenti var. Ya kardeşim transfer yapılmayacak mı? Transfer yapmayacak mıyız? Söylentileri var. İsimler üzerinden daha net bir şekilde gideriz ikinci bölümde. Bir de eleştirdiğim noktalardan bir tanesi şu. Şimdi geçen sezon bunun eleştirisini herkes yaptı, ben de yaptım. Hocanın ekibi. Kardeşim bak hala söylüyorum aynı şeyi. Yetersiz değil ama eksik daha güçlü olması lazım. Getir ya iletişimini yap ya. Bir tane duran top antrenörü gelsin. Bir tane taç atış uzmanı gelsin.
0: Vardır bunlar zaten ya.
1: Ya yok işte abi olsa biz burada konuşur muyuz ya yok yani.
0: Senin istediğin derecede mi yok yok mu?
1: Yok abi yok. Yok yani. Ne bileyim üst düzey bir atletik performans uzmanı getir. Ya görüntü için getir, iletişim için getir ya. Ha mesela bak ben paylaştım. Yeni sezonda Kemerburgaz'da sağ kenarında dev bir tane LED ekran kurulmuş. Canlı olarak antrenman yapılırken analizler oraya da yansıtılacak. Mesela futbolcuların koşu mesafeleri antrenmanda 12 kilometre koşması gerekiyor ya da işte canlı olarak direkt orada görülecek. Hoca diyecek ki o Lemina sen 11 koştun kardeş 2 tur daha. Güzel bir şey, teknolojik bir şey. Anladın mı? Yani Galatasaray 2 tane 3 tane yardımcının parasını ödeyemez mi abi? Ya sırf insanların düşünceleri değişsin diye dahi yapılır bu. Zararı ne? Bunu da yapmıyorsun. Yine eleştirilecek. Yine Galatasaray yeni sezonda İrfan Hoca Okan Hoca'ya laf anlatırken işte Okan Hoca oyuncuyu oyuna sokarken taktik verecek. Bir de en son oyuna girerken İrfan Hoca da taktik verecek. Oyuncu öyle oyuna girecek. Eleştirilecek abi bu. Ha hoca da diyor ki kardeşim lan Yakup sen kimsin lan? Ben 4 senedir bu ekipte şampiyon oluyorum. Sana ne kardeşim değiştirmiyorum. Hoca da haklı. Hocaya da laf söyleyemezsin. Ama ben de diyorum ki iletişim için en azından olsa böyle bir dokunuş yaparım anladın mı? Yaparım yani.
0: Ama şimdi o isim için gelenler de genelde takımın üstünde bir gölge oluşturuyor. Mesela Beşiktaş'a Graf geldi. Bir anda ortalık karıştı.
1: Abi,
0: mesela Fenerbahçe'ye Komolli falan
1: no,
0: geldi anladın
1: no
0: mı?
1: No name olsun. No name olsun anladın mı?
0: Ha, no name olur.
1: Ya da,
0: az önce dedin ya göstermelik
1: olsa bile
0: gelsin diye.
1: Mesela göstermelik de değil. Mesela bir Mertens. İkna edin abi Mertens'i. Havayı değiştirsin. Üzerinizdeki yükü alsın. Mertens çıkar orada sportif direktör diyelim, tamam mı, çıktı orada iki geyik yapar, bir ciroyu çıkartır abi, bir hafta o konuşulur, anladın mı?
0: Belki hazır ya benim kendisine.
1: Hani yani insanların anlayamadığı nokta şu. Diyor ki kardeşim sen 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Limit, en yüksek limit sende. Şampiyonlar Ligi'ne gidiş avantajım var. Alakasız bir şey ama Galatasaray adası var. Yani bir futbolcuyu getiriyorsan her türlü ikna edersin. Şu an Greenwood'u Fenerbahçe istiyor ya, Galatasaray devreye girsin, anında Greenwood'u alır.
0: Şunu da söyleyeceksin diye korkuyorum. Tesislerde herkesin ayrı odası var falan. Oraya kadar gideceksin diye korktum.
1: Var canım, o kadar değil. Herkesin var.
0: Var,
1: her yerde
0: var. Var.
1: Her yerde
0: Galatasaray'ınki biraz daha her büyük yapıldı yani son dönem.
1: Yani. Yani
0: oralara kadar ineceksin diye korktum.
1: Yok canım, o kadar değil. Ama bir şey diyeceğim.
0: Çorbası var, çok güzel.
1: Bir şey diyeceğim. Dursun şey, Aziz Yıldırım'ın hayallerinden bir tanesi. Maltepe tarafına bir tane kaya varmış. Onun üzerine Fenerbahçe adası yapmayı planlıyormuş. Geçmişte bu konuşulmuştu. Ahmet Konancı bunu sürekli dile getirir. Mesela Ahmet Konancı'nın içindeki en büyük uhdelerden bir tanesidir.
0: Söylüyor. Bizim niye adamız yok?
1: Abi Galatasaray adasına gidiyorsun. İstanbul'un boğazında. Yani biz üye değiliz. Giremiyoruz tabii ki de. Üye arkadaşımız sayesinde giriyorsun.
0: Misafir
1: ama...
0: girişi saatleri var. Onu şey yapmışlardı bir ara. Düzenlenmediler.
1: Bilmiyorum. Hmm. Ben yakında cuma günü büyük ihtimalle taraftar ve stat'tan sorumlu yönetici Bora Bahçetepe ile 90 artı dijitalde bir röportaj yapacağım. Orada detayları sorurum. Sorarım yani. Hani isteyen bir Galatasaraylı Kalamış'a ya da Galatasaray adasına girebiliyor mu diye. Bilmiyorum hani bildiğim kadarıyla üye arkadaşın olması lazım. Onun vasıtasıyla girebiliyorsun ama girdim mesela havuza 4000 lira ödemek zorundasın.
0: Evet, Ahmet Kolancı'nın içinde kalan en ukteler Galatasaray'ın işte Anadolu'da diyor, tesisleri var diyor.
1: Kalamış'ta.
0: Bir o var diyor. Bizim niye bu tarafta yok
1: ve bir
0: diyor.
1: Şey diyeceğim, Galatasaray tesisinin yeri konumu daha iyi bu arada. Hani onlar biraz kuytuda kalıyor, içeride kalıyor.
0: İki diyor, yeni havalimanının orayı yavaş yavaş kendilerini komple kaplamışlar diyor. Stat yakın diyor. Tesisi geldi.
1: Orada da bir arazi alacak.
0: Orada da arazi alacak. Bu içi de ukde olan şeyler. Onlara çok kafayı takıyor. Kağıthane'de oturduğu için projeyi yakından takip ediyor.
1: Gitsin abi Samandıra'ya taşınsın. Samandıra'da otursun abi.
0: Güzel ha Samandıra'da, bir şey diyeyim. Çok sessiz sakin, muazzam yer o. Fenerbahçe'nin stadın arka oldu tarafları.
1: Orada ev tutsun abi. Orada dürbünle şey antrenmanları da takip
0: ben
1: etsin.
0: Ben o dere ağzının çapraz tarafını çok seviyorum yani. Çok muazzam yerler var. Yayına biraz geç katıldım, merak ediyorum demiş. Kuzey Makedonya milli takımını seçen Kazımcan Karataş
1: seçmedi abi, seçmedi.
0: Nedir? İyi bir tercih mi?
1: Seçmedi. Yani resmi olarak böyle bir durum söz konusu değil.
0: Sen olsaydın Kazımcan seçer miydin? Türk milli takımında forma giyemez Kazımcan ama Makedonya'da giyebilir.
1: Nereden biliyorsun giyemeyeceğini? Ben mesela bu sezon Eren Elmalı'nın önünde görüyorum Kazımcan. Kazımcan doğru şekilde hazırlansın, futbola odaklansın, Eren Elmalı'dan daha iyi sol bek. Ümit milli takımda düzenli oynayan, yani o potansiyel vardı. Beşiktaş Galatasaray yarıştı Kazımcan.
0: O zaman düzelteyim. Montella gitmeden seçilmeyeceğin. Çünkü Montella değiştirmez kafasındaki oyuncular genelde.
1: Yani değiştirmez.
0: Stabil ve o kadroya güveniyor Montella.
1: Bir şey diyeceğim. Kazımcan Makedonya'yı seçerse Türkiye'de yabancı statüsüne girecek. İşin bir de o tarafı var. Bildiğim kadarıyla. Ha, illa bir milli takımda oynamalı mı? Kendisini oraya ait hisseder mi? Ben sanmıyorum abi.
0: Ben olsam hiç anlaşmam, yabancı statüsüne girmem. Çünkü 10 artı 4 kuralı var ya, yerli statüsünde oynarım. Milyonları götürürüm, mecburlar sana.
1: Yani,
0: alacaklar.
1: Kazımcan bugün ben sana şöyle söyleyeyim. Başakşehir deli gibi istiyor abi.
0: Zeki ise Türkiye'yi seçer.
1: Yani beklerim abi. Bu potansiyel var, bir de gencecik adam ya, 23-24 yaşında daha.
0: Evet abi kızım.
1: Ortaları Jakobs'tan da iyi, Eren Elmalı'dan da iyi.
0: Kızımı adaya nasıl götüreceğim onu bir sorsan abi, doğru söylüyorsun demiş.
1: İşte diyorum ya, yani bir üye arkadaşının olması lazım. Galatasaray üyesi arkadaşının olması lazım. Arkadaş kontenjanından girebiliyorsun.
0: Biz Sané'yi satıp yerine Greenwood'u alsaydık daha iyi olmaz mıydı?
1: Nereye satacaksın Sané'yi mesela? Nereye satacaksın?
0: İyi de bir performans vermedi Dünya Kupası.
1: Yani çok iyi performans göstermedi. Geçen sezon da bence hani evet çözdüğü maçlar oldu. inanılmaz atletik bir oyuncu. Yani bu kadar rahat adam eksiltebilen çok nadir adamlar var. Zaha bile bu kadar rahat adam eksiltemiyordu. Ama çok iyi performans gösteremedi. Mesela mevkisinde oynamayan Yunus Akgün bile onun dörtte bir maaşına aynı istatistiği yaptı. Hani kesinlikle Sané çok daha iyisini yapabilmeli Galatasaray'da. Çünkü 12 milyon euro maaş alıyor. Bunu da düşünmek lazım. Yani yeni sezona bakacağız abi. Öyle bir olay yok. Hani sen, Fenerbahçe Greenwood'u aldı, daha iyisini alayım. Abi bulamazsın ki, kolay değil ki. Sen zaten Osimhen'i almışsın. Fenerbahçe gider Osimhen'den daha iyi bir forvet alır ki şu an dünyada öyle bir ihtimalin yok. O zaman farklı şeyler konuşabilirsin. Ama Fenerbahçe de bunun bilincinde, diyorum ya sana. Önce ne yaptılar? Savunmaya Skriniar'ı aldılar. Bu sezon Ake'yi aldılar. Geçen sezon orta sahaya Kante, Gendouzi, Asensio. Şimdi forvet öyle ya da böyle Muriç 23 gol attı İspanya Ligi'nde. Bizim ligde her türlü iş yapar abi. Ki ben yeni sezonda hem Okan Hoca'nın hem de İsmail Kartal'ın büyük bölümünü, ligin büyük bölümünü çift forvetle oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bizde takımlar kapanacak abi. Bütçeler düşük. Dünya Kupası'nın o savunma oyunu bence bizim ligimizdeki o diğer takımlara sirayet edecek. Şimdi Galatasaray A milli takımla Avustralya, Amerika ve Paraguay arasındaki fark Galatasaray'la işte Anadolu kulüpleri arasındaki fark gibi. Ama ne yaptı? Amerika'da, Paraguay'da işte Amerika'yı yendik ama adamlar garantiledikten sonra yendin sen. Paraguay ve Avustralya bugünün işte Konyaspor'u, Çaykur Rizespor'u. Gerçekten öyle şimdi. Şeyde Amerika takımı da en fazla işte Başakşehir. Hadi biraz daha iyisi Amerika takımı. Ya
0: Konyalı dostları salacaksın üstümüze.
1: Hayır abi, salma değil. Yani
0: performans olarak, oyun anlamında öyle.
1: Abi bir ülkenin milli takımı kadar gösteriyoruz işte. Yani onlar da bu savunma oyununu benimserse Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan puan alacaklar. Bu emin ol bütün dünya futboluna sirayet edecek. Çünkü bütün liglerde 2-3 tane iyi takım var. Gerisi hep düşük bütçeli takımlar. Senin şimdi kafa kafaya oynayıp yenme şansın yok. Yani çok üst düzey bir teknik direktör olur, iyi bir anlayışı olur, o zaman bir şeyler yaparsın. Ama abi zaten yeniden uzayı keşfetmeye gerek yok ki.
0: Kafayı oynayan 4 takım var.
1: Evet abi. Yani
0: diğerleri diyorsun, okey, 4. gelen bir takımlar gibi. Ya, oynuyorlar sadece.
1: Oynuyorlar değil. Senin onları zaten bütçe olarak, kadro kalitesi olarak yenme şansın yok. Nasıl yenersin? Baba 5'li savunma. Önüne 3'lü. Önüne de 2 tane adam koyacaksın, atletik. Kapanacaksın. Araya bir tane sıkıştırdın mı geçmiş olsun.
0: Saat başına gideceğiz ama şunu da okuyayım. Biz taraftar olarak bütün transfer yorumlarına katılalım. Katılmak istiyoruz da, ama tek ricamız, herhangi bir olumsuzlukta Okan Buruk Hoca çıkıp da bu oyuncu daha %100'üne gelmeli, hazır değil, kampa geç yetişti vesaire gibi söylemler söylerse gerçekten Şahan Gökbakar'a hak vereceğim. Artık bu söylemlerden uzak durması lazım.
1: Bak, Şahan'ın transfer eleştirisine, yönetim eleştirisine asla karşı değilim. Hatta savundum da. Hatta meslektaşlarımı eleştirdim. Ya dedim ki kardeşim, sizin işiniz bu değil. Siz niye Şahan'a cevap veriyorsunuz? Ya da Şahan'ı niye eleştiriyorsunuz? Şahan Fenerbahçe'ye laf çakarken, Acun'a laf çakarken arkasındaydık. Helal olsun. Galatasaray'ı savunuyor. Ama bugün özelinde yaptığı paylaşım saygısızlık abi ve terbiyesizlik. Ben onu eleştiririm ama onun dışında adam fikri, zikri paylaş abi.

0: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteyiz. Saatlerimiz 13.09'u gösteriyor. 14'e kadar yine böyle aralıksız gitmeyi planlıyoruz sizlerle beraber. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi yazıyorsunuz. Onlara cevap vermeye çalışıyoruz. İkinci bölümde biraz daha böyle transfer ağırlıklı gitmeyi planlayacağız. Ama mesajlara da bir tık devam edelim. Kazımcan Eri'nin önünde midir bilmem ama bitter çikolatam Renato Niegam çok formda geliyor. Lemina ve Torreira'nın işi bu sene zor demiş. Niega demişken hemen Yakup abiye Niega'yı da soralım. Antrenman da bayağı bir geliştirmiş vücudunu falan. Aslında çok da öyle vücutsuz bir çocuk değildi zaten.
1: Değildi.
0: Ama Galatasaray'a geldiğinde o hani Arma'nın önünde fotoğrafında böyle çok böyle çelimsiz gibi çıkmıştı. Ama daha önce işte Instagram'ına girenler, havuz videolarını, fotoğraflarını görenler zaten vücudunu görecektir Niega'nın. Ama bir tık geliştirmiş yine kendisini.
1: Evet evet. Yani şöyle sosyal medyadan da takip ettiğimiz zaman özel hazırlandığını gördük. Hep şunu söylüyorum. Bazı oyuncuların futbol kariyeri boyunca tatili yok abi. Mecburen çalışmak zorunda. Niega da bunun bilincinde olan genç oyunculardan bir tanesi. Yeteneklerine sonsuz güveniyorum. Bence inanılmaz yetenekli. En az olay kadar yetenekli bir oyuncu. Sadece iki şeye ihtiyacı var. Bir, güvenmeniz lazım. İki, süre vermeniz lazım. Bunu yaptığınız zaman böyle olay seviyesinde bir orta sahayı Galatasaray kazanmış olacak. Şu hazırlık

0: gitmek istiyorum. Kaan Ayhan 2028'e kadar sözleşmesi var. Mesela Galatasaraylılar diyor ki Salih Özcan'ı niye almadık? Abi Salih Özcan'ı aldın. Kaan Ayhan'ı ne yapacaksın? Git desen maaşının büyük bölümünü ödemek zorundasın.
1: Bazı haberler çıktı mesela, tatil dönüşü işte bu sıvı oranlarına, yağ oranlarına uymayan birkaç futbolcuya ceza verildi dedi. İşte tatile giderken
0: kim, Galatasaray'da mı? Yok be abi.
1: Mesela atıyorum tatile giderken 80 kilo dönüşte 83 çıktı.
0: Yok
1: yani
0: abi,
1: 1,5-2 kiloyu aştı. Öyle,
0: öyle bir şey
1: bir
0: yok. Sosyal medyada sadece Gabriel Sara'nın fotoğrafı üzerinden bir şey yapıldı. O fotoğrafla uzaktan yakından alakası yok. Ben orada gördüm Gabriel
1: Sara'yı. Videosu üzerinden yapıldı, sonra yani, fotoğrafı paylaşıldı.
0: Evet abi, şimdi yani Gabriel Sara'yı biz nasıl biliyoruz? İşte çok yiyen bir adam olarak biliyoruz. Hemen düşünce ne? Düz mantık. Tatil döneminde yemiş şişmiş gelmiş diye düşünüyor. Abi bu oyuncular senden benden daha çok düşünüyorlar. Bu adam Brezilya'nın potansiyel kadrosuna girebilecek oyunculardan bir tanesi ki seçildi Brezilya milli takımına. Orada ciddi bir değişim yaşanacak. Yaz döneminde bu adamın karısı diyetisyen bir kere. Abisi dünyanın en iyi atletik performans uzmanlarından bir tanesi. Bunları dikkate almıyor mudur sence? Galatasaray kendi elindeki oyunculara bazen haksızlık ediyor. Bak ben sana net söylüyorum. Can Uzun evet yetenekli bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu ama şu anda Gabriel Sara'nın önünde değil abi. Gabriel Sara'nın önünde kesinlikle değil. Tamam, mevki olarak farklılıklar var. Can Uzun daha böyle 10 numara, daha forvet, daha ofansif bir oyuncu ama Gabriel Sara da çöp değil abi. Senin işte son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı kurduğun üstünlükte büyük paya sahip oyunculardan bir tanesi. Senin takımında en iyi duran topu kullanan oyunculardan bir tanesi. Biraz daha böyle kendini bir tık daha öteye taşıması gerekiyor. Bunu zaman zaman Şampiyonlar Ligi maçlarında da gösterdi. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Diyorum ya sana, şimdi Brezilya milli takımına torpille mi girdi?
1: Yok canım.
0: Bu adamın hazırlanmayıp Galatasaray'a normal şartlarda dönmeme ihtimali yok. Bazı oyuncular yaz transfer dönemi yaz döneminde ekstra çalışıyorlar, bunu paylaşıyorlar. Bazıları da paylaşmıyor abi. Her şeyi paylaşmak zorunda da değiller. O yüzden yağ meselesi, o şu meselesi, onlar hikaye. Bak şöyle söyleyeyim, bak hala teknik ekip, atletik performans, bunların hepsini eleştiren biri olarak söylüyorum. Geçen sezona Galatasaray inanılmaz iyi hazırlanmıştı. İnanılmaz iyi hazırlanmış. Yani ki bunu Galatasaray'ın içindeki insanlar da söylüyor. Son 4 yılda Okan Hoca'nın en iyi sezona hazırladığı kadro son sene kadrosuydu. Ki hani çok yükleme yaparsan ilk böyle 15-20 gün bir ay sıkıntı yaşayabiliyorsun, sonradan forma giriyorsun. Nitekim öyle oldu yani, ilk haftalarda çok sıkıntılı sonuçlar almadı ama işte bir Fenerbahçe Süper Kupayı kaybetti, bilmem ne yaptı. Valla her sezona böyle bir kaosla başlıyor Galatasaray. Biliyorsun 2 sene önce Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa finali vardı. Bu sene işte Fenerbahçe'ye kaybetti Süper Kupa finalinde. Ama sonunda nihayetinde şampiyon olan ve en iyi transferleri yapan hep Galatasaray oluyor. Dediğim gibi bunun için Galatasaray'ın bütçesi de var. Vizyonu da var. Potansiyel de var. Tercih anlamında da bütün oyuncular Galatasaray'ı tercih eder. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray taraftarı. Ama işte süreçler yanlış yönetiliyor. İnsanların eleştirdiği de bu süreçler. Burada da kimse kimseye kalkıp da kardeşim sen bu Galatasaray yönetimi bu yüzden niye eleştiriyorsun dememeli.
1: Peki Noalank'la ilgili bir gelişme var mı? Napoli'de Conte ile sorun yaşamıştı. Şimdi Allegri geldi.
0: Cihan, Noalank'la ilgili gelişme yaşanmaz abi Galatasaray'da.
1: Bitti, kapandı mı o defter?
0: Abi niye yaşanmaz onu söyleyeyim sana. Şimdi senin Noalank'ı alabilmen için mevcut kadrodan diyelim ki Icardi gelmedi.
1: Gelmedi zaten.
0: Geleceğini de sanmıyorum abi bu saatten sonra. Icardi gelmedi. Noalank'ı alabiliyorsun. Aldın ama bitti. Limit bitti. Şimdi Fenerbahçe'de bundan çok rahatsız. Bak Fenerbahçe'de Kante giderse şaşırma. Gönderirlerse maaşından dolayı Kante'yi şaşırma. Fred'i gönderecekler, Kante'yi gönderecekler, Musapa'yı gönderecekler, Nene'yi gönderecekler.
1: Talisca'yı da istemiş.
0: Talisca'yı gönderecek.
1: Lazım demiş.
0: Göndermek zorundalar çünkü 10 tane oyuncu olması lazım, 10 tane.

0: Say 13 tane oyuncu boşta kalıyor. Şimdi Galatasaray'a geldi, döndüğün zaman Noah Lang'ı aldın, geçmiş olsun, limit doldu. Başka hiçbir oyuncu alma şansın yok. O yüzden Noah Lang'ı alamıyorsun. Bu arada Beşiktaş Trossard işi olmazsa eğer Beşiktaş'ın Noah Lang'ı transfer etme ihtimali yüksek. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın da bir ilgisi var. Geçen sezonki performansı, geçmişte Beşiktaş altyapısında forma giymesi. Ve Noah Lang da Türkiye'yi tercih eder. Hani Beşiktaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Galatasaray'ın böyle bir limiti yok. Galatasaray 10 numara transferine Can Uzun'u düşünüyor. Hani hem 10 numara hem forvet. Şimdi 50 milyon euro. Düşmez abi, düşmez. Frankfurt düşmez. Marmuş'u 60'a satmışlar. Kolo Muani'yi 95'e satmışlar. En son bu sezon bir oyuncu sattılar. 55 milyon euro. Yani bu işin kralını bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Ve Can Uzun'un da bu potansiyelde olduğunu bilen bir kulüpten bahsediyoruz. Ola ki Galatasaray şimdi bir pazarlık süreci. Taksitli var, o su var, bu su var, anladın mı? Diyelim ki Can Uzun'u aldı. Muhteşem hamle olur. Bu sefer ne olacak? Bir kontenjanın hala boşta. Onu forvet içinde kullanabilirsin ki John Duran'ın bekletilme sebebini söylüyorum. Kolo Muani. Yani Galatasaray Kolo Muani'yi transfer etmek istiyor. Osimhen'le beraber. Hatta Okan Hoca işte, ki John Duran olursa John Duran'ı da büyük ihtimalle birçok maçta 11'de göreceğiz. Kolo Muani, Osimhen'i aynı anda sahada tutmak istiyor Okan Hoca. Ama Can Uzun'u alırsa. Bir tane kontenjan var çünkü. Şimdi Gabriel Sara teklif yok baba. Nelson'a teklif var. Monza kulübü 5 vermiş. 7-8'e çıkarlarsa büyük ihtimal o transfer gerçekleşir. Salah'a gidebilir diyoruz. Galatasaray sağ beki yok Cihan. Yani sen öyle ya da böyle Singo'ya güvenip de sezona başlayamazsın. Senin orada en iyi performans gösteren oyuncun Salah'ı, kalkıp da Barış'ı bir daha sağ beke koyamazsın. Ben Barış'ın yerinde olsam oynamam abi, oynamak istem. Çok mecburiyet doğar. Bir tane maçta oynarsın. Önemli bir maçtır, oynarsın. Ama bu adam hücum oyuncusu abi.
1: Singo dedin de aynı yerden sakatlanmamış.
0: Aynı yerden sakatlanmadı.
1: 2 hafta sonra.
0: O zaman söylemiştim. Dünya Kupası'nı kapattı ki Fildiş sahil devam etse dahi oynayamayacaktı. Yaklaşık bir aylık süreç. İşte yeni sezon Galatasaray açtı. Şu anda takımdan ayrı tedavi süreci devam ediyor. Galatasaray 17'sinde Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Ümraniye stadında, ki Okan Hoca sever böyle uğurları. Geçen sene de sezonu Ümraniye Spor maçıyla açmıştı Galatasaray. Sonrasında 23'ünde Avusturya'ya gidecek. Bir aksilik olmazsa biz de gitmeyi düşünüyoruz. Windisch Garden bölgesinde 6 gün boyunca 2 tane hazırlık maçı yapacak. Bir tanesi Monza kulübüyle, diğeri de Venezia kulübüyle. Döndükten sonra da İstanbul'da Villarreal mücadelesi var. Rams Park'ta. Galatasaray'da yeni sezon planlaması bu şekilde. Osimhen yarın takıma katılıyor. Salah'ı kendi milli takımının Macaristan'ın Dünya Kupası'na gitmemişti ama hazırlık maçları vardı, orada süre almıştı, o yüzden 13'üne kadar izinli. Bizim A milli takım ve Dünya Kupası'ndaki diğer temsilciler, Galatasaray'dan giden Dünya Kupası'na oyuncular, onlar da 20'sinden itibaren takıma katılmaya başlayacak. Ve sonrasında 23'ünde Galatasaray Avusturya'ya hareket edecek. Yeni sezon planlaması bu şekilde.
1: Evet, Galatasaray Avusturya kampından vazgeçmiyor. Herhalde iyi geliyor orası. Bir ara bir anlaşma olduğu söyleniyor.
0: Ya iyi geliyor derken en azından hazırlık maçı oynuyorsun. Yani iklim şartları buradan çok mu farklı? Değil. Orası da çok sıcak. Ama hani rakım olarak daha yüksek yerlerde. Daha böyle etkili olabiliyor. Zaten Galatasaray yani sezonu yine Kemerburgaz'da açtı. Geçen sene de çok eleştirildi. Sezon başında böyle Galatasaray çok iyi futbol oynayamadı. Baktığımız zaman fiziksel anlamda sıkıntılar yaşadı. Herkes dedi ki ya niye Avrupa'ya kampa gitmedi? Bak Kemerburgaz'da Dursun Özbek kamp masraflarını düşündü. Kampı Kemerburgaz'da yaptırdı. Oyuncuların performansı düştü. Bu eleştiriler de yapıldı. Ama sonra bir açıldı Galatasaray. Juventus'a 5 attı abi. Ligde ligi sürklese etti.
1: Osimhen sakatlanınca şampiyonluk gidiyordu demiş.
0: Gidiyordu. Caner, o yüzden.
1: Caner Mondo geldi, topu vuramadı. Ahmet Kutucu'ymuş, Eyüp'müş, Halil'miş. Ben bunları takımda görmek istemiyorum. Galatasaray vizyonunu genişletmeli demiş Yasin.
0: Evet yani.
1: Ama şimdi bu 10+4 olduğu için bu oyuncularda bir noktada kalmak zorunda.
0: Ya Ahmet Kutucu kalmayacak sanmıyorum. Halil bu kamp dönemindeki göstereceği performans bence onun geleceğini belirleyecek. Çünkü şöyle bir parantez açayım. Hani herkesin kafasında negatif bir Halil profili var. İlk Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Kerem Aktürkoğlu'nun önündeydi, Yunus Akgün'ün önündeydi, Barış Alper Yılmaz'ın önündeydi. Ama o gelişimi gösteremedi maalesef. Ahmet Kutucu ayrılacak Galatasaray'dan. Büyük ihtimalle Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitme durumu söz konusu. Onun dışında Cankat olayı var Galatasaray'da. Geçen sezon Eyüpspor'la çok iyi performans göstermişti. Bir yıl sözleşmesi var. Burada görüşmeler devam ediyor. Cankat'ın menajer tarafı Galatasaray'dan 35 milyon TL talep ediyor. Galatasaray'da bu parayı vermek istemiyor şu anda. Çünkü 3. kaleci pozisyonunda. 3. kaleci olarak kalmak istemiyor. Bir şekilde sözleşmesini uzatıp Galatasaray kiralamak istiyor. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Onun dışında Davinson Sanchez ile alakalı Galatasaray yönetiminin satmak istemiyoruz kardeşim duruşu var. Yani evet geçen sezon sallantılı bir performans ortaya koymuştu. Yani Galatasaray'daki bence en kötü sezonunu geçirmişti ama Dünya Kupası'ndan sonra iştahı kabaran kulüpler oldu. Uzun süredir Como ilgileniyordu. Inter'in devreye girebileceği konuşuluyor. Hatta Mourinho'nun Real Madrid'e Davinson Sanchez'i isteyebileceği konuşuluyor. Ama Galatasaray'da burada astronomik bir rakam gelmediği takdirde kesinlikle Davinson Sanchez'e devam etmekte kararlı. Çünkü Davinson Sanchez'i satarsanız Galatasaray Davinson Sanchez kalma ihtimaline karşı bile bir tane stoper transferi yapmayı planlıyor. Davinson Sanchez ayrılırsa bu sefer iki tane stoper alman gerekecek. Böyle bir durum söz konusu. Davinson Sanchez'le ve Osimhen'le ne olursa olsun bu sezona devam etmek istiyor. Hani zaten transfer yapamıyorsun. Bir de kadrondan böyle bir oyuncu ayrılırsa o zaman yönetimin ve Dursun Başkan'ın vay haline.
1: Arda Ünge'ye ne oldu abi? Mesela sen dedin ya az önce Halil'in gidişatını hazırlık maçlarında göreceğiz diye. Mesela geçen sezonun hazırlık maçlarında da Arda parlayan yıldızdı.
0: Çok iyi oynamıştı.
1: Sonra böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıldı Galatasaray'da. Ne zaman oyuna girse Galatasaray gol yedi. İşte sakatlandı, penaltı oldu vesaire. Yani bu çocuğu küstürdük mü?
0: Küstürmedik.
1: Ya da Okan Hoca sildi mi? Üzerini mi kapattı?
0: Silmedi.
1: 19 yaşında.
0: Çok potansiyelli. Yani yarın öbür gün A milli takımda oynayabilecek potansiyele fazlasıyla sahip bir oyuncu. Dediğin gibi 19 yaşında. Abi geçen sezon mesela süre alması gereken dönemlerde. Geçen sezon muydu ondan önceki sezon mu?
1: Geçen sezon.
0: Geçen sezon.
1: Hmm. İlk başlarda.
0: Evet. Süre alması gereken dönemlerde süre almadı. Bir önceki sezon da aynı şekilde. Yani Galatasaray 2-0 öne geçmiş. Hocam al yarım saat oynasın adam ya.
1: Aldığı zaman da iyi değerli.
0: En kritik maçlarda süre almak zorunda kaldı adam. Kolay değil abi. Ozan Kabak'ın Galatasaray'daki çıkışını hatırla. 4 tane penaltı yaptırdı. Liverpool maçlarında oynadı. Ama herkes potansiyelinin farkındaydı. Şimdi Arda Ünyay Galatasaray seviyesinde değil diyen kişiyle futbol konuşmam mesela. Potansiyel var abi ama süre alması gerekiyor. Şimdi Niega'dan da bahsettik. Aynı şekilde bu adamların öyle ya da böyle süre alması gerekiyor abi. Sadece Türkiye Kupası maçlarında olmuyor. Ha, Okan Hoca'yı bu konuda eleştiriyor herkes. Okan Hoca da diyor ki kardeşim bak ben 4 sene şampiyon oldum. Bu gençlere şans verebileceğim bir yer değil burası. Ama en azından işte öne geçtiğim maçlarda, Türkiye Kupası maçlarında Kaan Ayhan'ın yerine ya da başkasının yerine gireceğine Arda Ünyay girsin, Can Armando girsin. Çünkü bunlar potansiyel abi. Yunus Akgün Galatasaray'ın bedava altyapıdan yetiştirdiği bir adam. Şu an Yunus Akgün yurt dışında forma giyiyorsa 25

0: 20-30 milyon euroya almaya çalışırdın Yunus Akgün'ü. Altyapıda böyle potansiyeller var. Mesela salı günü antrenmanda kimse konuşmadı. Burada söyleyeyim. Okan Hoca 16 yaşında bir oyuncuyu yeni sezon kampına dahil etti. Kim bu isim? Yusuf Sivaslıoğlu. Yarın öbür gün daha çok duyacaksınız. Altın Ordu'nun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından bir tanesi. 1999 ya da 2000 doğumlu, şimdi tam hatırlamıyorum. Geçen sezon U19 maçlarında izleme fırsatım oldu. Bana özellikle altyapıdaki hocalar da söyledi bu çocuğu izle diye. 16 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün Galatasaray'la A takımına idmanlara çıkmaya başladı.
1: Şimdi Yakup abi, bugün bir de fikstür çekimi var.
0: Metin Öztürk gidecek Galatasaray'da.
1: Mesela hep şöyle bir söylenti var. İşte Galatasaray Avrupa dönüşü, iç sahada oynuyor tarzı söylemler var ama bu fikstürden sonra asıl UEFA'nın fikstürü, yani böyle Ağustos ayının doğru çekiliyor. Ağustos ayının sonunda çekiliyor. Yani aslında o fikstürü TFF değil, UEFA belirliyor. Yani adam mesela Galatasaray iç saha yerine deplasmana denk gelir falan. Ama söylenti bu şekilde, işte Galatasaray Avrupa maçlarından sonra sürekli iç sahada oynuyor. Bakalım bu sefer ne olacak tarzı konuşmalar var.
0: TFF bu sezon fikstürü, önce fikstürün, en azından fikstürü değil de hani takımların yollarını açıkladı. Geçen seneye göre daha adaletli. Bu arada baba, Galatasaray Metin Öztürk seçmedi bile. En son Galatasaray'a kalan top oydu. O topun içinden Galatasaray'a o kura çıktı.
1: 13 müydü, 14 müydü o top, öyle bir şeydi. Evet.
0: Bilmiyorum. Şimdi Fenerbahçe tarafı, Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları vardı. Biz sezonun ilk yarısındaki derbileri Kadıköy'de oynuyoruz. İkinci yarıdaki derbiler hep Ali Sami'nde oynanıyor. Bunun değişmesini istiyor. Baba bu şans. Şans yani. Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti yok belki. Ya da bir tane var. 20 yıl boyunca yenemedi. Ama Aziz Yıldırım gittikten sonra Galatasaray Kadıköy'de Samiyen'e çevirmişti abi. Her maçta gitti yendi. Her maçta gitti yendi. Ya bu maçın içeride ya da dışarıda olmasının bir esprisi yok ki. Şimdi bu sefer Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi çekilirse fikstür ne olacak? Ne değişecek abi?
1: Aziz Yıldırım dediğini yaptı mı olacak?
0: Aziz Yıldırım dediğini yaptı mı olacak? Böyle de düşünecek insanlar. Abi bunları dile getirmeye gerek yok. Yok yani.
1: Biz daha fikir.
0: Ya siz bir tane yabancı kuralını değiştirtemediniz abi. Dünya Kupası'nda başarısız olmuş federasyona, eli zayıflamış federasyona, geldiği günden beri Türk futbolunu geriye götüren federasyona bir tane yabancı kuralı değiştirtemediniz abi. Neyden bahsediyorsun? Fikstür çekilse ne olur, çekilmese ne olur? Sen bu Süper Lig'den ne para kazanıyorsun ki? Senin bütün Süper Lig şampiyon olduğunda kazandığın para Kante'nin maaşının yarısı kadar. Yarısı kadar abi. Bugün Fenerbahçe'nin 30 milyar TL borcu var. Sen bu Süper Lig karşılayamıyor ki. Biz hala Galatasaray ilk maçı deplasmanda mı oynayacak, içeride mi oynayacak, bunu konuşuyoruz abi.
1: Evet, az sonra göreceğiz zaten, bir yarım saat sonra fikstür çekimi de gerçekleşecek, detaylarıyla göreceğiz. Bakalım neler olacak. 2000 doğumlu çocuk nasıl 16 yaşında oluyor demiş.
0: 2000 değil, özür dilerim ya.
1: 2010'dur.
0: 2010 doğumlu. 2019 şey 2009 ya da 2010 doğumlu.
1: Artık şeyler.
0: Bakalım abi.
1: Şöyle devam edelim. Okan Hoca bu kafayla giderse hiçbir genç futbolcu Galatasaray'a gelmek istemez demiş. Böyle bir mesaj var. Abi hazırlık maçında Çağrı Balta gol attı. Ne diyorsun bu duruma? Bir şey söylemek ister.
0: Valla Çağrı Balta, şöyle söyleyeyim. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyor. Şimdi yaptığı yanlış mı? Yanlış tabii ki. Galatasaray seni yetiştirdi, besledi. Sen arkanı döndün, Fenerbahçe'ye gittin.
1: Bu arada keşke atsa da Hakan atmadı. Şey attı. Rakip oyuncu kendi kalesine attı ama ben atmasını isterim genç oyuncu olarak.
0: İyi performans gösteriyor. İyi çalışıyor. İyi profesyonel. Anladın mı? Yani ben şey değil. Hakan Baltan'ın oğluyum. Ondan sonra zenginim. Arabam var, villam var, yatım var, katım var, öyle değil. Çalışıyor abi. Ben sosyal medyadan takip ediyorum.

0: sevdiğim bir atletik performans uzmanı var. İşte Torreira'yı falan çalıştırıyor. Galatasaray'da öne Renato Niega, ondan İsmail Jakobs mesela çok iyi performans gösterdiler bu oyuncular bu sezon. Onlarla da çalışan atletik performans uzmanı var. Abdullah Çetin önemli bir isim. Çağrı da onunla çalışıyor abi. Yani tesadüf değil performansı.
1: Yakup abi, bizim altyapıda problem mi var yani? Buradaki menajerler kim? Sürekli Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a gönderiyorlar altyapıdaki oyuncuları.
0: Yok, menajerler değil. Galatasaray profesyonel sözleşme imzalamıyorsa adam 18 yaşına geldiğinde serbest istediği kalıyor. Kulübe gider abi. O kulüp sadece sana yetiştirme bedeli ödüyor.
1: Yakup Bey, her iki maçı da Kadıköy'de oynayalım, takılmasınlar demiş. Orada daha iyi oynuyoruz zaten diyor. Rams Park bize uğursuz geliyor demiş, evet, derbilerde. Osimhen Barcelona'ya gidiyor haberleri herhalde artık son buldu. Ne zaman kampa katılıyor abi? Yeni açtım, özür diliyorum demiş.
0: Onun da katılıyor.
1: Söyledi, yarın katılacak. Kolay gelsin. Ederson ve Kante'ye 11 milyon euro veriliyormuş. İrfan 25 söyledi. Greenwood da bir o kadar alacak. Diğer yabancıları saymıyorum bile. Fenerbahçe'ye transfer yasağı ne zaman gelir demiş Ali Algül.
0: Devre arasında gelir büyük ihtimalle.
1: Ziya demiş sana. Nogay. Galatasaray Lisesi'nden, Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan insanların federasyon başkanıyla muhatap olması bile bir garabet demiş Uğur. Sert gelmişsin Uğur. Tamam, işte 2000 doğumlu olayına takılmışlar. Orada bir dil sürüşmesi olmuş olabilir. Artık zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Yani ben de 2000 doğumluları 16 yaşında falan zannediyorum. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Allah sizi insanlarla karşılaştırsın diyor. Sağ ol Hüseyinciğim. Icardi yine yok. Gelirse hazır değil. Form tutması yine aylarca sürer. Kalacak mı sizce diyor. Almiron, Paraguaylı Galatasaray'da iş yapar mı alsak demiş. Valla Paraguaylı bir ismi Okan Buruk beğeniyordu. Senin de söylediğin bir isim. Kimdi o?
0: Enkiso.
1: Enkiso, evet. O ne oldu? Yani. Olmadı o.
0: Ki kontenjana da giriyor.
1: Okan Buruk oradan bir onu beğeniyor.
0: Brighton'ın oyuncusu. Geçen sezon Strasbourg'da iyi performans göstermişti. Galatasaray Burnley'deki Leslie'yi almaya çalışıyor. Leslie Ogucugu. Ugocugu.
1: O da kontenjana uyuyor.
0: Evet, kontenjana uyuyor. 1.90 boyunda orta sahada gerçekten etki yaratabilecek bir oyuncu. 28.5 milyon euroya Chelsea'den transfer etmişti Burnley. Yanlış bilmiyorsam küme düştüler Premier Lig'de. Onlar da elden çıkarmak istiyor ama verdikleri parayı almak istiyorlar. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonu şeklinde teklif yapmıştı. Hepsinden bağımsız, hani ben bu transferin en azından yaz kampına yetişmesini bekliyorum açıkçası.
1: Greenwood haberlerinden sonra yeşil olan ağaçlara sarılıyor Ahmet Konanç demiş. Biz ne zaman sarılacağız diyor. İsmail Kartal vizyon sahibi bir insan. Takıma da iyi futbol oynatıyor ama şampiyon yapacağını düşünmüyorum demiş. Mehmet Yıldırım böyle bir mesaj atmış. Abi, benim Galatasaray'da en büyük transfer aklım Dursun Özbek'tir. Cidden zeki bir adam. Neden bu kadar bu adamın üstüne gidiliyor anlamakta zorlanıyorum demiş. Biraz tadını çıkarmalıyız başkanın diyor. Osimhen'in Barça'ya gitme ihtimalini düşünmek bence çok yanlış. Barcelona bu hatayı yapmaz. Bakırköy'den Görkem, Yakup Bey biraz gerçekçi olalım demiş. Osimhen Barcelona'yı almak gibi bir hata yapmaz diyor.
0: Barcelona mı öyle bir hata yapmaz?
1: Ha evet, Barcelona Osimhen'i almak gibi bir hata yapmaz diyor. Niye Osimhen'i bir hata olarak görüyor acaba?
0: Yani ben şöyle söyleyeyim. Arsenal Osimhen'i almadığı için pişman mesela.
1: Liverpool da pişmandır bence.
0: Evet abi.
1: Ekitike de sakatlandı. Yani, çok da iyi
0: ya performans. Sakatlanma değil. Gökerec'in önünde abi. Arsenal, ki bunu söylerken Arsenal Premier Lig şampiyonu. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı bu takım. Keşke Gökerec yerine Osimhen'i alsaydık diyorlar.
1: Evet tabii, Juventus maçı sonrası birazcık böyle ya takımla ilgili bazı şeyler söylemişti Osimhen, hatırlarsın, biraz egolarına yenik düşmüştü ama Galatasaray taraftarı çok sevdiği için görmezden gelmişti. Biraz bunları azaltması lazım. Hani Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki demeçleri var ya, kendisini Portekiz milli takımından bir tık üstün görüyor. Hani Osimhen'in de zaman zaman böyle açıklamaları var. Bence bu sezonu açıklamaları daha az yapacaktır diye düşünüyorum. Hani performans veriyor diye Galatasaray taraftarı çok görmüyordu. Özellikle Juventus maçı sonrasını hatırla.
0: Ya ama Can şey diyeceğim, performans dedin de ligde çok oynayamadı. Sadece 20 maçta falan oynadı.
1: Ama çok bu kritik sezon... maçlarda attı gol yani. Ya gol sayılarına bakmaksızın. Evet,
0: fark yarattı, fark. Ya en kötü Antalya şey, içerideki son maç Antalya Spor maçıydı tabii. Ben Dursun Özbek'e sorduğum zaman da benim en mutlu olduğum maç Antalya Spor maçının 86. dakikası demişti. Sen o gün o maçı kaybetsen, ki iki sefer geriye düştün. Sonrasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacaksın. Yani şampiyonluğun tehlikeye girme ihtimali söz konusuydu. Ama sahada savaşan bir adam vardı. Osimhen. Fark orada. Yani hep ben bunu söylüyorum. Kaybederken bir takım isyan etmiyorsa, mücadele etmiyorsa ben onu tartışırım kardeşim. Ben ona laf söylerim. Ama kaybederken daha iyi savaşıyorsa, rakibinden daha çok koşuyorsa, şanssız bir şekilde kaybettiğin zaman bir umudun vardır. Yani bu takım vazgeçmemiş dersin. Son maçta Osimhen vazgeçmemişti abi. Ve son maçı aldı Osimhen.
1: Evet, yani dünyada da böyle bir 9 numara kıtlığı varken, yani dünyanın sayılı 9 numaralarından biri Galatasaray'da, bence bunun kıymetini anlamak lazım. Hani Barça
0: valla Dünya Kupası'na gitmemesi Galatasaray'ın avantajını olabilir, ben sana söyleyeyim.
1: Net sakatlanırdı.
0: Yok, sakatlanma değil. Çok iyi performans gösterirdi. Galatasaray elinde tutamazdı. Yani Dünya Kupası'nda bazı şeyler etkiliyor abi. Şimdi herkes konuşuyor mesela, hani abarttığımız konularda Osimhen gibi forvet dünyada yok. Abi var tabii ki, işte Haaland'ı görüyorsun abi, leblebi gibi gol atıyor. Harry Kane'i görüyorsun. Bu adamlar Osimhen'in önündeki adamlar. Ama çok fazla yok işte.
1: Mesela şimdi Trossard'ı almak istiyor Beşiktaş. Gittikçe de gidiyor milli takım. Belçika milli takımı.
0: Aynen öyle. Ben Galatasaray almak istemedi mesela Trossard'ı. İhtiyacı yok.
1: İyi oyuncu ama ben yani yayında da söyledim abi. O Tüpraş'ta İnönü'de görmedikten sonra hiçbir habere inanmam yani. Uçtu uçuyor, geldi gidiyor. Çünkü çok ihtimali düşük bir transfer olarak görüyorum. Umarım gelir. İzleme fırsatı bulurum. Giderim İnönü'yü izlerim yani. Hollanda'dan Yakup. Hollanda'dan Muhammed yazmış. Yakup rahat olsun diyor. Galatasaray yine şampiyon. Transfer yapsa ne olur, yapmasa ne olur demiş. MK41. Kendinizi kandırmayın. Osimhen'i kimse transfer etmez. Son durak Galatasaray. Rüya görmeyin. Uyanın artık demiş Göksel'in Özbayrak. İlkay Gündoğan'ın durumu nedir? Fazla göz ardı ediliyor gibi geliyor bana. Bu yaz transfer edilecek olsa manşetlerden düşmezdi. Ne garip bir ülkeyiz diyor. Evet, İlkay Gündoğan'la alakalı olarak yani çok güzel bir şey söylemiş. Mesela geçen sezon İlkay'ın adı anıldığında kimse inanamıyordu. Şimdi İlkay Galatasaray'ın oyuncusu şu an için ama yok gibi, yani yokmuş gibi davranılıyor. Çok güzel mesaj.
0: İlkay, Sane, Barış, Sane, Yunus. Evet. Yani
1: hadi yerlilere hep öyle davranıyoruz zaten.
0: Tamam da, hani da abi, yani sen öyle ya da böyle Sane'yi, Davinson Sanchez'i görmezden gelemezsin. Ya da mesela kronik sakat abi, Galatasaray taraftarında hep bu var. İsmail Jakobs. Niye? Çünkü bazı medya mensupları da yönlendiriyor. Yok kronik sakat, şöyle böyle. Geçen sezon inanılmaz bir sezonu geride bıraktı. Şu an Fenerbahçe'de sol bek Archie Brown ama tartışılıyor. Anladın mı? Sağ bek mesela tartışılıyor. Galatasaray'da öyle bir sıkıntı yok. Baktığın zaman sol bekin kim? Eren Elmalı, Jakobs artı Kazımcan Karataş. Sağ beke gel, öyle ya da böyle Singo iyileştiği zaman. Salay gibi bir oyuncu var. Singo var. Artı öyle ya da böyle Kaan Ayhan'ı da oraya koyabiliyorsun. Davinson Sanchez sağ bek oynayabiliyor. Stoperlerin işte eksikler var. İyi bir stoper, sol stoper. Şimdi Lemina'yı da oynatırsın stoperde. Singo'yu da oynatırsın ama sol stoperde Abdülkerim Bardakçı oldu ki Allah korusun sakatlandı. Ki yaşı da var zaten. Bu muhtemel. Eğer orada Arda Ünye'ye direkt şans vermeyeceksen, bu arada benim planım bu dese Okan Hoca, çıkıp desek kardeşim benim planım sol bek transferi yapmak değil. Ben Abdülkerim'in yerine Arda Ünye'yi hazırlıyorum bu sezon. Abdülkerim'in sıkıntı yaşadığı dönemde Arda Ünye oynayacak. Herkes saygı duyar. Ama biz bilmiyoruz abi. Yani Abdülkerim

0: sakatlandığında oraya Lemina evet oynayabilir ama asıl mevkisi değil ki abi. Okan Hoca'nın en çok eleştirdiği noktalardan bir tanesi. Yani bir oyuncu 3-4 mevkide kullanıyor. Bu arada bu iyi bir şey, kötü bir şey de değil ama ola ki işte Lemina Abdülkerim'in yerine oynadı. Bir pozisyon hatası yaptı, bir penaltı yaptırdı. O zaman stoper niye? Galatasaray'ın iyi bir sol stoper mutlaka alması gerekiyor. Genç ya da yerli.
1: Yakup abi Murat Özen'le dalga geçtin mi demiş. İtalyano'nun imza töreninde soru sordu. Başkan K'yla bile almadı. Benim çıkmam lazım bu soruyu arkadaşlar cevaplasın dedi. İzledin mi demiş.
0: Yok izlemedim.
1: Evet ama bayağı oldu yani.
0: Yok hiç görmedim.
1: Ya şey dedi en son. Yani zaten 3 kelimeyle sordu. İkisi başkanı şeyle geçti. Sıvamayla geçti. Dedi ki başkanım taraf kendi gidip gibi de sormalı. Taraftarlar transfer bekliyor. Ne zaman olacak? Tarzı bir soru sordu. O zaman daha transferler gelmemişti tabii yaklaşık 3-4
0: hafta. Güzel soru abi.
1: Güzel soru. Yani. Ama başkan dedi ki benim işte Rıdvan'ın nikahı vardı orada. Kimin vardı? Ersin'in mi var? Rıdvan'ın vardı herhalde. Ona yetişmem lazım. Bir kalkmış da onu söylüyor.
0: Ben burada başkanı eleştiririm abi. Kaçmışsın sen sorudan. Murat gayet güzel soru sormuş.
1: Sormuş değil mi yine?
0: Yani transferler nerede? Daha ne diyecek abi?
1: En net
0: taraftar soru. Tabii canım. Ya biz bunu soramadık mesela Dursun Başkan'a. Sordurmadılar yani. Soru almadılar.
1: O zaman o basın toplantısı değil, basın
0: değil,
1: açıklaması.
0: Basın açıklamasıydı aynen öyle.
1: Hakan Çalhanoğlu artık Galatasaray'a gelmez herhalde. Adı anılmasın diyor.
0: Yani
1: bitti mi o iş tamamen?
0: Milli takım Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Hakan Çalhanoğlu ismini ilk defa duyuyorum. Yok yani kimse dile getirmiyor. Dile getireni de...
1: Dilini mi kesiyorlar?
0: Ya öyle değil. O kadar değil canım. Ama öyle bir düşünce yok.
1: Evet. Osimhen'i eleştiren arkadaşlar adını yazarken bile heyecanlanıyorsunuz, belli etmiyorsunuz. Sizde öyle bir topçu olsa var ya stadın ismini bile onun isminden yaparsınız demiş.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Galatasaray başkanının, hocasının en büyük endişesi bu sezon için. Ya her şeyin bir B planı var Galatasaray'da ama Osimhen'in B planı yok Galatasaray'da. Ola ki Osimhen gitti. 120 milyon euroya. Paran da var. Şimdi bu paranın hepsini forvete harcayamazsın bir kere.
1: Harca da iyi olacağının garantisi mi var?
0: Yani kimi alacaksın ya da 120 milyon euro paran var şimdi. Kimi alacaksın abi? Dembele'yi isterim ben. Paris Saint Germain'den. Baba 100 milyon euro teklif yapıyorum. Dembele'yi bana verin.
1: Yani 100 milyon da iyi para.
0: Yani aklıma tek gelen o yani.
1: O kadar harcamam ya.
0: Haaland'ı alamazsın abi.
1: Bakma bak bu Vlahovic de iyi. Beşiktaş'ın peşine düştüğü var ya.
0: Ha olabilir ama abi işte Can 15 milyon euro imza parası.
1: Ama vizyonu düşürüyorsun.
0: 10 milyon euro maaş istiyor. 4 yıllık sözleşme istiyor. Topla abi. 10 20 30 40 15'te imza parası 55 milyon euro. Menajerlik ücreti var içinde %10. 55 60 etti sana şey. 75 Osimhen parasına geldi. Ya biz bugün anlıyoruz Galatasaray Osimhen'i gerçekten uygun fiyata almış. O zaman bizim için hayaldi.
1: Osimhen'in de bir
0: ama bunu kim düşündü? Bu vizyonu kim ortaya koydu? Çok eleştirdiğimiz Dursun Özbek koydu abi.
1: Benim bir de maaşı var 20 onu da kalsın. Abi,
0: çünkü bu Avrupa'da kimse karşılayamaz o rakamı.
1: 15 veren olmuştu galiba olmamış.
0: Sanmıyorum abi. Bence atıyorum Manchester United ondan sonra Chelsea'nin bir ilgisi olduğu söyleniyor.
1: Martinez'i ister miydin mesela Osimhen gitse? Interim forvet.
0: Lautaro Martinez iş yapar.
1: İstersin
0: İyi forvet aynen. Ona kaç yaşında?
1: 28-29'dur bakayım.
0: Tamam ya. Abi.
1: Martinez yaş.
0: Ama şu an Lautaro Martinez'i de 70-80'den aşağı alamazsın.
1: Google'da Emiliano Martinez'i çıkarıyor bana. Lautaro. 28 diye biliyorum ben ya. 90 evet 28 yaşında. 97'li.
0: Piyasa değeri ne kadar?
1: 90 milyon.
0: İşte 100 milyon euro ister abi Inter.
1: Tamam. İşte 100 milyon dedin ya ben sana.
0: Ha ikna edebilir misin? O da zor. Şimdi Osimhen bir şanstı. Osimhen Napoli'de gözden düşmüştü. Süre alamıyordu. Geldi Galatasaray'a kiralık oynadı. Ligin içinden geçti abi. Sonrasında ikna oldu. Şimdi Lautaro Martinez'i sadece parayla da ikna edemezsin. Lautaro şimdi Inter'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya gitmek ister, Real Madrid'e gitmek ister. Galatasaray'a getirmek çok kolay değil.
1: Abi de abi,
0: sen şimdi Greenwood'u gidip de Manchester United ya da Real Madrid'den almıyorsun. Marsilya'dan alıyorsun.

0: diyorsun abi. Küçümsemek için söylemiyorum. Ama hani bazı oyuncuların planlı, şimdi Lautaro Inter'de de en kötü 10-12 alıyordur, anladın mı? Şimdi sen kaç vereceksin Lautaro'ya?
1: En az 20.
0: O yüzden diyorum ya sana, herkesin bir planı var. Ama Osimhen'in B planı yok abi.
1: Yok yok. Farklı bir oyuncu işte. İshak'a gittiler. 90 milyon verdiler. Patladılar. Hiçbir şey yapmadı.
0: Yani. 130 milyon euro verdiler. Izleyen.
1: 130 mu? Tabii 130 canım. Verdiler doğru. Ekitike'ye mi? Ekitike'ye ona. Ekitike'ye 80 vermişler.
0: Evet.
1: 80-90.
0: Aynen öyle.
1: Ne güzel ya. Osimhen o kadar kırmızı kart yemesi lazımdı. Siz savaşıyor diyorsunuz demiş. Dursun Başkan 70 milyon euroya Barış Alper'i satıp 30 milyon euroya ne diyor? Başka bir isim alacakmış diyor. Doğanay Altun. Anlayamadım.
0: Yok abi, şu an Barış Alper Yılmaz'a kimse 70 vermez. Biraz gerçekçi olmak lazım.
1: Hesaplamada kimse vergiyi katmıyor. Böyle böyle bizi yabancıların eline düşürdünüz demiş.
0: Yani %40 net ver, hatta %60 vergiyi. Evet, bir kısmını geri alabiliyorsun. Basketbola, inşaata, oraya buraya harcayabilmek için. Ama yani en az %40 eklemen lazım. 10 ya 14 hesapla.
1: Evet yani. Yakup, limite takılmayalım. Biz de asgari ücretle sözleşme yapalım. Limiti açalım. Ne de olsa federasyon bir şey demiyor. Uğur.
0: Ya işte diyorum ya sana. Sonra şey diyorlar. Ya Fatih Terim de asgari ücretle sözleşme imzalamıştı. Yani bunun şeyini buluyorsan yapıyorsun abi, yap. Yap yani, anladın mı? Geçen sene gördük işte, Fenerbahçe oynadı. Şey, Kerem Aktürkoğlu oynadı. Bir ceza aldı mı? UEFA'da aldı mı? Almadı. Yapabiliyorsan sen de yapacaksın abi.
1: Fenerbahçe ceza aldı. O şey, Kerem almadı.
0: Fener şeyden ceza aldı ama Kerem'den dolayı değil. Limit. Fenerbahçe limitleri aştığı için ceza aldı.
1: Abi konumuzla alakası yok ama NATO zirvesinde Mitsotakis'in yürüyüşünü gördünüz mü demiş. Yunanistan başkanı.
0: Yani nasıl yürümüş?
1: Şöyle yani, Yeşilçam'da Kemal
0: Kabadayı Sunal'ın, gibi mi?
1: Aynen. Yok, Kabadayı değil de yani Kemal Sunal'ın
0: Ceddin bir... Ceddin Dede çalıyor.
1: Şimdi böyle değişik yani, elleri açarak şöyle biraz yan duruş. Rahmetli Kemal Sunal'ın Yeşilçam filminde yürüdüğü.
0: İnsan merak edip izliyor ya. Ben de YouTube'u açtım yani. O devlet başkanları oraya nasıl giriş yapıyor? Mesela Trump geldiğinde çat diye yukarıdan Türk yıldızları geçiyor falan. İyi ayarlamışlar.
1: Tabii bir... Amerika bayrağının renkleri, bir Türk bayrağının renkleri falan.
0: Evet.
1: Meloni çok asil bir hanımefendi değil mi? İtalya başbakanı.
0: Evet, sempatiyle. Mesela İspanya başbakanı aynı şekilde. Cumhurbaşkanı mıydı? Sempatiyle baktığımız liderlerden bir tanesi. İtalya'da inanılmaz sempatik bir kadın Meloni Hanım.
1: Evet. Öyle ya da böyle İtalya gibi büyük bir ülke yönetiyor. Güçlü kadınmış.
0: Evet abi.
1: Evet, biraz böyle spordan çıkıp NATO zirvesi de yaptık. Sağ beke Dumfries, sol beke Nuno Mendes, orta sahaya Fernandes.
0: Yani... Dur ya, bir şey diyeceğim. Real Madrid'i söylüyorsun da NATO. NATO ile alakalı bunlar konuşulurken Kabataş'taki NATO lokantası da gündem oldu. Böyle bir anda gündeme getirdiler falan. İstanbul'un en iyi
1: Karaköy mü Kabataş mı?
0: Karaköy'de. Kabataş'ı hemen geçtikten sonra en iyi esnaf lokantalarından bir tanesi. 2011'de SporX'te çalıştığım dönemde öğle yemeklerine oraya gidiyorduk mesela. Ve Cihan, çalışanlar 20 yıldır 30 yıldır orada çalışıyorlardı. Mesela hiç konuşulmaz ama oranın bir döneri var, inanılmaz güzel. Ev yemekleri harika. Diyecekler ki NATO'dan NATO lokantasına nasıl geçtiniz
1: sen
0: arkadaşlar?
1: Yemek olunca işin içinde.
0: Evet abi. Yani esnaf lokantaları candır. Her zaman ilk tercihim esnaf lokantası olur. Bir kuru fasulye, bir pilav, bir de cacık. Şimdi ne güzel giderdi.
1: Var mı önerebileceğim bir menü NATO lokantasında?
0: Mesela patlıcan musakka çok iyidir. Değişilmez mesela. Esnaf lokantalarının değişilmezi abi. Sen hiç evde mesela patlıcan... Benim annem hiç yapmadı abi. Benim kaynanam da yapmıyor. Eşim de yapmıyor patlıcan musakka.
1: Yok canım.
0: Bir tek esnaf lokantasında denk geliyorsun.
1: Yani
0: güzel bir... Sen gittin esnaf lokantasına. Ne yersin abi?
1: Vallahi bilmiyorum ki, ne olduğuna bağlı. Farklı menü.
0: Mesela şey, kuzu haşlama da iyidir.
1: Kuzu tandır.
0: Böyle temiz bir suyu vardır. Onun yanında böyle patates koyulur limonla beraber.
1: Üf.
0: Kuzu haşlama güzel. Mesela o salçalı bulgur pilavı inanılmaz güzel. Mesela tatlı kolay kolay yiyemem ama orada bir tane sütlaç, fırın sütlaç patlatırım abi esnaf lokantasında. Bir de uygun fiyatları, birçoğunun uygun oluyor abi. O yüzden tercih ediliyor. Sen Mecidiyeköy taraflarında da var. Hani şey, isim vereceğim burada. Balkan mesela, anladın mı?
1: Ev yemekleri.
0: Ev yemekleri, aynen öyle. Esnaf lokantası gibi işte onlarda. Ev yemekleri var abi. Çok güzel bir menü yapıyorsun. 200-250 lira veriyorsun. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde. Bazen mesela işte ıspanaklı yumurta falan oluyor. Ve haftada ikinci kez gidiyorsam mesela onu tercih ederim. Önce kuru fasulye pilav, nohut pilav. Sonrasında böyle bir sebze yemeği falan. Tam öğle saati. Millet şu anda abi esnaf lokantalarına
1: esnaf
0: doğru.
1: Esnaf lokantası fakir işidir. Size gelir mi bilmiyorum demiş.
0: Ya yani öyle abi. Ya. Bir, yani fakir işi derken.
1: Alıyorsun.
0: Bir baba benim en sevdiğim noktası şu, tamam mı? Çat diye koyuyor tabağı ve veriyor abi. Ben kebabı beklemek istemiyorum ya. Bir pide siparişi veriyorsun. Şimdi sevmediğim için değil.
1: Yok, yemeği bekleme koşuna gitmiyor.
0: Evet yani abi 20 dakika sonra geliyor. 25 dakika sonra. Ben planlı bir insan değilim abi. Ben acıkınca yemek yiyorum, anladın mı? Ya yani öğle yemeği, akşam yemeği, öyle bir şey yok abi. En güzeli gidiyorum abi. Adam çat diyor oradan bana. Patlıcan musakkayı yağlı yağlı koyuyor abi. Yanına güzel bir pilav. Bir de diyorum ki Cihan, baba az kuru at. Bir de az kuruyu atıyor. Sonra bana cacığımı veriyor.
1: Evet, çoban salatanı veriyor.
0: Öf, cacığın içinde bir de buz varsa var ya, aman tanrım. Geliyorsun, çeyrek ekmekler orada hazır. Ulan diyorsun, hep buğday yiyorum ama bu sefer kaçamak, bir beyaz ekmek patlatayım diyorsun.
1: Üstüne de fırın sütlaç.
0: Üstüne de fırın sütlaç baba.
1: Yeter, of. Kalkama orada. Yani.
0: Oğlum bir de çayı varsa var ya, o demli çay.
1: Nasıl hoşuna da gitti var ya, şu an kendinden oy, geçti. Oy, dinleyenlerimizin oy, seni görmesi lazım yani.
0: Bir, ama bir şey diyeceğim. Bir gün senin de sonrasında yayının olmadığında abi, biz şu anda yemek kültürünün
1: merkezindeyiz.
0: Sanayi bölgesindeyiz.
1: Sanayi
0: abi, o master şeflerin hepsi burada.
1: Onlar şeydi ya, biz Norem'in iş merkezi arka tarafı, evet yani. Onlar 10 dakika mesafemiz dediğin gibi.
0: Adresi ver, bu katı da söyle.
1: Biliyorlar, yazıyor zaten web sitesinde.
0: Sıkıntı yok.
1: Asma kat 38.
0: Yani. Bir gün gidelim yani. Mesela Kayseri yağlamayı merak ediyorum. Hemen köşede biliyorsun. Şurada
1: kanatçı var bir tane. O iyiymiş.
0: Şey mi? MasterChef'teki kanatçı.
1: Evet evet.
0: Yani o bozdu diyorlar onun için ama bilmiyorum. Bizi dinliyorsa.
1: Evet, bence dinleyenlerimizi daha fazla acıktırmayalım. Yavaş.
0: Yok abi, ben onlar sonrası. Önce Cihan gideceğiz, sanayinin en iyi esnaf lokantasını bulacağız. Orada bir az çorba. Az. Tam yersen doyarsın abi, o kuru fasulye pilavı böyle iştahlı yiyemezsin. Bir az çorba patlatacağız.
1: Meşhur pilavcıya bir gidelim. Maslak pilavcısı meşhur, biliyorsun.
0: Ona da sonra gideriz. Ona da sonra. Önce esnaf lokantasına gideceğiz. Yani sulu yemek yemeye gideceğiz.
1: Evet. Ardından kavurma.
0: Niye biliyor musun? Abi sanayide en iyisi var. Bayağı. Ben hayatımdaki en iyi eti Sivas'ta sanayide yedim. Bizim Mehmet Özcan sabah muhabiri, Galatasaray muhabiri, o götürmüştü. Yanımızda Uğur Şempire, Kaya Temel falan vardı. Dedi ki sanayide çok güzel bir yer var. Gittik, 300 liraya bir et yedik. Diyorum ya sana, hayatım boyunca Türkiye'de yediğim en iyi eti Sivas'ta sanayide yedim abi. O yüzden bu sanayideki lokantaları bir keşfetmek lazım. Bir esnaf lokantasıyla başlayalım. Evet. Bir gün müsait olunca buradan direkt bir gidelim.
1: Evet, gidelim. Haftaya
0: perşembe. Sonraki yayında da anlatırız abi.
1: Haftaya perşembe ben o işi bir ayarlayayım.
0: Aynen, bir bulalım şeyi. O esnaf lokantasını.
1: Şu sanayinin başında da bir tane çorbacı var, Hebon. O da çok güzel. 100 çeşit çorba var. Bir de 24 saat açık.
0: O da güzel.
1: Ama bu bize bir tık uzak. 7 dakika falan.
0: Güzel abi. Sadece çorba. Adam hiçbir şey katmıyor.
1: Katmıyor.
0: Benim en sevdiğim şey o zaten. Adam mesela...

0: kanatçı abi, kanat satıyor. Başka hiçbir şey yok. Abi kanat ve döneri aynı anda satıyorsa ben oraya gitmem.
1: Peki, dinleyenlerimiz demiş ki çalışıyorum abi, sabahtan beri bir şey yemedim.
0: Ya abi öğle saati gidin eve. Yemeğe abi gidin.
1: Bazen insanlar evde yemek istiyor yani eşiyle falan. Yakup abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Acıktırdığımız varsa, hakkına girdiğimiz varsa helal etsinler, kusura bakmasınlar ama sohbet babında konuşuyoruz zaten. 1 saat 45 dakika futbol, spor konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Var mıdır abi eklemek istediğin? Yarın bıraktığımız.
0: Yo, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz.
1: YouTube devam ediyor, 90 artı,
0: evet, 90 artı dijitalde devam ediyor. Yaklaşık bir yarım saat sonra ya da bir saat sonra Digi Futbol'da da canlı yayında olacağız. Zaten söyleyeceğim her şeyi burada söyledim, çok gelmelerine de gerek yok. O kadar söyleyeyim, çünkü bende bir bilgi varsa bir yere saklamam, paylaşırım o bilgiyi. Orada da canlı yayınımız olacak, YouTube farklı bir mecra, oraya da bekleriz herkesi, gelmek isteyen olursa. Görüntülü en azından bizi görsünler.
1: Evet.
0: Ve şeyi bekliyoruz, sanayide esnaf lokantası önerilerini bekliyoruz.
1: Aslında öyle bir buluşma ayarlamak lazım da onu kim organize edecek?
0: Ya abi buluşmayı geç. Buluşma uzun hikaye. Buluşma uzun hikaye.
1: Hızlıca son iki dakika mesajları okuyup veda edeceğim. Alp beni de götürün ya demiş. Canım Alp. Salih sizde Rütük falan var mı? Böyle vurdulu kırdılı mesajları okumuyorsunuz. Tabii ki var Salihciğim. Ölçülü spor başkanları hepinize selamlar demiş. En kaliteli eti, en kaliteli, en sulu yemeği uzun yolda kamyoncuların mola verdikleri yerde yersin.
0: Klasiktir.
1: Klasik bayram.
0: Bir de sanayilerde işte.
1: Yakup Çınar 3 yıldır Barış Alper'e 50 milyona satamadın, Osimhen'i mi 120'ye satacaksın demiş Ahmet Yürük. Tatlı için Sarıyer'de bir yer önermiş. Çok fazla isim verdik, sıkıntıya girmeyelim. Ercan zaten yani. Meşhur yeri biliyorlar. Yağlama yemeğin kasnaktan diyor. Yağlı yağlı koyuyor. Koyuyor kısmı hariç güzeldi diyor. Anlayamadım. Miço Tamer hızlı yazmış herhalde.
0: Pahalı mı acaba, o yüzden mi diyor?
1: Olabilir. Çarşıdan Kunta 61 yaşındayım. Yakup'un Galatasaraylılığını sevmem ama yemek kültürünü çok sevdim demiş. Cihan sustur Yakup Allah aşkına, orman kebabı çekti canım diyor. Abi devamlı dinleyenlerden 10 kişiyle sohbet edebilir misiniz demiş Mehmet Küçüker. Kerem'i 35 milyon euroya satacakmış Fener. Konancın haberi, bu konu hakkında kısa bir yorum yapar mı?
0: Yok abi, yorum yok. Ben bilmediğim şeyi niye cevaplayayım?
1: Yani şey diyor, Kerem 35 milyon etmez demiş herhalde, ona istinaden yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sağ
0: ben teşekkür
1: arkadaşlar.
0: Ederim. Ağzına sağlık senin de. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Esnaf lokantası sanayi tarafında önerileri bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü inşallah bir aksilik olmazsa programdan sonra Cihan'la gidip denemek istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Az sonra Çağatay Çıtlak. Onu da dinlemeyi unutmayın. Görüşürüz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Cap canlıyız. Bant program değil. Bir kere onu söyleyelim. Emre'nin ardından adam Seferihisar'dan yayınlar yapıyor. Bizim buradan bant yayına girmemiz hoş olmazdı zaten. Diğer taraftan İrfan'la da diyalog kurdum. O da memleketinde. Giresun'da. Onun sonrasında onunla da ilerleyen dakikalarda bir telefon bağlantısı yapacağız. Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri, ayrıntıları ondan öğreneceğiz. Aslında hazırlık

kampı sürecinde 5-0'lık bir galibiyetle Admira Wacker karşısında iyi bir sonuçla sahadan ayrıldı. Takım hazır mı sorularını tabii ki sorduruyor Fenerbahçe ama yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçıydı bu. Diğer taraftan Leeds kentindeki Rijnsteen Arena'da oynanan karşılaşmada Weinberger, Sebastian Gruber ve Fatih Tekeli hakem üçlüsü bu maçta görev aldı. Müsabakaya İsmail Kartal, kalede Tarık Çetin, Mimović, Škriniar, Osterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bertu Elmas, Cengiz Ünder, Fred, Musabba ve Çağrı Balta ilk 11'ini sahaya sürüyor. 11'i saydıktan sonra bütün her şeyin değiştiği gerçeğini aslında konuşabiliriz. Şimdi 9. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe'de acaba Cengiz mi? Acaba mı sorularını sordurabilir. Biz bu soruları aslında İrfan'a soracağız. Bunun cevabını ondan alacağız. Sonrasında ataklarını sürekli sürdüren Fenerbahçe'nin Škriniar'la onun sonrasında bulmuş olduğu goller, Yiğit Efe Demir oyuna giriyor, İrfan Can Eğribayat, Bekao gibi isimler, pardon, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Eğribayat, Adem Yeşilyurt, Asensio, Emre Demir, Kamil Efe Üregen, Aleyettin Ekici, Çağrı Fedai ve Yiğit Fidan oyuna sonradan dahil olan isimler. Bu arada onu da söyleyeyim. Ama tabii ki baz almak mümkün değil bu mücadeleyle alakalı. Ama oyuncuların birazcık mental anlamdaki duruşları, yeni bir sezon başlangıcı içerisindeki uyumları ve moral motivasyon üzerinden bakılırsa 5-0'lık bir galibiyet değil ama yeni sezon için beklentilerin yüksek olduğunu oyuncular üzerinden görebiliyoruz. Bu dosta güven, düşmana korku falan gibi hani öyle şeyleri de beraberinde getirmesin sakın. Buraya gelen bütün taraftarlara öncelikle teşekkür ediyorum diyor Fred. Şöyle devam ediyor ki Fred, çünkü bu takımın eğer İsmail Hoca varsa en önemli kozlarından bir tanesi. Onların burada olmaları bizi çok mutlu ediyor. Her zaman takımlarının arkasında durdular. Umarım bu şekilde devam edeceğiz. Bizler bu sezonu onlar için başarmak istiyoruz diyor. Ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları diğer maçlara da değinerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için o eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız derken klasik bir futbolcu konuşması gördük. Ama bu sefer daha bir inanç var şeklinde bakılmış olaya, onu da söyleyelim. Ama bugün şu kara bulutları kaldırmak lazım aradan. İstanbul'da çünkü gerçekten metrekareye 20 kilogram yağmur düşeceği söyleniyor. Geçenlerde İstanbul'da yağan yağmur dolayısıyla Beşiktaş ve çevresinde yaşanan felaketi net bir şekilde herhalde sosyal medya hesaplarınızdan ya da televizyonda ana haber bültenlerinden görmüşsünüzdür. Marmara bölgesi için AKOM, Afet Koordinasyon Merkezi, bir uyarıda bulunuyor bugün için. Gün boyunca sürebileceği yağışların dikkat çekiliyor. Metrekareye 10-20 kilogram yağmur düşeceği uyarısı var. Sıcaklık Marmara'da azaldı. Hafif serin, güzel bir hava var. Tam uyku havası. Böyle gri, puslu, onun sonrasında kasvet biraz ağırlık kazandırabilir. Mevsim normallerinde seyreden bir sıcaklık var gerçi ama yine de havanın biraz kapalı olması, güneşin olmayışı, biraz da esen bir rüzgar sanki bir sonbaharmış izlenimi ve hissiyatı yaratabilir, onu söyleyeyim. Ama diğer taraftan ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık geçebilecek bir hava tahmininin tam karşımda durduğunu da aktarmak isterim. AKOM'dan yapılan açıklama, 30-32 derecelerde seyreden sıcaklıklar bugün 26-27 derecelere düşüyor. Nereden geldi bu soğuk hava? Her zamanki yerinden, Balkanlar üzerinden geldi ve İstanbul'da sabah saat 8'de başlayan, akşam üzeri saat 18'e kadar da farklı bölgelerde etkili olması beklenen bir yağmur var bugün. Yarın gene biraz daha normale dönecek ama Antalya
ve oradan Hatay'a kadar olan kısımda şimşekler, gök gürlemeleri biraz tedirginlik yaratabilir. Bu konuda tabii biraz daha kadınların etkili olduğunu, hani gök gürültüsünde falan böyle bir korkan çevrenizde mutlaka insanlar vardır. Marmara bölgesi bu konuda biraz daha geniş bir alanı kaplıyor. Bu yağmur konusunda onu söyleyeyim. Hatta Trakya tarafında Balkanlardan gelişten dolayı Edirne ve Tekirdağ taraflarında çok daha şiddetli bir yağmurun olacağı söyleniyor. Ama bu dönemlerde bir de şöyle bir şey vardır. Hep Antalya'da, Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de falan tatil yaparken böyle bir dönem içerisinde güneşe alışılmış, çocuklar havuza sokulmaya çalışılıyor, plaja inilmiş, kovalar alınmış, şezlonglarda havlular atılmış, onun sonrasında işte pıtır pıtır parmak arası terlikler şıpıdık şıpıdık gezilirken, öbür taraftan gözleme kuyruğuna geçelim falan filan derken, televizyonlardan ya da sosyal medyadan "Oo, İstanbul yıkılıyor ya, ne yağmur varmış, ne yağmur varmış" diye hep böyle bir bakılır. Hep bir denk gelir zaten bir tatile gidildiğinde Marmaris'te, Bodrum'da, Fethiye'de falan şezlongda yatarken "İstanbul yıkılıyor diyorlar" falan diye. "Aman bana ne ya" falan diye öyle şeyler var. "Trafik varmış bana ne" falan öyle şeyler. Ama burada şimdi bu durumu yaşayabilecek insanlar da var aramızda. Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de, Alanya'da, Antalya'da, o bölgelerde tatil yapanlar bugün "İstanbul yıkılıyor" diyecekler. Onu söyleyeyim. Ankara'da işler bildiğiniz gibi NATO zirvesiyle alakalı çok fazla detay var. Gündeme yansıyan yenilen yemekler, İkramlar, onun sonrasında ağırlamalar, organizasyonlar, yapılan konuşmalar, açıklamalar. Bu da dünya gündemini yakından ilgilendiriyor. Ve mehter alayıyla işte devlet büyüklerinin, ülke liderlerinin yürüyüşleri esnasındaki tavırları, külliyeyi gördükten sonraki devlet liderlerinin bakışları, "Allah Allah, hani neden acaba" ya da "bu kadar büyüklük" falan derken onun şoku, böyle şeyler var, onlar yaşanıyor. Ama Trump'la ilgili hemen şunu söyleyebilirim. The Guardian gazetesi Ankara'daki zirvede Trump kızmasın diye Dünya Kupası'nın konuşulmadığını yazmış. Türkiye'nin 22 yıl sonra ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi dün sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 2 günlük tarihi zirvede Amerika Başkanı Trump dahil 32 lideri ağırladı ve zirveye ilişkin çok ilginç de kulis haberleri geliyor tabii. İngiliz Guardian gazetesinde NATO liderlerinin ittifak açısından kritik bir dönemde Amerika Başkanı Trump'ı rahatsız etmemek için gayri resmi olarak Dünya Kupası hakkında konuşmama kararı aldıkları öne sürüldü. Bu talebinde saygın birinden, aslında öyle bir geçiyor ama sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir ricadan dolayı kaynaklandığı söyleniyor. Öyle bir iddia da var. Yetkililer Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Trump'a asla ve asla Dünya Kupası ile ilgili soru sormamak, laf sokmamak falan, aslında soru sormamak dedi, yani soru sormak şu soru olabilirdi: "Gerçekten Infantino'yu arayıp da o kırmızı kartı iptal ettirdin mi?" Hani bir ihtimal hani Amerika ile, Amerika'da futbol da fena değilmiş Sayın Trump. Hani soccer falan diyorsunuz ama bir dünyada futbolu da artık kabul etmiş gibi gözüküyorsunuz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptınız ama diğer ülkelere yapmış olduklarınız, Messi'yi bile aradınız ya. Hayırdır yani falan gibi şeyler var. Messi aranmaz mı? Messi aranmaz mı ya? Hepimiz aramıyor muyuz takımlarımızda keşke böyle bir oyuncu bizde de olsa diye? Aramak var, aramak var yani. Oradan oraya bağlarım konuyu. Ama diğer taraftan mesleği tek arayabilme nedenim insan mı değil mi, uzaylı mı falan mı filan mı, ona bakarım yani. Ama skandalların şampiyonası olarak da tarihe geçmiş durumda. Bunu ne Trump değiştirebilir, ne NATO'da futbol konuşmamak değiştirebilir. O yüzden güvenlik gerekçesiyle taraftarlar, takımlar, görevliler adeta biraz suçlu muamelesi gördüler bütün turnuva boyunca. O yüzden en büyük çileyi zaten hani daha öncesinde İran çekerken takımlar köpeklerle didik didik arandığı anları da gösterdi. Bunlar yansıyanlar, bir de yansımayanlar da vardır. 11 saat, 12 saat boyunca sorgulanan futbolcuları unuttunuz mu hemen ya?
Bosna maçında oyundan atılan hani Bologun'un kırmızı kartının iptali hala daha yankılarını sürdürüyor. Özkan bile maç sonrasında

da eğer bir değişiklik olmazsa Amerika elendi dedi yani bu skorla. Ve Trump'ın Infantino'yu aradığı söylendi, kabul edildi, yalanlanmadı ya da aleyhine bir

hakemin arkasında durup durmama konusuyla alakalı. Somalili hakem. Artan'dı galiba. Omar Artan diye hatırlıyorum ben ama. Başka da bir şey olabilir. Benim hatırladığım yine abi o şeydi. O müteahhit o falan diye. O da çıkabilir ya. Ama bir kollanma var mı? O olur mu? Yani şimdi Fransa Fas maçına Arjantinli hakemin atanmasını biz kaosla beslenen insanlar olarak sevgili dinleyicilerim, futbolla ilgilenen kardeşlerim, futbolcular, eski futbolcular, hakemler, spor severler, Romalılar, Fransa Fas maçına atanan Arjantinli hakem Fas'ı mı kollar, Fransa'yı mı kollar? Hani Arjantin'in rakibi kim olsun? Bu Arjantin, Fransa bak ters gelebilir. Fas'ı mı salsak acaba? Biraz ona mı acaba müsamma? He? Hani bilemedim ki falan. Bilmiyorum yani. Tabii biz burada senaryo üzerine senaryo yazıyoruz da. Bizim niye aklımıza gelmedi ya? Şu Bolulu imamı dua için milli takıma getiremedik ya. Kalecimizin bir panter edasıyla 90'dan çıkarmasını nasip ettiği topları bizi gösterme ihsan eyle ya Rabbim falan diye yani. Cenab-ı Allah NATO zirvesinde Dünya Kupası'nda olanlarla ilgili konuşmamayı bize nasip etti. Aslında bir de öyle. Sayın Federasyon Başkanımızın açıklamalarını dinlediniz. Günaydın Doğan abi. Evet, sahalarda Messi insansı mı diye sorulur ama radyoda da sana soruyorum insansı mısın diye demiş. Eyvallah. Ya abi ben en çok neye güldüm biliyor musun? Uçaktan iner inmez. Uçak yeni 800 milyon dolar mı milyon dolar mı artık neyse onu söyleyip daha ilk uçuşu NASA ama güzel mi falan demesi komedi değil miydi demiş. Ya... Refik döktürmüş gene. Abi birkaç bilgi paylaşayım mı diye yazdı bana. Dedim ki sal gelsin. O da atmış. Diyor ki durgun geçen bu transfer döneminde üç büyüklerle ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki Beşiktaş'ın Slovakya kampında 6 tane hazırlık maçı oynayacağını açıkladığı günden itibaren 2 Temmuz'da Cilmot, ondan sonra 5 Temmuz'da MTE 1904 KFT maçı var. Bilmiyorum tam çok kısaltılmış. 10 Temmuz'da Mattersburg, 35'er dakikadan iki devre oynanacak olan maçlardan bir tanesi hazırlık maçları diye, 35'er dakikadan iki devre bir diğer maçta Widzew Łódź maçı 10 Temmuz'da oynanıyor, bir tanesi 18'de biri 19.30'da başlıyor aynı güne, 14 Temmuz'da salı günü Dinamo Malzenice takımıyla oynayacak ve Spartak Trnava ile de aynı günde saat 18.30'da karşı karşıya gelecek 14 Temmuz Salı günü Beşiktaş. Tabii şu an serbest bir oyuncu konumunda olan Vlahovic'in transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ihtimaller üzerinden olur olmaz yorumları çok fazla yapılıyor. Kaleci Nübel'in, Trossard'ın gelişi, Davidashvili'nin Saint-Étienne oyuncunun sol kanatta Beşiktaş'a önerilmesi, teklif edilmesi, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilenmesi gibi yorumlar yapılıyor ama ben burada daha transfer sezonu açıldığında aslında neredeyse yani Dünya Kupası başlamış takımlarla ilgili yorumlar ve milli takım üzerinden konuşurken milli takım oyuncularının kulüplerle görüşmelerinin eleştirildiği dönemlerde ya Can Uzunbak Galatasaray'la görüşüyormuş, Hakan Çalhanoğlu, Melih Demirallar falan işte Hakan Safi aracılığıyla Fenerbahçe'ye işte koz olarak kullanıldı, işte seçim vaadi olarak ön plana çıktı gibi yorumlar yapıyorduk ama şöyle bir şey var. Burada benim ön plana çıkardığım yani Vlahovic olur mu olmaz mı, kaleci Ersin kalır mı, Nübel gelir mi, Trossard anlaşılır mı anlaşılmaz mı, öteki oyuncular gider mi bilmem ama Orkun ve Salih uyumunu çok sevdim. Salih inşallah Beşiktaş'a gelir dedim. Çok istedim. Belki 40 defa söylersen olurmuş mantığıyla yaklaşırsak da bu transferin gerçekleştiğini dün gördük. Dün akşam İstanbul'a.

gelen milli futbolcunun bugün işte atılan imzalar sonrasında işte verdikleri kartal pençesi pozlarıyla beraber dört gözle beklediği bir günün savaşçı ruhumla hedeflerimizin şampiyonluk olduğunu bütün camia bilsin isterim açıklamalarıyla beraber ben bir gaza geldim. Öyle hani Doğancığım sakin sakin, orada oturmuş kadrolar var, Trabzon çok güzel bak bir oluşum içerisinde, Galatasaray'ın mevcut kadrosu, Fenerbahçe aslında bakma transfer yapıyor ediyor falan ama kadrosu iyiydi, üzerine güzel takviyelerle mantıklı 3-5 adımla beraber çok da güzel olur ama Beşiktaş işte bu havlu olayını Kasım, Aralık, Eylül, Ekim falan o kısımlarda atlatıp eğer Ocak sonrasına bırakabilirse o zaman tadından yenmez kısmındayım. Yani o gaza gelmek de tabii ki bir futbol sever olarak belki biraz gönül vermiş biri olarak söyleyeyim. Hoşuma gidiyor. Şimdi Salih Özcan'la her konuda anlaşmaya varıldığı açıklandıktan sonra geç saatlerde de milli futbolcuyu İstanbul'a getirdi Beşiktaş. Ve 28 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, senelik 2,5 milyon euro alacağı da söyleniyor. Sağlık kontrollerinden geçip imza atmasının ardından Slovakya'ya kampa katılması bekleniyor Salih Özcan'ın. Havalimanında dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş'ın sporcusu olduğum için gurur duyuyorum. Savaşacağız kulüp için. Hepimiz şampiyonluk için mücadele edeceğiz diyor. Bu açıklamaları yapıyor. Öte yandan Beşiktaş kulübü kapa yaptığı açıklamada Nübel'le 3 yıllık, Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyuruyor. Beşiktaş sözleşme yenilemediği Ersin Destanoğlu'na yaptığı bir açıklamayla da veda etmiş durumda. Onu da söyleyebilirim. İnsanların başını öne eğdirdim, bu sene telafisini istiyorum, özür diliyorum diyen isim de tabii Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında performansıyla Olayta'nın Beşiktaş'ta bu sene her şeyin sebebi benmişim gibi hissediyorum. O yüzden bundan dolayı daha çok çalışacağım şeklindeki açıklaması kıymetli. Merak edilenler arasında tabii ki şeyler var. Futbolcular üzerinden de gidilebilir. Diğer taraftan takımların oyun anlayışıyla da ilgili gidebilir. Mesela Noah Lang bir belirsizlik içerisinde. Napoli yıldız isim için bir karar vermediğini açıklıyor ama hala da kafada olduğunu söylüyor. Oradan Aral Şimşir 4 yıllık imza atıyor Trabzon'a. Belki de sezon boyunca izlenirken ne yapacak acaba diye merak edilen oyuncular listesinde ilk 3'te yer alabilecek isimlerden biri gibi gözüküyor bana da Aral Şimşir. Bunlar güzel şeyler. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, hani başarıyı yakalayabilmek adına yaptığımız konuşmalar ve bununla ilgili olarak işte bir maçın yaklaşık bir hafta, 3 ay, 5 ay konuşulması gibi bir şeyler olabilir. Şimdi tabii yayın boyunca da bunları söylüyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz ama bugün için İrfan 25'e de bağlanacağız ve onunla ilgili olarak Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, bütün ayrıntıları da alacağız. Ve hazırlık kampında oyuncularla teknik adam arasında, teknik adamın yönetim arasında, yönetimin teknik adamdan istedikleri, teknik adamın yönetimden istedikleri transferler hakkında, işte Greenwood'un tamam olduğu sırada Marsilya'nın bulunduğu falan filan, bunları biraz konuşmak gerekiyor. İrfan'la da birazdan bağlantı yapacağız ama bir başarı arayışı içerisindeki konuşmalarımız bunlar. Burada bir de başarı var. Bak, filenin sultanlarından muhteşem bir başlangıç oldu. İşte Polonya karşısında alınan bir galibiyet. Belki Japonya etabının ilk maçında Polonya'yı yenmek. Polonya bu arada dünya voleybol sıralamasında kadınlarda ilk 5'te yer alan takımlar arasında, 6 belki ilk 10 içinde diyeyim, hadi oradan mutlaka biri çıkacaktır. Brezilya'yı öne koyarım, Çin'i arkaya çıkartırım, öbür taraftan işte Slovakya'yı koyabilirim, işte Amerika'yı unutmayalım falan gibi, hani bir sürü örnekler verilebilir. İtalyanlar mutlaka keza dünya bir numarası gibi gözüküyor çoğunlukla oyuncular anlamında ama Türkiye'nin de bütün dünya genelinde bu soru sorulduğunda ilk 3'te yer aldığını herkes kabul ediyor. Burada bir mevcut başarı var. Ama bu başarıyı o kadar sindirdik ve kabullendik ki, yani kızlar, yani
uzay işgal altında, bir maç istediler, uzaylıları yendik desek yine aynı şekilde konuşuruz. Evet, filenin sultanları uzaylıları da yendi diyelim, geçelim Fenerbahçe'deki son gelişmelere, Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında olanlar falan diye devam ederiz yani. Umurumuzda olmaz. Kızlar zaten başarılı onlar. Yani onları bırak. Hatta şeye bile dönebilirim ya. Abi konuşmayalım. Nazar değmesin. Onların başarıları onlarla kalsın. Hani sonlara doğru bir alkışlarız. Ekonomi uçururuz. Ondan sonra geldiklerinde burada hani gene şey yaparız. Ebrar öyleymiş. İşte Vargas şöyleymiş. Ay kız böyle diyorlar. Hangisi güzel sence? Hani başarıları haricinde hani filenin sultanlarında anne baladın güzel kız be. He? Zehra iri olmasa o da güzel kız da çok iri abi falan diye. Hani böyle şeyler konuşuluyor, anladın mı etrafta? Sence en güzeli hangisi? Oğlum maç oynuyoruz. İtalya'yı dünya bir numarasıyla 2-0 öndeyiz. 3 yaparsak şampiyonu, dünya şampiyonu olacağız falan. Hande güzel kız be falan. Giyen Gizem. Gizem'i almıyordu bir önceki Fenerbahçeli diye falan diye. Yani oralara bağlanıyor konuya. İnanamıyorum teyze. Orta hakem, birinci yardımcı, ikinci yardımcı, üçüncü var hakemi. Bunlar neymiş arkadaşlar? Gelen mesajlara bakıyorum şimdi. En baştan başlayayım. Hadi hepsini geçtim. İrfan yok mu bugün? Adem Muhçı yazmış. Var. Hem de memleketten İrfan var. Organik İrfan. Toprağından, menbaından bugün. Çotanak, çotanak var bugün. Bağlayayım bir dakika ya. Bunu yapalım yani. Bu kardeş neden rahatsız? 65-31. Avcı kendisi galiba. Ama şey yok, kuru sıkıyla çıkmış. Çok etkilemiyor yani. Abi filenin sultanlarına yapacak bir şey yok. Millet olarak ilgimizi çekmiyor açıkçası. Nasıl Amerikalılarda bir numara Amerikan futboluysa bizde de futbola bir ilgi çekiyor. Ne yapalım, kendimizi de suçlamayalım acaba demişti yani. Ya da kendimizi mi suçlayalım yani? Sevmiyorum abi, ne yapayım yani, futbol yani. 86-87 sezonunun maçının tekrarı olsun, gene onu izlerim ben. Buna da kadınlar anlam veremiyor ya bizim çevremizde. Hani ona baktığında. Ne seyrediyorsun sen? Ya geçen senenin en güzel gollerini gösteriyor da. Geçen seneydi o, seyrettin onları sen. İşte şeye bakıyorum gene. Allah Allah, ne anlıyorsunuz, anlamıyorum ki ben bundan diye. Yani geçen sene yine hiç olmazsa çok yeni be hatun. İsterse orada şeyi versin yani, 83-84'ü versin yani. En iyi golleri olan ne gollermiş. Onların da anlatımı buradan böyle, hani şimdiki spiker anlatımlarına bakınca bu konuyu ben bir saat işlerim de bu spikerlerle ilgili. Hani onun üzerinden giderim de, zaten çok da yapmışlığım vardır program içerisinde. Orada şeye dönerim yani konu. Hani Orhan Ayhanlardan başlarım, işte Ümit Aktanlara giderim, Ertem Şenerlere bağlarım, Özkan Öztürklerden Melih Şendillerden Ercan Tanerlere falan böyle bir tur atarım. İnanılmaz şeyler var yani, gözlenmediğimiz, akıllarda kalan şeyler yani. Böyle öyle böyle değil yani. Ama o dönemin mesela 83-84 sezonunda işte Tanju Çolak'ın bir rovaşata golü var mesela. Ama anlatımı çok enteresan. Sağ kanattan orta geliyor. Tanju müthiş yükseldi. Ters bir vuruş. Müthiş bir rovaşata golü. 2-0 oldu falan diyor. Hani şimdiki jenerasyon sağdan öyle bir orta geldi ki rüzgarı mı hesapladı sanki, onu bilemedim. Tanju bir yükseldi. Hani İstanbul'da safir diyorlar ya, en büyük bina. Sanki onu bile geçti. Paratoner taksan yıldırımdan korursun falan. Öyle anlatıyorlar şimdi mesela hani Tanju. Gol! Tanju, Tanju, Tanju, o mu şu mu bu mu Tanju falan yani. Öyle şeyler ya. Neler neler ya. Abi sen de iyi maç anlatırsın diyenleri de hep duymuşumdur. Yani hakkını verirdim. Çok da altta kalmazdım hani, bundan daha iyi, bundan biraz tık daha aşağıda falan olurdum gibi yorumlamıyorum ama iyi maç anlatırdım. Ki anlatmıştım kendi arkadaş ortamında oynadığımız konsol oyunlarda ya da ufak tefek böyle halı sahalarda ayağımda top varken bile maç anlatmıştığım vardır yani. Hani güzel bir artistik hareketle birini falan filan geçtiysem, bir bacak arası falan yaptıysam onun anlatımını yaparım yani. Reklama gidelim. Reklam dönüşü de
Reklama gitmeyelim hatta. Saat başı yaparız. İrfan'la bağlantıyı direkt kuralım. Onun sonrasında kardeşim organik İrfan'la memleketten Fenerbahçe ile ilgili

0: onunla ilgili, bununla ilgili hepsiyle konuşalım.
1: Alo. Ha şey.
0: Bağlanmadı mı da? Çalıyordu. İrfan telefonla yaklaşıyordu. Çalan telefonla şöyle bir baktı. Elini aldı ve alo dedi.
2: Efendim.
1: İrfancığım günaydın. Memleket havasıyla seni Karadeniz'in o gri havası mı diyoruz? Sende de var mı? İstanbul'da inanılmaz böyle bir kara bulutları kaldır aradan şarkısı. İnanılmaz.
2: Yok canım, burada şu anda çok güzel bir hava var.
1: Ne diyorsun?
2: Güneşli. Aslında bir iki gün önce hafif yağmurluydu ama şu anda o güneşli bir hava var.
1: Aa,
2: gayet güzel. Gayet güzel. Hafif serin, çok da sıcak da değil.
1: Burada şey var ama... böyle hani patladı patlayacak var ya hava. Hani ha yağdı yağacak gibi bir hava var burada.
2: Yok, burada gökyüzü masmavi. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir grilik söz konusu değil.
1: Kadın, o senin güzelliğin. Güneş gibi açı vermişsin memleketine. Bugün sana bir isim taktım, onu söyleyeyim. Memleketinden bağlanacağı için organik İrfan dedim senin için bugün.
2: Teşekkür ederim. Ama denize gidemiyorsun. Çok fazla yağmur yağdığı için biraz daha şey. Ama nispeten güzel.
1: Evet. Serin deniz daha güzeldir be. Öyle sıcak denize de girelim mi? Yani hiç var Antalya, Antalya o taraflara gidiyorum.
2: Yağmur yağdığın zaman derelerden denize doğru çamur geliyor ama şu anda da iyi.
1: Baktım, evet. Renk anlamında diyorsun.
2: Tabii.
1: Ya Kleopatra bile güzeldi. Çamurda bu hale geldi. Allah aşkına İrfan, sen de iki çamur al yani, ne olacak?
2: Ama güzel yani, şöyle söyleyeyim, şu anda çok güzel bir hava var Doğan. Tavsiye ederim Karadeniz'e gelmeni.
1: Vallahi isterim yani. Hani bir kafamda iki yer var. Bir Ayancık tarafı Sinop, bir Hopa tarafı Artvin, bir de senin oraya geleceğim, söz veriyorum. Üç yer.
2: Vallahi güzel yani, şimdi tam şey havası, yayla, güzel deniz. Her şey, Giresun güzel bir şehir. Memleketime öveyim biraz.
1: Öv tabii canım.
2: Ama gerçek anlamda güzel. Yani evet. Karadeniz sahili hepsi güzel, öyle söyleyeyim.
1: Hattımızda da Bulancak Spor'un iletişim direktörü Sayın İrfan 25 var. Bize Bulancak'la ilgili son gelişmeleri aktaracak.
2: Bulancak Spor'da da yönetim değişikliği oldu. Yeni başkan oldu. O da söyleyeyim. Ama tabii Giresun'un ne yazık ki profesyonel ligde takımı kalmadı Doğan. Giresun Spor da amatöre düştü.
1: Ya...
2: Yani işin kötü tarafı bu. Yani Süper Lig'de izlediğimiz Giresun'u şu anda amatör bölgesinde amatör lige düştük.
1: O milli maç öncesinde Fenerbahçe'ye karşı o galibiyeti almayacaktı o İrfan. Ben sana söyleyeyim.
2: Biraz aha aldı diyorsun ama yapacak bir şey yok yani. Ama çok yanlış şeyler. İşte bence biraz ayağını yorganı göre uzatma, yanlış transfer politikası bu noktaya getirdi.
1: Bu arada şu doğru hatırladım değil mi? Giresun galibiyeti vardı. Fenerbahçe'nin ilk tökezlediği dönüşte de milli aradan sonra Trabzon mağlubiyeti olmuştu.
2: Tabii Giresun'un deplasmanda Fenerbahçe 2-1 yenmişti. Ardından zaten ondan sonra buradaki deplasmandaki maçta da 1-1 beraber kalmıştı Fenerbahçe.
1: Ha, bir darbe ama, daha var.
2: Evet 1-1 beraber kalmıştı. Ama yani keşke Giresun'un en azından bir tane takımın amatör, yani şu anda profesyonel liglerde takım yok. Bu çok kötü bir durum yani. Orada ciddi bir altyapı da yapılmıştı. Stat falan, yeni stat yapılmıştı. Ama Giresun Spor'un şu anda dediğim gibi profesyonel liglerde mücadele eden bir takımı bulunmuyor.
1: Peki bu puan kayıplarından sonra senin de yıllar sonra ilk defa memlekete gittiğini de hatırlatalım. O kayıplardan sonra bir gönül koymuşluğum vardı. Şaka bir tarafa, Roma'yı yaktı Fener'e geliyor denilen Greenwood'la ilgili olarak Allah aşkına bizi biraz bilgilendiriyor.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe artık Greenwood'u bekliyor, onu söyleyeyim. Yani yani yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin Greenwood transferini açıklamaya hazırlandığını ifade biz. Burada Marsilya ile yapılan anlaşmadaki mali detaylarla ilgili artık son detaylar konuşuluyor. Fenerbahçe Greenwood'la 2030 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalaması. Yıllık ücretini de Greenwood'un 8 milyon euro, net ücret artı 2 milyon euro da bonusların olacağı bir 4 yıllık sözleşme imzalamasını bekleniyor. Transfer bedelinin de 40 milyon euro bonservis artı

0: 2 milyon euro bonus alarak toplamda 42 milyon euroluk rekor bir bonservis bedelinin ödenmesi ödeneceği ifade ediliyor. Tabii Marsilya ilk etapta 50 milyon eurodan aşmıştı ve 50 milyon euronun aşağısında bir transfer bedeline sıcak bakmıyordu, diretiyordu bu transfer bedelinde. Ama yapılan pazarlıklar sonucu bunu 40 milyon euro seviyelerine kadar Fenerbahçe çekti. Tabii burada Roma'nın devreden çıkması, Roma artık Greenwood transferinde tamamen devreden çıktı. Atletico Madrid o bölgeye farklı bir isim transfer etti. Kankli'yi transfer etmişti yanılmıyorsam. O da bu transferde devreden çıkınca Fenerbahçe tek kaldı ve Marsilya'nın istediği bedele en yakın bonservis bedelini Fenerbahçe önerdi. Artık bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Uzun zamandır yoğun çaba sarf ediyordu Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek için. Fenerbahçe yöneticiler birkaç kez Marsilya'ya gitti. Marsilya kulübü yönetimiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Greenwood'la zaten süreç içerisinde biliyorsunuz başkanlık döneminde Sayın Hakan Safi prensipte yıllık ücretle ve anlaşmaya varmıştı. Orada da yapılan pazarlıklarda da Greenwood'un istediği yıllık ücretle de Fenerbahçe yönetimi indirime gitti. İndirme gibi dikilmesini sağladı ve Greenwood daha uygun bir bedelle Fenerbahçe'ye gelecek herhangi bir son dönemde bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'nin bonservis bedelini de taksitler halinde ödeyeceği yönünde bilgi var. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin tabii Greenwood transferi dediğim gibi uzun zamandır çaba gösterilen bir transfer. Fenerbahçe kanat transferini çözdükten sonra Greenwood transferlerinden bir de forvet mevkine transfer yaparak aslında ilk etap transfer politikası çalışmasını tamamlayacak. Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde açıklama yapmıştı biliyorsun. İlk etapta ne demişti? Çok fazla transfer yapmayacağız.
1: Bir yıldız gerisi asker gibi mi?
0: Evet, bir de şöyle söyleyeyim, çok fazla transfer yapmayacağız demişti. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulamıştı. Şimdi Fenerbahçe'nin durumuna baktığımızda kimler geldi? Stoper mevkinde eksik vardı. Stopere zaten Fenerbahçe bir yeni bir yabancı stoper transferi yapmak istiyordu. O bölgede Natenake transfer edildi. Forvet'e Vedat Muriç transfer edildi. Şimdi kanat mevkiine Greenwood, sağ kanata Greenwood transfer edilecek. Forvet'e bir yabancı daha transfer edilmesi, bir forvet daha transfer edilmesi planlanıyor. Fenerbahçe bu doğrultuda ilk etap transfer çalışmasını tamamlamış. Bu olacak. Aslında Sayın Aziz'in de demişti bir yıldız, diğerler asker olacak diye. Aslında baktığınız zaman Greenwood'u bir yıldız olarak değerlendirebiliriz. Ve diğer isimler işte Vedat Muriç, belki forvet mevkine de bir yıldız gelebilir. O konuda da çalışmalar devam ediyor. Ama öncelik zaten dediğim gibi Greenwood'u artık Fenerbahçe'nin bekliyor ve biz kısa süre içerisinde Greenwood'un açıklanıp oyuncunun İstanbul'a gelmesini bekliyoruz.
1: Şimdi Fenerbahçe tabii ki bu transferleri yapıyor. Bu transferlerle ilgili bütün detayları da paylaşıyoruz, görüyoruz. Mesela dün oynanan mücadele Admira karşısında 5-0'lık bir galibiyet ama gollere bakıyorsun. Cengiz Ünder bir tane atmış, Şikrinyer bir tane atmış, hatta Osterwolde falan oynamış. Ya bu oyuncular satılmayacak mı, satılacak mı? Bunlar satılmadan işte bu kadar oyuncu konusunda limit diyen dinleyicilere cevap olarak ne vereceksin?
0: Ama limit var, onu söyleyeyim yani. Fenerbahçe'de
1: tükenmez kalem gibi bitmeyen limit yapmıştı.
0: Yani şöyle söyleyeyim, limiti açarsın. Fenerbahçe'de para sorunu yok. Ya biz limit sorunundan bahsederken Fenerbahçe'de para sorunu var demedik. Fenerbahçe bu limiti, yani bu parayı sokma düşüncesi var. Yani kulübe nasıl sokacaksın? Yoksa Fenerbahçe yönetiminde çok ciddi anlamda mali gelir yaratacak isim var. Artı yabancı limitten daha çok aslında Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi yabancı oyuncu sorunu. Şimdi şu anda Fenerbahçe'nin 23 tane sözleşmesi devam eden yabancı oyuncusu var. Sağ kanat işte Greenwood'da bir de forvet transferi gelirse bu 25 olacak. Şu anda yani daha bu iki transfer gelmeden önce şu anda artı 4 kuralına uymayan Fenerbahçe'nin 16 yabancı oyuncusu var. Kanat ve forvet transferiyle beraber bu rakam 18 ulaşacak hani Greenwood'da bir forvetle. Dolayısıyla Fenerbahçe 8 oyuncusu da yollarına ayırmak zorunda. Şimdi bu 8 oyuncudan aslında 5 tanesi belli diyebiliriz. Yani bu 5 tanesi kim diyebiliriz? O işte bu artı 4 kuralına uymayan 18 yabancı oyuncudan, işte 16 yabancı oyuncudan ilk etapta Amrabat. Diego Carlos, Livakovic, Pekal, Musaba.
1: Bu arada Amrabat'ı da Olympiakos ve Real Betis istiyormuş. Evet. İkisi arasında da bir gerçekten yarış varmış. Yani 15 milyon eurodan aşağı inme gibi bir niyeti yok Fenerbahçe'nin bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: Yunan
0: evet.
1: ekibi biraz daha ağırlık gösterip 15'e en yakın Yunan gibi gözüküyor.
0: Ama şimdi Amrabat'ın tercihi de Real Betis'te forma giymek. Yani onu da söyleyelim. Yani çünkü o da geçen sezon kiralık oynadı. Orada iyi performans sergiledi. Yani oyuncunun tercihi biraz Real Betis gibi. Ama tabii Olympiakos ve Real Betis arasında Fenerbahçe en yüksek bonservis bedeli oyuncuyu satmayı düşünüyor. Aslında az önce sen Dimitri sorundan bahsederken işte bu yabancı oyunculara iyi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe satarsan hem limit sorununu çözmüş olacak, limite ek katkı sağlamış olacak, hem de maaş bütçesinden yer açmış olacak. Yani maaş bütçesinde de sıkıntı var Fenerbahçe'nin. Az önceki duruma gelirsek
1: ya oradan da hemen şeye bağlıyorlar İrfan. Yani ben hani araya giriyorum, şeyi söylüyorum da Hakan Bey dolayısıyla adı çıkmış 9'a inmeyecek 8'e, bu askeri ücretle alakalı. Hani asgari ücret limite takılmaz zaten İrfan deyip hani sürekli olarak bu hatırlatmalar
0: yapılıyor. Yok yani şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela şimdi Fenerbahçe'nin limit sorununda, yani burada zaten Fenerbahçe UEFA'dan ceza almadı mı? Aldı değil mi?
1: Hı.
0: Yani UEFA'nın gözü zaten Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir şekilde mali kriterleri aşma gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani orada Fenerbahçe yönetimi zaten buna çok dikkat ediyor. Bu noktada zaten mali kriterlere uymak için uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu oyuncularla yoğun pazarlıklar yürütüyor. Bunu en uygun maliyetle de en uygun bonservis bedeliyle oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda yıllık ücret anlamında oyuncularla da görüşüyorlar. Bu oyuncuları da en uygun maliyetle Fenerbahçe kadroya katmaya çalışıyorlar. Ama öncelikli olarak tabii Fenerbahçe transfer dönemine İlk etap transfer çalışmaları tamamladıktan sonra zaten hedef kanat ve forvet transferini yaptıktan sonra zaten elindeki yabancı oyuncuları ayırmaya öncelik tanıyacak. Orada da işte Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Beka, Musaba ilk etapta 5 tane oyuncuyu da yollarına ayrılması bekleniyor. Ama ondan sonraki süreçte kanat ve forvet transferi yapıldığı zaman diğer oynayacak oyuncular kim olacak? Aslında orada çok ciddi bir matematik problemi gibi sorunlar.
1: Ben sana yani şöyle bir şey söyleyeyim mi? Okuduğum en güzel mesajlardan bir tanesi, birçok Fenerbahçeli de katılacaktır. Takımın ana iskeletine bakıldığında aslında İrfan, kaleciden kim forvete 30 yaş üstü oyuncular var. Ve yeni transferleri de 32 yaşlarında topluyor farkındaysan. Şimdi düşündüğü isimleri, geçen sene çok fazla sakatlık vardı. İsmail Hoca'nın da bir huyu var biliyorsun. Başladığı 11 ile devam etme gibi bir özelliği var. Kolay kolay kadroyu değiştirmiyor.
0: Ama şöyle söyleyeyim, bu sefer değiştirir. Yani çok ciddi bir kadro alternatif olacak, geniş bir alternatifli olacak ve bu noktada da yani yedek kulübesindeki isimler de oldukça güçlü isimler olacak. Ama şöyle söyleyeyim, Greenwood mesela 24 yaşında, onu söyleyeyim bir kere, yani 31 yaşında.
1: Ama iskeletten bahsediyor, yani orta göbekten itibaren
0: bahsediyor. Şu anda birçok oyuncu
1: Asensio'sundan, Talişka'sından, Vedat Muriç'inden Ederson'una kadar olan kısım bahsediyor yani. Fred Miret falan yani gittiğinde
0: şöyle oraya söyleyeyim. Mesela Watkins'te 30 yaşında, evet doğru. Ama ama şu var. Şimdi bu oyuncular mesela Şikrinyar'ın herhalde bir iki yıl daha. Talişka'nın 2 yıl daha sözleşmesi var. Bu oyuncuların Avrupa'da baktığım zaman 35-36 yaşına kadar oynayabiliyor. Zaman zaman tecrübeli futbolcuların olması da önemli. İşte bu oyuncuların arasına genç, gelecek vaat eden veya potansiyel oyuncuları da kadroya kattığınız zaman kadroyu yavaş yavaş şekillendirebilirsiniz. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlardaki en büyük hatalarından bir tanesi şuydu Doğan. Çok fazla transfer yapıyordu. Neredeyse her sene sil baştan kadro oluşturuyordu Fenerbahçe'de. Aslında bu şu andaki kalabalık kadronun olması, Fenerbahçe'nin şu anda sözleşmesi devam eden 41 tane yabancı oyuncu, 41 tane futbolcusu var. Bunların yani 23 tanesi yabancı oyuncu. Bunlara hala maaş ödüyor Fenerbahçe. Aslında her sene sil baştan yapmanın veya her sene transfer, çok fazla sayıda transfer yapmanın getirdiği sonuçlar bunlar. bu evet tecrübeli bir şey var ama bunu bir planlama doğrultusunda, bir kadro planlaması doğrultusunda bu isimlerin arasına genç, gelecek vadeden isimler de kadroya katarak oradaki kadroyu yeniden dizayn edebilirsin.

0: Burada mesela Fenerbahçe'ye şu anda baktığınızda genç isimler var mı? Var. İşte kim alındı? Şerif alındı mesela. Genç, gelecek vaat eden bir isim. Mimović var. 20 yaşında genç, gelecek vaat eden bir isim. Yani gönderilmesi
1: dün, dün de oynadı zaten.
0: Dün de oynadı. Şimdi bakıyorsun altyapı işte Çağrı Baltay'ı kadroya dahil ettiler. Altyapıda işte bu sezon belki dün hazırlık maçında forma giydi. Aslında genç isimler de var. Altyapıdan yetişen Yiğit Fidan, Yiğit Efe Demir gibi isimler var. Bu isimleri bu tecrübeli futbolcuların arasında monte edip buralardan da oyuncuları kadroya dahil etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama bu zamanla getirecektir. İşte Fenerbahçe ne diyor bu sene? Bu sene şampiyon olmak zorundayız. O yüzden tecrübeli.
1: Kesildi mi? Daha tecrübeli isimlerden mi bahsediyordu? İrfan duyabiliyor musun? Peki. Hemen şey yapalım. İrfancığım duyabiliyor musun? Peki bir daha bağlantıyı kuralım. İrfan'la kaldığımız yerden devam edelim.
0: Alo.
1: Kesildi herhalde bağlantı. Tekrar birlikteyiz. Peki.
0: Bu genç tecrübeli isimlerin arasında genç isimler de kadroya katmak gerekiyor. Diğer taraftan da yani şu önemli. Fenerbahçe bu sene ne olursa olsun şampiyonluk paralarıyla çıktı. O yüzden baskıyı kaldırabilecek tecrübeli isimlerin kadroda olması, lider oyuncuların kadroda olması bence bu sezon için çok önemli.
1: Yani bu yüzden mi Mert Hakan Yandaş'la anlaşma yenilendi?
0: Söyleyeyim, Mert Hakan Yandaş'ın tabii biz biliyorsun aslında normalde cezası devam ediyor ve bu ceza sonra erirse Mayıs ayına kadar arada forma giyemiyor. Ama onunla ilgili tahkimde bir süreç devam ediyor. Tahkim kurulunda incelemesi devam ediyor. Cezasının hapiste kaldığı 4 ayında cezasından düşürülmesi konusunda girişimler var. Cezanın daha aşağıya çekilmesi konusunda girişimler, görüşmeler var. Tahkim kurulunda cezanın iptal edilmesi konusunda. Bununla devam ediyor. Fenerbahçe işte kaptanını belki şöyle söyleyeyim. Yarı yolda bırakmak istemedi Mert Hakan. İsmail Kartal da Mert Hakan takımda kalmasını istedi. Aslında pazarlık hazırlık kampındaki performansında da oldukça memnundu. Mert Hakan çok fazla hani belki takım içerisinde değil ama dışarıda belki tepki görüyor ama takım içerisinde sevilen de bir kişilik, onu söyleyeyim. Futbolcular tarafından sevilen bir isim. Kendisi de herhangi bir sözleşme, herhangi bir ücret konuşmadı. Boş sözleşme imzaladı. Zaten askeri ücretle sözleşme imzaladığını kulüp açıkladı. Çünkü o da takımda kalmak istiyor. Fenerbahçe'de forma giymek istiyor. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ve bu doğrultuda da Fenerbahçe yönetimi de ona bir yıllık bir sözleşme verdi. Dediğim gibi yani kaptanının kendi Fenerbahçe'de forma giyerken böyle bir durumda karşılaştığı için bu süreçte yalnız bırakmamak adına belki de bir vefa süreciyle kendisine bir yıllık bir sözleşme teklif etti Fenerbahçe.
1: İsmail Hoca'nın şaşırtabilecek bizi takımda kalmasını istediği bir oyuncuyu duydun mu hiç? Mesela Cengiz gibi bir isim olabilir mi? İrfan Can Kahveci olabilir mi?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Fred mesela gitmek istiyordu. Hatta sezon sonunda Saadettin Sanan yönetimine ayrılacağını iletmişti ve Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Hatta Atletico Mineiro'nun kulübüne yakın bir yerde kendi Brezilya'da ev tuttu ve bununla ilgili oranın dizaynının değişimiyle beraber yaptığı yönünde de Brezilya basına haberler yansımıştı. Ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte Fred'in düşüncesinde de bir değişiklik olduğu gibi gözüküyor. Çünkü geçen sezon Tedesco'nun tercihleri doğrusuna rotasyon oyuncusu konumundaydı. Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiriliyordu. Ama İsmail Kartal yönetiminde yeniden takımı vazgeçilmez ismen biri olması bekleniyor. Dünkü maçta da gördük. İkinci yarıda tüm oyuncuları değiştirdi. Bir tek Fred sahada kaldı. 90 dakika sahada kalan tek isim Fred'ti. Hoca ona orta sahada daha fazla sorumluluk verdiğini gördük. Kaleye daha yakın oynadı. Hücum organizasyonlarının merkezinde olduğunu gördük Fred'in. Aslında Fred'in İsmail Kartal'ın 99 puanlık hani Fred olmazsa biz ne yapacağız düşüncesi olan taraftarlar böyle düşünüyordu. Veya Fred oynamadığında Fenerbahçe eşlik oynuyor söylemlerindeki o Fred performansına göreceğiz gibi gözüküyor.

0: bir pas bağlantındaki etkinliği.
1: Bu arada dünkü maçtan mı bahsediyorsun? 62'de Adem girmiş galiba yerine Fred.
0: İşte 62 mi pardon. 62'de yani. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, Fred de o maçta bir gol bir asistlik bir performans ortaya koydu. Yani Fred'in
1: mesela aşamada, gerçekten elindeki herkesi deniyor İsmail Hoca.
0: Ama mecbur denemek zorunda çünkü 36 mı 30 yani milli takımdaki futbolcularla beraber yaklaşık şöyle söyleyeyim 30, 37 tane futbolcu falan var yani 30 futbolcu zaten şeydeydi.
1: Yani Bekay'ı da deniyor, Osterwolde'yi de deniyor, İrfan Can'ı da deniyor, Tarık'ı da deniyor, Mimovic'i de deniyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim, hoca hepsini görmeye gidiyor. Şöyle bir durum var. Yani buradaki performansına göre oyuncuları, şu anda elindeki tüm oyuncuları deneyip ondan sonra son kararını vermek istiyor. Topuk yerlesinde çok fazla bir hazırlık maçı yapmadı. Sadece bireysel programlar, taktik çalışmalar işte çalışmalar gerçekleşti.
1: Biraz yükleme diyebiliriz aslında.
0: Tabii. Burada şimdi
1: hatta bu konuda biraz rahatsız mı olundu? Oyuncular tarafından sakatlık olabilir düşüncesiyle çok fazla yükleme yapıldı diye.
0: Zaman İsmail Hoca'nın zaten çalışma prensibi bu şekilde. Biraz daha ağır bir çalışma yöntemiyle başlıyor. Ama topuk yerlesinde önce Vedat Mürç için adale sakatlığı yaşaması. Sonra Talisca'nın bir sakatlık yaşamasının ardından biraz tempoyu düşürmüştü. Şimdi burada iyi bir çalışma temposu yakalanmış durumda. Zaten dün Fred de açıklığı yaptı. Şimdi onu dile getirdi. İlk geldiği yani toplaşma

0: çalışma dönemi geçiriyor Fenerbahçe. Ama onun burada olmasından çok mutluyuz ifadesi de sadece bizler değil, taraftar da çok mutlu ifadesi aslında Fred'in hocaya bakış açısını gösteriyor. Dün de zaten 8 numara mevkinde çok iyi bir performans ortaya koydu. Ben bu aşamada şunu söyleyebilirim. Fred belki takımda, yani İsmail Kartal belki gelmeseydi Fred'in ayrılığı noktasında haberleri okuyabilirdik veya gidebilirdi. Ama İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istiyor ve biz Bowling maçında Fred'i ilk 11'de sahada göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Yine Asensio için takımda kalacak ifadesi kullanmıştı. Ama şimdi Nathan Ake transferi gerçekleşti. Şimdi Nathan Ake transferin gerçekleşmesiyle beraber şimdi yerinde de yabancı kontenjanı sıkıntısı sorunu da var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Osterwolde'nin her ne kadar İsmail Kartal takımda kalacak dese de sanki ayrılacak gibi gözüküyor. Yani şu aşamada gidiyor. Çünkü yabancı kontenjan da yer açmak
1: zorunda. Bu arada Ake Şikrinyar tandemine alternatif olarak Osterwolde giderse kimi tutarsın? Bekao da gidecek büyük ihtimalle.
0: Çünkü orada zaten yeteri kadar şey var. Rotasyon elinde çok ciddi bir rotasyon var. Yani çünkü orada bir de yerli stoper transfer edilmesi de planlanıyor. Doğan Konya'dan Adi Demirbay ismi gündemde. İşte,
1: bu arada Yiğitefe döndü mü?
0: Yiğitefe Demir bence bu sezon kiralanacaktır, onu söyleyeyim. Çünkü geçen sezon Tedesco'nun döneminde Yiğitefe'nin özellikle biliyorsun Göztepe maçında bir hata yapmıştı. 1-1 bitmişti maç. Yani o maçın ardından sonra oyuncunun Kadıköy'e çıkarken heyecanlandığını, Tedesco'ya hocam beni oynatma veya hazır değilim dediğini, bazı maçlar öncesi o heyecandan kustuğu yönünde bilgiler de var. Yani oyuncu halen daha tecrübe kazanması, biraz daha olgunlaşması, o baskıyı kaldırabilecek tecrübeye ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla ben Yiğitefe'nin bu sezon üzerinde kiralanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O bölgeye işte kim olur? Nathan Ake, Şikrinyar ikilisi artı Osterwolde gideceğini düşünüyorum. Çağlar devam edip o bölgede işte Adi Demirbağ gibi.
1: İşte şeye geliyor yani abi, hani Cengiz'i, İrfan Can Kahveci'yi ondan sonrası Çağlar'ı hala daha tutup Mert Hakan'ı da ekleyip de takımda bu isimleri barındırmak abi, hani bazı şeylerin değişmediğini gösteriyor diye tepki gösteriyor Fenerbahçe taraftarı.
0: Abi şimdi şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarı evet tepki gösteriyor ama az önce söyledik, bak Fenerbahçe'nin her sene taraftar transfer istiyor. Her sene sil baştan, o futbolcu gitsin, bu futbolcu gitsin, yerine şunu alalım, işte bu çöp, onun yerine başka transfer yapalım. Her sene böyle söyleniyor ama sonuçta gelinen noktada ne oluyor? 41 tane futbolcu oldu işte. Bak bugün bu futbolcularla yollarını ayırmaya çalışıyorsun. Tamam, performans anlamında eleştirilebilir ama mesela şimdi Çağlar biraz kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Cengiz'in artık bu son şansı, artık yani bu şansı değerlendiremezse artık bu saatten sonra onun kariyeri açısından daha kötü bir duruma gelecek. Bir de İrfan Can Kahveci işte İsmail Kartal döneminde yeniden belki çıkışa yakalayacaktır ki İrfan Can Kahveci'nin takımda kalmasını isteyen de İsmail Kartal. Ve İrfan Can Kahveci de biliyorsun 99 puanlı sezonda takımın en iyilerinden, kariyerinin en iyi asist ve gol katkısını sağladığı dönemi yaşamıştı. Bir sezon önce de Jesus döneminde taraftarın gitsin protestosu, ne işi var Fenerbahçe dediği bir isim İrfan Can Kahveci. Hı hı. Yani tweetler atılmıştı. Hadi git bu takımdan, Mesut Özil gibi abinin yanına göndereceğiz seni şeklinde tweetler atılmıştı. Ya bunlar ne çabuk unutuldu. Bir sezon sonra ise aynı İrfan Can Kahveci taraftan sevgilisi haline geldi. O yüzden hocaya güvenmek lazım. Hocanın inandığı, güvendiği, tercih ettiği oyunculara nedeniyle hocaya saygı göstermek lazım. Ki taraftar istemedi. Taraftar İsmail Kartal gelince memnun olmadı mı? Oldu. Hoca da kendi inandığı doğruluğunu bildiği kararlar doğrultusunda hareket edecektir ve o isimlerle yola devam edecektir. O yüzden ben hocanın kararına saygı gösteriyorum. Eğer bir bildiği mutlaka vardır. Çünkü sonuçta hoca da futbolcularla daha fazla vakit geçiren, antrenmanlarda onların performansını yakından gören, onlarla bir de daha fazla zaman geçiren bir isim olduğu için ben hocanın kararına saygı gösteriyorum.
1: Peki yani hiç yerli bir hamle düşünülüyor mu mesela Ümit Aktağ gibi bir ismin Adil Demirbağ yerine öyle bir ismin alınması ile ilgili de mesaj yazıyor dinleyiciler.
0: Şöyle

0: Ümit Aktağ Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isimdi. Yalnız Alanya Spor çok ciddi bir bonservis bedeli istiyor. Şimdi 23 yaşında bir oyuncu. Az önce dedik ya hep belli yaş üzerindeki oyunculara gidiyor Fenerbahçe. İşte
1: Başakşehir'in Bertuğ gibi istediği gibi.
0: Evet, şimdi yani çok ciddi rakamlar istiyor. Mesela Bertuğ da Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Doğan. Hı hı. Ama Bertuğ için Başakşehir 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Şimdi gerçekçi mi bu rakamlar? Yani şimdi yerli oyuncu, belli o yabancı kuralı böyle olduğu için yerli oyuncuların istenen bonservis bedeli yüksek oluyor. Yani keza Ümit Aktağ için de aynı şekilde Fenerbahçe'den çok yüksek bonservis bedeli istendi. Ayrıca şöyle de bir durum var. Ümit Aktağ aynı zamanda Romanya milli takımının da işte çağrılan bir isim. Dolayısıyla eğer mesela milli takıma seçilmez, işte Romanya milli takımı tercih ettiğinde de tıpkı Vedat Muriç'te olduğu gibi şey olabilir, yabancı kontenjanda oynama riski gibi bir durum söz konusu. Böyle bunu da dikkate almak lazım. Ama hani oyuncu bir üç büyük takımlardan, şu an Alanya'da belki milli takıma seçilmiyor ama üç büyük takımlardan bir tanesine forma giyerse ben eminim ki ilk forma giydikten, ilk maçından sonra milli takımın kadrosunda yer alır Ümit Aktağ.
1: Ne zaman netleşir sence? Yani Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde mi Şöyle söyleyeyim.
0: Aslında Fenerbahçe kulübü Sayın Aziz'in başkanlığında transfer politikasında zaten önemli bir değişim yaşandığını görüyoruz hepimiz. Çok sayıda oyuncu transfer eden bir anlayış yerine takımın ihtiyaçları doğrultusunda nokta atışı transferler yapan bir yapıya yöneldiğini görüyoruz Fenerbahçe'nin. O yüzden şu anda bir öncelik Fenerbahçe'nin Greenwood transferi kanat için, artı bir forvet transferi. Yani bu Greenwood ve forvet transferinde 15 Temmuz'da Fenerbahçe UEFA'ya kadro bildirimini yapacak Şampiyonlar Ligi önerilmesi için. Bu iki transferi Şampiyonlar Ligi önerilmesi maçına yetiştirmeyi planlıyor. Bu iki transferin ardından ise biraz beklemeye geçecek ve daha sonra da kadro planlamasında yer almayan isimlerle yolların ayrılması biraz ağırlık verecek Fenerbahçe. Ayrılıkların gerçekleşmesi halinde de oluşacak ihtiyaçlara göre yeni transfer hamleleri de gündeme gelebilecek. Bu doğrultuda da yerli bir stoper, yerli bir forvet tabliyesi de yapılması planlanıyor. Ama ilk etapta Şampiyonlar Ligi önerilme maçına kadar böyle hani 4-5 transfer değil ama önce kanat transferi, sonra forvet transferi tamamlayarak Fenerbahçe o maça çıkmış olacak. Ondan sonraki yapılacak ayrılıklara göre yaşanacak.
1: Başka bir sürprizle karşı karşıya kalınır mı? Yani biraz şey üzerinden gidiyorsun. Greenwood bitti bitiyor. Watkins de geldi geliyor gibi gözüküyor.
0: Watkins geldi geliyor diyemem ama Watkins için pazarlıklar devam ediyor. Tıpkı Greenwood olayındaki gibi. Yoğun bir pazarlık var.
1: Mesela başka bir alternatif var mı? Mesela Beşiktaş Lukaku'ya gitti. Örnek veriyorum sana.
0: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin her zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın hedefinde olan bir isim Charlotte. Yani ama tabii Charlotte'un transferi de oldukça zor. Çünkü kulübü çok ciddi bir bonservis bedeli istiyor. Aynı zamanda Charlotte'un istediği yıllık ücret de oldukça yüksek bir yıllık ücret. 15 milyon euro civarında bir ücret istiyor. Dolayısıyla bu şartlar altında transferi biraz zor gözüküyor ama olmayacak gibi bir şey değil. Bakarsın önümüzdeki şeylerde olabilir. Yani ne diyeyim, imaj sözleşmesiyle bir yıllık ücretin bir bölümünde karşılanıp veya bonservis bedelinin yine karşılanıp bu transfer gerçekleşebilir ama orada İsmail Kartal'ın forvet profilinde, transferinde daha hareketli, zaman kanatlarda da formaya giyebilen bir isim olması isteniyor. Ayrıca şu da düşünüyor. Fenerbahçe yönetimi şunu düşünüyor Doğan. Şimdi biz iki forvete de çok ciddi bir bonservis ve çok ciddi bir yüksek yıllık ücret